0: Tek istifa etti. Ordu Mavililer yoluna konferans liginde devam edecek.
1: Trabzonspor Avrupa Ligi'ne erken veda etti. Karadeniz ekibi playoff turunda Ferencvaros'la rövanş maçında 4-0 mağlup oldu. Bordo Mavililer'de Malinovski 13, Kavral ise 57. dakikada kırmızı kart gördü. Ferencvaros'un golleri Odov'da, Korbu, Yusuf ve Listes'ten geldi. Takımıyla 61. maçına çıkan Fatih Tekke'nin sonucun sorumlusunun kendisi olduğunu belirterek istifasını sundu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Karadeniz ekibi toplamda 5-0'lık skorla gol atamadan yoluna Kupa 3'te devam edecek. Trabzonspor'un konferans ligindeki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi saat 14'te Monaco'da gerçekleştirilecek.
0: Beşiktaş Avrupa Ligi'ni ilk maçtaki attığı gollerle turladı. 3-0'ın yendiği maçın rövanşında 1-0 yenilen siyah beyazlılar lig aşamasına yükseldi.
1: Beşiktaş bir yıl aranın ardından tekrar Avrupa Ligi'nde. Siyah beyazlılar son 16 turu playoff mücadelesi rövanş maçında Kauno Žalgiris'e 1-0 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 3-0'lık skorla adını lig aşamasına yazdırdı. Kauno'ya galibiyeti getiren gol 64. dakikada Renan Oliveira'dan geldi. Vincenzo Italiano büyük çoğunluğu rotasyona sahip bir kadroyla Litvanya deplasmanında yer aldı.
2: İlk maçtaki avantajla tur atladık. Mutluyuz. Sezonun ilk gerçek hedefini tamamlayarak lig aşamasına yükseldik. Bugün daha iyi performans gösterebilirdik. Önümüzdeki maça %100 hazır olmalıyız.
1: Aynı zamanda yeni transfer Dušan Vlahović ilk kez 11'de sahaya çıktı. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi saat 14'te Monaco'da gerçekleştirilecek. Lig aşamasındaki ilk maçlar 16-17 Eylül tarihlerinde oynanacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İki lider görüşmede Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen kurultay seçimleri nedeniyle Kasım Cömert Tokayev'e tebriklerini iletti. Erdoğan, Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermenin sürdürüleceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile de telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki yatırım, ticaret, savunma, sanayi ve güvenlik başta olmak üzere birçok alandaki işbirliklerinin arttırılması için adımlar atmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-Ruanda ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. ABD Başkanı Donald Trump son günlerde sıkça gündeme gelen Rusya'nın NATO topraklarına yönelik saldırı iddialarına yönelik konuştu. Bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi. ABD Başkanı İran konusuna da değinirken sürpriz bir kararnameye imza attı.
3: Putin'le çok iyi ilişkilerim var. NATO bölgesine saldırmayacak.
1: Rusya'nın NATO topraklarını, hatta İngiltere'ye hedef alacağı iddia edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bunu yapmayacağını söyledi. Trump açıklamayı Beyaz Saray'da yaptı. CIA Direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya gerçekleştirdiği gizli ziyaretle Kremlin'i olası saldırılardan kaçınmaya çağırdığı iddiası gündem olmuştu. Trump'tan yalanlama geldi. Rusya ile İran arasında nükleer programı ilişkin yapıldığı belirtilen son görüşmeleri de yorumlayan Trump, Moskova'ya bu konuda bir yaptırım getirmeye açık kapı bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la son durumu da ele aldı. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve tankerlerin petrol taşımaya devam ettiğini iddia eden ABD Başkanı, İran'la konuşacak bir şey olmadığını söyledi. Onlarla görüşmek ya da başka bir şey yapmak niyetinde değiliz, dedi. Donald Trump, Oval Office'te yeni bir başkanlık kararnamesine de imza attı. Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirdi. Trump, kararnameye ilişkin açıklamasında söz konusu gölün New York'la Ontario arasında yer aldığını ve buranın adının Amerika Gölü olmasının normal olduğunu savundu. Trump bu adımı atmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Hatta Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanuslarının da adının değiştirilebileceğini sözlerine ekledi. Kanada Başbakanı Mark Carney'den ise tepki gecikmedi. Carney, gölün isminin değişmeyeceğini ve Ontario Gölü olarak kalacağını söyledi. ABD ile Kanada arasındaki ticari müzakerelerin geçen hafta sonuçsuz kalmasının ardından Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen pek çok üründe gümrük vergilerini %50'ye çıkaracaklarını açıklamıştı. Ontario Başbakanı ise bu karara sert tepki göstermişti.
0: İran önemli bir ziyaretçiyi ağırladı. Katar Başbakanı 6 aydır devam eden ABD-İran savaşını sona erdirecek diplomatik girişimlerin yeniden başlatılması için Tahran'ı ziyaret etti. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. İran'ın yetkililerle gerilimi azaltma çabalarını konuşan El Sani, diplomatik sürecin yeniden başlatılması çağrısı yaptı. Toplantılarda İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda geçici bir koridor kurmasını kapsayan çerçeve anlaşmada ele alındı. Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi konusu da gündeme gelirken, Katar Başbakanı'nın komşu ülkelerin egemenliğine ve deniz ulaşımının serbestisine saygı gösterilmesi çağrısı yaptığı da gelen haberler arasında. Nepal'de yerleşim yerlerinin yok olduğu felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 700'e yaklaştı. 33 ülkeden turistlerin de olduğu 1300 aşkın kişi ise kayıp. Yıkıcı sel ve heyelanın nedeni olarak Himalayalar'da buzuldan kopan bir devasa kütle gösteriliyor.
4: Buzuldan devasa bir kütle koptu. Sismik hareket sel ve heyelana yol açtı. Nepal'de yerleşim yerlerini haritadan silen felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Wow! Bölgeden yansıyan uydu görüntülerine göre felaketi tetikleyen olay, bir buzuldan kopan büyük bir kütlenin binlerce metre aşağıdaki vadiye sürüklenmesi. Uzmanlara göre bu yaklaşık 600 metre genişliğinde bir buz kütlesiydi. Buzulun koptuğu bölge ise başkent Katmandu'nun yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Buz kütlesinin oluşturduğu devasa su ve moloz dalgası vadi boyunca kuzeybatıya ilerleyerek Nepal'de Tibet sınırında bulunan nehre yöneldi ve önüne çıkan her şeyi yuttu. Amerikan New York Times gazetesi olayı buz çığı olarak tanımlıyor. Buzulun çökmesine neyin sebep olduğu henüz net değil. Bilim insanları iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının buzulun çöküşünü hızlandırmış olabileceğini belirtse de kesin nedeni belirlemek için henüz erken olduğunu vurguluyor. Sınırın iki tarafında ağır bir tablo var. Evler, altyapı, köprüler, yollar hepsi suya kapılarak yok oldu. 1300'den fazla kişi de kayıp. Bunun neredeyse yarısını 33 ülkeden turistler oluşturuyor. Nepal Turizm Ofisi'ne göre en çok kayıp turist Hindistan'da. Onu Amerika Birleşik Devletleri izliyor. Sınırın iki tarafında da kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak yükselen nehir seviyeleri, hasar gören yollar ve çamur, felaketten en çok etkilenen bazı alanlara ulaşmayı zorlaştırıyor. Benzer bir felaket 2021'de Hindistan'da da meydana gelmişti. Himalayalardaki bir buzulun kopması, Uttarakhand eyaletinde büyük bir sele yol açmış ve yüzden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
0: Terör örgütü SDG'nin fesih kararı Ankara'nın yakın takibinde. Milli Savunma Bakanlığı bu gelişmenin Suriye'nin egemenliği bakımından önemli olduğunu açıkladı.
4: Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör örgütü SDG'nin fesih kararı hakkında ilk açıklama geldi. Bu gelişmenin memnuniyet verici olduğu bildirildi. Ankara'nın Suriye'ye desteğinin sürüceği vurgulandı.
5: SDG'nin fesi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması ve Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.
4: Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'de yaşanan Suriye gerilimi de gündemdeydi.
5: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını yakından takip ediyor, bu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini yineliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri makamlarının Suriye'yi de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık mekanizmasının tesisine yönelik girişimlerine ilişkin açıklama ve haberleri de yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede bakanlığımıza iletilmiş herhangi resmi bir talep bulunmamaktadır. Böyle bir talebin iletilmesi halinde konu ilgili makamlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilecektir.
4: Bakanlık, terörsüz Türkiye sürecinde takip ve değerlendirme kurulunun 4 alt komisyon kurma kararına ilişkinde mesaj verdi. Komisyonların oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada bakanlığımız, terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini sürdürecektir denildi. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na İHA üssü kurma kararına da tepki gösterdi. Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir denildi.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye yasasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Uçum, yasanın anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı olabileceği yorumlarına karşı çıktı.
6: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi Anayasa Mahkemesi'ne taşınır mı? Mahkeme düzenlemeyi sadece PKK terör örgütü mensuplarına yönelik indirim ve erteleme getirdiğinden eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal edebilir mi? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı için yazdığı analizde bu sorulara yanıt verdi.
5: Anayasa Mahkemesi'nin makul sebeplerin varlığı halinde farklı düzenlemeler getirilmesinin eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmayacağı yönünde içtihat bulunmaktadır. Kanunun diğer terör örgütleri açısından eşitlik sorunu yaratmamasının öncelikli sebebi, farklı durumda olanlara farklı kuralların uygulanmasının eşitlik ilkesine aykırı olmamasıdır.
6: Uçum, kapsama alınanların belirlenmesinin kanun koyucunun takdir yetkisinde olduğunu da vurguladı. İnfaz sisteminde reform ihtiyacının hep gündemde olduğunu söyledi. Ancak tüm bunlar tartışılırken başta FETÖ çetesi olmak üzere diğer terör ve suç örgütlerine alan açacak yaklaşımları zorlamak ciddi sorunlar üretir dedi. Uçum, artık etnik siyaset tarzı Türkiye siyasetinin önüne çıkartılmamalıdır ifadelerini de kullandı. Geçiş sürecinin tamamlanmasıyla sürecin hukuki statüleri uygun olarak muhataplarının demokratik siyaseti benimseyerek daha etkin olabileceklerini de söyledi. Gündeminde anayasa tartışmaları da vardı. Yeni anayasanın bir sonraki yasama dönemine kalacağını, 400'den fazla oy alsa bile referandum olmadan yürürlüğe koyulmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.
0: Öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesinin Adalet Bakanlığı'nda kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesine yaptığı başvuru reddedildi. Adli kaynaklar dosyanın ilk derece mahkemesi ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde karara bağlandığını hatırlattı. Dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delil bulunmadığı belirtildi. 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili davada Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından onanmış. Nevzat Bahtiyar ise yeniden yargılamada 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2 yıl önce cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan Rojin Kabayiş'e ne oldu? Ne yazık ki bu sorunun yanıtı hala yok. Genç kızın vücudunda tespit edilen anestezi maddesi ise yeni soru işaretlerini gündeme getirdi. Avukatı bazı iddialar ortaya koydu ve biz de bu konuyu bir adli tıp uzmanına sorduk.
7: Geleceğin nasıl gerçek?
6: 27 Eylül 2024'te kayboldu. Cansız bedeni 19 gün sonra Van Gölü kıyısında bulundu. Rojin Kabayiş'in nasıl öldüğü hala bilinmiyor. Otopside tespit edilen anestezi maddesi Rokuryonyum ise genç kızın uyuşturulduğu iddialarını gündeme getirdi.
8: Paslarda ileri derecede gevşeme ve felç yaratan bir genel anestezi maddesidir. Ameliyatlarda kullanılır.
6: Adli Tıp Kurumu'nda Rojin'in ölümünden 16 gün önce ameliyat olduğu ve anestezi içinde bu maddenin verildiği belirtildi. Peki bu madde vücutta kaç gün kalabilir?
8: Rokuryonyum etken maddesinin terapötik yani tedavi edici dozda kullanıldığında yaralama ömrü 60 ila 80 dakika. Bu giderek yaralanıyor. 2 gün, 3 gün içerisinde vücuttan tamamına yakını zaten atılmış oluyor. Ancak geri kalan eser miktarda kalan madde 2-2,5 aya kadar bu gelişmiş cihazlarla tespit edilir.
9: Tek başına bir bulgu aslında her zaman yorumlamaya da müsait olmuyor değil mi?
8: Kamuoyunda anlaşılmayan teknik terimler üzerinden spekülasyon yapılırsa yargılamayı kötü etkiliyor. Bilimin delilleriyle ortaya koyup sadece uzmanından yorumları dinlemekte fayda var diye. Şöyle şöyle olabilir derse biri ve o öne çıkmazsa cinayet değilmiş diye bir algı oluşabilir. Yani kesin şudur demekten ziyade bütün tahlillerin bitip, bütün tetkiklerin bitip, raporların ortaya çıkıp ve adli kovuşturmanın da bitmesini beklemek gerekiyor.
10: Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümüyle ilgili yaklaşık 600 kişinin DNA örneği alındı. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli de DNA örneği alınanlar arasında.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin önemli mesajlar verdi. Bakan Gürlek, Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturmada adına tahsisli araçları şüphelilerin kullandığı eski bakan İdris Naim Şahin'i eleştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler tutmuyor dedi.
11: İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum. Öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. İki araç daha var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için. Bakan Bey'in söyledikleriyle dosya içeriği uyuşmuyor.
5: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli 3 aracın amacı dışında kullanıldığı tespit edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gülek Şahin'i eleştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler birbirini tutmuyor dedi. Bakan Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olay içinde cinayet dedi. Fethullahçı terör örgütünü işaret etti.
11: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü mahrem imamlar toplantısı. Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor. FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var.
5: Adalet Bakanı TV 100 yayınına katıldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin bilgi verdi. Gürlek, ahbap soruşturmasının derinleşeceğini bildirdi. Yeni masak raporları alınıyor, yeni gözaltılar ya da yeni dalgalar olabilir ifadesini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davaya ilişkinde önemli mesajlar verdi.
11: Mahkemeler siyaset aranası değildir. Orada siyasi şov yapamazsınız. Ekrem İmamoğlu orayı sanki bir siyaset aranasına uzun zamandan beri çeviriyordu. Bu yargılama canlı yayında yayınlansın. Biz kendimize güveniyoruz diye bir söylem vardı. Evet yani ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında olduğunu durur mu diye sormak istiyorum.
5: Bakan Gürlek, süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek yasal düzenlemeyle sosyal medyaya kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören teklifin Ekim ayında meclise geleceğini de açıkladı. Adalet Bakanı, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın ardından yeni yasal düzenlemelerin de hayata geçirilebileceğini söyledi. İnfazlarla ilgili düzenlemeler yapılacak, başka yasalar olacaktır dedi.
0: İstanbul'da bir tekstil atölyesindeki yük asansörü birinci kattan yere düştü. Asansörde bulunan işçi ağır yaralandı. Gazi Osman Paşa Hekim Suyu Caddesi'nde bulunan tekstil atölyesinde bir işçi yük asansörüne bindi. Henüz bilinmeyen bir nedenle asansör aniden zemine düştü. Gürültüyü duyan çevre sakinleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 23 yaşındaki işçi hastaneye kaldırıldı. Asansörün düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur bekleniyor. Uzmanlar şiddetli yağışlara ve de su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.
12: Sezonun ilk serin ve yağışlı havası ülkeye giriş yaptı diyebiliriz. Çünkü birçok noktada yağış olacak. İstanbul'da, Marmara'da, Karadeniz'de, İç Anadolu'da, hatta bu yağış Adana'ya, Gaziantep'e kadar inecek ve sıcaklıklarda da belirgin düşüş olacak. İstanbul'da yarın sıcaklık 24 dereceye iniyor. Yağış anında 20 dereceye kadar gerileyecek. İstanbul'da gün boyu yağış var. Özellikle öğle saatleri ve öğleden sonra yağış şiddetli de olacak. Yani su baskını tehlikesi de var. Kocaeli, Sakarya, Batı Karadeniz hattında, Düzce'de, Bolu'da, ayrıca Eskişehir taraflarında yağışlar şiddetli olacak. Ankara'da gök gürültülü şiddetli yağış var. Cumartesi günü olduğunda Sivas, Ordu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, buralarda yağışlar şiddetli. Pazar günü Doğu Karadeniz'de şiddetli olacak. Adana'da, Kuzey Kıbrıs'ta, hatta cumartesi gök gürültülü şiddetli yağışlar var Mersin'de, Hatay'da. Ege kıyıları ise İzmir, Bodrum hattında da sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. 5-6 derece düşüş var. Cuma, cumartesi kuvvetli rüzgarlarla akşam saatlerinde üşüten de bir hava olacak. Pazar günü olduğunda İstanbul'da güneşli bir havaya uyanacağız. 28 derece sıcaklık var. Sonraki günler daha ortalamalarda olacak. Çok 30 derecenin üzerinde değil ama 30 dereceye yakın seyredecek.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu. Yumaklı paylaşımında gelecek 3 günün orman yangınları açısından kritik olduğunu belirtti. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nemin orman yangını riskini artırdığına dikkat çekti. Yumaklı, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım, kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım ve anız ve bahçe atığı yakma gibi işlemlerden uzak duralım dedi. En ufak bir duman veya şüpheli durumu 112 acil çağrı merkezine bildirme konusunda uyarıda bulundu. Unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığıyla yangın çıkmasını engellemektir açıklamasında bulundu. Türk Savunma Sanayi'nin Milli Savaş Gemisi projesi Milgem'de yeni bir aşama daha tamamlandı. Milgem'in 10 ve 11. gemilerinde kullanılacak Havelsan üretimi gemi veri dağıtım sistemi fabrika kabul testlerinden başarıyla geçti. Modern sistem, modern savaş gemilerinin dijital omurgası olarak tanımlanıyor. Gemideki sensörler, silahlar ve görev sistemleri arasındaki yoğun veri trafiğini yönetiyor. Kritik bilgilerin doğru zamanda doğru sisteme ulaşmasını sağlıyor. Sistem yoğun operasyon temposunda ve zorlu deniz koşullarında kesintisiz çalışabilecek şekilde geliştirildi. Sistemin yazılım ve mekanik tasarımı Havelsan'ın özgün mühendislik kabiliyetleriyle geliştiriliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ü kabul etti. Taha Akgül görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Akgül açıklamasında MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi, şampiyonumuz Rıza Kayaalp ve Dünya Güreş Birliği Başkanı Sayın Namık Aliyev'le birlikte ziyaret ettik. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede güreşimizin geleceğine ilişkin değerlendirmelerimizi paylaştık dedi. Akgül ziyaretin hatırası olarak Bahçeli'ye milli takımlar için özel hazırlanan kurt figürlü milli takım mayosu hediye etti. Sosyal medyada paylaşılan bir gönderiyi tekrar gönderdiği, yani kendi hesabından yeniden paylaştığı için yerel mahkeme sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Üstelik Yargıtay da bu kararı onadı.
13: O hikaye atsa ben de o şekilde kendi hikayemde paylaşırım.
14: İlgilendiğim sosyal medya platformunu tekrar paylaşıyorum. Beni ilgilendiren dalları.
15: Ancak o yeniden paylaşma hareketi ya da sosyal medyadaki tabiriyle repost etme alışkanlığı bir vatandaşın hapis cezası almasına yol açtı. Bursa'da sosyal medyada yaşanan olay sıra dışı bir davaya dönüştü. Bir kullanıcı kendi hesabından darp edildiği görüntüleri yayınladı. Bir arkadaşı da o videoyu kendi hesabından yeniden paylaştı. Darp edilen mağdurun şikayeti üzerine paylaşımları yapanlara kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma suçundan dava açıldı. Yerel mahkeme sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
16: Bir kişinin videosu veya fotoğrafı o kişiyi diğer herkesten ayırdığı ve o kişiyi belirlenebilir kıldığı için kişisel veridir. Kamu tarafından kolayca ulaşılabiliyor olsa da ve bir yerde daha önce o kişi tarafından yayınlansa da bu otomatik olarak bir üçüncü şahsa o fotoğrafı indirme ve daha sonra bunu yayma hakkı vermez.
17: Bilmiyordum.
18: Enteresan. Çok bilgiye sahip değilim o konu hakkında.
15: Yargıtay 12. Ceza Dairesi de yerel mahkemeyi onaylayarak emsal bir karara imza attı. Görüntüleri kendi hesabından paylaşmış olmasının üçüncü kişilere rıza dışında yayınlama hakkı tanımayacağı ifade edildi.
16: Yerleşik içtihat teşkil etmektedir ve bu kararın temeli kamuya açık veri olması başka bir şeydir, kişisel veri olması başka bir şeydir. İkisi aynı kefeye konamaz ilkesine tabidir.
15: Bilişim hukuku uzmanları yeniden paylaşılan içeriklerde suç teşkil eden unsurların bulunmasının da kanuna aykırı olduğunu vurguluyor.
0: Yoğun sosyal medya kullanımının ruh sağlığını etkilediği ve uyku düzenini bozduğuna dönük araştırmalar var. Uzmanlar dijital detoksla durumun tersine çevrilmesinin mümkün olduğunu da belirtiyor.
1: Evde, yolda, işte, okulda hatta uykudan uyandığımız ilk anda dahi sosyal medyaya bakıyoruz. Bilimsel araştırmalar yoğun sosyal medya kullanımının dikkat, hafıza ve odaklanma gibi olumsuz etkilerinin olduğunu ortaya koyuyor.
19: 3-4 saat minimum kullanıyorumdur kesin. TikTok ve Instagram yani. Çoğunlukla Reels izliyorum. Reels dışında pek kullanmıyorum neredeyse. Dikkat süremiz bayağı kısaldı.
20: Platformların üreticileri aslında insan psikolojisinin dikkat sürelerinin neye göre ve nasıl değiştiğini sürekli tespit etme ve bunun üzerine revizyon getirme halindeler. Ve o yapılan güncellemeler de bizim dikkat süremizi belirliyor. Burada ne kadar çok vakit geçirilirse orada alınan dopamin eşliğinde dikkat süresi de azalabiliyor.
21: Yarım saat falan kullanıyorum. Şu arada azaltmaya çalışıyorum. Aşırı değil ama kendimi kaptırdığım zamanlar elbet oluyordu. Ben zaten öğretmenim. Özellikle öğrencilerimde çok etkisini görüyorum onun.
22: Kendimi işe veremiyorum. Böyle diyorum bir 5 dakika sosyal medyaya daha bakayım böyle. İşte de olumsuz etkili aslında beni. Bütün vaktimi boş vaktimi telefonla geçiyorum.
1: Uzmanlar yoğun sosyal medya kullanımının etkilerinden korunmak için dijital detoksun beyin sağlığını olumlu etkileyeceğini belirtiyor.
20: Bazen bu tarz eser vermek, sosyal medya konusunda bildirimlerde kısıtlamalar getirmek veya uyku öncesi özellikle yatak odasına telefonu dahil etmemek gibi pratikler yaparak bunun hayatımıza nasıl etki ettiğini pratik etmemiz gerekebilir.
0: İstanbul'daki Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi'nde farklı yaş ve ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yürütülüyor. Özel gereksinimli bireylerin hem gelişimlerini desteklemek hem de sosyal hayata katılımlarını artırmak amaçlanıyor. Merkezin teknoloji destekli yeni bölümü de hizmet vermeye hazırlanıyor.
23: Aferin, kaldır. Şimdi göster.
24: Arkadaşlarımla boyu yapıyoruz. Bugün tatlı yapacağız.
25: En sonunda yapıyorsun, boyama yapıyorum.
26: Kalıplarla çok bir şeyler yapıyoruz. Ondan sonra mutfağa gidiyoruz.
27: Sarı geliyor.
4: Kimi hareket becerilerini geliştiriyor, kimi oyun oynarken öğreniyor. İstanbul Beykoz'daki Erişilebilir Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireyleri sosyal hayata daha güçlü katmak ve günlük yaşam becerilerini geliştirmek için farklı alanlarda destek sağlıyor.
28: Aferin sana.
29: İyi ki var burası. Ders yapıyoruz, oyun oynuyoruz arkadaşlarımızla.
20: Teknolojiyi de kullandığımız, VR gözlüklerimiz, uzay teknolojisini kullandığımız alanımız özel kliniklerde var. Ancak fiyatları çok yüksek. Bizler burada vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyoruz.
4: Merkezde çocukların ihtiyaçlarına göre pek çok atölye var. Çocukların hareket becerileri, denge ve koordinasyonu destekleniyor. Sanal gerçeklik ve hareket algılayan oyunlar da dikkat, koordinasyon ve problem çözme yetenekleri kuvvetlendiriliyor.
23: Kırmızı geliyor.
20: Özel gereksinimli çocuklarımıza ve aileleriyle bir araya geliyoruz. Onların sosyalleşmesi, sıkıntılarını paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz.
4: Merkezde ayrıca psikolojik danışmanlıktan dil ve konuşma terapisine, mutfaktan engelsiz tarıma, atla terapiden yüzme ve müziğe kadar farklı alanlarda çalışmalar yürütülüyor.
0: Sağlık Bakanlığı Mahallemde Hareket Var kampanyası başlattı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kampanyanın Ankara'da düzenlenen ayağına katıldığı eşofmanlarını giyip mahallelilerle birlikte spor yaptı.
5: eşofmanlarını giydi, müzik eşliğinde spor yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, mahallemde hareket var kampanyası kapsamında Ankaralılarla parkta spor yaptı.
2: Sabah akşam spor yapıyorum. Spor mesela maç yapmak, mücadele kazanmak için değil, sağlıklı ve mutlu olmak için yapılmalı.
5: Bakan Memişoğlu o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Memişoğlu, fizyoterapist gözetiminde açık havada gerçekleştirilen egzersizlere eşlik etti.
2: Bütün mağdur spor yapmış. Hareket etmiş ve gitsin bağımlısı olan. Hareketsiz ve iyi beslenmeyen bir toplum olması istemiş.
5: Memişoğlu paylaşımına komşularımızla bir araya gelip hem spor yaptık hem de bolca güldük notunu düştü. Sağlıklı bir yaşam için bahane yok, mahallenin enerjisine katılmak var diyerek spor çağrısı yaptı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün projesi muhtarlarla işbirliği içerisinde yürütülecek. Fizyoterapist ve sağlık personelinden oluşan saha ekipleri parklarda mahalle sakinlerinin önce hareket yaşlarını tespit edecek. Isınma egzersizleri, postür güçlendirme ve germe egzersizlerinden oluşan fiziksel aktiviteler yaptırılacak.
0: SGK borç yapılandırması için son başvuru tarihi 31 Ağustos. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu uygulamadan faydalanılması için çağrı yaptı. Başvuruyla birlikte ilk taksidin ödenmesi halinde tecil faizi olarak %29 uygulanıyor. Azami tecili süresi de 72 aya uzatılıyor. Bakan Işıkhan yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek için SGK'nın ilgili birimlerinin çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Işıkhan 4 Haziran'dan itibaren 103.852 işveren ve bağ kurulunun düzenlemeden yararlandığını belirtti. Toplam 131 milyar 251 milyon lira tutarındaki borcun tecil ve taksitlendirme kapsamına alındığını açıkladı. Pankreas kanserinin tedavisinde umut verici bir gelişme yaşandı. İlaçlar, akıllı ilaçlar kimler için umut olabilecek ve Türkiye'de ne zaman kullanıma başlanacak? Tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Fatih Selçuk Biricik NTV yayınında anlattı. İzleyelim, ardından saat başında burada olacağız.
3: Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliyoruz, bu kesin. Çünkü pankreas kanserinin tedavisinde yıllardır standart uygulanan tedavilerimiz kemoterapiden ibaretti. Farklı kemoterapi seçenekleri arasında değişkenlik gösteriyordu tedaviler. Son Amerika Onkoloji Kongresi'nde de sonuçları açıklanan ve gerçekten bizlere umut vadeden bir ilaç olarak karşımıza geldi. Bu ilaç FDA tarafından da dün itibariyle onaylandı. Artık FDA tarafından onaylanmış olması da pankreas kanserinde önümüzdeki günlerde rutin olarak kullanıma gireceği anlamına gelmekte. Gerçekten kemoterapinin ötesinde pankreas gibi zorlu, zahmetli tedavi süreci olan bir hastalık için son derece umut vadedici bir ilaç olarak söyleyebiliriz. Genel olarak yapılan çalışmalarda medyan genel sağ kalımlar, hastalıksız, hastalığın ilerlemesine kadar geçen süre gibi bir takım tabirler ifade edilmekte. Yani bu hastalıkta da gerçekten tedavi seçeneklerimizin kısıtlı olması nedeniyle yaşam sürelerinde, beklentilerde, tedavi inatlarımızda ciddi derecede sorunlar yaşamaktaydık. Ama bu ilaçla birlikte iki kata yakın ciddi bir sağ kalım avantajı oldu. Ama zaten biliyoruz ki tıpta hastalık yok, hasta var. Bunu sadece genel yaşam süresini, sağ kalım sürelerini rakamlardan ibaret görmemek lazım. Bu hastaların performansları, genel durumu, eşlik eden yandaş hastalıkları da bu sürelere katkıda bulunabilir. Olumlu veya olumsuz olarak. Onun için izleyen hastalarımız da olacaktır bu haberi, bu yayını. Bu bizim için bir umuttur ama hastalığın tamamıyla ortadan kalkmasına neden olacak bir umut olarak bunu görmemek lazım. Ama önümüzde gerçekten parlak günlerin pankreas kanseri gibi bir hastalıkta olabileceği anlamına gelebilir. Konu sadece rakamlardan ibaret değildir. Evet, burada gerçekten Amerika Kongresi'nde bu ilacın sonuçları açıklandığında herkesin ayakta alkışlamasının sebebi karşılanmamış tıbbi bir ihtiyacın olduğu bu alanda ilk kez bir ilacın kendini ispat etmesidir. Gerçek yaşam verilerini ilerleyen günlerde kullanımımızda göreceğiz. Daha iyi sonuçlar elde edeceğimizi göreceğiz. Tek amacımız bizim de hastalarımıza bu ilaçları hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırabilmek. Esasen pankreas kanseri temelde karşımıza iki şekilde geliyor medikal onkoloji uzmanlarının karşısına. Ameliyat edilmiş hastalar olarak geliyor veya ameliyata uygun olmayan hastalar olarak geliyor. Bu ilaç ameliyat edilmiş hastalar için hali hazırda FDA tarafından onay almış değil. Onun için ameliyat olmuş hastalarda koruma amacıyla hastalara şu anda tüm dünyada, Amerika'da da, Avrupa'da da, ülkemizde de kemoterapi uygulanmakta. Hastaları başlangıçta ameliyata uygun olmayan hastalara baktığımızda FDA tarafından bu ilaç için alınmış onay öncelikli olarak bir tedavi yapılmış, yani bir kemoterapi yapılmış ve bu kemoterapi altında hastalığı ilerlemiş olan hasta grupları içindir. Yani yeni tanı konulmuş bir hasta için bu ilaç FDA tarafından bir onay almamıştır. O bakımdan bu ilacın kullanımı ile ilgili, doğru kullanımı ile ilgili, onaylı kullanımı ile ilgili hastalarımız tıbbi onkoloji uzmanından görüş almalıdır. Biz yıllardır onkolojide kemoterapiler yapmaktayız. 2000'li yılların başında hayatımıza akıllı ilaçlar girmeye başladı ve her alanda akıllı ilaç kullanıyoruz. Pankreas kanseri gerçekten bu alanda çok geride kalan bir tümör türüydü, kanser türüydü. Ama son verilerle, son bulgularla, bilgilerle gerçekten bizi umutlandıracak bir noktaya taşıdı. Şimdi bir tarafta uygulanılan yoğun kemoterapiler ve bu kemoterapilerin süresi 3 ay, 6 ay, 9 ay, 12 ay. Diğer tarafta da ağızdan alınan bir tabletle elde edilen çok iyi sağ kalım verileri. Bu ikisi tabii ki kıyas götürmez. Yani biz pankreas kanseri gibi zorlu bir hastalığın tedavisinde elbette ki günde tek tablet şeklindeki bir tedavinin hastanın genel durumu için, performansı için ve kemoterapinin ortaya çıkardığı etkilerin genel olarak gözlenmemesi bakımından tercih edilen ciddi bir yaşam kalitesiyle birlikte ve iyi bir sağ kalım verisiyle birlikte öne çıktığını söyleyebiliriz. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: İyi akşamlar NTV'ye, Yakın Plan'a hoş geldiniz. Türkiye'nin yakın coğrafyasında önemli değişimlerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Bir yanda Türkiye terörü bitirmek adına kararlı bir süreç yürütüyor. Bir yandan Suriye'de tüm halkların içinde yer aldığı yeni bir devlet inşa ediliyor. Bir yandan seçimlere doğru giden İsrail her alanda saldırganlığa devam ediyor. Kuzeyimizde ve doğumuzda gittikçe uzayan savaşların olduğu bir ortamda aslında tüm gelişmeler de bir şekilde birbiriyle bağlantılı. Hepsini iyi analiz edebilmek, yaşanan değişimi anlayabilmek elbette kolay değil. Bunun için değerli konuklarımız var. Bu meseleleri konuşacağız. Bir taraftan iç siyasetteki gelişmelere de bakacağız bu akşam. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ayrılığın ardından muhalefette sular hala durulmuş değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraçlar var. Mansur Yavaş'la ilgili ortaya atılanlar var. Bazı iddialar var. Hepsini konuşacağız. Bu akşam Yakın Plan'da NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Deniz Tansi konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Ve akademisyen yazar doktor Ufuk Uras da bu akşam Yakın Plan'ın konuğu. Sayın Uras hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Kemal Bey sizle başlayalım. Şimdi bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın basın bilgilendirme toplantısı vardı. Orada İsrail'in son dönemde artık böyle Türkiye'yi de neredeyse sözle doğrudan hedef aldıkları görülüyor. Buna karşı bir açıklama vardı. Bölgenin geleceğinin tek taraflı güç kullanımıyla değil, uluslararası hukuka, ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı bir güvenlik anlayışıyla inşa edilebileceği gerçeğini vurguluyoruz denildi ve son bölümünde de İsrail hükümetinin bölgesel ve küresel barışı, istikrar tehdit eden eylemleri karşısında somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu uluslararası toplumun bir kez daha yineliyoruz diyor. Türkiye aslında her zaman söylediğini tekrar söylüyor ama İsrail'de gittikçe sanki bölgesel saldırganlığın dozunu da arttırmaya çalışıyor.
1: Şimdi Burak Bey bizim tüm bu olup bitenlerin sağlıklı analizi ve kafamızda oturması için bir kavramı hep aklımızda tutmamız lazım. Büyük bir jeopolitik deprem oldu ve bu depremin sonuçlarını yaşıyoruz. Yani 7 Ekim'de Gazze'de, Filistin'de yaşanan olaylardan sonra

0: 60 yıllık Esed rejimi, diktatörlüğü, azınlık diktatörlüğü hiç kimsenin tahmin edemediği bir sürede devrildi gitti. Ve yerine çok kısa bir süre önce motosikletin arkasında İdlib'de bulunan bir kişinin gelip Cumhurbaşkanı olacağını da hiç kimse tahmin edemedi. Dolayısıyla şu anda içinde bulunduğumuz değişim öngörülmesi zor, tahmin edilmesi hiç kolay değil. Zaten SDG'nin kendini feshetmesinden sonraki süreci geriye sarsak, insanların ne kadar akıl almaz yorumlar yaptığını da görürdük. İşte Kürtler özellik ilan edecek, orada bağımsız devlet kuracaklar, Türkiye'nin eli kolu bağlandı değil mi? Deve dişi gibi insanlar, akademisyenler, emekli askerler, gazeteciler zannediyorum son yılların en büyük fiyasko yorumlarını yaptılar. Tahminlerini yaptılar, analizlerini yaptılar. Ve maalesef bugün o yüzleri kızarmadan olayları izliyorlar. Şimdi bu değişimde bir altın momentum oluştu. Türkiye için ama. İsrail bu saldırganlıklarının yani Lübnan'a saldırması, İran'a saldırması, Yemen'e, Katar'a, Irak'a her yere saldırmasının sonucunda çok güçleneceğini ve bölgede en önemli aktör olacağını hesap ediyordu. Ama şartlar onun istediği gibi olmadı. En önemli yerde Suriye'de olmadı. Yani Suriye'yi parçalamayı, üçe bölmeyi, Araplara, Kürtlere, Dürzilere, Alevilere, Nusayrilere herkesi bir parça verecekti ve parçalanmış Suriye tezini savundu. Hatırlayınız, programlarda hep bunu konuştuk. Üniter Suriye tezini savunan Türkiye, parçalanmış Suriye tezini savunan İsrail'in bir mücadelesi var. Sonuç ne oldu? Türkiye'nin dediği şu ana kadar oldu. Mesela İsrail'in elindeki en önemli kartlardan bir tanesi PKK ve PKK'nın Suriye'deki uzantılarıydı. Silahlı Kürt gruplarını hem Türkiye'ye karşı kullanacaktı, hem Suriye'yi parçalanmakta kullanacaktı. O kart elinden gitti. Kart elinden gittikten sonraki bütün bu açıklamaların sebebi o agresiflikle onu kapatmaya çalışıyor. Aslında Suriye'de İsrail'in bileği büküldü. Onun dediği olmadı, Türkiye'nin dediği oldu. Ve Amerika'da İsrail'in dediğini yapmamış oldu. Şimdi elinde son kart Dürziler. İki gün önce Dürzilerin azınlık olan grubunun lideridir Hicri. Biz İsrail'e birleşmeyi, bütünleşmeyi istiyoruz diye bir açıklama yaptı. İsrail yaptırdı tabii ki bunu. Şimdi son kart Dürzileri kullanarak Lübnan'dan, Suriye'den bir parça kopartmak. Şimdi bütün bunların hepsinin üstüne bir de Ekim ayında seçimleri var. Orada bir seçim olacak. O seçimlerde bir iç kaldıraç malzemesi olarak Türkiye'yi kullanıyorlar. Türkiye'yi bir tehdit olarak göstermeye çalışıyorlar. Güvenlik duygusunu tetiklemeye çalışıyorlar. Şimdi sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada halkın kendini güvende hissetmemesi durumunda iktidarda olan partiye oy verir. Yani bir dakika, risk almayalım şimdi. Zaten bunlar devleti yönetiyor. Biz o partiye bir gidelim de şu tehlikeyi atlatalım. Şimdi Türkiye'yi buna bir malzeme yapmak, bir kaldıraç yapmak için tahrik ediyorlar. Netanyahu açıklama yapıyor, Savunma Bakanı açıklama yapıyor, Güvenlik Bakanı, Dışişleri Bakanı ve hepsi Türkiye'yi tehdit eder tarzda açıklama.
1: Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını koydular, Netanyahu'nun kazanmasını istemiyor diye seçim kampanyası yapıyorlar.
0: Billboardlar da asıldı yani Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafları. Şimdi tüm bunlara karşın Türkiye özellikle Suriye içerisinde son yaptığı uçak saldırısından sonra, üsse yaptığı saldırıdan sonra Türkiye'nin tansiyonu daha da yükselterek İsrail'e karşı bir şey yapmasını bekledi. Sadece İsrail beklemedi, birçok yer bekledi bunu. Fakat Türkiye bu 7 Ekim ayında yapılacak seçimlerde Netanyahu'nun ve iktidar partilerinin elini güçlendirmemek için tansiyonun yükselmesini istemedi. Durdurdu orada krizi. Kendi açısından da biraz risk aldı. Yani Suriye'de evet sana mesaj gönderdik diye Netanyahu açıklama yaptı.

0: Kendi açısından riski şu, yani bölgedeki diğer olayları izleyen devletler Türkiye niye cevap vermiyor diye bir soru soracaklar doğal olarak. Sebebi bu. Yani Ekim ayındaki seçimlerde Türkiye'yi bir tehdit unsuru olarak gösterip seçmenin güvenlik duygusunu tetikleyerek oylarını almaya çalışan iktidarın partilerine ve başta Netanyahu'ya bu planı uygulamaması için bir hamle yapmış oldu Türkiye. Ama bunun geçici olduğunu açıklıyor işte sizin demin okuduğunuz Savunma Bakanı'nın sözcüsünün. Yani biz buradaki tezlerimizden, yaptıklarımızdan vazgeçmiyoruz. Suriye'ye destek vermeye devam ediyoruz. Ama tansiyonu yükseltmiyoruz. Senin ne yaptığını gördük.
1: Gördük.
0: Bunu not ettik. Şuna emin olabiliriz. Türkiye, İsrail'in yaptığı ve Türkiye mesaj olarak verdim dediği konuya bir cevap verecektir. Bu not edildi ve bir gün bunun cevabı verilecek.
1: Kendi, ama, kendi istediği yerde, kendi evet, istediği zamanda.
0: Evet, bunu yapacak. O yüzden kriz bitmiş değil. Ekim ayında Netanyahu'nun seçimi kazanma ihtimali yüksek hala. Fakat ben şöyle bir şey de görüyorum. Netanyahu kaybetse de yerine gelecek muhalefet ondan aşağı kalır değil. Saldırganlıkta, işgalde, uluslararası hukuku tanımamakta ve Türkiye karşıtlığı yapmakta ondan geri kalır değil. Hatta bazı muhalefet partileri Katar'ı en büyük düşman ilan ederek onu da hedef gösteriyor. Bu tansiyon
1: devam
0: etmez kolay kolay.
1: Şimdi hocam, yani Kemal Bey'in söylediği işte o jeopolitik deprem, hani o günden böyle bugüne işte yaklaşık 3 sene olacak neredeyse. Hani baktığımız zaman olanlara, Gazze'de bir soykırım ardından gerçekleşti, Lübnan'a savaş açıldı, Suriye'de Esad devrildi, İran'da savaş oldu, 7 Ekim'in önce başlayan Ukrayna Savaşı hala devam ediyor. Bölgede bir şeyler değişiyor ama değişim tamamlandığında ortaya ne çıkacak? Yani yeni Amerika bir taraftan gitmek istiyor, bir türlü gidemiyor hala Orta Doğu'dan. Yeni ne olacak? Buna dair neler konuşuluyor akademi dünyasında mesela?
2: Şimdi buradaki temel sıkıntı şu, İsrail'in devlet yapısını aslında altını yeniden çizmek lazım. Dediğiniz doğru, ciddi anlamda bir jeopolitik kırılma var. Ama İsrail'in politikası sürekli savaş teorisidir. Yani İsrail savaşmadan yaşayabilen bir ülke değil. Ama şimdi rakibinizin kim olduğu önemli. Yani Türkiye gibi bir rakiple savaşamaz. Bunun real politikte karşılığı yok. Ama İsrail'in özellikle, bakın haritaya bakalım. 1967'den beri Suriye'de bir işgali var. Golan Tepeleri'yle başlayan. 73 Yom Kipur Savaşı'nda bunu tekrarladı. Sonra 2024'te bu işgali daha da genişletti. Suriye'deki rejim değiştikten sonra. İşte biraz önce Kemal Bey söyledi, yüzler üzerinde ama bu Hermon Dağı dahil bazı yerlerde kendi nüfuzunu Golan'dan da çıkıp biraz daha ilerletti. Lübnan'da 70'li yıllardan beri kaç defa işgal etti Lübnan'ı? Hani bu bir tek 82 ve 2006 değil, 1. ve 2. Lübnan Savaşı. Yani Güney Lübnan'da ve Güneybatı Suriye'de aslında İsrail'in değişik zamanlarda konjonktürü kendince kullanarak devam ettiği uluslararası hukuku içe sayan işgalleri var. Ama en ilginç olanı, işgal etmeden nüfus sağladığı bir yer var. Onu özellikle altını çizmek gerekiyor. Güney Kıbrıs.
1: Güney Kıbrıs, evet.
2: Yani Güney Kıbrıs'a bir hani savaşla ordu falan götürerek yapmadı ama savaşmadan 2009'dan beri özellikle bu Davos krizinden sonra İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi arasında oluşan bir savunma ittifakı var. Önce savunma, enerji işbirliği sonra geldi. Hı hı. Şimdi bu anlamda baktığımızda Güney Kıbrıs, Güney Lübnan ve Güneybatı Suriye üzerindeki İsrail'in eksenine çok dikkat etmek lazım. Ama şu söylenebilir, evet İsrail yani bu anlamda uluslararası meşruiyeti olmayan bir ülke. Bunda zaten herkes mutabık. Ama şimdi Türkiye'ye yönelik böyle bir deneme yanılma yapmaya kalkışması baktığımızda öncelikle akademik bağlamda baktığımızda real politiğe kesinlikle uymayan, yani ne savaşma kapasitesi anlamında, hı-hı, ne coğrafya anlamında, ne de diğer noktalarda, peki ne yapmak istiyor? Özellikle Suriye'deki gelişmelere dikkat edilecek olursa, tabii daha henüz çok net konuşmak için henüz erken, daima ihtiyatlı olmak lazım ama buradaki SDG yapılanması ya da buna benzer yapılanmaların işte silah bırakma konusu, Şara hükümetiyle bu anlamda bir araya gelip bir uzlaşma ortaya koyması. Çünkü İsrail özellikle Suriye'de, daha önce Irak'ta da hatırlayalım, 2004'te Seymour Hersh'ın New Yorker'da yazdığı bir Plan B makalesi vardı. Orada ne diyordu? Diyordu ki buradaki peşmergeleri İsrail'i Mistarevim grubu eğitiyor. Peşmergiler üzerinde nüfuzu var diye. Bugün o nüfuz yok. Şimdi Suriye'de dediler ki Türkiye'nin sınırı boyunca büyük bir kuşak ortaya koyacak İsrail. Ve hatta bu yapıyı işte Akdeniz'e ulaştıracak gibi çok büyük sözler söyleniyordu.
1: Hatta işte Suriye'nin doğusundan kara bağlantıları da oluşturulacak.
2: Tabii. Yani işte o büyük İsrail'e giden yolda falan diye. Bütün bunların hiçbiri olmadı ama yani şimdi dikkat edin. Yani bu biraz önce yapılan özette de ifade edildi. İlk defa İsrail ile İran doğrudan savaştı. Yani bu şimdiye kadar dolaylı zeminleri vardı. İran savaşıyordu zaten. Niye? Hizbullah demek. İran. Aslında bir vekalet savaşıydı bu anlamda bakıldığında. Ha, Hamas tabii ki İran yapımı bir örgüt değil. Ama Hamas'la İran'ın müttefik olduğu noktalar vardı. Bu vekalet savaşları zemininde, yani İsrail İran'la hiç savaşmıyordu diye bir konu değil. Ama doğrudan birbirlerine, yani hedef tutsun tutmasın ama balistik füzelerin atılması ve bu anlamda bakıldığında, hani İsrail buradan da şöyle bir noktaya çıkartmaya çalıştı. Onu da altını çizmekte fayda var. Yani Körfez ülkeleri ciddi anlamda zafiyete uğradı. İsrail bu sefer dedi ki ben Körfez ülkeleriyle beraber hareket ederek ABD ekseninde bir çerçeve elde edebilir miyim? Ama uluslararası arenada hiç kimse İsrail'le yan yana gözükmek istemiyor. Şimdi bu anlamda bakıldığında Ekim seçimi yapılana kadar yeni bir takım sürprizlerle mi karşı karşıya kalacağız diye bir düşünce var. Çünkü İsrail'de hani Netanyahu hem her ne kadar ön planda gözüküyorsa da karşısında daha önce bir sekizli masa kurulmuştu, sekizli koalisyon kurulmuştu. Yair Lapid'le işte Naftali Bennett dönüşümlü başbakanlık falan dedi. O da ilginçti. Yani Hamas'a bağlı olmasa da Hamas'a sempati gösteren İslamcı bir takım gruplar da vardı o hükümette. Siyonist partiler de vardı. Sekiz parti bir araya gelmişti. Hatta o Kudüs gününden sonra oluşan ortamda. Hatta o zaman Biden'ı hatırlarsanız şey demişlerdi. Kingmaker. Biden işte İsrail'deki hükümeti belirliyor diye. O hükümet ancak bir yıl sürebildi. Yine Netanyahu geldi. Toparlayacak olursam bu anlamda bakıldığında İsrail'in bu tek taraflı siyasetinde ve askeri doktrininde artık belli bir sınıra gelindi. Şimdi bu sınırın ötesi, yani ben İran'la da savaştım, işte Türkiye ile de savaşırım demek kağıt üzerinde belki İsrail'de herhangi bir kafede falan otururken çok heyecan verebilir. Hı hı. Ama real politiğe baktığımızda bu ciddi soru işareti, ama daha sonra belki tekrar konuşuruz. Bu Güney Kıbrıs'taki yapılanması bence ciddi bir takım güvenlik problemleri bütün bölge için yaratıyor. Sadece evet. Türkiye için değil.
1: Sayın Uras, şimdi şöyle bir tablo da ortaya çıkıyor. Yani işte bu bölgedeki iki belki de en önemli iki askeri güç Türkiye ve İsrail ve bölgenin güvenliğine yaklaşımları taban tabana birbirine zıt. Türkiye diyor ki benim güvenliğim tüm bölgenin, komşularımın güvenli ve istikrarlı olmasından geçiyor. Türkiye'nin tezi bu. İsrail ise kendi güvenliğinin tüm bölgenin istikrarsız ve işte parçalanmış veya başarısız devletlerden oluşmasından geçtiğini düşünüyor. Şimdi bu iki farklı yaklaşım neticede nereye varacak? İşte kaçınılmaz bir çatışmaya mı evrilecek? Başka yine bir diplomatik yol mu bulunacak? Nereye varacak sizce bu iş?
3: Zannetmiyorum. Ben seçimlerden sonra dahilinde daha bir normalleşme hareket edeceğini. Ama şuna dikkat etmek lazım. Siyasi aktörler, tabir değişmez aktörler bugün sahilde 1948 yılında dahili gücüyle bakıp neydi 1948 yılının özelliği, soykırımdan geçmiş halkın devletleşmesi, antisemitizm meselesi hassaslık vesaire. Ama bugün bugün böyle bir durum söz konusu. Yani İsrail'in noktası İsrail'in yenilmesi gerektiğini imha etsin. Ama bu ilişkilerin normalleşmesi o kadar küresel bir şekilde vicdanen desteklenen Suriye İsrail için bir tehditti. Asla değil. Türkiye İsrail için bir tehditti.
1: Sayın Uras. Sayın Uras, müsaadenizi rica edeceğim. Sesinizde bir problem var arkadaşlar. Şimdi ona bakacaklar. Bir reklam arası verelim. Ardından devam edeceğiz.

0: durumum.
1: Ülke kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin havanın etkisinde kalacak. İstanbul'da sonbahar havası olacak. Gün boyu görülecek yağmur öğleden sonra daha şiddetli yağacak. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derece aralığında. Ankara ve Bursa'da da gök gürültülü sağanaklar var. Ankara 27, Bursa 26 derece. İzmir 35 derece ancak kuvvetlenen rüzgarla serinlik geliyor. Antalya ise 40 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Sağanak yağış en fazla Kocaeli, Sakarya, Yalova kesimini etkileyecek. Rüzgar kuvvetli. Kocaeli 24 derece iniyor. İç Anadolu'da uzun zaman sonra gök gürültülü sağanaklar etkili. Eskişehir 25 derece. Ege'de kuvvetlenen ve serinlik getiren rüzgarlarla sıcaklık 34-35 dereceye doğru inecek. Cumartesi düşüş daha fazla. Akdeniz'de kısım kısım başlayacak gök gürültülü sağanak yağış cumartesi daha geniş alanı etkileyecek. Adana 35 derece. Karadeniz'de genelinde ama özellikle batısında kuvvetli sağanak var. Bolu ve Zonguldak 22-23 dereceye iniyor. Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde görülecek kuvvetli yağış Güneydoğu'ya da inecek. Erzurum 26, Diyarbakır 36 derece.

0: saat 4 haberlerle tekrar karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump son günlerde sıkça gündeme gelen Rusya'nın NATO topraklarına yönelik saldırı iddialarına yönelik konuştu. Bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi. ABD Başkanı İran konusuna da değinirken sürpriz bir kararnameye imza attı. Ayrıntılar haberimizde.
1: Putin'le çok iyi ilişkilerim var. NATO bölgesine saldırmayacak.
2: Rusya'nın NATO topraklarını, hatta İngiltere'yi hedef alacağı iddia edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bunu yapmayacağını söyledi. Trump açıklamayı Beyaz Saray'da yaptı. CIA Direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya gerçekleştirdiği gizli ziyaretle Kremlin'i olası saldırılardan kaçınmaya çağırdığı iddiası gündem olmuştu. Trump'tan yalanlama geldi. Rusya ile İran arasında nükleer programı ilişkin yapıldığı belirtilen son görüşmeleri de yorumlayan Trump, Moskova'ya bu konuda bir yaptırım getirmeye açık kapı bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la son durumu da ele aldı. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve tankerlerin petrol taşımaya devam ettiğini iddia eden ABD Başkanı, İran'la konuşacak bir şey olmadığını söyledi. Onlarla görüşmek ya da başka bir şey yapmak niyetinde değiliz, dedi. Donald Trump, Oval Office'te yeni bir başkanlık kararnamesine de imza attı. Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirdi. Trump, kararnameye ilişkin açıklamasında söz konusu gölün New York'la Ontario arasında yer aldığını ve buranın adının Amerika Gölü olmasının normal olduğunu savundu. Trump bu adımı atmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Hatta Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanuslarının da adının değiştirilebileceğini sözlerine ekledi. Kanada Başbakanı Mark Carney'den ise tepki gecikmedi. Carney, gölün isminin değişmeyeceğini ve Ontario Gölü olarak kalacağını söyledi. ABD ile Kanada arasındaki ticari müzakerelerin geçen hafta sonuçsuz kalmasının ardından Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen pek çok üründe gümrük vergilerini %50'ye çıkaracaklarını açıklamıştı. Ontario Başbakanı ise bu karara sert tepki göstermişti.
0: İsrail Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Kuneitra vilayetinde bazı köylere askeri araçlarla girilirken Şam kırsalı topçu atışlarıyla hedef alındı. Saldırılara dair açıklama Suriye Devlet Televizyonu'ndan yapıldı. İsrail ordusunun Kuneitra'nın güney kırsalında bulunan Brika köyüne askeri araçlarla girdiği ifade edildi. Haberde ayrıca İsrail güçlerinin Şam'ın batı kırsalında bir bölgeye iki top mermisi fırlattığı kaydedildi. Saldırıların ardından can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şah'a feshedilen YPG-SDG komutanı Mansur Mabdi'yi danışman olarak atadı. Suriye resmi haber ajansı Sana, Ahmet Şahra'nın kararnamesiyle Abdi'yi danışmanlığa atadığını duyurdu. Mazlum Abdi, 26 Ağustos'ta terör örgütü SDG-YPG'nin feshedildiğini Şam'da düzenlediği basın toplantısıyla duyurmuştu. SDG'nin Suriye ordusuna entegre edileceğini açıklamıştı. Suriye yönetimi ve SDG, 29 Ocak'ta ateşkesin sağlanması ve grubun entegrasyonu üzerine de bir mutabakata varmıştı. Terör örgütü SDG'nin fesih kararı Ankara'nın yakın takibinde. Milli Savunma Bakanlığı bu gelişmenin Suriye'nin egemenliği bakımından önemli olduğunu açıkladı.
3: Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör örgütü SDG'nin fesih kararı hakkında ilk açıklama geldi. Bu gelişmenin memnuniyet verici olduğu bildirildi. Ankara'nın Suriye'ye desteğinin sürüceği vurgulandı.
4: SDG'nin fesih ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması ve Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.
3: Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'de yaşanan Suriye gerilimi de gündemdeydi.
4: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını yakından takip ediyor, bu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini yineliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri makamlarının Suriye'yi de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık mekanizmasının tesisine yönelik girişimlerine ilişkin açıklama ve haberleri de yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede bakanlığımıza iletilmiş herhangi resmi bir talep bulunmamaktadır. Böyle bir talebin iletilmesi halinde konu ilgili makamlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilecektir.
3: Bakanlık, terörsüz Türkiye sürecinde takip ve değerlendirme kurulunun 4 alt komisyon kurma kararına ilişkinde mesaj verdi. Komisyonların oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada bakanlığımız terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini sürdürecektir denildi. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'ın Rodos Adası'na İHA üssü kurma kararına da tepki gösterdi. Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir denildi.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'u kabul etti. Görüşme bakanlığın sosyal medya hesabından duyuruldu. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve Karadeniz'de seyir sefer güvenliği ele alındı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kabule ilişkin fotoğraflar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Üsküdar'da esnaf ziyareti yaptı. Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Çengelköy'e geçti. Profesör Doktor Beynun Akyavaş Caddesi'nde aracını durduran Erdoğan önce bir oyuncak dükkanını ziyaret etti. Esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti. İş yerindeki çocuklara oyuncak hediye etti, harçlık verdi. Çıkışta kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın CHP kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya karar verdi ve partide kalıyor açıklamasını yalanladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Sayın Mansur Yavaş'la Sayın Müslim Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir denildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon yapılacağı iddiaları dile getirilirken henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken Sayın Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz açıklaması yapıldı. Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir bilgisi verildi. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde etkili olan şiddetli dolu ve fırtına büyük hasara yol açtı. 14 evin çatısı uçtu, su baskınları yaşandı.
2: Fırtına paniğe yol açtı. Binaların çatıları şiddetli rüzgara dayanamadı. Görüntüler Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kaydedildi. Fırtınanın etkili olduğu ilçede yağmur ve fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Öncür köyünde tehlikeli anlar yaşandı. Büyük çapta hasar oluştu. 14 evin çatısı uçtu. Zemin katlardaki bazı evlerde su baskınları oldu. Vatandaşlar evlerinin salonunda suyu tahliye etmeye çalıştı. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.
0: Kocaeli'de kolon ve kirişlerden ses gelen apartman tahliye edildi. Bir süre sonra yan yatmaya başlayan bina kontrollü olarak yıkıldı. Hasarın yandaki temel kazısı nedeniyle oluştuğu öne sürüldü.
3: Kolon ve kirişlerden ses geldiği fark edildi. 3 katlı bina acilen boşaltıldı. Ardından kontrollü yıkım gerçekleştirildi. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bir binanın temel kazısı yapılıyordu. Ancak inşaatın yanında bulunan apartmanın kolon ve kirişlerinden ses gelmeye başladı. Apartmanda yaşayanlar panikle binayı terk etti. 112 acil çağrı merkezinde ihbarda bulundu. İzmit Belediyesi, AFAD'la Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yakındaki inşaat çalışmalarında yeterli önlemlerin alınmadığı, yeraltı suyunun da zemindeki riski artırdığı öne sürüldü. Bir süre sonra zemindeki hareketlilik nedeniyle yapı yan yatmaya başladı. Bunun üzerine çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölgedeki diğer binalar da tedbir amaçlı boşaltıldı. Riskli apartman kontrollü olarak yıkıldı.
0: Tunceli'de Muzur Üniversitesi'nde akademik ve idari personelin katıldığı Erasmus programı ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 20'ye yakın personelin Hollanda'ya gönderildiği süreçte sahte imza ve davet mektupları hazırlandığı iddia edildi. Bu kapsamda ulaşım masrafları karşılanan personele günlük harcırah da ödendi. Üniversite iddialarla ilgili inceleme başlatıldı.
3: İddiaya göre sahte kaşe ve imza kullanıldı. Davet mektupları hazırlandı. Muzur Üniversitesi personeli 6 yıldır bu belgelerle Hollanda'ya götürüldü. Tunceli'de Erasmus Personel Hareketliliği Programı'nda binlerce euroluk usulsüzlük yapıldığı iddiası inceleniyor. Program, üniversite personelinin yurt dışındaki kurumlarda eğitim, öğretim veya mesleki gelişim faaliyetlerine katılmasına olanak sağlıyor. İddiaya göre üniversitede görevli makine mühendisi Uğur Yıldız, 2020 yılından bu yana Hollanda'daki bir şirket adına sahte kaşe ve imza kullanarak davet mektupları hazırladı. Bu belgelerde en son 20'ye yakın akademik ve idari personel Rotterdam'a götürüldü. Personelin ulaşım giderlerinin karşılandığı, ayrıca günlük harcara ödendiği belirlendi. Usulsüzlük nedeniyle binlerce euroluk kamu zararı oluştu. Ayrıca programdaki personel puanlama sıralamasının da sahte belgelerde değiştirildiği öne sürüldü. İddialar arasında sahte evrakla kamu personeline gri pasaport çıkarılması da yer aldı. Muzur Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kenan Peker, kendi rektörlüğü dönemi için yani 2023'ten bu yana yurt dışına gönderilen personelin listesinin çıkarılması için talimat verdi. Peker, inceleme sonucuna göre soruşturma başlatılacağını söyledi.
0: Yaz tatili bitiyor. Öğretmen ve öğrenciler 14 Eylül'de ders başı yapmaya hazırlanıyor. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında okulların açıldığı ilk hafta uygulanacak tedbirler belirlendi.
5: Hepiniz hoş geldiniz.
6: 2026-27 eğitim öğretim yılı için ilk zil 14 Eylül'de çalacak. İstanbul'da 3 milyona yakın ilk, orta ve lise öğrencisi ders başı yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME toplantısında okulların açılacağı ilk haftada uygulanacak tedbirler kararlaştırıldı. Mega kent İstanbul'da özellikle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için bazı trafik düzenlemeleri yapılacak, toplu ulaşım araçlarına ek seferler konacak. UKOME kararlarına göre 14 Eylül Pazartesi günü sabah 6'dan akşam 4'e kadar İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. İETT, Metrobüs ve Metro İstanbul'da 3.665 ilave seferle kapasite artışına gidilecek. 800 bine yakın vatandaş toplu taşımaya yönlendirilecek. Trafik polisleri de 500'e yakın kritik noktada bine yakın memurla sahada olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü güvenlik önlemleri kapsamında ise okulların açıldığı ilk gün 808 noktada sahada olacak. Çocuk şube ve mobil okul timlerinin de aralarında olduğu 2000'den fazla ekip güvenlik uygulaması yapacak. Bazı ilçelerde ise güvenlik önlemlerini jandarma sağlayacak. Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor. Veliler, servis şoförlerinin toplu taşıma aracı kullanım belgelerini ve ücretleri İBB'nin ilgili sistemi üzerinden kontrol edebilecek.
0: Üniversite öğrencileri yurt arayışına başladı. Ankara'da özel yurtlarda aylık fiyatlar tek kişilik oda için 30 bin liradan 50 bin liraya kadar değişiyor. Veliler fiyatlardan, yurt işletmecileri de kayıtlardaki düşüşten şikayetçi.
3: Üniversiteyi şehir dışında okuyacak öğrencilerin barınma telaşı başladı. Ev kiralamak istemeyen öğrenciler bütçelerine uygun özel yurtlar arıyor.
7: Ben Aydın'dan geliyorum. Şimdi de yurt arıyoruz.
8: Fiyatları nasıl buldun?
7: Uçuk buldum birazcık. Yüz binlerce öğrenci için barınma mesaisi başladı. Öğrenciler üniversite okuyacakları illere girerek alternatif seçenekler arıyor. Bunlardan biri de özel yurtlar. Ankara'daki özel yurtlardaysa fiyatlar oda tipine göre 50 bin liraya kadar çıkıyor.
3: Ankara'da özel yurtta tek kişilik oda fiyatları 30 bin lira 50 bin lira, İki kişilik odalarda ise fiyatlar 25 bin ile 40 bin lira arasında. Üç veya daha kalabalık oda seçildiğinde ise fiyatlar 15 bin liraya kadar düşebiliyor.
5: 25 bandında bekliyordum ben. Hem yemek hem ulaşım falan bekliyordum. Ama gerçekten buraya geldiğimizde şok oldum. 40'lardan 35'lerden falan bahsediliyor. Bayağı yüksek.
9: Fiyatlar açıkçası birazcık pahalı diyebilirim ama yine yurdun imkanları, konumu, odalar, konfor düşünüldüğü zaman çok da gözüme batan bir fiyat değil.
3: Özel yurtlarda fiyatları oda tipinden sunulan imkanlara kadar birçok kriter etkiliyor.
10: Yurtta kahvaltı veriyorsunuz, akşam yemeği veriyorsunuz. İnternet birçok yerde kendileri tabii bağlatmaları gerekiyor. Bunlar öğrenciler için çok kıymetli.
3: Özel yurt yetkinleri geçtiğimiz yıllara göre kayıtlarda düşüş olduğunu da söylüyor.
11: Burası 100 kapasiteli kız öğrenci yurdu. Geçmiş yıllarda ki orana göre çok daha düşük, doluluk oranımız çok daha düşük.
0: Ayçiçeği yağında olası fiyat artışının önlenmesi için tedbir alındı. Ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi belirlenen dönemlerde %12 olarak uygulanacak. İthal kuru soğanda gümrük vergisi de %5 olarak uygulanmaya devam edecek. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kararın arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması için alındığı belirtildi. Karadeniz bölgesinde yaşanan gelişmelerle Avrupa'da etkili olan kuraklık nedeniyle yağlık ayçiçeği tohumunda fiyat artışı riski olduğu belirtildi. Ham madde temini sağlamak ve fiyat yükselişinin önlenmesi için yağlık ayçiçek tohumundaki %20 gümrük vergisinin bu sene 30 Kasım yerine 1 Ekim itibariyle %12 olacağı belirtildi. Kuru soğanda %49,5 olarak uygulanan gümrük vergisi 31 Ağustos'a kadar %5'e düşürülmüştü. Bu süre 31 Ocak 2027 tarihine uzatıldı. Okulların açılmasına yaklaşık 2 hafta kaldı. Turizmde de yüksek sezonun sonuna gelindi. Oteller Eylül ayı için indirim kampanyaları yapıyor.
3: Turizmde yüksek sezonun sonuna yaklaşıldı. Otellerde indirim başladı. Şubat ayında başlayan İran Savaşı turizmde bu yıl endişelere neden olmuştu. Ancak korkulan tablo yaşanmadı. Sektör yetkililerine göre rezervasyon iptalleri yaşansa da doluluk oranları yüksek seyretti.
12: Belki karlılıklar için aynı şeyleri söyleyemeyeceğiz maliyet kur baskısından dolayı ama otellerimizin dolduğu hemen hemen bütün bölgelerde güzel bir gezi yaşadık.
3: Rusya ve İngiltere'de okullar 1 Eylül'de açılacak. Türkiye'de ise 14 Eylül'de ders başı yapılacak. Otellerde de doluluklar yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Turizmciler bu nedenle Eylül ayı için fiyat indirimlerine gidiyor. İndirim oranları genellikle %15 ile 30 arasında değişiyor.
12: Eylül ayı fiyatları her zaman Ağustos ayından daha makul mantıklıdır. Onu kabul etmek lazım. Temmuz, Ağustos hala her zaman yıllardır olduğu gibi yüksek sezon olarak sürdürüyor o süreci. Eylül ayında bir tık daha mantıklı fiyatlarla misafirlerin karşılaşma imkanı var.
3: COP31 iklim zirvesi Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek. 80 bine yakın ziyaretçi bekleniyor. Bunun da sektöre can suyu olacağı belirtiliyor.
0: Bosna kasabı olarak bilinen soykırım ve savaş suçlusu Sırp General Ratko Mladic hayatını kaybetti. Lahey'de yargılanan Mladic 2017 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
13: Sırsa Uvgeri İlubavi.
14: Srebrenica soykırımının baş sorumlularındandı. Bosna kasabı olarak bilinen soykırım ve savaş suçlusu Sırp General Ratko Mladic hayatını kaybetti. Mladic'in ölümünü ilk olarak Sırp televizyonu duyurdu. Haberde Mladic'in uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtilirken müebbet hapis cezasını çektiği Hollanda'nın Lahey şehrindeki cezaevinde öldüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler yetkilileri de haberi doğruladı. 84 yaşındaki Mladic, Bosna Savaşı sırasında Bosna Sırp ordusunun komutanıydı. Mladic'e bağlı güçler 1995'te Birleşmiş Milletler koruması altındaki Srebrenica'yı ele geçirdi. 11 Temmuz'da başlayan soykırımda 8000'den fazla Bosnalı Müslüman katledildi. Toplu mezarlara gömülen kurbanların bazılarının kimlik belirleme çalışması hala devam ederken, Bosna kasabı savaşın ardından uzun süre Sırbistan'da serbestçe hayatına devam etti. Yaklaşık 15 yıl boyunca Sırbistan'da saklanan Mladic, 26 Mayıs 2011'de yakalanarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edildi. 2012'de insanlığa karşı suç, soykırım ve savaş kanunlarını ihlal de dahil olmak üzere birçok suçtan yargılanmaya başlandı. Lahey'de yargılanan Mladic, 2017'de soykırım, insanlığa karşı suçlarla savaş hukukunu ihlal etmekten suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmeyi bekleyen Mladic'in talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.
0: Kuveyt'le Pakistan arasında savunma anlaşması imzalandı. Operasyonel koordinasyonun güçlendirilmesi ve deneyim paylaşımı konusunda işbirliği yapacak. Kuveyt Savunma Bakanı Pakistanlı mevkidaşıyla İslamabad'da bir araya geldi. Görüşmede Kuveyt-Pakistan ilişkileriyle askeri ve savunma alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanlar ele alındı. Ziyaret kapsamında Kuveyt Savunma Bakanlığı ile Pakistan Savunma Bakanlığı arasında savunma ve askeri işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmayla iki ülke arasındaki profesyonel koordinasyonun güçlendirilmesi, deneyim paylaşımı ve bölgesel güvenlik istikrarının arttırılması hedefleniyor. İtalya'nın kuzeyinde bir mini helikopter uçuş esnasında teleferik hatlarına çarptı. Alev topuna dönen hava aracında iki kişi hayatını kaybetti. Olay İsviçre sınırı yakınındaki Piemonte bölgesinde gerçekleşti. İki kişi taşıyan jirikopter türü hava aracı bölgedeki baraja ulaşım sağlayan teleferik hattına çarptı. Alev alanlı hava aracı göl kıyısındaki aracı alana düştü. Araçta bulunan 60'lı yaşlarındaki iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kazanın sebebi araştırılıyor. Prens Harry ve Meghan çocuklarıyla birlikte artık resmen İngiltere'de. Peki 6 yıl sonraki bu ülkeye dönüş adada nasıl yankılandı? Ada basınına neler yansıdı? Ayrıntıları NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt'tan dinleyelim.
15: Resmi olarak artık Birleşik Krallık'talar ama sürekli kalacaklar mı burası meçhul, ama çocuklarını bu ülkede okutmak istedikleri aşikar. Çünkü bu ülkedeki bir okula kayıtları yaptırıldı her iki çocuğun da. Bu nedenle buradalar aslında, bu yüzden geldiler, ama kendilerini yakın çevresinden aldığımız bilgilere dayanarak şöyle söyleyebiliriz. Aslında uluslararası bir aile yapmak istiyorlar. Yani hem Kaliforniya'daki evlerini kapatmadılar, hem Portekiz'deki kapatmadılar. Yani çocukların okulu boyunca Birleşik Krallık'ta olacak plan o ki, ama sonrasındaki zamanlarında tatil Kaliforniya. Kraliyet üyeliğinden ayrıldıktan hemen sonra bu polis koruması meselesi gündeme gelmişti ve korumaların azaltılmasına karşı da bir dava açmıştı prensleri, ki bu bir kraliyet üyesinin kralın hükümetine karşı açtığı nadir bir dava olarak da tarihe geçmişti. Hükümet bu davayı kazandı, Harry bu davayı kaybetti ve ailesine resmi koruma verilmemişti o günden sonra. Yani Harry ve ailesi şimdilik vatandaşın cebinden sağlanan paralarla bir koruma alamadılar. Fakat ailenin Britanya'da kalıcı olarak yaşamaya başlamasıyla birlikte hiç şüphe yok ki kraliyet üyelerini koruyan koruma kurulunun da güvenlik ihtiyacını yeniden değerlendirmesini gerektirecek. Sussex ailesi Londra dışında bir yer tercih etti. Büyük ihtimalle Cotswold bölgesinde özel bir konutta yaşayacakları anlaşılıyor. Çünkü açıklamadılar neresi olduğunu tam olarak. Ama okula yaptırılan kayıtlar üzerinden yola çıkılarak Prenses Diana'nın, yani annesinin, ailesinin de yaşadığı bölge olarak bilinen burayı tercih edecekleri konuşuluyor. Kral Charles'la da buluşmuşlardı Temmuz ayında ve Archie ve Lilibet'le büyük babalarıyla 4 yıl sonra yeniden görüşme şansını elde etmişti. Kral Charles'ın dönüşten memnun olduğu ifade ediliyor, ama veliaht abisi Prens William'la hala küsler, ama bu ilişkide de henüz bir değişiklik olmadığı yönünde bilgiler gelmeye devam ediyor.
0: İlk sezonuyla büyük ilgi gören Sevdiğim Sensin çok yakında Star ekranlarında ikinci sezonuna başlamaya hazırlanıyor. İzleyelim ve saat başında tekrar karşınızda olalım.
16: Star'ın sevilen dizisi Sevdiğim Sensin ikinci sezonuyla geri dönüyor.
17: Bu benimki sevda değil, el yağmur
16: Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in paylaştığı dizinin merakla beklenen yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı.
18: Bütün acılar, her şey geçmişte kaldı. Artık bizim için en kötü gün bile böyle güneşli olacak.
16: Tanıtımda Erkan ve Dicle'nin birbirine kavuştuğu ve geleceğe umutla baktığı romantik anlar öne çıkıyor. Ancak ikilinin aşkları bu kez Dicle'nin tutuklanmasıyla zorlu bir sınavdan daha geçiyor. Yapım imzalı, hikayesi Coşkun Irmak'a, senaryosu Yeşim Aslan'a ait olan Gökçen Usta'nın yönettiği Sevdiğim Sensin yakında Star'da ekrana gelecek.
18: Korkma Dicle. Korkma. Artık beni hiç kaybetmeyeceğiz. Soğuk.
19: NTV Radyo. Tekrar karşınızdayız reklamların ardından yakın planla. Reklama gitmeden önce Ufuk Uras'la konuşuyorduk. Şimdi daha sağlıklı bir şekilde bağlantıyı kurduk. Ufuk Bey, Türkiye ile İsrail arasındaki bu gerginliğin nereye evrileceğini sormuştum. Bir kez daha kusura bakmayın, baştan alabilirsek yanıtınızı sevinirim.
20: Yani Türkiye'nin İsrail soykırımına karşı tutumu İsrail'e karşı bir tutum değildir. Ve dünya kamuoyunda da gördüğümüz gibi vicdanen etik değerler itibariyle bir yenilgi söz konusu. Yani 1948'lerden temel farkı büyük ölçüde burada. Yani siz hangi siyasi aktör olursanız olun, ister Dürzi olun, ister başka bir şey olun, İsrail'in soykırım politikaları yokmuşçasına politik pozisyon benimseyemezsiniz. O yüzden Türkiye'nin izlediği bu teşhir ve sürece kulak asmama tutumu isabetli bir tutum. Ama bu da belli bir süre sonra ete kemiğe büründürmek durumunda. Çünkü mesela Suriye'nin toprak bütünlüğü gibi bir konuda ABD uzun bir süre dezentegrasyonist politikaları desteklerken bundan vazgeçti. Şimdi bu yokmuş gibi davranamazsınız. Ya da ne bileyim Suriye'de artık Esad gelsin ve bazı diktatörlüğünü sürdürsün gibi bir seçenek söz konusu değil. O yüzden başta Suriye olmak üzere var olan ülkelerin toprak bütünlüğü üzerinden gidilmesi gerekiyor. Daha da önemlisi Birinci Dünya Savaşı'ndaki bu ulusların kaderini tayin hakkı ilkesi giderek bir post ulusal varlık tanımlaması üzerinden yeniden ele alınıyor. Yani tümüyle biraz önce Kemal Bey'in ifade ettiği gibi paradigmanın değiştiği bir dönemi eski öznelerin değişmezliği üzerinden ele almak bir tür sizi Japon askerlerini benzetir. Yani genç kuşaklar bilmez. İkinci Dünya Savaşı bittiğinde savaş bitti derler. İnanmaz adam, asker komutanını getir ister ama komutan ölmüştür falan. Yani bu duruma düşmemek lazım. Bunu kültürel olarak da söyleyebiliriz. Can Yücel'in Memuzin'le ilgili bir tespiti vardır. Aman der, bu Memuzin'den Türk aydınlarına bahsetmeyin. Onlar limuzin zanneder der. Yani kendi kültürel kodlarına yabancılaşılan bir ortamda sizin asla bir hegemonik güç olamayacağınız ortada. Yani 1935'lerin İnönü'nün Kürt raporuyla ve daha sonraki raporlarla meseleye bakılamaz. Artık güvenlik riski ortadan kalktı. Suriye-Türkiye arasındaki meseleler, sınır güvenliği ile ilgili büyük ölçüde aşıldı. Bu İsrail'i rahatsız olabilir ama önemli olan uluslararası kamuoyundaki haklılığınızdır. Ben inanıyorum ki hak mücadelesi her zaman çıkar mücadelesini galebe çalacaktır. Hani bunu ütopik bulabilirsiniz ama haklı değilseniz istediğiniz kadar çıkarınızı maksimize edin, bir yere varabilmeniz mümkün değildir. Üç aşağı beş yukarı bu meselelere böyle bakıyorum ve hakikaten güvenlik boşluğunun ortadan kalkması Türkiye açısından da Türkiye'nin yaptığı, açtığı cepleri düşünün. Cepler YPG'ye karşı, işte karşı açılan ceplerdi. Şimdi bir anda yepyeni bir durum var. Bir süreç alacak ama bu yepyeni durumda Türkiye-Suriye ilişkilerinin inkişafı bölgedeki barışın tesisi açısından çok büyük bir imkan sunacak. Bunu kısa bir süre içinde göreceğiz.
19: Şimdi Kemal Öztürk, Türkiye'nin aslında bir istediği şey daha Suriye'de gerçekleşti. Mazlum Abdi bir Şam'a gittiler ve Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Ahmet Şara ile görüşüldü. Ardından Cumhurbaşkanı Şara ile varılan anlaşma ve güçlerimizin Suriye ordusu tugaylarına katılım sürecinin tamamlanmasının ardından bugün itibariyle Suriye demokratik güçlerinin görevinin sona erdiğini ilan ediyoruz dedi. Yani SDG'in feshedildiğini, askeri bir güç olarak feshedildiğini tam bir sorumlulukla duyuruyoruz dedi. Şimdi ne demek bu? SDG'nin feshedilmesi ne anlama geliyor?
1: Müsaadenizle ondan önce Ufuk Hoca'nın söylediği bir konuya değinmek istiyorum. Bu antisemitizm meselesi, Ufuk Hoca öyle olduğu için değil, o hatırlattığı için ifade edeyim. Antisemitizm meselesi İsrail'in bir süredir savaş propagandasında bir araç olmaya başladı. Yani kim İsrail'in yaptığı soykırımı eleştiriyorsa, Netanyahu'nun bir savaş suçlusu olduğunu söylüyorsa mahkeme kararıyla, Gazze'de soykırım yaptığını, Lübnan'ı işgal ettiğini, Suriye'yi işgal ettiğini söyledikçe antisemitizm yapıyor bunlar. Bunlar Yahudi düşmanlığı yapıyor diye baskı yapıyorlar. Şimdi Amerika'daki seçimlerde görüyorum bunu, ara seçimlerde. Trump yapıyor bir de bunu. İşte bu demokratların adayı bir Yahudi düşmanıdır diye. Adam da ben Yahudi düşmanı değilim, Yahudileri çok severim. İşte şöyle komşum var, böyle komşum var. Ben savunmaya geçiyor. Uluslararası sahada da görüyorum bunu. Bu bir antisemitizm diye açıklama yapıyor Dışişleri Bakanlığı. Onların Dışişleri Bakanı. Karşı taraf savunma yapmak zorunda kalıyor. Hiç buraya düşmemek lazım. Yani İsrail'in işgalciliğini, Netanyahu'nun soykırımcılığını, İsrail'in saldırganlığını olabildiğince düz anlatmak lazım. Hiç de ben Yahudi düşmanı değilim pozisyonuna, savunmasına da sokmamak lazım kendimizi. Şimdi SDG meselesi, Mazlum Abdi'nin o açıklaması çok tarihi bir dönem, tarihi bir dönemeci ifade ediyor. Ve bu tam olarak o jeopolitiğin zorlamasıyla oluşan bir şeydir. Şimdi İsrail'in anlamadığı şey de bu zaten. Mesela Suriye'de Esed rejimi düştü. Fırsat bu fırsat, Rojava'da bir Kürt devleti kuralım diye gaz verdiler. Çatıştılar. Yani maalesef insanlar öldü yani. Ben de o çatışma alanlarını gidip görme fırsatım oldu. Büyük bir mahrumiyet içerisinde yaşayan Şeyh Maksut Mahallesi, Halep'in bir mahallesidir o. YPG'nin elindeydi 15 yıldan beri. İnsanlar o mahrumiyeti, o geri kalmışlığı, o halkın perişanlığını hiçbir zaman görmedi. Oysa ki oraya basını sokmuş olsalardı önceden, ya sen 15 yıldır YPG olarak burayı yönetiyorsun, bu halkın perişanı, sokaklardan lağım akıyor, bunu görürlerdi. Ne demek istiyorum? YPG'nin Suriye tabanında Kürtler de dahil olmak üzere bir karşılığı hiç yoktu zaten. Silah zoruyla vardı. Hep silah zoruyla tuttular. Dolayısıyla o jeopolitik değişim orada bir Kürt devletinin kurulmasını zaten imkansız kılmıştı. Bunu hep dile getirdiğimizde insanlar, ki bunların bir kısmı devlette uzun süre askerlik yapmış, büyükelçilik yapmış kişilerdi. Hayır, orada bir Kürt devleti kurulacak, göreceksiniz, Rojava'da İsrail'in güdümünde, Amerika'nın güdümünde bir devlet olacak diye söylüyorlardı. Hatırlayınız bunları.
19: Geçtiğimiz günlerde Rudava bir röportaj verdi Mazlum Abdi. Orada o röportajda da bu, yani sizin bahsettiğiniz o hizmet meselesi çok ısrarla soruluyor kendisine. Hani halkın şikayetleri var, rahatsızlıklar var. Evet. İdlib'de bile şartlar o dönemde çok daha iyi olduğu söyleniyordu falan diye. O röportajda soruluyor.
1: Şimdi bakın, hocama da söylemiş olayım. Üniversitede bir çalışma yaptırmak lazım. Yani Orta Doğu ve Suriye konusunda çalışma yapan öğrencilere iki şehir ve iki lider. İdlib'de Ahmet Şara, Haseke'de ya da Şeyh Maksut'ta Mazlum Abdi. İkisi neler yaptı? İkisinin sonucu ne oldu? Bunu yaptırmak lazım. Bambaşka şeyler çıkıyor ortaya çünkü. Şimdi YPG'nin veya SDG'nin kendini feshetmiş olması birinci kazananı Suriye'nin kendi halkı oldu. SDG'nin bileşenlerini gidip görmüştüm ben Rakka'da. Oradaki Arap aşiretleriyle görüştüğümde. O zaman bile ki çatışmalar devam ediyordu bazı bölgelerde. SDG'nin varlığını sürdürmesinin imkansız olduğunu herkes görüyordu zaten. Aşiretlerden oluşan bir yapıydı bu. Bu arada Mazlum Abdi'ye şunu da sorsalardı keşke röportajında. Bizim 100 bin silahlı gücümüz var diyordu. Nerede onlar? O da yokmuş meğer. Ki o zaman da kimse inanmıyordu. Hayır öyle bir güç yok dendiğinde. Şimdi neticede Suriye'de Araplar ve Kürtler bir arada yaşamayı kabul ettiler. Ve parçalanmayı reddettiler. Entegrasyonu seçtiler. Şuna kesinlikle emin olmamız gerekiyor. Oradaki bu süreci hızlandıran, oradaki bu süreci tetikleyen, güçlendiren, daha fazla ivme kazanmasını sağlayan şey Türkiye'deki terörist Türkiye projesidir. Onun etkisi Suriye'ye yansımıştır. Şimdi bir öngörüde bulunuyorum. Bu jeopolitik zorunlu değişimler aynısını Dürzilerin de başına gelecek. Onlar da parçalayamayacaklar, bağımsız bir devlet kuramayacaklar, varlıklarını sürdüremeyecekler.
19: Deneyecekler mi siz?
1: Deneyecekler. Yapamayacaklar. Tıpkı SDG, YPG gibi. Yapacaklar, başaramayacaklar. Nusayriler de tahrik edildi.
19: Evet.
1: Yine İsrail tarafından. Hatırlayınız onu. Onlar da yapamadı. Dürziler de yapamayacak. Göreceğiz bunu da. Şimdi Suriye'den sonraki dalga Irak'ta yaşanacak. Biz Irak'a çok fazla detaylı bilmiyoruz ama ben en son Ulaştırma Bakanı ile Bağdat'a gittiğimde orada çok büyük bir politik zelzele işaretleri gördüm. Yani oradaki gruplar, oradaki İran dengesi, Amerika'nın çekilmesi bilmem bir sürü şey var orada. Ve orada da şunu göreceğiz. Bu da bir jeopolitiğin zorunluluğudur. Türkiye orada da etkin olacak. Şartlar bize bunu zorunlu kılıyor. Yani bizi tarihin taşan nehri, yatak değiştiren nehri bizi bir yere çekiyor. Ve eğer tarihin doğru tarafında yer almazsanız o taşan nehrin, o selin sularına kapılıp gidersiniz. Bugün Türkiye'de bir kısım böyle bir şey yaptı. Maalesef o sele kapıldılar. Okuyamıyorlar. Yani o jeopolitik değişimi okuyamıyorlar şu anda. Ama her şey kendini gösteriyor. Bu mecburen coğrafyanın bize gösterdiği ve sahadaki real politiğin öğrettiği bir şeydir. İran sahadaki, İsrail sahadaki bu real politiği okuyamıyor bana göre. Ve bunun sonuçlarını da göreceğiz. İsrail bir gün gücünü kaybedecek. Başka bir çaresi yok. Bu kadar düşmanlık, bu kadar insan ölümü, bu kadar ülkeye, 6 ülkeye saldırdı. Avrupa'da, Amerika'da bu kadar büyük İsrail düşmanlığı hiç olmamıştır tarihinde. Bunların hepsinin bir sonucu olacak. Ha bizim sabırla, aklı selimle ülkemizi güçlendirip coğrafyadaki o tarihsel misyonumuzu da yerimize almamız lazım. Bu işin hiç şakası yok. İsrail bugün Suriye'de bizim üstlerimize yakın bir yere saldırdı. Ama yarın daha büyük bir çılgınlık yapabilir. Çünkü real politik düşündüklerini zannetmiyorum. Evet.
19: Yani haklısınız. Hani
1: teopolitik düşünüyor yani.
19: Yapmazlar diyemiyoruz.
1: Asla.
19: Çünkü bugüne kadar yaptıkları makul insanlar tarafından yönetilmediğini ortaya.
1: Ya dünyanın en barışçıl, en zayıf ülkelerinden biridir Katar. Katar'ı vurdu ya.
19: Evet.
1: Arabuluculuk yapan Katar'ı vurdu. Düşünebiliyor musunuz yani? Ha. Böyle bir ülke her şey yapabilir. O yüzden Türkiye'yi hazırlamak lazım.
19: Şimdi hocam SDG artık SDG ortadan kalktı. Bir şekilde hani Mazlum Abdi'nin de Ahmet Şahra'nın danışmanlığına getirileceği konuşuluyor. İşte Kürtlerle ilgili konulardaki danışman olacağı söyleniyor. Türkiye ile oradaki o yapı arasında da bir temas olduğu da son dönemde anlaşılıyor. Verilen mesajlarda da bu görülüyor. Şimdi işte bir dönem Türkiye'nin Kuzey Irak'taki işte Barzanilerle, Talabanilerle de arası kötüydü. Ama şu an tabii Barzanilerle daha iyi. Evet. Gayet iyi ilişkilerin tesis edildiğini görüyorum.
1: Talabani ile de iyi şu an.
19: Talabani ile de gittikçe daha iyi hale gelen bir ilişki
4: Talabani
19: var.
4: Talabani ile Amerika ile İran arası değişik.
19: Evet. Şey. Yani benzer bir ilişki Suriye'deki acaba Kürtlerle de kurulabilir mi?
4: Şimdi tabii bu zaman alacak. Ben geçen dün zannediyorum Jerusalem Post'ta bu SDG'nin özellikle işte silah bırakmasıyla ilgili bir analiz okudum. Orada İsrail'in rahatsızlığı o yazıda çok net bir şekilde görülüyordu. Çünkü eldeki malzeme ciddi anlamda azaldı politik bağlamda. Neyi söylemeye çalışıyorum? Şimdi bütün bu konular bağlantılı olarak ifade ettiğimizde ister istemez hep İsrail boyutu gündeme geliyor. Şimdi Kemal Bey biraz önce bu antisemitizm konusu, hani Ufuk Hoca da değindi. Şimdi antisemitizm bu anlamda çok tırnak içerisinde antisemitizm diye bir şey var tabii ama antisemitizm söylemini İsrail hep şu anlamda haksız bir biçimde kullandı. İsrail'i herhangi bir noktada eleştirdiğinizde sadece bu konularla ilgili, bu soykırım çok net, ama başka bir konuyla ilgili eleştirdiğinizde hep antisemitik olmakla suçlandınız. Bu ne demek? Amerika'da ya da başka ülkelerde, üniversite kürsülerinde, gazetelerde, başka yerlerde dışlanma, ötekileştirme, etiketlenme demek. Yani buna benzer çok ağır sonuçların olduğunu söylemek mümkün.
1: Fransa'da suç.
4: Bir de böyle hani farklı cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalmak mümkün. Çünkü İsrail soykırım döneminde kullanılan bir sloganı devlet politikası olarak, yani kendisi üstüne nasıl aldı bilemiyorum ama never again, yani bir daha asla sözünü İsrail'le ilgili. Şimdi bu yaşananlar Avrupa kıtasında yaşandı. Orta Doğu coğrafyasında yaşanmadı. Değil mi? Yani şimdi bunu oraya alıp buraya adapte etmek çok farklı bir konu. Tabii ki antisemitizm de olmamalı, İslamofobi de olmamalı. Bu ayrı bir konu ama bu konulara ifade ederken çok hassasiyet gösteriyoruz. Şimdi Türkiye açısından değerlendirildiğinde aslında Türkiye'nin bu anlamda oluşan yeni Suriye zemininde. Şimdi bu yeni Suriye tabii bir takım soru işaretleri var. Çünkü biraz uzun bir zaman alacağını söyledi Şara anayasa konusunun. Şimdi bu Türkiye'nin savunduğu tez Suriye'nin üniter bir devlet olması. Ama burada çeşitli sorular var. Üniter mi olacak, federal mi olacak, yoksa idari özellik mi olacak, buna benzer konular mı olacak? Ama soru şu, Suriye toprak bütünlüğünü koruyabilecek mi? Yani güneybatı Suriye'de devam eden, yani bir kere Golan'daki işgal 67'den beri devam ediyor. Bu tamamen sona erdirilebilecek mi? Kolay bir soru değil. Yani soruyu ön atmak kolay da. Ama peki en azından 2024 sonrasındaki genişleme durabilecek mi? Yani daha doğrusu bitirilecek mi İsrail işgali? Yani biz Suriye'den bahsederken aslında hani Esad sonrası dönemden 2024 Aralık'tan bugüne kadar, yani neredeyse artık 2 yılı dolduracak Aralık ayında. Ama bu anlamda İsrail'in olduğu bittileri var. Bu olduğu bittilerin sona ereceği, İsrail'de çeşitli tarafların bir araya gelip bölgesel ve küresel odaklarında bir araya gelip kabul edeceği bir mutabakat ve Suriye'nin gerçekten devlet olarak varlığını devam ettirebilecek bir anayasa lazım, bir devlet yapısı lazım.

0: de kullanılabilir. Bu işin aslında fırsat kısmı ama kriz kısmı Doğu Akdeniz'den Basra Körfezi'ne kadar klan, kabile, aşiret ve terör örgütlerine ihale edilen kontrol edilebilir istikrarsızlık alanları ve adacıkları da oluşabilir. Yani o herhalde momentumdan ifade edildiğinde tabii tehlikeleri ve fırsatları, riskleri ve fırsatları beraber değerlendirmek gerekiyor. Şu soru sorulabilir. Ya tamam, demokrasi bir günde gelir mi? Tabii ki. Yani o hani bu konuda her zaman ihtiyatlıyız ama en azından devlet yapısının ortaya konması, ama o devlet yapısı ortaya konurken bir takım Amerikalı bürokratların ya da diplomatların, ki Irak anayasası öyle olmadı mı? Önce İngilizce yazdılar, sonra Arapçaya çevrildi, sonra Kürtçeye çevrildi, sonra diğer dillere çevrildi. Yani bu şekilde olmadan gerçekten Suriye'deki diyelim ki bütün tarafların olabileceği bir anayasa söz konusu olacak mı? Bence bunları biraz tartışmak lazım. Çünkü Irak anayasası o zaman çok nasıl diyeyim, böyle hızlı bir zeminde hazırlandı. Federalizm dediler ama öyle federalizm ki bir tek Irak Kürt bölgesel yönetimi var. Ama o da bütün değil. Talabani, Barzani ayrı ayrı. Ama hani Irak anayasasında başkent, bölgeler, merkezi olmayan iller ve yerel yönetimler dediğiniz zaman gevşek bir federasyon var aslında. Yani federal kurumlar güçlü değil ama bu federe birimlerden de sadece bir tanesi var. Diğer birimleri de kavga çıkmasın, iç savaş çıkmasın diye adlarını koyamadılar. Yoksa Sünni Kürtlerin olduğu kuzeyin dışında Sünni Arapların ve Şii Arapların olduğu bölgelerde de ayrı otonomi ifade edilecekti. Ama onu tercih etmediler. O uygulanmadı, adı konmadı. Yani bu zeminde değer, belki de hani konulmaması daha da iyi diye ifade edilebilir. Ama bu çerçeveyi bence doğru bir şekilde okumak lazım. Bir yandan büyük fırsatlar var ama bir yandan da bu bölgenin devletsizleşmesi bağlamında önemli problemlerin de olduğunu özellikle altını çizmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki Sayın Uras, az önce Kemal Bey de ifade etti. Yani Suriye'de işte SDG'nin kendini feshetmesi, yaşanan gelişmeler elbette Türkiye'de devam eden süreçle de bağlantılı. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Malazgirt zaferinin yıl dönümünde yaptığı açıklamalar vardı. Orada bir ifade çok dikkat çekti, özellikle o konuşmada. Türkiye 100 yılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık dedi Cumhurbaşkanı. Ne demek istedi sizce atımızın kuyruğunu bağladık diyerek?
2: Yani orada bir kararlılık ifadesi var ama konuşmanın bütününde bence en etkileyici cümle şehitlerimize ve gazilerimize borcumuz barışı tesis etmektir cümlesi. Yani buradaki barışçıl bir zeminde iktidarıyla muhalefetiyle herkesin yan yana gelmesi bence son derece önemli bir mesele. Çünkü esas problem, hani iktisadi kriz vardır, sosyal krizler vardır, fakat kavrayış krizinden daha vahim bir şey yok. Kavrama krizi içine girdiğinizde önünüzü bile göremez hale geliyorsunuz. Ya nasıl yanlış ilaç hastayı öldürürse yanlış tahlillerin de benzer sonuçları oluyor. İşte Suriye meselesinden size yaşadığımız bir örnek vereyim. Biliyorsunuz bir dönem Rojava üzerinden çok ciddi bir gerilim vardı, ölümler vardı ama bütün bu meselelerde, krizde taraf mı olacaksınız ya da yoksa bunu aşacak bir irade mi oluşturacaksınız? Ya ülkemizde de insanlar bu tabii Rojava'ya karşı tutum aldılar ama arkasından gelen cümlede PTŞ ile komşu olmayalım. Yani SDG asla Şam yönetimiyle bir diyaloğa, anlaşmaya girmesin dendi. O gün o anlaşma imzalandı ve çok büyük bir felaket aşılmış oldu. Yani kavrayış krizi dediğim şey masumane bir şey değil. Yangına körükle gidiyorsunuz. Yani bir yarayı saracak mısınız? Yarayı daha fazla deşecek misiniz? Meselesi önemli. O yüzden yine biraz önce bu antisemitizmden bahsederken, yani 1948'lerin dünyasında değiliz derken onu kastettim. Başka bir konuyu ele alın. Mesela Srebrenica katliamı. Milosevic faşizmini eleştirirken siz aynı zamanda anti-Sırp bir tutum mu alıyorsunuz? Hayır. O Sırp parlamentosu daha sonra yan yana geldiler ve bir öz eleştiri.

0: yaptılar. Srebrenica katliamı ile ilgili. Dolayısıyla İsrail'in de önünde tek rakip kendisi. Bu kendisini aşabilmesinin de yolu bu yüzleşmeyi yapabilmesinden büyük ölçüde geçiyor. Yani bu HTŞ meselesi öyle bir tuhaf değil ki hala bugün kullanılıyor. Bu dünyada her şey değişir ama HTŞ değişmez. Şimdi yapısal bir değişim olduğunu görüyorsunuz. Sizin Esad rejiminin bazı diktatörlüğün yıkılmasında sevinmeniz sizi HTŞ'li yapmıyor. Sizin ABD'nin Afganistan'ı pılını pırtını toplayıp terk etmesinden hoşnut olmanız sizi nasıl Talibancı yapmıyorsa. Yani kavrayış krizi dediğim şey büyük ölçüde bu. Yani oradaki yapısal dönüşümü büyük ölçüde görememe hali. İnsan etiği dediğiniz şey ettiklerin toplamıdır. Bölgede İsrail'in Gazze başta olmak üzere yaptıkları ortadayken kültürel olarak bu coğrafyada sizin bunu onaylayabilecek bir pozisyon almanız tamamıyla bir intihardır. Bunu büyük ölçüde görmek lazım. Ama bu kavrayış krizinden nasıl çıkılır meselesi zor. Çünkü aşması zor. Çünkü bizde genellikle küskün olmak, muhalif olmak zannediliyor. Küskün olan insanlar aslında var olan her şeyi itiraz etmeyi muhaliflik olarak görüyor. Halbuki bu Suriye'de yaşananlar hakikaten çok önemli bir şey. Yani düşünebiliyor musunuz? Kadın taburları var. Kadın taburları Suriye ordusuna entegre oluyor. Var olan yapılanmadaki siyasi aktörler Suriye devletinin bir parçası oluyor. Ve anayasal dönüşümle beraber bütün bu sürecin Türkiye'de de çok olumlu yönde etkileri olduğunu göreceğiz. Çünkü sınırdaki güvenlik krizi aşıldıktan sonra zaten çözülmeyecek bir sorun yok.
1: Yani şimdi Suriye'deki o değişimi anlamak açısından şu da önemli herhalde, değil mi Kemal Bey? Belki izleyicilerimizin bir bölümü veya Türkiye'de çok bilinmeyen bir konu olabilir. Esad dönemi Kürtlerin Suriye'deki durumu neydi?
2: Şimdi Deniz Hocam'ın Irak örneğinden yola çıkarak bir şey hatırlatmak istiyorum. Şimdi Amerika'nın Irak'ı işgalinden sonra uyguladıkları politikalara bakın. Suriye'yi de aslında işgal etti ama bunu hiç kimse dillendirmedi. Yani SDG'ye mesela Amerika kurdu aslında. Orada üsleri var, bir sürü yerleri var Amerika'nın. YPG'ye milyarlarca dolar silah verdiği söylendi, değil mi? Şimdi Amerika hiçbir zaman kurucu bir, yani sistem kurucu bir devlet hiçbir zaman olmadı. Ne Afganistan'da, ne Irak'ta, ne İran'da, ne Somali'de, gittiği her yerde.
1: Sistem bozucu veya sistem yıkıcı.
2: Evet, sistem yıkar ama sistem kuramaz. Şimdi Irak'taki kurduğu sistem işlemiyor. Orada böyle gidemez. Yani o federatif yapı, o Barzani'nin bilmem ne bölgesi, yok Süleymaniye'nin bilmem ne bölgesi, oradan oraya gidemez, sınırın oraya geçemez. Bir sürü saçmalık.
1: Ya Bosna'da da öyle değil mi mesela?
2: Bosna'da, bravo. Şimdi Suriye'de gitti SDG'yi kurdu. Ben o Amerikalıların konuştuğu Arap aşiretleriyle görüştüm son gittiğimde. Amerikalılar bize geldi dedi, kişi başına işte 250 dolar vereceğiz. Aylık olarak ödeyeceğiz. 10 bin kişi ver, şu kadar para al. Ama komutan Mazlum Abdi olacak dedi. Biz de bu kim dedik ya, Mazlum Abdi'yi de tanımıyorduk falan. İnanın böyle oldu yani. Sahayı bilmiyor, aşiret yapılarını bilmiyor, bölgeyi tanımıyor, demografiden anlamıyor, kültürden bir haber. Böyle bir şey kurdu yani. Ve bunun çalışacağını düşündü. Çalışmadı. O adamlar da buna diyor ki Amerikalılar, ya bu buraları bilmez, Rakka burası. Hani falan. Kürt ama buranın Kürt'ü de değil diyor. Silah dayıyorlar, kabul edeceksin. Bana silah dayadılar ve kabul ettirdiler diyor yani adam. İtiraz edince beni hapse attılar. Böyle bir sistem kurmaya çalıştı yani. Orayı böldü. İşte petrolü birine veriyor. Bilmem neyi kim. Hiçbir zaman sistem kuramıyor. Şimdi Türkiye'nin tavrına bakın. Değil mi? Oradaki devrimin en önemli destekçilerinden biri Türkiye. Birincisi üniter yapıyı savunuyor Türkiye. Mesela bölmüyor yani. Yani Kürtler benim hasmım. İşte YPG bilmem ne, bunları sürmüyor mesela, değil mi? Sürgün etmiyor. Parçalamayı savunmuyor. Ve ısrarla devleti inşa etmeye çalışıyor. Ve herkesin devletini inşa etmeye çalışıyor. Orada anayasa çalışmalarını, devlet kurma çalışmalarını, Türkiye'nin en çok tavsiye ettiği şey Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin, Şiilerin, Nusayrilerin ve Sünnilerin mutlu olacağı bir devlet kurmalısı mı? Şimdi şunu göreceğiz hep beraber. Orada bir devlet kuruluyor. Büyük bir oranda da başardılar. Fakat hocamı tenzih ederek bir şey söylemek istiyorum. Neden seçimler 4 sene sonra yapılıyor diyor mesela buradaki Türkiye'de. İşte Şahra zaten cihatçı. O seçime de gitmez, orada da öyle bir şey olmaz. Ya sen hayatında Suriye gittin mi kardeşim? Gitmemiş bak. Suriye'de yani 6 milyon insan dışarıya göçtü ama 8 milyon insan da içeride yani göç etti.
3: Çok zor bir seçim yaptı.
2: Aynel Arap adı üstünde Arap şehriyken yani Kobani. Kürt şehri oldu. İdlib Kürt şehriyken veya Afrin Kürt şehriyken Arap şehri oldu. Nüfus allak bullak oldu. Kim nerede yaşıyor belli değil. O sokakların kaydı yok. Dünya kadar briketten evler kurulmuş. Nüfusun ne olduğu belli değil. Bu insanlara seçim yapın diyorlar ya. Yani ülkede ekmek yoktu yani.
3: YPG MÜMÜŞ'e girdiğinde ilk icraatı tapu kayıtlarının şeyleri yakmak olmuştu. Binayı yakmak olmuştu.
2: Yani YPG'nin 15 senedir yönettiği Şeyh Maksut'a ben iletişim başkanına çok çağrı yaptım. En muhalif yani şaraya en muhalif olan gazetecileri lütfen gelin burayı gösterin diye. Şimdi bunlar saha gerçeğini bilmeyen insanların söylemleri. Şimdi Türkiye Suriye'den çok ders çıkarttı. Çok canı yandı ama çok da ders çıkarttı. Sahayı biliyor artık. Sahada ne yapması gerektiğini de biliyor. Şimdi burada bir devlet kurmak için Türkiye'nin çabaları var. Destek veriyor. Ekonomik. Ve bu mesela Amerika gitti, Irak'ı işgal etti. Tek hakim istediği her şeyi yapabilir değil mi? Türkiye öyle değil ki. İşgal etmemiş, tek hakim değil. Ve İsrail'in saldırıları var. Tamam. Ve İsrail'in işgali var. En küçük bir şeyde Şara'yı öldürürüz seni diye tehdit ediyorlar. Sarayının yanında bomba patlattılar. Ha. Değil mi? Buna rağmen o gravatlı cihatçı, gravatlı IŞİD'li dediğiniz adamın, öyle aşağılıyorlar Ahmet Şara'yı, siyasetine bakın. Yani o bakış açısına, devlet tecrübesi varmış gibi hareketlerine bakın. Şaşırırsınız. Hı hı. Değil mi? Ve işte orada bir devlet aklı var. O devlet aklı da Türkiye. Bunu görmek istemiyor insanlar. Şimdi SDG silah bıraktı ama gerçekten bıraktı mı? Yani bilmiyoruz, acaba öyle mi olacak? Hala şunu söylüyor. SDG aslında Suriye ordusunu ele geçirdi yani. Bakar mısın kafaya? Şimdi bunun hepsini şöyle göreceğiz. İnşallah orada bu devlet sistemi İsrail'e rağmen kurulacak. Seçimler de yapılacak. Fakat o insanların bir evinin olması lazım.
3: Tamam.
2: Halen 2 milyon mülteci Türkiye'de. Halen 1,5 milyon mülteci Lübnan'da, Ürdün'de, Irak'ta. Yani o insanlar dışarıdalar yani. Tamam. 5 milyona yakın insan var. Bunlar zaman alacak. Ama gidişata bakın. Her şeyden önemlisi. Gidişata bakın. Ben size bir şey söyleyeyim. Öyle hikayeler dinledim ki o Sedney hapishanesinde. Orada çalışmış çöpçüyü bile assalar, kurşuna dizseler yeridir dersiniz. Öyle korkunç hikayeler. O Afrin'de, İdlib'de, Halep kırsallarında öylesine korkunç hikayeler dinledim ki. Kurşuna dizmeden çocuk ölümüne kadar. Bu Nusayrilerin hepsini katleseler yeridir diyesiniz geliyor. Ama bakın intikam almadılar. İntikam almadılar yani. O toplu infazları yapmadılar. Buradaki o gelişmeyi, o süreci görerek Suriye'nin geleceğini okumak lazım. Yani Şara hükümetini o yüzden başarılı buluyorum. Ama Türkiye olmadan orası ayakta kalamaz.
3: Kalamaz.
2: O bir gerçek artık. Onlar da biliyor. Amerika da biliyor.

0: Hava durumu.
1: Ülke kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin havanın etkisinde kalacak. İstanbul'da sonbahar havası olacak, yağmurlu bir gün. Sıcaklık 22-25 derece aralığında, Bursa 26 derece. İç Anadolu'da uzun zaman sonra gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Ankara 27 derece. Ege'de kuvvetlenen ve serinlik getiren rüzgarlarla sıcaklık 34-35 dereceye doğru inecek. Cumartesi düşüş daha fazla. Akdeniz'de kısım kısım başlayacak gök gürültülü sağanak yağış cumartesi daha geniş alan etkileyecek. Antalya 40 derece. Karadeniz'de genelinde ama özellikle batısında kuvvetli sağanak var. Bolu ve Zonguldak 22-23 dereceye iniyor. Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde görülecek kuvvetli yağış Güneydoğu'ya da inecek. Erzurum 26, Diyarbakır 36 derece.

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur bekleniyor. Uzmanlar şiddetli yağışlara ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi.
1: Sezonun ilk serin ve yağışlı havası ülkeye giriş yaptı diyebiliriz. Çünkü birçok noktada yağış olacak. İstanbul'da, Marmara'da, Karadeniz'de, İç Anadolu'da, hatta bu yağış Adana'ya, Gaziantep'e kadar inecek ve sıcaklıklarda da belirgin düşüş olacak. İstanbul'da gün boyu yağış var. Özellikle öğle saatleri ve öğleden sonra yağış şiddetli de olacak. Yani su baskını tehlikesi de var. Kocaeli, Sakarya, Batı Karadeniz hattında, Düzce'de, Bolu'da, ayrıca Eskişehir taraflarında yağışlar şiddetli olacak. Ankara'da gök gürültülü şiddetli yağış var. Cumartesi günü olduğunda Sivas, Ordu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, buralarda yağışlar şiddetli. Pazar günü Doğu Karadeniz'de şiddetli olacak. Adana'da, Kuzey Kıbrıs'ta hatta cumartesi gök gürültülü şiddetli yağışlar var. Mersin'de, Hatay'da. Ege kıyıları ise İzmir, Bodrum hattında da sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. 5-6 derece düşüş var. Cuma, cumartesi kuvvetli rüzgarlarla akşam saatlerinde üşüten de bir hava olacak. Pazar günü olduğunda İstanbul'da güneşli bir havaya uyanacağız. 28 derece sıcaklık var. Sonraki günler daha ortalamalarda olacak. Çok 30 derecenin üzerinde değil ama 30 dereceye yakın seyredecek.
0: Ardahan'ın Çıldır ilçesinde etkili olan şiddetli dolu ve fırtına büyük hasara yol açtı. 14 evin çatısı uçtu. Su baskınları yaşandı.
2: Fırtına paniğe yol açtı. Binaların çatıları şiddetli rüzgara dayanamadı. Görüntüler Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kaydedildi. Fırtınanın etkili olduğu ilçede yağmur ve fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Öncül köyünde tehlikeli anlar yaşandı. Büyük çapta hasar oluştu. 14 evin çatısı uçtu. Zemin katlardaki bazı evlerde su baskınları oldu. Vatandaşlar evlerinin salonunda suyu tahliye etmeye çalıştı. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.
0: Terör örgütü SDG'nin fesih kararı Ankara'nın yakın takibinde. Milli Savunma Bakanlığı bu gelişmenin Suriye'nin egemenliği bakımından önemli olduğunu açıkladı.
3: Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör örgütü SDG'nin fesih kararı hakkında ilk açıklama geldi. Bu gelişmenin memnuniyet verici olduğu bildirildi. Ankara'nın Suriye'ye desteğinin sürüceği vurgulandı.
4: SDG'nin fesih ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması ve Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.
3: Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'de yaşanan Suriye gerilimi de gündemdeydi.
4: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını yakından takip ediyor, bu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini yineliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri makamlarının Suriye'yi de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık mekanizmasının tesisine yönelik girişimlerine ilişkin açıklama ve haberleri de yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede bakanlığımıza iletilmiş herhangi resmi bir talep bulunmamaktadır. Böyle bir talebin iletilmesi halinde konu ilgili makamlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilecektir.
3: Bakanlık, terörsüz Türkiye sürecinde takip ve değerlendirme kurulunun 4 alt komisyon kurma kararına ilişkinde mesaj verdi. Komisyonların oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada bakanlığımız terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarından sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini sürdürecektir denildi. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na İHA üssü kurma kararına da tepki gösterdi. Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir denildi.
0: ABD Başkanı Donald Trump son günlerde sıkça gündeme gelen Rusya'nın NATO topraklarına yönelik saldırı iddialarına ilişkin konuştu. Bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi. ABD Başkanı İran konusuna da değinirken sürpriz bir kararnameye imza attı. Ayrıntılar haberde.
5: Putin'le çok iyi ilişkilerim var. NATO bölgesine saldırmayacak.
2: Rusya'nın NATO topraklarını, hatta İngiltere'yi hedef alacağı iddia edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bunu yapmayacağını söyledi. Trump açıklamayı Beyaz Saray'da yaptı. CIA Direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya gerçekleştirdiği gizli ziyaretle Kremlin'i olası saldırılardan kaçınmaya çağırdığı iddiası gündem olmuştu. Trump'tan yalanlama geldi. Rusya ile İran arasında nükleer programı ilişkin yapıldığı belirtilen son görüşmeleri de yorumlayan Trump, Moskova'ya bu konuda bir yaptırım getirmeye açık kapı bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la son durumu da ele aldı. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve tankerlerin petrol taşımaya devam ettiğini iddia eden ABD Başkanı, İran'la konuşacak bir şey olmadığını söyledi. Onlarla görüşmek ya da başka bir şey yapmak niyetinde değiliz, dedi. Donald Trump, Oval Office'te yeni bir başkanlık kararnamesine de imza attı. Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirdi. Trump, kararnameye ilişkin açıklamasında söz konusu gölün New York'la Ontario arasında yer aldığını ve buranın adının Amerika Gölü olmasının normal olduğunu savundu. Trump bu adımı atmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Hatta Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanuslarının da adının değiştirilebileceğini sözlerine ekledi. Kanada Başbakanı Mark Carney'den ise tepki gecikmedi. Carney, gölün isminin değişmeyeceğini ve Ontario Gölü olarak kalacağını söyledi. ABD ile Kanada arasındaki ticari müzakerelerin geçen hafta sonuçsuz kalmasının ardından Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen pek çok üründe gümrük vergilerini %50'ye çıkaracaklarını açıklamıştı. Ontario Başbakanı ise bu karara sert tepki göstermişti.
0: ABD'nin ekonomik savaşına İran'ın nasıl yanıt vereceği sorusu tartışılmaya devam ediyor. Amerikan CNN kanalı İran'ın olası misilleme seçeneklerini mercek altına aldı. O seçeneklere bakalım.
6: Uzun zamandır satranç oynuyoruz. Ayrıca poker oynamayı da öğrendik. Şimdi ise ikisinin karışımını oynuyoruz. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin açtığı ekonomik savaşa nasıl yanıt vereceklerini bu sözlerle özetledi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, deprem gibi misilleme yapacağız dedi. İran'a olası misillemeler, Amerikan CNN kanalının internet sitesinde yayınlanan analizde mercek altına alındı. İlk olasılık Tahran'ın petrol fiyatlarını daha da yukarıya çekmeye çalışması. İran'ın Körfez ülkelerinin Hürmüz'e alternatif boru hatlarına saldırılar düzenleyebileceğine dikkat çekildi. Muhsin Rızai'nin ekonomik savaşın devam etmesi halinde ne Hürmüz Boğazı'ndan ne de Basra Körfezi'nden tek bir damla petrol ihraç edilmesine izin vermeyecekleri tehdidi hatırlatıldı. İran'ın saldırılarıyla ABD dahil dünya genelinde petrol fiyatlarının artabileceğinin altı çizildi. İran'ın misilleme olasılıklarından bir diğeri ise savaşın coğrafi kapsamının genişletilmesi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin bu hafta başında Bulgaristan topraklarındaki Amerikan yakıt ikmal uçaklarına dikkat çekerek bu ülkeyi hedef alabilecekleri uyarısında bulunduğu hatırlatıldı. İran'ın NATO ve Avrupa Birliği ülkesi Bulgaristan'ı vurmasının gerilimi büyük ölçüde tırmandıracağının altı çizildi. Misilleme seçeneklerinden biri de İran'ın nükleer doktrinini gözden geçirmesi. İran Meclisi'nin nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasından çekilmeyi ele almaya başladığına dikkat çekildi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'nin geçen pazar yaptığı açıklamada nükleer silah yapımına yönelebileceklerini ima ettiği vurgulandı. Bir başka olasılıksa İran'ın uyum süreci ve caydırıcılığı aynı anda yürütmesi. İran'ın yanıtının ekonomik uyumla gerilimi tırmandırarak karşı tarafı caydırma politikasının bir birleşimi olabileceği belirtildi.
0: İsrail Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde bazı köylere askeri araçlarla girilirken Şam kırsalı topçu atışlarıyla hedef alındı. Saldırıya dair açıklama Suriye Devlet Televizyonu'ndan yapıldı. İsrail ordusunun Kuneitra'nın güney kısmında bulunan Birika köyüne askeri araçla girdiği ifade edildi. Haberde ayrıca İsrail güçlerinin Şam'ın batı kırsalında bir bölgeye iki top mermisi fırlattığı kaydedildi. Saldırıların ardından can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, feshedilen YPG-SDG komutanı Mansur Mabdi'yi danışman olarak atadı. Suriye resmi haber ajansı Sana, Ahmet Şara'nın kararname ile Abdi'yi danışmanlığa atadığını duyurdu. Mansur Mabdi 26 Ağustos'ta terör örgütü YPG-SDG'nin fesih edildiğini Şam'da düzenlediği basın toplantısında duyurmuştu. SDG'nin Suriye ordusuna entegre edileceğini de açıklamıştı. Suriye yönetimi ve SDG 29 Ocak'ta ateşkesin sağlanması ve grubun entegrasyonu üzerine mutabakata varmıştı. Nepal'de yerleşim yerlerinin yok olduğu felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e yaklaştı. 33 ülkeden de turistlerin olduğu 1300'e yakın kişi ise kayıp.
3: Buzuldan devasa bir kütle koptu. Sismik hareket sel ve heyelana yol açtı. Nepal'de yerleşim yerlerini haritadan silen felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Wow! Bölgeden yansıyan uydu görüntülerine göre felaketi tetikleyen olay bir buzuldan kopan büyük bir kütlenin binlerce metre aşağıdaki vadiye sürüklenmesi. Uzmanlara göre bu yaklaşık 600 metre genişliğinde bir buz kütlesiydi. Buzulun koptuğu bölge ise başkent Katmandu'nun yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Buz kütlesinin oluşturduğu devasa su ve moloz dalgası vadi boyunca kuzeybatıya ilerleyerek Nepal'de Tibet sınırında bulunan nehre yöneldi ve önüne çıkan her şeyi yuttu. Amerikan New York Times gazetesi olayı buz çığı olarak tanımlıyor. Buzulun çökmesine neyin sebep olduğu henüz net değil. Bilim insanları iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının buzulun çöküşünü hızlandırmış olabileceğini belirtse de kesin nedeni belirlemek için henüz erken olduğunu vurguluyor. Sınırın iki tarafında ağır bir tablo var. Evler, altyapı, köprüler, yollar hepsi suya kapılarak yok oldu. 1300'den fazla kişi de kayıp. Bunun neredeyse yarısını 33 ülkeden turistler oluşturuyor. Nepal Turizm Ofisi'ne göre en çok kayıp turist Hindistan'da. Onu Amerika Birleşik Devletleri izliyor. Sınırın iki tarafında da kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak yükselen nehir seviyeleri, hasar gören yollar ve çamur, felaketten en çok etkilenen bazı alanlara ulaşmayı zorlaştırıyor. Benzer bir felaket 2021'de Hindistan'da da meydana gelmişti. Himalayalardaki bir buzulun kopması, Uttarakhand eyaletinde büyük bir sele yol açmış ve yüzden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
0: Bosna kasabı olarak bilinen soykırım ve savaş suçlusu Sırp General Ratko Mladic öldü. Lahey'de yargılanan Mladic 2017'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
7: Sırsa uvgeri i ljubavi. Srebrenica soykırımının baş sorumlularındandı. Bosna kasabı olarak bilinen soykırım ve savaş suçlusu Sırp General Ratko Mladic hayatını kaybetti. Mladic'in ölümünü ilk olarak Sırp televizyonu duyurdu. Haberde Mladic'in uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtilirken müebbet hapis cezasını çektiği Hollanda'nın Lahey şehrindeki cezaevinde öldüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler yetkilileri de haberi doğruladı. 84 yaşındaki Mladic, Bosna Savaşı sırasında Bosna Sırp ordusunun komutanıydı. Mladic'e bağlı güçler 1995'te Birleşmiş Milletler koruması altındaki Srebrenica'yı ele geçirdi. 11 Temmuz'da başlayan soykırımda 8000'den fazla Bosnalı Müslüman katledildi. Toplu mezarlara gömülen kurbanların bazılarının kimlik belirleme çalışması hala devam ederken, Bosna kasabı savaşın ardından uzun süre Sırbistan'da serbestçe hayatına devam etti. Yaklaşık 15 yıl boyunca Sırbistan'da saklanan Mladic, 26 Mayıs 2011'de yakalanarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edildi. 2012'de insanlığa karşı suç, soykırım ve savaş kanunlarını ihlal de dahil olmak üzere birçok suçtan yargılanmaya başlandı. Lahey'de yargılanan Mladic, 2017'de soykırım, insanlığa karşı suçlarla savaş hukukunu ihlal etmekten suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmeyi bekleyen Mladic'in talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.
0: Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer alacağı turnuvada ilk maçlar 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.
2: Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonu lig aşamasının kuralları Monaco'da çekildi. Kura çekimini eski futbolcular Fransız Thierry Henry ve İspanyol David Villa gerçekleştirdi. Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray'la Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray yeniden Devler Ligi arenasında. Avrupa Fatih'inin rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille Stuttgart ve AEK oldu. Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yaratmanın peşinde. Sarı lacivertliler Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK'la eşleşti. Fikstürün cumartesi günü belli olacağı Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 8-10 Eylül tarihleri arasında oynanacak. 36 takımla lig aşamasında ilk 8 takım son 16'ya kalacak. 9'da 24. sıraya alan takımlar son 16 için playoff oynayacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu 5 Haziran 2027'de Madrid'deki Metropolitano Stadında belli olacak.
0: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Bordo Mavililer yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Öte yandan sonucun sorumluluğunu üstlenen teknik direktör Fatih Tekke istifa ettiğini açıkladı. Tekke'nin istifa kararı Trabzonspor yönetimi tarafından kabul edilmedi.
8: Trabzonspor Avrupa Ligi'ne erken veda etti. Karadeniz ekibi playoff turunda Ferencvaros'a rövanş maçında 4-0 mağlup oldu. Bordo Mavililer'de Malinovski 13, Cabral'sa 57. dakikada kırmızı kart gördü. Ferencvaros'un golleri Odov'da, Korbu, Yusuf ve Listes'ten geldi. Takımıyla 61. maça çıkan Fatih Tekke alınan sonucun sorumlusunun kendisi olduğunu belirterek istifasını sundu. Trabzonspor yönetimi ise Tekke'nin istifasını kabul etmediğini açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada Tekke'nin istifa kararını duygusal yoğunlukla aldığı kaydedildi. Fatih Tekke, teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Ahmet Spor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır denildi. Karadeniz ekibi yoluna Kupa 3'te devam edecek. Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi saat 14'te Monaco'da gerçekleştirilecek.
0: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ilk maçta attığı gollerle turladı. 3-0'ın lık maçın rövanşında 1-0 yenilen siyah beyazlılar lig aşamasına yükseldi.
2: Beşiktaş bir yıl aranın ardından tekrar Avrupa Ligi'nde. Siyah beyazlılar son 16 turu playoff mücadelesi rövanş maçında Kauno Jalgiris'e 1-0 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 3-0'lık skorla adını lig aşamasına yazdırdı. Kauno'ya galibiyeti getiren gol 64. dakikada Renan Oliveira'dan geldi. Vincenzo Italiano büyük çoğunluğu rotasyona sahip bir kadroyla Litvanya deplasmanında yer aldı.
9: İlk maçtaki avantajla tur atladık. Mutluyuz. Sezonun ilk gerçek hedefini tamamlayarak lig aşamasına yükseldik. Bugün daha iyi performans gösterebilirdik. Önümüzdeki maça %100 hazır olmalıyız.
2: Aynı zamanda yeni transfer Dušan Vlahović ilk kez 11'de sahaya çıktı. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi saat 14'te Monaco'da gerçekleştirilecek. Lig aşamasındaki ilk maçlar 16-17 Eylül tarihlerinde oynanacak.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin önemli mesajlar verdi. Bakan Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada adına tahsisli araçları şüphelilerin kullandığı eski bakan İdris Naim Şahin'i eleştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler tutmuyor dedi.
10: İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum. Da öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. İki araç daha var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için. Bakan Bey'in söyledikleriyle dosya içeriği uyuşmuyor.
4: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli 3 aracın amacı dışında kullanıldığı tespit edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek Şahin'i eleştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler birbirini tutmuyor dedi. Bakan Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olay içinde cinayet dedi. Fethullahçı terör örgütünü işaret etti.
10: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü mahrem imamlar toplantısı. Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor. FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var.
4: Adalet Bakanı TV 100 yayınına katıldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin bilgi verdi. Gürlek, ahbap soruşturmasının derinleşeceğini bildirdi. Yeni masak raporları alınıyor, yeni gözaltılar ya da yeni dalgalar olabilir ifadesini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davaya ilişkin de önemli mesajlar verdi.
10: Mahkemeler siyaset aranası değildir. Orada siyasi şov yapamazsınız. Ekrem İmamoğlu orayı sanki bir siyaset aranasına uzun zamandan beri çeviriyordu. Bu yargılama canlı yayında yayınlansın. Biz kendimize güveniyoruz diye bir söylem vardı. Evet ya, ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında olduğunu durur mu diye sormak istiyorum.
4: Bakan Gürlek, süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek yasal düzenlemeyle sosyal medyaya kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören teklifin Ekim ayında meclise geleceğini de açıkladı. Adalet Bakanı, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın ardından yeni yasal düzenlemelerinde hayata geçirilebileceğini söyledi. İnfazlarla ilgili düzenlemeler yapılacak, başka yasalar olacaktır dedi.
0: Öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesinin Adalet Bakanlığı'nda kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesine yaptığı başvuru reddedildi. Adli kaynaklar dosyanın ilk derece mahkemesi ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde karara bağlandığını hatırlattı. Dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delil bulunmadığını belirtti. 8 yaşındaki Narin Güran ölümüyle ilgili davada Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından onanmış. Nevzat Bahtiyar ise yeniden yargılamada 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2 yıl önce cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan Rojin Kabayiş'e ne oldu? Ne yazık ki bu sorunun hala bir yanıtı yok. Genç kızın vücudunda tespit edilen anestezi maddesi ise yeni soru işaretlerini gündeme getirdi. Avukatı bazı iddialar ortaya koydu. Biz de bu konuyu bir adli tıp uzmanına sorduk.
11: Geleceğim nasıl gerçek?
12: 27 Eylül 2024'te kayboldu. Cansız bedeni 19 gün sonra Van Gölü kıyısında bulundu. Rojin Kabayiş'in nasıl öldüğü hala bilinmiyor. Otopside tespit edilen anestezi maddesi rokuryonyum ise genç kızın uyuşturulduğu iddialarını gündeme getirdi.
13: Paslarda ileri derecede gevşeme ve felç yaratan bir genel anestezi maddesidir. Ameliyatlarda kullanılır.
12: Adli Tıp Kurumu'nda Rojin'in ölümünden 16 gün önce ameliyat olduğu ve anestezi içinde bu maddenin verildiği belirtildi. Peki bu madde vücutta kaç gün kalabilir?
13: Rokuryonyum etken maddesinin terapötik yani tedavi edici dozda kullanıldığında yaralama ömrü 60 ila 80 dakika. Bu giderek yaralanıyor. 2 gün 3 gün içerisinde vücuttan tamamına yakını zaten atılmış oluyor. Ancak geri kalan eser miktarda kalan madde 2-2,5 aya kadar bu gelişmiş cihazlarla tespit edilir.
14: Tek başına bir bulgu aslında her zaman yorumlamaya da müsait olmuyor değil mi?
13: Kamuoyunda anlaşılmayan teknik terimler üzerinden spekülasyon yapılırsa yargılamayı kötü etkiliyor. Bilimin delilleriyle ortaya koyup sadece uzmanından yorumları dinlemekte fayda var diye. Şöyle şöyle olabilir derse biri ve o öyle çıkmazsa cinayet değilmiş diye bir algı oluşabilir. Yani kesin şudur demekten ziyade bütün tahlillerin bitip, bütün tetkiklerin bitip, raporların ortaya çıkıp ve adli kovuşturmanın da bitmesini beklemek gerekiyor.
12: Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümüyle ilgili yaklaşık 600 kişinin DNA örneği alındı. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli de DNA örneği alınanlar arasında.
0: 90'lı yılların popüler dans grubu Mezdeke'nin dansçısı Aynur Kanbur cinayeti 10 yıl sonra aydınlatılmış. Kanbur'u öldüren katil zanlısı cinayeti itiraf etmişti. Cinayete ilişkin soruşturma tamamlandı. 4 şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açıldı.
15: Çeşim oldu dedi. Ben dedim Aynur Kanbur'u dedim. Evet dedi, paketiniz var dedi. Açtı. Ben içeri girene zaten kapısını da açmıştım, daire kapısını da açmıştım.
16: Bülent Gündüz, şimdi yer gösterme işlemi yapacağız.
3: Katil zanlısı 10 yıl sonra olay yerine geri dönmüş, cinayeti bu sözlerle anlatmıştı.
17: Bülent!
3: Bülent Gündüz, akrabası olan Mezleke grubunun dansçısı Aynur Kamburu 26 Mart 2016'da öldürdüğünü itiraf etmişti. Yıllar sonra aydınlatılan cinayete ilişkin iddianame hazırlandı. Dört şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açıldı.
11: İsmail tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de çıkardım, ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı, yürüdüm, gittim.
3: Bülent Gündüz, cinayeti yıllar önce planladığını ve Kambur'un dansçılığından rahatsız olduğu için öldürdüğünü öne sürmüştü. Ancak savcılık, Kambur'un dansçılığı bırakmasının üzerinden yıllar geçtiğine dikkat çekerek bu anlatımı çelişkili buldu. İddianamede katil zanlısı Bülent Gündüz'ün olay günü avcılardan metrobüse bindiği, yolculuk sırasında telefonundan sim kartını çıkarmış olmasının altı çizildi. Soruşturmada adı geçen diğer şüpheliler Fazlı Kar, Serdar Kar ve Yüksel Kar'ın olay öncesi ve sonrasındaki HTS kayıtları incelendi. Üç şüphelinin de olaydan önce ve olay sonrasına kadar telefonlarının kapalı olduğu tespit edildi. Bu durumun şüphe oluşturduğu ifade edildi. Savcılık, dört şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Gündüz hakkında ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talep edildi.
0: Müzik grubu Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Tolga Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yöneltiliyor. Tolga Akış İstanbul'da gözaltına alındı. Tunceli'de Munzur Üniversitesi'nde akademik ve idari personelin katıldığı Erasmus programı ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 20'ye yakın personelin Hollanda'ya gönderildiği süreçte sahte imza ve davet mektupları hazırlandığı iddia edildi. Bu kapsamda ulaşım masrafları karşılanan personele günlük harcırah da ödendi. Üniversite iddialarla ilgili inceleme başlattı.
3: İddiaya göre sahte kaşe ve imza kullanıldı. Davet mektupları hazırlandı. Munzur Üniversitesi personeli 6 yıldır bu belgelerle Hollanda'ya götürüldü. Tunceli'de Erasmus Personel Hareketliliği Programı'nda binlerce euroluk usulsüzlük yapıldığı iddiası inceleniyor. Program, üniversite personelinin yurt dışındaki kurumlarda eğitim, öğretim veya mesleki gelişim faaliyetlerine katılmasına olanak sağlıyor. İddiaya göre üniversiteyle görevli makine mühendisi Uğur Yıldız, 2020 yılından bu yana Hollanda'daki bir şirket adına sahte kaşe ve imza kullanarak davet mektupları hazırladı. Bu belgelerde en son 20'ye yakın akademik ve idari personel Rotterdam'a götürüldü. Personelin ulaşım giderlerinin karşılandığı, ayrıca günlük harcara ödendiği belirlendi. Usulsüzlük nedeniyle binlerce euroluk kamu zararı oluştu. Ayrıca programdaki personel puanlama sıralamasının da sahte belgelerde değiştirildiği öne sürüldü. İddialar arasında sahte evrakla kamu personeline gri pasaport çıkarılması da yer aldı. Munzur Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kenan Peker, kendi rektörlüğü dönemi için yani 2023'ten bu yana yurt dışına gönderilen personelin listesinin çıkarılması için talimat verdi. Peker, inceleme sonucuna göre soruşturma başlatılacağını söyledi.
0: Yaz tatili bitiyor. Öğretmen ve öğrenciler şu 14 Eylül'de ders başı yapmaya hazırlanıyor. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında okulların açıldığı ilk hafta uygulanacak tedbirler belirlendi.
17: Hepiniz hoş geldiniz.
18: 2026-27 eğitim öğretim yılı için ilk zil 14 Eylül'de çalacak. İstanbul'da 3 milyona yakın ilk, orta ve lise öğrencisi ders başı yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME toplantısında okulların açılacağı ilk haftada uygulanacak tedbirler kararlaştırıldı. Mega kent İstanbul'da özellikle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için bazı trafik düzenlemeleri yapılacak, toplu ulaşım araçlarına ek seferler konacak. UKOME kararlarına göre 14 Eylül Pazartesi günü sabah 6'dan akşam 4'e kadar İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. İETT, Metrobüs ve Metro İstanbul'da 3665 ilave seferle kapasite artışına gidilecek. 800 bine yakın vatandaş toplu taşımaya yönlendirilecek. Trafik polisleri de 500'e yakın kritik noktada bine yakın memurla sahada olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü güvenlik önlemleri kapsamında ise okulların açıldığı ilk gün 808 noktada sahada olacak. Çocuk şube ve mobil okul timlerinin de aralarında olduğu 2000'den fazla ekip güvenlik uygulaması yapacak. Bazı ilçelerde ise güvenlik önlemlerini jandarma sağlayacak. Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor. Veliler, servis şoförlerinin toplu taşıma aracı kullanım belgelerini ve ücretleri İBB'nin ilgili sistemi üzerinden kontrol edebilecek.
0: Okul hazırlıkları da başlıyor artık. Merdiven altı kırtasiye ürünleri ise çocukların sağlığı için ciddi bir risk oluşturuyor. Uzmanlar fiyat kadar TSE onayına da bakılması yönünde uyarıyor.
3: Öğrenciler 14 Eylül'de yeniden okula dönecek. Türk Standartları Enstitüsü laboratuvarlarında kırtasiye ürünlerine yönelik testler başladı. Uzmanlar ürün alırken fiyata değil TSE ve CE işaretlerine dikkat edilmesi çağrısı yapıyor.
19: Veliler kırtasiye malzemesi alırken öncelikle renginden ve fiyatından ziyade ürünlerin çocukların sağlığını etkilemeyecek güvenilir ve kaliteli ürünler tercih etmeli. Ambalajı bozulmamış ağır kokulu ürünler ve menşei belli olan ürünler tercih edilmeli.
3: Testlerde öğrencilerin sık kullandığı suluk, silgi, kalem ve boya gibi ürünlerin zararlı kimyasal madde içerip içermediği kontrol ediliyor.
19: Kurşun kalem, özellikle boya kalemlerinde kurşun, kadmiyum, arsenik gibi ağır metaller, plastik ürünlerde ise kanserojen madde dediğimiz fitalat maddeleri ve tekstil ürünlerinde ise alerjik reaksiyonlara sebep olan azoboyar maddeler bulunmaktadır.
3: Cilde temas eden ürünlerin güvenli olması da alerjik reaksiyonlara maruz kalmamak için önemli.
19: Standart dışı maddeler çocukların hem cilt yoluyla hem de solunum yoluyla aldığında uzun sürede sağlık sıkıntılarına neden olabilir. Özellikle ciltle temas eden yüz boyaları, dövme kalemleri gibi ürünlerin dermatolojik testlerin yapılmış olması gerekmektedir.
0: Üniversite öğrencileri de yurt arayışında. Ankara'da özel yurtlarda aylık fiyatlar tek kişilik oda için 30 bin liradan başlayıp 50 bin liraya kadar çıkıyor. Veliler fiyatlardan, yurt işletmecileri de kayıtlardaki düşüşten şikayetçi.
3: Üniversiteyi şehir dışında okuyacak öğrencilerin barınma telaşı başladı. Ev kiralamak istemeyen öğrenciler bütçelerine uygun özel yurtlar arıyor.
20: Ben Aydın'dan geliyorum. Şimdi de yurt arıyoruz.
21: Fiyatları nasıl buldun?
20: Uçuk buldum birazcık.
22: Yüz binlerce öğrenci için barınma mesaisi başladı. Öğrenciler üniversite okuyacakları illere giderek alternatif seçenekler arıyor. Bunlardan biri de özel yurtlar. Ankara'daki özel yurtlardaysa fiyatlar oda tipine göre 50 bin liraya kadar çıkıyor.
3: Ankara'da özel yurtta tek kişilik oda fiyatları 30 bin ila 50 bin lira, iki kişilik odalarda ise fiyatlar 25 bin ile 40 bin lira arasında. 3 veya daha kalabalık oda seçildiğinde ise fiyatlar 15 bin liraya kadar düşebiliyor.
23: 25 bandında bekliyordum ben. Hem yemek hem ulaşım falan bekliyordum. Ama gerçekten buraya geldiğimizde şok oldum. 40'lardan 35'lerden falan bahsediliyor. Bayağı yüksek.
24: Fiyatlar açıkçası birazcık pahalı diyebilirim ama yine yurdun imkanları, konumu, odalar, konfor düşünüldüğü zaman çok da gözüme batan bir fiyat değil.
3: Özel yurtlarda fiyatları oda tipinden sunulan imkanlara kadar birçok kriter etkiliyor.
25: Yurtta kahvaltı veriyorsunuz, akşam yemeği veriyorsunuz. İnternet birçok yerde kendileri tabii bağlatmaları gerekiyor. Bunlar öğrenciler için çok kıymetli.
3: Özel yurt yetkinleri geçtiğimiz yıllara göre kayıtlarda düşüş olduğunu da söylüyor.
26: Burası 100 kapasiteli kız öğrenci yurdu. Geçmiş yıllardaki orana göre çok daha düşük, doluluk oranımız çok daha düşük.
0: İstanbul'da yağış başladı ama havalar hala birçok kentte sıcak. Serinlemek isteyenler de su kenarlarını tercih ediyor. İki kenttense boğulma haberi geldi. Şanlıurfa ve Hatay'da. Serinlemek isterken suya kapılan iki kişi yaşamını yitirdi.
2: Saatlerce süren arama çalışmalarının sonunda acı haber geldi. Sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
27: Ambulansa verin, ambulansa verin.
2: Hava sıcaklığının 44 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da yaşayan 5 arkadaş serinlemek için Esenyayla Mahallesi'nde tarımsal sulama için kullanılan bir sulama kanalına gitti. Yüzmenin yasak olduğu sulama kanalına girdikten kısa süre sonra çocuklardan biri gözden kayboldu. Akıntıya kapılan 16 yaşındaki Mehmet Raşit Akçay boğularak can verdi. Hatay'dan da bir boğulma haberi geldi. Payas sahilinden denize giren 35 yaşındaki Salih Yıldız boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların yardımına koştuğu Yıldız kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rize'nin Çayeli ilçesinde salı günü denize giren 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul Önder boğulmuş, kardeşi ise kaybolmuştu. Arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde 10 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Arif Kerem Önder ve abi Ardeşen ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Karadeniz sahillerinde boğulma vakalarına karşı önlemler artırıldı. Trabzon ve Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek geçici süreyle yasaklandı.
0: Okulların açılmasına yaklaşık 2 hafta kaldı. Turizmde de yüksek sezonun sonuna gelindi. Oteller Eylül ayı için indirim kampanyaları yapıyor.
3: Turizmde yüksek sezonun sonuna yaklaşıldı. Otellerde indirim başladı. Şubat ayında başlayan İran Savaşı turizmde bu yıl endişelere neden olmuştu. Ancak korkulan tablo yaşanmadı. Sektör yetkililerine göre rezervasyon iptalleri yaşansa da doluluk oranları yüksek seyretti.
1: Belki karlılıklar için aynı şeyleri söyleyemeyeceğiz maliyet kur baskısından dolayı ama otellerimizin dolduğu hemen hemen bütün bölgelerde güzel bir yazı yaşadık.
3: Rusya ve İngiltere'de okullar 1 Eylül'de açılacak. Türkiye'de ise 14 Eylül'de ders başı yapılacak. Otellerde de doluluklar yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Turizmciler bu nedenle Eylül ayı için fiyat indirimlerine gidiyor. İndirim oranları genellikle %15 ile 30 arasında değişiyor.
1: Eylül ayı fiyatları her zaman Ağustos ayından daha makul mantıklıdır. Onu kabul etmek lazım. Temmuz, Ağustos hala her zaman yıllardır olduğu gibi yüksek sezon olarak sürdürüyor o süreci. Eylül ayında bir tık daha mantıklı fiyatlarla misafirlerin karşılaşma imkanı var.
3: COP31 iklim zirvesi Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek. 80 bine yakın ziyaretçi bekleniyor. Bunun da sektöre can suyu olacağı belirtiliyor.
0: 2021 yılında devreye alınan kur korumalı mevduat hesaplarının tamamı kapandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre KKM geçen hafta 4 milyon lira azalarak sıfıra indi. Ekonomi yönetimi Haziran 2023'te KKM'den kademeli çıkış sürecini başlatmıştı. Bu kapsamda KKM'nin cazibesini azaltan pek çok düzenleme devreye alındı. 23 Ağustos 2025'te yeni hesap açılışına son verilmişti. Vadesi tamamlanan hesapların da kapatılmasıyla uygulama sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu gelişmeyi programımızın önemli hedeflerinden biri daha gerçekleşti diyerek duyurdu. Şimşek, makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni arttıran politikalarımıza devam edeceğiz dedi. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk pazar günü 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul'da bir gösteri uçuşu yapacak. Özel gösterinin hazırlıkları başladı. Solo Türk Yenikapı Meydanı'nda çevre tanıma uçuşu yaptı. Solo Türk Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Erhan Aydemir'in F-16 savaş uçağıyla yaptığı manevralar heyecanla izlendi. Türk bankaları Suriye'de faaliyet göstermek için hazırlık yapıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıl sonuna kadar Ziraat Bankası'nın işlemlere başlayacağını söyledi.
5: Artık ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, yatırımlar, müteahhitlik, yeniden inşa, ulaştırma koridorları konularına yoğunlaştık son 1,5 yılda. Suriye ile Türkiye arasındaki gümrük kapılarımızı yeniliyoruz, genişletiyoruz, modernleştiriyoruz. Aynı şekilde Suriye tarafı da bu şekilde yatırımlara başladılar.
3: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada iki ülke arasında artan ticaret rakamlarına dikkat çekti.
5: Türkiye-Suriye ticaret ilişkileri de hızla gelişti. Geçen yıl toplamda %42'lik bir artışla 3 milyar 750 milyon dolara yaklaştı. Ümidimiz önümüzdeki yıl sonuna kadar 5 milyar dolarlık hedefimizi gerçekleştirip orta vadede de 10 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak.
3: Bolat, Türk bankalarının Suriye'de faaliyet göstereceğini söyledi. Yıl sonuna kadar ilk Türk bankası olarak Ziraat Bankası'nı Suriye'de göreceklerini dile getirdi.
5: Hükümetler arasında çok yakın bir işbirliği ve koordinasyon gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Zaten 910 kilometre sınırımızı paylaştığımız Suriye ile akrabalık, dostluk, komşuluk, tarihi bağlarımız çok güçlüydü.
3: Bakan Bolat'a ihracatçılar ve iş insanları da eşlik etti.
5: Uluslararası Şam Fuarı'nın açıldı.
0: Gazze'de ateşkese rağmen insani koşullarda düzelme yok. İsrail Gazze'ye yardım girişlerini kısıtlamaya devam ediyor. Gazze'liler kavurucu sıcaklarda, çadırlarda hayata tutunmakta zorlanıyor.
12: Yeme, içme, yıkanma. Gazze'liler için bu zaruri ihtiyaçlar bile lükse dönüşmüş durumda. Yiyecek içecek bulmakta zorlanıyorlar. Suya erişimleri sıkıntılı. Barınma hala büyük bir sorun. Kavurucu sıcaklarda naylon çadırların içi fırın gibi ısınıyor. 5 çocuklu Lila ailesi Gazze şehrinde İsrail saldırılarında ağır hasar alan ve yıkılma tehlikesi bulunan binanın gölgesinde yaşıyor. Sıcağa dayanamayan çocuklar leğenlerin içinde suya girerek serinlemeye çalışıyor. Ama suyun olmadığı ve uzak yerlerden taşındığı düşünüldüğünde Gazze'de serinlemenin bile lüks olduğu anlaşılıyor.
4: Buna çadır demeye bin şahit ister. Bu bayağı bildiğiniz fırın. Çocuklar sıcağa dayanamıyor. Sıcaktan fenalık geçirmemeleri için sürekli suya sokuyoruz ve çadırı da ıslatıyoruz.
6: Bu normal bir sıcak değil. Yanıyoruz. Sıcaktan ötürü çadırda oturamıyoruz. Çadır bildiğiniz ateş. Fırın nedir bilir misiniz? Bir ya da iki gün değil, 3 yıldır fırında yaşıyoruz.
12: Gazze'lilerin vantilatör alacak parası ya da çalıştıracak elektriği bulunmadığına da dikkat çekiliyor.
0: Tıp dünyasında pankreas kanserine karşı tarihi bir adım atıldı. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi klinik deneylerde hastaların yaşam süresini 2'ye katlayan akıllı ilaca kullanım onayı verdi. Tüm dünyada umut yaratan tedaviyle ilgili detaylar haberimizde.
3: Klinik test sonuçları açıklandığında bilim insanları verileri dakikalarca ayakta alkışlamıştı. Pankreas kanseriyle mücadelede devrim niteliği taşıyan Daraxonrasib isimli akıllı ilaç, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden resmi kullanım onayını aldı. Söz konusu ilaç, 3. faz klinik testlerde standart tedavilere yanıt vermeyen 500 pankreas kanseri hastası üzerinde denendi. Tedavi, hastaların ortalama yaşam süresini 6,5 aydan 13 aya çıkardı. İlacın çalışma prensibi, pankreas kanserlerinin neredeyse tamamını besleyen KRAS mutant genini hedef almaya dayanıyor. Araştırmacılar, KRAS geninin tüm kanser türlerinin %20'sinden fazlasında bulunduğuna dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde reçeteli olarak satışa sunulan ilacın aylık maliyetinin 40 bin dolar, yani yaklaşık 2 milyon lira civarında.

0: sayesinde dünyanın daha iyi bir yer haline gideceğini savunuyordu. Yapay zekanın insanları iş yükünden kurtaracağını, hastalıklar ve iklim değişikliğiyle mücadele edecek buluşları hızlandıracağını umut ediyordu. Ancak Gates fikir değiştirmişe benziyor. Bill Gates, yayınlanan yeni makalesinde yapay zekanın yarardan çok zarar verebileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi. Gates, geçen yıl içinde yapay zekanın siber saldırı konusunda artan yetenekleri karşısında endişelenmeye başladığını belirtti. Gates, hayatında ilk kez yeni bir teknolojinin daha yavaş ilerlemesini arzuladığını söyledi. Gates'in yapay zeka ile ilgili endişeleri 3 temel kategori üzerinde yoğunlaşıyor. İlk kategori yapay zeka destekli siber saldırılar, biyolojik silahlar ve dolandırıcılık gibi güvenlik tehditleri. İkinci kategori ise yapay zeka ve yapay zeka destekli robotların yol açtığı istihdam kaybı. Üçüncü kategori ise yapay zekanın öğrenme süreçlerine veya insan ilişkilerine zarar vermesiyle çocukların gelişiminin olumsuz etkilenmesi. Gates, yapay zekanın düzenlenmesi konusunda Amerikan hükümetine öncü rol oynaması çağrısı yaptı. Yapay zeka denetimi için yetkinler, uzmanlar ve vatandaşlardan oluşan bir kurumun hayata geçirilmesini talep etti. Gates makalesinde bazı işlerin insanlara ayrılmasını da önerdi.
1: Yoğun sosyal medya kullanımının ruh sağlığını etkilediği ve uyku düzenini bozduğu biliniyor. Uzmanlarsa dijital detoksla durumun tersine çevrilmesinin mümkün olduğunu söylüyor.
2: Evde, yolda, işte, okulda hatta uykudan uyandığımız ilk anda dahi sosyal medyaya bakıyoruz. Bilimsel araştırmalar yoğun sosyal medya kullanımının dikkat, hafıza ve odaklanma gibi olumsuz etkilerinin olduğunu ortaya koyuyor.
3: 3-4 saat minimum kullanıyorumdur kesin. TikTok ve Instagram yani. Çoğunlukla Reels izliyorum. Reels dışında pek kullanmıyorum neredeyse. Dikkat süremiz bayağı kısaldı.
4: Platformların üreticileri aslında insan psikolojisinin dikkat sürelerinin neye göre ve nasıl değiştiğini sürekli tespit etme ve bunun üzerine revizyon getirme halindeler. Ve o yapılan güncellemeler de bizim dikkat süremizi belirliyor. Burada ne kadar çok vakit geçirilirse orada alınan dopamin eşliğinde dikkat süresi de azalabiliyor.
5: Yarım saat falan kullanıyorum. Şu arada azaltmaya çalışıyorum. Aşırı değil ama kendimi kaptırdığım zamanlar elbet oluyordu. Ben zaten öğretmenim. Özellikle öğrencilerimde çok etkisini görüyorum onu.
6: Kendimi işe veremiyorum. Böyle dün bir 5 dakika sosyal medyada bakayım böyle. İşte de olumsuz etkiliyor aslında beni. Bütün vaktimi boş vaktimi telefonla geçiyorum.
2: Uzmanlar yoğun sosyal medya kullanımının etkilerinden korunmak için dijital detoksun beyin sağlığını olumlu etkileyeceğini belirtiyor.
4: Bazen bu tarz eser vermek, sosyal medya konusunda bildirimlerde kısıtlamalar getirmek veya uyku öncesi özellikle yatak odasına telefonu dahil etmemek gibi pratikler yaparak bunun hayatımıza nasıl ettiğini pratik etmemiz gerekebilir.
1: Facebook ve Instagram'ın çocuklarda bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı iddiasıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 40'tan fazla eyalet Meta'ya dava açmıştı. Davada taraflar uzlaşmaya gitti ve şirket eyaletlere yaklaşık 17 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Sosyal medyanınsa çocuklar üzerinde nasıl bir etki yarattığı konusu hala gündemde. Biz de bu konuyu İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aykut Arıkan'la NTV yayınında konuştuk. Ekranlara taşıyalım ve ardından saat başında tekrar burada olalım.
7: Burada muhatap olan taraf Facebook değil Instagram. Bağımlılık. Ama bu sadece bir boyutu. Zaten sosyal medya algoritmaları bizim yeni medya literatüründe bağımlılık algoritması olarak geçer. Bağımlılık algoritması çok masum bir şey değil. İnsanları sonuçta dijital mahallelere hapsedip kavga ettirip buradan da daha fazla sitelerin içine tutarak daha fazla reklam göstererek daha fazla para kazanıp insanların kavga etmesiyle büyük bir suç Amerika'da. Yani formların burada çocukların net bir şekilde cinsiyetini ve yaşını tanımlayıcı ve ona göre önlem alıcı tedbirleri alması gerekiyor. Bunun bir yaptırım olarak ben önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği'nde de benzer çalışmalar var. Bütün dünyada karşımıza çıkacağını ben düşünüyorum. Buraya gitmek zorunda yoksa şu anda kayıp bir nesil geliyor. Bunun kaydedilmesi gerekiyor. Bunun eğer yaşından çok büyük insanlarla hani biraz daha köşeli

0: konuşmalara giriştiği noktada bunun derhal kamu otoritelerine raporlanması gerekiyor. Bu ciddi anlamda bir mahremiyet kaybı. Dahası şimdi karşımızda ki kişinin bir gerçek bir kişi mi, algoritma mı olduğunu da bilemeyiz. Yani kendi yaşıtıyla konuşuyormuş gibi çocuk 40-50 yaşında insanlarla konuşmaya başlıyor. Bunlara rastlandı. Bu örnekler ne yazık ki yaşandı. Dolayısıyla bu çok büyük bir mahremiyet riski tabii ki. Bunun da önlemin alınması gerekiyor. Ben çocuklarda bir ince sınır, bir çizgi olduğunu çok düşünmüyorum. Çocuğun bir kere çok yoğun kullanmaması gerekiyor. Yani bunu ben yani 56 yaşındayım. Ben bile böyle biraz fazla zaman geçireyim, bunaldığımı hissediyorum. Dolayısıyla hani bu bağımlılık zaten çok fizyolojik bir şey bu arada. Yani dopamin salgılatıyor ve bu dopamin salgısı bağımlılık yapan şey. Fare deneyleri var. Fareler deli gibi dopamin salgılasın diye elektrik tuşuna basıyorlar. Dolayısıyla bu kanıtlanmış bir şey ilişki. Dolayısıyla hani çocuklarda bunun bir sınırı yok ne yazık. Yani bunu ya şu kadar dakika geçirirlerse çocuklar hani korunurlar diyemiyorum. Diyemiyor hiç kimse. Çünkü bunun bir sınırı yok. Yetişkinlerde bile dediğim gibi yani 30-40 dakikadan fazla ben şu yaşımda vakit geçireyim ben bunalıyorum. Çocuklarda tabii ki bunun olumsuz etkisi çok daha fazla olacaktır. Hani benim naçizane bütün velilerimize tavsiyem 14 yaşından önce hiçbir şekilde muhatap olmasından mümkün olduğunca 15 yaş sonrasına atılsın ve yani kısıtlama tabii ki kısıtlama ama dediğim gibi bunun bir hani dakika veremem bir kere gözlemlememiz gerekiyor. İkincisi yani çocuklara verilecek telefonlarda ve tabletlerde bir ebeveyn kontrolü mekanizmasının olması gerekiyor. Bu iOS platformunda da Android platformunda da mevcut çocuğunuzun telefonunu kendi telefonunuzdan yaptığı her şeyi görebilecek, takip edebilecek hale getirebiliyorsunuz. Nakliden tavsiyem bunu her ebeveynin yapması. Bir diğer konu çocukla açık diyalog. Yani konuşmak gerekiyor. Yani nereleri biliyorsun? Nelerle karşılaşıyorsun? Neler hoşuna gidiyor? Seni rahatsız eden bir şeylerle karşılaşıyor musun? Hani seni rahatsız eden bir şey ortama bak. Böyle böyle şeyler olabiliyor sosyal medyada. Lütfen bize bilgi ver. Biz hani sana bununla ilgili destek verebilirim diye. Dostane bir şekilde çocukla bunları konuşmak gerekiyor. Saklamadan, gizlemeden bak böyle tehlikeleri var diye bilinçlendirmek gerekiyor. Bu bence etkili yol bu aslında çocuğu bilinçlendirmek. Ha, çocuklar tabii ki burada vakit geçirmek isteyecek. Yani bunun hiç tartışması yok ama o sınır hani evet yani yarım saat deniyor. Bunu biliyorum ama bana çok rasyonel geldi. Çok doğru söyleyeyim size. Dolayısıyla hani burada ne yaptığını gözlemlemek bir ebeveyn açısından. İkincisi açık bir diyalogla yönlendirmek. Hani kontrol mekanizması diyemem ben buna. Kontrol çünkü ters yapıyor o yaşlarda ama mutlaka ve mutlaka çocuklarla dostane bir şekilde konuşarak, müzakere ederek takip etmek. Bağımlılık çok yüksek. %70'lerin üzerinde bağımlılıklardan bahsediyoruz. Da çok hızlı bağımlı hale gelebiliyorlar. Daha da kötü. Ve tabii yani şimdi olmazsa olmaz dersi içinde kullanacak tableti, telefonu, arkadaşlarıyla iletişim içinde, güvenliği içinde kullanacak. Yani ben çocuğumun benimle sürekli iletişim kurabilecek halde olmasını tercih eden bir örneğin. Dolayısıyla hani nereye kadar kısıtlama, nereye kadar kontrol, nereye kadar serbestlik, bütün bunların bir arada düşünülmesi gerekiyor ama bağımlılık konusu gerçekten %70'lerin üzerinde rakamlarla karşımıza çıkıyor. Birincisi çocuğun telefonunu kendi telefonunuza bağlamak, çocuk telefonu olarak kurmak ve oradaki bütün kontrolleri yani kuracağı uygulamaya kadar kendi izninize bağlı hale getirmek. Ve bu 15 yaşına kadar falan değil yani bir 18 yaşına kadar neredeyse uygulanması gereken bir şey. Çünkü neyle karşılaşacağını bilmiyorsunuz gerçekten de. Oyun diyor altından kumar, sanal kumar çıkıyor. Birincisi bu. Yani mutlaka bu dijital olarak bu korumayı kullanmak gerekiyor. İkincisi güvenli internet ama nereye kadar tabii güvenli internet? Hatlarında, ev hatlarında güvenli internet olması gerekiyor. Ondan sonrası diğer bana sorarsanız çocuğu diye bilinçlendirme. Hani takip demeyeceğim ama hani bir farkında olma, veli olarak, ebeveyn olarak benim çocuğum nerelere takılıyor, nelerden hoşlanıyor? İşte benim çocuğum hayvanlardan hoşlanıyor, benim çocuğum müzikten hoşlanıyor, benim çocuğum sanattan hoşlanıyor gibi. Hani bunlar üzerinden küçük küçük şeylerle, diyaloglarla, sohbetlerle açıp neye şahit oldun, ne en çok ilgini çekti gibi. Tuzak soru demeyeceğim ama çocuğu konuşturacak sorularla burada hakikaten nerede rahatsız olduğunu veya nerede bir tehlike olabileceğini görmeniz mümkün. Bağımlılıkların en kötü tarafı yoksulluk etkisidir. Şimdi bu kişiler bu bağımlılığı edindikten sonra sadece kullanıcılar değil bu arada şeyler de bağımlı hale geliyor. Bu influencerlar da bağımlı hale geliyor. Beklediği ilgiyi göremeyince, istediği like'ı alamayınca, istediği paylaşım sayısını alamayınca bu insanlar da baya baya yoksulluk etkileri görülmeye başlanıyor. Depresyona giriyorlar. Ben yani bildiğim, tanıdığım influencerlar içinde depresyona girmeyeni çok azdır. Psikolojik tedavi görmeyeni çok azdır. Dolayısıyla işin karanlık boyutu baya baya karanlık. İkincisi, ne yazık ki ve ne yazık ki suç örgütlerinin buralarda çok fazla gözü var. Bu insanlar üzerinden bir şeyleri aklamak olabilir, bu kumarı özendirmek olabilir, kara para aklamak olabilir. Bu geçmişte bunları yaşadık bir platformun örneğinde. Dolayısıyla buralarda aslında çok çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü yarın öbür gün kamu otoritesinden bu insanların kim kapısını çalacağı belli değil. Suç örgütlerinin de burada gözü var ve yani baktığınızda bir yönü cidden karanlık.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Doğa Takvimi. Bugün 28 Ağustos 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Parçalı ay tutulmasının ardından ay bu gece dolunay. Bugün güneşin batışına yakın saatlerde doğu ufkuna bakarsanız yükselen dolunayı göreceksiniz. Kuzey Amerika yerlileri her dolunaya doğada o döneme denk gelen olaylardan, gelişmelerden kaynaklanan bir ad vermişler. Ağustos dolunayına da Kuzey Amerika'daki yerliler için önemli bir besin kaynağı olan Mersin balığının yılın bu mevsiminde büyük göllerde bol bulunması nedeniyle Mersin balığı dolunayı demişler. Yerli Amerikalılar sadece dolunay değil, o ayı da bu adla anarlar, yani Mersin balığı ayı derler. Mersin balığının kökeni yaklaşık olarak 135 milyon yıl öncesine dayanıyor. Bu yüzden yaşayan fosil de deniyor. Zaten bu balık 100 yıldan fazla yaşar. Son olarak Anadolu'da ay döneminde yapılan işlere dair inanışlarını da hatırlatalım ve ekleyelim. Antalya'da Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü uzmanları Kızılçamlar'da yaptıkları araştırmada Anadolu köylüsünün ayın yenisinde olur börtü böcek, eskisinde olur börek çörek, kesme odunu ay büyürken, 40 koyunu küçülürken gibi sözlerinin bilimsel olarak doğru olduğunu belirledi.
2: Doğa Takvimi.
1: Hava durumu.
4: Ülke kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin havanın etkisinde kalacak. İstanbul'da sonbahar havası olacak. Gün boyu görülecek yağmur öğleden sonra daha şiddetli yağacak. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derece aralığında. Ankara ve Bursa'da da gök gürültülü sağanaklar var. Ankara 27, Bursa 26 derece. İzmir 35 derece ancak kuvvetlenen rüzgarla serinlik geliyor. Antalya ise 40 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Sağanak yağış en fazla Kocaeli, Sakarya, Yalova kesimini etkileyecek. Rüzgar kuvvetli. Kocaeli 24 dereceye iniyor. İç Anadolu'da uzun zaman sonra gök gürültülü sağanaklar etkili. Eskişehir 25 derece. Ege'de kuvvetlenen ve serinlik getiren rüzgarlarla sıcaklık 34-35 dereceye doğru inecek. Cumartesi düşüş daha fazla. Akdeniz'de kısım kısım başlayacak gök gürültülü sağanak yağış cumartesi daha geniş alanı etkileyecek. Adana 35 derece. Karadeniz'de genelinde ama özellikle batısında kuvvetli sağanak var. Bolu ve Zonguldak 22-23 dereceye iniyor. Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde görülecek kuvvetli yağış Güneydoğu'ya da inecek. Erzurum 26, Diyarbakır 36 derece.
1: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 6. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba, saat 6 haberlerle karşınızdayız. İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yağış gece saatlerinde kentin kuzey bölgelerinde başladı. Ardından bölgesel olarak yağış hattı Marmara Denizi'ne doğru kaydı. Şiddetli yağış sırasında zaman zaman gök gürültüsü de duyuldu. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji yağışların zaman zaman şiddetlenerek gün içinde etkili olacağı uyarısında bulundu. Yetkililer oluşabilecek ani sel ve su baskını, yıldırım, yerel, dolu ve kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda Cumhurbaşkanlarıyla telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kazakistan Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Kazakistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşecek kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletti. Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gösterilen gayretin sürdürüleceğini söyledi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmede ise iki ülke arasındaki yatırım, ticaret, savunma, sanayi ve güvenlik alanındaki işbirliğinin arttırılması konusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede de ikili ilişkilerle bölgesel konuları değerlendirdi. İran ve Umman arasındaki görüşmelerin ardından Katar'dan da İran'a bir ziyaret gerçekleştirildi. Katar Başbakanı 6 aydır devam eden ABD-İran savaşını sona erdirecek diplomatik girişimlerin yeniden başlatılması için Tahran'ı ziyaret etti. İran'dan ABD'nin ekonomik yaptırımlarına ilişkin mesajlar da vardı.
1: İran'ın Hürmüz Boğazı'nda Umman'la anlaşmasının ardından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani de Tahran'daydı. El Sani, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. İranlı yetkililerle gerilimi azaltma çabalarını konuşan El Sani, diplomatik sürecin yeniden başlatılması çağrısı yaptı. Toplantılarda İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda geçici bir koridor kurmasını kapsayan çerçeve anlaşmada ele alındı. Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi konusu da gündeme geldi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai görüşme sonrası Lübnan merkezli Almanar televizyonuna konuştu. Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukasının devam etmesi halinde ekonomik çıkarlarını hedef alacaklarını söyledi. Rızai, Gazze ve Lübnan'da savaşın sona erdirilmesi şartıyla Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ifade etti. Boğaz'dan geçecek gemilere izin verilmesinin gelecekte Washington'la yapılacak bir mutabakata bağlı olduğunu söyledi. İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'ı aradığına ilişkin haberleri ise yalanladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD kamuoyunu korkutmayı amaçladığını belirtti.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye yasasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Uçum, yasanın anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı olabileceği yorumlarına karşı çıktı.
2: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi Anayasa Mahkemesi'ne taşınır mı? Mahkeme düzenlemeyi sadece PKK terör örgütü mensuplarına yönelik indirim ve erteleme getirdiğinden eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal edebilir mi? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı için yazdığı analizde bu sorulara yanıt verdi.
3: Anayasa Mahkemesi'nin makul sebeplerin varlığı halinde farklı düzenlemeler getirilmesinin eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmayacağı yönünde içtihat bulunmaktadır. Kanunun diğer terör örgütleri açısından eşitlik sorunu yaratmamasının öncelikli sebebi, farklı durumda olanlara farklı kuralların uygulanmasının eşitlik ilkesine aykırı olmamasıdır.
2: Uçum, kapsama alınanların belirlenmesinin kanun koyucunun takdir yetkisinde olduğunu da vurguladı. İnfaz sisteminde reform ihtiyacının hep gündemde olduğunu söyledi. Ancak tüm bunlar tartışılırken başta FETÖ çetesi olmak üzere diğer terör ve suç örgütlerine alan açacak yaklaşımları zorlamak ciddi sorunlar üretir dedi. Uçum artık etnik siyaset tarzı Türkiye siyasetinin önüne çıkartılmamalıdır ifadelerini de kullandı. Geçiş sürecinin tamamlanmasıyla sürecin hukuki statüleri uygun olarak muhataplarının demokratik siyaseti benimseyerek daha etkin olabileceklerini de söyledi. Gündeminde anayasa tartışmaları da vardı. Yeni anayasanın bir sonraki yasama dönemine kalacağını, 400'den fazla oy alsa bile referandum olmadan yürürlüğe koyulmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın CHP kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya karar verdi ve partide kalıyor açıklamasını yalanladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Sayın Mansur Yavaş'la Sayın Müslüm Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir denildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon yapılacağı iddiaları dile getirilirken henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken Sayın Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz açıklaması yapıldı. Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir bilgisi verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek komisyonunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin önemli mesajlar verdi. Bakan Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada adına tahsisli araçları şüphelilerin kullandığı eski bakan İdris Naim Şahin'i eleştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler tutmuyor dedi.
4: İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum. Da öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. İki araç daha var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için. Bakan Bey'in söyledikleriyle dosya içeriği uyuşmuyor.
3: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli 3 aracın amacı dışında kullanıldığı tespit edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek Şahin'i eleştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler birbirini tutmuyor dedi. Bakan Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olay içinde cinayet dedi. Fethullahçı terör örgütünü işaret etti.
4: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü mahrem imamlar toplantısı. Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor. FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var.
3: Adalet Bakanı TV 100 yayınına katıldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin bilgi verdi. Gürlek, ahbap soruşturmasının derinleşeceğini bildirdi. Yeni masak raporları alınıyor, yeni gözaltılar ya da yeni dalgalar olabilir ifadesini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davaya ilişkinde önemli mesajlar verdi.
4: Mahkemeler siyaset aranası değildir. Orada siyasi şov yapamazsınız. Yani Ekrem İmamoğlu orayı sanki bir siyaset aranasına uzun zamandan beri çeviriyordu. Bu yargılama canlı yayında yayınlansın. Biz kendimize güveniyoruz diye bir söylem vardı. Evet ya, ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında olduğunu durur mu diye sormak istiyorum.
3: Bakan Gürlek, süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek yasal düzenlemeyle sosyal medyaya kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören teklifin Ekim ayında meclise geleceğini de açıkladı. Adalet Bakanı, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın ardından yeni yasal düzenlemelerinde hayata geçirilebileceğini söyledi. İnfazlarla ilgili düzenlemeler yapılacak, başka yasalar olacaktır dedi.
0: Kocaeli'de kolon ve kirişlerinden ses gelen apartman tahliye edildi. Bir süre sonra yan yatmaya başlayan bina kontrollü olarak yıkıldı. Hasarın yandaki temel kazısı nedeniyle oluştuğu öne sürüldü.
5: Kolon ve kirişlerden ses geldiği fark edildi. 3 katlı bina acilen boşaltıldı. Ardından kontrollü yıkım gerçekleştirildi. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bir binanın temel kazısı yapılıyordu. Ancak inşaatın yanında bulunan apartmanın kolon ve kirişlerinden ses gelmeye başladı. Apartmanda yaşayanlar panikle binayı terk etti. 112 acil çağrı merkezinde ihbarda bulundu. İzmit Belediyesi, AFAD'la Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. yakındaki inşaat çalışmalarında yeterli önlemlerin alınmadığı, yeraltı suyunun da zemindeki riski artırdığı öne sürüldü. Bir süre sonra zemindeki hareketlilik nedeniyle yapı yan yatmaya başladı. Bunun üzerine çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölgedeki diğer binalar da tedbir amaçlı boşaltıldı. Riskli apartman kontrollü olarak yıkıldı.
0: İstanbul'da bir tekstil atölyesindeki yük asansörü birinci kattan yere düştü. Asansörde bulunan işçi ağır yaralandı. Gazi Osmanpaşa Hekim Suyu Caddesi'nde bulunan tekstil atölyesinde bir işçi yük asansörüne bindi. Henüz bilinmeyen bir nedenle asansör aniden zemine düştü. Gürültüyü duyan çevre sakinleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 23 yaşındaki işçi hastaneye kaldırıldı. Asansörün düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul'da bir okulun bahçesinde oyun oynayan çocukların üzerine futbol kalesi devrildi. Kale direğinin altında kalan çocuklardan birinin bacağı kırıldı. Kafasından yaralandı. Olay anını güvenlik kamerası görüntüledi.
6: Topu vurdu, düştü kale.
7: O şut az daha 4 yaşındaki Ediz'in ölümüne neden oluyordu. Futbol kalesi üzerine düşen çocuğun başı yarıldı, bacağı kırıldı. Olay Arnavutköy'de bir okulun bahçesinde yaşandı. Bir grup çocuk içeri girip oyun oynamaya başladı. İçlerinden biri kale direğine asıldı. O sırada bir diğerinin çektiği şut asılı çocuğa isabet edince kale direğinin dengesi bozulup düştü. Aile kazanın ihmal sonucu olduğunu iddia ediyor.
8: Büyük bir kale var, futbol kalesi ve sabitlenmemiş bir şekilde yerde duruyor. Orada bir ihmal olduğunu düşünüyoruz. Okulun bahçesinin kapısının açık olması ayrı bir ihmal.
7: Üzerine futbol kalesi düşen çocuğa yardıma ilk koşanlar yanındaki arkadaşları oldu. 9-10 yaşındaki çocuklardan biri yaralı haldeki Ediz'i kucaklayıp eve götürdü. Aile o sırada çocukları gören bir öğretmen olduğunu ancak yardım etmediğini de iddia ediyor.
9: Koşup bir müdahale bile etseydi belki şu kadar bir süre 2 ay içinde... Belki de çocuğum kalkabilirdi. Çünkü sürüklenerek getirildi benim çocuğum eve kadar. Bu sene anaokuluna başlayacaktı. Kaydetmiştim. Şimdi gidip kaydımı tekrardan sileceğim. Evet, gidemeyecek maalesef.
7: Yaralanan çocuğun tedavi için ameliyat olması gerekebilir. Ailesi ise olayda sorumluluğu bulunanlar hakkında işlem yapılmasını istiyor.
0: Havalar hala birçok kentte sıcak ve serinlemek isteyenler de su kenarlarını tercih ediyor. Yalnız iki kentten boğulma haberleri geldi. Şanlıurfa ve Hatay'da serinlemek isterken suya kapılan iki kişi yaşamını yitirdi. Rize'de de salı günü denizde kaybolan 10 yaşındaki Arif Kerem Önder'in cansız bedenine ulaşıldı.
10: Saatlerce süren arama çalışmalarının sonunda acı haber geldi. Sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
11: Ambulansa verin, ambulansa verin.
10: Hava sıcaklığının 44 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da yaşayan 5 arkadaş serinlemek için Esenyayla Mahallesi'nde tarımsal sulama için kullanılan bir sulama kanalına gitti. Yüzmenin yasak olduğu sulama kanalına girdikten kısa süre sonra çocuklardan biri gözden kayboldu. Akıntıya kapılan 16 yaşındaki Mehmet Raşit Akçay boğularak can verdi. Hatay'dan da bir boğulma haberi geldi. Payas sahilinden denize giren 35 yaşındaki Salih Yıldız boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların yardımına koştuğu Yıldız kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rize'nin Çayeli ilçesinde salı günü denize giren 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul Önder boğulmuş, kardeşi ise kaybolmuştu. Arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde 10 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Arif Kerem Önder ve abi Ardeşen ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Karadeniz sahillerinde boğulma vakalarına karşı önlemler artırıldı. Trabzon ve Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek geçici süreyle yasaklandı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrolardaki yolcu yoğunluğunu azaltmak için 100 yeni araç aldı. Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı ve Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda kullanılacak ilk tren seti raylara indirildi.
12: Uygun hat ve şu an 380 bin yolcu kapasitesi var.
2: İstanbul'un metro filosu büyüyor. Kadıköy Sabiha Gökçen ve Pendik Sabiha Gökçen hatlarında kullanılmak üzere alınan 100 yeni metro aracından ilk tren seti raya indirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan tren setini yerinde inceledi.
12: İyi yolculuklarınız olsun, kolay gelsin.
2: Ümraniye'deki test sürüşüne katıldı.
12: İlk tren setimiz Beyiş Erkin yerleşkemizde ray üstüne indirildi. Dinamik testlere başladık. Hemen ardından ikinci setimiz gelecek ve teslimatlar hızlanarak 2007 ortasında 100 aracımızın tamamını sefere almış olacağız.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 5 yılda İstanbul'a 672 yeni metro aracı kazandırmayı hedefliyor.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Asırlık Okullar Vakfı tarafından Kabataş Erkek Lisesi'nde düzenlenen törene katıldı. YKS'de başarılı olan öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Merakınızı koruyun, bilmiyorum demekten de çekinmeyin dedi.
13: Normalde ekonomide biz sermaye önemlidir. Sermayenin birikmesi gerekir ki bir ülke kalkınsın, verimlilik artsın, yatırımlar olsun. Ama asıl sermaye insan sermayesidir. Bu sınavlar bitecek. Üniversiteye giriyorsunuz. Üniversite de bitecek. Ama hayat boyunca önünüze benzer tercihler çıkacak. Başarının beraberinde getirdiği küçük bir zorluktan bahsetmek istiyorum. İnsan başarılı oldukça bilmiyorum demek zorlaşır. Çevreniz sizden sürekli doğru cevaplar isteyecek. Size belli konularda sorular soracaklar. Siz de bir süre sonra her konuda bir cevabınız olması gerektiğini düşüneceksiniz. Ama üniversitede şunu fark edeceksiniz, bir konuyu derinlemesine öğrendiğinizde aslında bilmediklerinizin ne kadar çok olduğunu anlayacaksınız. Bugüne kadar girdiğiniz sınavlarda amaç önünüze çıkan soruların doğru cevaplarını bulmaktı. Ama bundan sonraki hayatınızda bazen doğru cevaptan daha önemli olan şeyin doğru soruyu sormak olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden merakınızı koruyun. Bilmiyorum demekten çekinmeyin. Soru sorun, yeni şeyler öğrenmek kadar bildiğinizi düşündüğünüz şeyleri de sorgulamayı lütfen ihmal etmeyin. Bilgiye ulaşmanın giderek kolaylaştığı bir dünyadayız ve böyle bir dünyada farkı sadece ne kadar çok şey bildiğiniz değil, aslında nasıl düşündüğünüz, hangi soruları nasıl sorduğunuz ve ne kadar hızlı öğrenebildiğiniz belirleyecek.
0: SGK borç yapılandırması için son başvuru tarihi 31 Ağustos. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu uygulamadan faydalanılması için çağrı yaptı. Başvuruyla birlikte ilk taksitin ödenmesi halinde yıllık tecil faizi %29 olarak uygulanıyor. Azami tecil süresi de 72 aya uzatılıyor. Bakan Işıkhan yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek için SGK'nın ilgili birimlerinin çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Işıkhan 4 Haziran'dan itibaren 103.852 işveren ve bağ kurulunun düzenlemeden yararlandığını belirtti. Toplamda 131 milyar 251 milyon lira tutarındaki borcun tecil ve taksitlendirme kapsamına alındığını açıkladı. Ayçiçeği yağında olası fiyat artışının önlenmesi için tedbir alındı. Ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi belirlenen dönemlerde %12 olarak uygulanacak. İthal kuru soğanda gümrük vergisi de %5 olarak uygulanmaya devam edecek. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kararın arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması için alındığı belirtildi. Karadeniz bölgesinde yaşanan gelişmelerle Avrupa'da etkili olan kuraklık nedeniyle yağlık ayçiçeği tohumunda fiyat artışı riski olduğu belirtildi. Ham madde temini sağlamak için fiyat yükselişinin önlenmesi amacıyla yağlık ayçiçeği tohumundaki %20 gümrük vergisinin bu sene 30 Kasım yerine 1 Ekim itibariyle %12 olacağı belirtildi. Kuru soğanda da %49.5 olarak uygulanan gümrük vergisi 31 Ağustos'a kadar %5'e düşürülmüştü. Bu süre 31 Ocak 2027 tarihine uzatıldı. Bosna kasabı olarak bilinen soykırım ve savaş suçlusu Sırp General Ratko Mladic öldü. Lahey'de yargılanan Mladic 2017'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
2: Srebrenica soykırımının baş sorumlularındandı. Bosna kasabı olarak bilinen soykırım ve savaş suçlusu Sırp General Ratko Mladic hayatını kaybetti. Mladic'in ölümünü ilk olarak Sırp televizyonu duyurdu. Haberde Mladic'in uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtilirken müebbet hapis cezasını çektiği Hollanda'nın Lahey şehrindeki cezaevinde öldüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler yetkilileri de haberi doğruladı. 84 yaşındaki Mladic, Bosna Savaşı sırasında Bosna Sırp ordusunun komutanıydı. Mladic'e bağlı güçler 1995'te Birleşmiş Milletler koruması altındaki Srebrenica'yı ele geçirdi. 11 Temmuz'da başlayan soykırımda 8000'den fazla Bosnalı Müslüman katledildi. Toplu mezarlara gömülen kurbanların bazılarının kimlik belirleme çalışması hala devam ederken, Bosna kasabı savaşın ardından uzun süre Sırbistan'da serbestçe hayatına devam etti. Yaklaşık 15 yıl boyunca Sırbistan'da saklanan Mladic, 26 Mayıs 2011'de yakalanarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edildi. 2012'de insanlığa karşı suç, soykırım ve savaş kanunlarını ihlal de dahil olmak üzere birçok suçtan yargılanmaya başlandı. Lahey'de yargılanan Mladic, 2017'de soykırım, insanlığa karşı suçlarla savaş hukukunu ihlal etmekten suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmeyi bekleyen Mladic'in talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'u kabul etti. Görüşme bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve Karadeniz'deki seyir sefer güvenliği ele alındı. Görüşmeye dair bir fotoğraf da paylaşıldı. Kuvvetle Pakistan arasında savunma anlaşması imzalandı. Anlaşmayla iki ülke operasyonel koordinasyonun güçlendirilmesi ve deneyim paylaşımı konusunda işbirliği yapacak. Kuvvet Savunma Bakanı Pakistanlı mevkidaşıyla İslamabad'da bir araya geldi. Görüşmede Kuvvet-Pakistan ilişkileriyle askeri ve savunma alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanlar ele alındı. Ziyaret kapsamında Kuvvet Savunma Bakanlığı ile Pakistan Savunma Bakanlığı arasında savunma ve askeri işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmayla iki ülke arasındaki operasyonel koordinasyonun güçlendirilmesi, deneyim paylaşımı ve bölgesel güvenlik istikrarının arttırılması hedefleniyor. Prens Harry ve Meghan çocuklarıyla birlikte artık resmen İngiltere'de. Peki 6 yıl sonraki bu ülkeye dönüş nasıl yankılandı? Ada basınında neler konuşuluyor? Ayrıntıları NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.
14: Resmi olarak artık Birleşik Krallık'talar ama sürekli kalacaklar mı burası meçhul, ama çocuklarını bu ülkede okutmak istedikleri aşikar. Çünkü bu ülkedeki bir okula kayıtları yaptırıldı her iki çocuğun da. Bu nedenle buradalar aslında, bu yüzden geldiler, ama kendilerini yakın çevresinden aldığımız bilgilere dayanarak şöyle söyleyebiliriz. Aslında uluslararası bir aile yapmak istiyorlar. Yani hem Kaliforniya'daki evlerini tutuyorlar, orayı kapatmadılar. Hem Portekiz'deki evlerini kapatmadılar. Yani çocukların okulu boyunca Birleşik Krallık'ta olacaklar, anlaşılan o ki. Ama sonrasındaki zaman dilimlerinde, tatil dönemlerinde de Kaliforniya'da ya da Portekiz'de zaman geçirmeye de devam edecekler. Gelişlerinde görünür bir polis korumasının bulunmaması dikkat çekti. Buna özellikle bakılmıştı zaten. Çalışan kraliyet ailesi olacaklar mı? Hayır, olmayacaklar. Bu da net bir şekilde söylendi. Aslında kraliyet üyeliğinden ayrıldıktan hemen sonra bu polis koruması meselesi gündeme gelmişti. Ve korumaların azaltılmasına karşı da bir dava açmıştı prensleri, ki bu bir kraliyet üyesinin kralın hükümetine karşı açtığı nadir bir dava olarak da tarihe geçmişti. Hükümet bu davayı kazandı, Harry bu davayı kaybetti ve ailesine resmi koruma verilmemişti o günden sonra. Yani Harry ve ailesi şimdilik vatandaşın cebinden sağlanan paralarla bir koruma alamadılar. Fakat ailenin Britanya'da kalıcı olarak yaşamaya başlamasıyla birlikte hiç şüphe yok ki kraliyet üyelerini koruyan koruma kurulunun da güvenlik ihtiyacını yeniden değerlendirmesini gerektirecek. Sussex ailesi Londra dışında bir yer tercih etti. Büyük ihtimalle Cotswold bölgesinde özel bir konutta yaşayacakları anlaşılıyor. Çünkü açıklamadılar neresi olduğunu tam olarak. Ama okula yaptırılan kayıtlar üzerinden yola çıkılarak Prenses Diana'nın, yani annesinin, ailesinin de yaşadığı bölge olarak bilinen burayı tercih edecekleri konuşuluyor. Kral Charles'la da buluşmuşlardı Temmuz ayında ve Archie ve Lilibet'le büyük babalarıyla 4 yıl sonra yeniden görüşme şansını elde etmişti. Kral Charles'ın dönüşten memnun olduğu ifade ediliyor, ama veliaht abisi Prens William'la hala küsler, ama bu ilişkide de henüz bir değişiklik olmadığı yönünde bilgiler gelmeye devam ediyor.
0: Roketsan tarafından üretilen yeni nesil seyir füzesi Çakır atış testlerini başarıyla tamamladı. Çakır seyir füzesi farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlenerek hem kara hedefini hem de deniz hedefini tam isabetle vurdu. Çakır bu testlerde aynı zamanda yeni yakıt sistemiyle uzatılmış menzilini de başarıyla test etti. SİHA platformlarından sonra kara araçlarından da ateşlenen Çakır, deniz hedeflerinin yanı sıra kara hedeflerine karşı etkinliğini gösterdi. Çakır, atışla birlikte farklı platformlara entegre edilebilme konusundaki kabiliyetini de sergiledi. Düşük görünürlük ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip yeni nesil füzesi Çakır, navigasyon uygulamaları sayesinde de farklı hedef tiplerinde her türlü hava şartında kullanılabiliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu. Yumaklı paylaşımında gelecek 3 günün orman yangınları açısından kritik olduğunu belirtti. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem oranı orman yangını riskini arttırdığına dikkat çekti. Yumaklı, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde ateş yakmayalım, kuru otlak alanlara yanıcı madde atmayalım ve en ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 acil çağrı merkezine bildirelim ifadesini kullandı. İstanbul Küçükçekmece Gölü'nün etrafındaki elektrik direklerine tünüyen leyleklerin hayatını kaybetmesi üzerine bölgede tedbir alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu mevcut tedbirlerin süreceğini, kalıcı çözümler için de çalışıldığını belirtti.
2: İstanbul Küçükçekmece Gölü Tahtakale mevkiinden geçen demiryolu güzergahında yaşanan leylek ölümlerine karşı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı önlem aldı. Tüneme noktası olarak elektrik direklerini seçen leyleklerin konmasını önlemek için leylek konmazlar yerleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, geçmiş dönemlerde bu ölçekte bir durumla karşılaşılmadığını, ilgili kurumlar ve uzmanlarla birlikte saha çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.
3: Leyleklerin riskli noktalara konmasını engellemek amacıyla daha yüksek boyutlu leylek konmaz aparatları tasarlayarak ürettik. Tespit ettiğimiz direk ve katener noktalarına monte ettik. Ekiplerimiz kuşların yoğunlukla geldiğini tespit ettiğimiz 18-20 saatleri arasında kuşları bölgeden uzaklaştırıyor.
2: 153 yıllık demiryolu güzergahında ilk kez böyle bir durumla karşılaşıldığını belirten Uraloğlu, incelemelerde kuşların göç yolunu değiştirdiğinin ortaya çıktığını kaydetti. Uraloğlu, leylek konmaz uygulamalarının ve aktif koruma tedbirlerinin sürdürüleceğini, uzun vadede ise bilimsel çalışmalar doğrultusunda kalıcı teknik çözümlerin de geliştirileceğini söyledi.
0: Geçtiğimiz günlerde İstanbul açıklarında Adalar bölgesinde Marmara'nın derinliklerine inen bir grup dalgıç, su altında büyük vatozlar ve köpek balıkları gibi çok sık rastlanmayan türleri görüntüledi. O kayıtlar başta Marmara Denizi'ndeki ekosistemin sağlığı açısından olumlu bir tablo gibi düşünüldü. Ancak uzmanların yorumu farklı. Marmara'daki deniz canlısı çeşitliliğinin çok küçük bir alana hapsolmuş durumda olduğu değerlendiriliyor.
7: Vatozlar, ıstakozlar, köpek balıkları. Görüntüler bir akvaryum ya da okyanusun derinliklerinden değil, İstanbul açıklarından. Prens Adaları'nın farklı noktalarında Marmara Denizi'nin derinliklerine inen dalgıç Mehmet Karail ve beraberindekiler nadir görülen türleri kayda aldı. Başta Marmara Denizi'ndeki ekosistem adına olumlu bir tablo gibi görünse de uzmanlar kayıtların bu türlerin çok küçük bir alana hapsolduğunu kanıtlayan nitelikte olduğuna dikkat çekiyor.
15: Geçmişte 32 köpek balığı ve vatoz türü kaydedilmişken güncel kanıta dayalı değerlendirmeler bu sayıyı 25 türe indiriyor. Daha da önemlisi son 40 yılda fauna giderek sığ sulara uyum sağlayabilen dipte yaşayan türlerle sınırlanmış durumda. Bu değişimin başlıca nedeni balıkçılık, habitat bozulması ve deniz kirliliğine bağlı olarak özellikle derin sulardaki oksijen kaybı.
7: Deniz biyologları eskiden bu türlerin Marmara'nın tamamında görülebildiğine dikkat çekerek aşırı balık avcılığının da deniz sistemine zarar verdiğini belirtiyor, önlem alınması gerektiğini vurguluyor.
15: Marmara'nın köpek balıklarını ve vatozlarını korumak sadece bu türleri korumakla kalmayacak, ekosistemin geleceğini de koruyacak. Sadece av baskısını azaltmak tek başına yeterli değil. Üreme ve yavru gelişim alanlarının, ki bunlar kıkırdaklı balıkların yaşamları açısından önemli bölgelerdir, bu gibi bölgelerin, bu gibi alanların mutlaka güvence altına alınması gerekiyor.
7: Daha önce yapılan araştırmalar Marmara Denizi'ndeki köpek balığı yavrulama alanlarının balıkçılık faaliyetlerine açık olduğunu ortaya koymuştu.
0: Sağlık Bakanlığı Mahallemde Hareket Var kampanyası başlattı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kampanyanın Ankara'da düzenlenen etabına katıldı. Eşofmanlarını giyip mahallelilerle birlikte spor yaptı.
3: Eşofmanlarını giydi, müzik eşliğinde spor yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Mahallemde Hareket Var kampanyası kapsamında Ankaralılarla parkta spor yaptı.
16: Sabah akşam spor yapıyorum. Spor mesela maç yapmak, mücadele kazanmak için değil, sağlıklı ve mutlu olmak için yapılmalı.
3: Bakan Memişoğlu o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Memişoğlu fizyoterapist gözetiminde açık havada gerçekleştirilen egzersizlere eşlik etti.
17: Bütün mahalle spor yaptık. Hareket etmiş ve gücün bağımlısı olarak. Hareketsiz ve iyi beslenmeyen bir toplum olması istedik.
3: Memişoğlu paylaşımına komşularımızla bir araya gelip hem spor yaptık hem de bolca güldük notunu düştü. Sağlıklı bir yaşam için bahane yok, mahallenin enerjisine katılmak var diyerek spor çağrısı yaptı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün projesi muhtarlarla işbirliği içerisinde yürütülecek. Fizyoterapist ve sağlık personelinden oluşan saha ekipleri parklarda mahalle sakinlerinin önce hareket yaşlarını tespit edecek. Isınma egzersizleri, postür güçlendirme ve germe egzersizlerinden oluşan fiziksel aktiviteler yaptırılacak.
0: İstanbul'daki Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi'nde farklı yaş ve ihtiyaçlara göre çalışmalar yürütülüyor. Özel gereksinimli bireylerin hem gelişimlerini desteklemek hem de sosyal hayata katılımlarını arttırmak amaçlanıyor. Merkezin teknoloji destekli yeni bölümü de hizmet vermeye hazırlanıyor.
18: Aferin. Kaldır. Şimdi göster.
19: Arkadaşlarımla boyu yapıyoruz. Bugün tatlı yapacağız.
8: En sahte yapıyorsun. Boyama yapıyor öğren.
20: Kalıplarla çok bir şeyler yapıyoruz. Ondan sonra mutfağa gidiyoruz.
18: Sarı geliyor.
5: Kimi hareket becerilerini geliştiriyor, kimi oyun oynarken öğreniyor. İstanbul Beykoz'daki Erişilebilir Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireyleri sosyal hayata daha güçlü katmak ve günlük yaşam becerilerini geliştirmek için farklı alanlarda destek sağlıyor.
18: Aferin sana.
21: İyi ki var burası. Ders yapıyoruz, oyun oynuyoruz arkadaşlarımızla.
18: Tamam, hangi renk istiyorsanız.
22: Teknolojiyi de kullandığımız, VR gözlüklerimiz, uzay teknolojisini kullandığımız alanımız özel kliniklerde var. Ancak fiyatları çok yüksek. Bizler burada vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyoruz.
5: Merkezde çocukların ihtiyaçlarına göre pek çok atölye var. Çocukların hareket becerileri, denge ve koordinasyonu destekleniyor. Sanal gerçeklik ve hareket algılayan oyunlar da dikkat, koordinasyon ve problem çözme yetenekleri kuvvetlendiriliyor.
18: Kırmızı geliyor.
22: Özel gereksinimli çocuklarımıza ve aileleriyle bir araya geliyoruz. Onların sosyalleşmesi, sıkıntılarını paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz.
5: Merkezde ayrıca psikolojik danışmanlıktan dil ve konuşma terapisine, mutfaktan engelsiz tarıma, atla terapiden yüzme ve müziğe kadar farklı alanlarda çalışmalar yürütülüyor.
0: Tıp dünyasında pankreas kanserine karşı tarihi bir adım atıldı. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi klinik deneylerde hastaların yaşam süresini ikiye katlayan akıllı ilaca kullanım onayı verdi. Peki bu ilaç kimler için umut olabilir? Türkiye'de ne zaman kullanılabilir? Tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Fatih Selçuk Biricik NTV yayınında değerlendirdi.
23: Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliyoruz. Bu kesin. Çünkü pankreas kanserin tedavisinde yıllardır standart uygulanan tedavilerimiz kemoterapiden ibaretti. Farklı kemoterapi seçenekleri arasında değişkenlik gösteriyordu tedaviler. Son Amerika Onkoloji Kongresi'nde de sonuçları açıklanan ve gerçekten bizlere umut vaat eden bir ilaç olarak karşımıza geldi. Bu ilaç FDA tarafından da dün itibariyle onaylandı. Artık FDA tarafından onaylanmış olması da pankreas kanserinde önümüzdeki günlerde rutin olarak kullanıma gireceği anlamına gelmekte. Gerçekten kemoterapinin ötesinde pankreas gibi zorlu, zahmetli tedavi süreci olan bir hastalık için son derece umut vaat edici bir ilaç olarak söyleyebiliriz. Genel olarak yapılan çalışmalarda mecan genel sağ kalımlar, hastalıksız, hastalığın ilerlemesine kadar geçen süre gibi bir takım tabirler ifade edilmekte. Yani bu hastalıkta da gerçekten tedavi seçeneklerimizin kısıtlı olması nedeniyle yaşam sürelerinde, beklentilerde, tedavi inatlarımızda ciddi derecede sorunlar yaşamaktaydık. Ama bu ilaçla birlikte iki kata yakın ciddi bir sağ kalım avantajı oldu. Ama zaten biliyoruz ki tıpta hastalık yok, hasta var. Bunu sadece genel yaşam süresini, sağ kalım sürelerini rakamlardan ibaret görmemek lazım. Bu hastaların performansları, genel durumu, eşlik eden yandaş hastalıkları da bu sürelere katkıda bulunabilir. Olumlu veya olumsuz olarak. Onun için izleyen hastalarımız da olacaktır bu haberi, bu yayını. Bu bizim için bir umuttur ama hastalığın tamamıyla ortadan kalkmasına neden olacak bir umut olarak bunu görmemek lazım. Ama önümüzde gerçekten parlak günlerin pankreas kanseri gibi bir hastalıkta olabileceği anlamına gelebilir. Konu sadece rakamlardan ibaret değildir. Evet, burada gerçekten Amerika Kongresi'nde bu ilacın sonuçları açıklandığında herkesin ayakta alkışlamasının sebebi karşılanmamış tıbbi bir ihtiyacın olduğu bu alanda ilk kez bir ilacın kendini ispat etmesidir. Gerçek yaşam verilerini ilerleyen günlerde kullanımımızda göreceğiz. Daha iyi sonuçlar elde ettiğimizi, elde edeceğimizi göreceğiz. Tek amacımız bizim de hastalarımıza bu ilaçları hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırabilmek. Esasen pankreas kanseri temelde karşımıza iki şekilde geliyor medikal onkoloji uzmanlarının karşısına. Ameliyat edilmiş hastalar olarak geliyor veya ameliyata uygun olmayan hastalar olarak geliyor. Bu ilaç ameliyat edilmiş hastalar için halihazırda FDA tarafından onay almış değil. Onun için ameliyat olmuş hastalarda koruma amacıyla hastalara şu anda tüm dünyada, Amerika'da da, Avrupa'da da, ülkemizde de kemoterapi uygulanmakta. Hastalığı başlangıçta ameliyata uygun olmayan hastalara baktığımızda FDA tarafından bu ilaç için alınmış onay öncelikli olarak bir tedavi yapılmış, yani bir kemoterapi yapılmış ve bu kemoterapi altında hastalığı ilerlemiş olan hasta grupları içindir. Yani yeni tanı konulmuş bir hasta için bu ilaç FDA tarafından bir onay almamıştır. O bakımdan bu ilacın kullanımı ile ilgili, doğru kullanımı ile ilgili, onaylı kullanımı ile ilgili hastalarımız tıbbi onkoloji uzmanından görüş almalıdır. Biz yıllardır onkolojide kemoterapiler yapmaktayız. 2000'li yılların başında hayatımıza akıllı ilaçlar girmeye başladı ve her alanda akıllı ilaç kullanıyoruz. Pankreas kanseri gerçekten bu alanda çok geride kalan bir tümör türüydü, kanser türüydü. Ama son verilerle, son bulgularla, bilgilerle gerçekten bizi umutlandıracak bir noktaya taşıdı. Şimdi bir tarafta uygulanılan yoğun kemoterapiler ve bu kemoterapilerin süresi 3 ay, 6 ay, 9 ay, 12 ay. Diğer tarafta da ağızdan alınan bir tabletle elde edilen çok iyi sağ kalım verileri. Bu ikisi tabii ki kıyas götürmez. Yani biz pankreas kanseri gibi zorlu bir hastalığın tedavisinde elbette ki günde tek tablet şeklindeki bir tedavinin hastanın genel durumu için, performansı için ve kemoterapinin ortaya çıkardığı etkilerin genel olarak gözlenmemesi bakımından tercih edilen ciddi bir yaşam kalitesiyle birlikte ve iyi bir sağ kalım verisiyle birlikte öne çıktığını söyleyebiliriz. O bakımdan biz genel olarak hem pankreas kanserinde hem de diğer kanser türlerinde akıllı ilaç uygulamalarının kemoterapiye kıyasla genel anlamda daha güvenli, daha az sorunlu ilerleyebildiğini söyleyebiliriz. Nitekim bu ilacın da çalışmalarında ilacın yan etkileri hastanın çalışmasının makalesinden elde ettiğimiz, kendi klinik pratiğimizde henüz uygulama fırsatımız olmadı ama gerçekten kemoterapiye kıyasla son derece tolere edilebilir yan etkilerin olduğunu söyleyebiliriz.
0: Kırklareli'nde çim hokeyi ile tanışan çocuklar kısa sürede büyük başarı elde ettiler. Türkiye şampiyonluğuna ulaşan çocukların şimdiki hedefleri milli takıma girmek.
5: Okul okul gezip çim hokeyini tanıttı, gezi yetenekleri keşfedip spora kazandırdı.
1: Ben önce arabamın arkasına sopalarla okul okul bahçe bahçe gezip bazen betonda bazen bir çimin üstünde bazen de okul koridorlarında bunları çocuklarımıza aşılamaya, sevmeye, sevdirmeye çalıştım.
5: Kırklareli Hokey İl Temsilcisi Mehmet Sezer, 2023 yılında göreve gelmesiyle okullarda yetenek taramalarına başladı. Kimi zaman okul koridorlarında, kimi zaman bahçede çim hokeyini tanıttı. Öğrenciler arasında yetenekli olanları keşfetti. Her birinin profesyonel sporcu olmasını sağladı. Mehmet Sezer'in çabasıyla kentte hokey oynayan sporcu sayısı 120'ye, spor okullarında kayıtlı sporcu sayısı ise 200'e ulaştı. Kırklareli ekibi 17 yaş altı kızlar Türkiye Hokey Şampiyonası'nda da birinci oldu.
4: Spora sevgim daha çok katlı. Milli takıma gittim. Antrenman yapıyoruz, turnuvalara çıkıyoruz. Kırklareli adına temsil ediyoruz Kırklareli'ye.
5: Kırklareli'nin çim hokeyindeki başarısının ardından kızlarda 8, erkeklerde 2 sporcu milli takım aday kadrolarına çağrıldı.
0: Suriye'de SDG-YPG'nin feshedilmesinin yankıları sürerken alınan kararın bölgeyi nasıl etkileyeceği NTV'de Yakın Plan programında değerlendirildi. Bir bölümünü ekranlara taşıyalım. Saat başından itibaren de güne başlarken de Erhan Yılmaz sizlerle olacak.
6: YPG'nin veya SDG'nin kendini feshetmiş olması birinci kazananı Suriye'nin kendi halkı oldu. SDG'nin bileşenlerini gidip görmüştüm ben Rakka'da. Oradaki Arap aşiretleriyle görüştüğümde. O zaman bile ki çatışmalar devam ediyordu bazı bölgelerde. SDG'nin varlığını sürdürmesinin imkansız olduğunu herkes görüyordu zaten. Aşiretlerden oluşan bir yapıydı bu. Bu arada Mazlum abiye şunu da sorsalardı keşke röportajında. Bizim 100 bin silahlı gücümüz var diyordu. Nerede onlar? O da yokmuş meğer. Ki o zaman da kimse inanmıyordu. Hayır, öyle bir güç yok dendiğinde. Şimdi neticede Suriye'de Araplar ve Kürtler bir arada yaşamayı kabul ettiler. Ve parçalanmayı reddettiler. Entegrasyonu seçtiler. Şuna kesinlikle emin olmamız gerekiyor. Oradaki bu süreci hızlandıran, oradaki bu süreci tetikleyen, güçlendiren, daha fazla ivme kazanmasını sağlayan şey Türkiye'deki terörist Türkiye projesidir. Onun etkisi Suriye'ye yansımıştır. Şimdi bir öngörüde bulunuyorum. Bu jeopolitik zorunlu değişimler aynısını Dürzilerin de başına gelecek. Onlar da parçalayamayacaklar, bağımsız bir devlet kuramayacaklar, varlıklarını sürdüremeyecekler.
9: Deneyecekler mi siz?
6: Deneyecekler. Yapamayacaklar. Tıpkı SDG, YPG gibi. Yapacaklar, başaramayacaklar. Nusayriler de tahrik edildi.
9: Evet.
6: Yine İsrail tarafından. Hatırlayınız onu. Onlar da yapamadı. Dürziler de yapamayacak. Göreceğiz bunu da. Şimdi Suriye'den sonraki dalga Irak'ta yaşanacak. Biz Irak'a çok fazla detaylı bilmiyoruz ama ben en son Ulaştırma Bakanı ile Bağdat'a gittiğimde orada çok büyük bir politik zelzele işaretleri gördüm. Yani oradaki gruplar, oradaki İran dengesi, Amerika'nın çekilmesi bilmem bir sürü şey var orada. Ve orada da şunu göreceğiz. Bu da bir jeopolitiğin zorunluluğudur. Türkiye orada da etkin olacak. Şartlar bize bunu zorunlu kılıyor. Yani bizi tarihin taşan nehri, yatak değiştiren nehri bizi bir yere çekiyor. Ve eğer tarihin doğru tarafında yer almazsanız o taşan nehrin, o selin sularına kapılıp gidersiniz. Bugün Türkiye'de bir kısım böyle bir şey yaptı. Maalesef o sele kapıldılar. Okuyamıyorlar. Yani o jeopolitik değişimi okuyamıyorlar şu anda. Ama her şey kendini gösteriyor. Bu mecburen coğrafyanın bize gösterdiği ve sahadaki realpolitik'in öğrettiği bir şeydir. İran sahadaki, İsrail sahadaki bu realpolitik'i okuyamıyor bana göre. Ve bunun sonuçlarını da göreceğiz. İsrail

0: Ama burada çeşitli sorular var. Üniter mi olacak, federal mi olacak, yoksa idari özellik mi olacak, buna benzer konular mı olacak? Ama soru şu, Suriye toprak bütünlüğünü koruyabilecek mi? Yani güneybatı Suriye'de devam eden, yani bir kere Golan'daki işgal 67'den beri devam ediyor. Bu tamamen sonra erdirilebilecek mi? Kolay bir soru değil. Yani soruyu ön atmak kolay da. Ama peki en azından 2024 sonrasındaki genişleme durabilecek mi? Yani daha doğrusu bitirilecek mi İsrail işgali? Yani biz Suriye'den bahsederken aslında hani esas sonrası dönemden 2024 Aralık'tan bugüne kadar, yani neredeyse artık 2 yılı dolduracak Aralık ayında. Ama bu anlamda İsrail'in olduğu bittileri var. Bu olduğu bittilerin sona ereceği, İsrail'de çeşitli tarafların bir araya gelip bölgesel ve küresel odakların da bir araya gelip kabul edeceği bir mutabakat ve Suriye'nin gerçekten devlet olarak varlığını devam ettirebilecek bir anayasa lazım, bir devlet yapısı lazım. Bürokrasinin ona göre kendisini ifade etmesi gerekiyor. Şimdi bunlar kuramsal anlamda teorik olarak anlatmak kolay ama bunu kurmak başlı başına bir iş. Yani Irak'ta Amerikalılar ne yaptı? Biz burayı rahat idare edelim diye 50 bin kişiyi, 50 bin memuru işten attılar. Bürokrasi kalmadı Irak'ta. Irak'ta da devlet yeniden kurulmaya çalışıldı. Irak'ta da benzer konular var. Ki Irak'taki konu bence son zamandaki, bilmiyorum Kemal Bey onu mu kastetti ama İran etkisi konusu aslında burada belirleyici. Yani İran'ın içinde bulunduğu durum, İran'ın Irak'taki hani sadece Bağdat yönetimiyle arasında iyi olması bağlamında değil, Haşi Şabi dahil olmak üzere bir takım silahlı gruplarla ilişkisi bağlamında değerlendirdiğimizde burada öyle bir alan var ki bu iki demokratik devletin tanzimi için de kullanılabilir. Bu işin aslında fırsat kısmı ama kriz kısmı Doğu Akdeniz'den Basra Körfezi'ne kadar klan, kabile, aşiret ve terör örgütlerine ihale edilen kontrol edilebilir istikrarsızlık alanları ve adacıkları da oluşabilir. Yani o herhalde momentumdan ifade edildiğinde tabii tehlikeleri ve fırsatları, riskleri ve fırsatları beraber değerlendirmek gerekiyor. Şu soru sorulabilir. Ya tamam da demokrasi bir günde gelir mi? Tabii ki. Yani o hani bu konuda her zaman ihtiyatlıyız ama en azından devlet yapısının ortaya konması, ama o devlet yapısı ortaya konurken bir takım Amerikalı bürokratların ya da diplomatların, ki Irak anayasası öyle olmadı mı? Önce İngilizce yazdılar, sonra Arapçaya çevrildi, sonra Kürtçeye çevrildi, sonra diğer dillere çevrildi. Yani bu şekilde olmadan gerçekten Suriye'deki diyelim ki bütün tarafların olabileceği bir anayasa söz konusu olacak mı? Bence bunları biraz tartışmak lazım. Çünkü Irak anayasası o zaman çok nasıl diyeyim, böyle hızlı bir zeminde hazırlandı. Federalizm dediler ama öyle bir federalizm ki bir tek Irak Kürt bölgesel yönetimi var. Ama o da bütün değil. Talabani, Barzani ayrı ayrı. Ama hani Irak anayasasında başkent, bölgeler, merkezi olmayan iller ve yerel yönetimler dediğiniz zaman gevşek bir federasyon var aslında. Yani federal kurumlar güçlü değil ama bu federe birimlerden de sadece bir tanesi var. Diğer birimleri de kavga çıkmasın, hiç savaş çıkmasın diye adlarını koyamadılar. Yoksa Sünni Kürtlerin olduğu kuzeyin dışında Sünni Arapların ve Şii Arapların olduğu bölgelerde de ayrı otonomi ifade edilecekti. Ama onu tercih etmediler. O uygulanmadı, adı konmadı. Yani bu zeminde değer, belki de hani konulmaması daha da iyi diye ifade edilebilir. Ama bu çerçeveyi bence doğru bir şekilde okumak lazım. Bir yandan büyük fırsatlar var ama bir yandan da bu bölgenin devletsizleşmesi bağlamında önemli problemlerin de olduğunu özellikle altını çizmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Şehitlerimize ve gazilerimize borcumuz barışı tesis etmektir cümlesi. Yani buradaki barışçıl bir zeminde iktidarıyla muhalefetiyle herkesin yan yana gelmesi bence son derece önemli bir mesele. Çünkü esas problem, hani iktisadi kriz vardır, sosyal krizler vardır, fakat kavrayış krizinden daha vahim bir şey yok. Kavrama krizi içine girdiğinizde önünüzü bile göremez hale geliyorsunuz. Ya nasıl yanlış ilaç hastayı öldürürse yanlış tahlillerin de benzer sonuçları oluyor. İşte Suriye meselesinden size yaşadığımız bir örnek vereyim. Biliyorsunuz bir dönem Rojava üzerinden çok ciddi bir gerilim vardı, ölümler vardı ama bütün bu meselelerde, krizde taraf mı olacaksınız? Ya da, yoksa bunu aşacak bir irade mi oluşturacaksınız? Ya ülkemizde de insan

0: insanlar bu tabii Rojava'ya karşı tutum aldılar ama arkasından gelen cümlede PTŞ ile komşu olmayalım. Yani SDG asla Şam yönetimiyle bir diyaloğa, anlaşmaya girmesin dendi. O gün o anlaşma imzalandı ve çok büyük bir felaket aşılmış oldu. Yani kavrayış krizi dediğim şey masumane bir şey değil. Yangına körükle gidiyorsunuz. Yani bir yarayı saracak mısınız? Yarayı daha fazla deşecek misiniz? Meselesi önemli. O yüzden yine biraz önce bu antisemitizmden bahsederken, yani 1948'lerin dünyasında değiliz derken onu kastettim. Başka bir konuyu ele alın. Mesela Srebrenica katliamı. Milosevic faşizmini eleştirirken siz aynı zamanda anti-Sırp bir tutum mu alıyorsunuz? Hayır. O Sırp parlamentosu daha sonra yan yana geldiler ve bir öz eleştiri yaptılar Srebrenica katliamı ile ilgili. Dolayısıyla İsrail'in de önünde tek rakip kendisi. Bu kendisini aşabilmesinin de yolu bu yüzleşmeyi yapabilmesinden büyük ölçüde geçiyor. Yani bu HTŞ meselesi öyle bir tuhaf değil ki hala bugün kullanılıyor. Bu dünyada her şey değişir ama HTŞ değişmez. Şimdi yapısal bir değişim olduğunu görüyorsunuz. Sizin Esad rejiminin bazı diktatörlüğün yıkılmasında sevinmeniz sizi HTŞ'li yapmıyor. Sizin ABD'nin Afganistan'ı pılını pırtını toplayıp terk etmesinden hoşnut olmanız sizi nasıl Talibancı yapmıyorsa. Yani kavrayış krizi dediğim şey büyük ölçüde bu ya. Oradaki yapısal dönüşümü büyük ölçüde görememe hali. İnsan etiği dediğiniz şey ettiklerin toplamıdır. Bölgede İsrail'in Gazze başta olmak üzere yaptıkları ortadayken kültürel olarak bu coğrafyada sizin bunu onaylayabilecek bir pozisyon almanız tamamıyla bir intihardır. Bunu büyük ölçüde görmek lazım. Ama bu kavrayış krizinden nasıl çıkılır meselesi zor. Çünkü aşması zor. Çünkü bizde genellikle küskün olmak, muhalif olmak zannediliyor. Küskün olan insanlar aslında var olan her şeyi itiraz etmeyi muhaliflik olarak görüyor. Halbuki bu Suriye'de yaşananlar hakikaten çok önemli bir şey. Yani düşünebiliyor musunuz? Kadın taburları var. Kadın taburları Suriye ordusuna entegre oluyor. Var olan yapılanmadaki siyasi aktörler Suriye devletinin bir parçası oluyor. Anayasal dönüşümle beraber bütün bu sürecin Türkiye'de de çok olumlu yönde etkileri olduğunu göreceğiz. Çünkü sınırdaki güvenlik krizi aşıldıktan sonra zaten çözülmeyecek bir sorun yok.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
1: NTV Radyo.
3: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri.
1: Reklam.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülke kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin havanın etkisinde kalacak. İstanbul'da sonbahar havası olacak, yağmurlu bir gün. Sıcaklık 22-25 derece aralığında, Bursa 26 derece. İç Anadolu'da uzun zaman sonra gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Ankara 27 derece. Ege'de kuvvetlenen ve serinlik getiren rüzgarlarla sıcaklık 34-35 dereceye doğru inecek. Cumartesi düşüş daha fazla. Akdeniz'de kısım kısım başlayacak gök gürültülü sağanak yağış cumartesi daha geniş alan etkileyecek. Antalya 40 derece. Karadeniz'de genelinde ama özellikle batısında kuvvetli sağanak var. Bolu ve Zonguldak 22-23 dereceye iniyor. Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde görülecek kuvvetli yağış Güneydoğu'ya da inecek. Erzurum 26, Diyarbakır 36 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
6: Sevgili dinleyiciler, bugün söylenişlerinde yanlışa düştüğümüz kimi tıbbi terimler üzerinde duracağız. Doğal olmayan durumlarda bebeğin ameliyatla alınmasına dayanan doğum yöntemine sezaryen denir. Ama günlük dilde sezaryan ya da daha çok sezeryan gibi söylenişlerine rastlıyoruz. Sözcük Fransızcadan girmiş dilimize ve doğru söylenişi sezaryen. Sezaryen. Çok sık kullanılan ve de çok sık hata yapılan bir sözcük de laboratuvar. Laboratuvar, laboratuvar, hatta inanın abartmıyorum, labratvar biçiminde söylenişleriyle karşılaşıyoruz. Bilimsel ve teknik araştırmalar, çalışmalar için gerekli araç ve gerecin bulunduğu yer laboratuvar. Bu sözcük de Fransızcadan. Kimya ve fizik laboratuvarı olduğu gibi dil laboratuvarı da var. Laboratuvar. Sondaki U ve A seslerinin arasında V ünsüzü var. Laboratuvar. Vücudun belirli noktalarına genellikle altın iğne batırarak yapılan tedavi. Çinlilerin 5000 yıldan bu yana geliştirerek uyguladıkları söyleniyor. Evet, akupunktur. Genellikle söylendiği gibi akupunktur değil. İlk K'den sonraki ses A değil U. Akupunktur. Yanlış kullanılan bir sözcük de ötanazi. Ölücüyü kesinleşen bir hastanın ıstırabının dindirilmesi için kendisinin ya da ailesinin başvurusu üzerine doktor tarafından hayatına son verilmesi. Ötanazi. Kendi ölümünü isteme hakkı diye de tanımlanabilir. Bu sözcüğün yanlış söylenişi genellikle ötenazi biçiminde oluyor. T'den sonraki ses E değil A olacak. Ötenazi. Tetanoz ya da tatanoz biçiminde söylenen ama yanlış söylenen bir hastalıkta tetanoz. Son harf S olacak. Ateşli ve tehlikeli bir hastalık tetanoz. İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren, genellikle toprakta gübrede yaşayan bir basil yol açıyor. Bir adı da kazıklı humma. Tetanoz ya da tatanoz değil, tetanoz. Mikroplardan söz etmişken gelelim virüse. Bulaşıcı hastalıklara yol açan bu mikrop türüne yanlışlıkla virüs dendiğini duyuyoruz. Doğru söylenişi virüs değil virüs. V'den sonraki ses ü değil i olacak. Aman aman, mikroplardan, hastalıklardan uzak, sağlıklı bir ömür diliyorum hepinize.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. İstanbul yol durumu.
7: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %26'yı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Elmalı'da hafif bir yoğunluk gözleniyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece, TEM'de ise Isparta Kule Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
8: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar.
7: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 28 Ağustos Cuma. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yerini yağmura bırakıyor. Meteorolojinin İstanbul için yaptığı uyarının ardından kuvvetli yağış etkili oldu. Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için de sarı kodlu uyarı var. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde etkili olan şiddetli dolu ve fırtına ise büyük hasara yol açtı. 14 evin çatısı uçtu, su baskınları yaşandı. Ayrıntıları aktaracağız. Adalet Bakanı Akın Gürle, kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin önemli mesajlar verdi. Bakan Gürlek, Alihan Kuri suç örgütüne yönelik soruşturmada adına tahsisli araçları şüphelilerin kullandığı eski bakan İdris Naim Şahin'i eleştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler tutmuyor dedi. Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olay içinde cinayet diyerek FETÖ'yü işaret etti. Feshedilen YPG-SDG komutanı Mazlum Abdi'nin yeni görevi belli oldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Abdi'yi danışman olarak atadı. Amerikan Başkanı Donald Trump son günlerde sıkça gündeme gelen Rusya'nın NATO topraklarına yönelik saldırıları iddialarına yönelik konuştu. Trump, Rus lider Putin'le verimli görüşmeler yaptığını belirterek NATO topraklarına saldırmayacaktır dedi. Öğrenciler 14 Eylül'de yeniden okula dönecek. Türk Standartları Enstitüsü laboratuvarlarında kırtasiye ürünlerine yönelik testler başladı. Uzmanlar ürün alırken fiyata değil TSE ve CE işaretlerine dikkat edilmesi çağrısı yapıyor. Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer alacağı turnuvada ilk maçlar 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak. Peki her iki takımın rakipleri kim oldu? Tüm bu gelişmeler ve daha fazlasıyla NTV Radyo'da sabah haberleri başlıyor. Uyarılar yapılmıştı, zaten bekleniyordu ve İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yağış gece saatlerinde kentin kuzey bölgelerinde başladı. Ardından bölgesel olarak yağış hattı Marmara Denizi'ne doğru kaydı. Şiddetli yağış sırasında zaman zaman gök gürültüsü de duyuldu. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji yağışların zaman zaman şiddetlenerek gün içinde etkili olacağı uyarısında da bulundu. Yetkililer oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. İstanbul dışında 10 il içinde sarı kodlu uyarı yayınlandı. Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'de yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın uyarılarına kulak verelim şimdi.
9: Sezonun İlk serin ve yağışlı havası ülkeye giriş yaptı diyebiliriz. Çünkü birçok noktada yağış olacak. İstanbul'da, Marmara'da, Karadeniz'de, İç Anadolu'da, hatta bu yağış Adana'ya, Gaziantep'e kadar inecek ve sıcaklıklarda da belirgin düşüş olacak. İstanbul'da gün boyu yağış var. Özellikle öğle saatleri ve öğleden sonra yağış şiddetli de olacak. Yani su baskını tehlikesi de var. Kocaeli, Sakarya, Batı Karadeniz hattında, Düzce'de, Bolu'da, ayrıca Eskişehir taraflarında yağışlar şiddetli olacak. Ankara'da gök gürültülü şiddetli yağış var. Cumartesi günü olduğunda Sivas, Ordu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, buralarda yağışlar şiddetli. Pazar günü Doğu Karadeniz'de şiddetli olacak. Adana'da, Kuzey Kıbrıs'ta hatta cumartesi gök gürültülü şiddetli yağışlar var. Mersin'de, Hatay'da. Ege kıyıları ise İzmir, Bodrum hattında da sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. 5-6 derece düşüş var. Cuma, cumartesi kuvvetli rüzgarlarla akşam saatlerinde üşüten de bir hava olacak. Pazar günü olduğunda İstanbul'da güneşli bir havaya uyanacağız. 28 derece sıcaklık var. Sonraki günler daha ortalamalarda olacak. Çok 30 derecenin üzerinde değil ama 30 dereceye yakın seyredecek.
7: Ardahan'ın Çıldır ilçesinde etkili olan şiddetli dolu ve fırtına büyük hasara yol açtı. 14 evin çatısı uçtu, su baskınları yaşandı.
10: Fırtına paniğe yol açtı. Binaların çatıları şiddetli rüzgara dayanamadı. Fırtınanın etkili olduğu ilçede yağmur ve fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Öncül köyünde tehlikeli anlar yaşandı. Büyük çapta hasar oluştu. 14 evin çatısı uçtu. Zemin katlardaki bazı evlerde su baskınları oldu. Vatandaşlar evlerinin salonunda suyu tahliye etmeye çalıştı. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.
1: NTV Radyo.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün görüşmeleri vardı. Kazakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda Cumhurbaşkanlarıyla telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kazakistan Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Kazakistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletti. Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gösterilen gayretin sürdürüleceğini de ifade etti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmesinde ise iki ülke arasındaki yatırım, ticaret, savunma sanayi ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin artması konusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede de ikili ilişkilerle bölgesel konuları değerlendirdi. Adalet Bakanı Akın Gür'le kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin önemli mesajlar verdi. Bakan Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada adına tahsisli araçları şüphelilerin kullandığı eski bakan İdris Naim Şahin'i eleştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler tutmuyor dedi.
11: İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum. Da öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. İki araç daha var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için. Bakan Bey'in söyledikleriyle dosya içeriği uyuşmuyor.
12: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli 3 aracın amacı dışında kullanıldığı tespit edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek Şahin'i eleştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler birbirini tutmuyor dedi. Bakan Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olay içinde cinayet dedi. Fethullahçı terör örgütünü işaret etti.
11: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü mahrem imamlar toplantısı. Bakın şunu altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor. FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var.
12: Adalet Bakanı TV 100 yayınına katıldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin bilgi verdi. Gürlek, ahbap soruşturmasının derinleşeceğini bildirdi. Yeni masak raporları alınıyor, yeni gözaltılar ya da yeni dalgalar olabilir ifadesini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davaya ilişkinde önemli mesajlar verdi.
11: Mahkemeler siyaset aranası değildir. Orada siyasi şov yapamazsınız. Ekrem İmamoğlu orayı sanki bir siyaset aranasına uzun zamandan beri çeviriyordu. Bu yargılama canlı yayında yayınlansın. Biz kendimize güveniyoruz diye bir söylem vardı. Evet ya, ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında olduğunu durur mu diye sormak istiyorum.
12: Bakan Gürlek, süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek yasal düzenlemeyle sosyal medyaya kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören teklifin Ekim ayında meclise geleceğini de açıkladı. Adalet Bakanı, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın ardından yeni yasal düzenlemelerin de hayata geçirilebileceğini söyledi. İnfazlarla ilgili düzenlemeler yapılacak, başka yasalar olacaktır dedi.
7: 26 Ağustos'ta feshedilen YPG-SDG'nin komutanı Mazlum Abdi'nin yeni görevi belli oldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Abdi'yi danışman olarak atadı. Abdi feshi açıklamasında SDG'nin Suriye ordusuna entegre edileceğini duyurmuştu. Suriye yönetimi ve SDG 29 Ocak'ta ateşkesin sağlanması ve grubun entegrasyonu üzerinde bir mutabakata varmıştı. Terör örgütü SDG'nin fesih kararı Ankara'nın da yakın takibinde. Milli Savunma Bakanlığı bu gelişmenin Suriye'nin egemenliği bakımından önemli olduğunu açıkladı.
13: Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör örgütü SDG'nin fesih kararı hakkında ilk açıklama geldi. Bu gelişmenin memnuniyet verici olduğu bildirildi. Ankara'nın Suriye'ye desteğinin sürüceği vurgulandı.
12: SDG'nin fesih ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması ve Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.
13: Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'de yaşanan Suriye gerilimi de gündemdeydi.
12: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını yakından takip ediyor, bu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini yineliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri makamlarının Suriye'yi de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık mekanizmasının tesisine yönelik girişimlerine ilişkin açıklama ve haberleri de yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede bakanlığımıza iletilmiş herhangi resmi bir talep bulunmamaktadır. Böyle bir talebin iletilmesi halinde konu ilgili makamlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilecektir.
13: Bakanlık, Terörsüz Türkiye sürecinde Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun 4 alt komisyon kurma kararına ilişkinde mesaj verdi. Komisyonların oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, bakanlığımız, terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini sürdürecektir denildi. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na İHA üssü kurma kararına da tepki gösterdi. Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir denildi.
7: Terörsüz Türkiye yasasına dair Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Uçum, yasanın anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı olabileceği yorumlarına karşı çıktı.
14: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi Anayasa Mahkemesi'ne taşınır mı? Mahkeme düzenlemeyi sadece PKK terör örgütü mensuplarına yönelik indirim ve erteleme getirdiğinden eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal edebilir mi? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı için yazdığı analizde bu sorulara yanıt verdi.
12: Anayasa Mahkemesi'nin makul sebeplerin varlığı halinde farklı düzenlemeler getirilmesinin eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmayacağı yönünde içtihat bulunmaktadır. Kanunun diğer terör örgütleri açısından eşitlik sorunu yaratmamasının öncelikli sebebi, farklı durumda olanlara farklı kuralların uygulanmasının eşitlik ilkesine aykırı olmamasıdır.
14: Uçum, kapsama alınanların belirlenmesinin kanun koyucunun takdir yetkisinde olduğunu da vurguladı. İnfaz sisteminde reform ihtiyacının hep gündemde olduğunu söyledi. Ancak tüm bunlar tartışılırken başta FETÖ çetesi olmak üzere diğer terör ve suç örgütlerine alan açacak yaklaşımları zorlamak ciddi sorunlar üretir dedi. Uçum, artık etnik siyaset tarzı Türkiye siyasetinin önüne çıkartılmamalıdır ifadelerini de kullandı. Geçiş sürecinin tamamlanmasıyla sürecin hukuki statüleri uygun olarak muhataplarının demokratik siyaseti benimseyerek daha etkin olabileceklerini de söyledi. Gündeminde anayasa tartışmaları da vardı. Yeni anayasanın bir sonraki yasama dönemine kalacağını, 400'den fazla oy alsa bile referandum olmadan yürürlüğe koyulmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.
7: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın CHP kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya karar verdi ve partide kalıyor açıklamasını yalanladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Sayın Mansur Yavaş'la Sayın Müslüm Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir denildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon yapılacağı iddiaları dile getirilirken henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken Sayın Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz denildi. Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir bilgisi de verildi. Öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesinin Adalet Bakanlığı'nda kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesine yaptığı başvuru reddedildi. Adli kaynaklar dosyanın ilk derece mahkemesi ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde karara bağlandığı hatırlatıldı. Dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delil bulunmadığı belirtildi. 8 yaşındaki Narin Güran ölümüyle ilgili davada Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından onanmış. Nevzat Bahtiyar ise yeniden yargılamada 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan Rojin Kabayiş'e ne oldu? Bu soruya 2 yıldır bir yanıt aranıyor. Genç kızın vücudunda tespit edilen anestezi maddesi ise yeni soru işaretlerini gündeme getirdi. Avukatı bazı iddialar ortaya koydu. Biz de konuyu bir adli tıp uzmanı Profesör Doktor Hakan Kara sorduk.
14: 27 Eylül 2024'te kaybolduğu cansız bedeni 19 gün sonra Van Gölü kıyısında bulundu. Rojin Kabayiş'in nasıl öldüğü hala bilinmiyor. Otopside tespit edilen anestezi maddesi rokuryonyum ise genç kızın uyuşturulduğu iddialarını gündeme getirdi.
15: Paslarda ileri derecede gevşeme ve felç yaratan bir genel anestezi maddesidir. Ameliyatlarda kullanılır.
14: Adli Tıp Kurumu'nda Rojin'in ölümünden 16 gün önce ameliyat olduğu ve anestezi içinde bu maddenin verildiği belirtildi. Peki bu madde vücutta kaç gün kalabilir?
15: Rokuryonyum etken maddesinin Teropatik yani tedavi edici dozda kullanıldığında yaralama ömrü 60 ila 80 dakika. Bu giderek yaralanıyor. 2 gün, 3 gün içerisinde vücuttan tamamına yakını zaten atılmış oluyor. Ancak geri kalan eser miktarda kalan madde 2-2,5 aya kadar bu gelişmiş cihazlarla tespit edilir.
16: Tek başına bir bulgu aslında her zaman yorumlamaya da müsait olmuyor değil mi?
15: Kamuoyunda anlaşılmayan teknik terimler üzerinden spekülasyon yapılırsa yargılamayı kötü etkiliyor. Bilimin delilleriyle ortaya koyup sadece uzmanından yorumları dinlemekte fayda var diye. Şöyle şöyle olabilir derse biri ve o öyle çıkmazsa cinayet değilmiş diye bir algı oluşabilir. Yani kesin şudur demekten ziyade bütün tahlillerin bitip, bütün tetkiklerin bitip, raporların ortaya çıkıp ve adli kovuşturmanın da bitmesini beklemek gerekiyor.
14: Rojin Kabayış'ın şüpheli ölümüyle ilgili yaklaşık 600 kişinin DNA örneği alındı. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli de DNA örneği alınanlar arasında.
7: 90'lı yılların popüler dans grubu Mezdeke'nin dansçısı Aynur Kambur cinayeti 10 yıl sonra aydınlatılmış. Kambur'u öldüren katil zanlısı cinayeti itiraf etmişti. Cinayete ilişkin soruşturma tamamlandı. 4 şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açıldı.
17: Çiçeğim o dedi. Ben dedim Aynur Kambur'un dedim. Evet dedi paketiniz var dedi. Açtı. Ben içeri girene kadar zaten kapısını da açmıştım. Daire kapısını da açmıştım.
18: Bülent Gündüz. Şimdi yer gösterme işlemi yapacağız.
13: Katil zanlısı 10 yıl sonra olay yerine geri dönmüş, cinayeti bu sözlerle anlatmıştı. Bülent Gündüz, akrabası olan Mezdeke grubunun dansçısı Aynur Kambur'u 26 Mart 2016'da öldürdüğünü itiraf etmişti. Yıllar sonra aydınlatılan cinayete ilişkin iddianame hazırlandı. 4 şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açıldı.
17: Müslüman'ı tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani çıkalım ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı gördüm gittim.
13: Bülent Gündüz cinayeti yıllar önce planladığını ve Kambur'un dansçılığından rahatsız olduğu için öldürdüğünü öne sürmüştü. Ancak savcılık, Kambur'un dansçılığı bırakmasının üzerinden yıllar geçtiğine dikkat çekerek bu anlatımı çelişkili buldu. İddianamede katil zanlısı Bülent Gündüz'ün olay günü avcılardan metrobüse bindiği, yolculuk sırasında telefonundan sim kartını çıkarmış olmasının altı çizildi. Soruşturmada adı geçen diğer şüpheliler Fazlı Kar, Serdar Kar ve Yüksel Kar'ın olay öncesi ve sonrasındaki HTS kayıtları incelendi. 3 şüphelinin de olaydan önce ve olay sonrasına kadar telefonlarının kapalı olduğu tespit edildi. Bu durumun şüphe oluşturduğu ifade edildi. Savcılık, 4 şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Gündüz hakkında ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talep edildi.
7: Müzik grubu Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Tolga Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltiliyor.
1: NTV Radyo.
7: Dış gündemle devam edelim. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarına bakalım. Son günlerde sıkça gündeme gelen Rusya'nın NATO topraklarına yönelik saldırı iddialarına yönelik konuştu Trump. Bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi. Amerikan Başkanı İran konusuna da değinirken sürpriz bir de kararnameye imza attı.
19: Putin'le çok iyi ilişkilerim var. NATO bölgesine saldırmayacak.
10: Rusya'nın NATO topraklarını hatta İngiltere'ye hedef alacağı iddia edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bunu yapmayacağını söyledi. Trump açıklamayı Beyaz Saray'da yaptı. CIA Direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya gerçekleştirdiği gizli ziyaretle Kremlin'i olası saldırılardan kaçınmaya çağırdığı iddiası gündem olmuştu. Trump'tan yalanlama geldi. Rusya ile İran arasında nükleer programı ilişkin yapıldığı belirtilen son görüşmeleri de yorumlayan Trump, Moskova'ya bu konuda bir yaptırım getirmeye açık kapı bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la son durumu da ele aldı. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve tankerlerin petrol taşımaya devam ettiğini iddia eden ABD Başkanı, İran'la konuşacak bir şey olmadığını söyledi. onlarla görüşmek ya da başka bir şey yapmak niyetinde değiliz, dedi. Donald Trump, Oval Ofis'te yeni bir başkanlık kararnamesine de imza attı. Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirdi. Trump, kararnameye ilişkin açıklamasında söz konusu gölün New York'la Ontario arasında yer aldığını ve buranın adının Amerika Gölü olmasının normal olduğunu savundu. Trump, bu adımı atmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Hatta Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanuslarının da adının değiştirilebileceğini sözlerine ekledi. Kanada Başbakanı Mark Carney'den ise tepki gecikmedi. Carney, gölün isminin değişmeyeceğini ve Ontario Gölü olarak kalacağını söyledi. ABD ile Kanada arasındaki ticari müzakerelerin geçen hafta sonuçsuz kalmasının ardından Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen pek çok üründe gümrük vergilerini %50'ye çıkaracaklarını açıklamıştı. Ontario Başbakanı ise bu karara sert tepki göstermişti.
7: Amerika'nın ekonomik savaşına İran'ın nasıl yanıt vereceği sorusu tartışılmaya devam ediyor. Amerikan CNN kanalı İran'ın olası misilleme seçeneklerini mercek altına aldı.
14: Uzun zamandır satranç oynuyoruz. Ayrıca poker oynamayı da öğrendik. Şimdi ise ikisinin karışımını oynuyoruz. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin açtığı ekonomik savaşa nasıl yanıt vereceklerini bu sözlerle özetledi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, deprem gibi misilleme yapacağız dedi. İran'a olası misillemeler, Amerikan CNN kanalının internet sitesinde yayınlanan analizde mercek altına alındı. İlk olasılık Tahran'ın petrol fiyatlarını daha da yukarıya çekmeye çalışması. İran'ın Körfez ülkelerinin Hürmüz alternatif boru hatlarına saldırılar düzenleyebileceğine dikkat çekildi. Muhsin Rızai'nin ekonomik savaşın devam etmesi halinde ne Hürmüz Boğazı'ndan ne de Basra Körfezi'nden tek bir damla petrol ihraç edilmesine izin vermeyecekleri tehdidi hatırlatıldı. İran'ın saldırılarıyla ABD dahil dünya genelinde petrol fiyatlarının artabileceğinin altı çizildi. İran'ın misilleme olasılıklarından bir diğeri ise savaşın coğrafi kapsamının genişletilmesi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin bu hafta başında Bulgaristan topraklarındaki Amerikan yakıt ikmal uçaklarına dikkat çekerek bu ülkeyi hedef alabilecekleri uyarısında bulunduğu hatırlatıldı. İran'ın NATO ve Avrupa Birliği ülkesi Bulgaristan'ı vurmasının gerilimi büyük ölçüde tırmandıracağının altı çizildi. Misilleme seçeneklerinden biri de İran'ın nükleer doktrinini gözden geçirmesi. İran Meclisi'nin nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasından çekinmeyi ele almaya başladığına dikkat çekildi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'nin geçen pazar yaptığı açıklamada nükleer silah yapımına yönelebileceklerini ima ettiği vurgulandı. Bir başka olasılıksa İran'ın uyum süreci ve caydırıcılığı aynı anda yürütmesi. İran'ın yanıtının ekonomik uyumla gerilimi tırmandırarak karşı tarafı caydırma politikasının bir birleşimi olabileceği belirtildi.
7: İran ve Umman arasındaki görüşmelerin ardından Katar'dan da İran'a bir ziyaret gerçekleştirildi. Katar Başbakanı 6 aydır devam eden Amerika-İran savaşını sona erdirecek diplomatik girişimlerin yeniden başlatılması için Tahran'ı ziyaret etti. İran'dan Amerika'nın ekonomik yaptırımlarına ilişkin mesajlar da vardı.
20: İran'ın Hürmüz Boğazı'nda Umman'la anlaşmasının ardından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani de Tahran'daydı. El Sani, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. İranlı yetkililerle gerilimi azaltma çabalarını konuşan El Sani, diplomatik sürecin yeniden başlatılması çağrısı yaptı. Toplantılarda İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda geçici bir koridor kurmasını kapsayan çerçeve anlaşmada ele alındı. Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi konusu da gündeme geldi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai görüşme sonrası Lübnan merkezli Almanar televizyonuna konuştu. Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukasının devam etmesi halinde ekonomik çıkarlarını hedef alacaklarını söyledi. Rızai, Gazze ve Lübnan'da savaşın sona erdirilmesi şartıyla Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ifade etti. Boğaz'dan geçecek gemilere izin verilmesinin gelecekte Washington'la yapılacak bir mutabakata bağlı olduğunu söyledi. İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'ı aradığına ilişkin haberleri ise yalanladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD kamuoyunu korkutmayı amaçladığını belirtti.
7: İsrail Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde bazı köylere askeri araçlarla girilirken Şam kırsalı topçu atışlarıyla hedef alındı. Saldırılara dair açıklama Suriye Devlet Televizyonu'ndan yapıldı. İsrail ordusunun Kuneitra'nın güney kırsalında bulunan Brika köyüne askeri araçlarla girdiği ifade edildi. Haberde ayrıca İsrail güçlerinin Şam'ın batı kırsalında bir bölgeye iki top mermisi fırlattığı kaydedildi. Saldırıların ardından can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Nepal'de yerleşim yerlerinin yok olduğu felaketin bilançosu ağır. Hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e yaklaştı. 33 ülkeden turistlerin de olduğu 1300'ü aşkın kişi ise kayıp. Yıkıcı sel ve heyelanın nedeni olaraksa Himalayalar'da buzuldan kopan bir devasa kütle gösteriliyor.
13: Buzuldan devasa bir kütle koptu. Sismik hareket sel ve heyelana yol açtı. Nepal'de yerleşim yerlerini haritadan silen felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Bölgeden yansıyan uydu görüntülerine göre felaketi tetikleyen olay bir buzuldan kopan büyük bir kütlenin binlerce metre aşağıdaki vadiye sürüklenmesi. Uzmanlara göre bu yaklaşık 600 metre genişliğinde bir buz kütlesiydi. Buzulun koptuğu bölge ise başkent Katmandu'nun yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Buz kütlesinin oluşturduğu devasa su ve moloz dalgası vadi boyunca kuzeybatıya ilerleyerek Nepal'de Tibet sınırında bulunan nehre yöneldi ve önüne çıkan her şeyi yuttu. Amerikan New York Times gazetesi olayı buz çığı olarak tanımlıyor. Buzulun çökmesine neyin sebep olduğu henüz net değil. Bilim insanları iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının buzulun çöküşünü hızlandırmış olabileceğini belirtse de kesin nedeni belirlemek için henüz erken olduğunu vurguluyor. Sınırın iki tarafında ağır bir tablo var. Evler, altyapı, köprüler, yollar hepsi suya kapılarak yok oldu. 1300'den fazla kişi de kayıp. Bunun neredeyse yarısını 33 ülkeden turistler oluşturuyor. Nepal Turizm Ofisi'ne göre en çok kayıp turist Hindistan'da. Onu Amerika Birleşik Devletleri izliyor. Sınırın iki tarafında da kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak yükselen nehir seviyeleri, hasar gören yollar ve çamur, felaketten en çok etkilenen bazı alanlara ulaşmayı zorlaştırıyor. Benzer bir felaket 2021'de Hindistan'da da meydana gelmişti. Himalayalardaki bir buzulun kopması, Uttarakhand eyaletinde büyük bir sele yol açmış ve yüzden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
7: Bosna kasabı olarak bilinen soykırım ve savaş suçlusu Sırp General Ratko Mladic hayatını kaybetti. Lahey'de yargılanan Mladic 2017'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
0: Naša srca u vjeri i ljubavi.
14: Srebrenica soykırımının baş sorumlularındandı. Bosna kasabı olarak bilinen soykırım ve savaş suçlusu Sırp General Ratko Mladic hayatını kaybetti. Mladic'in ölümünü ilk olarak Sırp televizyonu duyurdu. Haberde Mladic'in uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtilirken müebbet hapis cezasını çektiği Hollanda'nın Lahey şehrindeki cezaevinde öldüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler yetkilileri de haberi doğruladı. 84 yaşındaki Mladic, Bosna Savaşı sırasında Bosna Sırp ordusunun komutanıydı. Mladic'e bağlı güçler 1995'te Birleşmiş Milletler koruması altındaki Srebrenica'yı ele geçirdi. 11 Temmuz'da başlayan soykırımda 8000'den fazla Bosnalı Müslüman katledildi. Toplu mezarlara gömülen kurbanların bazılarının kimlik belirleme çalışması hala devam ederken, Bosna kasabı savaşın ardından uzun süre Sırbistan'da serbestçe hayatına devam etti. Yaklaşık 15 yıl boyunca Sırbistan'da saklanan Mladic, 26 Mayıs 2011'de yakalanarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edildi. 2012'de insanlığa karşı suç, soykırım ve savaş kanunlarını ihlal de dahil olmak üzere birçok suçtan yargılanmaya başlandı. Lahey'de yargılanan Mladic, 2017'de soykırım, insanlığa karşı suçlarla savaş hukukunu ihlal etmekten suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmeyi bekleyen Mladic'in talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.
7: Havacılık sektöründe emsal niteliğinde bir karar alındı. Fransa'da mahkeme binlerce saat uçuş geçmişi bulunan eski bir kabin memurunun yakalandığı meme kanserini meslek hastalığı olarak kabul etti. Ayrıntıları NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca'dan dinleyelim.
2: Air France Havayolu şirketinde çalışan bir kabin görevlisinin meme kanseri Fransa'da ilk kez meslek hastalığı olarak tanındı. Sophie Leno, Fransa'nın İspanya sınırındaki Preneatlantik bölgesinde yaşayan 59 yaşında bir kadın. 1989-2019 yılları arasında Air France şirketinde kabin görevlisi ve kabin amiri olarak görev yaptı. Bu süreçte meme kanserine yakalandı. Hastalığının tedavisi başarıyla sonuçlandı. Hastalığının temelinde icra ettiği mesleğin olduğu tezi ve meme kanserinin mesleki hastalık olarak resmen tanınması talebiyle mahkemeler önünde hukuk mücadelesi başlattı. 2,5 yıl süren mücadeleyi geçtiğimiz günlerde kazanarak da ülke genelinde emsal bir karar oluşmasını sağladı. Uzun menzilli seferlerde toplam 12.600 saati aşan uçuş süresi bulunan Leno'nun uçuşlarının 6.500 saati gece vardiyalarına denk gelmekteydi. Davaya bakan Bayon Bölge Mahkemesi kendisine sunulan raporlar temelinde meme kanserinin mesleki kökenini tescil etti. Mahkeme kararında düzenli gece vardiyaları, iyonlaştırıcı radyasyon ve pasif sigara dumanına maruz kalma gibi faktörler dikkate alındı. Air France uçuşlarında 2000 yılına kadar sigara içilmesine izin veriliyordu. Kararda hastalığı açıklayabilecek herhangi bir genetik ya da yaşam tarzına bağlı faktör bulunmadığı da vurgulandı. Fransa'da meme kanseri ile iyonize ve kozmik radyasyon, endokrin bozucular ve gece vardiyası gibi faktörler arasındaki bağlantı bundan önce hemşireler, işçiler ve güvenlik görevlileri için tanınmıştı. Sophie Leno hakkındaki mahkeme kararıyla ilk kez bir kabin görevlisi için tanınıyor. Fransa'da meme kanseri yılda yaklaşık 13 bin ölümle kadınlar arasındaki en ölümcül kanser türü. Fransız Sağlık Güvenliği Ajansı'nın meme kanseri ile gece vardiyası, iyonize radyasyon ve kimyasal maddeler arasındaki bağlantıya ilişkin gelecek yıl içinde bir uzmanlık raporunu yayınlaması bekleniyor. Kayhan Karaca, NTV Radyo, Strasbourg.
7: Üniversite öğrencileri yurt arayışına başladı. Ankara'da özel yurtlarda aylık fiyatlar tek kişilik oda için 30 bin liradan başlıyor, 50 bine kadar çıkıyor. Veliler fiyatlardan, yurt işletmecileri de kayıtlardaki düşüşten şikayetçi.
13: Üniversiteyi şehir dışında okuyacak öğrencilerin barınma telaşı başladı. Ev kiralamak istemeyen öğrenciler bütçelerine uygun özel yurtlar arıyor.
21: Ben Aydın'dan geliyorum. Şimdi de yurt arıyoruz.
22: Fiyatları nasıl buldun?
21: Uçuk buldum birazcık. Yüz binlerce öğrenci için barınma mesaisi başladı. Öğrenciler üniversite okuyacakları illere giderek alternatif seçenekler arıyor. Bunlardan biri de özel yurtlar. Ankara'daki özel yurtlardaysa fiyatlar oda tipine göre 50 bin liraya kadar çıkıyor.
13: Ankara'da özel yurtta tek kişilik oda fiyatları 30 bin lira 50 bin lira, iki kişilik odalarda ise fiyatlar 25 bin ile 40 bin lira arasında. 3 veya daha kalabalık oda seçildiğinde ise fiyatlar 15 bin liraya kadar düşebiliyor.
23: 25 bandında bekliyordum ben. Hem yemek hem ulaşım falan bekliyordum. Ama gerçekten buraya geldiğimizde şok oldum. 40'lardan 35'lerden falan bahsediliyor. Bayağı yüksek.
24: Fiyatlar açıkçası birazcık pahalı diyebilirim ama yine yurdun imkanları, konumu, odalar, konfor düşünüldüğü zaman çok da gözüme batan bir fiyat değil.
13: Özel yurtlarda fiyatları oda tipinden sunulan imkanlara kadar birçok kriter etkiliyor.
22: Yurtta kahvaltı veriyorsunuz, akşam yemeği veriyorsunuz. İnternet birçok yerde kendileri tabii bağlatmaları gerekiyor. Bunlar öğrenciler için çok kıymetli.
13: Özel yurt yetkinleri geçtiğimiz yıllara göre kayıtlarda düşüş olduğunu da söylüyor.
22: Burası 100 kapasiteli kız öğrenci yurdu. Geçmiş yıllardaki orana göre çok daha düşük, doluluk oranımız çok daha düşük.
7: Yoğun sosyal medya kullanımının ruh sağlığına etkisi var. Uyku düzenini bozuyor. Uzmanlar dijital detoksla durumun tersine çevrilebileceğini söylüyor. Klinik psikolog Pelin Hazer'in uyarılarına bakalım.
10: Evde, yolda, işte, okulda hatta uykudan uyandığımız ilk anda dahi sosyal medyaya bakıyoruz. Bilimsel araştırmalar yoğun sosyal medya kullanımının dikkat, hafıza ve odaklanma gibi olumsuz etkilerinin olduğunu ortaya koyuyor.
25: 3-4 saat minimum kullanıyorumdur kesin. TikTok ve Instagram yani. Çoğunlukla Reels izliyorum. Reels dışında pek kullanmıyorum neredeyse. Dikkat süremiz bayağı kısaldı.
26: Platformların üreticileri aslında insan psikolojisinin dikkat sürelerinin neye göre ve nasıl değiştiğini sürekli tespit etme ve bunun üzerine revizyon getirme halindeler. Ve o yapılan güncellemeler de bizim dikkat süremizi belirliyor. Burada ne kadar çok vakit geçirilirse orada alınan dopamin eşliğinde dikkat süresi de azalabiliyor.
27: Yarım saat falan kullanıyorum. Şu arada azaltmaya çalışıyorum. Aşırı değil ama kendimi kaptırdığım zamanlar elbet oluyordu. Ben zaten öğretmenim. Özellikle öğrencilerimde çok etkisini görüyorum onun.
3: Kendimi işe veremiyorum. Böyle diyorum bir 5 dakika sosyal medyada bakayım böyle. İşte de olumsuz etkili aslında benim. Bütün vaktimi, boş vaktimi telefonla geçiyorum.
10: Uzmanlar yoğun sosyal medya kullanımının etkilerinden korunmak için dijital detoksun beyin sağlığını olumlu etkileyeceğini belirtiyor.
26: Bazen bu tarz esler vermek, sosyal medya konusunda bildirimlerde kısıtlamalar getirmek veya uyku öncesi özellikle yatak odasına telefonu dahil etmemek gibi pratikler yaparak bunun hayatımıza nasıl etki ettiğini pratik etmemiz gerekebilir.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
7: İstanbul'da yağmurlu bir sabah, trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %38'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Acıbadem Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çavuşbaşı Elmalı arasında hafif bir yoğunluk var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Florya, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Mobile Systems.
1: Reklam.
5: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
8: Filonuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Arvento.
2: Mobile Systems.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Ankara yolunun 4-5. Kilometrelerinde ve Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51-55. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeyin.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
6: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
7: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalı.
5: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
7: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların biren yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
5: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
4: İstanbul, Kocaeli, Bolu, Ankara, Batı Karadeniz hattında yağmur ara ara şiddetli yağacağından su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Ayrıca İzmir, Bodrum hattında Ege bölgesinde bu iki akşam hava rüzgarlı ve oldukça serin olacağından üşütme riskine karşı daha kalın giyinilmeli.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
9: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
10: Merhaba. Ben Adnan Bostancıoğlu. Editörlüğünü Profesör Doktor Selim Karahasanoğlu'nun üstlendiği Lale Devrimi adlı derleme Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabın bölümleri ilki 2015 yılında Sakarya'da, ikincisi 2018'de Tiran'da, üçüncüsü ise 2022'de İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi'ne sunulan tebliğler temel alınarak hazırlanmış. Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasında yaşanan dönem yaygın biçimde Lale Devri olarak tanımlanır. Derlemede yer alan makaleler söz konusu dönemi kültürel, siyasi ve toplumsal boyutlarıyla ele alıyor. Bunu yaparken de Lale'nin simgesel gölgesinde kalan bu zaman dilimini yeni araştırmalar ışığında yeniden tanımlamayı ve anlamlandırmayı hedefliyor. Lale Devri kimi zaman Osmanlı'da batılılaşmanın başlangıcı, kimi zamansa Padişah 3. Ahmet ile damadı Nevşehirli İbrahim Paşa'nın zevk ve sefaate dayalı hedonist tasarruflarının bir anlatısı olarak yorumlanmış. Kitabın giriş yazısında Profesör Doktor Selim Karahasanoğlu, Lale Devri adlandırmasının kendisinin de problemli olduğunu öne sürüyor. Nitekim kitaptaki makalelerin temel sorunsalı da bu anlayış üzerine kuruluyor. Erken batılılaşma ve sefahat arasında gidip gelen bu dönemin tanımı değil, bizatihi varlığı tarihsel bir mesele olarak ele alınıp sorgulanıyor. Dinçer Güç Yeter'in Almanya'nın saygın edebiyat ödüllerinden Leipzig Kitap Ödülü'ne layık görülen Almanya Masalımız isimli romanı Kafka Kitap tarafından yayımlandı. Orijinali Almanca olan kitap Halil Özgen Asal tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Dinçer Güç Yeter 1979 yılında Almanya'nın Nettetal kentinde doğdu. Güç Yeter tiyatrocu, şair, yayın evi kurucusu ve yazar. Kahvehane işleten bir baba ve işçi bir annenin çocuğu olarak büyüyen Güç Yeter, gençlik yıllarında sanayi sektöründe çalışmış, daha sonra edebiyata yönelmiş. Almanya masalımız bir ailenin üç kuşak boyunca süren yolculuğunu anlatırken, aynı zamanda misafir işçilik olarak adlandırılan tarihsel bir dönemin duygusal ve toplumsal haritasını çıkarıyor. Roman Anadolu'da başlayan ve Almanya'daki fabrikalara, kahvehanelere, işçi mahallelerine uzanan bir yolculuk boyunca üç kuşağın yaşamını iç içe geçmiş sesler aracılığıyla anlatıyor. Anlatının merkezinde Fatma, onun annesi Hanife ve oğlu Dinçer bulunuyor. Her biri kendi sesiyle konuşan karakterler üzerinden şarkılar, mektuplar, monologlar ve anılar aracılığıyla bir aile destanı kuruluyor. Anadolu köylerinin sert gerçekliği, göçün ilk yıllarındaki umut ve hayal kırıklıkları, fabrikalarda geçen uzun vardiyalar ve yeni bir dilde yaşam kurmanın zorlukları yan yana geliyor. Bir annenin oğluna dair beklentileriyle oğlun kendi hayatını kurma arzusu arasındaki gerilim romanın duygusal boyutunu oluşturuyor. Macar asıllı Amerikalı yazar Susan Taubes'in Boşanma isimli romanı Can Yayınları'ndan çıktı. Taubes'in romanını Türkçe'ye Ece Stelbek çevirmiş. Susan Taubes 1928 Budapeşte doğumlu. Annesinin evi terk etmesinden sonra 1939 yılında babasıyla birlikte New York'a göçen Taubes, üniversite eğitimini Sorbonne ve Kudüs üniversitelerinde, doktorasını Harvard'da tamamladı. 1960'lı yıllarda bugün bahsini ettiğimiz Boşanma adlı romanını yazdı. Boşanma, hayattayken yayımlanan tek eseriydi. Taubes romanın yayınlanmasından kısa bir süre sonra 1969'da 41 yaşındayken intihar etti. Cesedine Susan Sontag teşhis etti. İntihar sebebinin romanını aldığı olumsuz eleştiriler olduğunu söyledi. Susan Taubes boşanmada aşkın ve inancın ardındaki iktidar ilişkilerini, kadın düşmanlığının görünmez biçimlerini ve bir kadının zihinsel özgürlüğe duyduğu ihtiyacı anlatıyor. Romancı, oyun yazarı ve şair Deborah Levy, Taubes'in romanı için boşanma sadece bir evliliğin bitişiyle ilgili değil, belki de en çok zekasıyla var olmaya çalışan bir kadını yıldırabilen ve köreltebilen kadın düşmanlığıyla ilgili diyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
9: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: NTV Radyo.
2: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Fasıldaroğlu Süt Ürünleri.
3: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer alacağı turnuvada ilk maçlar 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.
7: Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonu lig aşamasının kuralları Monaco'da çekildi. Kura çekimini eski futbolcular Fransız Thierry Henry ve İspanyol David Villa gerçekleştirdi. Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray ile Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray yeniden Devler Ligi arenasında. Avrupa Fatih'inin rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve Ajax oldu. Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yaratmanın peşinde. Sarı lacivertliler Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK'la eşleşti. Fikstürün cumartesi günü belli olacağı Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 8-10 Eylül tarihleri arasında oynanacak. 36 takımla lig aşamasında ilk 8 takım son 16'ya kalacak. 9'da 24. sıraya alan takımlar son 16 için playoff oynayacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu 5 Haziran 2027'de Madrid'deki Metropolitano Stadında belli olacak.
6: Trabzonspor Avrupa Ligi'ne erken veda etti. Karadeniz ekibi playoff turunda Ferencvaros'a rövanş maçında 4-0 mağlup oldu. Bordo Mavililer yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Sonucun sorumluluğunu üstlenen teknik direktör Fatih Tekke istifa ettiğini açıkladı. Tekke'nin istifa kararı Trabzonspor yönetimi tarafından kabul edilmedi. Beşiktaş bir yıl ardından tekrar Avrupa Ligi'nde. Siyah beyazlılar son 16 turu playoff mücadelesi rövanş maçında Kaunas Žalgiris'e 1-0 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 3-0'lık skorla adını lig aşamasına yazdırdı. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi saat 14'te Monaco'da gerçekleştirilecek. Lig aşamasındaki ilk maçlar 16-17 Eylül tarihlerinde oynanacak. Amelie Kadın voleybol takımı Polonya karşısında liderlik için sahaya çıkacak. Grup aşamasındaki son maç saat 19'da Sinan Erdem spor salonunda oynanacak. Letonya, Slovenya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup eden milliler Polonya'yı da yenmesi halinde grubu namağlup tamamlayacak. İki takım da aynı puana sahip. Polonya şu ana kadar bir set kaybederken milliler iki set verdi.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: Tek reklam.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam.
10: Dünya markası Braz çatı sistemleri sunar.
11: Doğa Kuma.

0: Profesör Doktor Nazan Uysal Harzadin'e atıksız mutfak için pratik önerilerini sorduk. Mesela soğanı kabuğuyla pişirmek olabilir mi?
1: Ben mesela marinasyonda et marinasyonu yapıyorsam soğanın kendisini değil kabuğunu kullanmayı tercih ediyorum. Yani bir marine suyu hazırlarken geçenlerde hindi göğüsten bir tür hani ev tipi hindi füme tarzı bir şey kahvaltıda veya sandviçlerde kullanılabilecek. İşte benim bir 20 yaşında oğlum var. Ona daha sağlıklı ne yapabilirim diye çıkınca bayağı bir yaratıcı oluyorsunuz. Araştırmacı da oluyorsunuz. Mesela bir hindi göğsü marine etmek gerekiyor. İşte tuzlu ve baharatlı suyun içinde en azından bir gece. Mesela burada soğan kullanmayı önerenler var ama ben soğan kabukları, sarımsak kabuklarıyla, işte defne yaprağıyla bu suyu kaynatıp tuzlu su şeklinde bunda marine etmeyi daha doğru buluyorum. Yine soğan kabukları çok güçlü polifenol içeriyor. Polifenol açısından soğanın kendisinden bile daha fazla polifenol içeriyor ama tabii ki soğan da çok kıymetli. Sofralarımızdan eksik edilmemesi gerekiyor. Hani soğan kabuklarını mümkün olduğunca kullanıyorum mesela.
2: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
4: Mobile Systems. Reklam.
5: Oo, her yerden sipariş aldık.
6: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
6: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
6: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.
2: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Kastildaroğlu Süt Ürünleri.
3: Reklam. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Toga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Her mevsimde, her havada,
2: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Bugün hava koşulları kuzeyde birden değişti. Sonbahar havası var. Bu akşam ve yarın akşam açık havada konsere gidecekler için, düğünleri olanlar için bilgilendirme yapalım. Cuma akşamı İstanbul, Kocaeli, tüm Batı Karadeniz hattı, Ankara, Sivas boyunca yağmurlar devam edecek. Cumartesi akşamı ise İstanbul, Kocaeli, Ankara, Batı Karadeniz hattında yağış çok az, hatta kesilebilir.
1: Her mevsimde, her havada,
2: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 8.
5: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
6: Mobile Systems.
7: Saat 8 oldu. Yeni saatte de NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdüreceğiz. Ben Zeynep Güralp. Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yerini yağmura bırakıyor. Meteorolojinin İstanbul için yaptığı uyarının ardından kuvvetli yağış etkili oldu. Şiddetli yağış beraberinde kazaları da getirdi. İstanbul Esenyurt'ta 11 araç birbirine girdi. Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için de sarı kodlu uyarı var. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde de etkili olan şiddetli dolu ve fırtına büyük hasara yol açtı. 14 evin çatısı uçtu, su baskınları yaşandı. Terörsüz Türkiye yasasına dair Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Uçum, yasanın anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı olabileceği yorumlarına karşı çıktı. Feshedilen YPG-SDG komutanı Mazlum Avdi'nin yeni görevi belli oldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Avdi'yi danışman olarak atadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin önemli mesajlar verdi. Bakan Gürlek, Alihan Kuri suç örgütüne yönelik soruşturmada adına tahsisli araçları şüphelilerin kullandığı eski bakan İdris Naim Şahin'i eleştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler tutmuyor dedi. Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olay için de cinayet diyerek FETÖ'yü işaret etti. Amerikan Başkanı Donald Trump son günlerde sıkça gündeme gelen Rusya'nın NATO topraklarına yönelik saldırıları iddialarına yönelik konuştu. Trump, Rus lider Putin'le verimli görüşmeler yaptığını belirtti, NATO topraklarına saldırmayacaktır dedi. İran ve Umman arasındaki görüşmelerin ardından Katar'dan da İran'a bir ziyaret gerçekleştirildi. Katar Başbakanı 6 aydır devam eden Amerika-İran savaşını sona erdirecek diplomatik girişimlerin yeniden başlatılması için Tahran'ı ziyaret etti. İran'dan Amerika'nın ekonomik yaptırımlarına ilişkin mesajlar da vardı. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı'nda Amerikan ablukasının devam etmesi halinde ekonomik çıkarlarını hedef alacaklarını söyledi. Nepal'de yerleşim yerlerinin yok olduğu felaketin bilançosu ağır. Hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e yaklaştı. 33 ülkeden turistlerin de olduğu 1300'ü aşkın kişi ise kayıp. Yıkıcı sel ve heyelanın nedeni olaraksa Himalayalar'da buzuldan kopan bir devasa kütle gösteriliyor. Bosna kasabı olarak bilinen soykırım ve savaş suçlusu Sırp General Ratko Mladic hayatını kaybetti. Lahey'de yargılanan Mladic 2017'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Öğrenciler 14 Eylül'de yeniden okula dönecek. Türk Standartları Enstitüsü laboratuvarlarında kırtasiye ürünlerine yönelik testler başladı. Uzmanlar ürün alırken fiyata değil TSE ve CE işaretlerine dikkat edilmesi çağrısı yapıyor. Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer alacağı turnuvada ilk maçlar 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.
0: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
7: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
8: Zeynep Gül Hanım, günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. İsterseniz ilginç bir manşetle başlayalım. Hayatımızdan bir başka kur korumalı mevduat KKM geldi ve geçti. Evet, hatırlanacağı üzere 20 Aralık 2021'de döviz kurlarındaki sert yükseliş ihtimalini engellemek amacıyla gündeme koyulan ve 23 Ağustos 2025'te resmen kaldırılan KKM kur korumalı mevduat hesabı kur farkının faizi aşması halinde aradaki farkın Hazine ve Merkez Bankası tarafından karşılanması esasına dayanıyordu. Bir süre Hazine ve Merkez Bankası bu aradaki farkı birlikte finanse ederken daha sonra bu yük tamamen Merkez Bankası'na devredilmiş oldu. Netice itibariyle bu tür uygulamalar ilk defa veya orijinal haliyle Türkiye ekonomisinde karşımıza çıkmıyor. Daha evvel de döviz korumalı mevduat hesabı başlığı altında aynen aynı mantık çerçevesinde uygulanmıştı. 18 Ağustos 2023 tarihinde 3 trilyon 427 milyar liralık bir rakamla tarihi zirvesini gören KKM'nin Mayıs 2023 seçimleri sonrasında kademeli olarak tasfiyesine gidildiği görülüyor ve nihayet geçen hafta 4 milyon lira daha azalarak sıfıra inen bir KKM uygulamasından bahsediyoruz. Tabii bu tür uygulamaların artısı eksisi aradan bir parça zaman geçtikten sonra ve veriler netleştikten sonra daha objektif, daha serin bir kafayla yapılabilir ama ilk tespitler Hazine ve Merkez Bankası üzerinde 60 milyar dolarlık bir ek yükün bu çerçevede tahsis edildiğine işaret ediyor. İçeride en önemli gelişme bu ama dışarıda da önemli gelişmeler devam ediyor. Haftanın bu son gününde isterseniz belirli başlıklarla bunlara değinmeye çalışalım. Bir kere bugün Jackson Hole'da senelik Jackson Hole toplantıları başlıyor. Dünya Merkez Bankaları ve Maliye Yönetiminin, bankacılık kesiminin, finans kesiminin önemli isimleri katılıyor. 1978 yılında Kansas City Federal Bankası tarafından başlatılmış ama 1982 yılında Jackson Hole bölgesine veya konumuna geçtikten sonra aynı şekilde Jackson Hole toplantıları olarak adlandırılıyor. Bu sene 27-29 Ağustos tarihleri arasında 45. toplantı düzenleniyor. Her toplantının bir teması var. Bu toplantı adeta paranın hani tabiri caizse yeniden icadına dair konuşma ve görüşmelerin, vizyoner toplantıların yapılacağı bir başlığa işaret ediyor. Finansal inovasyon, yenilikçilik, ödeme sistemi ve ödeme sistemleri ve para politikaları üzerindeki etkileri. Merkez bankacıları ve yüksek finansın ustalıklı oyuncuları adeta para ve ödeme sistemlerini yeniden tanımlamaya çalışacaklar ama Jackson Hole toplantılarında genellikle bu başlıktan ziyade arka planda konuşulanlar önem taşıyor veya öne çıkarılıyor. Bu seneki toplantıda da hiç şüphesiz Fed'in çiçeği burnunda başkanı Kevin Warsh'un konuşması yakından izlenecek. Özellikle altın fiyatlarında son haftalarda görülen %13'e veya %15'e neredeyse dayanan fiyat artışları, değer kazanışları, kripto paralardaki %25'lere ulaşan açıklanamayan yeni ataklar vesaire, bütün bunlar tabii Kevin Warsh'un sözlerine dikkatle bakılmasını gerektiriyor. Çünkü faiz artışına dair en ufak bir ima veya okuma bile altının nefesini kesecek. Nitekim geçtiğimiz son toplantıda faiz artırılması yönünde oy kullanan üç üyeden biri olan Cleveland Bölgesel Fed Başkanı Beth Hammack tam toplantı öncesinde yeniden sıkı duruş göstermenin zamanıdır, gevşemeyelim dedi. Bu da enteresan bir nokta. Tabii İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ekonomik savaşı konusunda geçtiğimiz saatler içerisinde ilave açıklamalar gelmedi. Wall Street Journal'a bakılırsa ilk önce İran içerisinde bir benzin ve diğer gıda maddelerine hücum olduktan sonra durum görece sakin gözüküyor, takipte kalınıyor. Enteresan bir başka unsur, ticaret savaşları yeniden alevlendi. Kanada-Amerika ticaret görüşmeleri öncesinde el yükselten iki taraftan bahsediyoruz. Trump son noktayı koydu. Sınırdaki 5 büyük göller bölgesi denilen göller arasında Amerika'ya karşı en sert retoriği yürüten Ontario valisi ve belki de karşı olarak Ontario gölünü Amerikan gölü olarak adlandırdığını ifade etti. Buna dair bir genelge imzaladı. Ontario Gölü aslında Kızılderililerden geliyor. Parlayan sular anlamını taşıyor. Bundan sonra en azından Amerikan kaynakları ve hariciyesi tarafından Amerikan Gölü olarak adlandırılacak. Rusya-Ukrayna Savaşı gölgede kaldı ama bugün 1646. günü yeni açılımlar oluyor. Başkentler bombalanıyor. Hiç de gözden uzak tutulmaması gereken bir unsur. Nihayet bu hafta sonu 30 Ağustos Büyük Zaferi'nin 104. yıl dönümü. Tabii Türkiye'nin özgürlük mücadelesinde, bağımsızlık mücadelesinde 30 Ağustos önemli bir taçlandırıcı noktayı, yakın tarihin önemli bir zaferini işaret ediyor. 30 Ağustos'un 104. yıl dönümü şimdiden kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onu ve silah arkadaşlarının aziz ve temiz hatıraları önünde hürmetle bir kere daha eğiliyoruz. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Finans Bülteni.
7: Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 14.575 seviyesinde başlayacak. Dolar 48.25, Euro 56.23'ten işlem görüyor. Altının onzu 4.585 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 7.103, çeyrek altın 12.045 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 88 dolar.
0: NTV Radyo.
7: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamalarıyla başlayalım. Kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin önemli mesajlar verdi Bakan Gürley. Alihan Kuri suç örgütüne yönelik soruşturmada adına tahsisli araçları şüphelilerin kullandığı eski bakan İdris Naim Şahin'i eleştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler tutmuyor dedi.
6: İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum. Da öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. İki araç daha var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için. Bakan Bey'in söyledikleriyle dosya içeriği uyuşmuyor.
9: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli 3 aracın amacı dışında kullanıldığı tespit edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek Şahin'i eleştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler birbirini tutmuyor dedi. Bakan Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olay içinde cinayet dedi. Fethullahçı terör örgütünü işaret etti.
6: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü mahrem imamlar toplantısı. Bakın şunu altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor. FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var.
9: Adalet Bakanı TV 100 yayınına katıldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin bilgi verdi. Gürlek, ahbap soruşturmasının derinleşeceğini bildirdi. Yeni masak raporları alınıyor, yeni gözaltılar ya da yeni dalgalar olabilir ifadesini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davaya ilişkinde önemli mesajlar verdi.
6: Mahkemeler siyaset aranası değildir. Orada siyasi şov yapamazsınız. Ekrem İmamoğlu orayı sanki bir siyaset aranasına uzun zamandan beri çeviriyordu. Bu yargılama canlı yayında yayınlansın, biz kendimize güveniyoruz diye bir söylem vardı. Evet, yani ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında olduğunu durur mu diye sormak istiyorum.
9: Bakan Gürlek, süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek yasal düzenlemeyle sosyal medyaya kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören teklifin Ekim ayında meclise geleceğini de açıkladı. Adalet Bakanı, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın ardından yeni yasal düzenlemelerinde hayata geçirilebileceğini söyledi. İnfazlarla ilgili düzenlemeler yapılacak, başka yasalar olacaktır dedi.
7: 26 Ağustos'ta feshedilen YPG SDG'nin komutanı Mazlum Abdi'nin yeni görevi belli oldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Abdi'yi danışman olarak atadı. Abdi feshi açıklamasında SDG'nin Suriye ordusuna entegre edileceğini açıklamıştı. Suriye yönetimi ve SDG 29 Ocak'ta ateşkesin sağlanması ve grubun entegrasyonu üzerine bir mutabakata varmıştı. Terörsüz Türkiye yasasına dair Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Uçum, yasanın anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı olabileceği yorumlarına karşı çıktı.
10: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi Anayasa Mahkemesi'ne taşınır mı? Mahkeme düzenlemeyi sadece PKK terör örgütü mensuplarına yönelik indirim ve erteleme getirdiğinden eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal edebilir mi? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı için yazdığı analizde bu sorulara yanıt verdi.
9: Anayasa Mahkemesi'nin makul sebeplerin varlığı halinde farklı düzenlemeler getirilmesinin eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmayacağı yönünde içtihat bulunmaktadır. Kanunun diğer terör örgütleri açısından eşitlik sorunu yaratmamasının öncelikli sebebi, farklı durumda olanlara farklı kuralların uygulanmasının eşitlik ilkesine aykırı olmamasıdır.
10: Uçum, kapsama alınanların belirlenmesinin kanun koyucunun takdir yetkisinde olduğunu da vurguladı. İnfaz sisteminde reform ihtiyacının hep gündemde olduğunu söyledi. Ancak tüm bunlar tartışılırken başta FETÖ çetesi olmak üzere diğer terör ve suç örgütlerine alan açacak yaklaşımları zorlamak ciddi sorunlar üretir dedi. Uçum, artık etnik siyaset tarzı Türkiye siyasetinin önüne çıkartılmamalıdır ifadelerini de kullandı. Geçiş sürecinin tamamlanmasıyla sürecin hukuki statüleri uygun olarak muhataplarının demokratik siyaseti benimseyerek daha etkin olabileceklerini de söyledi. Gündeminde anayasa tartışmaları da vardı. Yeni anayasanın bir sonraki yasama dönemine kalacağını, 400'den fazla oy alsa bile referandum olmadan yürürlüğe koyulmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.
7: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın CHP kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya karar verdi ve partide kalıyor açıklamasını yalanladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Sayın Mansur Yavaş'la Sayın Müslim Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir denildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon yapılacağı iddiaları dile getirilirken henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken Sayın Yavaş'ın siyasi geleceğine CHP'nin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz açıklaması yapıldı. Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir açıklamasında da bulunuldu. Cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan Rojin Kabayiş'e ne oldu? Bu soruya 2 yıldır bir yanıt aranıyor. Genç kızın vücudunda tespit edilen anestezi maddesi ise yeni soru işaretlerini gündeme getirdi. Avukatı bazı iddialar ortaya koydu. Biz de konuyu adli tıp uzmanı Profesör Doktor Hakan Kara sorduk.
10: 27 Eylül 2024'te kayboldu. Cansız bedeni 19 gün sonra Van Gölü kıyısında bulundu. Rojin Kabayiş'in nasıl öldüğü hala bilinmiyor. Otopside tespit edilen anestezi maddesi rokuryonyum ise genç kızın uyuşturulduğu iddialarını gündeme getirdi.
11: Kaslarda ileri derecede gevşeme ve felç yaratan bir genel anestezi maddesidir. Ameliyatlarda kullanılır.
10: Adli Tıp Kurumu'nda Rojin'in ölümünden 16 gün önce ameliyat olduğu ve anestezi içinde bu maddenin verildiği belirtildi. Peki bu madde vücutta kaç gün kalabilir?
11: Rokuryonyum etken maddesinin terapötik yani tedavi edici dozda kullanıldığında yaralama ömrü 60 ila 80 dakika. Bu giderek yaralanıyor, 2 gün, 3 gün içerisinde vücuttan tamamına yakını zaten atılmış oluyor. Ancak geri kalan eser miktarda kalan madde 2-2,5 aya kadar bu gelişmiş cihazlarla tespit edilir.
12: Tek başına bir bulgu aslında her zaman yorumlamaya da müsait olmuyor değil mi?
11: Kamuoyunda anlaşılmayan teknik terimler üzerinden spekülasyon yapılırsa yargılamayı kötü etkiliyor. Bilimin delilleriyle ortaya koyup sadece uzmanından yorumları dinlemekte fayda vardı. Şöyle şöyle olabilir derse biri ve o öyle çıkmazsa cinayet değilmiş diye bir algı oluşabilir. Yani kesin şudur demekten ziyade bütün tahlillerin bitip, bütün tetkiklerin bitip, raporların ortaya çıkıp ve adli kovuşturmanın da bitmesini beklemek gerekiyor.
10: Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümüyle ilgili yaklaşık 600 kişinin DNA örneği alındı. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli ve Yeğeni Enes Şevli de DNA örneği alınanlar arasında.
7: Tunceli'de Munzur Üniversitesi'nde akademik ve idari personelin katıldığı Erasmus programı ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 20'ye yakın personelin Hollanda'ya gönderildiği süreçte sahte imza ve davet mektupları hazırlandığı iddia edildi. Bu kapsamda ulaşım masrafları karşılanan personele günlük harcırah da ödendi. Üniversite iddialarla ilgili inceleme başlattı.
13: İddiaya göre sahte kaşe ve imza kullanıldı. Davet mektupları hazırlandı. Munzur Üniversitesi personeli 6 yıldır bu belgelerle Hollanda'ya götürüldü. Tunceli'de Erasmus Personel Hareketliliği Programı'nda binlerce euroluk usulsüzlük yapıldığı iddiası inceleniyor. Program, üniversite personelinin yurt dışındaki kurumlarda eğitim, öğretim veya mesleki gelişim faaliyetlerine katılmasına olanak sağlıyor. İddiaya göre üniversitede görevli makine mühendisi Uğur Yıldız, 2020 yılından bu yana Hollanda'daki bir şirket adına sahte kaşe ve imza kullanarak davet mektupları hazırladı. Bu belgelerde en son 20'ye yakın akademik ve idari personel Rotterdam'a götürüldü. Personelin ulaşım giderlerinin karşılandığı, ayrıca günlük harcara ödendiği belirlendi. Usulsüzlük nedeniyle binlerce euroluk kamu zararı oluştu. Ayrıca programdaki personel puanlama sıralamasının da sahte belgelerle değiştirildiği öne sürüldü. İddialar arasında sahte evrakla kamu personeline gri pasaport çıkarılması da yer aldı. Munzur Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kenan Peker, kendi rektörlüğü dönemi için yani 2023'ten bu yana yurt dışına gönderilen personelin listesinin çıkarılması için talimat verdi. Peker, inceleme sonucuna göre soruşturma başlatılacağını söyledi.
0: NTV Radyo.
7: Uyarılar yapılmıştı, zaten bekleniyordu ve İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanaka etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yağış gece saatlerinde kentin kuzey bölgelerinde başladı. Ardından bölgesel olarak yağış hattı Marmara Denizi'ne doğru kaydı. Şiddetli yağış sırasında zaman zaman gök gürültüsü de duyuldu. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji yağışların zaman zaman şiddetlenerek gün içinde de etkili olacağı uyarısını yapıyor. Yetkililer oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istiyor. İstanbul dışında 10 il içinde sarı kodlu uyarı yayınlandı. Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'de yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor. Şiddetli yağış beraberinde kazaları da getirdi. İstanbul'da Esenyurt Tem bağlantı yolu Haramidere kavşağına yakın bir noktada 11 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ikisi ağır, 6 kişi yaralandı. Üsküdar Uzunçayır'da da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde de etkili olan şiddetli dolu ve fırtına büyük hasara yol açtı. 14 evin çatısı uçtu, su baskınları yaşandı.
14: Fırtına paniğe yol açtı. Binaların çatıları şiddetli rüzgara dayanamadı. Fırtınanın etkili olduğu ilçede yağmur ve fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Öncül köyünde tehlikeli anlar yaşandı. Büyük çapta hasar oluştu. 14 evin çatısı uçtu. Zemin katlardaki bazı evlerde su baskınları oldu. Vatandaşlar evlerinin salonunda suyu tahliye etmeye çalıştı. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.
7: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu. Yumaklı paylaşımında gelecek 3 günün orman yangınları açısından kritik olduğunu belirtti. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nemin orman yangını riskini artıracağına dikkat çekti. Yumaklı, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım, kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım dedi. Anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerde uzak duralım. En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 acil çağrı merkezine bildirelim ifadesini kullandı. Unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığıyla yangın çıkmasını önlemektir açıklamasında bulundu. Sakarya'daki bir fabrikada bakım onarım sırasında gaz sızıntısı yaşandı. Sızıntıdan etkilenen 15 işçi hastaneye kaldırıldı. Büyük Kaynarca mahallesinde faaliyet gösteren tavuk kesim fabrikasında bakım onarım ekibinin çalışması esnasında bazı işçiler rahatsızlandı. Soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazı deposunun borusundaki sızıntıdan etkilenildiği değerlendirilen 15 işçi Kaynarca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ve AFAD ekipleri tesiste inceleme başlattı. Kocaeli'de kolon ve kirişlerinden ses gelen apartman tahliye edildi. Bir süre sonra yan yatmaya başlayan bina kontrollü olarak yıkıldı. Hasarın yandaki temel kazısı nedeniyle oluştuğu öne sürüldü.
13: Kolon ve kirişlerden ses geldiği fark edildi. 3 katlı bina acilen boşaltıldı. Ardından kontrollü yıkım gerçekleştirildi. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bir binanın temel kazısı yapılıyordu. Ancak inşaatın yanında bulunan apartmanın kolon ve kirişlerinden ses gelmeye başladı. Apartmanda yaşayanlar panikle binayı terk etti. 112 acil çağrı merkezinde ihbarda bulundu. İzmit Belediyesi, AFAD'la Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yakındaki inşaat çalışmalarında yeterli önlemlerin alınmadığı, yeraltı suyunun da zemindeki riski artırdığı öne sürüldü. Bir süre sonra zemindeki hareketlilik nedeniyle yapı yan yatmaya başladı. Bunun üzerine çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölgedeki diğer binalar da tedbir amaçlı boşaltıldı. Riskli apartman kontrollü olarak yıkıldı.
7: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Asırlık Okullar Vakfı tarafından Kabataş Erkek Lisesi'nde düzenlenen törene katıldı. YKS'de başarılı olan öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Merakınızı koruyun, bilmiyorum demekten çekinmeyin dedi.
15: Normalde ekonomide biz sermaye önemlidir. Sermayenin birikmesi gerekir ki bir ülke kalkınsın, verimlilik artsın, yatırımlar olsun. Ama asıl sermaye insan sermayesidir. Bu sınavlar bitecek. Üniversiteye giriyorsunuz, üniversite de bitecek. Ama hayat boyunca önünüze benzer tercihler çıkacak. Başarının beraberinde getirdiği küçük bir zorluktan bahsetmek istiyorum. İnsan başarılı oldukça bilmiyorum demek zorlaşır. Çevreniz sizden sürekli doğru cevaplar isteyecek. Size belli konularda sorular soracaklar. Siz de bir süre sonra her konuda bir cevabınız olması gerektiğini düşüneceksiniz. Ama üniversitede şunu fark edeceksiniz. Bir konuyu derinlemesine öğrendiğinizde aslında bilmediklerinizin ne kadar çok olduğunu anlayacaksınız. Bugüne kadar girdiğiniz sınavlarda amaç önünüze çıkan soruların doğru cevaplarını bulmaktı. Ama bundan sonraki hayatınızda bazen doğru cevaptan daha önemli olan şeyin doğru soruyu sormak olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden merakınızı koruyun. Bilmiyorum demekten çekinmeyin. Soru sorun, yeni şeyler öğrenmek kadar. Bildiğinizi düşündüğünüz şeyleri de sorgulamayı lütfen ihmal etmeyin. Bilgiye ulaşmanın giderek kolaylaştığı bir dünyadayız ve böyle bir dünyada farkı sadece ne kadar çok şey bildiğiniz değil, aslında nasıl düşündüğünüz, hangi soruları nasıl sorduğunuz ve ne kadar hızlı öğrenebildiğiniz belirleyecek.
7: SGK borç yapılandırması için son başvuru tarihi 31 Ağustos. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu uygulamadan faydalanılması için çağrı yaptı. Başvuruyla birlikte ilk taksitin ödenmesi halinde yıllık tecil faizi %29 olarak uygulanıyor. Azami tecil süresi de 72 aya uzatılıyor. Bakan Işıkhan yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek için SGK'nın ilgili birimlerinin çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Işıkhan 4 Haziran'dan itibaren 103.852 işveren ve bağ kurulunun düzenlemeden yararlandığını belirtti. Toplamda 131 milyar 251 milyon lira tutarındaki borcun tecil ve taksitlendirme kapsamına alındığı açıklandı.
0: NTV Radyo.
7: Dış gündeme de bakalım. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarını aktaralım. Son günlerde sıkça gündeme gelen Rusya'nın NATO topraklarına yönelik saldırı iddialarına dair konuştu Trump. Bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi. Amerikan Başkanı İran konusuna da değinirken sürpriz bir de kararnameye imza attı.
16: Putin'le çok iyi ilişkilerim var. NATO bölgesine saldırmayacak.
14: Rusya'nın NATO topraklarını, hatta İngiltere'yi hedef alacağı iddia edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bunu yapmayacağını söyledi. Trump açıklamayı Beyaz Saray'da yaptı. CIA Direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya gerçekleştirdiği gizli ziyaretle Kremlin'i olası saldırılardan kaçınmaya çağırdığı iddiası gündem olmuştu. Trump'tan yalanlama geldi. Rusya ile İran arasında nükleer programı ilişkin yapıldığı belirtilen son görüşmeleri de yorumlayan Trump, Moskova'ya bu konuda bir yaptırım getirmeye açık kapı bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la son durumu da ele aldı. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve tankerlerin petrol taşımaya devam ettiğini iddia eden ABD Başkanı, İran'la konuşacak bir şey olmadığını söyledi. Onlarla görüşmek ya da başka bir şey yapmak niyetinde değiliz, dedi. Donald Trump, Oval Office'te yeni bir başkanlık kararnamesine de imza attı. Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirdi. Trump, kararnameye ilişkin açıklamasında söz konusu gölün New York'la Ontario arasında yer aldığını ve buranın adının Amerika Gölü olmasının normal olduğunu savundu. Trump, bu adımı atmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Hatta Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanuslarının da adının değiştirilebileceğini sözlerine ekledi. Kanada Başbakanı Mark Carney'den ise tepki gecikmedi. Carney, gölün isminin değişmeyeceğini ve Ontario Gölü olarak kalacağını söyledi. ABD ile Kanada arasındaki ticari müzakerelerin geçen hafta sonuçsuz kalmasının ardından Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen pek çok üründe gümrük vergilerini %50'ye çıkaracaklarını açıklamıştı. Ontario Başbakanı ise bu karara sert tepki göstermişti.
7: Nepal'de yerleşim yerlerinin yok olduğu felaketin bilançosu ağır. Hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü aşıyor. 33 ülkeden turistin de olduğu 1300'ü aşkın kişi ise kayıp. Yıkıcı sel ve heyelanın nedeni olaraksa Himalayalar'da buzuldan kopan bir devasa kütle gösteriliyor. Bosna kasaba olarak bilinen soykırım ve savaş suçlusu Sırp General Ratko Mladic hayatını kaybetti. Mladic'in uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtilirken müebbet hapis cezası çektiği Hollanda'nın Lahey kentindeki cezaevinde öldüğü açıklandı. Lahey'de yargılanan Mladic 2017'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmeyi isteyen Mladic'in talebi mahkeme tarafından reddedilmişti. Prens Harry ve Meghan çocuklarıyla birlikte artık resmen İngiltere'de. Peki 6 yıl sonraki bu ülkeye dönüş nasıl yankılandı? Ada basınında neler konuşuluyor? Ayrıntıları NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.
17: Resmi olarak artık Birleşik Krallık'talar ama sürekli kalacaklar mı burası meçhul, ama çocuklarını bu ülkede okutmak istedikleri aşikar. Çünkü bu ülkedeki bir okula kayıtları yaptırıldı her iki çocuğun da. Bu nedenle buradalar aslında, bu yüzden geldiler ama kendilerini yakın çevresinden aldığımız bilgilere dayanarak şöyle söyleyebiliriz. Aslında uluslararası bir aile yapmak istiyorlar. Yani hem Kaliforniya'daki evlerini tutuyorlar, orayı kapatmadılar. Hem Portekiz'deki evlerini kapatmadılar. Yani çocukların okulu boyunca Birleşik Krallık'ta olacaklar, anlaşılan o ki. Ama sonrasındaki zaman dilimlerinde, tatil dönemlerinde de Kaliforniya'da ya da Portekiz'de zaman geçirmeye de devam edecekler. Gelişlerinde görünür bir polis korumasının bulunmaması dikkat çekti. Buna özellikle bakılmıştı zaten. Çalışan kraliyet ailesi olacaklar mı? Hayır, olmayacaklar. Bu da net bir şekilde söylendi. Aslında kraliyet üyeliğinden ayrıldıktan hemen sonra bu polis koruması meselesi gündeme gelmişti. Ve korumaların azaltılmasına karşı da bir dava açmıştı prensleri, ki bu bir kraliyet üyesinin kralın hükümetine karşı açtığı nadir bir dava olarak da tarihe geçmişti. Hükümet bu davayı kazandı, Harry bu davayı kaybetti ve ailesine resmi koruma verilmemişti o günden sonra. Yani Harry ve ailesi şimdilik vatandaşın cebinden sağlanan paralarla bir koruma alamadılar. Fakat ailenin Britanya'da kalıcı olarak yaşamaya başlamasıyla birlikte hiç şüphe yok ki kraliyet üyelerini koruyan koruma kurulunun da güvenlik ihtiyacını yeniden değerlendirmesini gerektirecek. Sussex ailesi Londra dışında bir yer tercih etti. Büyük ihtimalle Cotswold bölgesinde özel bir konutta yaşayacakları anlaşılıyor. Çünkü açıklamadılar neresi olduğunu tam olarak. Ama okula yaptırılan kayıtlar üzerinden yola çıkılarak Prenses Diana'nın, yani annesinin, ailesinin de yaşadığı bölge olarak bilinen burayı tercih edecekleri konuşuluyor. Kral Charles'la da buluşmuşlardı Temmuz ayında ve Archie ve Lilibet'te büyük babalarıyla 4 yıl sonra yeniden görüşme şansını elde etmişti. Kral Charles'ın dönüşten memnun olduğu ifade ediliyor ama veliaht abisi Prens William'la hala küsler, ama bu ilişkide de henüz bir değişiklik olmadığı yönünde bilgiler gelmeye devam ediyor.
7: Gökhan Bozkurt Londra'dan aktardı. Okulların açılmasına yaklaşık 2 hafta kaldı. Turizmde de yüksek sezonun sonuna gelindi. Oteller Eylül ayı için indirim kampanyaları yapıyor.
13: Turizmde yüksek sezonun sonuna yaklaşıldı. Otellerde indirim başladı. Şubat ayında başlayan İran Savaşı turizmde bu yıl endişelere neden olmuştu. Ancak korkulan tablo yaşanmadı. Sektör yetkililerine göre rezervasyon iptalleri yaşansa da doluluk oranları yüksek seyretti.
18: Belki karlılıklar için aynı şeyleri söyleyemeyeceğiz maliyet kur baskısından dolayı ama otellerimizin dolduğu hemen hemen bütün bölgelerde güzel bir yazı yaşadık.
13: Rusya ve İngiltere'de okullar 1 Eylül'de açılacak. Türkiye'de ise 14 Eylül'de ders başı yapılacak. Otellerde de doluluklar yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Turizmciler bu nedenle Eylül ayı için fiyat indirimlerine gidiyor. İndirim oranları genellikle %15 ile %30 arasında değişiyor.
18: Eylül ayı fiyatları her zaman Ağustos ayından daha makul mantıklıdır. Onu kabul etmek lazım. Temmuz, Ağustos hala her zaman yıllardır olduğu gibi yüksek sezon olarak sürdürüyor o süreci. Eylül ayında bir tık daha mantıklı fiyatlarla misafirlerin karşılaşma imkanı var.
13: COP31 iklim zirvesi Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek. 80 bine yakın ziyaretçi bekleniyor. Bunun da sektöre can suyu olacağı belirtiliyor.
7: Dersleri 14 Eylül'de çalacak. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında okulların açıldığı ilk hafta uygulanacak tedbirler belirlendi.
19: 2026-27 eğitim öğretim yılı için ilk zil 14 Eylül'de çalacak. İstanbul'da 3 milyona yakın ilk, orta ve lise öğrencisi ders başı yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME toplantısında okulların açılacağı ilk haftada uygulanacak tedbirler kararlaştırıldı. Mega kent İstanbul'da özellikle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için bazı trafik düzenlemeleri yapılacak, toplu ulaşım araçlarına ek seferler konacak. UKOME kararlarına göre 14 Eylül Pazartesi günü sabah 6'dan akşam 4'e kadar İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. İETT, Metrobüs ve Metro İstanbul'da 3.665 ilave seferle kapasite artışına gidilecek. 800 bine yakın vatandaş toplu taşımaya yönlendirilecek. Trafik polisleri de 500'e yakın kritik noktada 1.000'e yakın memurla sahada olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü güvenlik önlemleri kapsamında ise okulların açıldığı ilk gün 808 noktada sahada olacak. Çocuk şube ve mobil okul timlerinin de aralarında olduğu 2000'den fazla ekip güvenlik uygulaması yapacak. Bazı ilçelerde ise güvenlik önlemlerini jandarma sağlayacak. Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor. Veliler, servis şoförlerinin toplu taşıma aracı kullanım belgelerini ve ücretleri İBB'nin ilgili sistemi üzerinden kontrol edebilecek.
7: Okul hazırlıkları da yavaş yavaş başladı. Merdiven altı kırtasiye ürünleri çocukların sağlığı için risk yaratıyor. Uzmanlar fiyat kadar TSE onayına da bakılması yönünde uyarıyor.
13: Öğrenciler 14 Eylül'de yeniden okula dönecek. Türk Standartları Enstitüsü laboratuvarlarında kırtasiye ürünlerine yönelik testler başladı. Uzmanlar ürün alırken fiyata değil, TSE ve CE işaretlerine dikkat edilmesi çağrısı yapıyor.
20: Veliler kırtasiye malzemesi alırken öncelikle renginden ve fiyatından ziyade ürünlerin çocukların sağlığını etkilemeyecek güvenilir ve kaliteli ürünler tercih etmeli. Ambalajı bozulmamış ağır kokulu ürünler ve menşei belli olan ürünler tercih edilmeli.
13: Testlerde öğrencilerin sık kullandığı suluk, silgi, kalem ve boya gibi ürünlerin zararlı kimyasal madde içerip içermediği kontrol ediliyor.
20: Kurşun kalem, özellikle boya kalemlerinde, kurşun, kadmiyum, arsenik gibi ağır metaller, plastik ürünlerde ise kanserojen madde dediğimiz fitalat maddeleri ve tekstil ürünlerinde ise alerjik reaksiyonlara sebep olan azoboyar maddeler bulunmaktadır.
13: Cilde temas eden ürünlerin güvenli olması da alerjik reaksiyonlara maruz kalmamak için önemli.
20: Standart dışı maddeler çocukların hem cilt yoluyla hem de solunum yoluyla aldığında uzun sürede sağlık sıkıntılarına neden olabilir. Özellikle ciltle temas eden yüz boyaları, dövme kalemleri gibi ürünlerin dermatolojik testlerin yapılmış olması gerekmektedir.
7: Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Çanakkale. Konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere ve çocuk etkinliklerine uzanan festivalde Ceza, Kıraç, Gökhan Türkmen, Bengü ve Simge gibi ünlü isimler sahne alacak.
21: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. durağı Çanakkale'de festival heyecanı başlıyor. 29 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında 9 gün boyunca yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak kentte tarih, sanat, müzik ve gastronomi aynı kültür rotasında buluşacak. konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, arkeolojik gezilerden çocuk etkinliklerine uzanan festival programı, Çanakkale'nin binlerce yıllık kültürel mirasını sanatın farklı disiplinleriyle yeniden yorumlayacak. Çanakkale'nin deniz ürünlerinden ada mutfağına, Ege'nin zeytinyağlılarından yöresel tatlarına uzanan zengin gastronomisi ise 52 lezzet noktasıyla festival ziyaretçilerini lezzet dolu bir keşfe çıkaracak. Ceza, Kıraç, Gökhan Türkmen, Bengü ve Simge gibi ünlü isimler ücretsiz konserlerde sahne alacak. Çini ve Ebru atölyelerinden çocuk etkinlikleri ve sergilere kadar sanatın birçok alanında özel buluşmalar gerçekleşecek.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %45'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çamlık Elmalı arasında hafif bir yoğunluk var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5 Davcılar Florya arasında TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülke kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin havanın etkisinde kalacak. İstanbul'da sonbahar havası olacak. Gün boyu görülecek yağmur öğleden sonra daha şiddetli yağacak. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derece aralığında. Ankara ve Bursa'da da gök gürültülü sağanaklar var. Ankara 27, Bursa 26 derece, İzmir 35 derece ancak kuvvetlenen rüzgarla serinlik geliyor. Antalya ise 40 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Sağanak yağış en fazla Kocaeli, Sakarya, Yalova kesimini etkileyecek. Rüzgar kuvvetli. Kocaeli 24 derece iniyor. İç Anadolu'da uzun zaman sonra gök gürültülü sağanaklar etkili. Eskişehir 25 derece. Ege'de kuvvetlenen ve serinlik getiren rüzgarlarla sıcaklık 34-35 dereceye doğru inecek. Cumartesi düşüş daha fazla. Akdeniz'de kısım kısım başlayacak gök gürültülü sağanak yağış, cumartesi daha geniş alan etkileyecek. Adana 35 derece. Karadeniz'de genelinde ama özellikle batısında kuvvetli sağanak var. Bolu ve Zonguldak 22-23 dereceye iniyor. Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde görülecek kuvvetli yağış Güneydoğu'ya da inecek. Erzurum 26, Diyarbakır 36 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento.
5: Mobile Systems.
6: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
7: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
8: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
9: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
10: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
11: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
12: Büyük rahatlık Paytr.
13: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.

0: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
3: Merhabalar. Yazın sofralarımızda en çok olan nedir? Kavun karpuz. Kavun karpuz deyince çekirdeği var, kabuğu var. Bunları da atmayalım, bu sefer onlardan kış hazırlığı yapalım. Evet, kış hazırlıklarını atıksız yapalım dedik ama bu sefer tersi. Sofralarımızdaki kavun karpuzun çekirdeklerini, kabuğunu değerlendiriyoruz, kış hazırlığı yapıyoruz. Şimdi karpuz ve kavunun çekirdeklerini bir kere atmayın, suda yıkayın. Şöyle bir kağıt üstüne serin ve o şekilde kurutun. Kavun çekirdeğinden bu şekilde şekerle birlikte öğüterek bir nevi badem ezmesi gibi yaparak sonra suyla karıştırarak şahane İzmir Seferat Mutfağı'nın sübye yani kavun çekirdeğinden yapılan şerbetini yapabilirsiniz. Somata veya somada da derler. Şimdi karpuz çekirdeğine gelince onu da öğüterek zahter karışımınızı yapabilirsiniz. Böyle şeylerin içine girer. Peki kabuklara gelelim. Karpuz kabuğu bir kere hem çok güzel turşu oluyor hem de çok güzel reçel oluyor. Ama her iki yöntemde de size öncelikle bir şey öneriyorum. O da kireç kaymağına yatırmak. Sönmüş kireç tabii ki macun halinde de olabilir ya da kurumuş topak topak olabilir. Ya macun halinde ya da topak halinde bulun. Şöyle diyelim ki bir kova veya koca bir leğen su için bir avuç topak veya bir iki kaşık kireç kaymağı yetecektir. Onu suda çözün. Bir süre sonra zaten böyle karıştırınca iyicene suyla karışacak ama bir süre sonra da dibe çökecek. Hatta suyun üstünde böyle camsı incecik bir tabaka oluşacak. İşte bu suyu bulandırmadan üstündeki o camsı tabakayı da alıp tekrar kireci suya karıştırmadan başka bir yere alın. Hazırladığınız karpuz kabuklarını İşte bu karışımda içinde bekleteceksiniz ya bir gece ya da birkaç saat ve karpuz kabuğu adeta camsı bir görüntü alacak. Şimdi karpuz kabuğunu yaparken de yeşil kısmını almıyoruz, sadece beyaz kısmı, mümkün olabildiğince birazcık pembe kısmı da girebilir. Bu şekilde isterseniz baklava şeklinde, isterseniz çubuk çubuk, isterseniz kare kare kesin, artık turşuya veya reçele göre nasıl bir şekil istiyorsanız ve bu kireçli suda bekletin. Sonra kireçli sudan çıktıktan sonra turşusunu yapmak için salamuraya koyacaksınız. Salamura içinde ben sirkeli bir salamura öneriyorum. Birebir sirke ve su.

0: olarak da karanfil tavsiyemdir. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
3: Mobile Systems.
4: Reklam.
5: Garanti BBVA.
6: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
7: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
6: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
8: Hayalinizdeki hızda ağır vasıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: NTV Radyo.
7: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Kastildaroğlu Süt Ürünleri.
8: Reklam.
9: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
10: Mobile Systems. Dünya markası Braz çatı sistemleri sunar.
11: Doğa takvimi. Bugün 28 Ağustos 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
12: Parçalı ay tutulmasının ardından ay bu gece dolunay. Bugün güneşin batışına yakın saatlerde doğu ufkuna bakarsanız yükselen dolunayı göreceksiniz. Kuzey Amerika yerlileri her dolunaya doğada o döneme denk gelen olaylardan, gelişmelerden kaynaklanan bir ad vermişler. Ağustos dolunayına da Kuzey Amerika'daki yerliler için önemli bir besin kaynağı olan Mersin balığının yılın bu mevsiminde büyük göllerde bol bulunması nedeniyle Mersin balığı dolunayı demişler. Yerli Amerikalılar sadece dolunay değil o ayı da bu adla anarlar, yani Mersin balığı ayı derler. Mersin balığının kökeni yaklaşık olarak 135 milyon yıl öncesine dayanıyor. Bu yüzden yaşayan fosil de deniyor. Zaten bu balık 100 yıldan fazla yaşar. Son olarak Anadolu'da ay döneminde yapılan işlere dair inanışlarını da hatırlatalım ve ekleyelim. Antalya'da Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü uzmanları Kızılçamlar'da yaptıkları araştırmada Anadolu köylüsünün ayın yenisinde olur börtü böcek, eskisinde olur börek çörek, kesme odunu ay büyürken, 40 koyunu küçülürken gibi sözlerinin bilimsel olarak doğru olduğunu belirledi.
11: Doğa takvimi.
10: Dünya markası Braz çatı sistemleri sundu.
13: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
14: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kumluca Antalya yolunun 87-88. Kilometrelerinde ve Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
13: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
15: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeniz sundu. Arvento.
16: Engelsiz.
17: Ben Büşra Emire, 2005 Niğde Bor doğumluyum.

0: Tekvando branşında milli sporcuyum. Benim sol kolum doğuştan yok. Tekvando branşına da kendi antrenörüm sayesinde başladım. Ona güvenerek bir yola çıktım. Ben içime kapanık bir çocuk olduğum için yapabilir miyim? Oraya ayak uydurabilir miyim? Veya işte kolumdan dolayı beni dışlarlar mı tarzında bir durumum oldu. Ama asla da öyle bir şey olmadı. İlk defa 2021'de Avrupa Şampiyonası'ndaki maçımda giymiştim. Benim için unutulmaz bir andı. O kadar gurur verici bir şeydi ki yani o formayı asla üstümden çıkarmak istemedim. Yani Türkiye'yi temsil etmek benim için yani çok gurur verici bir şey. Ben size onu asla tarif edemem. İnşallah da ömrüm oldukça Türkiye'yi temsil etmeyi ve o milli takım formasını üstümde görmeyi temenni ediyorum.
1: Beni başarıya götüren 3 kelimeden biri baban için yapabilirsin olurdu.
0: Kendin ve ailen için başar,
1: kendine güven ve galibiyetle gel olurdu.
2: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık PayTR.
1: Reklam. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde,
1: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bugün hava koşulları kuzeyde birden değişti. Sonbahar havası var. Bu akşam ve yarın akşam açık havada konsere gidecekler için, düğünleri olanlar için bilgilendirme yapalım. Cuma akşamı İstanbul, Kocaeli, tüm Batı Karadeniz hattı, Ankara, Sivas boyunca yağmurlar devam edecek. Cumartesi akşamı ise İstanbul, Kocaeli, Ankara, Batı Karadeniz hattında yağış çok az, hatta kesilebilir.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 9.
4: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yağış gece saatlerinde kentin kuzey bölgelerinde başladı. Ardından bölgesel olarak yağış hattı Marmara Denizi'ne doğru kaydı. Şiddetli yağış sırasında zaman zaman gök gürültüsü de duyuldu. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji yağışların zaman zaman şiddetlenerek gün içinde de etkili olacağı uyarısında bulunuyor. Yetkililer oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istiyor. İstanbul dışında 10 il içinde sarı kodlu uyarı yayınlandı. Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'de yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor. Şiddetli yağış beraberinde kazaları da getirdi. İstanbul'da Esenyurt tren bağlantı yolu Haramidere kavşağına yakın bir noktada 11 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ikisi ağır, 6 kişi yaralandı. Üsküdar Uzunçayır'da da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sakarya'daki bir fabrikada bakım onarım sırasında gaz sızıntısı yaşandı. Sızıntıdan etkilenen 15 işçi hastaneye kaldırıldı. Büyük Kaynarca mahallesinde faaliyet gösteren tavuk kesim fabrikasında bakım onarım ekibinin çalışması esnasında bazı işçiler rahatsızlandı. Soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazı deposunun borusundaki sızıntıdan etkilendiği değerlendirilen 15 işçi Kaynarca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ve AFAD ekipleri ise tesiste inceleme başlattı. 26 Ağustos'ta feshedilen YPG SDG'nin komutanı Mazlum Abdi'nin yeni görevi belli oldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Abdi'yi danışman olarak atadı. Abdi feshi açıklamasında SDG'nin Suriye ordusuna entegre edileceğini duyurmuştu. Suriye yönetimi ve SDG 29 Ocak'ta ateşkesin sağlanması ve grubun entegrasyonu üzerinde bir mutabakata varmıştı. Terör örgütü SDG'nin fesih kararı Ankara'nın da yakın takibinde. Milli Savunma Bakanlığı bu gelişmenin Suriye'nin egemenliği bakımından önemli olduğunu açıkladı.
5: Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör örgütü SDG'nin fesih kararı hakkında ilk açıklama geldi. Bu gelişmenin memnuniyet verici olduğu bildirildi. Ankara'nın Suriye'ye desteğinin sürüceği vurgulandı.
6: SDG'nin fesi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması ve Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.
5: Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'de yaşanan Suriye gerilimi de gündemdeydi.
6: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını yakından takip ediyor, bu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini yineliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri makamlarının Suriye'yi de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık mekanizmasının tesisine yönelik girişimlerine ilişkin açıklama ve haberleri de yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede bakanlığımıza iletilmiş herhangi resmi bir talep bulunmamaktadır. Böyle bir talebin iletilmesi halinde konu ilgili makamlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilecektir.
5: Bakanlık, terörsüz Türkiye sürecinde takip ve değerlendirme kurulunun 4 alt komisyon kurma kararına ilişkinde mesaj verdi. Komisyonların oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, bakanlığımız terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini sürdürecektir denildi. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na İHA üssü kurma kararına da tepki gösterdi. Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir denildi.
4: İsrail Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde bazı köylere askeri araçlarla girilirken Şam kırsalı topçu atışlarıyla hedef alındı. Saldırılara dair açıklama Suriye Devlet Televizyonu'ndan yapıldı. İsrail ordusunun Kuneitra'nın güney kırsalında bulunan Brika köyüne askeri araçlarla girdiği ifade edildi. Haberde ayrıca İsrail güçlerinin Şam'ın batı kırsalındaki bir bölgeye iki top mermisi fırlattığı kaydedildi. Saldırıların ardından can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarına bakalım şimdi de. Son günlerde sıkça gündeme gelen Rusya'nın NATO topraklarına yönelik saldırı iddialarına dair konuştu Trump. Bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi. Amerikan Başkanı İran konusuna değinirken sürpriz bir de kararnameye imza attı.
7: Putin'le çok iyi ilişkilerim var. NATO bölgesine saldırmayacak.
8: Rusya'nın NATO topraklarını, hatta İngiltere'ye hedef alacağı iddia edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bunu yapmayacağını söyledi. Trump açıklamayı Beyaz Saray'da yaptı. CIA Direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya gerçekleştirdiği gizli ziyaretle Kremlin'i olası saldırılardan kaçınmaya çağırdığı iddiası gündem olmuştu. Trump'tan yalanlama geldi. Rusya ile İran arasında nükleer programı ilişkin yapıldığı belirtilen son görüşmeleri de yorumlayan Trump, Moskova'ya bu konuda bir yaptırım getirmeye açık kapı bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la son durumu da ele aldı. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve tankerlerin petrol taşımaya devam ettiğini iddia eden ABD Başkanı, İran'la konuşacak bir şey olmadığını söyledi. Onlarla görüşmek ya da başka bir şey yapmak niyetinde değiliz, dedi. Donald Trump, Oval Office'te yeni bir başkanlık kararnamesine de imza attı. Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirdi. Trump, kararnameye ilişkin açıklamasında söz konusu gölün New York'la Ontario arasında yer aldığını ve buranın adının Amerika Gölü olmasının normal olduğunu savundu. Trump, bu adımı atmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Hatta Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanuslarının da adının değiştirilebileceğini sözlerine ekledi. Kanada Başbakanı Mark Carney'den ise tepki gecikmedi. Carney, gölün isminin değişmeyeceğini ve Ontario Gölü olarak kalacağını söyledi. ABD ile Kanada arasındaki ticari müzakerelerin geçen hafta sonuçsuz kalmasının ardından Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen pek çok üründe gümrük vergilerini %50'ye çıkaracaklarını açıklamıştı. Ontario Başbakanı ise bu karara sert tepki göstermişti.
4: Adalet Bakanı Akın Gür'le kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin önemli mesajlar verdi. Bakan Gürlek, Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik soruşturmada adına tahsisli araçları şüphelilerin kullandığı eski bakan İdris Naim Şahin'i eleştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler tutmuyor dedi.
9: İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum. Da öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. İki araç daha var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için. Bakan Bey'in söyledikleriyle dosya içeriği uyuşmuyor.
6: Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik soruşturmada eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli 3 aracın amacı dışında kullanıldığı tespit edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek Şahin'i eleştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler birbirini tutmuyor dedi. Bakan Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olay içinde cinayet dedi. Fethullahçı terör örgütünü işaret etti.
9: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü mahrem imamlar toplantısı. Bakın şunu altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor. FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var.
6: Adalet Bakanı TV 100 yayınına katıldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin bilgi verdi. Gürlek, ahbap soruşturmasının derinleşeceğini bildirdi. Yeni masak raporları alınıyor, yeni gözaltılar ya da yeni dalgalar olabilir ifadesini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davaya ilişkinde önemli mesajlar verdi.
9: Mahkemeler siyaset aranası değildir. Orada siyasi şov yapamazsınız. Ekrem İmamoğlu orayı sanki bir siyaset aranasına uzun zamandan beri çeviriyordu. Bu yargılama canlı yayında yayınlansın. Biz kendimize güveniyoruz diye bir söylem vardı. Evet ya, ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında olduğunu durur mu diye sormak istiyorum.
6: Bakan Gürlek, süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek yasal düzenlemeyle sosyal medyaya kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören teklifin Ekim ayında meclise geleceğini de açıkladı. Adalet Bakanı, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın ardından yeni yasal düzenlemelerin de hayata geçirilebileceğini söyledi. İnfazlarla ilgili düzenlemeler yapılacak, başka yasalar olacaktır dedi.
4: Tıp dünyasında pankreas kanserine karşı tarihi bir adım atıldı. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi klinik deneylerde hastaların yaşam süresini ikiye katlayan akıllı ilaca kullanım onayı verdi. Tüm dünyada umut yaratan tedaviyle ilgili detaylara bakalım şimdi.
5: Klinik test sonuçları açıklandığında bilim insanları verileri dakikalarca ayakta alkışlamıştı. Pankreas kanseriyle mücadelede devrim niteliği taşıyan Daraxon Rasip isimli akıllı ilaç, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden resmi kullanım onayını aldı. Söz konusu ilaç, 3. faz klinik testlerde standart tedavilere yanıt vermeyen 500 pankreas kanseri hastası üzerinde denendi. Tedavi, hastaların ortalama yaşam süresini 6,5 aydan 13 aya çıkardı. İlacın çalışma prensibi, pankreas kanserlerinin neredeyse tamamını besleyen KRAS mutant genini hedef almaya dayanıyor. Araştırmacılar, KRAS geninin tüm kanser türlerinin %20'sinden fazlasında bulunduğuna dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde reçeteli olarak satışa sunulan ilacın aylık maliyetinin 40 bin dolar, yani yaklaşık 2 milyon lira civarında olması bekleniyor. Uzmanlar ilacın pankreas kanserini tamamen ortadan kaldırmadığına dikkat çekiyor. Ancak bilim insanları tedavide kritik bir eşiğin aşıldığı görüşünde. Tıp dünyası, dünyanın en ölümcül kanser türlerinin gelecekte akıllı ilaçlar sayesinde kronik ve yönetilebilir hastalıklara dönüşebileceğini umut ediyor.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
12: 24-31 Ağustos tarihleri arasında...

0: spor haberlerini sunar.
1: Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer alacağı turnuvada ilk maçlar 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.
2: Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonu lig aşamasının kuralları Monaco'da çekildi. Kura çekimini eski futbolcular Fransız Thierry Henry ve İspanyol David Villa gerçekleştirdi. Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray'la Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray yeniden Devler Ligi arenasında. Avrupa Fatih'inin rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK oldu. Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yaratmanın peşinde. Sarı lacivertliler Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK'la eşleşti. Fikstürün cumartesi günü belli olacağı Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçlar 8-10 Eylül tarihleri arasında oynanacak. 36 takımla lig aşamasında ilk 8 takım son 16'ya kalacak. 9'da 24. sıraya alan takımlar son 16 için playoff oynayacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu 5 Haziran 2027'de Madrid'deki Metropolitano Stadında belli olacak.
1: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA'dan gelecek dev gelirle kasayı dolduracak. İki takım Şampiyonlar Ligi'nde minimum 61,3 milyon euroluk bir gelire sahip olacak. Performansa göre iki kulübün kazandığı tutarlar artacak.
3: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalmasıyla birlikte Türk futbolunda uzun bir aradan sonra bir ilk yaşandı. Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda Türkiye 19 yıl sonra iki takımla temsil edilecek. Fenerbahçe Fransız ekibi Lyon'u playoff turunda eleyerek Şampiyonlar Ligi'nin lig etabına kaldı. Trendyol Süper Lig'de bir önceki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray direkt katılma hakkı elde etmişti. Sarı Kırmızılar minimum 30,1 milyon euroluk geliri garantilerken Fenerbahçe ise minimum 31,2 milyon euroyu garantiledi. Fenerbahçe katsayı sıralamasında Galatasaray'a göre üst sıralarda olduğu için 1,1 milyon euro daha fazla gelir elde edecek. Şampiyonlar Ligi etabına katılan her takım gibi Galatasaray ve Fenerbahçe de herhangi bir maça çıkmadan 18,62 milyon euroluk taban ayak bağlı ücretini kasasına koyacak. Bu tutarın 17,87 milyon eurosu sezon başında peşin olarak, kalan 707 bin eurosuysa sezon sonunda kulüplere aktarılacak. Ligde alınacak galibiyet, beraberlik ve tur atlamalarında da bu gelir daha da artacak. Her takım galibiyet başına 2,1 milyon euro, beraberlik başına ise 700 bin euro alacak.
1: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Bordo Mavililer yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Sonucun sorumluluğunu üstlenen teknik direktör Fatih Tekke de istifa ettiğini açıkladı. Tekke'nin istifa kararı Trabzonspor yönetimi tarafından kabul edilmedi.
4: Trabzonspor Avrupa Ligi'ne erken veda etti. Karadeniz ekibi playoff turunda Ferencvaros'a rövanş maçında 4-0 mağlup oldu. Bordo Mavililer'de Malinovski 13, Cabral'sa 57. dakikada kırmızı kart gördü. Ferencvaros'un golleri Odov'da, Korbu, Yusuf ve Listes'ten geldi. Takımıyla 61. maça çıkan Fatih Tekke alınan sonucun sorumlusunun kendisi olduğunu belirterek istifasını sundu. Trabzonspor yönetimi ise Tekke'nin istifasını kabul etmediğini açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada Tekke'nin istifa kararını duygusal yoğunlukla aldığı kaydedildi. Fatih Tekke, teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Ahmetspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır denildi. Karadeniz ekibi yoluna Kupa 3'te devam edecek. Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi saat 14'te Monaco'da gerçekleştirilecek.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi'ne ilk maçtaki attığı gollerle turladı. 3-0 yendiği maçın rövanşında 1-0 yenilen siyah beyazlılar lig aşamasına yükseldi.
2: Beşiktaş bir yıl aranın ardından tekrar Avrupa Ligi'nde. Siyah beyazlılar son 16 turu playoff mücadelesi rövanş maçında Kauno Jalgiris'e 1-0 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 3-0'lık skorla adını lig aşamasına yazdırdı. Kauno'ya galibiyeti getiren gol 64. dakikada Renan Oliveira'dan geldi. Vincenzo Italiano büyük çoğunluğu rotasyona sahip bir kadroyla Litvanya deplasmanında yer aldı.
5: İlk maçtaki avantajla tur atladık. Mutluyuz. Sezonun ilk gerçek hedefini tamamlayarak lig aşamasına yükseldik. Bugün daha iyi performans gösterebilirdik. Önümüzdeki maça %100 hazır olmalıyız.
2: Aynı zamanda yeni transfer Dušan Vlahović ilk kez 11'de sahaya çıktı. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi saat 14'te Monaco'da gerçekleştirilecek. Lig aşamasındaki ilk maçlar 16-17 Eylül tarihlerinde oynanacak.
1: Amerika'nın voleybol takımı Polonya karşısında liderlik için sahaya çıkacak. Grup aşamasındaki son maç saat 19'da Sinan Erdem spor salonunda oynanacak. Letonya, Slovenya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup eden milliler Polonya'yı da yenmesi halinde grubu namağlup tamamlayacak. İki takım da aynı puana sahip. Polonya şu ana kadar bir set kaybederken milliler iki set verdi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: TÜYAP'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bine aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
0: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
7: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bugün çalışma hayatında zaman zaman engelli emekliliğiyle de karıştırılan malulen emeklilik konusundan bahsedelim. Malulen emeklilik, sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkan veya çalışma gücünü ciddi ölçüde etkileyen hastalık ya da rahatsızlıklar sebebiyle kişinin çalışma hayatına devam edememesi durumunda belirli şartlarla SGK tarafından aylık bağlanmasını sağlayan bir sosyal güvenlik hakkıdır. Burada en önemli kriterlerden biri çalışma gücü kaybı oranıdır. Genel olarak SGK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kişinin çalışma gücünün en az %60'ını kaybettiğinin tespit edilmesi gerekir. Ancak kişinin elinde %60 veya üzerinde engelli sağlık kurulu raporu bulunması tek başına malulen emekli olacağı anlamına da gelmez. Son değerlendirmeyi SGK'nın yetkili sağlık kurulları yapar. Malulen emeklilik için sadece sağlık şartı da yeterli değildir. Genel olarak kişinin en az 10 yıldır sigortalı olması ve toplam 1800 gün priminin bulunması gerekir. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede mağlul olan sigortalılarda ise 10 yıllık sigortalılık süresi şart aranmaz, 1800 gün prim şartı devam eder.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Ankara yolunun 4-5. Kilometrelerinde ve Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeyin.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Reklam.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
1: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını.
0: Dünya Hali Arşivi, kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında. NTV Ekonomi, geri sayım başlıyor.
2: Günaydınlar, mutlu sabahlar, hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 28 Ağustos 2026 Cuma günü sabahında haftanın son işlem gününe başlarken her sabah olduğu gibi geri sayım programımızla karşınızdayız değerli izleyenler. Birazdan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Binhan Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz Hoca bizimle birlikte olacak. Kendisiyle özellikle geride bıraktığımız haftadan ve bu haftaya yansıyan notlarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gösterge faiz seviyelerine yani %37'ye gelmesinin acaba nasıl bir etkisi olacak konuşacağız. Önümüzdeki hafta 3 Eylül Perşembe günü enflasyon rakamları açıklanacak. Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Oraya ilişkin beklentileri konuşacağız. Yıl sonuna ilişkin bakışı konuşacağız. Çünkü hem yurt içinden hem de yurt dışından Türkiye'de enflasyona ilişkin bazı tespitler, değerlendirmeler var. Acaba hocamızın görüşü, bakışı nedir? Enflasyonla, 2026 yılı enflasyonuyla alakalı onu da değerlendireceğiz. Yine değerlendirmeye çalışacağız değerli izleyenler. Ayrıca haberlerimiz ve de rakamlar, piyasa rakamları da her zaman olduğu gibi ekranlarınızda olacak. Başlatıyoruz programımızı bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla, özetiyle. İlk maddemiz geliyor ekranlarınıza. 2021 yılında devreye alınan kur korumalı mevduat hesaplarının tamamı kapandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre kur korumalı mevduat geçen hafta 4 milyon lira azalarak sıfıra indi. Kur korumalı mevduatta 23 Ağustos 2025'te yeni hesap açılışına son verilmişti, hatırlayacaksınız. 23 Ağustos 2025 tarihinde yeni hesap açılmadı. Sonrasında da dün açıklanan verilerde de tamamen bittiğini gördük. Değerli izleyenler, vergi ve prim borcu olan esnafa da hazine desteğiyle kredi kullanma hakkı tanındı. Esnaf ve sanatkarlara iki alternatif sunulacak. Kredinin %25'ine denk gelen kısmı borçlara karşılık ilgili dairelere yatırılacak. Böylece kısıtlama olmaksızın indirimlerden faydalanılabilecek. Peşinat yatırmayan ise daha düşük bir faiz indirim desteğiyle yine kredi kullanabilecek. Bu haberi de sizlerle paylaşmış olalım. SGK, borç yapılandırması için son başvuru tarihi 31 Ağustos. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu uygulamadan faydalanılması için çağrı yaptı. Oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek için SGK il müdürlükleri hafta sonu da açık olacak. Başvurular E-Devlet üzerinden de yapılabiliyor. Tekrar hatırlatalım, biz de geride bıraktığımız özellikle Ağustos ayı, Temmuz ayı sıklıkla bu haberi vurguladık. Bağlantılar yaptık bu konuyla alakalı. Borç yapılandırma için son tarihi 31 Ağustos. Sonrasında farklı bir faiz oranıyla karşılaşma durumu söz konusu olabilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri geçen hafta 4 milyar 949 milyon dolar arttı. Toplam rezervler 188 milyar 449 milyon dolara çıktı. Artışla altın fiyatlarındaki yükseliş de etkili oldu. Brüt döviz rezervleri ise 938 milyon dolar azaldı. Burada altın rezervleri 5 milyar 886 milyon dolar yükseldi. Swap hariç net rezervlere bakacak olursak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda orada da 1,7 milyar dolarlık artışla 55,9 milyar doları gördük. Swap hariç net rezervlerde. Değerli izleyenler, yeri gelmişken hemen döviz mevduatları, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları da aktaralım sizlere. Orada da gerçek kişilerin döviz mevduatı 21 Ağustos'ta biten haftada 775 milyon dolar arttı. Tüzel kişilerin, yani şirketlerin döviz mevduatı da 21 Ağustos'ta biten haftada 361 milyon dolar arttı. Yani 21 Ağustos'ta biten haftada toplamda 1.1 milyar dolarlık bir yükseliş oldu yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında. Halkbank, ikincil halka arz için sermaye piyasası kurulura başvuruda bulundu. Banka, kamuyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamada sermayenin %25 artırılacağını bildirdi. Artırılacak sermayeyi temsil eden paylar, mevcut ortaklara önerilmeden önce, yani halka arz yöntemiyle satışa sunulacak. Bir son madde hemen, yabancı yatırımcı 21 Ağustos'ta ne yaptı onu da paylaşalım. 21 Ağustos'ta biten haftada yabancı yatırımcıların performansına bakacak olursak eğer, hisse senedi tarafında 150 milyon dolar alım yaptı 21 Ağustos'ta biten haftada yabancı yatırımcılar. Tahvil tarafındaysa, tahvil bono tarafındaysa 9 milyon son derece sınırlı bir alım, 9 milyon dolarlık bir alım gerçekleştirdi yabancı yatırımcı. Hatırlayın, tahvil tarafında 21 Ağustos'tan bir önceki 14 Ağustos'ta biten haftada uzun bir aradan sonra satış yapmış ve 290 milyon dolara ulaşmıştı bu satışlar. Geride bıraktığımız hafta sınırlı da olsa hem tahvilde hem de hisse senedi tarafında yabancı yatırımcının alım tarafında olduğunu gördük Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilerde. Buradan da dönelim piyasalarda, dün neler oldu, neler yaşandı, bu sabaha nasıl başlıyoruz? Öncelikle bizim borsamıza bakacağız. Borsada BIST 100 endeksi dünkü işlemlerde %0,24 hafif geriledi. Yatay negatif bir kapanış. 14.576 puan seviyesini gördük. Dünkü işlemlere baktığımızda aşağıda 14.539 en düşük seviye. Yukarıda ise 14.698 en yüksek seviye. Geride bırakmaya hazırlandığımız bu hafta içerisinde endeks yukarı yönlü, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gecelik fonlamadan, yani %40 seviyesinde haftalık repo ihalelerine, yani gösterge faize, yani %37 faize dönmesi bankacılık endeksini olumlu etkiledi. Bankacılık endeksi demişken, Halkbank'ın da yine sendikasyon kredisiyle bankacılık sektör endeksini güçlü bir şekilde hem kendisi hem de sektör endeksini yukarıya çektiğini hatırlatalım. Dolayısıyla bu pozitif hareketlenme bir 14.700 denemesi getirdi. Önceki gün, dün de ancak üzerinde tutunamadı. Dün de oraya değmedi. 14.698 puandan geri geldi. İşlem hacminin de 180,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirtelim. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi yatay negatif, neredeyse hiç değişmeden kapandı. Gıda tarafında %1 kayıp vardı. İletişim tarafında %0,7'lik bir kayıp vardı. Onun dışında bakıyorum, hizmetlerde, petrokimyada, sigortada, sanayi endeksi ve ulaştırmada yaklaşık yarım puan kadar yükselişler. Yani aslında dünü büyük oranda yatay bir seyirde kapattığımızı söyleyebiliriz borsada BIST 100 endeksi için. Para piyasalarında dolar 48 lira 24 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz ayı kişisel tüketim harcamaları verisi önceki gün açıklanmıştı. Çarşamba günü, hatırlayın. O veri değerlendirildiği zaman özellikle Amerikalı yatırımcılar dedi ki, hani ne çok kötü ne çok iyi, bir yön belirlemesi anlamında bir sinyal vermiyor bu veri, ancak yüksek enflasyon riskinin hala masada olduğunu yatırımcının kafasına sokmuş durumda, tekrar hatırlatmış durumda, yorumları yapılmış. açıklamıştı. Şimdi o verinin ardından bugün Amerikan Merkez Bankası Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh ilk defa başkan olarak Jackson Hole toplantısında, sempozyumunda konuşacak. Türkiye saatiyle 17'de başta altın fiyatları olmak üzere, başta pariteler olmak üzere, başta tahvil faizleri olmak üzere yatırımcıların, dünyanın gözü kulağı Kevin Warsh acaba ne diyecek? Eylül ayında, sonraki toplantılarda, Kasım ve Aralık toplantılarında acaba faiz artırım sinyali verecek mi? Çünkü Fed yöneticileri, başkanın altındaki Fed yöneticileri karmaşık sinyaller veriyor. En son dün Jackson Hole toplantılarında konuşan Beth Hammock, yani Cleveland Fed başkanı, dedi ki enflasyonu kontrol altına almak için yetkililerin harekete geçme zamanı geldi. Çünkü ne kadar gecikirsek sonra kontrol altına almak o kadar zor olacak dedi. Yani bir faiz arttırımı sinyali, kendisinin böyle düşündüğünün sinyalini verdi. Bakalım bugün başkan neler söyleyecek. Hakikaten oradan çıkacak mesajlar etkili olacak. İşte o toplantı öncesinde uluslararası piyasalarda euro dolar karşısında 1.1650'nin hemen altında, sterlin dolar karşısında 1.3580, 1.3590 aralığında. Dolar dün sabah olduğu gibi bugün de 99 endeks seviyesinin üzerinde, 99,2'lerde seyrediyor. Geçelim altın fiyatlarına. Altının gramı dünkü, önce uluslararası piyasalar. Altının onsuna baktığımız zaman yukarıda 4.643, aşağıda 4.565, 90 dolarlık bir bant içerisinde dalgalandı. Kapanışını 4.601 dolarda yaptı. Üzerinde kapanmayı başardı. Bu sabah bir miktar daha aşağıya geldi. Altının onsu gördüğünüz gibi 4.583 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bankalar arası piyasada altının gramı 7.109 lira, çeyrek altında 11.606 lira seviyesinde. Son olarak Brent petrolü de söyleyelim. Orada da 88 dolara geri gelmiş bir Brent petrolden bahsedebiliriz değerli izleyenler. Elbette Orta Doğu'daki gelişmeler takip ediliyor. Piyasalarda durum bu şekilde. Kripto para evreninde çok büyük bir değişiklik yok. Asya borsaları yatay pozitif, yatay negatif. Orada da hafif hafif yükselişler ve kayıplar var. Amerikan borsalarında da yani %0,2, %0,3 civarı kayıplar var. Orada da yatay negatif bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi hemen konuğumuza döneceğiz, hocamıza döneceğiz. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz hocamız bizimle birlikte. Binhan hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın, hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler hocam, sağ olun. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geride bıraktığımız hafta sonunda bir karar aldı. Gecelik fonlamadan haftalık fonlamaya, yani %40 seviyesinden, bandın üstünden gösterge faiz %30 seviyesine geri çekilmiş oldu. Bunun piyasalara etkisini bu hafta içerisinde gördük ama makroekonomik çerçeve açısından bakacak olursak eğer enflasyon konusunda hangi noktadayız? Ben size özellikle bunu sormak istiyorum. Çünkü enflasyonla ilgili olarak sonbahar aylarına giriyoruz. Eylül ayı geliyor, okullar açılacak. Bir önceki aydan yine yönetilen ve yönlendirilen fiyatların etkisi acaba bir geçişkenlik gösterecek mi? Savaşın etkileri, petrol fiyatları üzerinden zaten tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi olarak hissediliyor. Dolayısıyla Binhan hocam şunu sormak istiyorum size. Siz bu normalleşme adımını, başkan, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da aynı konunun altını çizmişti. Bu bir normalleşme adımı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz makroekonomik çerçeveden enflasyon gerçekleşmelerini de göz önünde bulundurarak?
3: Politika faizi %37 iken gecelik fonlamanın %40'ta kalması fiilen politika faizini de %40'larda tutuyordu. Çünkü bir şekilde borç verme faizi %40 Merkez Bankası'nın bankalara. Şimdi bu 37'ye geldiğinde bu anlamda bir sadeleşme oldu. Bu anlamda biraz daha normalleşme oldu. Fakat öte yandan hepimizin bildiği gibi ve beklendiği gibi bunun hep kredi faizlerine yansıması, mevduat faizine yansıması aslında çok beklendi. Elbette borsada bir hareketlilik yapıyor. Sizin de başlangıçta bahsettiğiniz gibi. Ama biraz daha gevşeme olarak beklenti var. Zaten Merkez Bankası son enflasyon raporunda, 15 gün önceki enflasyon raporunda yıl sonu tahminini oldukça ileri öteledi. Hatta nokta bir tahminde bulundu, %28 gibi. Dolayısıyla enflasyonla mücadelede çok da evet sıkı duruş olsa da bir gevşeme adımı gelebileceği şekilde bir sinyal verilmiş oldu. Doğrudan politika faizinin düşürülmesi yönünde değil, gecelik fonlu borç verme faizinin düşürülmesi şeklinde geldi bu. Ama tabii enflasyonla mücadeleye hani çok olumlu bir katkısı şu anda tabii ki beklenemez. Merkez Bankası'nın bu adımının biraz daha piyasaları rahatlatmış, rahatlatması amacıyla beklenen bir adım bu. Tabii bir de likidite penceresinden bakarsak devamı da gelebilir diye düşünüyorum.
2: Peki hocam, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz patikası, faiz politikasını düşünecek olursak eğer. Şimdi enflasyonla alakalı birleştirerek sormak istiyorum. Hem yurt içinden hem de yurt dışından değerlendirmelere baktığımız zaman özellikle enflasyon açısından altı çizilen hususlardan bir tanesi, Merkez Bankası'nın da yine uzmanların da altını çizdiği hususlardan bir tanesi iç talepteki yavaşlama. Hem yurt içinde hem de yurt dışında bu konuya dikkat çekiliyor. Şimdi iç talepteki yavaşlama diyoruz bir taraftan. Bir taraftan da Merkez Bankası'nın faiz patikası, bir taraftan finansmana erişim konusunda yaşanan sıkıntılar var. Müsaadenizle bir haberimiz var. O haberi bir girelim. Hı hı. Hem sizinle hem izleyicilerimizle paylaşalım. Ondan sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Haberimiz şu. Merkez Bankası hafta başında faizde sadeleşmeye gitmiş. Piyasa faizi 3 puan gerilemişti. Hocamın da az önce bize anlattığı gibi. Kamu bankaları indirimi pazartesiden itibaren kredi faizlerine yansıtacağını duyurdu. Buyurunuz izleyelim.
4: Kamu bankaları Merkez Bankası'nın faiz hamlesini kredilere yansıtacak. Diyarbakır önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın genel müdürleri bir araya geldi.
5: Bankacılık sektörümüzü vakit kaybetmeksizin ticari kredi faizlerine de bu 3 puanlık indirimde hızlıca yansıtmalarını talep ediyoruz.
4: Merkez Bankası hafta başında piyasayı yeniden %37 faizden fonlamaya başladı. Faiz 3 puan düşmüş oldu. İş dünyasının bu indirim yansısın talebine genel müdürler olumlu yanıt verdi.
6: Hemen pazartesiden itibaren kamu bankaları olarak biz de 2-3 puan hemen aşağı indireceğiz tüm faiz oranlarını.
4: Toplantıda terörsüz Türkiye süreci de konuşuldu.
7: Türkiye'nin doğusunda batısında herhangi bir eve cenaze gelmemesi bizim en büyük kazancımız. Bunu bir de ekonomik olarak taçlandırırsak bu bizim önümüzü açacak.
4: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakır da uzun yıllar süren terörün ekonomik maliyetini açıkladı.
8: Bakın, bu ülke terör dolayısıyla ya da o çatışmalar dolayısıyla 2.3 trilyon dolar kaybetti. Bu aslında yıllar itibariyle bakıldığında bir yılda yatırım yapılabilir ana rakam olarak 75 milyar dolardan bahsediyoruz.
2: Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz Hoca bizimle birlikte. Hocam, haberimizi izledik. Merkez Bankası'nın hamlesinden sonra hani acaba kredi faizlerine yansır mı derken yansıyacağı haberlerinde de konuşuruz. Habere gitmeden önce dedik ki iç talepte bir yumuşama. Hem yurt içinden hem de yurt dışından uzmanlar bu konunun altını çiziyor ve bu sebepten dolayı enflasyonda yukarı yönlü gidişin, agresif bir şekilde yukarı yönlü gidişin pek de mümkün olmadığı değerlendirmeleri de yapılıyor. Siz buna hani katılıyor musunuz değil de sizin görüşünüz bu konuyla alakalı nedir ve bu indirimin kredi bizim özellikle iç talep konusunda İstediğimiz noktaya yaklaştığımız, gelmek demiyorum, yaklaştığımız ya da yaklaşmaya başladığımız bir ortamda hani bu indirim erken mi acaba, sizin görüşünüz nedir?
3: Yani enflasyonla mücadelenin ve o sıkılaşma sürecinin yaklaşık 3 senedir süren bu sürecin iş talebe yansıması yavaş oldu ama oldukça da kalıcı oldu. Çünkü özellikle ücretler baskılandı. Kalıcılık şurada, eğer enflasyonla evet mücadelede 2 yıl içerisinde hani tek haneye eğer ulaşılırsa zaten hani ücretliler ve emekliler üzerinden bir talep çok zayıf kalacak. Çok da normalleşmez artık burada, çok büyük iyileşmeler olmadığı sürece. Şimdi burada iş talep denince ücretli ve emeklinin iş talebi mi? Öte yandan iş talep denince yüksek gelir grubundakilerin ya da orada işte çeşitli alanlardaki yatırım araçlarının getirilerini harcayanların talebi mi, hangisi baskılanmaya çalışılıyor? O yüzden de iş talebin unsurlarını net olarak görmek gerekiyor. Ama kesinlikle dar gelirli ücretli açısından bu kesinlikle baskılandı. Öbür tarafı önemli. Tüketim malı ithalatında yavaşlama var. Bunlar evet içeride talep yönlü enflasyonu baskılayıcı temel unsurlar. Arz yönlü devam ediyor. Petrol fiyatları üzerinden o bir tarafta işin gerçek tarafı. Ama burada işte bankalardan gelen açıklamalar, özellikle kamu bankalarından gelen açıklamalar iş dünyasına kredi imkanlarının daha düşük faizli olabilmesi yönünde olduğunda diğer talebi, yani tüketim malı talebini, içerideki talebi çok da yüksek seviyeye çıkartmayacaktır. Ama iş dünyasını bir miktar rahatlatacaktır. Fakat burada Murat Bey dikkat çekilecek bir nokta, özellikle biraz daha düşük faizli krediyi verecek olanlar kamu bankalarıdır. Kamu bankaları bu alanda zarar ederler. Ederlerse de zaten hazineden bu zararlarını kapatırlar. Şimdi bunu özellikle ticari bankalar ya da Türkiye'de yabancı ortaklı olan bankaların çok ön planda olmaktan ziyade kamu bankaları aracılığıyla yürütüleceğini tahmin ediyorum. Çünkü zaten dediğim gibi onlar kamu kurumu zarar ettiklerinde zaten bütçeden transferlerini alıyorlar ki zaten bir Halkbank'a bir ilave kaynak yapıldı, enjekte edildi. Yani kredi verebilmesi yönünde hafta başındaki bir haber akışında sizler de bahsettiğiniz gibi. Bu yönde bir gevşeme olur ama talep yönü 3 kademeli düşünelim. Az önce bahsettiğim gibi çok kısaca tekrar edeyim. Düşük gelirlinin talebi kesinlikle baskılandı. Enflasyonla mücadele en çok onlar katıldı. Ve enflasyonun sorununu da onlar yaşadığı için ileride enflasyon düşse de tekrar düzelebilme imkanları çok düşük olarak, yani aynı seviyeye gelmez. Ama diğer üst gelir grubundakiler ve tabii ki tüketim malı ithalatı tarafından gelecek talepte enflasyonla mücadelenin belirleyicisi oluyorlar.
2: Peki hocam, şimdi yılın sonuna doğru yaklaşırken enflasyon gerçekleşmede, daha doğrusu tahminleri de göz önünde bulunduracak olursak eğer, yılın geri kalanında Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine, hani kimisi diyor ki her bir toplantıda uluslararası yatırım kuruluşları 100, yani 1 puan indirim yapar. Kimisi diyor ki bu yıl bir tane indirim yapıp durabilir. Kimisi diyor ki hiç yapmaz. Bu senaryolar elbette farklı farklı sonuçlar doğuracaktır ama kur piyasasında, özellikle kurda vatandaşın bir yönelimi, hani TL'yi niye tutayım, acaba bu tarafa mı dönsem diye bir yönelim olur mu? Bir dolarizasyon riski görür müsünüz farklı senaryolara göre?
3: Evet, şimdi tabii TL'deki getiri düşmeye başlar. Yani Merkez Bankası'nın burada işte mevduat faiz kararı indirim süreci bu şekilde politika faiz üzerinden devam edebilirse ki yıl sonuna kadar zaten bu bekleniyor. Ekim ayında ya da Kasım ayında fiyatlamalara giriyor. Peki düştüğünde ve enflasyon aynı yerde asılı kaldığında doğal olarak mevduat faizi ve enflasyon arasındaki fark daralacak. Dolayısıyla hala 30'daki enflasyon, 31'deki enflasyon örneğin Kasım ayında, Aralık ayında ve bu şekilde olması büyük ihtimal yıl sonu için benim beklentim bu yönde. Politika faizi de 34-35'lerde olduğunda ve aradaki getirinin, mevduat faizi getirisinin topajını da düşündüğünüzde ve onu da negatif tarafa yazdığınızda getiri azalıyor Türk lirasında. Bu anlamda dolarizasyon riski vardır her zaman. Zaten Türkiye'de böyle bir iç siyasi dalgalanma ya da dışarıdan bir şok falan olduğunda zaten bu her zaman var. Dolarizasyon riski, yani bir şekilde dolara kaçma. Ama tabii son dönemde biraz daha altın odaklı olduğu için, evet, orada getiri beklentisi olduğu için, hani buna dolarizasyon demeyelim ama para ikamesi yönünde, yani altın olur, dolar olur, başka türlü olur. O açıdan para ikamesi yönünde Türk lirasından bir uzaklaşma olabilir. Reel getiri azalacağı için Murat Bey.

0: Çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi sonrasında haftanın en önemli ikinci olayı uluslararası piyasalar açısından bugün Kevin Warsh'un konuşması bekleniyor. Ne diyeceğini tahmin ediyorsunuz? Ben hiçbir şey söylemeyeceğim, piyasaları böyle yönlendirmeyeceğim dedi ama yine de herkesin gözü kulağı döndü oraya.
1: Kevin Warsh bence şuna karar verecek. Belirsizliği sürdüren bir FED başkanı mı olacak aynı Trump gibi? Trump da çünkü belirsizlik üzerine politika inşa etmeye çalışan birisi. Kendi davranışları da bu yönde zaten. Yoksa eskiye dönecek bir parça piyasayı yönlendirecek mi Warsh? Buna bence bu toplantıda karar verecek. Ona göre de bir konuşma metni hazırlayacaktır. Ancak şu unutulmaması gerekiyor. Amerika'da çifte belirsizlik ciddi derecede risk yaratır. Çifte belirsizlikten kastım şu, zaten Trump ve Trump'ın politikaları oldukça belirsizlik yaratan unsurlar. Bir de üstüne üstlük FED de buna eşlik ediyorsa hakikaten çok da iyi bir tablo çıkmıyor karşımıza. Bu nedenle Bernanke'nin eskiden dediği gibi merkez bankalarının en önemli para politikası aracı iletişimdir. Düsturundan hareketle muhtemelen biraz daha iletişime ben önem vereceği kanaatindeyim. Tabii burada çok net bir mesaj vereceğini de düşünmüyorum. Yani faizlerle ilgili veya ekonomik gerçekleşmelerle ilgili daha yuvarlak ve daha yoruma açık mesajlar olması muhtemeldir. Ancak politika değişikliği yapacak mı kendi adına iletişim anlamında baktığınızda, sözlü yönlendirme de yapacak mı? Bence bu biraz daha önemli gibi görünüyor.
0: Bir de şu konu var. Amerikan Hazine Bakanlığı geride bıraktığımız hafta tahvil geri alımını iki katına çıkaracağını açıkladı. Şimdi bütün konuklarıma sormaya çalışıyorum. Amerikan Merkez Bankası ile hazine arasında bu hamle, çünkü Fed faiz yükseltmedi, benim adıma piyasa yükseltti dedi. Sonrasında Hazine Bakanı o faizleri aşağı çekmek için başka bir operasyon yaptı. Hani bu hamleyi kimisi, uluslararası piyasalarda da analistler, yatırımcılar, Hazine Bakanlığı ile Fed'in karşı karşıya geldiği şeklinde değerlendiriyor. Bu hamlenin Fed'i faiz artırımına zorlayacağını iddia eden de var. Siz hani hangi tarafta ya da siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hakikaten bu bir çatışma mı? Birbirlerinin görev alanına girdiler mi? Yoksa bir planlı bir hamle mi? Sizin görüşünüz nedir?
1: Tabii Hazine Bakanı Bessent eski bir fon yöneticisi malum. O biraz da o çerçeveden bakıyor fiyatlamalara, doğrusu bence müdahaleci yanı oradan da kaynaklanıyor. Finans tarihi okumak isteyen izleyicilerimiz Bessent'ın İngiliz Merkez Bankası'na yaptığı yönelik operasyonları da okuyarak buradan feyiz aldığını tahmin edebilirler. Doğru. Esasında baktığınızda bir parça çelişkili bir durum da söz konusu. O da şundan kaynaklanıyor. Bir yandan Fed'in faiz politikasını, Fed kendi faiz politikasını idare etmeye çalışırken diğer taraftan faizler üzerine hazinenin bu kadar direkt bir müdahale yapması çok çeşitli spekülasyonlara neden oluyor. Çok koordine bir hareket olduğu kanaatinde değilim. Ben ilk duyduğumda bu süreci Q3 var, Q3'ten içeri diye yorumlamıştım. Dolayısıyla likitasyon anlamında çok büyük bir fark yaratmasa da finansal piyasalarda verdiği mesaj anlamında biraz yumuşamayı ve bollaşmayı işaret ediyor ki bu Amerika'nın borçluluk oranlarını düşürmekte kullandığı silahlardan bir tanesi olarak da hayata geçebilir. Doğru. Ve bu alanda Fed'in de faiz artışının da önünü kesmiş olur bence aksine. Dolayısıyla ilginç bir durum. Belki bugünkü toplantıdaki konuşma metninde Warsh buraya da kısa bir değinmede bulunabilir. Ancak önümüzdeki dönem hakikaten Bessent ve Warsh'un ne yönde hareket edeceğini hep birlikte izleyip biz de analiz yapmaya devam edeceğiz.
0: Gerçekten hani faize ilişkin, faiz politikasına ilişkin bir yorum yapar mı yapmaz mıdan ziyade özellikle hazinenin bu operasyonuna ilişkin ne diyecek, benim de en çok merak ettiğim nokta husus bu. Son sorum da altın tarafından, son iki dakikamız, orada da dolar takip ediliyor. Kevin Warsh'un olası açıklamaları takip ediliyor. Şöyle bir baktığımız zaman hani 4600'lerde tutunmaya çalışan, kazanımlarını geri vermemeye çalışan bir altın fiyatı varmış gibi. Hani bugünkü konuşma seyri değiştirir mi? Bekler misiniz? Eğer değiştirirse bir dalgalanma görür müyüz? Nasıl bakarsınız?
1: Köşeli konuşmayacağını belirtmiştim ama olur da hani köşeli anlamlara gelebilecek ifadelerde bulunursa tabii değerli metaller üzerinde etkisi olacaktır ama teknik olarak baktığınızda 4600'ün üstünde kalmaya çalışan bir altın ons fiyatı var. 4700'ler burada önemli bir direnç seviyesi. Ama bir şeyler olur herhangi bir nedenle Hürmüz'de veya siyasette veya Rusya, Ukrayna, Rusya, İngiltere arasında bazı olumsuzluklar

0: olabilir ki çok konuşulmaya başladı.
1: Doğru.
0: Bu durumda değerli metallerine tepki yapabilir. Hem aşağı hem yukarı yönlü sert anlamda yönünü kestirmek oldukça zor. Teknik anlamda baktığınızda 4700 önemli bir direnç. 4500-4400 arası destek seviyesiymiş gibi görünüyor. Eğer 4400 aşağı kırarsa 4150'ye kadar gelebilir. Ama yıl sonu ben 4900 civarında bir kapanış bekliyorum altından. Ancak haberlere ve Amerika'daki ekonomi politikalarına karşı oldukça duyarlı olduğunu bir kez daha izleyenlere hatırlatmak isterim.
1: Hakikaten gelişmelere, haberlere çok hassas altın fiyatı. Bir kestirimde bulunmanın kolay olmadığı zamanlardan geçiyoruz altın fiyatları adına. Çok teşekkür ediyoruz finansal danışman Mustafa Aşkın, bizimle birlikte olduğunuz bu sabah. Mutlu günler diliyorum.
0: Teşekkür ederim, iyi günler dilerim.
1: Ve değerli izleyenler, şimdi bir ara vermemizin zamanı geldi programımız içerisinde. Sonra da borsada BIST 100 endeksi açılışıyla beraber tekrar burada olacağız.

0: Telefon deyince vatan.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
5: Siz kişizade misiniz yoksa kişizede mi? Yanıtı zor bir soru. Sözcük sonlarına gelen zade ve zede eklerini anlamlarını yeterince bilmeden kullanmadıkça sorun yok. Bu iki benzer sözcüğü karıştırmamak için biraz gözden geçirelim. Önce zede. Sonuna geldiği sözcüklere vurulmuş, tutulmuş, yakalanmış, uğramış ve benzeri anlamlar katarak birleşik sıfatlar yapar. Örnek verince hemen anımsayacaksınız. Afetzede, afete uğramış, afet görmüş kimse. Kazazede, kazaya uğramış, kaza geçirmiş olan kimse. Sevdazedenin de neye uğradığını tahmin etmek güç değil. İnternette şiir defteri sitesinde bir şiire rastlamıştım. Çok hoşuma gitmişti. 2007 yılında Harkov, Ukrayna'dan A. Aziz Kan yazmış. Sol tarafım sen zede, kara ciğerimdeki yara. Herkesin ömrüne bereket ama tekerleri dönmüyor dünyanın. Bitmiyor bu yolculuk, bu işkence. Zade'ye gelince o... Oğul, evlat demek ya da sıfat olarak doğmuş demek. Zade ile daha fazla karşılaşıyoruz. Örneğin amcazade, amcanın çocuğu, haramzade, yasa dışı birleşmelerden doğan çocuk, şehzade, padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san, paşazade, paşanın çocuğu, mecazi kullanımda da rahatına düşkün, gösterişi seven kimse. Sonra kişizade, soylu. Ben beyzade, kişizade, her türlü dertten topyekun azade diyor Bedri Rahmi Eyüboğlu. Bir de Salah Birsel'in Hacivat ve Kamer Hanım şiirini hatırlamamak olanaksız. Gecenin ortasında Kamer Hanım uykulardan uyku beğeniyor. Dönmüş arkasını bütün düşüncelere yatıyor. Hacivatsa bir minderceyizde yastıklar yastıklarla boğuşuyor. Yesarizade'nin şarkısındaki gibi, ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır diyor. Yastıklarla boğuşmadığınız huzur dolu uykular dileğiyle iyi günler.
4: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Ülke kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin havanın etkisinde kalacak. İstanbul'da sonbahar havası olacak. Gün boyu görülecek yağmur öğleden sonra daha şiddetli yağacak. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derece aralığında. Ankara ve Bursa'da da gök gürültülü sağanaklar var. Ankara 27, Bursa 26 derece. İzmir 35 derece ancak kuvvetlenen rüzgarla serinlik geliyor. Antalya ise 40 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Sağanak yağış en fazla Kocaeli, Sakarya, Yalova kesimini etkileyecek. Rüzgar kuvvetli. Kocaeli 24 derece iniyor. İç Anadolu'da uzun zaman sonra gök gürültülü sağanaklar etkili. Eskişehir 25 derece. Ege'de kuvvetlenen ve serinlik getiren rüzgarlarla sıcaklık 34-35 dereceye doğru inecek. Cumartesi düşüş daha fazla. Akdeniz'de kısım kısım başlayacak gök gürültülü sağanak yağış cumartesi daha geniş alanı etkileyecek. Adana 35 derece. Karadeniz'de genelinde ama özellikle batısında kuvvetli sağanak var. Bolu ve Zonguldak 22-23 dereceye iniyor. Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde görülecek kuvvetli yağış Güneydoğu'ya da inecek. Erzurum 26, Diyarbakır 36 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan gelişmelere birlikte bakacağız. Ama öncesinde gelin şimdi şöyle bir toparlayalım. Kısa kısa başlıklarda neler var ekranlarınıza taşıyalım. Nepal'de felaketin boyutu giderek büyüyor. Sel sonrası molozların oluşturduğu bir baraj basınca dayanamayarak patladı. Ayrıntıları aktardıktan sonra uzman konuğumuzla da değerlendireceğiz. FETÖ, PYD silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine ilişkin İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi. İki FETÖ hükümlüsünün kızları yakalandı. Ayrıntıları da ilerleyen dakikalarda haber merkezinde bulabilirsiniz. İsrail Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde bazı köylere askeri araçlarla girilirken Şam kırsalı topçu atışlarıyla hedef alındı. Ayrıntıları birazdan bu ekranda sizlerle olacak. Ve Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi aşamasındaki rakipleri belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer alacağı turnuvada ilk maçlar 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak. Avrupa'daki diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un dünkü maçlarından ayrıntıları da yine ekranlarınıza taşıyacağız. Başlıklarımız böyleydi. Çok daha fazlası için haber merkezi başladı. Nepal'le başlayalım. Çünkü gerçekten de orada önemli gelişmeler, çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Nepal'de felaketin ardından molozların oluşturduğu bir baraj basınca dayanamayarak patladı. Halkın yüksek noktalara kaçmaya çalıştığı belirtildi. Felakette şimdiye kadar 469 kişi hayatını kaybetti. Nepal'de büyük bir buz kütlesinin neden olduğu selde Himalayalardan kopan kaya parçaları bir noktada baraj oluşturdu. Buradaki baraj 3 milyon metreküpe ulaşan suyun basıncına dayanamayıp patladı. Suyun 1200 olimpik havuza eşdeğer olduğu belirtildi. Yetkililer sel nedeniyle arama kurtarma çalışmalarını durdurdu. Kurtarma ekipleri uyarıların ardından güvenli noktalara çekildi. Nepal'deki felakette binden fazla kişi hala kayıp. Bu kişilerin en az 500'ü yabancı uyruklu. Gelişmeleri aktardık ama birazdan ilerleyen dakikalarda bu konuyu bir uzmanla da konuşacağız elbette. Önemli bir mesele. Şimdi bir telefon bağlantısıyla devam edelim. Başka bir konuya dair açılışta da aktarmıştım. İstanbul ve Muğla'da FETÖ operasyonu düzenlendi. FETÖ hükümlüleri Kemal Batmaz'la Bilal Köseoğlu'nun kızları yakalandı. Ayrıntılar için sözü Sena Gürbo'ya bırakalım. Sena.
1: Zehra Küçük, aslında operasyon FETÖ'nün güncel yapılanmasına ilişkin düzenlendi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gece vakitlerinde bu operasyonun düzenlendiğini duyurdu. İstanbul ve Muğla'da gerçekleştirildi operasyon. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce darbe planlayıcılarından olan ve FETÖ hükümlüsü Akıncı Üstü'nde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da yakalandı. Ve bir diğer detay ise Ankara Adliyesi'nde hakim savcı olarak çalışırken meslekten ihraç edilen yine FETÖ hükümlüsü ve hali hazırda da Muğla'da ceza infaz kurumunda bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu da Muğla'da yapılan aramalarda gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün güncel yapılanmasına ilişkin bu operasyonların devam ettiğini duyurdu ve iki şüphelinin de senin de belirttiğin gibi FETÖ hükümlüsü Kemal Batmaz ve yine FETÖ hükümlüsü olan Bilal Köseoğlu'nun kızlarının farklı illerde İstanbul ve Muğla'da yakalandığını duyurdu. Ve adreslerde de aslında çok sayıda dijital materyalin ele geçirdiğini belirtelim. İki şüpheliyi de bu operasyon kapsamında iki şüphelinin de yakalama çalışmalarının devam ettiğini belirtelim. Ve şu sıralarda da İstanbul ve Muğla'da yakalanan şüphelilerin de emniyetteki işlemlerini sürdüğünü aktaralım Zehra Küçük.
0: Ve Evet, ayrıntıları Sena Gürbıyık aktardı. İki ilte FETÖ operasyonu vardı. Önemli elbette. İşte o operasyonların ayrıntılarını Sena'dan aldık. Yine gelişmeler oldukça ekranlarınıza taşıyacağız elbette. Şimdi İstanbul merkezli 5 ilde hasarlı araçları değiştirdikleri tespit edilen 13 şüpheli yakalandı. Ayrıntılarına bir bakalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin kaza, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alan araçların seri numaralarını değiştirdikleri tespit edildi. Ayrıca yurt dışından ya da piyasadan temin ettikleri hacizli ve yakalaması bulunan araçlara uyarladıkları belirlendi. Bu yöntemle 29 aracın değiştirilerek üçüncü kişilere satıldığı da yine iddialar arasında, araçlar ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şimdi bültenin bu bölümünde bir canlı bağlantı daha planladık. Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Kamuda çalışan veliler okula uyum haftası olan 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idare izni sayılacak. Ayrıntılar için sözü Öykü Tüccar'a bırakalım.
2: 14 Eylül'de okullar açılacak. Öğrenciler sıralarına geri dönecekler. Ancak her yıl biliyorsunuz okul öncesi eğitime ilkokul 1. sınıfa ve ortaokul 5. sınıfa başlayan, yani kademe başlarındaki öğrenciler için okul başlamadan tam bir hafta önce bir uyum eğitimi gerçekleştiriliyor. Bu uyum eğitimi kapsamında öğrenciler okula geliyor. Hem okul binasını, sınıflarını öğreniyor, hem öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla tanışıyor ve öğrencilerin okulun ilk günü stresini yaşamamaları için aslında yeni girecekleri ortamı tanımaları ve daha aşina bir şekilde gelmeleri sağlanıyor. Bu yıl önemli bir karar alındı. Nedir bu karar? Sen de ifade ettin. İlk defa Milli Eğitim Bakanlığı bu sürece aileleri de aktif olarak dahil etme kararı aldı. Bu kapsamda da 7-11 Eylül haftasında, yani pazartesiden cumaya kadar 5 gün boyunca çocuğu olan ve kademe başına başlayacak memurlara günde 3 saat düzeltiyorum, idari izin verilecek. Peki memur bir çiftin çocuğuysa bu çocuk ne olacak? Bu sefer de memur çiftlerden sadece biri idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin kamu kurum ve kuruluşlarına bu doğrultuda bir yazı gönderdiğini de ifade edelim. Alemle Okul Yolu Programı adı altında yıl boyunca etkinlikler yapılması planlanıyor. Zira aile ve nüfus 10 yılı çerçevesinde gerçekleştirilecek bir uygulama bu. Ve aslında uyum eğitimi süreciyle beraber ailelerin okula daha aktif olarak katılması, çocuklarının okul sürecine daha aktif olarak dahil edilmesi planlanıyor ve yıl boyunca da düzenlenecek çeşitli etkinliklerle ailelerin okul etkinliklerine, çocukların uyum sürecinde ve okuldaki varlığına dair daha bilinçli olması, etkin olmasının sağlanması hedefleniyor. Bir kez daha ifade edelim, bu yıl okullar 14 Eylül'de açılacak, ancak tam bir hafta önce, yani 7 Eylül pazartesi günü okul öncesi ilkokul 1 ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak, yani kademe değiştirecek olan öğrenciler için uyum haftası düzenlenecek. Bu yıl ilk defa aileler de işin içine katılacak. Bu kapsamda da ailelerin uyum eğitiminde çocuklarını eşlik edebilmesi için memurlara günde 3 saat idari izin verilecek. Eğer memur bir çiftin çocuğuysa da memurlardan yalnızca biri idari izinli sayılacak.
0: İsrail Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde bazı köylere askeri araçlarla girilirken Şam kırsalı topçu atışlarıyla hedef alındı. Saldırılara dair açıklama Suriye Devlet Televizyonu'ndan yapıldı. İsrail ordusunun Kuneitra'nın güney kırsalında bulunan Brika köyüne askeri araçlarla girdiği ifade edildi. Haberde ayrıca İsrail güçlerinin Şam'ın batı kırsalında bir bölgeye 2 top mermisi fırlattığı kaydedildi. Saldırıların ardından can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkinse bilgi verilmedi. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, feshedilen YPG-SDG komutanı Mazlum Abdi'yi danışman olarak atadı. Suriye resmi haber ajansı Sana, Ahmet Şara'nın kararname ile Abdi'yi danışmanlığa atadığını duyurdu. Mazlum Abdi 26 Ağustos'ta terör örgütü YPG-SDG'nin fes edildiğini Şam'da düzenlediği basın toplantısıyla duyurmuştu. SDG'nin Suriye ordusuna entegre edileceğini de açıklamıştı. Suriye yönetimi ve SDG 29 Ocak'ta ateşkesin sağlanması ve grubun entegrasyonu üzerine bir mutabakata varmıştı. Şimdi Suriye'de yaşanan gelişmeler bu şekilde. Bir de Trump'ın açıklamaları var. Amerika Birleşik Devletleri kanadında neler yaşanıyor, hangi açıklamalar geliyor onlara da bir bakalım. Yine bölge için hayli önemli elbette. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump son günlerde sıkça gündeme gelen Rusya'nın NATO topraklarına saldırı iddialarına ilişkin konuştu ve bunun gerçekleşmeyeceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran konusuna da değinirken sürpriz bir kararnameye imza attı. Ayrıntılar şimdi ekranda.
3: Putin'le çok iyi ilişkilerim var. NATO bölgesine saldırmayacak.
4: Rusya'nın NATO topraklarını, hatta İngiltere'yi hedef alacağı iddia edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bunu yapmayacağını söyledi. Trump açıklamayı Beyaz Saray'da yaptı. CIA direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya gerçekleştirdiği gizli ziyaretle Kremlin'i olası saldırılardan kaçınmaya çağırdığı iddiası gündem olmuştu. Trump'tan yalanlama geldi. Rusya ile İran arasında nükleer programı ilişkin yapıldığı belirtilen son görüşmeleri de yorumlayan Trump, Moskova'ya bu konuda bir yaptırım getirmeye açık kapı bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la son durumu da ele aldı. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve tankerlerin petrol taşımaya devam ettiğini iddia eden ABD Başkanı, İran'la konuşacak bir şey olmadığını söyledi. Onlarla görüşmek ya da başka bir şey yapmak niyetinde değiliz, dedi. Donald Trump, Oval Office'te yeni bir başkanlık kararnamesine de imza attı. Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirdi. Trump, kararnameye ilişkin açıklamasında söz konusu gölün New York'la Ontario arasında yer aldığını ve buranın adının Amerika Gölü olmasının normal olduğunu savundu. Trump bu adımı atmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Hatta Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanuslarının da adının değiştirilebileceğini sözlerine ekledi. Kanada Başbakanı Mark Carney'den ise tepki gecikmedi. Carney, gölün isminin değişmeyeceğini ve Ontario Gölü olarak kalacağını söyledi. ABD ile Kanada arasındaki ticari müzakerelerin geçen hafta sonuçsuz kalmasının ardından Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen pek çok üründe gümrük vergilerini %50'ye çıkaracaklarını açıklamıştı. Ontario Başbakanı ise bu karara sert tepki göstermişti.
0: İran ve Umman arasındaki görüşmelerin ardından Katar'dan da İran'a bir ziyaret gerçekleştirildi. Katar Başbakanı 6 aydır devam eden Amerika Birleşik Devletleri İran savaşını sona erdirecek diplomatik girişimlerin yeniden başlatılması için Tahran'ı ziyaret etti. İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik yaptırımlarına ilişkin mesajlar da vardı.
5: İran'ın Hürmüz Boğazı'nda Umman'la anlaşmasının ardından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani de Tahran'daydı. El Sani, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. İranlı yetkililerle gerilimi azaltma çabalarını konuşan El Sani, diplomatik sürecin yeniden başlatılması çağrısı yaptı. Toplantılarda İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda geçici bir koridor kurmasını kapsayan çerçeve anlaşmada ele alındı. Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi konusu da gündeme geldi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai görüşme sonrası Lübnan merkezli Almanar televizyonuna konuştu. Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukasının devam etmesi halinde ekonomik çıkarlarını hedef alacaklarını söyledi. Rızai, Gazze ve Lübnan'da savaşın sona erdirilmesi şartıyla Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ifade etti. Boğaz'dan geçecek gemilere izin verilmesinin gelecekte Washington'la yapılacak bir mutabakata bağlı olduğunu söyledi. İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'ı aradığına ilişkin haberleri ise yalanladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD kamuoyunu korkutmayı amaçladığını belirtti. در طبقه 58 برج ترامپ روبروی او نشست.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye markasının küresel anlatısı Türk dizileri programında konuşuyor.
6: Bir süre sonra filmin içindeki otomobil, kıyafet, müzik, şehir ve hatta gündelik hayat biçimi bile bize yabancı değil, sanki bizimmişçesine geldi. Değerli misafirler, dizi ve filmlerle kurulan kültürel hegemonya elbette sadece gündelik hayatta izler bırakmadı. Birinci Dünya Savaşı'ndan beri, başka bir ifadeyle kuruluşundan beri aslında beyaz perde propagandaya, hegemonyaya ve ideolojik rekabete eşlik etmiştir. Beyaz perdenin bir iktidar alanına dönüşerek uluslararası rekabetin, siyasal krizlerin bir parçası olduğu en yoğun dönem, hatırlayalım, tabii ki tarih bilgimizden, Soğuk Savaş yılları olmuştur. Bu dönemin en çarpıcı ve en meşhur örneklerinden ikisi de Rambo ve Rocky serileridir. İki karşıt değer dünyasının savaşını, rekabetini konu alan bu seriler birinin diğeri üzerindeki zaferiyle sonuçlanmakta. Milyonlarca insan ise bu filmleri evlerinin çatısı altında hoşça vakit geçirerek izlerken aslında belli değerleri de zihinlerine nakşediyorlardı. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Buradan çıkaracağımız asıl mesele ise hiçbir düzlemde anlatının gücünün küçümsenmemesi olmalıdır. Üstelik az evvel verdiğim örneklerde görüldüğü üzere batı dışı toplumlarla ilgili anlatılar söz konusu olduğunda bu mesele çok daha ciddi bir hal almaktadır. Uzun yıllar boyunca Hollywood yapımlarında Orta Doğu ve zaman zaman Türkiye tozlu sokakları, kaotik pazar yerleri şiddet ve güvensizlikle resmedilmedi mi? Hatta bunun bugün bile ortadan kalktığını söyleyemeyiz. Bölgemizin binlerce yıllık medeniyet birikimi, şehir hayatı, doğası yıllarca sarı filtre estetiğiyle ekrana yansıtılmaya devam ediyor. Bu apaçık indirgemeci yaklaşım, başkasının kamerasından kendisine bakmaya alışmış sinemacılarımız, senaristlerimiz eliyle de ne yazık ki uzun zaman kendimize dönük olarak da bize yaşatıldı. Türk sinemasında dindar tiplemeleri yıllarca sahtekar, kırsal veya yobaz bir karakter olarak sunuldu. Maalesef bizim hikayemizi başkaları anlattığında hem dünyaya hem de kendimize bakış açımız o kadrajın sınırlarına hapsoluyor ve biz kendimizi o pencereden değerlendirmeye başlıyoruz. Elbette bu tehlike geçmişte olduğu gibi bugün de karşımızda durmaktadır. Sayın Bakanım, saygıdeğer misafirler, Türk dizilerinin dünyada yükselişi bizler için hiçbir zaman bir hegemonya kurma meselesi olarak algılanmadı. Biz ülkemizin kendi hikayesini üretme, dolaşıma sokma ve farklı toplumlarla buluşturma kapasitemizi ortaya koyuyoruz. Zira bugün bir Türk dizisi Şam'daki bir aileye, Rabat'taki bir salona, Belgrad'daki bir eve, Santiago'daki veya Johannesburg'daki bir izleyiciye ulaştığında Türkiye artık haritada görülen uzak bir ülke olmaktan çıkmaktadır. Birden İstanbul'un sokakları, Boğaz, Anadolu'nun şehirleri, sofralarımız, aile ilişkilerimiz, müziğimiz ve güzel Türkçemiz milyonlarca insanın gündelik hayatına girmektedir. Bu bağlamda dizilerimizin dünyada yükselişini her anlamda gurur verici buluyoruz. Bunu ifade etmekten ayrıca bir memnuniyet duyuyorum. Ülkemizi bugün dünyanın en büyük dizi ihracatçıları arasında ilk üçte yer alması hiç de tesadüf değildir. Büyük emeklerle gerçekleşti ve bugün bu salonda da olan bu emektarlara teşekkür etmek boynumuzun borcu. Yapımlarımız 170'i aşkın ülkede 1 milyarı aşkın küresel izleyici kitlesine ulaşıyor. 2000'li yılların başındaki yaklaşık 10 milyon dolar seviyesinde bulunan dizi ihracatımız bugün 1 milyar doları aştı. Sektörümüzün geldiği nokta bu anlamda memnuniyet verici. Yunus Emre Enstitüsü ve RTÜK ortaklığında gerçekleştirilen bir saha araştırmasında Türkçe öğrenen 5000 yabancı katılımcının %81'i bu yolculuğu Türk dizileri izleyerek başladığını ifade ediyor. Diğer farklı araştırmalar dizilerimizin dünyanın dört bir yanında Türkçe öğrenme motivasyonu oluşturduğuna, Türk ürünlerine, turizmine ve genel olarak da Türkiye'ye yönelik kültürel ilgiyi beslediğine işaret ediyor. Bu veriler açıkça göstermektedir ki sadece bir sektör başarısından bahsetmiyoruz. Türkiye markasının dünyada nasıl algılandığını da ortaya koyan çok etkili bir mecradan söz ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonu da ülkemizin kendi hikayesini aracısız biçimde dünyaya anlatılmayı esas almaktadır. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri üzere medeniyet iddiası olan bir geleneğin temsilcisiyiz. Dünyanın en kadim medeniyetini yeniden yükseltmek, yeniden üretken hale getirmek, yeniden cazibe merkezi yapmak için çalışıyoruz. Elbette Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin bir yumuşak güç başarısı değildir. Bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünyaya geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz. Devletimizin ilgili kurumları da sektörümüzün yanında güçlü biçimde yer almaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu alandaki üretimlere oldukça geniş çaplı destekleri bulunmaktadır. Bu husustaki hassasiyetleri için Sayın Bakanımıza sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Kamu yayıncımız TRT'mizin içinde bulunduğu yapım ve teşvik ekosisteminde senaryo geliştirme, post prodüksiyon, uluslararası yapımlarla ortaklık, uluslararası festivallerde temsil gibi konularda her geçen gün kapasitemizi artırıyoruz. Yine özel medya gruplarımızın yaptığı güçlü çalışmalarda ayrıca anılmalı. Dijital yayıncılıkta yeni bir alan açılıyor. TRT'mizin uluslararası dijital platformu tabii bu iradenin önemli tezahürlerinden biridir. İlk etapta 25 ülkede ve 5 dilde erişime açılan platformun bugün 14 milyonu aşan üyeye ulaşması kendi değer dünyamızdan beslenen nitelikli içeriğin küresel bir karşılığını da göstermektedir. Bu sayede küresel medya ve kültür endüstrisinin bireyciliği, karamsarlığı, sapkınlığı merkeze aldığı bir dönemde Türk dizileri insanlığın kültürel anlamda nefes alabildiği bir alan oluşturmaktadır. Buna bu salondaki herkes hep birlikte hizmet etmektedir. Önümüzdeki dönemde ise elbette yapılması gerekenler var. Rekabetin çok yoğun olduğu, mali sıkıntıların olabildiği bir dönem var. Ancak bütün kaynaklarımızı seferber ederek bunlara karşı yeni önlemler almak ve yeni imkanlar oluşturmak durumundayız. Dijital platformlara uygun özgün içerikler üretmeye, ortak yapımlara, format ihracatına, küresel oyuncu, senarist ve yapım ağlarına ve stratejik coğrafyalardaki görünürlüğümüze daha fazla yatırım yapmak durumundayız. Nasıl ki insanlığın kaderi birkaç merkezin kararına bırakılamazsa, insanlığın hikayesi de birkaç merkezin kamerasına bırakılamaz. Dünyamız Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle beşten büyüktür. O halde sahne ve beyaz perdenin de beşten büyük olduğunu hep beraber gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz.
0: Evet, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın konuşmasını canlı olarak getirdik ekranlarınıza. Şimdi o konuşmaya gitmeden önce akışımızı tam da bölgeden haberler veriyorduk, sizlere aktarıyorduk. Şimdi İran'ın cevabı var, yanıtları var, onlara bir bakmak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik savaşına İran'ın nasıl yanıt vereceği sorusu tartışılmaya devam ediyor. Amerikan CNN kanalı İran'ın olası misilleme seçeneklerini mercek altına aldı. Gelin o seçeneklere daha yakından bakalım.
7: Uzun zamandır satranç oynuyoruz. Ayrıca poker oynamayı da öğrendik. Şimdi ise ikisinin karışımını oynuyoruz. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin açtığı ekonomik savaşa nasıl yanıt vereceklerini bu sözlerle özetledi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, deprem gibi misilleme yapacağız dedi. İran'a olası misillemeler, Amerikan CNN kanalının internet sitesinde yayınlanan analizde mercek altına alındı. İlk olasılık Tahran'ın petrol fiyatlarını daha da yukarıya çekmeye çalışması. İran'ın körfez ülkelerinin Hürmüz alternatif boru hatlarına saldırılar düzenleyebileceğine dikkat çekildi. Muhsin Rıza'nın ekonomik savaşın devam etmesi halinde ne Hürmüz Boğazı'ndan ne de Basra Körfezi'nden tek bir damla petrol ihraç edilmesine izin vermeyecekleri tehdidi hatırlatıldı. İran'ın saldırılarıyla ABD dahil dünya genelinde petrol fiyatlarının artabileceğinin altı çizildi. İran'ın misilleme olasılıklarından bir diğeri ise savaşın coğrafi kapsamının genişletilmesi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin bu hafta başında Bulgaristan topraklarındaki Amerikan yakıt ikmal uçaklarına dikkat çekerek bu ülkeyi hedef alabilecekleri uyarısında bulunduğu hatırlatıldı. İran'ın NATO ve Avrupa Birliği ülkesi Bulgaristan'ı vurmasının gerilimi büyük ölçüde tırmandıracağının altı çizildi. Misilleme seçeneklerinden biri de İran'ın nükleer doktrinini gözden geçirmesi. İran Meclisi'nin nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasından çekinmeyi ele almaya başladığına dikkat çekildi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rıza'nın geçen pazar yaptığı açıklamada nükleer silah yapımına yönelebileceklerini ima ettiği vurgulandı. Bir başka olasılıksa İran'ın uyum süreci ve caydırıcılığı aynı anda yürütmesi. İran'ın yanıtının ekonomik uyumla gerilimi tırmandırarak karşı tarafı caydırma politikasının bir birleşimi olabileceği belirtildi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda Cumhurbaşkanlarıyla telefonda görüştü. Ayrıntılarına bakalım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kazakistan Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Kazakistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletti. Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gösterilen gayretin sürdürüleceğini ifade etti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmede ise iki ülke arasındaki yatırım, ticaret, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki işbirliğinin artması konusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede de ikili ilişkilerle bölgesel konuları değerlendirdi. Şimdi Akın Gürlek'in açıklamaları var. Adalet Bakanı Akın Gürlek kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin önemli mesajlar verdi. Bakan Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada adına tahsisli araçları şüphelilerin kullandığı eski bakan İdris Naim Şahin'i eleştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler tutmuyor dedi.
8: İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum. Da öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. İki araç daha var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için. Bakan Bey'in söyledikleriyle dosya içeriği uyuşmuyor.
9: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli 3 aracın amacı dışında kullanıldığı tespit edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek Şahin'i eleştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler birbirini tutmuyor dedi. Bakan Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olay içinde cinayet dedi. Fethullahçı terör örgütünü işaret etti.
8: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü mahrem imamlar toplantısı. Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor. FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var.
9: Adalet Bakanı TV 100 yayınına katıldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin bilgi verdi. Gürlek, ahbap soruşturmasının derinleşeceğini bildirdi. Yeni masak raporları alınıyor, yeni gözaltılar ya da yeni dalgalar olabilir ifadesini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davaya ilişkin de önemli mesajlar verdi.
8: Mahkemeler siyaset aranası değildir. Orada siyasi şov yapamazsınız. Ekrem İmamoğlu orayı sanki bir siyaset aranasına uzun zamandan beri çeviriyordu. Bu yargılama canlı yayında yayınlansın. Biz kendimize güveniyoruz diye bir söylem vardı. Evet ya, ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında olduğunu durur mu diye sormak istiyorum.
9: Bakan Gürlek, süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek yasal düzenlemeyle sosyal medyaya kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören teklifin Ekim ayında meclise geleceğini de açıkladı. Adalet Bakanı, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın ardından yeni yasal düzenlemelerinde hayata geçirilebileceğini söyledi. İnfazlarla ilgili düzenlemeler yapılacak, başka yasalar olacaktır dedi.
0: Şimdi dünden bu yana çok konuşulan meselelerden biri de müzik grubu Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış dün gözaltına alınmıştı. Bugün de adliyeye sevki gerçekleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Tolga Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yöneltiliyor. Geçelim yurttan haberlere. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde etkili olan şiddetli dolu ve fırtına büyük hasara yol açtı. 14 evin çatısı uçtu, su baskınları yaşandı.
4: Fırtına paniğe yol açtı. Binaların çatıları şiddetli rüzgara dayanamadı. Görüntüler Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kaydedildi. Fırtınanın etkili olduğu ilçede yağmur ve fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Öncül köyünde tehlikeli anlar yaşandı. Büyük çapta hasar oluştu. 14 evin çatısı uçtu. Zemin katlardaki bazı evlerde su baskınları oldu. Vatandaşlar evlerinin salonunda suyu tahliye etmeye çalıştı. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.
0: Bingöl'de ise kontrolden çıkan bir araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza Genç ilçesine bağlı Servi Yazılı köyü yakınlarında meydana geldi. Bir hafif ticari araç kontrolden çıkarak yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada araçta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi de bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye markasının küresel anıtısı Türk dizileri programında konuşuyor.
10: Böylesine büyük bir potansiyelin karşısında kamunun görevi yalnızca sektörün ulaştığı başarıyı takdir etmek değil elbette. Bizim görevimiz sektörün önünü açmak, değişen kültürel küresel koşullara uygun destek mekanizmalarını oluşturmak ve Türkiye'nin sahip olduğu bu güce daha ileriye taşıyacak zemini hazırlamaktır. Bu anlayışla Bakanlığımız Sinema Genel Müdürlüğü eliyle Türk dizi sektörüne yönelik destek politikalarımızda yeni bir dönemi başlattı. Yeni dönemin merkezinde çok açık bir hedef var. Türkiye dizilerinin küresel yolculuğunu desteklemek ve bu büyük başarıdan Türkiye için daha fazla değer üretmek. Destek sistemimizi daha esnek ve uluslararası başarıya daha güçlü bir biçimde teşvik eden bir yapıya kavuşturduk. Bir sezon yayınlanmış olma şartını kaldırdık. Desteklerin bölüm bazında değerlendirilebilmesinin ve aynı yapım şirketinin birden fazla projesinin desteklenmesinin önünü açtık. Ancak bizim için asıl önemli değişiklik başarıyı nasıl tanımladığımızdadır. Yeni sistemde uluslararası erişimi somut kriterlerle ele alıyor. Televizyon reytinglerinin yanında dijital izlenme verilerinde dikkate alıyoruz. En az 3 kıtada ve 10 ülkede yayınlanan yapımları değerlendirirken ihracat performansının yanında Türkiye'nin tanıtımına, Türkçenin uluslararası görünürlüğüne ve hedef turizm pazarlarımıza sunduğu katkıyı da gözetiyoruz. Çünkü kamu desteğini yalnızca bir yapımın finansmanına katkı sağlayan bir araç olarak görmüyoruz. Sinema Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hayata geçirdiğimiz bu yeni modeli sektörümüzün uluslararası rekabet gücüne ve Türkiye markasına yapılan stratejik bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. Fakat yaklaşımımızı finansal destekle de sınırlı değil. Türk dizilerinin küresel etkisini büyütmek istiyorsak içerik üretiminden uluslararası tanıtıma kadar uzanan bütün süreci birlikte düşünmek zorundayız. Bu noktada Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız TGA'nın uluslararası tanıtım kapasitesini de bu stratejinin önemli bir parçası olarak görüyoruz. TGA'nın hedef pazarlarımız konusundaki birikimi ve destinasyon odaklı yaklaşımıyla Türk dizilerinin dünyada oluşturduğu ilgiyi Türkiye'ye yönelik seyahat motivasyonuna dönüştürecek yeni imkanlar üzerinde çalışıyoruz. TGA aracılığıyla dünyada milyonlarca insanın tanıdığı ve takip ettiği oyuncularımızı Türkiye'nin destinasyonları, gastronomisi, kültürel mirası ve turizm çeşitliliğiyle buluşturan tanıtım çalışmalarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü bir oyuncumuzun küresel etkisiyle, bir dizimizin oluşturduğu ilgiyle ve ülkemizin turizm değerleriyle aynı Türkiye hikayesini güçlendirmek mümkün. Bakınız, bu doğrultuda Haziran 2025'te Antalya Gambit ile başlayan mini dizi iletişim projelerimiz kapsamında sırasıyla İstanbul My Love, Hidden Lover, An Istanbul Story, Kapadokya Fairs Tale, Turquoise Summer, Whisper of Origins ve Taste of İzmir olmak üzere toplam 8 mini dizi yayına almış bulunuyoruz. Bu çalışmalarla 9 milyar gösterim ve 5,5 milyar izlenmeye ulaştık. Rakamlar erişim, iletişim ve etkileşim kapasitesinin büyüklüğünü söyle gerek bırakmadan ortaya koyuyor. Değerli misafirler, bugün farklı başlıklarda elde ettiğimiz bütün bu başarılar geldiğimiz nokta elbette gurur verici. Ancak biz bu başarıya ulaşımın bir sonuçtan çok önümüzdeki dönemin büyük fırsatlarının başlangıcı olarak da görüyoruz. Dijital dönüşüm yalnızca yapımların dağıtım biçimini değil, izleyiciyle kurulan ilişkinin niteliğini de değiştiriyor. Fandom olarak ifade edilen hayran toplulukları artık yalnızca bir diziyi izlemekle kalmıyor. Sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden hikayeyle sürekli etkileşim kuruyor, içerikler üretiyor ve yapımın oluşturduğu ilgiyi yeni kitlelere taşıyor. Güncel araştırmalarda bu hayran topluluklarının sosyal medyada kurduğu etkileşimin ve ürettiği içeriklerin Türk dizilerinin kültürel etkisini daha da büyüttüğünü gösteriyor. Dolayısıyla bugün bir dizinin etkisi bölüm sona erdiğinde bitmiyor. Dijital dünyada yaşamaya, dolaşıma girmeye ve yeni dizi izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Biz Türkiye'nin bu yeni dönemin takipçisi değil, yön veren aktörlerden biri olmasını istiyoruz. Burada üzerinde özellikle durmamız gereken bir husus var. Bir Türk dizisinin oluşturduğu değer ekranda başlayabilir fakat ekranda sona ermez. Yapılan analizler bu etkinin ekonomik karşılığında içerik ihracatıyla sınırlı olmadığını, diziler aracılığıyla oluşan ülke bilgisi ve oyuncularla kurulan bağın, ziyaret niyetini, kültürel yakınlığın ve ürün deneyimin ise Türkiye menşeli ürünlere yönelik satın alma niyetini güçlendirdiğini gösteriyor. Dolayısıyla bir Türk dizisinin oluşturduğu değer, içerik ihracatından turizme, gastronomiden ürün ve markalarımıza kadar uzanan geniş bir ekonomik etki alanına dönüşme potansiyelini de taşıyor. Bizim hedefimiz de bu etkiyi büyütmek. Ekranda oluşan ilgiyi seyahat talebine, seyahat talebini de Türkiye için daha yüksek turizm değerine dönüştürmek istiyoruz. Bu nedenle Türk dizilerinin güçlü biçimde izlendiği ülkeler ile turizmde büyümeyi hedeflediğimiz pazarlar arasındaki ilişkiyi daha stratejik biçimde değerlendiriyoruz. Değerli misafirler, konuşmamın başında bugünün dünyasında ülkelerin aynı zamanda bir anlatı ve dikkat rekabeti içinde olduğunu ifade etmiştim. Türkiye bu rekabete büyük bir avantajla giriyor. Çünkü bizim anlatacak güçlü hikayelerimiz, bu hikayeleri dünyaya taşıyabilecek güçlü bir sektörümüz ve hikayelerin arkasını dolduran benzersiz bir ülkemiz var. Şimdi hep birlikte yapmamız gereken bu gücü daha da ileriye taşımak. Bakanlık olarak bu hedef doğrultusunda sektörümüzle birlikte yürümeye ve Türkiye'nin küresel anlatı gücünü desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle Türk dizilerinin bugün ulaştığı uluslararası başarıda emeği bulunan yapımcılarımızı, senaristlerimizi, yönetmenlerimizi, oyuncularımızı, teknik ekiplerimizi ve sektörümüzün bütün emekçilerini canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye markasının küresel anlatısı, Türk dizileri programının sektörümüz ve ülkemiz adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyor. Bu anlamlı buluşmayı gerçekleştiren İletişim Başkanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Sizleri bir kez daha saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
11: Sayın Bakanımızla kıymetli hitaplar için çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasını canlı olarak getirdik ekranlarınıza. Şimdi akışımızdaki haberleri ekranlarınıza taşımayı kaldığımız yerden sürdürelim. İstanbul'da sabaha karşı gök gürültülü sağanak etkili oldu. Ayrıntılarına bakalım. Kentin daha çok kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli sağanak 20 dakika sürdü. Ardından bölgesel olarak yağış hattı Marmara Denizi'ne doğru kaydı. Şiddetli yağış sırasında zaman zaman gök gürültüsü de duyuldu. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji yağışların aralıklarla gün içinde etkili olacağını duyurdu. Yetkililer oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Şiddetli yağış beraberinde kazaları da getirdi. İstanbul Esenyurt ve Uzunçayır'da meydana gelen iki zincirleme kazada ikisi ağır 10 kişi yaralandı. İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Esenyurt-Tem bağlantı yolu Haramidere kavşağına yakın bir noktada 11 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ikisi ağır 6 kişi yaralandı. Üsküdar Uzunçayır'da da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yazın boğulma haberleri de maalesef geliyor, gelmeye de devam ediyor. İki kentten daha boğulma haberleri geldi. Şanlıurfa ve Hatay'da suya kapılan iki kişi yaşamını yitirdi. Rize'de de salı günü denizde kaybolan 10 yaşındaki Arif Kerem Önder'in cansız bedenine ulaşıldı.
4: Saatlerce süren arama çalışmalarının sonunda acı haber geldi. Sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
12: Ambulansa verin, ambulansa verin.
4: Hava sıcaklığının 44 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da yaşayan 5 arkadaş serinlemek için Esenyayla mahallesinde tarımsal sulama için kullanılan bir sulama kanalına gitti. Yüzmenin yasak olduğu sulama kanalına girdikten kısa süre sonra çocuklardan biri gözden kayboldu. Akıntıya kapılan 16 yaşındaki Mehmet Raşit Akçay boğularak can verdi. Hatay'dan da bir boğulma haberi geldi. Payas sahilinden denize giren 35 yaşındaki Salih Yıldız boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların yardımına koştuğu Yıldız kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rize'nin Çayeli ilçesinde salı günü denize giren 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul Önder boğulmuş, kardeşi ise kaybolmuştu. Arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde 10 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Arif Kerem Önder ve abi Ardeşen ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Karadeniz sahillerinde boğulma vakalarına karşı önlemler artırıldı. Trabzon ve Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek geçici süreyle yasaklandı.
0: Şimdi göçmenlere dair bir haberi paylaşacağım sizlerle. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'de göçmen kampında kriz çıktı. Septeli bir grup göçmen kampını ateşe verdi. Kızıl Haç'ın gıda dağıtımını da engellemeye çalıştı.
5: Bir tarafta ellerinde İspanya bayrakları, taşlar, sopalar ve benzinle Septe sakinleri, öte tarafta çoğunluğu Afrika'dan gelen 10 bine yakın göçmen. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'de tansiyon yükseldi. 80 bine yakın göçmenin denizden girdiği Septe'de 8 bin göçmen kalmıştı. Göçmenler İspanya hükümetinin gösterdiği kamplara taşınsa da bir kısmı Septe'nin trampolin plajında çadırlarda kalmaya devam ediyor. Septeliler İspanya bayraklarıyla yürüyüş düzenledi. Havanın kararmasıyla birlikte protestolar sertleşti. Küçük barikatlar kuruldu, bir grup bazı barakaları sökmeye çalıştı. Polis bölgeye girişleri engellerken grubu dağıtmak için plastik mermi kullandı. Eylemciler göçmenlerle önce tartıştı, ardından çadırları ateşe verdi. Çoğunluğu faslı olan göçmenler taşlar ve sopalarla bölge halkıyla çatıştı. Gerilimin tırmandığı sırada başka bir noktada da 4 asker göçmenler tarafından yaralandı. Güvenlik güçleri 12 kişiyi gözaltına aldı. Olay bir süre sonra yatışsa da şehirde gerilim sürüyor.
13: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
14: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
15: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Türkiye turnesine İstanbul, İzmir, Denizli, Antalya ve Ankara ile devam ediyor. Turnenin ilk ayağında binlerce müzikseverle buluşan ve pozitif organizasyonuyla gerçekleşen Say Plays Jazz on Tour with Skoda konserlerinin biletleri Biletix, Paso ve Bu Bilet'te.
16: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: NTV Radyo.
1: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri.
2: Reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Editörlüğünü Profesör Doktor Selim Karahasanoğlu'nun üstlendiği Lale Devrimi adlı derleme Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabın bölümleri ilki 2015 yılında Sakarya'da, ikincisi 2018'de Tiran'da, üçüncüsü ise 2022'de İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi'ne sunulan tebliğler temel alınarak hazırlanmış. Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasında yaşanan dönem yaygın biçimde Lale Devri olarak tanımlanır. Derlemede yer alan makaleler söz konusu dönemi kültürel, siyasi ve toplumsal boyutlarıyla ele alıyor. Bunu yaparken de Lale'nin simgesel gölgesinde kalan bu zaman dilimini yeni araştırmalar ışığında yeniden tanımlamayı ve anlamlandırmayı hedefliyor. Lale Devri kimi zaman Osmanlı'da batılılaşmanın başlangıcı, kimi zamansa Padişah 3. Ahmet ile damadı Nevşehirli İbrahim Paşa'nın zevk ve sefaate dayalı hedonist tasarruflarının bir anlatısı olarak yorumlanmış. Kitabın giriş yazısında Profesör Doktor Selim Karahasanoğlu, Lale Devri adlandırmasının kendisinin de problemli olduğunu öne sürüyor. Nitekim kitaptaki makalelerin temel sorunsalı da bu anlayış üzerine kuruluyor. Erken batılılaşma ve sefahat arasında gidip gelen bu dönemin tanımı değil, bizatihi varlığı tarihsel bir

0: Lancet Tıp Dergisi'nin araştırmasına göre kadınlar erkeklere göre daha çok kaygı ve depresyon sorunu yaşıyor. Nedenlerini Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu anlattı.
1: Ergenlikle birlikte kadınlarda östrojen ve progesteron gibi hormonlar değişmeye başlıyor, düzeyler değişmeye başlıyor. Adet döngüsü başlıyor. Beynin stresiyle duygu düzenleme sistemleri böyle yeniden yapılanmaya başlıyor. Ama bütün bu değişimler ruhsal bozukluklara neden oluyor diyemeyiz. Burada bu hormonal değişimler bir takım olayların, çevresel faktörlerin birey üzerindeki etkisini daha azaltan ya da arttıran bir yerde duruyor. Arttırabilir diye. Dolayısıyla bir tür bir moderasyon yapan bir faktör diyebiliriz. Tek başına hiçbir zaman bir açıklama değil. Ama tabii ki göz önünde de bulundurulması gereken bir şey. Ergenlikle birlikte kadının bedeni değişmeye başlıyor ve görünüş baskısı artıyor. Bu da bu sosyal medyayla birlikte özellikle önemli bir yerde duruyor. Neden? Çünkü beden artık daha fazla sosyal medya üzerinden başkalarıyla kıyasladığında kız çocukları özellikle daha fazla kaygıya ve depresyona sürüklenebiliyor. Ama sadece bununla da ilintili değil. Yeme bozuklukları, kendine zarar verme riskini de arttırıyor.
2: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer alacağı turnuvada ilk maçlar 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.
5: Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonu lig aşamasının kuralları Monaco'da çekildi. Kura çekimini eski futbolcular Fransız Thierry Henry ve İspanyol David Villa gerçekleştirdi. Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray ile Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray yeniden Devler Ligi arenasında. Avrupa Fatih'inin rakipleri Barcelona, Paris Saint Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK oldu. Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yaratmanın peşinde. Sarı lacivertliler Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK'la eşleşti. Fikstürün cumartesi günü belli olacağı Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 8-10 Eylül tarihleri arasında oynanacak. 36 takımla lig aşamasında ilk 8 takım son 16'ya kalacak. 9'da 24. sıraya alan takımlar son 16 için playoff oynayacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu 5 Haziran 2027'de Madrid'deki Metropolitano Stadında belli olacak.
4: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA'dan gelecek dev gelirle kasayı dolduracak. İki takım Şampiyonlar Ligi'nde minimum 61,3 milyon euroluk bir gelire sahip olacak. Performansa göre iki kulübün kazandığı tutarlar artacak.
6: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalmasıyla birlikte Türk futbolunda uzun bir aradan sonra bir ilk yaşandı. Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda Türkiye 19 yıl sonra iki takımla temsil edilecek. Fenerbahçe Fransız ekibi Lyon'u play-off turunda eleyerek Şampiyonlar Ligi'nin lig etabına kaldı. Trend Yol Süper Lig'de bir önceki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray direkt katılma hakkı elde etmişti. Sarı Kırmızılar minimum 30,1 milyon euroluk geliri garantilerken Fenerbahçe ise minimum 31,2 milyon euroyu garantiledi. Fenerbahçe katsayı sıralamasında Galatasaray'a göre üst sıralarda olduğu için 1,1 milyon euro daha fazla gelir elde edecek. Şampiyonlar Ligi etabına katılan her takım gibi Galatasaray ve Fenerbahçe de herhangi bir maça çıkmadan 18,62 milyon euroluk taban ayak bağısı ücretini kasasına koyacak. Bu tutarın 17,87 milyon eurosu sezon başında peşin olarak, kalan 707 bin eurosuysa sezon sonunda kulüplere aktarılacak. Ligde alınacak galibiyet, beraberlik ve tur atlamalarında da bu gelir daha da artacak. Her takım galibiyet başına 2,1 milyon euro, beraberlik başına ise 700 bin euro alacak.
4: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Bordo Mavililer yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Sonucun sorumluluğunu üstlenen teknik direktör Fatih Tekke de istifa ettiğini açıkladı. Tekke'nin istifa kararı Trabzonspor yönetimi tarafından kabul edilmedi.
7: Trabzonspor Avrupa Ligi'ne erken veda etti. Karadeniz ekibi playoff turunda Ferencvaros'a rövanş maçında

0: 4-0 mağlup oldu. Bordo Mavililer'de Malinovski 13, Cabralsa 57. dakikada kırmızı kart gördü. Ferencvaros'un golleri Odov'da, Korbu, Yusuf ve Listes'ten geldi. Takımıyla 61. maça çıkan Fatih Tekke, alınan sonucun sorumlusunun kendisi olduğunu belirterek istifasını sundu. Trabzonspor yönetimi ise Tekke'nin istifasını kabul etmediğini açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada Tekke'nin istifa kararını duygusal yoğunlukla aldığı kaydedildi. Fatih Tekke, teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Ahmetspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır denildi. Karadeniz ekibi yoluna Kupa 3'te devam edecek. Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi saat 14'te Monaco'da gerçekleştirilecek.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi'ne ilk maçtaki attığı gollerle turladı. 3-0 yendiği maçın rövanşında 1-0 yenilen siyah beyazlılar lig aşamasına yükseldi.
2: Beşiktaş bir yıl aranın ardından tekrar Avrupa Ligi'nde. Siyah beyazlılar son 16 turu playoff mücadelesi rövanş maçında Kauno Jalgiris'e 1-0 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 3-0'lık skorla adını lig aşamasına yazdırdı. Kauno'ya galibiyeti getiren gol 64. dakikada Renan Oliveira'dan geldi. Vincenzo Italiano büyük çoğunluğu rotasyona sahip bir kadroyla Litvanya deplasmanında yer aldı.
3: İlk maçtaki avantajla tur atladık. Mutluyuz. Sezonun ilk gerçek hedefini tamamlayarak lig aşamasına yükseldik. Bugün daha iyi performans gösterebilirdik. Önümüzdeki maça %100 hazır olmalıyız.
2: Aynı zamanda yeni transfer Dušan Vlahović ilk kez 11'de sahaya çıktı. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi saat 14'te Monaco'da gerçekleştirilecek. Lig aşamasındaki ilk maçlar 16-17 Eylül tarihlerinde oynanacak.
1: Amerika'nın voleybol takımı Polonya karşısında liderlik için sahaya çıkacak. Grup aşamasındaki son maç saat 19'da Sinan Erdem spor salonunda oynanacak. Letonya, Slovenya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup eden milliler Polonya'yı da yenmesi halinde grubu namağlup tamamlayacak. İki takım da aynı puana sahip. Polonya şu ana kadar bir set kaybederken milliler iki set verdi.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Ülke kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin havanın etkisinde kalacak. İstanbul'da sonbahar havası olacak, yağmurlu bir gün. Sıcaklık 22-25 derece aralığında. Bursa 26 derece. İç Anadolu'da uzun zaman sonra gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Ankara 27 derece. Ege'de kuvvetlenen ve serinlik getiren rüzgarlarla sıcaklık 34-35 dereceye doğru inecek. Cumartesi düşüş daha fazla. Akdeniz'de kısım kısım başlayacak gök gürültülü sağanak yağış cumartesi daha geniş alanı etkileyecek. Antalya 40 derece. Karadeniz'de genelinde ama özellikle batısında kuvvetli sağanak var. Bolu ve Zonguldak 22-23 dereceye iniyor. Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde görülecek kuvvetli yağış Güneydoğu'ya da inecek. Erzurum 26, Diyarbakır 36 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saatinde gelişmelerle birlikteyiz. Hemen başlayalım ayrıntıları aktarmaya. FETÖ, PYD silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine ilişkin İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi. Ayrıntılarını aktaralım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Akıncı üstünde yakalanan darbe planlayıcılarından FETÖ hükümlüsü Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da Ankara Adliyesi'nde hakim savcı olarak çalışırken meslekten ihraç edilen hali hazırda Muğla E tipi kapalı ceza infaz kurumunda bulunan FETÖ hükümlüsü Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu Muğla'da yapılan aramalarda gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İki şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. İBB davasında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık CHP'de kalacağını açıkladı. Mart 2025'te tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kararını duyurdu. Çalık yoluma bugün bulunduğum yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam edeceğim ifadelerini kullandı. Bazı CHP'li belediye başkanları yeni partinin kurulmasının ardından istifa etmişti. Mehmet Murat Çalık CHP'den istifa etmeyen başkanlar arasında bulunuyordu. Eğitim diyelim şimdi de Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okula başlayacak öğrencilerin uyum eğitimleri için önemli bir karar aldı. Memur velilere 7-11 Eylül haftasında günde 3 saat idari izin verilecek. Okullar 14 Eylül'de açılacak. Okul öncesi ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerse 7-11 Eylül'de haftasında uyum eğitimi için okullarda olacak. Aile ve nüfus 10 yılı çerçevesinde bakanlık velilerin sürece etkin katılımını sağlamak için yeni bir uygulama başlatıyor. Bu kapsamda kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği karara ilişkin kamu, kurum ve kuruluşlarına yazı gönderdi. Kamuda çalışan ebeveynlerden biri talep etmesi halinde öğrencinin eğitim kurumunun ders saatine uygun olarak idari izin alabilecek. Yaz tatili bitiyor. Öğretmen ve öğrenciler 14 Eylül'de ders başı yapmaya hazırlanıyor. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında okulların açıldığı ilk hafta uygulanacak tedbirler belirlendi.
1: Hepiniz hoş geldiniz.
2: 2026-27 eğitim öğretim yılı için ilk zil 14 Eylül'de çalacak. İstanbul'da 3 milyona yakın ilk, orta ve lise öğrencisi ders başı yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME toplantısında okulların açılacağı ilk haftada uygulanacak tedbirler kararlaştırıldı. Mega kent İstanbul'da özellikle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için bazı trafik düzenlemeleri yapılacak, toplu ulaşım araçlarına ek seferler konulacak. UKOME kararlarına göre 14 Eylül pazartesi günü sabah 6'dan akşam 4'e kadar İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. İETT, Metrobüs ve Metro İstanbul'da 3.665 ilave seferle kapasite artışına gidilecek. 800 bine yakın vatandaş toplu taşımaya yönlendirilecek. Trafik polisleri de 500'e yakın kritik noktada bine yakın memurla sahada olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü güvenlik önlemleri kapsamında ise okulların açıldığı ilk gün 808 noktada sahada olacak. Çocuk şube ve mobil okul timlerinin de aralarında olduğu 2000'den fazla ekip güvenlik uygulaması yapacak. Bazı ilçelerde ise güvenlik önlemlerini jandarma sağlayacak. Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor. Veliler, servis şoförlerinin toplu taşıma aracı kullanım belgelerini ve ücretleri İBB'nin ilgili sistemi üzerinden kontrol edebilecek.
0: Nepal'deki felakete bakalım. Orada kritik gelişmeler yaşanıyor. Nepal'de felaketin ardından molozların oluşturduğu bir baraj basınca dayanamadı ve patladı. Halkın yüksek noktalara kaçmaya çalıştığı belirtildi. Felakette şimdiye kadar 469 kişi hayatını kaybetti. Nepal'de büyük bir buz kütlesinin neden olduğu selde Himalayalardan kopan kaya parçaları bir noktada baraj oluşturdu. Buradaki baraj 3 milyon metre küpe ulaşan suyun basıncına dayanamayıp patladı. Suyun 1200 olimpik havuza eş değer olduğu belirtildi. Yetkililer sel nedeniyle arama kurtarma çalışmalarını durdurdu. Kurtarma ekipleri uyarıların ardından güvenli noktalara çekildi. Nepal'deki felakette 1000'den fazla kişi hala kayıp. Bu kişilerin en az 500'ü yabancı uyruklu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım ve Trump'ın son açıklamalarına bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump son günlerde sıkça gündeme gelen Rusya'nın NATO topraklarına saldırı iddialarına ilişkin konuştu. Bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran konusuna da değinirken sürpriz bir kararnameye imza attı. Ayrıntılar şimdi ekranda.
3: Putin'le çok iyi ilişkilerim var. NATO bölgesine saldırmayacak.
4: Rusya'nın NATO topraklarını, hatta İngiltere'yi hedef alacağı iddia edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bunu yapmayacağını söyledi. Trump açıklamayı Beyaz Saray'da yaptı. CIA Direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya gerçekleştirdiği gizli ziyaretle Kremlin'i olası saldırılardan kaçınmaya çağırdığı iddiası gündem olmuştu. Trump'tan yalanlama geldi. Rusya ile İran arasında nükleer programı ilişkin yapıldığı belirtilen son görüşmeleri de yorumlayan Trump, Moskova'ya bu konuda bir yaptırım getirmeye açık kapı bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la son durumu da ele aldı. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve tankerlerin petrol taşımaya devam ettiğini iddia eden ABD Başkanı, İran'la konuşacak bir şey olmadığını söyledi. Onlarla görüşmek ya da başka bir şey yapmak niyetinde değiliz, dedi. Donald Trump, Oval Office'te yeni bir başkanlık kararnamesine de imza attı. Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirdi. Trump, kararnameye ilişkin açıklamasında söz konusu gölün New York'la Ontario arasında yer aldığını ve buranın adının Amerika Gölü olmasının normal olduğunu savundu. Trump bu adımı atmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Hatta Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanuslarının da adının değiştirilebileceğini sözlerine ekledi. Kanada Başbakanı Mark Carney'den ise tepki gecikmedi. Carney, gölün isminin değişmeyeceğini ve Ontario Gölü olarak kalacağını söyledi. ABD ile Kanada arasındaki ticari müzakerelerin geçen hafta sonuçsuz kalmasının ardından Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen pek çok üründe gümrük vergilerini %50'ye çıkaracaklarını açıklamıştı. Ontario Başbakanı ise bu karara sert tepki göstermişti.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Ulusal Güvenlik Başkanı Itamar Ben-Gvir arasında ortak liste krizi çıktı. Netanyahu ve Gvir sosyal medyada tartıştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu aşırı sağcı Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi ile aşırı sağcı bakan Bezalel Smotrich'in dini Siyonizm Partisi'nin seçimlere ortak listeyle girmek zorunda olduğunu söyledi. İsrail sağının soldan daha fazla oy almasına rağmen bölündüğü için kaybettiğini ve Oslo anlaşmalarının bu nedenle imzalandığını savundu. Ben-Gvir ise Netanyahu'ya anlamadım diye yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gvir, Netanyahu'yu partisini zayıflatmakla suçladı. Netanyahu'dansa Yahudi Gücü Partisi'nin güçlenmesini istiyorum yanıtı geldi. İki taraf da birbirini İsrail'i tehlikeye atmakla suçladı. Roketsan tarafından üretilen yeni nesil seyir füzesi Çakır atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Çakır seyir füzesi farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlenerek hem kara hedefini hem de deniz hedefini tam isabetle vurdu. Çakır bu testlerde aynı zamanda yeni yakıt sistemiyle uzatılmış menzilini de başarıyla test etti. SİHA platformlarından sonra kara araçlarından da ateşlenen Çakır deniz hedeflerinin yanı sıra kara hedeflerine karşı etkinliğini gösterdi. Çakır atışla birlikte farklı platformlara entegre edilebilme konusundaki kabiliyetini de sergiledi. Düşük görünürlük ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip yeni nesil seyir füzesi Çakır, navigasyon uygulamaları sayesinde de farklı hedef tiplerinde her türlü hava şartında kullanılabiliyor. Manisa'da bir doktor hastalardan bıçak parası adı altında para topladığı iddiasıyla tutuklandı. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde görevli ortopedi uzmanı S.E. hakkında bir hastanın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. İddiaya göre S.E. 19 Mart'ta ameliyat edeceği hastadan bıçak parası adı altında 45 bin lira istemişti. Doktorun 1 Ağustos 2025 ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasındaki banka hesap hareketleri incelendi. Ameliyat masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan 51 hastadan para talep edildiği belirlendi. Bu şekilde 2 milyon 650 bin lira kazanç sağlayan doktor tutuklandı. Prens Harry ve Meghan çocuklarıyla birlikte artık resmen İngiltere'de. Peki 6 yıl sonraki bu ülkeye dönüş nasıl yankılandı? Ada basınında bu konuda neler konuşuluyor? Ayrıntıları NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.
5: Resmi olarak artık Birleşik Krallık'talar ama sürekli kalacaklar mı burası meçhul, ama çocuklarını bu ülkede okutmak istedikleri aşikar. Çünkü bu ülkedeki bir okula kayıtları yaptırıldı her iki çocuğun da. Bu nedenle buradalar aslında, bu yüzden geldiler, ama kendilerini yakın çevresinden aldığımız bilgilere dayanarak şöyle söyleyebiliriz. Aslında uluslararası bir aile yapmak istiyorlar. Yani hem Kaliforniya'daki evlerini tutuyorlar, orayı kapatmadılar. Hem Portekiz'deki evlerini kapatmadılar. Yani çocukların okulu boyunca Birleşik Krallık'ta olacaklar, anlaşılan o ki, ama sonrasındaki zaman dilimlerinde, tatil dönemlerinde de Kaliforniya'da ya da Portekiz'de zaman geçirmeye de devam edecekler. Gelişlerinde görünür bir polis korumasının bulunmaması dikkat çekti. Buna özellikle bakılmıştı zaten. Çalışan kraliyet ailesi olacaklar mı? Hayır, olmayacaklar. Bu da net bir şekilde söylendi. Aslında kraliyet üyeliğinden ayrıldıktan hemen sonra bu polis koruması meselesi gündeme gelmişti. Ve korumaların azaltılmasına karşı da bir dava açmıştı prensleri, ki bu bir kraliyet üyesinin kralın hükümetine karşı açtığı nadir bir dava olarak da tarihe geçmişti. Hükümet bu davayı kazandı, Harry bu davayı kaybetti ve ailesine resmi koruma verilmemişti o günden sonra. Yani Harry ve ailesi şimdilik vatandaşın cebinden sağlanan paralarla bir koruma alamadılar. Fakat ailenin Britanya'da kalıcı olarak yaşamaya başlamasıyla birlikte hiç şüphe yok ki kraliyet üyelerini koruyan koruma kurulunun da güvenlik ihtiyacını yeniden değerlendirmesini gerektirecek. Sussex ailesi Londra dışında bir yer tercih etti. Büyük ihtimalle Cotswold bölgesinde özel bir konutta yaşayacakları anlaşılıyor. Çünkü açıklamadılar neresi olduğunu tam olarak. Ama okula yaptırılan kayıtlar üzerinden yola çıkılarak Prenses Diana'nın, yani annesinin, ailesinin de yaşadığı bölge olarak bilinen burayı tercih edecekleri konuşuluyor. Kral Charles'la da buluşmuşlardı Temmuz ayında ve Archie ve Lilibet'te büyük babalarıyla 4 yıl sonra yeniden görüşme şansını elde etmişti. Kral Charles'ın dönüşten memnun olduğu ifade ediliyor, ama veliaht abisi Prens William'la hala küsler, ama bu ilişkide de henüz bir değişiklik olmadığı yönünde bilgiler gelmeye devam ediyor.
0: Noktalıyoruz, saat başında birlikteyiz.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Bugün hava koşulları kuzeyde birden değişti. Sonbahar havası var. Bu akşam ve yarın akşam açık havada konsere gidecekler için, düğünleri olanlar için bilgilendirme yapalım. Cuma akşamı İstanbul, Kocaeli, tüm Batı Karadeniz hattı, Ankara, Sivas boyunca yağmurlar devam edecek. Cumartesi akşamı ise İstanbul, Kocaeli, Ankara, Batı Karadeniz hattında yağış çok az, hatta kesilebilir.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
9: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.
2: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri.
3: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
4: İstanbul, Kocaeli, Bolu, Ankara, Batı Karadeniz hattında yağmur ara ara şiddetli yağacağından su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Ayrıca İzmir, Bodrum hattında Ege bölgesinde bu iki akşam hava rüzgarlı ve oldukça serin olacağından üşütme riskine karşı daha kalın giyinilmeli.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
5: Sıfır Atık Vakfı bilgilendiriyor.
6: Yarınlar için sıfır atık.

gelişmesi, gıda israfının önüne geçilmesi, insanlığın geleceğine yapılan en büyük yatırım. Çünkü doğa beklemiyor, gelecek ertelenmiyor. Harekete geçmek için en doğru zaman bugün. Ben Deniz Tüysüz, yarınlar için Sıfır Atık programı başlıyor. Ama önce geçen bölümde neler yapmıştık hatırlayalım.

0: dağılmazdan uçak helikopter yaptım. Ağaç dekorlu ev yaptım.
1: Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda Adana, Mersin, Muğla ve Antalya'da Türkiye Plastik Atık Çalıştayı şehir koordinasyon toplantıları yapıldı. Toplantılarda kıyı illerde plastik atık yönetimi, plastik kirliliğinin önlenmesi, kıyı ve deniz ekosistemlerinin korunmasına ilişkin konular ele alındı. Dört ilde gerçekleştirilen toplantılarda ortaya konulan yerel değerlendirme, deneyim ve çözüm önerilerinin İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'na taşınması hedefleniyor.
2: Plastik atık meselesi tek bir kurumun veya tek bir sektörün kendi başına çözebileceği bir mesele değildir. Plastik atık üretimden tüketime, toplama ve ayrıştırmadan geri dönüşüme, yeniden kullanımdan kıyı ve denizlerin korunmasına kadar birbirine bağlı çok geniş bir döngünün parçasıdır. Bu nedenle bizim yaklaşımımız da bütüncül olmak zorundadır. Türkiye'nin deniz ve kıyı ekosisteminin korunması konusunda attığı adımları da bu açıdan son derece değerli buluyoruz.
1: Gün içinde kullandığımız kağıtların çoğunu işimiz bittiğinde düşünmeden çöpe atıyoruz. Oysa hangi kutuya attığımızdan yağlı ya da ıslak olup olmadığına kadar küçük ayrıntılar kağıdın geri dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini belirliyor. Peki bir kağıdın dönüşümü nasıl oluyor ve bu dönüşümün doğaya katkısı ne? İzleyelim.
3: Araştırmalara göre 1 ton kağıt geri dönüştüğünde 17 yetişkin ağaç kurtarılıyor. 26.500 litre sudan tasarruf ediliyor. 177 kilogram sera gazı salımı engelleniyor. Türkiye'de 12 Temmuz 2019'dan itibaren sıfır atık yönetmeliği kapsamında kağıt atıkların yönetimi yasal bir zorunluluk.
4: Ya genelde geri dönüşme vermeye çalışıyorum kağıt atıklarını.
5: Belediyenin geri dönüşümü var bizim orada meydanda. Oraya atıyorum. Onlar da bize bir miktar para veriyorlar.
3: Kağıt atıkların ayrıştırılması için belirlenen renk kodu mavi. Yani mavi renkte olan kutular kağıt atıklar için.
6: Evde biriktiriyor musunuz kağıt atıkları?
7: Yok, hayır, biriktirmiyoruz. Onlar da çöplere gidiyor. Çöpün ucunu bağlıyoruz, direkt kapının önüne koyuyoruz, çöpçü alıp gidiyor.
8: Kağıt atıkları genellikle ayırdığımı düzenletmiyorum. Hani onlar kenarda kalıyor öyle.
3: Uzmanlara göre kağıdı çöpe atmanın ağaç kesmekten bir farkı yok.
9: Bir ton kağıt atıklar yerine biz bir ton ham madde üzerinden kağıt üretseydik yaklaşık bir tona yakın sera gazı fazla açığa çıkaracaktık. Aynı zamanda 4000 kilowatt saat enerji daha fazla tüketecektik ve 20-30 ton civarı fazladan bir su tüketimimiz olacaktı. Ek olarak aynı zamanda yaklaşık 20-25 civarında ağacın da kesilmesi önlenmiş oluyor.
3: Her kağıt geri dönüştürülemiyor. Kağıtları çöpe atarken dikkat edilmesi gerekenler var.
9: Birinci düşmanımız tırnak içerisinde yağ ve yemek atığıyla bulaşma riski. Çünkü bununla kontamine olduğu zaman o kağıt atığını sizin kağıt olarak, kağıt maddesi olarak tekrar geri kazanmanız imkansıza yakın bir şey. Kolilerin lif yapısı oldukça kaliteli. Dolayısıyla teorik olarak bunlar 5 sefer, 7 sefer, 10 sefer dahi bu kartondan elde edilen ham madde tekrar kağıt üretiminde kullanılabiliyor.
1: İklim değişikliği, sıfır atık ve geri dönüşüm. İstanbul Zeytinburnu'nda bir merkeze götüreceğiz şimdi sizleri. Bu merkezde çocuklar çevreyi korumanın yollarını öğreniyor.
10: İklim değişikliği, sıfır atık ve geri dönüşüm. Dünyanın geleceğini yakından ilgilendiren bu üç başlığın önemi öğrencilere anlatılıyor. Örnekler veriliyor, uygulamalar yaptırılıyor. İstanbul Zeytinburnu Belediyesi'ne bağlı Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi'nde bugüne kadar 22 bin öğrenciye eğitim verildi.
11: Geri dönüşüm solucanlar. Çok güzel şeyler öğreniyoruz.
12: İlçemiz genelinde 3 ve 5. sınıf öğrencilerimize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze yapmış olduğumuz protokol kapsamında düzenli olarak kendi araçlarımıza, tesisimize taşıyoruz. Her bir grup için 2 saatlik bir çevre ve iklim değişikliği ile sıfır atıkla ilgili eğitimler vermekteyiz.
13: Dünyamız gereğinden fazla sıcaklıyor. Bu etkiyi azaltmanın yollarını konuştuk. 8. kıta olan çöp adası beni çok şaşırttı. Yere atılan çöplerin bu kadar büyük bir etkiye yol açacağını açıkçası beklemiyordum.
10: Öğrenciler bu merkezde organik atığın nasıl gübreye dönüştüğünü de inceleyebiliyorlar.
14: Çeşitli atölyelerimiz oluyor. Eğitim verdikten sonra tesisimizi gezdiriyoruz aslında. Hem toprakla, hayvanlarla ilişkileri güçlensin diye hem de solucan gübresi nasıl üretilir, bunun bize faydası neler, bunları anlatıyoruz. Onlar da çok seviyorlar.
15: Bu nasıl yapacağız? Onu sırayla göstereceğim. Müsbette kağıtlarını şimdi blender alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde.
14: Daha sonrasında tohumlar içeride kalacak şekilde kapatıyoruz.
10: Amaç çevre bilincini küçük yaşta günlük hayatın bir parçası haline getirmek.
1: Teknoloji dünyası baş döndürücü bir hızla gelişmeye devam ediyor. Her gün yeni ürünler piyasaya çıkıyor. Peki ya eski ürünlere ne oluyor ya da ne olması gerekiyor?
16: Eski elektronik eşyalarımızı evde saklayıp biriktiriyoruz. Peki güzel bir şekilde. Çünkü nasıl dönüştüreceğime dair çok detaylı bir bilgim yok. Ağırlıklı olarak kablolar, telefonlar da var tabii. Eski bir bilgisayarım var. Mesela bir tane yazıcım var. Onların hepsi şu anda evde bir köşede şey olarak duruyorlar.
3: Çekmecede unutulan bozuk telefonlar, çalışmayan yazıcılar, masada yalnızca siyah bir ekran olarak kalmış monitörler. Bu elektronik atıkları dönüştürmek mümkün mü?
17: Elektronik atıkların değer kısmına baktığımızda da ekonomik açıdan da çok fazla değeri var. Çünkü elektronik atığın içerisinde geri dönüşebilir atıklardan bahsediyorum. İçerisinde çok fazla şekilde altın, bakır gibi tekrar kullanılabilecek maddeler var. Bizler vatandaşlar olarak bunları dediğimiz gibi evlerimizde ayrı bir atık olarak toplamalıyız. Ayrı atık olarak topladıktan sonra da belediyelere gidip vermemiz gerekiyor. Belediyelerin lisanslı firmalara ya da geri dönüşüm tesislerinde bunlar ayrı atık olarak değerlendirilir ve bu şekilde toplanıp bertarafı yapılır.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 milyon ton elektronik atık oluşuyor. Ancak bunun yalnızca %6'lık kısmı toplanabiliyor.
18: Telefonlar genelde dolapta duruyor. Çekmeceler duruyor genelde. Kavruluyorsa oluyor, olmuyorsa kalıyor o şekilde.
3: Birçok elektronik atığın yapısında kurşun, civa gibi ağır metaller var. Kontrolsüz şekilde çöpe atıldıklarında bu maddeler toprağa ve suya karışabiliyor. Besin zinciri yoluyla canlılara ulaşabiliyor.
17: Özellikle bu ağır metallerde fazla miktarda kadmiyum, civa, kurşun, nikel gibi maddeler bulunmakta. Bu maddelerde hem toprakta toplanabilir, toprakta ya da atık sularda toplanabilir ya da sonrasında dediğim gibi besin zinciriyle insan sağlığı açısından önemli tehlikeler yaratacaktır. Özellikle bu saydığım ağır metallerin gerçekten insan sağlığı açısından çok olumsuz etkileri var. Kemikle alakalı durumlarda, solunum sistemiyle alakalı durumlarda ya da çok ileri derecede olduğunda kanser yapma gibi durumları da maalesef ki mevcut bunların.
3: Uzmanlar uyarıyor. Kullanılamaz hale gelen elektronikler evsel çöpe atılmamalı. Belediyelerin ya da lisanslı geri dönüşüm noktalarının toplama kutularına bırakılmalı.
4: Tek geri dönüşüme bırakıyorum ya da kardeşimin telefonu mesela bozuksa ona verebiliyorum. Yani genellikle belediyelerin atık kontrol merkezleri var, oralara verebiliyorum.
19: Genellikle sanayide hurdacılara veriyorum. Onlardan zaten bir para da alabiliyorsunuz. Hem de gideceği yerde belli oluyor, en azından çöpe gitmiyor.
3: Uzmanlar bir noktaya daha dikkat çekiyor.
17: Mümkünse tahmini yaptırmak gerekiyor ki bu da ekonomik açıdan gerçekten çok önemli. Çünkü bu şekilde elektronik atıkların fazladan üretilmesinin de önüne geçmiş oluyoruz.
1: Sıradaki haberde sizi farklı bir markete götüreceğiz. Bu markette alışveriş para ile değil. Vatandaşlar evsel atıklarını getiriyor, bunun karşılığında da ihtiyaçlarını alıyor.
10: Burası Kütahya Belediyesi'ne ait bir sıfır atık marketi. 2024 yılında açılan bu markette parayla değil getirilen atıklar kadar alışveriş yapılıyor.
20: Vatandaşlarımız hanelerinde ayrı biriktirdikleri ambalaj atıklarını, atık pilleri ve bitkisel atık yağları marketimize getirdiklerinde marketimizde tartılarak anında puanla dönüştürülüyor. Ve bu puanlarla marketimizde bulunan kırtasiye ürünleri temizlik ürünlerinden anında alabiliyorlar.
10: Markete getirilen her atığın karşılığında farklı ürünler alınabiliyor.
20: Kağıt, karton, plastik, metal, cam, elektrik, elektronik, bitkisel atık yağı ve atık pilleri sıfır atık marketimize getirdiklerinde gelen atıklar marketimizde özenle tartılmakta ve belediyemizin sistemine puan usulünde kaydedilmektedir. 7'den 70'e her kesime hitap eden ödüllerimiz ile çöp sandığımız atıklar saniyeler içerisinde değere dönüşmektedir. Peki bu ödüllere nasıl sahip olabiliriz? Vatandaşlarımız hanelerinde ayrı biriktirdikleri atıkları sıfır atık marketimize getirdiklerinde marketimizde tartılarak kayıt altına alınmakta ve biriken puanlar ile mikrofiber bezleri 700 puan, defterlere 300 puan, puzzle'lara ise 900 puanla elde edebilmekteler. Sıfır atık marketimizde biriken ambalaj atıkları lisanslı toplama ayırma tesisimize gönderilmektedir.
10: Sıfır atık markete şimdiye kadar getirilen toplam 90 ton atık ekonomiye kazandırıldı.
1: Mutfaklarımızda gıda israfını önlemeye yönelik tarifler vermeyi sürdürüyoruz. Sürdürülebilir mutfak konusunda ödüllü şef Şafak Erten bizlere her birimizin evimizde uygulayabileceği bir çilek sirkesi hazırladı.
0: Gördüğünüz gibi fermente oldu. Tabii Allah. Çok normal.
1: Mutfakta sürdürülebilirlik mümkün mü? Bu uygulamalar nasıl yapılıyor? İşte bunları ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Gıda israfını önlemek için mutfakta sıfır atık diyoruz. Mevsimde sebze ve meyvelerini nasıl değerlendirebiliriz? Saplarına kadar nasıl çöpe atmadan sofralara getirebiliriz? İşte bunları konuşuyoruz. Bugün de Şef Şafak Erten'in mutfağındayız. Bize mevsim meyvesinden sirke yapacak. Nasıl olacak bu şefim? Anlatır mısınız bize? Evet. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Siz de mutfağımıza hoş geldiniz. Çilek sirkesi yapacağız. Çilek çok kullandığımız bir ürün bizim menümüzde, salatalarda ve yine tatlılarda. Biz de tabii ne yapıyoruz? Klasiğin dışında bir şey yapıyoruz. Burada sapını hiçbir şekilde çöpe atmıyoruz. Şöyle kesiyoruz. Bunların hepsini hazırlayacağız şimdi. Bu sapları bizim için altın değerinde. Çünkü
1: ben de yardım edeyim size.
0: Olur.
1: 3-5 tane tabii. Varsa fazla olacak.
0: Tabii ki.
1: Sapları kullanarak yapıyoruz.
0: Tabii ki saplarından.
1: Peki bu çilek sirkesi nerelerde kullanılıyor şefim?
0: Ben şöyle yapıyorum açıkçası. Bizim için zeytinyağı da çok önemli. Hı-hı. Mutfağımızda, Türkiye'de ve Türk mutfağında. Ben her sabah uyandığımda... Bu çilek sirkesi olur, enginar sirkesi olur, karadut sirkesi olur. Bir çay bardağının yarısına kadar zeytinyağı, biraz da üzerine çilek sirkesi ya da farklı bir sirke ekleyip aç karnına içiyorum. Çok güzel bir güne detoksa başlıyorum açıkçası. Biz tabii salatalarda da soslarda da kullanıyoruz. Çok da lezzetli, aroma veriyor. Rahiyası çok güzel. Sürdürülebilirlik aslında buralardan başlıyor baktığınızda. Soruyorlar neyi sürdürüyorsunuz diye. Çöpe atmamayı sürdürüyoruz.
1: Her şeyi değerlendirerek tekrar sofralara
0: geri dönüşüm yapıyoruz. Bu aşamada çok az önceden hazırladığım tuz ve şeker karışımı var.
1: Şef ne yapıyoruz şimdi?
0: Şimdi normal su ekleyeceğiz Deniz Hanım. Bir de sizden ben bir yardım isteyeceğim. Tabii. Buradan da yine anadan yaptığımız sirkeden ekleyeceğiz üzerine. Aslında biraz daha hızlı olması
1: daha
0: açısından.
1: Daha önceden.
0: Evet gördüğünüz gibi fermente oldu. Tabii Allah. Çok normal. Ben size yardımcı olayım.
1: Daha önceden yapılmış sirkeden.
0: Tabii içerisinde ilk defa açıyoruz. Çok normal fermente.
1: Ne kadar koyuyoruz bunu?
0: 5 yemek kaşığı alalım.
1: Peki ilk defa yapılıyorsa yani daha önce böyle bir sirke...
0: Sıfırdan başlayabilirler yapımla.
1: Yani normal suyla da kapatabiliyoruz.
0: Evet, evet. Normal suyla da kapatabiliyoruz. Tabii bunu ilk 10 gün evlerde biraz karıştırmak gerekiyor altlı üstlü.
1: Ne kadar bekleteceğiz bunu?
0: 1 ay kadar bekletebiliriz.
1: Sonra?
0: Sonrasında süzdürüp afiyetle içindeki turşuyu da yiyebilirler. Şimdi bunu tabii kapağını kapatmıyoruz. Bir bez yardımıyla yardım alacağız.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Bunun püf noktası nedir?
0: Burada da yine fermente olmasını sağlıyor. Havayla aslında biraz temas edecek. Bunu burada saracağız.
1: İyice sıkı mı kapatmak gerekiyor ağzını?
0: Ben ip açılmasın diye tamam. Bu şekilde kapatıyorum.
1: Şunu bu şekilde.
0: Evet.
1: 2 ay en az.
0: Evet 1 ay 2 ay. Zaten rengini çok güzel bir şekilde pembeleşmeye başladı hemen. Evet. Böyle yaz mevsiminde kullanabilirler.
1: Evet şefim, elinize sağlık. Gerçekten 5 dakikalık bir tarifle
0: evet,
1: bütün meyve değerlendirilmiş oldu.
0: Ürünü değerlendirdik. Harika vitamin deposunda bir sirke elde etmiş olduk. Bir yaz mevsiminde yediğimiz lezzetli çileklerden de güzel bir çilek sirkesi elde ettik.

Altın ve gümüş atıkları tasarımın gücüyle yepyeni bir kimlik kazanıyor. Geri dönüşümü yaratıcılıkla buluşturan bir takı üreticisinin hikayesi geliyor şimdi ekrana.

0: Dünya genelinde üretilen altın ve gümüşün önemli bir bölümü daha önce kullanılmış ve yeniden işlenmiş materyallerden elde ediliyor. Peki değerli madenlerde sıfır atık yaklaşımı nasıl gerçekleşiyor? Bu bölümde üretim sırasında ortaya çıkan altın ve gümüş parçalarını yeniden değerlendirerek kesintisiz üretim döngüsü oluşturan bir mücevher üreticisinin hikayesine konuk oluyoruz. Nilay Hanım'la birlikteyiz. Nilay Hanım, öncelikle tabii ki altın ve gümüşten birçok üretim yapan takım markası var ama siz burada daha farklı bir şey yapıyorsunuz. Dilerseniz süreci sizden dinleyebilir miyiz?
1: Tabii, ben önce sürecin nasıl başladığından size bahsedeyim. Aslında ilk olarak tabii benim bu doğaya ve zanaata duyduğum saygıyla başlıyor bu süreç. Mücevher üretimi sanatı çok hassas ve milimetrik çalışmayı gerektiren bir durum. Tezgahta çalışırken birçok parçanın atıkları oluyor. Kestiğimiz parçalar, tozlar, tezgahta bize kalıntı olarak bırakıyor ama onlar benim için aslında birer atık değil. Bir sonraki koleksiyonun aslında bir başlangıcı oluyor. Çünkü ben o atıklardan daha sonra sürdürülebilir bir hale getirerek eritiyorum ve forma sokuyorum. Aslında süreç tamamen bu şekilde başlıyor.
0: Peki hangi maddeler bunlar ve normal şartlarda bu işlem yapılmıyor mu?
1: Benim kullandığım ürünlerin çoğu, yani ana materyali 925 ayar gümüş, 14 ayar altın kaplama olarak kullanıyorum ben. Aynı şeyi altında da yapabiliyoruz. 14 ayar, 22 ayar altında da aynı işlemi yapabiliyorum. Bu tezgahta çalıştığım zaman, çalışırken çıkan parçalar oluyor. Bunlar hurda, atık olarak belirtiliyor. Örnekte gösterebilirim size. Bunlar mesela tezgahta arta kalan hurdalar. İşte levha parçaları, geriye dönüştürülmüş mesela kırılmış bir bileklik. Bunları nasıl değerlendiriyorum ben? Ayrıştırıyorum tozları ve büyük parçaları. Bunları ayırdıktan sonra kapalı çarşıda büyük ocaklar mevcut. O ocaklarda çok büyük ısılarda, büyük derecelerde büyük potalara giriyor. Bu potalara dökülen gümüşler, aynı işlem altın için de yapılabiliyor. Saf ve temiz bir şekilde tekrardan geri dönüştürülmüş oluyor. Aslında bizim burada yaptığımız şey hem geri dönüşüm sağlamış oluyoruz hem de kalitemizden aslında ödün vermemiş oluyoruz.
0: Şimdi ekonomi ve çevre dediniz. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Yani bunlara ve sürekli tekrardan eritilip şekillendirilerek döngüsel şekilde kullanılan maddeler ama bunu yaptığımızda çevreye ve özellikle ekonomiye nasıl bir katkı sağlıyoruz?
1: Çevresel olarak şöyle bir etkisi var. Biliyorsunuz dünyada ham maddeyi, değerli madeni çıkartmak ciddi bir karbon emülasyonu, su tüketimi ve doğaya bir tahribat bırakıyor. Ben burada ne yapıyorum? Var olan değerli ham maddemi tekrardan eriterek sıfır bir ham madde haline getiriyorum. Burada tabii çevreyi koruyarak, çevreye saygı, duyarlılığı ön planda tutarak aslında sıfırdan değerli bir ham madde oluşturmuş oluyorum. Ekonomik açıdan da baktığımız zaman da dışa bağımlılığımı azaltıyor tabii ki bu durum benim. Ekonomik olarak kendi ham maddemi ürettiğim için daha ekosistem oluşturmuş oluyorum kendi içerisinde. Bu benim fiyatlandırmamda da tabii ki de çok büyük etken oluyor.
0: Ham madde demişken burada da gümüşün ham halini görüyoruz galiba. Bu ham gümüş.
1: Evet,
0: yani
1: çok
0: sizin
1: doğru.
0: Sizin asıl kullandığınız ürün bu.
1: Evet, şöyle göstereyim ben size. Size bahsettiğim buradaki hurda atıklar eritilerek aslında büyük ocaklardan tam olarak bu şekilde çıkıyor. Tabii ki bu ağırlığına, eritme gramajına da bağlı olarak bazen su gümüşü olarak geçer bunlar ya da külçe gram altın veya gümüş olarak da geri dönüşüm sağlanıyor. Şu anda bizim elimizde bulunan tamamen %100 ham bir gümüş örneğidir.
0: Evet, peki şimdi bunu yaptığımızda hani dönüştürdüğümüzde modellerde bir kısıtlama olabiliyor mu? Yani ne tarz ürünler çıkabiliyor?
1: Hiçbir kısıtlama yok Yasemin Hanım. Tamamen burada özgürüz. Hiçbir şekilde yapılamayacak bir ürün yok. Her ürünü her çeşitlilikle çıkartabiliyoruz. Sadece erittiğimiz saf ham maddeyi tekrardan dökümde kullanıyoruz.
0: O zaman burada sıfır atık yaklaşımıyla olan bir şeyi tekrardan dönüştürerek sürekli bir üretim döngüsü halinde üretim yapıyoruz diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle diyebiliriz. Tamamen kendi içinde bir sistem oluşturuluyor. Ve eritilen dökümler, eritilen gümüşler altında dahil olmak üzere kesintisiz bir sürdürülebilir döngü içerisine girmiş oluyor.
0: Peki o zaman sizden bir üretici olarak da bir mesaj alsak. Bu döngüsel üretimle ilgili ve sıfır atık yaklaşımıyla ilgili ne söylersiniz?
1: Şunu söyleyebilirim. Artık biliyorsunuz ki tüketim çok fazla arttı. Ama artık insanlar da bilinçli. Bilinçli bir tüketiciye de sahibiz. İnsanlar aldığı şeyin değerine, önemine, nasıl üretildiğine artık merak ediyor. Ve satın aldığı şeylerde de tüketici o bağı yakalamak istiyor. Burada çevresel faktörler kesinlikle çok önemli. Çünkü yaşadığımız doğaya saygı duymak zorundayız. Her şey bir döngü içerisinde. Ben de bu döngünün bir sistemin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Unutmayın, gelecek bugünden başlar. Yarınlar için Sıfır Atık programını izlediniz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Artan enerji maliyetleri sizi düşündürüyor mu? Megavolt güneş panelleriyle çatınız kendi enerjisini üretir. Üstelik estetikten ödün vermeden. Megaron çatı teknolojileri.
1: Her mevsimde, her havada.
2: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
4: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Yiyecek saklamak için plastik kaplar yerine ne kullanabiliriz? Profesör Doktor Nazan Uysal Harzadin'e sorduk.
4: Eğer pişirdiğimiz yiyecekleri saklıyorsak en güvenli seçenek kavanoz, cam kavanoz bence veya cam saklama kapları. Ama onda da yine o saklama kaplarının kapağı plastik oluyor. Onunla temas etmemesine, içindeki yiyeceğin soğumuş olmasına dikkat etmek gerekiyor. Belki şey yapılabilir, ben hani öyle yapıyorum. Birazcık küçük kaplara bölüp hani biraz böyle 2 saati geçmemek, hatta bu sıcaklarda 1 saati geçmemek buzdolabı dışında pişmiş yiyecekler için. Buzdolabına ağzı açık olarak koyuyorum. Biraz daha soğuduktan sonra kapağını kapatıyorum. Hatta cam kavanozla derin dondurucuya koyacağınız kabı bile cam kavanozla koyabilirsiniz. Artan yemekleri bazen ben öyle yapıyorum. Kavanozun kapağını kapatmıyorum. İçindeki donduktan sonra kavanozun kapağını kapatıyorum. O zaman hiçbir kırılma riski olmuyor.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
6: Merhabalar, yazın sofralarımızda en çok olan nedir? Kavun karpuz. Kavun karpuz deyince çekirdeği var, kabuğu var. Bunları da atmayalım, bu sefer onlardan kış hazırlığı yapalım. Evet, kış hazırlıklarını atıksız yapalım dedik ama bu sefer tersi. Sofralarımızdaki kavun karpuzun çekirdeklerini, kabuğunu değerlendiriyoruz, kış hazırlığı yapıyoruz. Şimdi karpuz ve kavunun çekirdeklerini bir kere atmayın, suda yıkayın. Şöyle bir kağıt üstüne serin ve o şekilde kurutun. Kavun çekirdeğinden bu şekilde şekerle birlikte öğüterek, bir nevi badem ezmesi gibi yaparak, sonra suyla karıştırarak şahane İzmir Seferat Mutfağı'nın sübye, yani kavun çekirdeğinden yapılan şerbetini yapabilirsiniz. Somata veya somada da derler. Şimdi karpuz çekirdeğine gelince, onu da öğüterek zahter karışımınızı yapabilirsiniz. Böyle şeylerin içine girer. Peki kabuklara gelelim. Karpuz kabuğu bir kere hem çok güzel turşu oluyor hem de çok güzel reçel oluyor. Ama her iki yöntemde de size öncelikle bir şey öneriyorum. O da kireç kaymağına yatırmak. Sönmüş kireç tabii ki macun halinde de olabilir ya da kurumuş topak topak olabilir. Ya macun halinde ya da topak halinde bulun. Şöyle diyelim ki bir kova veya koca bir leğen su için bir avuç topak veya bir iki kaşık kireç kaymağı yetecektir. Onu suda çözün. Bir süre sonra zaten böyle karıştırınca iyicene suyla karışacak ama bir süre sonra da dibe çökecek. Hatta suyun üstünde böyle camsı incecik bir tabaka oluşacak. İşte bu suyu bulandırmadan, üstündeki o camsı tabakayı da alıp tekrar kireci suya karıştırmadan başka bir yere alın. Hazırladığınız karpuz kabuklarını İşte bu karışımda içinde bekleteceksiniz. Ya bir gece ya da birkaç saat. Ve karpuz kabuğu adeta camsı bir görüntü alacak. Şimdi karpuz kabuğunu yaparken de yeşil kısmını almıyoruz. Sadece beyaz kısmı, mümkün olabildiğince birazcık pembe kısmı da girebilir. Bu şekilde isterseniz baklava şeklinde, isterseniz çubuk çubuk, isterseniz kare kare kesin. Artık turşuya veya reçele göre nasıl bir şekil istiyorsanız. Ve bu kireçli suda bekletin. Sonraki kireçli sudan çıktıktan sonra turşusunu yapmak için salamuraya koyacaksınız. Salamura içinde ben sirkeli bir salamura öneriyorum. Birebir sirke ve su, 2 çorba kaşığı kaya tuzu kaynatın. Kaynatırken içine aromatik otlar, mesela 2 tane defne yaprağı veyahut da dereotu tohumları veya kişniş tohumu koyabilirsiniz. Sonra o sirkeli tuzlu su soğuduktan sonra karpuz kabuklarını temiz kavanozlara koyun. Üstüne de bunu dökün ve kapatın, karanlık bir yerde unutun. Reçeli yapmak için ise size bir numara söyleyeceğim. Reçeli normal yapın ama içine kuşburnu çay poşetleri de atın. O kıpkırmızı bir renk verecek. Çünkü içinde hibiskus çiçeği var. İşte karpuz gibi rengi olan bir karpuz reçeliniz olacak. Baharat olarak da karanfil tavsiyemdir. Takipte kalın, hoşça kalın.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Ayin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
7: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye, bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
5: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
8: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
5: Masallardan romanlara.
9: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız, bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım. Çocuk

0: Pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok evreşi bir şehirdir.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, cumartesi 9.30, pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. Sıra dışı hayatlar.
4: Ben Dilek Ertürk, Türkiye'nin ilk görme engelli diplomatıyım.

Çevremdeki insanlar duygu ve düşüncelerimi iyi ifade ettiğimi söylüyorlar. Ben de avukat olmak istiyorum dedim. O bana hayır dedi. Sen avukat olma. Senin gibi görme engelli kardeşlerin hukuk alanında sizlerin başarılı olabileceğinizi bize gösterdiler. Sen tek olmalısın, ilk olmalısın. Ben sende o nüveyi görüyorum dedi. Ben de ona sordum. Peki ben ne olabilirim Sayın Başbakanım ilk olacaksam diye sorunca sen dedi Türkiye'nin ilk görme engelli diplomatı olmalısın. Bunun üzerine ben diplomatlık nedir bilemem tabii, ilkokul son sınıf öğrencisiyim. Benim ailemde çevremde hiç bu alanda çalışan kimse yok. Sordum Sayın Başbakanım diplomatlar ne iş yaparlar dedim. O da bana diplomatlar en az bir yabancı dili çok iyi konuşurlar ve diğer ülkeler karşısında ülkemizin haklarını, menfaatlerini savunurlar deyince bu benim için bir ideal, bir hedef halini aldı. O yıllarda ben Türkiye'nin ilk görme engelli diplomatı olmak istiyorum dediğimde insanların, çevremdekilerin böyle müstehsi güldüklerini hissederdim. 93 yılıydı. Tam ben üniversite sınavına girmeden bir gün evvel Turgut Özal rahmetli oldu. Çok üzüldüm. Onu tanımıştım çünkü çocukluğumda. Bir de bana vizyon çizmişti. Bunun üzerine bu olay benim için artık bir vasiyet hükmündeydi. Bu minvalde eğitim hayatıma devam ettim. 93-98 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdim. İşte bu süreçten itibaren bir maraton, bir koşturma başladı. Bu sorumluluk çok gurur verici, çok keyifli. Bu beni hep kamçıladı. Daha iyi yapmak istedim. İnsanlarda güven telkin etmek istedim. Ki bu sayede daha sonra benim çalıştığım alanlarda çalışmak isteyen engelli kardeşlerimin önü daha açık olsun istedim. Tabii ben burada bazı şeyleri hikaye gibi anlatırken çok kolaymış gibi geliyor insanlara. Dinlemek keyifli. İnanın çok zordu. Ben tüm bunları yaparken, bu süreçleri yaşarken Einstein Usta'nın söylediği o atomu parçalamaktan daha zor olan ön yargıları parçalamakla uğraştım. Daha ilkokulda hissetmiştim. İlkokuldayken daha öğretmenlerim benim arkadaşım gibiydi. Hep büyüklerimle oturur siyaset tartışırdım. Özellikle de rahmetli Özal o ton ton elleriyle ellerimi tutup sen bu ülkenin ilk görme engelli diplomatı olmalısın dediğinde ben bir şeyler yapacağımı hissetmiştim. Tamam, zorluklar var. Yine var. Mesela şu anki hedefim de Türkiye'nin ilk görme engelli büyükelçisi olmak. Şu an bu yönde herhangi bir feedback yok. Ve fakat ben bir gün bunu başaracağıma da inanıyorum. Yani bir şeyler yapacağımı hep hissettim ben. Ya title'a, titre ihtiyaç yok aslında. Yine dediğim gibi hayatı sevdiğimizde hayat bir şeyler çıkarıyor karşımıza. Ben tek tek olaylara odaklanmadım. Galiba yaşıyorum sadece. Çok fazla kaydetmiyorum. Ama Kiev'de görevliydim. Orada bir sunum yaptığımda Türkiye ne güzel işler yapmış. Türkiye kendiyle gurur duymalı, sizden verim alabiliyorsa diye Kiev Dışişleri Bakanı gelip elimi sıktığında çok büyük gurur duymuştum. İnsanların en çok kategorize edişine kızıyorum. İnsanların en çok şekli unsurlara kıymet vermesine, muhteviyatı görememelerine kızıyorum. Bu bakış açısının değişmesinde bence bize çok büyük görevler düşüyor. Önce biz kendimize olan bakış açımızı değiştirmeliyiz. Biz kendimizin birer birey olduğumuzun, salt engellerimizden ibaret olmadığımızın farkında olmalıyız. Aslında tabii beş duyu organına göre dizayn edilmiş bir dünyayı dört duyuyla algılamaya çalışmak ve o dört duyuyla yaşayıp diğer insanların yaptıkları işleri o dört duyuyla belki de
onlardan maalesef.

0: daha iyi yapmaya çalışmak öyle kolay bir iş değil tabii ki. Ama her zorluk da beraberinde bir kolaylığı getiriyor. Bunu avantaja dönüştürebiliriz. Farklı niteliklerimizi, özelliklerimizi geliştirebiliriz. Kendimizde var olan, öne çıkan kabiliyetlerimizi biz de kullanmaya gayret edebiliriz. Yapılacak şeyler illaki var. Dedim ya daha önce de, ben çocuk olmak, çıkıp sokakta top koşturmak, ki evet çıkar sokaklarda ben de oynardım. Çocuklar kör kör dedikleri halde, suratıma kedi fırlattıkları halde annem çok üzülürdü. Onun kulaklarını çınlatıyoruz hep röportajda. Çıkma yavrum dışarı, yanımda otur işte, beraber bir şeyler yapalım, oynayalım dediğinde ben anneme çaktırmadan hemen gider spor ayakkabılarımı getirir. Anne ben sokağa çıkıyorum, çocuklar oynuyor, ben de ip atlayacağım deyip kapıyı çarpıp çıkardım. Yani o beş duyu organıyla yaşamaya yönelik bir dünyayı, dört duyuyla yaşamak tabii ki öyle kolay iş değil ama vazgeçmemek işte. Belki bunun içinde hayatı biraz sevmek, biraz da hayatın esasen bir oyun olduğunu düşünüp o oyunun tadını çıkarmaya çalışmak gerekiyor, kim bilir. Bana göre engelliler bu toplumun dışında bir unsur değil. Engelliler de bu toplumun bir parçası. Topluma katkı sağlamanın ölçütü engelli olmak ya da olmamak hiç değil. Benim tüm topluma mesajım şu: muhteviyata bakalım, öze bakalım, şekle bakmayalım. Biraz da lütfen, ama lütfen empati kuralım. Bir Amerikan atasözü der ki, bir insanı anlayabilmek için onun ayakkabısını giyinip yürümek gerekir.
1: Dilek Ertürk, ilk görme engelli diplomat, hikayesini NTV Radyo için anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
2: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
3: Çoğu zaman şu kritik soruyu da gözden kaçırıyoruz. İşverenin çalışana ödediği toplam maliyet ile maliyet sadece işverenin takdirine bırakabilecek bir konu değildir.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
3: Düzenleme yasalaştıktan sonra doğum izni ayrılacak işçi ve memur kadınlar 24 haftalık analık izninden yararlanabilir. Ayrıca bir hüküm yoksa bayramda çalıştığı her gün için 2 günlük ücret.
1: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi, ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülke kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin havanın etkisinde kalacak. İstanbul'da sonbahar havası olacak. Gün boyu görülecek yağmur öğleden sonra daha şiddetli yağacak. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derece aralığında. Ankara ve Bursa'da da gök gürültülü sağanaklar var. Ankara 27, Bursa 26 derece. İzmir 35 derece, ancak kuvvetlenen rüzgarla serinlik geliyor. Antalya ise 40 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Sağanak yağış en fazla Kocaeli, Sakarya, Yalova kesimini etkileyecek. Rüzgar kuvvetli. Kocaeli 24 derece iniyor. İç Anadolu'da uzun zaman sonra gök gürültülü sağanaklar etkili. Eskişehir 25 derece. Ege'de kuvvetlenen ve serinlik getiren rüzgarlarla sıcaklık 34-35 dereceye doğru inecek. Cumartesi düşüş daha fazla. Akdeniz'de kısım kısım başlayacak gök gürültülü sağanak yağış, cumartesi daha geniş alanı etkileyecek. Adana 35 derece. Karadeniz'de genelinde ama özellikle batısında kuvvetli sağanak var. Bolu ve Zonguldak 22-23 derece iniyor. Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde görülecek kuvvetli yağış Güneydoğu'ya da inecek. Erzurum 26, Diyarbakır 36 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Burası NTV Radyo. Saat 12.
7: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Nepal-Çin sınırında yüzlerce kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin ardından bölgede yeni bir acil durum yaşanıyor. Şimdi de molozların oluşturduğu bir baraj basınca dayanamayarak patladı. Halk yüksek noktalara kaçmaya çalışıyor. Nepal'de büyük buz kütlesinin neden olduğu selde Himalayalardan kopan kaya parçaları bir noktada baraj oluşturmuştu. Buradaki baraj 3 milyon metreküp'e ulaşan suyun basıncına dayanamayıp patladı. Suyun 1200 olimpik havuza eş değer olduğu belirtildi. Yetkililer sel nedeniyle arama kurtarma çalışmalarını durdurdu. Kurtarma ekipleri uyarıların ardından güvenli noktalara çekildi. Nepal'deki felakette en az 463 kişi hayatını kaybetti. Binden fazla kişi hala kayıp. İstanbul ve Muğla'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Akıncı üstünde yakalanan darbe planlayıcılarından FETÖ hükümlüsü Kemal Batmaz'ın kızı Esra Batmaz İstanbul'da, Ankara Adliyesi'nde hakim savcı olarak çalışırken meslekten ihraç edilen FETÖ hükümlüsü Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu da Muğla'da gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okula başlayacak öğrencilerin uyum eğitimleri için önemli bir karar aldı. Memur velilere 7-11 Eylül haftasında günde 3 saat idari izin verilecek.
8: Okullar 14 Eylül pazartesi günü açılacak. Okul öncesi, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilerse 7-11 Eylül'de uyum haftası için okullarda olacak. Velilerin de çocuklarıyla uyum eğitimine katılması için önemli bir karar alındı. Uyum haftası boyunca memur velilere günde 3 saat idari izin verilecek. Aile ve nüfus 10 yılı çerçevesinde hayata geçirilen uygulamayla öğrencilerin okul uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirmek hedefleniyor. Bu kapsamda kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği karara ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderdi. Buna göre kamuda çalışan ebeveynlerden biri talep etmesi halinde öğrencinin eğitim kurumunun ders saatine uygun olarak idari izin alabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin uygulamayı sosyal medya hesabından değerlendirdi. Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda en güçlü yol arkadaşımız ailelerimiz diyen Tekin, ailemle okul yolu programıyla okul aile işbirliğimizi yıl boyunca güçlendirmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı.
7: İstanbul'da yeni eğitim yılı öncesi Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde bir toplantı düzenlendi. Toplantıda okulların açıldığı ilk hafta uygulanacak tedbirler belirlendi.
9: 2026-27 eğitim öğretim yılı için ilk zil 14 Eylül'de çalacak. İstanbul'da 3 milyona yakın ilk, orta ve lise öğrencisi ders başı yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME toplantısında okulların açılacağı ilk haftada uygulanacak tedbirler kararlaştırıldı. Mega kent İstanbul'da özellikle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için bazı trafik düzenlemeleri yapılacak, toplu ulaşım araçlarına ek seferler konacak. UKOME kararlarına göre 14 Eylül pazartesi günü sabah 6'dan akşam 4'e kadar İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. İETT, Metrobüs ve Metro İstanbul'da 3.665 ilave seferle kapasite artışına gidilecek. 800 bine yakın vatandaş toplu taşımaya yönlendirilecek. Trafik polisleri de 500'e yakın kritik noktada bine yakın memurla sahada olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü güvenlik önlemleri kapsamında ise okulların açıldığı ilk gün 808 noktada sahada olacak. Çocuk şube ve mobil okul timlerinin de aralarında olduğu 2000'den fazla ekip güvenlik uygulaması yapacak. Bazı ilçelerde ise güvenlik önlemlerini jandarma sağlayacak. Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor. Veliler, servis şoförlerinin toplu taşıma aracı kullanım belgelerini ve ücretleri İBB'nin ilgili sistemi üzerinden kontrol edebilecek.
7: Manisa'da bir doktor hastalardan bıçak parası adı altında para topladığı iddiasıyla tutuklandı. Celal Bayar Üniversitesi'nde görevli ortopedi uzmanı S.E. hakkında bir hastanın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. İddiaya göre doktor 19 Mart'ta ameliyat edeceği hastadan bıçak parası adı altında 45 bin lira istemişti. Doktorun hesap hareketleri incelendi. Ameliyat masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan 51 hastadan daha para talep edildiği belirlendi. Bu şekilde 2.6 milyon lira kazan sağlayan doktor tutuklandı. Müzik grubu Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış dün gözaltına alınmıştı. Bu sabah adliyeye sevk edildi. Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltiliyor. Akış'ın evinde yapılan aramada altın, yüklü miktarda döviz ve 10 milyon lira değerinde senet bulundu. Sıcak hava dalgası yerini yağmura bıraktı. Meteorolojinin İstanbul için yaptığı uyarının ardından sabah saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Ayrıntıları NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'la konuşacağız. Dilek, yağış ne kadar sürecek? Sıcaklıklarda bir değişiklik bekleniyor mu? Sözü sana bırakıyorum.
10: Sıcaklık şu anda 25 derece İstanbul'da. O serinliği hissediyoruz zaten. Akşam saatlerinde daha fazla hissederiz. 22 dereceye düşer. Gece saatlerinde gök gürültüleriyle birlikte şiddetli yağış oldu. Bir 5-6 ilçede en az. Şimdi bu öğle saatlerinde yağış biraz duruldu. Ara verdi diyebilirim. Şu anda kısım kısım etkili oluyor ama çoğu yerde yağış durdu. Özellikle 1 ile 5 arasında daha hafif bir yağmur var ama sonraki saatlerde, yani 6'dan sonra akşam saatlerinde ve gece saatlerinde etkisini daha arttıracak ve aralıklarla yine İstanbul genelinde yağış var. Yani bu öğle saatlerine göre akşam saatlerinde daha fazla yağış olacak. Yarın akşam için planları olanlar varsa onlar için bilgi verelim. Yarın akşam saatleri için öyle önemli bir yağış beklemiyoruz. Yani bu yağmur yarın öğle saatlerinden sonra yavaş yavaş azalmaya başlar. Pazar günü güneşli bir güne uyanacağız. Sonraki günlerde sıcaklık yeniden artacak mı? Önümüzdeki hafta artar. Hatta çarşamba günü yine bunalırız. Bunaltıcı bir hava olur nemle ve sıcaklıkla birlikte. Bu iki günün tadını çıkartmak gerekiyor. Evet, akşam saatlerinde biraz üşüyeceğiz ama iyi gelmiş olacak. Çünkü önceki günlerde çok bunalmıştık. Bu da sezonun ilk provası diyebilirim. Çünkü ülkeye gelen ilk serin ve yağışlı hava sadece İstanbul'la sınırlı değil. Kocaeli, Sakarya, Karadeniz hattında şiddetli yağmurlar olacak. Bu yağış tüm İç Anadolu'yu etkiliyor. Akdeniz'e kadar indi. Adana, Mersin buralarda hem bugün kısa süreli, yarın daha etkili bir yağış var. Hatta yarın Kuzey Kıbrıs'ta su baskını tehlikesi var. Orada bir şiddetli bir yağış olacak. Doğu bölgeler yağışlı havanın etkisinde. Ege'de bu akşam o serinlemeyi daha fazla hissedecek Egeliler, İzmir'de, Bodrum'da olanlar. Yarın hatta sıcaklıklar böyle 31-33'lerde, çünkü günlerdir 40'a yakındı. Bu iki gün ülke genelinde bir serinleme oldu ama sonraki günlerde yeniden sıcaklık yükselecek.
7: NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ı dinledik. Şampiyonlar Ligi'nde kurallar çekildi. Galatasaray Devler Ligi arenasında Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile eşleşti. Fenerbahçe ise Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK ile mücadele edecek. Temsilcilerimizin üst tur şansını spor yorumcusu İlker Duralı değerlendirdi. Bir kulak verelim.
11: Galatasaray evet zor bir ekip içerisinde, zor bir kalabalığın içerisinde ama bir gerçek var ki Galatasaray zaten buraları oynamayı bilen bir kulüp. Geçen sene de buradaydı. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'ndesiniz, kalkıp çok orta seviyede bir takımla karşı karşıya gelmeyi zaten beklemiyorsunuz. Galatasaray geçen sene önce bir ilk 8 adayıydı, hatırlayalım. Yani çok ciddi bir ilk 8 adayıyken Galatasaray hem Monaco hem Saint-Julia karşısındaki mağlubiyetler Galatasaray'ın o ilk 8 hedefini bitirdi. Yani bu detaylarda takıldık ya da detaylarda bolduk. Şampiyonlar Ligi çok başka araya var. Biz tabii ki kendi açımızdan hep değerlendiriyoruz ve büyük takımlara bakarak, A kategori takımlara bakarak hep konuşuyoruz ama Şampiyonlar Ligi herkes orayı hayal ediyor. İşte Fenerbahçe senelerdir hayal ediyordu. Neden bu kadar mutlu oldu şampiyonluk açısından? Çünkü burada kendi gösteriyorsun, kendi ifade ediyorsun. kendi ifade ediş şeklini anlatıyorsun Avrupa futboluna. Kendini hatırlatıyorsun. O yüzden herkes çok önem veriyor. Bir kere Galatasaray'ın geçen seneki başarısında iç saha performans çok önemliydi, hatırlatalım. Yani Sancular karşısında belki mağlubiyet almıştı ama mesela Madrid'de, özellikle Madrid karşısında ikinci yarıda çok iyi top oynamıştı. Yine ihtiyacı olan bir puan da onu almıştı. Yani iç sahada Juventus karşısında keza aynı şekilde inanılmaz dominant bir oyun ortaya koymuştu ki turu o iç sahadaki maç skor sayesinde geçti Galatasaray. Yine Galatasaray'da, Fenerbahçe'de bu iç sahada hani kağıt üzerinde favori olmadığımız maçlar vardır. Atıyorum yani Aston Villa karşı çok favori gözükmeyebilirsin. Sonuçta çok güçlü bir takım ve Premier Lig'in üst düzey takımlardan bir tanesi. Ama ondan puan alabilirsin yine. Çünkü iç saha avantajını Galatasaray çok iyi kullanıyor. Fenerbahçe'de Avrupa'da bu kadar yıldır aslında UEFA Avrupa Ligi'nde çok büyük deneyim yaşadı Fenerbahçe. Çok büyük deneyim kazandı. Ki zaten bu deneyim topladığı puanlar işte bu herkesin çok sevdiği, çalışmayı sevdiği Şampiyonlar Ligi'nden gelen para konusunda Fenerbahçe biraz öne çıkarttı hatta bu yüzden de. Takımlarımızın ikisi de Avrupa'da genellikle iç sahada o avantajı kullandıklarından dolayı hep belli bir noktalara kadar geldiler. Yine burada iş tabii ki önce bir iç sahada olabildiğince minimum kayıpla alakalı. Kazanmalı gibi beklediğin, yani senden kazanmanı beklediğimiz maçları kazanman gerekiyor. Ardından da geçen sene Galatasaray'ın Liverpool karşısında yaptığı gibi bir bonus, öyle büyük takım galibiyeti seni o bir üst tura atmak için bir şey yaratıyor. Bir kapı açıyor. Ondan sonra o kapıdan girmek yine tabii ki bizim ekiplerimize bağlı ama o kapıyı açtığımız zaman bence iki temsilcimizin de kalitesi o kapıdan içeriye girebilecek seviyede. O yüzden iç saha performansına ben çok önem veriyorum yine burada.
6: NTV Radyo.
7: Dış gündemle devam edelim. İran savaşında diplomasi çabaları sürüyor. İran ve Umman arasındaki görüşmelerin ardından Katar'dan İran'a bir ziyaret gerçekleşti. Tahran'da Amerika'nın ekonomik yaptırımlarına ilişkin açıklama yaptı.
12: İran'ın Hürmüz Boğazı'nda Umman'la anlaşmasının ardından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani de Tahran'daydı. El Sani, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. İranlı yetkililerle gerilimi azaltma çabalarını konuşan El Sani, diplomatik sürecin yeniden başlatılması çağrısı yaptı. Toplantılarda İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda geçici bir koridor kurmasını kapsayan çerçeve anlaşmada ele alındı. Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi konusu da gündeme geldi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai görüşme sonrası Lübnan merkezli Almanar televizyonuna konuştu. Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukasının devam etmesi halinde ekonomik çıkarlarını hedef alacaklarını söyledi. Rızai, Gazze ve Lübnan'da savaşın sona erdirilmesi şartıyla Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ifade etti. Boğaz'dan geçecek gemilere izin verilmesinin gelecekte Washington'la yapılacak bir mutabakata bağlı olduğunu söyledi. İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'ı aradığına ilişkin haberleri ise yalanladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD kamuoyunu korkutmayı amaçladığını belirtti.
7: Milli İstihbarat Akademisi yeni bir rapor yayımladı. Raporda teknolojinin gelişmesinin ülkelerin politikalarına ve ittifaklara etkisi anlatıldı. Türkiye için de değişen bu küresel düzende izlenecek yol haritası ortaya kondu.
13: Gelişen teknoloji ülkeler arasındaki rekabeti ve ittifakları yeniden şekillendiriyor. Yapay zeka, kritik mineraller ve enerji altyapıları ülkelerin güvenliğini, siyasetini ve dış politikasını etkiliyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin hazırladığı son raporda teknolojinin Türkiye, ABD, Çin ve Avrupa Birliği ülkelerinin stratejilerini nasıl etkilediği ve Türkiye'nin konumu anlatılıyor. Teknopolitik düzende ittifaklar, stratejik rekabet ve Türkiye isimli raporda teknolojinin ittifakların kapsamını ve sınırlarını şekillendirdiği belirtiliyor. Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse, raporda teknolojinin dünya siyasetindeki güç dağılımı ve ittifak ilişkileri üzerindeki etkisinin arttığını söyledi. Teknolojik kapasitesi yüksek ülkelerin daha geniş hareket alanına ve pazarlık gücüne sahip olacağına da dikkat çekildi. Raporda ABD'nin yeni teknoloji ve güvenlik ağlarını örgütleme kapasitesiyle Çin'in üretim ölçeği ve sanayi derinliğiyle öne çıktığı ifade ediliyor. Avrupa Birliği'nin ise gücünü sanayi politikasıyla desteklemeye çalıştığı belirtiliyor. Peki Türkiye'nin bu alandaki politikası ne olacak? Raporda Türkiye'nin jeopolitik avantajına dikkat çekiliyor. Bunun teknolojik kapasiteyle desteklenmesi gerektiği belirtiliyor. Tek bir eksene bağlı kalmak yerine seçici entegrasyon modeli öneriliyor. Bu strateji AB ile düzenleyici ve sanayi entegrasyonunu, ABD ve NATO ile güvenlik ve kritik teknoloji işbirliğini, diğer aktörlerle sektör bazlı ilişkileri birlikte yönetmeyi öngörüyor.
7: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'de göçmen kampında kriz çıktı. Septeli bir grup göçmen kampını ateşe verdi.
12: Bir tarafta ellerinde İspanya bayrakları, taşlar, sopalar ve benzinle Septe sakinleri, öte tarafta çoğunluğu Afrika'dan gelen 10 bine yakın göçmen. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'de tansiyon yükseldi. 80 bine yakın göçmenin denizden girdiği Septe'de 8 bin göçmen kalmıştı. Göçmenler İspanya hükümetinin gösterdiği kamplara taşınsa da bir kısmı Septe'nin trampolin plajında çadırlarda kalmaya devam ediyor. Septeliler İspanya bayraklarıyla yürüyüş düzenledi. Havanın kararmasıyla birlikte protestolar sertleşti. Küçük barikatlar kuruldu, bir grup bazı barakaları sökmeye çalıştı. Polis bölgeye girişleri engellerken grubu dağıtmak için plastik mermi kullandı. Eylemciler göçmenlerle önce tartıştı, ardından çadırları ateşe verdi. Çoğunluğu faslı olan göçmenler taşlar ve sopalarla bölge halkıyla çatıştı. Gerilimin tırmandığı sırada başka bir noktada da 4 asker göçmenler tarafından yaralandı. Güvenlik güçleri 12 kişiyi gözaltına aldı. Olay bir süre sonra yatışsa da şehirde gerilim sürüyor.
7: Norveç Kralı 5. Harald 89 yaşında hayatını kaybetti. Kral kanındaki bakteriyel enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Norveç Kraliyet Sarayı kralın ciddi sağlık problemleri sonrası bu sabah Oslo'da hayatını kaybettiğini duyurdu. Kral Harald 1991'den beri tahttaydı. Norveç halkıyla kurduğu yakın ilişkiyle tanınan kral, kraliyetin daha modern bir yapıya kavuşmasında önemli rol oynadı. Kralın ölümünden sonra tahta 53 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Haakon'un geçmesi bekleniyor. Cinsel suçlardan hüküm giyen ve hapishanede ölen Jeffrey Epstein'le bağlantısı ortaya çıkan Veliaht Prenses Merit ise Norveç'in yeni kraliçesi olacak. Adana'da 11 yaşındaki işitme engelli Ayşegül biyonik kulakla duyabiliyordu ancak sokakta oynarken kulağındaki cihaz kırıldı. 220 bin liralık biyonik kulak ücretini karşılayamayan aile kızlarının yeniden duyabilmesi için yardım bekliyor.
14: Bir hafta sonra okullar açılıyor. Benim kızımın duymasını istiyorum. Yaşıtlarla oynamasını istiyorum. Yani kulağında cihazının olmasını istiyorum.
13: Adana'da yaşayan inşaat işçisi Abdullah Şiş ve eşi Ebru Şiş'in kızı Ayşegül doğuştan işitme engelli. 11 yaşındaki çocuğa 5 yıl önce biyonik kulak takıldı. Bu sayede akranları gibi duyabilen Ayşegül okul hayatına başladı. Ancak 3 yıl önce sokakta oynarken kulağındaki cihaz kırıldı. Cihazın yeni alım süresi henüz dolmamıştı. Bu nedenle 220 bin liralık biyonik kulak ücreti devlet tarafından karşılanmadı. Bu süreçte motosiklet kazası geçiren baba Abdullah Şiş de bir süre çalışamayınca ailenin maddi sıkıntısı arttı. Kirayı da ödeyemeyen aile evden çıkarıldı. Akrabalarının yanına yerleşmek zorunda kalan Şiş ailesinin tek isteği var. O da Ayşegül'e biyonik kulak alınması.
14: Cihazsız okula gidip geliyor. Gidip geldikten sonra yani bir şey yapamıyor. Sadece yazma yazıyor. Duymuyor yani bir şey. Çok üzülüyorum, çok duygulanıyorum. Yani içim yanıyor ama işte elimizden bir şey gelmiyor.
13: Ayşegül'ün 12 yaşındaki ablası Ayfer'in de işitme cihazı bozuk. Aile kızlarının eskisi gibi duyabilmesi ve okula rahat gidebilmesi için yardım bekliyor.
7: Bu bölümü vizyona giren yeni filmlerle noktalıyoruz.
4: Ridley Scott'ın kalabalık bir oyuncu kadrosuna yer verdiği filmi Köpek ve Yıldızlar, bilim kurgu ve gerilim türünden besleniyor. Trying to hold on to what was. But out there, kill or be killed. Askeri hayatta kalma uzmanı Bentley ve genç pilot Higgin, kıyamet sonrası dünyasında geçen macerasında Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce ve Allison Janney rol alıyor. Hüseyin Sezai Tütüncüler'in yazıp yönettiği Atatürk, Zafer'in Şafağı 1922 yılının Ankara'sında geçiyor. Film, Mustafa Kemal Paşa'dan gizli bir görev alan Ali ve Ayşe adlı iki kardeşin Kurtuluş Savaşı sırasındaki mücadelesini ve zafer sonrası ülkenin yeniden inşa sürecini anlatıyor.
15: Mustafa Kemal bizi yendi.

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: NTV Radyo.
6: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Kastildaroğlu Süt Ürünleri.
7: Reklam. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 28 Ağustos 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Parçalı ay tutulmasının ardından ay bu gece dolunay. Bugün güneşin batışına yakın saatlerde doğu ufkuna bakarsanız yükselen dolunayı göreceksiniz. Kuzey Amerika yerlileri her dolunaya doğada o döneme denk gelen olaylardan, gelişmelerden kaynaklanan bir ad vermişler. Ağustos dolunayına da Kuzey Amerika'daki yerliler için önemli bir besin kaynağı olan Mersin balığının yılın bu mevsiminde büyük göllerde bol bulunması nedeniyle Mersin balığı dolunayı demişler. Yerli Amerikalılar sadece dolunay değil, o ayı da bu adla anarlar, yani Mersin balığı ayı derler. Mersin balığının kökeni yaklaşık olarak 135 milyon yıl öncesine dayanıyor. Bu yüzden yaşayan fosil de deniyor. Zaten bu balık 100 yıldan fazla yaşar. Son olarak Anadolu'da ay döneminde yapılan işlere dair inanışlarını da hatırlatalım ve ekleyelim. Antalya'da Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü uzmanları Kızılçamlar'da yaptıkları araştırmada Anadolu köylüsünün ayın yenisinde olur börtü böcek, eskisinde olur börek çörek, kesme odunu ay büyürken, 40 koyunu küçülürken gibi sözlerinin bilimsel olarak doğru olduğunu belirledi.
8: Doğa takvimi.
7: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
10: TÜYAP'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
11: Herkese sanat.
12: Sanat.
11: Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
12: Bale kendini vücut
11: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
13: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
11: Gerçekten öyle mi?
13: Serum malzemesi çok.
11: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
13: Siz yoksanız sanatta yok.
11: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, cumartesi 12.30, pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
14: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
11: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
15: Radyo
5: tiyatrosu,
15: sağlık,
5: yemek tarihi,
15: doğa,
5: kitap,
15: spor,
5: gezi,
15: kültür, sanat,
5: belgesel,
15: dünya,
5: moda,
15: polisiye, roman,
5: masal.

0: İyi günler. 6 ay sonra yeniden başlayan repo ihaleleri piyasalara nasıl yansıdı? Ağustos ayı enflasyon beklentileri, sıcak paraya stopaj hazırlığı ve 10 Eylül için faiz beklentileri ve elbette reel sektörden gelen son açıklamalar. Ekonomi notlarında haftanın öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Her hafta olduğu gibi Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Yılmaz'la birlikteyiz. Başlıyoruz.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo ihalelerine yeniden başladı. Piyasa faizi %40'dan %37'ye indi. Bankanın bir sonraki adımı ne olacak? 10 Eylül'deki toplantıda faiz indirimi gelir mi? Kur korumalı mevduat bakiyesi sıfıra indi. Kur korumalı mevduattan çıkış tamamlanmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek süreci başarıyla tamamladık dedi. Kur korumalı mevduatın ekonomiye maliyeti ne kadardı? Maliye sıcak paraya stopaj hazırlığı yapıyor. Kurumsal yatırımcının para piyasası fonu kazançları için %10 vergi getirilmesi planlanıyor. Kararın etkisi ne olabilir?
0: Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hocam şimdi... Bu hafta biraz gündem başlığı listemiz kalabalık. Yoğun bir hafta oldu ekonomi gündemi açısından. Ama haftanın haberi diyebileceğimiz başlık aslında bir önceki hafta sonu pazar akşamı geldi. Merkez Bankası

0: biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu değerlendirmiştim. Çünkü Ağustos ayı enflasyonu %2 civarında gelirse, işte jeopolitik gelişmeler, işte motorin kısıtı, akaryakıt fiyatları, enflasyon yayılımı, kurda yukarı yönlü hareketin, yani aylık kuru artış hızının hızlanması gibi değişkenler, ben Merkez Bankası bu kadar hızlı hareket etmeyebilir diye düşünüyordum. Ama diğer yandan da tabii zaten 37'de 40'da kullanılmıyordu. Çünkü piyasada çok ciddi bir likidite fazlası vardı. Ama referans faizi etkiliyordu. O yüzden ben yanıldım. Önce onu itiraf edeyim. Merkez Bankası, ben daha geniş bir takvime, yani Ağustos ayı enflasyonunu gördükten sonra bu adımı atabilir diye değerlendirirken, muhtemeldir ki öncü göstergelere bakarak Merkez Bankası bir karar almış. Bu kararın yansıması şu: çok hızlı biz mevduat faizlerinde aşağı yönlü bir sonuç görürüz. Ama kredi faizlerine aynı derecede etki etmiyor. Çünkü kredide bir makro ihtiyati tedbir seti olduğu için kredi faizlerine yansıması daha gecikmeli ve daha düşük oranda geliyor. Ama bir normalleşme olması, ki bunu bayağı bir normalleşme bu. Çünkü anormal olan politika faizini kullanmamaktı. Evet. Yeniden politika faizini kullanmaya başladığı için bunun adı normalleşme. Bu basbayağı 300 bas puanlık bir faiz indirimi. Yani hani ben bazen şöyle yorumlar da görüyorum, okuyorum. Ya zaten hani bu faiz indirimi sayılmaz. İşte zaten politika faizi 30, ama kullanmıyordu 37'yi. 40'ı vaat ediyordu. Bana gelirseniz 40'ı kullanırsınız diyordu Merkez Bankası. Evet, hani 40'la da işlem yoktu belki. Fazla Türk lirası likiditesinden dolayı, ama gitseniz 40'tı ve referans faizi 39.90'a çekmişti bu hareket. O yüzden basbayağı 300 bas puanlık bir faiz indirimi gördük. Bu iki tane sonucu olabilirdi. Kurda bir sert hareket olabilirdi. O olmadı. Demek ki piyasa bunun fiyatlamasını zaman içerisinde yapmış. Bu önemli. Çünkü korkuyoruz ya kur hareketinden. Evet. Çünkü döviz kuru geçişkenliği yüksek. Kur yukarı giderse enflasyona yansıması olacak. O yüzden TL'nin reel olarak değerli kalması meselesi var. Ama kurun artış hızında bir miktar böyle bir yükseliş gördük. Görüyoruz. Sanki oradaki aylık 1.3-1.4'lük kur artışlarını yavaş yavaş yerini 1.7-1.8'e bırakacakmış gibi bir trend oluşmaya başlayabilir. Ki bu ihracatçının çok istediği bir konuydu. O yüzden yani normalleşme doğru bir adım. Ama 10 Eylül PPK'sında, para politikası kurulu toplantısında, hadi ben normalleştim, hadi şimdi faiz indireyim der mi Merkez Bankası? Ben demeyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü zaten 300 bas puan, yani bayağı 300 bas puanlık indirim yaptı. Yani bir 100 bas puan da Eylül toplantısında yapar mı? Emin değilim. Zaten Ekim'de bir toplantı daha var. Zaten kredi maliyetlerine yansımıyor. Hani bir şu anda tamamen bir politika faizi bu. Bekleyeceğiz.
1: Hocam, şimdi siz krediye yansıması açısından ortada bir durum yok dediniz. Tam bu noktada konuşmamız gereken bir başlık var. Dün Diyarbakır'da önemli bir toplantı vardı. Kamu bankaları genel müdürleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu ile birlikte orada reel sektörle bir araya geldiler. Yani çok özetle şunu söyleyeyim. Merkez Bankası'nın faiz hamlesini kredilere yansıtacağı yönünde kamu bankaları mesaj verdi. Bu yönde açıklamalar oldu genel müdürlerden. Hemen pazartesiden itibaren kamu bankaları olarak biz de 2-3 puan hemen aşağıya indireceğiz tüm faiz oranlarını gibi bir açıklama oldu. Ne dersiniz? Yani beyan edilmiş bir niyet var, bir ya da karar var. Önümüzdeki hafta başından itibaren biz farklı bir uygulama görür müyüz bankalardan?
0: Neden? Çok uzun bir takvim değil. Yani evet. 3-4 gün sonra göreceğimiz bir takvim. Fakat orada bir Merkez Bankası'nın uyguladığı makro ihtiyati tedbir seti olan aylık büyüme sınırı meselesi var. Bu aylık büyüme sınırı bankaların kredi vermesine bir sınırlama getiriyor. Evet. Her ne kadar birkaç sefer revize edildi, 4 haftalık bakılıyordu, sonra 8 haftaya çıkartıldı gibi değişkenler olsa da, gün sonunda kredi talebi çok yüksek. Kredi arzında bir kısıt var. Evet. Bir tavan var. O tavanı geçemiyorsunuz. Bunun politik sonucu söylemdeki gibi olmuyor. Çünkü kredi talebi yüksek seyredince bir noktada bu kredi maliyetine yansımıyor. Çünkü aynı oranda arz edemiyorsunuz. Yani çok temel bir kanun. Talep yüksek, arz az. Dolayısıyla krediye erişebilmek isteyenlerin ödemek istediği maliyet daha yukarıda oluşuyor. O yüzden söylemdeki bu çok herkesin duymak istediği konunun yansıması bu kadar hızlı olmayacaktır diye ben değerlendiriyorum. Veriler zaten hani her perşembe günü biz Merkez Bankası verileri açıkladığında oradan çıkartabiliyoruz. Ortalama kredi maliyetleri nedir ticari kredilerde onları görebiliyoruz. Kamu tarafında görebiliyoruz. Yani çok iyi niyetli bir yaklaşım ama yani bu makro ihtiyati tedbir seti bu kadar sert bir şekilde orada dururken ne Sayın Hisarcıklıoğlu'nun ne de Kamu Bankası Genel Müdürlerinin kalıcı bir çözüm üretme şansı yok. Çünkü evet, bütün bankacılık sektöründe kredi büyüme limiti, TL bazında %1,5'luk bir limit var. Evet. KOBİ'ler de biraz esnetildi. Hatta hafta başında biliyorsunuz yine Halkbank'ın esnaf KOBİ kredilerine ilişkin yeni bir düzenleme evet, de yapıldı. Evet. Fakat bu krediler kullandırılırken istenilen teminatlar var. Bu kredileri kullanacaklar, o teminatları verecek durumda değil. Zaten teminatlarının tamamını bankalara verdiler. Ya o yüzden yani o orası sıkıştı. Bunu anlamamız lazım. Makro ihtiyati tedbir seti o limiti oluşturduğu sürece hiçbir faiz indirimi birebir
1: yansımaz.
0: Yansımayacak. Bu arada hani siz de biraz önce söylediniz hani 2-3 puan. Hani 2 mi 3 mü?
1: Evet.
0: Şimdi o 1 puan 36 ay vadeli bir kredide acayip sonuçlar doğurur. Yani 2 mi 3 mü? Hani 2 ise başka bir şey, 3 ise başka bir şey. Ya o yüzden faiz hesabı bizim iş dünyasının da belki en çok yaptığı yanlışlardan bir tanesi. Tabelaya bakıyorlar. Tabeladaki faiz. Hayır. Bunun ilave maliyetleri var. Yani 46 ile 47 kredi faizi arasında bir puan yok. Onun bileşiği 36 ayda size inanılmaz bir evet, maliyet olarak dönüyor.
1: Doğru. Tabelada görünenden daha yüksek bir karşılığı var uygulamada. Şimdi hocam enflasyon beklentileri başlığına geçelim. Önümüzdeki hafta Perşembe günü Ağustos ayı enflasyon verisi açıklanacak. Şimdi ondan önce Merkez Bankası'nın Ağustos ayı anketi geldi. Hane halkı ve reel sektörün enflasyon beklentisi. İki tarafta da artış var. Şöyle söyleyelim. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,26 puan azaldı. %23,69 seviyesine geriledi. Reel sektör için 0,30 puan arttı. %32,8 oldu. Hane halkı için 0,64 puan arttı. %45,58 seviyesine yükseldi. Şimdi bir kere önce bu reel sektör ve hane halkının beklentisindeki artışı bir değerlendirelim hocam. Sonra da farklı kuruluşların Ağustos ayı enflasyon beklentisi tahminleri var. Onu da konuşacağız.
0: Evet, yani çok kısa süre önce Merkez Bankası enflasyon raporu toplantısı yaptı. Evet. Enflasyon raporu toplantısında da yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı yönlü güncelledi Merkez Bankası. Yani Merkez Bankası'nın yıl sonunu 2 puan yukarı yönlü güncellediği bir ortamda reel sektörün ve vatandaşların 12 ay sonrası enflasyon beklentisini yukarı yönlü güncellemesi kadar doğal bir şey yok. Evet. O beklenen bir sonuç. Şeyle örtüşüyor. Yani Merkez Bankası beklentileriyle piyasa beklentileri, reel sektör beklentileri örtüşüyor. Vatandaşın beklentisi her zaman yukarıda. Bu bütün dünyada böyle. Türkiye'ye has bir durum değil. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde de, Avrupa Birliği ülkelerinde de o vatandaşın karşı karşıya kaldığı fiyat artışlarının onların bütçesindeki etkisiyle sepetteki gelişmeler arasında bir fark oluyor. Çünkü sepetin içerisinde 460'a yakın ürün var. Evet. Ama vatandaşlar ağırlıklı olarak konut, bunun içinde kira var, gıda ve ulaştırmaya gidiyor. Bu sepetin %60'ını oluşturuyor Türkiye'deki sepetin. Şimdi son dönemdeki akaryakıt fiyat artışları, kira artış oranları, işte biliyorsunuz 12 aylık ortalamalara göre geldiği için hep gerçekleşen enflasyonun üzerinde bir kira artışı görüyoruz. Gıda tarafında da maalesef iyi gitmedi. Yani bu yıl çok ümitliydik biliyorsunuz. Ama o akaryakıt fiyatlarından yayılım gıda fiyatlarında olumsuz etkiledi. Bir de küresel jeopolitik gelişmeler de olumsuz etkiledi. Bütün bunlar birleşince vatandaşın sepetinin %60'ını oluşturan yerde fiyatlar artıyor. O da beklentileri daha yukarı bir yere götürüyor. Bir de Merkez Bankası'nın geçen yıl enflasyon raporu toplantılarından bir tanesinde yayınladığı raporların içinde çok önemli bir kutu vardı. O kutuda hane halkının enflasyon beklentisini oluştururken hangi değişkenlere baktığını görüyorduk. Ağırlıklı olarak döviz kuru ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlar hane halkının yani vatandaşların enflasyon beklentisini belirlemesinde son derece önemli iki tane değişken. Evet. Şimdi ikisinde de biraz hızlı hareket görüyoruz. O kıpırdanmalar da beklentilere yansıyor.
1: Peki. Şimdi hocam biz enflasyon beklentilerinde hep konuşuyoruz, değiniyoruz. Web tüketici fiyat endeksi takip ettiğimiz bir adres, mecra. Ağustos ayında %2,04'lük bir artış bekliyor. Yıllığında %32,37'ye çıkması beklentisi var. Bir başka anketteki Ağustos ayı TÜFE beklentisi %1,91. Yıllık bazda da %31,61'lik bir beklenti var o ankette. Ne dersiniz hocam? Sizin tahmininiz ne yönde?
0: Şimdi web tüfe son derece önemli bir öncü gösterge. Çünkü TÜİK'in metodolojisinin aynısıyla ama sadece ilk 3 haftalık web üzerinden veri çekerek oluşturuluyor. Dolayısıyla %2'ye yakın bir enflasyon gelme ihtimalini güçlendiren bir öncü gösterge. Fakat tabii son haftada farklı bir şey oldu. Özellikle motorin fiyatında 5,5 liralık yani 5 lira 30 kuruşluk bir indirim var. O önemli. Ama yani bir haftalık veri %1,5'a çeker mi? Çekmeyecek.
1: O derece etkili olmaz.
0: Yani son bir haftadaki oluşan veri trafiği, toplanan fiyatlar yani %2,04 olan web tüfeği 1,5'a indirmez. Ama 2'ye yakın yani biraz altında biraz üstünde bir enflasyon göreceğimize ilişkin öncü göstergeler var. Yani o da tabii enflasyonu yeniden yükselmesi gibi. Yani yıllığın yeniden yükselmesi gibi istemediğimiz bir sonuç doğuruyor. O zaman dönüyoruz. İşte 30'a enflasyon 30'da yani oraya saplanacak mı? İşte orada katılık oluşacak mı tartışması. Biz bu tartışmayı geçen yıl yapmıştık hatırlayacaksınız. Evet. Enflasyon 30'un altına gelir mi gelmez mi? Bir katılık oluşur mu tartışmasını. O dönem Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay bu dedi hurafe. Oraya takılıp kalmayacak demişti. Ama hurafe gerçek oluyor gibi de bir durum var. Bu yıl için en iyi enflasyon tahmini, yıl sonu için en iyi enflasyon tahmini 29,5.
1: Evet.
0: Yani 30'un 0,56. Dolayısıyla orada 30'a takılıp kalacakmış gibi bir durum var enflasyonun. Şimdi o katılığı kırabilmek için şimdi ben bakıyorum iç talep koşulları zaten dezenflasyon programını son derece destekleyen noktaya geldi. Alışveriş merkezlerinin farklı endekslerine baktığımızda ziyaretçi sayısı artıyor, cirolar reel anlamda, reel bazda düşüyor. Nominal tabii ki artacak, enflasyon var ama reel bazda düşüyor enflasyondan arındırdığımızda. Diğer ithalat rakamlarına bakıyoruz, özellikle tüketime yönelik ithalat tarafında bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. Geriye bir tek maliyet kanalından gelen enflasyon kalıyor. Orada da finansman maliyetinin yükünü görüyoruz. Tabii bir de enerji kısmı var. Yani akaryakıt hakikaten enerji çok etkiliyor. Bir de petrol sadece yakıt için kullanılan bir şey değil biliyorsunuz. Plastiğin de ham maddesi petrol bazlı oluştuğu için bütün sektörleri, kumaş sektörü de dahil olmak üzere, iplik, işte tekstil hepsini etkiliyor. Biz maliyet kanalından biraz dayak yiyeceğiz enflasyon tarafında ve o katılık yani 30'un altı hani 29,5 psikolojik olarak 30'un altı deriz ama hani teorik olarak 29,5'la 30'un arasında aslında çok bir fark yok tahmin edersiniz ama psikolojik olarak evet 30'un altına düştü dedirtir. Fakat oraya yapıştı. Onu nasıl kıracağız? Yapısal konuları konuşmamız lazım. Yapısal konuları da bir türlü konuşamadık. Yani benim işte 2001 üniversiteyi başladım. 2026, 25 sene geçmiş. Yapısal reform konusu duyuyorum ben. 2001 yılında öğrenciyken geçmişe yönelik makro kitaplarını okuduğumda 90 yılında da 1990'larda da yapısal reform konuşulmuş. 2000'lerin başında da yapısal reform konuşuyorduk. 2026 oldu, yapısal reform konuşuyoruz. Çok güzel bir kelime, çok güzel bir kavram ama içine ne koyacağız bir türlü hani enflasyon içini dolduramadığımızı gösteriyor.
1: Peki. Hocam kur korumalı mevduat artık yok. Çıkış tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in açıklaması programın önemli hedeflerinden birini gerçekleştirdik diyor ve koşullu yükümlülük olan kur korumalı mevduattan çıkış sürecini başarıyla tamamladık açıklamanın devamında makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalarımıza devam edeceğiz. Sayın Bakan'ın açıklaması bu yönde ve kur korumalı mevduattan çıkış tamamlandı, tekrar edeyim. Belki kısa bir değerlendirme, ondan sonra
0: yani diğer başkanımız. Devam eden programın içerisindeki hedeflerden bir tanesiydi. Uzunca bir süre sonra hedef gerçekleştirilmiş oldu. Tabii kur korumalı mevduat Türkiye'de çok tartışıldı. Yani enine boyuna. Yani herhalde söylenmeyen hiçbir şey kalmamıştır. Şu anda tekrar o konuları açmanın bir anlamı yok. Kapandı. Program açısından, evet. Yani devam eden programın hedefleri içerisinde bir tane tik atılmış oldu. Yani çünkü devam eden programda kur korumalı mevduatın bitirilmesiyle ilgili bir başlık vardı. O başlık yerine getirilmiş oldu.
1: Peki. Önemli bir başlık. Geçen hafta konuşmuştuk hocam. Bloomberg HT'den meslektaşımız Bekir Gürdemar'ın haberi. Maliyeden sıcak paraya stopaj hazırlığı şeklindeydi. Haberin devamını getirdi bu hafta. Orada bir oran bilgisine de ulaşıp paylaştı. Sıcak paraya %10 stopaj hazırlığı. Oran nedeniyle haberi yeniden konuşmak gerektiğini, evet, düşünüyorum. Ne diyorsunuz?
0: Şimdi geçen haftaki yorumum biliyorsunuz şuydu. Bekir Bey, Sayın Gürdemar'ın haberi yalanlanmadı. Demek, evet, ki bir şey var demiştik. Bana sorarsanız son dönemde Türkiye'de, yani uzun süreden bu yana ilk kez isabetli bir kulis haberi çıkmış oldu. Evet. Yani Bekir Gürdemar'ı tebrik etmek gerekiyor. Çünkü çok şey konuşuluyor biliyorsunuz. Evet. Kulis adı altında yazılıyor, çiziliyor, sonra yalanlanıyor birkaç gün sonra. Ama bu reel olarak gerçekten bir çalışma var. O çalışmayı da Bekir Gürdemar bir haber kapsamında piyasaya duyurdu. Bence çok önemli de bir iş yaptı. Tebrik etmek gerekiyor tekrar. Şimdi carry trade konusu, yani yabancı yatırımcıların Türkiye'deki yatırımlarının vergilendirilmesi konusu konuşulan ama cesaret edilemeyen bir uygulamaydı. Bu konuşulduğunda acaba carry çıkışı olur mu gibi de korkular da vardı. Yani cesaret edilememesinin sebebi buydu. Ama benim anladığım kadarıyla ve benim de yine ilgili, yani kurumlardaki yöneticilerle veya uzmanlarla yaptığım görüşmelerden anladığım, bu konu yabancı fonlarla istişare edilerek bir ortak nokta bulunarak ilerletiliyor. Bu önemli. Yani zaten döviz kuru seviyesiyle ilgili bu kadar endişe duyarken, hızlı sıcak para çıkışından korktuğumuz bir dönemde, korkulan bir dönemde yabancı yatırımcıyı ürkütmemek adına bu konunun dengeli yönetilmesi gerekiyordu. Benim gördüğüm kadarıyla burada bir dengeli yönetim var. Bu da tebrik edilecek, evet, bir konu bu arada. Yani şimdi %10 stopaj az değil.
1: Evet.
0: Dolar bazında bakarsanız
1: önemli bir oran.
0: Önemli bir orandan bahsediyoruz. %10 stopaj dediğimiz güçlü bir şey. Yani şimdi düşünsenize, Londra'da fon yöneticisiniz, bir işlem yapıyorsunuz. Bir getiri hesabı yapmışsınız. O getiri hesabına göre bir gelir vaadinde bulunmuşsunuz. Bir anda bir %10'luk bütün dengeleri bozacak stopajla karşılaşıyorsunuz. Tabii ki bir geçiş takvimi konulmuş. Orada girdiği gün, çıktığı güne ilişkin bir şeyler var. Yani bence yerinde bir adım. Yani biz bu sıcak para, hani geliyor, kazanıyor, gidiyor, Türkiye'ye hiçbir şey bırakmıyor, hatta zarar veriyor diye hep yıllarca tartışıyorduk. Bir noktadan başlamak gerekiyordu. Keşke sıcak paraya hiç ihtiyaç duymasak bu arada.
1: Evet.
0: Ama madem var, hani biraz bir yerlerinden faydalanmak gerekiyor. Çünkü hep yurt içindeki yatırımcıya yükleniyoruz. Bu arada yurt içi yatırımcılar için biliyorsunuz bir mahsuplaşma imkanı var. İçeriği bozan bir şey değil. Sadece yabancı yatırımcı açısından bir risk oluşturur mu soru işareti vardı. Benim gördüğüm kadarıyla hem benim kendi temaslarım hem de Sayın Bekir Gürdemar'ın haberinde gördüğümüz kadarıyla dengeli bir süreç yönetilecek. İhtiyaç olan bir konuydu. Hazine ve Maliye de bu konuyu bence çok düzgün bir şekilde yönetmiş görünüyor.
1: Peki. Hocam şimdi bizim programın olmazsa olmazı reel sektör tarafına geçeceğiz ama birkaç kısa notu paylaşayım ben, ondan sonra reel sektör başlığına geçelim. Şimdi Türkiye'nin kredi risk birimi CDS 5, evet, yıllık çarşamba günü itibariyle 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. 217 bas puana indi. Bu paylaşacağımız bir not, 6 ayın en düşük seviyesinde kredi risk birimi. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 21 Ağustos haftasında 4,95 milyar dolar artarak 188,45 milyar dolara yükseldi. Döviz mevduatları geçen hafta 1,1 milyar dolar arttı. Türkiye'deki yabancı swap varlığı da rekor seviyeye çıktı. 64,8 milyar dolar. Şimdi bu notları kısa kısa paylaşmış olalım hocam. Reel sektör başlığında bu hafta Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın Seyit Ardıç'tan gelen açıklamalar dikkat çekiciydi. Daha önce bizim de konuştuğumuz bazı konuların direkt sanayiden dile getirilmesi oldukça önemli. Şöyle özetleyeyim. Enflasyonla mücadeleden vazgeçmek elbette mümkün değildir diyor Sayın Seyit Ardıç, Ankara Sanayi Odası Başkanı. Ancak dezenflasyon programının sanayisizleşmeye dönüşmesine de izin veremeyiz diyor. Sanayicilerimiz bugün yeni yatırım yapmanın değil, bu zor koşullara daha ne kadar dayanabileceğinin, nasıl ayakta kalabileceğinin hesabını yapıyor diyor. Oldukça

0: Da Ankara Ticaret Odası Başkanı Sayın Gürsel Baran'ın çok önemli tespitleri var. Sayın Baran da dönem dönem yaptığı açıklamalarla yani bu sıkıştırmanın geldiği boyutun artık yönetilemez hale gidebileceğine ilişkin değerlendirmeleri var. Yine İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Bahçıvan'ın açıklamaları var. Ticaret Odası Başkanı Sayın Şekip Avdagiç'in açıklamaları var.
1: Şimdi Türkiye'nin en büyük Ticaret Odası Başkanı Sayın Mahmut Özgener'den de bir
0: ya
1: açıklama.
0: Bu arada yani ben işte her yapıları yani zaten Ankara Ticaret Odası yapısının içerisindeyim. Sanayi Odası'nı çok iyi biliyorum. Türkiye'deki farklı Ticaret Odası, Sanayi Odası başkanlarıyla da sürekli görüşüyorum. Bu arada başkanların serzenişleri üyelerden gelen baskının belki de binde biri kadar. Yani üyeler çok sıkıştılar ve ısrarlı bir şekilde bu sistemlerinin, isteklerinin, serzenişlerinin ne adını ne koyarsak dile getirilmesini istiyorlar. Ama tabii meslek örgütü başkanları da hem belirli bir sorumluluk kapsamında hem de usulü dairesinde bu tarz açıklamalarla süreci ilerletmeye çalışıyorlar. Ama hem sanayi odası üyeleri tarafında hem ticaret odası üyeleri tarafında hakikaten çok ciddi bir serzeniş var. Yani başkanlara gelen serzenişlerin çok küçük bir kısmı bu açıklamalar.
1: Dile getirilenler çok küçük bir kısmı diyorsunuz. Bahsetmiştim. Orada da birkaç cümleyle özetleyeyim. İzmir Ticaret Odası Başkanı Sayın Mahmut Özgener'in de bu süreçte benzer bir açıklaması bu hafta basına yansıdı. Dezenflasyon programının gevşetilmesi yerine üretim, yatırım ve rekabet gücünü destekleyecek yapısal adımlar atılması gerektiğini söylüyor Sayın Başkan ve sanayideki geçici kayıplar da kalıcı hale gelmemeli şeklinde bir uyarısı var. Hocam bu haftayı da tamamladık. Önümüzdeki hafta çok yüksek ihtimalle en önemli başlığımız Ağustos ayı enflasyon verisi ve onun yılın kalan bölümüne yönelik yansımaları.
0: Veriye göre 10 Eylül PPK toplantısı.
1: Evet, veriye göre 10 Eylül'de ne olabilir de yine konuşacağız. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yayına katkınız için hocam. Evet, ekonomi gündeminde oldukça önemli başlıkların yer aldığı bir haftayı geride bırakıyoruz. Biz de ekonomi notlarında bu gündemde öne çıkan başlıklara göz attık. Her hafta olduğu gibi Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Yılmaz'la ekonomi notlarını konuştuk. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte yeniden görüşmek dileğiyle.
2: NTV Radyo. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer alacağı turnuvada ilk maçlar 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.
4: Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonu lig aşamasının kuralları Monaco'da çekildi. Kura çekimini eski futbolcular Fransız Thierry Henry ve İspanyol David Villa gerçekleştirdi. Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray ile Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray yeniden Devler Ligi arenasında. Avrupa Fatihi'nin rakipleri Barcelona, Paris Saint Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille Stuttgart ve AEK oldu. Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yaratmanın peşinde. Sarı lacivertliler Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK'la eşleşti. Fikstürün cumartesi günü belli olacağı Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 8-10 Eylül tarihleri arasında oynanacak. 36 takımla lig aşamasında ilk 8 takım son 16'ya kalacak. 9'da 24. sıraya alan takımlar son 16 için playoff oynayacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu 5 Haziran 2027'de Madrid'deki Metropolitano Stadında belli olacak.
3: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA'dan gelecek dev gelirle kasayı dolduracak. İki takım Şampiyonlar Ligi'nde minimum 61,3 milyon euroluk bir gelire sahip olacak. Performansa göre iki kulübün kazandığı tutarlar artacak.
5: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalmasıyla birlikte Türk futbolunda uzun bir aradan sonra bir ilk yaşandı. Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda Türkiye 19 yıl sonra iki takımla temsil edilecek. Fenerbahçe Fransız ekibi Lyon'u playoff turunda eleyerek Şampiyonlar Ligi'nin lig etabına kaldı. Trendyol Süper Lig'de bir önceki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray direkt katılma hakkı elde etmişti.

0: Sarı kırmızılar minimum 30,1 milyon euroluk geliri garantilerken Fenerbahçe ise minimum 31,2 milyon euroyu garantiledi. Fenerbahçe katsayı sıralamasında Galatasaray'a göre üst sıralarda olduğu için 1,1 milyon euro daha fazla gelir elde edecek. Şampiyonlar Ligi etabına katılan her takım gibi Galatasaray ve Fenerbahçe de herhangi bir maça çıkmadan 18,62 milyon euroluk taban ayak bağısı ücretini kasasına koyacak. Bu tutarın 17,87 milyon eurosu sezon başında peşin olarak, kalan 707 bin eurosuysa sezon sonunda kulüplere aktarılacak. Ligde alınacak galibiyet, beraberlik ve tur atlamalarında da bu gelir daha da artacak. Her takım galibiyet başına 2,1 milyon euro, beraberlik başına ise 700 bin euro alacak.
1: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Bordo Mavililer yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Sonucun sorumluluğunu üstlenen teknik direktör Fatih Tekke de istifa ettiğini açıkladı. Tekke'nin istifa kararı Trabzonspor yönetimi tarafından kabul edilmedi.
2: Trabzonspor Avrupa Ligi'ne erken veda etti. Karadeniz ekibi playoff turunda Ferencvaros'a rövanş maçında 4-0 mağlup oldu. Bordo Mavililer'de Malinovski 13, Cabral'sa 57. dakikada kırmızı kart gördü. Ferencvaros'un golleri Odov'da, Korbu, Yusuf ve Listes'ten geldi. Takımıyla 61. maça çıkan Fatih Tekke, alınan sonucun sorumlusunun kendisi olduğunu belirterek istifasını sundu. Trabzonspor yönetimi ise Tekke'nin istifasını kabul etmediğini açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada Tekke'nin istifa kararını duygusal yoğunlukla aldığı kaydedildi. Fatih Tekke, teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Ahmetspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır denildi. Karadeniz ekibi yoluna Kupa 3'te devam edecek. Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi saat 14'te Monaco'da gerçekleştirilecek.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi'ne ilk maçtaki attığı gollerle turladı. 3-0 yendiği maçın rövanşında 1-0 yenilen siyah beyazlılar lig aşamasına yükseldi.
3: Beşiktaş bir yıl aranın ardından tekrar Avrupa Ligi'nde. Siyah beyazlılar son 16 turu playoff mücadelesi rövanş maçında Kauno Jalgiris'e 1-0 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 3-0'lık skorla adını lig aşamasına yazdırdı. Kauno'ya galibiyeti getiren gol 64. dakikada Renan Oliveira'dan geldi. Vincenzo Italiano büyük çoğunluğu rotasyona sahip bir kadroyla Litvanya deplasmanında yer aldı.
4: İlk maçtaki avantajla tur atladık. Mutluyuz. Sezonun ilk gerçek hedefini tamamlayarak lig aşamasına yükseldik. Bugün daha iyi performans gösterebilirdik. Önümüzdeki maça %100 hazır olmalıyız.
3: Aynı zamanda yeni transfer Dušan Vlahović ilk kez 11'de sahaya çıktı. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi saat 14'te Monaco'da gerçekleştirilecek. Lig aşamasındaki ilk maçlar 16-17 Eylül tarihlerinde oynanacak.
1: Amili kadın voleybol takımı Polonya karşısında liderlik için sahaya çıkacak. Grup aşamasındaki son maç saat 19'da Sinan Erdem spor salonunda oynanacak. Letonya, Slovenya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup eden milliler Polonya'yı da yenmesi halinde grubu namağlup tamamlayacak. İki takım da aynı puana sahip. Polonya şu ana kadar bir set kaybederken milliler iki set verdi.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: TV Radyo.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bugün hava koşulları kuzeyde birden değişti. Sonbahar havası var. Bu akşam ve yarın akşam açık havada konsere gidecekler için, düğünleri olanlar için bilgilendirme yapalım. Cuma akşamı İstanbul, Kocaeli, tüm Batı Karadeniz hattı, Ankara, Sivas boyunca yağmurlar devam edecek. Cumartesi akşamı ise İstanbul, Kocaeli, Ankara, Batı Karadeniz hattında yağış çok az, hatta kesilebilir.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arfat ben. Günlerden cuma, hafta sonuna hazırlanıyoruz. Gündem yine yoğun, ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlıkla günü gündeme özetleyelim, sonra ayrıntıya geçeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın üzerinden tam 6 ay geçti. Taraflar savaş başlarken ne amaçlıyordu, ne oldu? Ekonomik ve siyasi alanda neler değişti? Son durum ne? Ateşkes sağlanabilecek mi? Geride kalan 6 ayı, bugünü ve elbette yarını konuşacağız konuklarımızla Öğle Bülteni'nde. İstanbul'da sabaha karşı başlayan gök gürültülü şiddetli sağanak uykudan uyandırdı. Sabahta serin bir havaya uyandık. Yağmur bekliyoruz. Yer yer başladı da yağışlar. Karadeniz bölgesiyle Kars Ardahan çevreleri içinde sel uyarısı var. NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan'la hem son tahminleri hem de son günlerde Nepal'de yaşananlar çok çarpıcıydı. Nepal'deki buzul seline neyin neden olduğunu, küresel ısınma etkilerini konuşacağız birazdan. Otizm üzerine dikkat çeken bir gelişme var. Tedavi kolaylaşıyor mu soru bu. Bilim insanları otizmle ilişkili biyolojik mekanizmaları şimdiye kadarki en ayrıntılı moleküler haritalardan biriyle ortaya koydu. Bu daha hedef odaklı tedavilerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Bakacağız bu önemli gelişmeye Öğle Bülteni'nde. Ve son başlık spor gündeminden. Şampiyonlar Ligi'ndeki iki temsilcimizin, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Sıkı rakipler geldi. İlk maçlar 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak. Kura'ya bakacağız. Dün akşam da Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa Ligi playoff revanş maçları için sahadaydı. Beşiktaş yenilmesine rağmen Avrupa Ligi biletini aldı. Trabzonspor ise üzdü. 4-0'lık mağlubiyet sonrası teknik direktör Fatih Tekke istifa ettiğini duyurdu. Kulüp kabul etmiyor o istifayı. Ne olacak? Yanıtı Öğle Bülteni'nde. Başlıyoruz. Nepal'deki yerleşim yerlerini yutan felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 500'e yaklaştı. Binden fazla kişiden ise haber alınamıyor. Bilançonun ağırlaşmasından endişe edilirken bugün bir felaketin eşiğinden dönüldüğü, kaya ve ağaç parçaları biriktiği için oluşan yapay göl bir anda önü açılınca bölge alarma geçti. Neyse ki alınan önlem sonucu korkulan olmadı.
1: Nepal'deki felaketten sonra ikinci sel riski paniğe yol açtı. Heyelan ve sel sırasında molozların önünü kesmesiyle oluşan su birikintisi patladı. Çinli ve Nepalli yetkililere göre buzul çığı nedeniyle Himalayalardan kopan kaya parçaları bir noktada birikti. Bu sayede büyük bir yapay göl meydana geldi. Suyun 150 metre uzunluğunda ve 3 milyon metreküp hacme ulaştığı belirtildi. Moloz birikintileri 1200 olimpik havuza eşdeğer olduğu açıklanan suyun basıncına dayanamayıp patladı. Ancak korkulan olmadı. Çinli ve Nepalli yetkililer sel felaketinden sonra gölü takibi aldı. Bölge halkına yüksek bölgelere sığınmaları için uyarı yaptı. Arama kurtarma çalışmalarına biriken su taşmadan hemen önce ara verildi. Böylece can kaybının önüne geçildi. Kurtarma çalışmaları tehlike geçtikten sonra devam etti. Nepal ordusu hidroelektrik santrali projesine ait tünelde mahsur kalanların yerini tespit etti. Hayatta kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Nepal'de 1000'e yakın kişiyle iletişim kurulamıyor. Bu kişilerin 517'sinin turist olduğu belirtiliyor. Tibet tarafında ise 500'den fazla kişi kayıp. Uzmanlara göre felakete sebep olan yaklaşık 600 metre genişliğinde bir buz kütlesiydi. Bir buzuldan kopan büyük kütle binlerce metre aşağıdaki vadiye sürüklendi. Buz kütlesi devasa su ve moloz dalgasının oluşmasına sebep oldu. Evler, altyapı tesisleri, köprüler, yollar suya kapılarak yok oldu. Amerikan The New York Times gazetesi ise olayı buz çığı olarak tanımladı. Bilim insanları iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının buzulun çöküşünü hızlandırmış olabileceğini belirtiyor.
0: Nepal'den korkunç görüntüler geldi. Tablo çok ağır, daha da ağırlaşacak öyle gözüküyor. Peki o görüntülerin, yaşanan felaketin nedeni ne? Devasa bir buz kütlesi, bir buzul kopuyor ve sonrasında da yaşanan bu. Tarihteki benzer buzul çığı felaketlerine de bir göz atalım. Çünkü yaşanan bir ilk değil, daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. 1941 yılında Huaraz'da, Peru'da yine benzer bir olay yaşandı. Ant dağlarındaki bir buzul gölünün taşması sonrasında Huaraz kentinde 5000 kişi hayatını kaybetmişti. 1962 yılına geldiğimizde yine Peru'da, bu kez Ranrahirka'da Huascaran Dağı'ndan dev bir buzul parçası koptu. Bölgedeki yerleşim yerleri yüz binlerce ton kaya, buz ve çamur altında kaldı. O felakette de 4000 kişi hayatını kaybetmişti Peru'da. 1970 yılı yine Peru, yine bir facia, felaket. Bu kez Yungay'da meydana geldi. 7,9'luk depremin ardından Huascaran Dağı'nda buzul çığı gerçekleşti. Çevreye saatte 335 kilometre hızla buz ve kaya parçaları saçıldı ve bu felakette 25 bin kişi hayatını kaybetti. Bir deprem sonrasındaydı 7,9'luk, ki hatırlayın Nepal'deki olayda da ilk başta bir deprem olduğu açıklanmıştı. Sonrasında o sarsıntının buzulun kopup düşmesi sonrası meydana gelen sarsıntı olduğu duyuruldu. 1981 yılında Tibet'te bu kez benzer bir olay yaşanmıştı. Çin-Nepal sınırındaki Kirenma Ko buzul gölüne düşen buzul parçası sele yol açtı ve yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti o olayda. Ve 2021, bu kez Hindistan'dayız. Hindistan'da Şamoli, Nanda Devi'nden kopan buz kütlesi çığa yol açtı. O olayda da 200 kişi hayatını kaybetti. Havanın durumuna bakalım. Nepal'le başladık. Hava durumuna geçiyoruz. Birazdan da Dilek Çalışkan'la hem Nepal'de yaşananı hem de yurt genelindeki hava durumunu konuşacağız. Ama önce İstanbul. İstanbul'da sabaha karşı gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Kentin daha çok kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli sağanak 20 dakika sürdü. Ardından bölgesel olarak yağış hattı Marmara Denizi'ne doğru kaydı. Şiddetli yağış sırasında zaman zaman gök gürültüsü de duyuldu. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji yağışların aralıklarla gün içinde etkili olacağını duyurdu. Yetkililer oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde etkili olan şiddetli dolu ve fırtına büyük hasara yol açtı. 14 evin çatısı uçtu, su baskınları yaşandı.
2: Fırtına paniğe yol açtı. Binaların çatıları şiddetli rüzgara dayanamadı. Görüntüler Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kaydedildi. Fırtınanın etkili olduğu ilçede yağmur ve fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Öncül köyünde tehlikeli anlar yaşandı. Büyük çapta hasar oluştu. 14 evin çatısı uçtu. Zemin katlardaki bazı evlerde su baskınları oldu. Vatandaşlar evlerinin salonunda suyu tahliye etmeye çalıştı. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.
0: NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan stüdyomuzda hem Türkiye'yi, hava durumunu hem de Nepal'de yaşanan felaketi konuşacağız. Dilek, hoş geldin.
3: Hoş buldum.
0: Şimdi İstanbul'la başlayalım. Dün gece gerçekten uykudan uyandıran bir fırtına yaşandı. Bugün de sabah sanki bir sonbahar sabahına uyanmış gibiyiz. Gerçi sonbahar da geliyor, pek bir şey kalmadı. Sıcaklıklar 5-7 derece düştü. Ne kadar sürecek bu serin hava?
3: Ahmet, sonbaharın provasını yaptı hava. Aslında
0: güzel de iyi de geldi.
3: Evet, çok iyi geldi çünkü çok bunalmıştık. İki gün böyle devam edecek ama sonra tekrar sıcaklıklar yükselecek. Sadece İstanbul'u değil, ülke genelini etkileyen bir sistem. Yani şunu diyorum ben, bu sezonun ilk serin ve yağışlı sistemi. Çünkü İstanbul'la sınırlı değil. Tüm Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Kuzey Kıbrıs'a kadar indi. İstanbul'da evet dün gece yağış gök gürültüleriyle birlikte geldi. Bizi uyandırdı. Şimdi bu saatlerde çoğu yerde ara verdi. Hala kısım kısım etkili oluyor. Şu anda bir 6-7 ilçede yağıyor. Ama öğleden sonra saat 6 ile akşam saatleri, hatta gece saatlerinde bu yağmur devam edecek. Yani akşam saatlerinde açık havada etkinliği olanlar varsa uyaralım. Akşam saatlerinde yağmurun hızında artış olacak.
0: Yoğun yağışlar mı olacak?
3: Hatta bunlar zaman zaman etkisini arttırabilecek yağışlar. Çünkü Karadeniz üzerinden kuvvetli Poyraz'la geliyor bu yağış. Yağış bugün nerelerde etkili onu gösteriyor. Yarın
0: biraz
3: öğleye
0: haritaya
3: kadar
0: baktığımızda kuzey bölgeleri tamamen yağışlı gözüküyor.
3: Sakarya, Bolu, Zonguldak, Sinop, Kastamonu, tüm iç kesimlerde zaman zaman kuvvetli olan bir yağış var. Kırmızılar yağışın daha şiddetinin arttığı yerleri gösteriyor. Karadeniz'in doğusuna ulaşacak. Sivas, Kayseri, Ankara'da var yağış. Hatta Akdeniz'in iç kesimlerine kadar ulaşacak ki Akdeniz'de yarın daha şiddetli yağış var. İstanbul'da yağmur ne zaman biter? Yarın öğleden sonra etkisini hafifletmeye başlar. Yarın akşam öyle önemli bir yağış beklemiyoruz.
0: Gün içinde peki yoğun yağış olur mu? Yani şimdi 6 dedin, tam mesai çıkışı.
3: Evet.
0: İstanbullular için bir uyarı yapar mısın, yoksa nispeten daha böyle yani yağmur hafif geçişler şeklinde mi olacak?
3: Bazı noktalarda kuzeyden geliyor. Daha bizim Maslak, Sarıyer, ilk başta oralarda saat 6'dan sonra biraz etkisini arttırır. Gece saatlerinde zaten akşam 10'da 12'de birçok noktada var. Anadolu yakasında, Boğaz hattında gece de devam eder. Yarın sabah da yağış var. Ancak öğle saatlerinden sonra hafifler. Yarın akşam için planı varsa, planları olanlar varsa yarın akşam çok etkili bir yağış yok. Yani hatta kesilmeye başlar diyebilirim. Pazar gününe de güneşli bir havayla uyanacağız zaten.
0: Peki bu İstanbul için tahminlerimiz. Tabii Karadeniz bölgesi, özellikle Samsun çevresi için ve açılışta da aktarmıştım. Kars ve Ardahan bölgeleri. Sarı kodlu alarm verildi. Ne anlama geliyor bu?
3: Şimdi bir yarınki grafiği görelim. Yarın orada etkisini daha da arttıracak. Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, Sivas, hatta Sivas'ın o çevreleri ve aşağıya kadar Adana'nın iç kesimlere kadar inen, hatta yağış miktarı yer yer 50 kilogramın üzerine çıkabilir. Hı hı. Ve bu da su baskını, hatta sel tehlikesi yaratabilir. O nedenle uyarılar yapılıyor. Yarın Kuzey Kıbrıs'ta da çok şiddetli yağış var. O bölgeyi de evet, uyaralım, kırmızı. Yani uzun zamandır yağış yoktu. Böyle şiddetli gök gürültüleriyle gelen olumsuzluk yaratabilecek bir yağış var Ahmet. Orada olanları da uyaralım. Doğu bölgelerde o Ardahan'da olan hortum, o yağış tamamıyla güneyden o bölgeye giden sıcak havanın etkisiyle oldu dün. Akdeniz üzerinden gitmişti çünkü oraya o nemli ve sıcak hava o bölgede hem hortum hem de şiddetli yağışa neden oldu. Pazar günü batıda etkisini kaybedecek diyebiliriz artık yağışlı hava. İzmir ve Bodrum'da serinliyor, çok sıcaktı. Oraya yağış gitmiyor ama serinlik gidiyor. Bu akşam ve yarın akşam üzerlerine biraz daha kalın kıyafetler almak zorunda kalacaklar. Evet.
0: Akdeniz bölgesi için bir yağmur uyarısı vardı. Devam ediyor mu, yoksa güncellediniz mi o uyarıyı?
3: Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Antalya'nın da Alanya bölümü, Akseki taraflarında sağanak yağmurlar var, gök gürültülü. Yer yer orada da 50 kilogramın üzerine çıkabilir yağış miktarı. Akdenizlilerinde tedbirli olması gerekiyor. Çünkü bu yağışlar biliyorsunuz her yerde aynı anda çok şiddetli değil ama bu biraz daha cephesel yağış. Yani öncekiler daha konvektif yağışlardı. Bu biraz daha cepheyle gelen bir yağış. Daha kentin genelini etkileyen yağışlar. 2 günlük böyle bir sürecimiz var. Sonrasının sıcaklıklar pazartesinden itibaren yeniden ortalamalara doğru, 30'lara doğru, hatta Ege'de 35'lere doğru yükselecek. Çarşamba günü daha bunaltıcı bir hava olabilir hem İstanbul'da hem ülke genelinde. Artık bundan sonra daha dalgalı seyredecek. Biraz yükseliyor, sonra biraz düşecek. Tekrar yükselecek.
0: Tam sonbahar.
3: Evet, Eylül ayı öyle seyredebilir. Hatta Ekim ve Kasım aylarını sıcak geçirebiliriz. Ahmet, El Niño dönemi, çok güçlü bir El Niño var. Onun etkisiyle sıcak geçirme ihtimalimiz var. sonbaharı.
0: Peki. Biraz da Nepal konuşmak isterim seni yakalamışken. Çünkü iki gün önceydi sanırım bu ilk haber düştüğünde. Haber metni şöyleydi uluslararası haber ajanslarından. İşte yağışlar sonrası oluşan sel baskınında işte şu kadar kişi öldü, görüntüler. Sonra görüntü geldik, ortada bir yağmur yok, yağış yok. Haliyle sel yok. Aslında sel değil yaşanan, bir taşkın var. Sonra öğrendik ki bir buzul kopuyor ve işte o buzulun etkisiyle de bu taşkın meydana geliyor. Şimdi bölgede nedir durum? Neden böyle bir felaket yaşandı? Buzullar neden eriyor? Küresel ısınma diyoruz. Burada biz küresel ısınmanın mı etkisini gördük?
3: Şöyle yağış durumuna baktım ben. Nepal o bölge Ağustos ayında 450 kilogram yağış alıyor. Muson yağmurları olması lazım. Ama bu sene yağış çok azalmış. 45 kilogram yağmur düşmüş. Yani o kadar büyük bir azalma var. Sıcak geçmiş, kurak geçmiş. Tabii bu sıcağın etkisiyle de buzullar erimiş. Böyle bir felaket de yakın zamanda çok hafızamızda olan bir durum değil. Evet, küresel ısınmanın etkisiyle daha fazla dolu gördük, hortumlar gördük, seller gördük. Ama artık bunu da eklememiz lazım. Tabii buzulların da artık muhakkak kontrol edilmesi lazım. Çinliler bunu yapıyor teknolojiyle, dronlarla vesaire buzulların durumunu takip ediyorlar. Yani özellikle böyle yerlerde yaşayanlar, burada zaten dağlar da dik, buzullar koptuğu biraz zaman önce, çok kolaylıkla geliyor.
0: Kronolojik olarak daha önce yaşanmış bu buzul çağı, buzul çığı felaketlerini gördük. Hep devasa sıra dağların arasında yaşanan olaylar, işte Peru'da üst üste meydana gelmiş, orada Ant dağları var, Ant dağlarından kopan çığlıklar, burada da Himalayalardan, burada da devasa bir dağ grubu, oradan kopan bir buzul. Yani o bölgelerde küresel ısınmayla artık yavaş yavaş daha görülür bir tehlikeye dönüşüyor bu.
3: Evet, nasıl hani biz de yaşayarak öğreniyoruz. Son 6 yıldır, son 7 yıldır, hatta 2000'li yıllardan sonra daha sıcak hava dalgalarını daha sık gördük. Selleri son 5-6 yıldır çok daha fazla görüyoruz ve küresel ısınmanın etkileri artık bunlar diyoruz. İklimimiz değişti diyoruz. Artık o bölgelerde de bunları daha sık görebileceğiz. Yani yerleşim alanı yaparken aslında Ahmet, o kadar çok etkiye bakmak gerekiyor ki faktöre. Sel olur mu? Dere nereden taşarsa nereleri sel alır? Aslında çok fazla faktöre bakmak gerekiyor artık. Kesinlikle. Eskisi gibi her şey kolay değil. Bu bölgede yaşayanlar özellikle artık buzulları da takip etmek zorundalar.
0: Peki. Dilek Çalışkan, teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Devam ederiz gelişmelerle. Milli İstihbarat Akademisi yeni bir rapor yayınladı. Raporda teknolojinin gelişmesinin ülkelerin politikalarına ve ittifaklara etkisi anlatılıyor. Türkiye için değişen bu küresel düzende izlenecek yol haritası ortaya konuyor.
1: Gelişen teknoloji ülkeler arasındaki rekabeti ve ittifakları yeniden şekillendiriyor. Yapay zeka, kritik mineraller ve enerji altyapıları ülkelerin güvenliğini, siyasetini ve dış politikasını etkiliyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin hazırladığı son raporda teknolojinin Türkiye, ABD, Çin ve Avrupa Birliği ülkelerinin stratejilerini nasıl etkilediği ve Türkiye'nin konumu anlatılıyor. Teknopolitik düzende ittifaklar, stratejik rekabet ve Türkiye isimli raporda teknolojinin ittifakların kapsamını ve sınırlarını şekillendirdiği belirtiliyor. Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse, raporda teknolojinin dünya siyasetindeki güç dağılımı ve ittifak ilişkileri üzerindeki etkisinin arttığını söyledi. Teknolojik kapasitesi yüksek ülkelerin daha geniş hareket alanına ve pazarlık gücüne sahip olacağına da dikkat çekildi. Raporda ABD'nin yeni teknoloji ve güvenlik ağlarını örgütleme kapasitesiyle Çin'in üretim ölçeği ve sanayi derinliğiyle öne çıktığı ifade ediliyor. Avrupa Birliği'nin ise gücünü sanayi politikasıyla desteklemeye çalıştığı belirtiliyor. Peki Türkiye'nin bu alandaki politikası ne olacak? Raporda Türkiye'nin jeopolitik avantajına dikkat çekiliyor. Bunun teknolojik kapasiteyle desteklenmesi gerektiği belirtiliyor. Tek bir eksene bağlı kalmak yerine seçici entegrasyon modeli öneriliyor. Bu strateji AB ile düzenleyici ve sanayi entegrasyonunu, ABD ve NATO ile güvenlik ve kritik teknoloji işbirliğini, diğer aktörlerle sektör bazlı ilişkileri birlikte yönetmeyi öngörüyor.
0: Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okula başlayacak öğrencilerin uyum eğitimleri için önemli bir karar aldı. Memur velilere 7-11 Eylül haftasında günde 3 saat idari izin verilecek. NTV Ankara muhabiri Erce Tren karşımızda. Erce, nedir bu uyum programının ayrıntıları?
4: Milli Eğitim Bakanlığı çocuğu uyum haftasında okula başlayacak memur veliler için yeni bir karar aldı. Okullar bu yıl 14 Eylül'de açılacak ancak ilk okul öncesi ilkokul 1. sınıf veya ortaokul 5. sınıf öğrencileri 14 Eylül'den bir hafta önce yani 7 Eylül'de okula adapte olabilmek için uyum haftasına katılacaklar. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önemli bir karar alındı. Buna göre çocuğu uyum haftasında okula başlayacak veliler için kamu personeli olan veliler için günde 3 saat idari izin verilecek. Aile ve Nüfus 10 yılı projesi kapsamında hayata geçirilen uygulamayla öğrencilerin okul uyum süreçlerinde aile katılımının güçlendirilmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği karara ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarına da yazı gönderdi. Buna göre kamuda çalışan ebeveynlerden biri talep etmesi halinde öğrencinin eğitim kurumunun ders saatlerine göre günde 3 saat idari izin alabilecek. Yani velilerden biri, ikisinin de memur olması halinde velilerden biri 7-11 Eylül tarihleri arasında günde 3 saat izinli sayılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bu karara ilişkin kendi sosyal medya hesabından bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında çocuklarımızın eğitim yolculuğunda en güçlü yol arkadaşlarımız, ailelerimiz. Yani yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin okula uyum süreçlerinde ailelerimizin daha etkin katılımını sağlıyoruz. 7-11 Eylül tarihlerindeki uyum eğitimlerinde kamuda çalışan ebeveynlerden biri talep etmesi halinde 3 saate kadar idari izinli sayılacak dedi. Ailemle okul yolu programı ile okul aile işbirliğimizi yıl boyunca güçlendirmeye devam edeceğiz ifadelerini de kullandı.
0: Getiren aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenleri vefatının 7. yılında andı. Değerlerinden taviz vermeden açtığı yol bugün de nice yüreğe umut ve kararlılık aşılıyor dedi. Emine Erdoğan paylaşımında Şule Yüksel Şenler'in sözünü cesaretle söyleyen, kalemine inancıyla yön veren bir ömrün sahibi olduğunu söyledi. Ne mutlu ki Şule Yüksel Şenler Vakfı onun düşünce ve değer dünyasını yaşatan çalışmalarla bu yolculuğu sürdürüyor ifadesini kullandı. Şenler'in mirasına sahip çıkan her güzel gayretin çoğalarak nice gönüllere ulaşmasını diliyorum dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın üzerinden tam 6 ay geçti. Bölgedeki tüm dengeleri sarsan savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı kapandı. Orta Doğu'da 12 ülke çatışmalara doğrudan müdahil oldu. İran'ın lider kadrosunun büyük kısmı saldırılarda öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise savaşın ilk günü koyduğu hedeflerin hiçbirine ulaşamadığını görüyoruz. Küresel ekonomik krizin katlandığı, Hürmüz Boğazı düğümünün çözülemediği, ateşkes belirsiz ile geçen 6 aya yakından bakacağız. NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz, yayın konuğumuz. Hüseyin hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
0: Şimdi zaman kavramını biraz yitirdik. Bugün 6 ay deyince ya dün gibiydi dedim. Ama sonra da ya sadece 6 ay mı oldu? Sanki böyle bir yıl aşmış gibi de bir hissiyatı var. Çok yoğun geçti çünkü. 6 ay önce bu savaş neden başladı? Tarafların amacı savaşa girerken neydi? Şu an için neredeyiz?
5: İran'ın nükleer programına karşı Amerika ve İsrail savaşı başlattı ve asla bir nükleer silah sahibi olamayacaklarını söylediler. Yaklaşık 450 kiloluk bir zenginleştirilmiş uranyum %90 oranında olduğu, 60'la 90 arasında olduğu söyleniyordu. Bunu almak istiyordu Amerika. Yapılan görüşmeler Cenevre'de bir şekilde tıkandı ve aslında sürpriz de oldu savaş. Çünkü Viyana'da pazartesi günü teknik görüşmeler yapacakları söylenirken cumartesi günü 28 Şubat'ta Amerika İran'a saldırdı ve savaş başladı.
0: Trump amacı nasıl açıklamıştı? Tamam nükleer silaha sahip olmayacak ama sadece nükleer miydi oradaki hedefi Trump'ın ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin?
5: Trump 8,5 dakikalık bir video yayınlamıştı ve orada nükleer silahlar ve nükleerle ilgili olan tüm isteklerin dışında özellikle vekil güçlerinin artık olmayacağını söylüyordu İran'ın. Rejimi devirmekten bahsediyordu. Hatta İran halkını bizim işimiz bitince artık siz görevi devralacaksınız demişti. Ve İran'ın füze envanterinin de hem menzil olarak hem de sayı olarak yok edileceğini söylemişti. Ama gelinen şu noktada amaçların hiçbirine ulaşılmış değil.
0: Tabii o ilk günler sarsıcı bir saldırı dalgası vardı İsrail ve İran tarafından Tahran'a, İran'a. Neler yaşanmıştı onu da hatırlatalım mı o ilk günlerde?
5: Bir kere ilk gün başta dini lider Ali Hamenei olmak üzere ciddi anlamda İran'ın bütün üst düzey devlet yöneticileri hayatını kaybetti. Pezeşkanlı Arakçı kaldı. Müştebe Hamenei daha sonra babasının yerine geçti. Hatta onun geçmesinin işleri daha da zorlaştırdı. Daha sert bir isim olduğu söyleniyor. Amerika tam 13 bin hedefi vurdu. İsrail'in de yaklaşık 8 bin hedefi vurduğu söyleniyor. Ama günün sonunda bu hedefleri vurulmuş olsa da Amerika zafer ilan edemedi. Pentagon'un hala 2-3 haftalık ağır bombardımana ihtiyacı olduğu söyleniyor ki bir askeri zafer ilan edilsin. Ancak rejimin yerinde durması, işlerin sarpa sarması ve savaştan önce açık olan Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olması, Amerika tarafı oradaki abluka sayesinde ciddi bir petrol akışı olduğunu söylese de hala İran'ın vurma tehdidi gemileri devam ettiği için Hürmüz Boğazı kapalı diyoruz.
0: Burada en kritik konu Hürmüz Boğazı elbette. Belli ki bu savaşı planlayanlar yani ABD ve İsrail tarafında bu tehdit analizi ya da işte İran'ın savunma kapasitesini ne yapabileceğini analiz ederken Hürmüz'ün üzerinde bu kadar durmamışlar ki böyle bir sonuç doğdu. Hürmüz ne durumda şu anda? Yani sen de altını çizdin. Savaştan önce açıktı. Şimdi tek amaç Hürmüz'ü açmak.
5: Eğer Hürmüz'ü aşabilirse Donald Trump muhtemelen zafer ilan edecek. Çünkü artık Donald Trump'ın sadece savaşla değil İran'la bir anlaşma için de hevesinin kalmadığı, ilgisinin dağıldığı söyleniyor. Şu anda Amerikan ordusu orada bir şekilde gemileri çıkararak açmaya çalışıyor. Ama hala potansiyel olarak İran'ın kendi kıyı şeridinde gemileri tehdit eden bir askeri gücü var. Bunların bazıları hızlı botlar, sivrisinek deniyor. Özellikle dronlar ve kısa menzilli füzelerle vurma ihtimali var. 19 denizci hayatını kaybetti. Ondan fazla gemi hasar aldı. Bu nedenle de Hürmüz Boğazı açılamamış durumda. Ama savaştan önceki Hürmüz Boğazı'nın yani dünya petrolünün %20'sinin oradan geçtiği Hürmüz Boğazı'na olan ilgi azaldı. İhtiyaç azaldı. Çünkü Körfez ülkeleri alternatif yollara yöneldiler. Örneğin yeni petrol boru hatları inşa etmeye, olanların kapasitesini artırmaya başladılar ve alternatif yollar deniyorlar. Bu nedenle de Hürmüz Boğazı açılsa bile savaştan önceki kadar önemli olmayacak. Bu da İran için en büyük paradokslardan bir tanesi. Çünkü İran burayı kendisi için bir güç olarak kullanıyor ama Hürmüz'e olan ihtiyaç azaldıkça da bu imkan da elinden yavaş yavaş kayıp gidecek gibi. Yani bu seninle konuşmuştuk. Bu koz da yavaş yavaş etkisini kaybediyor.
0: O kozu zamanında oynamak önemli. Zamandan fazla oynayınca elden kaçabilir. Tabii bu savaşın evet kazananı kaybedeni var mı yok mu bunu tartışıyoruz ama sanki bir kaybeden en azından şimdilik var. Onlar da Körfez ülkeleri. Kendilerini bir anlamda Amerikan şemsiyesi altında güvende hissediyorlardı. Bütün iş dünyası oraya akmıştı ama o şemsiyenin çok da sağlam olmadığını yaşayarak tecrübe ettiler. Körfez ülkeleri ne yaşadı bu 6 ayda?
5: Şimdi Körfez ülkeleri bir kere İran'ın en büyük hedefi oldular. Başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Katar, Bahreyn, Kuveyt.
0: Neden İran Körfez ülkelerine saldırdı?
5: Çünkü Amerika'nın en önemli müttefikleri Körfez ülkeleri. Ayrıca Amerikan üsleri var. Doğru. Yaklaşık 50 bin askeri vardı. Dolayısıyla da 8-10 bin kilometre ötedeki Amerika'yı vuramayacağı için en yakındaki Amerikan hedeflerine yöneldi ve üssü olan bütün ülkenin hedefi olduğunu söyledi. Hatta bir adım daha ileri gidip füzelerinin bazılarını geliştirerek yaklaşık 3500 kilometre uzaktaki Diego Garcia üssüne bile füze fırlattı. İran ulaşmadı ama böyle bir durum oldu. Ayrıca savaştan önce Körfez ülkelerinin büyük ekonomik gücü ve şaşalı hayatı da ciddi anlamda sekteye uğramış oldu. Şu anda devlet fonlarıyla Körfez ülkeleri ayakta kalmaya çalışıyor ve boru hatlarıyla da petrol ihracatını sürdürmeye çalışıyorlar. Büyük kaybedenler Körfez ülkeleri hem maddi olarak hem de bu savaşta İsrail'in daha fazla Amerika tarafından korunduğunu ve Amerikan silahlarına, savunmasına yaptığı yatırımların da yeteri kadar kendilerini korumadığı ortaya çıktı. Bu nedenle de farklı ittifaklara yöneldiler.
0: İsrail'e de sorayım. Savaşı başlatan bir anlamda, Trump'ı ikna eden bu savaşa İsrail. Başlarda evet çok işin içindeydi. Sonrasında sanki denklemden çekildi. Biz daha çok ABD-İran savaşını konuşmaya başladık. Ne oldu? İsrail neden bir adım geri attı? Ya da attı mı gerçekten? Yoksa sadece masada ya da sahada mı yok?
5: Yani İsrail'e kalsa bugün bile İran'a saldırır. Bir kere o önemli. Çünkü bir kere seçim var. Netanyahu bir şekilde oyları konsolide etmek için İran'a saldırmayı istiyor. Çünkü rejimi kendisi için bir beka sorunu olarak görüyor. Ayrıca Amerika bu sorunu kendisi çözmek istiyor. O nedenle de İsrail'i baskılıyor. Uzunca bir zamandır ne İran İsrail'e saldırıyor ne de doğru, İsrail İran'a saldırıyor. Bu nedenle de İsrail şimdilik köşede bekliyor ama hem 27 Ekim'de İsrail'deki seçim hem de 3 Kasım'daki Amerika'daki ara seçim öncesi İran'ın saldırma ihtimali olduğu söyleniyor. Amerika'nın da yarım kalan askeri operasyonunu bitirmek için İsrail'le birlikte İran'a saldırma ihtimali olduğu konuşuluyor.
0: Herkes seçim bekliyor.
5: Evet.
0: Peki acaba Tahran bu 6 ayı nasıl değerlendiriyor? Savaşın 6. ayında Tahran'dan, İran'dan gelen açıklamalar ne yönde? Bunun içinde bir bağlantı yapalım. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk, bizim de elimiz, kulağımız, her şeyimiz İran'daki gelişmeleri takip ediyor en zor anlarda dahi. Ali, nedir 6. ayın muhasebesi Tahran'da?
6: Tahran bu muhasebeyi belirsizlikler içerisinde yürütmeye çalışıyor. Tabii içeride görüş ağırlıkları var. Savaşa dair beklentiler, savaş sonrası İran, Tahran nereye yönelecek, neye evrilecek, buna dair de içeride görüş ayrılıkları var. Hükümet kanadından gelen açıklamalar, İslamabad mutabakatını imzalanan ABD-İran arasındaki bu mutabakatı bir zafer belgesi, bir gurur belgesi olarak adlandırdıklarını görüyoruz. Meclis Başkanı ve müzakere heyetine başkanlık eden Galibaf da sıklıkla bunu vurguluyor ve savaş büyük kötülük, barış ise büyük iyilik olarak adlandırılıyor ve nihayetinde tüm savaşların bir barışla, bir anlaşmayla neticelenmesi, sonuçlanması gerektiği tezi işleniyor. Ülke içerisinde Cumhurbaşkanı yardımcılarından olan Kayin Penah'ın dün önemli bir açıklaması olmuştu. Savaşın başlangıcına dair bir değerlendirme. Şu ifadeyi kullanıyor: eğer ben olsaydım Hamene'nin öldürüleceğini bilseydim uranyum zenginleştirmeden vazgeçerdim şeklinde bir çıkış geldi. Tabii bu ülke içerisinde tepki de aldı. Meselenin sadece bir uranyum zenginleştirme olmadığı, nükleerden ibaret olmadığı, bir anlamda bir bloklaşmaya işaret eden bir görüşün de olduğunu görüyoruz. Yani bu bir medeniyet savaşıydı. ABD her türlü İsrail'le birlikte bize saldıracaktı. İşin nükleer kısmı, uranyum kısmı ise sadece bir bahanedir şeklinde bir tepkiyle de karşılaştı. Ancak Kayın Penah'ın bunu söylemiş olması da önemli. Eğer ben olsaydım ve Hamene'nin öldürüleceğini bilseydim uranyum zenginleştirmesinden vazgeçerdim diyor. Çünkü Trump o dönem savaş öncesinde hem 12 günlük hem de 40 günlük savaş öncesinde uranyum meselesini gündeme getiriyor ve sıfır uranyum zenginleştirme talebini ısrarla dile getiriyordu. Ancak savaş yaşandı. Bu 40 günlük savaş tecrübe edildi. Şimdi ise ağır bir ekonomik yaptırım altında olan İran olacak ve yeni bir yön bulmaya çalışacak kendisine. İçeride reform talepleri, dışarıda ise ABD'nin savaş gemileri Hürmüz Boğazı'nda hala bekliyor ve İran'a yönelik deniz ablukası devam ediyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Kevseri tam bu noktaya işaret ederek ABD İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırmadığı müddetçe Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam edecek çıkışı geldi. Benzer bir vurgu İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den de gelmişti Ahmet. Taleplerimiz karşılanmadığı müddetçe Hürmüz Boğazı açılmayacak diyor Tahran yönetimi.
0: Ali Çabuk aktardı Tahran'dan bu 6. ayın yansımasını. Hüseyin, biraz önce Ali de altını çizdi. Galibaf diyor ki mutabakat zaptı. Aslında 40 günlük bir savaş gibi savaş. Sonrasında karşılıklı böyle ara taraflar birbirini vurdu. Bu süreçte de sürekli bir müzakere konuşuldu, diplomasi konuşuldu. Tahran tarafı mutabakat zaptını bir zafer olarak görüyor ama ortada bir müzakere yok. ya da yok mu, var mı, o da çok belli değil. Nedir masadaki durum? Sahada şu anda durdu her şey ama.
5: Şu anda Pakistan bir tarafta, Katar ve Umman diğer tarafta, bir şekilde tarafları masaya getirmeye çalışıyor. Umman özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenleyen bir anlaşmayla bunu yapmaya çalışırken, Pakistan da Amerika'nın mesajlarını Tahran'a iletiyor. Tahran'da daha yeni Arakçı'nın Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada bize yönelik baskı kaldırılmadığı sürece görüşme olmayacak ama diplomasiye de tamamen kapalı değiliz dedi. Bu baskı bir yaptırımlar, yeni uygulanan yaptırımlar. Doğru. Ki Amerika'nın zafer ilan edemediği için son çözüm olarak bu ikincil yaptırımları açıkladığı belirtiliyor. Diğeri de deniz ablukası. Şu anda İran petrol satamıyor. Ekonomisi ciddi kötü durumda. Bu nedenle de bir şekilde nefes almak için Hürmüz Boğazı'nda bir formülün bulunması gerekiyor.
0: Peki. Hüseyin Yılmaz, teşekkür ederim değerlendirme için. Devam ediyoruz bültene, spor gündemine bakalım. Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer alacağı turnuvada ilk maçlar 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.
2: Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonu lig aşamasının kuralları Monaco'da çekildi. Kura çekimini eski futbolcular Fransız Thierry Henry ve İspanyol David Villa gerçekleştirdi. Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray ile Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray yeniden Devler Ligi arenasında. Avrupa Fatihi'nin rakipleri Barcelona, Paris Saint Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK oldu. Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yaratmanın peşinde. Sarı lacivertliler Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK'la eşleşti. Fikstürün cumartesi günü belli olacağı Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçlar 8-10 Eylül tarihleri arasında oynanacak. 36 takımla lig aşamasında ilk 8 takım son 16'ya kalacak. 9'da 24. sırayı alan takımlar son 16 için playoff oynayacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu 5 Haziran 2027'de Madrid'deki Metropolitano Stadında belli olacak.
0: Bilim insanları otizmle ilişkili biyolojik mekanizmaları şimdiye kadarki en ayrıntılı moleküler haritalardan biriyle ortaya koydu. Bunun gelecekte daha hedef odaklı tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olabileceği düşünülüyor.
1: Bilim insanları otizmin beyinde tam olarak nasıl geliştiğini ve tedavisinde nelerin etkili olabileceğini anlamaya bir adım daha yaklaşıyor. Araştırmacılar yapay zeka ve laboratuvarda büyütülen minyatür beyinlerden elde edilen verileri kullanarak otizmle ilişkili belirli genetik mutasyonların beyni nasıl yeniden yapılandırdığını ve bu duruma nasıl yol açtığını haritalandırdı. Science dergisinde yayınlanan bu moleküler haritanın otizme yönelik daha hedef odaklı tedavilerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği düşünülüyor. San Francisco, Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar genlerin ötesine geçerek proteinlerin birbiriyle nasıl iletişim kurduğuna odaklandı. Otizmle bağlantılı genetik mutasyonların beyindeki proteinler arasındaki etkileşimleri nasıl etkileyebileceğini sistemli bir şekilde haritalandırdı. Bu kapsamda otizmle bağlantılı 1800'den fazla protein etkileşimi tespit edildi. Bu etkileşimlerin %87'si bilim dünyası tarafından ilk kez keşfedildi. Haritanın oluşturulmasında bir yapay zeka sistemi de kullanıldı. Bu haritanın otizm üzerine şimdiye kadar yapılmış en büyük çalışma olduğu belirtiliyor. Haritanın özellikle 24 saat bakıma ihtiyaç duyan ve otizm spektrumunun %30'unu oluşturan 3. düzey otizmli bireyler için doğrudan bağlantılı olduğu da aktarılıyor. Otizmle ilişkili 250'den fazla gen bulunuyor ve her gen için ayrı bir ilaç geliştirmek imkansıza yakın. Otizmin genetik kökenlerini hedef alan bir tedavi bulmak, yüzlerce farklı kilit için tek bir anahtar aramaya benziyor. Çalışma sayesinde bilim insanlarının doğrudan genleri hedef alacak yüzlerce farklı ilaca ihtiyaç duymak yerine uzun vadede protein etkileşimlerini hedef alabilecek bir yol haritasına sahip olabileceği vurgulanıyor.
0: İstanbul Gazi Osman Paşa'da aile arasında yaşanan bir tartışma sırasında sokağa fırlatılan saksılardan biri yoldan geçen bir adamın ölümüne neden oldu. Saksı atan zanlı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
1: Tartıştığı kayınpederine 3. kattaki evinden saksılar fırlattı. Attığı saksılardan biri olayla hiçbir ilgisi olmayan ve o anda yoldan geçen Yaşar Yurtdere'ye isabet etti. 66 yaşındaki pazarcı hayatını kaybetti.
7: Kayınpederiyle şimdi bir sorun varmış. Yani babamla hiç bir ilgisi alakası yok.
1: Olay 12 Temmuz günü İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşandı. İddiaya göre İsmail Turna ile kayınpederi arasında husumet vardı. Turna evinin önüne gelen kayınpederiyle tartışıp binanın 3. katından aşağı saksılar atmaya başladı.
8: Aile içerisinde yaşanan kavga sırasında binanın 3. katından atılan içi toprak dolu peynir tenekesi konuyla ilgisi bulunmayan Yaşar Yurtdere'nin başına isabet etti. Yaşar Yurtdere'nin omuriliğinde ve omuz kemiklerinde kırıklar oluştu. Yurtdere hastanede süren 15 günlük tedavisinin ardından taburcu olduktan sadece 2 gün sonra hayatını kaybetti.
7: Benim babam da burada ağaçların şu kenarında duruyordu. Yani geçiyordu diyelim. Vatandaş şu gördüğünüz çatıdan peynir tenekesinin içine koymuş olduğu saksıları tek tek fırlattı. Millet aşağıdan bağırıyordu atmayın atmayın atmayın atmayın diye. 1, 2, 3, 4, 5. Beşincisi babama geldi. 6-7 tane at babam düştükten sonra atmaya da devam etti.
1: Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki Yaşar Yurtdere'nin bilinci kapalıydı. Birçok kemiğinde kırık vardı.
7: Felç oldu. Elini kolunu oynatamadı. Damar tıkanıklığından dolayı. 12 gün kadar bir hastanede yattı. Ameliyat olduktan sonra birkaç gün sonra zaten vefat etti.
1: Yaşar Kurtelen'in ölümünün ardından İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli İsmail Turna'yı gözaltına aldı.
7: Yaptığı şeyin cezasını çekmesini istiyorum. Sonuçta bir hayat aldı, bir can aldı.
9: Hain bu eylemi gerçekleştirirken bilerek, isteyerek ve sonuçları öngörerek söz konusu eylemini gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla suç kasten insan öldürme suçudur.
1: Zanlı İsmail Turna kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
0: Kültür sanat dünyasından derlenen haberlerin yer aldığı bir turla veda ediyoruz. Saat başında görüşmek üzere, hoşçakalın.
10: Meraklılarının heyecanla beklediği görüntüler sonunda yayınlandı. GTA 6'nın 27 dakikalık yeni oynanış görüntüleri yayınlanmaya başladığı anda yayıncı platformda kesintiler yaşandı. Daha önce görüntülerin sızdırılması nedeniyle gündeme gelen GTA 6, sonbaharda oyunseverler için yayında olacak.
11: My name is Optimus Prime. My name is Optimus Prime from the planet Cybertron. They were my friends.
10: Transformers serisinde Optimus Prime karakterini seslendiren dünyaca ünlü dublaj sanatçısı ve oyuncu Peter Cullen, Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti.
11: Transformers and I don't take them for granted. I love you guys. I am Optimus Prime and I send this message.
10: Kanadalı sanatçı 85 yaşındaydı.
11: We are here.
10: Yüzlerce eseri sinemaya ve diziye uyarlanan Stephen King'in İngiltere'de geçen tek hikayesi mini dizi oluyor. Adını Kuzey Londra'daki bir semtten alan Crouch End 6 bölümlük bir mini dizi olacak. Son yıllarda ilgiyle karşılanan korku türü bir film daha kazanıyor. Breeder isimli filmden ilk fragman yayınlandı. Tribeca Film Festivali'nde ilgiyle karşılanan film, araştırma fonu vaadiyle çiftliğe giden parasız bir üniversite öğrencisinin burada karşılaştığı korkunç gerçeği gözler önüne seriyor.
12: You want to know what I do with the wrong studs? The wrong studs get put down.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı için şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Türkiye turnesine İstanbul, İzmir, Denizli, Antalya ve Ankara ile devam ediyor. Turnenin ilk ayağında binlerce müzikseverle buluşan ve pozitif organizasyonuyla gerçekleşen Say Plays Jazz on Tour with Skoda konserlerinin biletleri Biletix, Paso ve Bu Bilet'te.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Reklam.
2: Bilgilendiriyor.
3: Sadece yazın mı güneş koruyucu kullanılmalı?
2: Hayır, güneşin zararlı ultraviyole ışınları yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde yeryüzüne ulaşır. Bulutlu havalarda bile bu ışınların önemli bir bölümü cilde temas edebilir. Bu nedenle güneşten korunmayı mevsimsel bir uygulama olarak değil, yıl boyunca sürdürülen günlük bakım alışkanlıklarından biri olarak değerlendirmek daha doğru bir yaklaşımdır. Her güzele bir Mindus bilgilendirdi.

0: Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Ne çabuk sinirleniyorsun dedim. Alakası yok dedi. Hele böyle gergin bir anda alaka sözcüğünü yanlış söylediği konusunda uyaramazdım. Belki de uyarmak gerekiyordu, bilmiyorum. Arapçadan girmiş dilimize. Alaka. İlk A kısa, L ince, ikinci A uzun söyleniyor. Alaka. İki şey arasındaki bağ, ilgi, rabıta, münasebet demek. İstek, merak gibi anlamlarda da kullanıldığı oluyor. Örnekler verince daha iyi fark ediliyor. İki şey arasındaki bağ, ilgi. Bunun kardeşimle uzaktan yakından alakası yok. İstek, meyil, arzu. Müziğe alakası giderek artıyor. Merak, tecessüs, dikkat. Anlattıklarını büyük bir alakayla dinliyorduk. Ve deyimler. Alaka beklemek, alaka uyandırmak, alaka duymak, alaka göstermek, alakası kalmamak, alakasını kesmek, alakası yok. İlgilenmek anlamında alakadar olmak derken de yine yalnızca ikinci A uzun. Alakadar olmak. Alaka kısmı Arapça, dar eki Farsça olan ilginç bir sözcük. Daha ilginci, ne ilgisi var anlamında kullanılan kel alaka. Ancak buradaki kel sözcüğünün saçları olmayan insanlarla bir ilgisi yok. Kel Fransızca'da. Arapça bir sözcüğün başına gelip bir deyim oluşturuyor. Kel alaka. Alakanın okunuşu yine aynı tabii. Şimdi gelelim bir kardeş sözcüğe. İki şey veya kimse arasındaki bağ, bağlantı, alaka nedir? İlişki. Aynı anlamdaymış gibi geliyor. Hatta zaman zaman karıştırılıyor olsalar da ayrıntı da denebilecek farklar var. Yine örneklerden gidersek daha iyi olacak. Aramızdaki ilişkiye aşk denemez. Sadece arkadaşız. Yoğun kar sonrası pek çok köyle ilişki kurulamıyor. Yardım kuruluşlarıyla ilişki kuruldu. Murat Han Munga'nın yalnız bir opera şiirine kulak veriyoruz. Başlangıçta doğruydu belki. Sıradan bir serüven, rastgele bir ilişki gibi başlayıp, günden güne hayatıma yayılan, varlığımı ele geçiren, büyüyüp kök salan bir aşka bedellendin. Tüm ilişkilerinizin sorunsuz olması dileğiyle.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Bunlar çok zengin ha. Ve?
1: Mehmet'imiz bekar.
2: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
3: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
2: Evleneceksin ya anne.
4: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
5: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
6: Smoking bizim işimiz. 6 Yıldız Classics.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: NTV Radyo.
10: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri.
11: Reklam. Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam. NTV Radyo.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülke kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin havanın etkisinde kalacak. İstanbul'da sonbahar havası olacak. Gün boyu görülecek yağmur öğleden sonra daha şiddetli yağacak. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derece aralığında. Ankara ve Bursa'da da gök gürültülü sağanaklar var. Ankara 27, Bursa 26 derece. İzmir 35 derece ancak kuvvetlenen rüzgarla serinlik geliyor. Antalya ise 40 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Sağanak yağış en fazla Kocaeli, Sakarya, Yalova kesimini etkileyecek. Rüzgar kuvvetli. Kocaeli 24 derece iniyor. İç Anadolu'da uzun zaman sonra gök gürültülü sağanaklar etkili. Eskişehir 25 derece. Ege'de kuvvetlenen ve serinlik getiren rüzgarlarla sıcaklık 34-35 dereceye doğru inecek. Cumartesi düşüş daha fazla. Akdeniz'de kısım kısım başlayacak gök gürültülü sağanak yağış cumartesi daha geniş alanı etkileyecek. Adana 35 derece. Karadeniz'de genelinde ama özellikle batısında kuvvetli sağanak var. Bolu ve Zonguldak 22-23 dereceye iniyor. Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde görülecek kuvvetli yağış Güneydoğu'ya da inecek. Erzurum 26, Diyarbakır 36 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: NTV Radyo.
5: Merhaba, saat 2 oldu. NTV'de öğle bülteni kuşağında ikinci saat dilimiyle karşınızdayız. Bültenimize İstanbul Avcılar'dan gelen görüntülerle başlayacağız. Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çatıdaki alevlere müdahalesi sürüyor. FETÖ-PYD silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine ilişkin İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi. İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında Akıncı üssünde yakalanan darbe planlayıcılarından FETÖ hükümlüsü Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da. Ankara Adliyesi'ndeki hakim savcı olarak çalışırken meslekten ihraç edilen, hali hazırda tutuklu bulunan FETÖ hükümlüsü Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu Muğla'da yakalandı. Gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Diğer iki şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Müzik grubu Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış İstanbul'da dün gözaltına alınmıştı. Bugün de adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Tolga Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yöneltiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okula başlayacak öğrencilerin uyum eğitimleri için önemli bir karar aldı. Memur velilere 7-11 Eylül haftasında günde 3 saat idari izin verilecek. Veliler de çocuklarıyla uyum etkinliklerine katılabilecek.
0: Okullar 14 Eylül pazartesi günü açılacak. Okul öncesi, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilerse 7-11 Eylül'de uyum haftası için okullarda olacak. Velilerin de çocuklarıyla uyum eğitimine katılması için önemli bir karar alındı. Uyum haftası boyunca memur velilere günde 3 saat idari izin verilecek. Aile ve nüfus 10 yılı çerçevesinde hayata geçirilen uygulamayla öğrencilerin okul uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirmek hedefleniyor. Bu kapsamda kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği karara ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderdi. Buna göre kamuda çalışan ebeveynlerden biri talep etmesi halinde öğrencinin eğitim kurumunun ders saatine uygun olarak idari izin alabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin uygulamayı sosyal medya hesabından değerlendirdi. Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda en güçlü yol arkadaşımız ailelerimiz diyen Tekin, ailemle okul yolu programıyla okul aile işbirliğimizi yıl boyunca güçlendirmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı.
5: Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibariyle okullarda tek tip kıyafet uygulaması başlatmıştı. 14 Eylül'de başlayacak eğitim öğretim yılı öncesi okullar forma görsellerini internet sitelerine koymak zorunda.
0: Okullarda serbest kıyafet uygulamasının kaldırılmasıyla başlayan forma zorunluluğu bu eğitim öğretim yılında da sürecek. Okullar yeni başlayacak öğrenciler için belirlenen forma görsellerini okulun resmi internet sitesinde paylaşmak zorunda. Tişörtler, pop ve bisiklet yaka, kazak ve süveterlerde bisiklet yaka ve V yakalı olabilecek. Pantolonların uzun ve rahat kesimli, eteklerin ise dizin altında olması zorunlu. Kıyafetlerde pamuk, yün ve keten gibi sağlıklı kumaşlar kullanılacak. Veliler belirlenen görsele göre alışverişini istediği her mağazadan yapabilir. Okulların velileri belirli mağazalara yönlendirmesi yasak. Kıyafetlerde yalnızca tek bir üreticide bulunabilecek özel baskı, desen ve kısıntı ayrıntıların yer alması da yasaklandı. Okullar tarafından belirlenen ve temin edilen armalar da formalara dikilecek. Yönetmeliğe göre ara sınıftaki öğrenciler eski formalarıyla devam edecek. Okul yeni formaya geçme kararı alsa bile ara sınıftaki öğrenciler en fazla 4 yıl süren kademe hayatları boyunca aynı formayı giyebilecek. Okulların tören, kutlama, belirli gün ve haftalarla ders içi ve ders dışı etkinlikleri için özel kıyafetler aldırması da yasaklanmıştı.
5: İstanbul'da bir tekstil atölyesindeki yük asansörü 1. kattan yere düştü. Asansörde bulunan işçi ağır yaralandı. Gazi Osman Paşa'da bulunan tekstil atölyesinde bir işçi yük asansörüne bindi. Asansör aniden zemin kata düştü. Gürültüyü duyan çevre sakinleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 23 yaşındaki işçi hastaneye kaldırıldı. Asansörün düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sakarya'daki bir fabrikada bakım onarım sırasında gaz sızıntısı yaşandı. Sızıntıdan etkilenen 15 işçi hastaneye kaldırıldı. Tavuk kesim fabrikasındaki çalışma esnasında bazı işçiler rahatsızlandı. Soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazı deposunun borusundaki sızıntıdan etkilendiği değerlendirilen 15 işçi Kaynarca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ve AFAD ekipleri tesiste inceleme başlattı. İsrail, Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde bazı köylere askeri araçlarla girilirken Şam kırsalı topçu atışlarıyla hedef alındı. Saldırılara dair açıklama Suriye Devlet Televizyonu'ndan yapıldı. İsrail ordusunun Kuneitra'nın güney kırsalında bulunan Brika köyüne askeri araçlarla girdiği ifade edildi. Haberde ayrıca İsrail güçlerinin Şam'ın batı kırsalında bir bölgeye iki top mermisi fırlattığı kaydedildi. Saldırıların ardından can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. İsrail sandığa gitmeye hazırlanırken Başbakan Benjamin Netanyahu'nun dış politikası diplomasi çevrelerinin yakın takibinde. ABD'nin eski Türkiye Büyükelçilerinden Francis Riccardone, Netanyahu'nun seçim öncesinde oy kaygısıyla yeni bir hasım arayışında olduğunu, ancak Ankara'nın bu provokatif hamlelere prim vermediğini söyledi.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkede yaklaşan seçimler öncesinde Türkiye'yi karşısına almakta siyasi bir değer görüyor. Bu değerlendirme ABD'nin eski Türkiye Büyükelçilerinden Francis Riccardone'ye ait. El Cezire'nin This is America programına katılan Riccardone, Netanyahu'nun bölgedeki istikrarsızlığı ve devam eden savaş halini siyasi malzeme olarak kullandığını savundu. Eski Büyükelçi, İsrail Başbakanı'nın sandık öncesinde kendine yeni bir hasım yaratarak siyasi çıkar sağlama arayışında olduğunu belirtti. Ancak bu provokatif tavrın Türkiye cephesinde karşılık bulmadığını vurguladı. Riccardone'ye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze ve Filistin politikalarına sert tepki gösterse de bunu Türk halkında bir düşmanlığa dönüştürmedi. Karşılıklı sert söylemlere rağmen iki ülke arasındaki gerilimin düşürülebileceğini ifade eden eski diplomat, İsrail seçimlerinde neler olacağını hep birlikte göreceğiz dedi. İsrail'in en etkili gazetelerinden Haaretz'te geçtiğimiz haftalarda yayınlanan başyazıda da Netanyahu'nun aklında hep iç politika bulunuyor, seçimler yaklaşıyor ve yeni düşmanlara ihtiyaç var ifadelerine yer verilmişti.
5: Amerikan Başkanı Donald Trump son günlerde sıkça gündeme gelen Rusya'nın NATO topraklarına saldırı iddialarına ilişkin konuştu. Bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi. ABD Başkanı İran konusuna da değinirken sürpriz bir kararnameye imza attı. Ayrıntılar haberimizde.
6: Putin'le çok iyi ilişkilerim var. NATO bölgesine saldırmayacak.
7: Rusya'nın NATO topraklarını, hatta İngiltere'yi hedef alacağı iddia edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bunu yapmayacağını söyledi. Trump açıklamayı Beyaz Saray'da yaptı. CIA Direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya gerçekleştirdiği gizli ziyaretle Kremlin'i olası saldırılardan kaçınmaya çağırdığı iddiası gündem olmuştu. Trump'tan yalanlama geldi. Rusya ile İran arasında nükleer programı ilişkin yapıldığı belirtilen son görüşmeleri de yorumlayan Trump, Moskova'ya bu konuda bir yaptırım getirmeye açık kapı bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la son durumu da ele aldı. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve tankerlerin petrol taşımaya devam ettiğini iddia eden ABD Başkanı, İran'la konuşacak bir şey olmadığını söyledi. Onlarla görüşmek ya da başka bir şey yapmak niyetinde değiliz, dedi. Donald Trump, Oval Office'te yeni bir başkanlık kararnamesine de imza attı. Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirdi. Trump, kararnameye ilişkin açıklamasında söz konusu gölün New York'la Ontario arasında yer aldığını ve buranın adının Amerika Gölü olmasının normal olduğunu savundu. Trump bu adımı atmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Hatta Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanuslarının da adının değiştirilebileceğini sözlerine ekledi. Kanada Başbakanı Mark Carney'den ise tepki gecikmedi. Carney, gölün isminin değişmeyeceğini ve Ontario Gölü olarak kalacağını söyledi. ABD ile Kanada arasındaki ticari müzakerelerin geçen hafta sonuçsuz kalmasının ardından Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen pek çok üründe gümrük vergilerini %50'ye çıkaracaklarını açıklamıştı. Ontario Başbakanı ise bu karara sert tepki göstermişti.
5: Hürmüz'ün ardından Bab-ül-Mendeb Boğazı'ndan da petrol sevk etmekte zorlanan Suudi Arabistan alternatif bir rotaya yöneldi. Suudiler, Asya ülkelerine petrol sevkiyatı için Süveyş kanalından geçen daha az tehlikeli ancak daha uzun bir alternatif rotayı kullanıyor.
0: Suudi Arabistan uzun süredir dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı. Ancak İran savaşı Suudilerin petrol sevkiyatını zora soktu. Riyad son 6 ayı petrol sevkiyatı için alternatif güzergah arayışıyla geçirdi. Suudi Arabistan petrolünün büyük bölümünü sevk ettiği Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla ilk olarak Bab-ül-Mendeb Boğazı'na yöneldi. Doğudaki sahalarından elde ettiği petrolü Doğu-Batı boru hattıyla Kızıldeniz'deki Yanbu Limanı'na sevk etmeye başladı. Bu limanda tankerlere yüklenen petrol Bab-ül-Mendeb'den geçirilerek Asya pazarlarına ulaştırılmaya başlandı. Ancak 20 Temmuz'da Husilerin saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan Babil Mendeb Boğazı'nı da kullanmakta zorluk çekmeye başladı. Bunun üzerine Suudi yetkililer yeni bir alternatif güzergah belirledi. Suudi tankerleri petrolü Kızıldeniz'in kuzeyine taşıyarak Mısır'daki bir başka boru hattı olan Sumed'e götürmeye başladı. Artık Suudi tankerler yüklerini Kızıldeniz'in batı kıyısındaki Ain Suka limanında bulunan Sumed boru hattının terminalinde boşaltıyor. Suudi petrolü buradan Sumed boru hattıyla Mısır'ın Akdeniz kıyısına sevk ediliyor. Ardından petrol Akdeniz'de yeniden tankerlere yükleniyor, buradan Asya ülkelerine ulaştırılıyor. Bu ay içinde Sumed'den günde 1,9 milyon varil petrol geçirildi. Haziran'da bu oran 650 bin varildi. Bu petrolün çoğunun Suudi Arabistan'a ait olduğu belirtiliyor. Güney Afrika üzerinden Çin, Güney Kore, Japonya ve diğer ülkelere bu şekilde yapılan petrol sevkiyatı çok daha uzun zaman alıyor. Petrol Asya ülkelerine 2 ila 4 haftalık ilave bir sürede gidebiliyor. Tankerlerin fazladan yakıt tüketmesi ve diğer işletme maliyetleri nedeniyle bir varil petrolün maliyetine en az 5 dolar da ekleniyor. Asya ülkeleri bu nedenle petrolü daha pahalıya satın almak zorunda kalıyor.
5: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'de göçmen kampında kriz çıktı. Septeli bir grup göçmen kampını ateşe verdi. Kızılaç'ın gıda dağıtımını engellemeye çalıştı.
8: Bir tarafta ellerinde İspanya bayrakları, taşlar, sopalar ve benzinle Septe sakinleri, öte tarafta çoğunluğu Afrika'dan gelen 10 bine yakın göçmen. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'de tansiyon yükseldi. 80 bine yakın göçmenin denizden girdiği Septe'de 8 bin göçmen kalmıştı. Göçmenler İspanya hükümetinin gösterdiği kamplara taşınsa da bir kısmı Septe'nin trampolin plajında çadırlarda kalmaya devam ediyor. Septeliler İspanya bayraklarıyla yürüyüş düzenledi. Havanın kararmasıyla birlikte protestolar sertleşti. Küçük barikatlar kuruldu, bir grup bazı barakaları sökmeye çalıştı. Polis bölgeye girişleri engellerken grubu dağıtmak için plastik mermi kullandı. Eylemciler göçmenlerle önce tartıştı, ardından çadırları ateşe verdi. Çoğunluğu faslı olan göçmenler taşlar ve sopalarla bölge halkıyla çatıştı. Gerilimin tırmandığı sırada başka bir noktada da 4 asker göçmenler tarafından yaralandı. Güvenlik güçleri 12 kişiyi gözaltına aldı. Olay bir süre sonra yatışsa da şehirde gerilim sürüyor.
5: Norveç Kralı 5. Harald tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Kral Harald kanındaki bakteriyel enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Norveç Kraliyet Sarayı, kralın ciddi sağlık problemleri sonrası bu sabah Oslo'da hayatını kaybettiğini duyurdu. Kral Harald 1991'den beri tahttaydı. Norveç halkıyla kurduğu yakın ilişkilerle tanınan 5. Harald, kraliyetinin daha modern bir yapıya kavuşmasında önemli rol oynadı. Kralın ölümünden sonra tahta 53 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Haakon'un geçmesi bekleniyor. Cinsel suçlardan hüküm giyen ve hapishanede ölen ABD'li Jeffrey Epstein'le bağlantısı ortaya çıkan Veliaht Prens Mette Marit ise Norveç'in yeni kraliçesi olacak. İki kentten boğulma haberleri geldi. Şanlıurfa ve Hatay'da suya kapılan iki kişi yaşamını yitirdi. Rize'de de salı günü denize kaybolan 10 yaşındaki Arif Kerem Önder'in cansız bedenine ulaşıldı.
7: Saatlerce süren arama çalışmalarının sonunda acı haber geldi. Sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
9: Ambulansa verin, ambulansa verin.
7: Hava sıcaklığının 44 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da yaşayan 5 arkadaş serinlemek için Esenyayla mahallesinde tarımsal sulama için kullanılan bir sulama kanalına gitti. Yüzmenin yasak olduğu sulama kanalına girdikten kısa süre sonra çocuklardan biri gözden kayboldu. Akıntıya kapılan 16 yaşındaki Mehmet Raşit Akçay boğularak can verdi. Hatay'dan da bir boğulma haberi geldi. Payas sahilinden denize giren 35 yaşındaki Salih Yıldız boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların yardımına koştuğu Yıldız kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rize'nin Çayeli ilçesinde salı günü denize giren 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul Önder boğulmuş, kardeşi ise kaybolmuştu. Arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde 10 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Arif Kerem Önder ve abi Ardeşen ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Karadeniz sahillerinde boğulma vakalarına karşı önlemler artırıldı. Trabzon ve Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek geçici süreyle yasaklandı.
5: Bursa'da KOAH hastası Hanife Tiryaki ormana doğru ilerleyen anız yangınını durdurmak için var gücüyle mücadele etti. 65 yaşındaki kadın yangını görünce adeta hastalığını unuttu. Nefes almakta güçlük çeken kadını ekipler çalışma sonrası evine kadar bıraktı. Ertesi günde kadının evine teşekkür etmek için gittiler. Hanife Tiryaki'nin cesareti itfaiye ekibinin vefasıyla buluştu.
0: Hastalığını unuttu, alevlerin önüne geçti. 65 yaşındaki KOAH hastası Hanife Tiryaki, alevler ormana sıçramasın diye var gücüyle mücadele etti.
10: Yaptığı şey gerçekten çok kıymetliydi. Hani büyük gözleriyle yangını buradan koşman gelmen.
11: Yangının daha dumanını gördüm, ben buradan koştum. KOAH hastasıyım ama o kadar böte böcekler var, oralarda canlılar var. Evet. Ne demek, onlara bir faydam olduysa ne mutlu bana. Doğru.
0: Bursa'nın Yenişehir ilçesinde anız yangını ormana doğru ilerledi. Yangın çıkan alana yakın bir bölgede yaşayan Hanife Tiryaki dumanı görünce hemen evinden çıktı. İtfaiye ekiplerine yardım etmek için koşturdu. Yangının ormana sıçramaması için ekiplere elinden geldiğince destek oldu. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri kendilerine yardım eden 65 yaşındaki kadını görev sonrası eve bıraktı. Bir gün sonra da teşekkür etmek için ziyarete gittiler.
11: Gelenden sonra biraz bir şey çektim. Hani zulüm zahmet çektim, hani nefes alamadım ama sonra düzelttim kendimi.
10: Çok geçmiş olsun.
11: Sağ ol, Allah razı olsun. Nefesim tıkandı, beni götürdüler. Tamam. Hızır gibi yetişti bana. Hani iyi oldu. Yoksa ben eve gelemezdim. Orada bir tarafta yığılırdım.
5: Adana'da 11 yaşındaki işitme engelli Ayşegül Şiş biyonik kulakla duyabiliyordu. Ancak 3 yıl önce sokakta oynarken kulağındaki cihaz kırıldı. Aile 220 bin liralık biyonik kulak ücretini karşılayamıyor. Okulda büyük zorluk yaşayan kızlarının yeniden duyabilmesi için yardım bekliyor.
12: Bir hafta sonra okullar açılıyor. Benim kızımın duymasını istiyorum. Yaşıtlarla oynamasını istiyorum. Yani kulağında cihazının olmasını istiyorum.
0: Adana'da yaşayan inşaat işçisi Abdullah Şiş ve eşi Ebru Şiş'in kızı Ayşegül doğuştan işitme engelli. 11 yaşındaki çocuğa 5 yıl önce biyonik kulak takıldı. Bu sayede akranları gibi duyabilen Ayşegül okul hayatına başladı. Ancak 3 yıl önce sokakta oynarken kulağındaki cihaz kırıldı. Cihazın yeni alım süresi henüz dolmamıştı. Bu nedenle 220 bin liralık biyonik kulak ücreti devlet tarafından karşılanmadı. Bu süreçte motosiklet kazası geçiren baba Abdullah Şiş de bir süre çalışamayınca ailenin maddi sıkıntısı arttı. Kirayı da ödeyemeyen aile evden çıkarıldı. Akrabalarının yanına yerleşmek zorunda kalan Şiş ailesinin tek isteği var. O da Ayşegül'e biyonik kulak alınması.
12: Cihazsız okula gidip geliyor. Gidip geldikten sonra yani bir şey yapamıyor. Sadece yazma yazıyor. Duymuyor yani bir şey. Çok üzülüyorum, çok duygulanıyorum. Yani içim yanıyor ama işte elimizden bir şey gelmiyor.
0: Ayşegül'ün 12 yaşındaki ablası Ayfer'in de işitme cihazı bozuk. Aile kızlarının eskisi gibi duyabilmesi ve okula rahat gidebilmesi için yardım bekliyor.
5: Antalya'nın Akseki ilçesinde tarihi Sarı Hacılar Köyü, düğmeli evleri ve yaklaşık 600 yıllık camisiyle turistlerin ilgi odağı oluyor. 55 kişinin yaşadığı köyü bu yıl 100 bin kişi ziyaret etti.
7: Özgün mimarisi ve tarihi dokusuyla görenlere hayran bırakıyor. Düğmeli evleriyle betonsuz köy olarak anılıyor. Tarihi Sarı Hacılar Köyü her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
13: Sarı Hacılar Köyü'nün en güzel yanlarından bir tanesi de bu köy. Dünyada beton yapıyı barındırmayan tek köy. Nasıl bunu söyleyebiliyoruz? Çünkü dediğim gibi katran ağacı ve bölgede bulunan taşlar, katran ağacı da yine aynı şekilde bu bölgenin bitkisidir. Sadece bunlarla yapılıyor ve bölgedeki bütün evler tamamen yığma taş ve katran ağacından oluşuyorlar.
7: Antalya'nın Akseki ilçesindeki 25 haneli tarihi Sarıacılar Köyü'nün nüfusu 55. Ancak düğmeli evler Kervanyolu ve yaklaşık 600 yıllık camisiyle turistlerden yoğun ilgi görüyor. Köy bu yılın ilk 8 ayında nüfusunun yaklaşık 1800 katı ziyaretçiyi ağırladı. Köyü ziyaret edenlerin sayısı 100 bini geçti.
14: Köyümüzdeki çalışmalarımıza 1999 yılından itibaren devam ediyoruz. Turizm köyü olması yolunda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Gerek Çekül Vakfı, gerek işte Akseki Kaymakamlık ve tüm kurumlar, Turizm Bakanlığı hepsinin desteğiyle köyümüzü bu noktaya getirdik.
7: Sarıacılar Köyü geleneksel mimarisini korumaya devam ediyor. Yeni yapıların ancak bölgenin özgün mimarisine uygun şekilde düğmeli ev tekniğiyle inşa edilmesine izin veriliyor.
5: Paris'te başlayan yolculuk Yunanistan'da son bulacak gibi gözüküyor. Emily in Paris dizisinin yeni sezonundan ayrıntılar paylaşılmaya başlandı. Biz de bu haberle bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Emily Cooper.
15: Emily in Paris dizisinin 6. sezonundan görseller paylaşıldı. Final sezonu olacak 6. macera 24 Aralık'ta yayınlanacak. Lily Collins'in canlandırdığı Emily 6. sezonda işi ve özel hayatı nedeniyle Fransa'nın yanı sıra Yunanistan ve Monako'ya da gidecek. Hırs ve romantizmle örülü son macerada Emily yine zor bir karar vermek zorunda kalacak. I think you should be too. Final sezonundan paylaşılan karelerde her sezonda olduğu gibi yine renkli kıyafetler ve gösterişli mekanların başrolde olduğu görülüyor. Dizinin yapımcısı Darren Star, final sezonunun bugüne kadarki en büyük ve en görkemli Emily in Paris deneyimi olmasını istedi. Bu sezon pek çok farklı lokasyona gittik ve Yunanistan gerçekten muhteşem bir şekilde sergilemek istediğimiz bir yerdi, yorumunu yaptı.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
16: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
17: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
18: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
19: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusumuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
20: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Türkiye turnesine İstanbul, İzmir, Denizli, Antalya ve Ankara ile devam ediyor. Turnenin ilk ayağında binlerce müzikseverle buluşan ve pozitif organizasyonuyla gerçekleşen Say Plays Jazz on Tour with Skoda konserlerinin biletleri Biletix, Paso ve Bu Bilet'te.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.
2: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Kastildaroğlu Süt Ürünleri. Reklam.
3: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
4: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bugün çalışma hayatında zaman zaman engelli emekliliğiyle de karıştırılan malulen emeklilik konusundan bahsedelim. Malulen emeklilik, sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkan veya çalışma gücünü ciddi ölçüde etkileyen hastalık ya da rahatsızlıklar sebebiyle kişinin çalışma hayatına devam edememesi durumunda belirli şartlarla SGK tarafından aylık bağlanmasını sağlayan bir sosyal güvenlik hakkıdır. Burada en önemli kriterlerden biri çalışma gücü kaybı oranıdır. Genel olarak SGK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kişinin çalışma gücünün en az %60'ını kaybettiğinin tespit edilmesi gerekir. Ancak kişinin elinde %60 veya üzerinde engelli sağlık kurulu raporu bulunması tek başına malulen emekli olacağı anlamına da gelmez. Son değerlendirmeyi SGK'nın yetkili sağlık kurulları yapar. Malulen emeklilik için sadece sağlık şartı da yeterli değildir. Genel olarak kişinin en az 10 yıldır sigortalı olması ve toplam 1800 gün priminin bulunması gerekir. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede mal olan sigortalılarda ise 10 yıllık sigortalılık süresi şart aranmaz, 1800 gün prim şartı devam eder.
3: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
6: İstanbul, Kocaeli, Bolu, Ankara, Batı Karadeniz hattında yağmur ara ara şiddetli yağacağından su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Ayrıca İzmir, Bodrum hattında Ege bölgesinde bu iki akşam hava rüzgarlı ve oldukça serin olacağından üşütme riskine karşı daha kalın giyinilmeli.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Bordo Mavililer yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Sonucun sorumluluğunu üstlenen teknik direktör Fatih Tekke de istifa ettiğini açıkladı. Tekke'nin istifa kararı Trabzonspor yönetimi tarafından kabul edilmedi.
9: Trabzonspor Avrupa Ligi'ne erken veda etti. Karadeniz ekibi playoff turunda Ferencvaros'a rövanş maçında 4-0 mağlup oldu. Bordo Mavililer'de Malinovski 13, Cabral'sa 57. dakikada kırmızı kart gördü. Ferencvaros'un golleri Odov'da, Korbu, Yusuf ve Listes'ten geldi. Takımıyla 61. maça çıkan Fatih Tekke alınan sonucun sorumlusunun kendisi olduğunu belirterek istifasını sundu. Trabzonspor yönetimi ise Tekke'nin istifasını kabul etmediğini açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada Tekke'nin istifa kararını duygusal yoğunlukla aldığı kaydedildi. Fatih Tekke, teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Ahmetspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır denildi.
8: Beşiktaş Avrupa Ligi'ne ilk maçtaki attığı gollerle turladı. 3-0 yendiği maçın rövanşında 1-0 yenilen siyah beyazlılar lig aşamasına yükseldi.
10: Beşiktaş bir yıl aranın ardından tekrar Avrupa Ligi'nde. Siyah-beyazlılar son 16 turu playoff mücadelesi rövanş maçında Kauno Jalgiris'e 1-0 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 3-0'lık skorla adını lig aşamasına yazdırdı. Kauno'ya galibiyeti getiren gol 64. dakikada Renan Oliveira'dan geldi. Vincenzo Italiano büyük çoğunluğu rotasyona sahip bir kadroyla Litvanya deplasmanında yer aldı.
1: İlk maçtaki avantajla tur atladık. Mutluyuz. Sezonun ilk gerçek hedefini tamamlayarak lig aşamasına yükseldik. Bugün daha iyi performans gösterebilirdik. Önümüzdeki maça %100 hazır olmalıyız.
10: Aynı zamanda yeni transfer Dušan Vlahović ilk kez 11'de sahaya çıktı.
8: Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer alacağı turnuvada ilk maçlar 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.
10: Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonu lig aşamasının kuralları Monaco'da çekildi. Kura çekimini eski futbolcular Fransız Thierry Henry ve İspanyol David Villa gerçekleştirdi. Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray'la Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray yeniden Devler Ligi arenasında. Avrupa Fatihi'nin rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK oldu. Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yaratmanın peşinde. Sarı lacivertliler Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK'la eşleşti. Fikstürün cumartesi günü belli olacağı Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 8-10 Eylül tarihleri arasında oynanacak. 36 takımla lig aşamasında ilk 8 takım son 16'ya kalacak. 9'da 24. sırayı alan takımlar son 16 için playoff oynayacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu 5 Haziran 2027'de Madrid'deki Metropolitano Stadında belli olacak.
8: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA'dan gelecek dev gelirle kasayı dolduracak. İki takım Şampiyonlar Ligi'nde minimum 61,3 milyon euroluk bir gelire sahip olacak. Performansa göre iki kulübün kazandığı tutarlar artacak.
11: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalmasıyla birlikte Türk futbolunda uzun bir aradan sonra bir ilk yaşandı. Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda Türkiye 19 yıl sonra iki takımla temsil edilecek. Fenerbahçe Fransız ekibi Lyon'u playoff turunda eleyerek Şampiyonlar Ligi'nin lig etabına kaldı. Trendyol Süper Lig'de bir önceki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray direkt katılma hakkı elde etmişti. Sarı Kırmızılar minimum 30,1 milyon euroluk geliri garantilerken Fenerbahçe ise minimum 31,2 milyon euroyu garantiledi. Fenerbahçe katsayı sıralamasında Galatasaray'a göre üst sıralarda olduğu için 1,1 milyon euro daha fazla gelir elde edecek. Şampiyonlar Ligi etabına katılan her takım gibi Galatasaray ve Fenerbahçe de herhangi bir maça çıkmadan 18,62 milyon euroluk taban ayak bağısı ücretini kasasına koyacak. Bu tutarın 17,87 milyon eurosu sezon başında peşin olarak, kalan 707 bin eurosu ise sezon sonunda kulüplere aktarılacak. Ligde alınacak galibiyet, beraberlik ve tur atlamalarında da bu gelir daha da artacak. Her takım galibiyet başına 2,1 milyon euro, beraberlik başına ise 700 bin euro alacak.
8: Amerika'nın voleybol takımı Polonya karşısında liderlik için sahaya çıkacak. Grup aşamasındaki son maç saat 19'da Sinan Erdem spor salonunda oynanacak. Letonya, Slovenya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup eden milliler Polonya'yı da yenmesi halinde grubu namağlup tamamlayacak. İki takım da aynı puana sahip. Polonya şu ana kadar bir set kaybederken milliler iki set verdi.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
12: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Haftanın son işlem gününe geldik. Bugün de ayın 28'i, artık ay da sona eriyor, hafta da sona eriyor. Birazdan bugün açıklanan birkaç veriye ve piyasalar haftayı nasıl tamamlıyor, rakamlara bakacağız. Ama bugün Finans Kafe'de başka bir konuyu, spor ekonomisini işleyeceğiz. Çünkü Türkiye 19 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde yeniden iki takımla birlikte temsil ediliyor. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde. Galatasaray zaten geçen yılın şampiyonu olarak katılmaya hak kazandı. Fenerbahçe Lyon engelini geçti. O da katılmaya hak kazandı. Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde ve iki takımın birlikte 19 yıl sonra tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu görüyoruz. Tabii yalnızca orada oynamayacaklar, kasalar da dolacak biraz. Şampiyonlar Ligi'ne gitmeleriyle birlikte iki takımın alacakları paranın toplamı 61 milyon euroyu geçiyor. Ondan sonraki süreçte de tabii başarılar geldikçe yine kasalara para girecek. Biz tüm bunları daha detaylı olarak spor hukukçusu ve kas hakemi Halil Kasapoğlu ile konuşacağız. Bugün konuğumuz stüdyoda kendisi. Hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk.
12: Şimdi biz yayına girerken Beşiktaş'ın da rakipleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde. Dün de Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakipleri belli olmuştu. Kuralar çekilmişti. O yüzden biraz buradan güncel başlayalım. Siz nasıl buldunuz rakipleri?
13: Rakipler tabii, burası Şampiyonlar Ligi. Avrupa arenası. Rakipler oldukça zorlu. Ben ama oldukça keyifli maçlar bekliyorum. Temsilcilerimize güveniyorum. Yaklaşık dediğiniz gibi 19 yıl sonra iki temsilcimizle birlikte Şampiyonlar Ligi arenasındayız. Şampiyonlar Ligi gruplarındayız. Ben gayet keyifli maçlar, zorlu, çetin mücadeleler bekliyorum ve rakiplerimizi gördük, biliyoruz. Hepsi birbirinden değerli, gayet zorlu, tanıdığımız, bildiğimiz rakipler. Temsilcilerimize güveniyoruz ve başarılar diliyoruz. Buraya gelmeleri de çok büyük bir başarı. Fenerbahçe'nin elemelere geçmesi, Galatasaray'ın şampiyon olarak doğrudan katılma hakkı kazanması. Bunlar çok değerli başarılar. Umarım devamı da gelecektir. Başarılar diliyorum ben her evet. iki güzide kulübümüze de.
12: Bütün takımlarımıza başarılar diliyoruz. Şimdi dün biraz da işin hani bu ekonomi tarafına, para tarafına baktık biz ekonomi bölümü olarak haliyle. Şimdi Fenerbahçe'nin geliri 31,2 milyon euro. Galatasaray'ın da 30,1 milyon euroyu buluyor. Biraz bir katsayı farkından dolayı Fenerbahçe'nin alacağı para biraz daha yüksek gibi. Şimdi bu başlangıç tablosunu, başlangıçta gelecek olan bu parayı kulüpler açısından, onların ekonomisi açısından siz nasıl yorumluyorsunuz? Bu sıcak paranın kulüplerin hani kısa vadeli borç yönetimi üzerinde bir rahatlatıcı etkisi olur mu?
13: Kesinlikle. Kulüplerimizin biliyorsunuz transfer masrafları, oyuncu maaşları, menajerlik ücretleri, yapmış oldukları harcamaların, yapmış oldukları giderlerin birçoğu euro, dolar üzerinden yapılan masraflar ve harcamalar. Bu yüzden kulüplerimiz TL gelir elde etmesine rağmen euro ve dolar bazlı giderlerle arada bir kur farkı oluşuyor. Ancak burada direkt euro üzerinden ayak bastı parası, biliyorsunuz UEFA'nın her katılan, bu grup aşamasına katılan 36 kulüp için yaklaşık 19 milyon euro civarı. Bu 19 milyon euroluk gelir direkt olarak hem euro üzerinden olduğu için genelde gelirleri TL üzerinden olan kulüplerimiz için önemli bir rahatlama mekanizması. Ben bunu kur koruma mekanizması olarak yorumluyorum. Tabii UEFA bu 36 kulübe bu sezon boyunca, Şampiyonlar Ligi sezonu boyunca yaklaşık 2,5 milyar euroluk bir para dağıtmayı planlıyor. UEFA'nın projeksiyonu bu yönde. Tabii burada 2,5 milyar euronun ilk başta 36 kulüp arasında ayak bastı parası olarak tabir ettiğimiz yaklaşık 19 milyon euroluk bedel.
12: Aslında ekrana da geldi. Sonrasında ayak bastı katılım payı Galatasaray için 18,62, Fenerbahçe için 18,62. Dediğiniz gibi 19'a yakın bir rakam. İlk olarak evet. Bu zaten cepte, öyle değil mi?
13: Evet. Sonrasında tabii performans gelirleri var.
12: Evet.
13: Burayla bitmiyor iş. Kulüpler, bu 36 kulüp kazandıkları her mücadele için 2,1 milyon euro. Berabere kaldıkları, aldıkları her bir puan içinde 700 bin euro gelir elde ediyorlar. Tabii bu turlar arttıkça da yine performans gelirleri artıyor. Son 16'ya kalan takımlara UEFA 11 milyon euroluk bir bütçe ayırıyor. Yine çeyrek final, yarı final, final mücadeleleriyle beraber turnuvanın kazananı, Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi olan takım yaklaşık 100-120 milyon euro arasında bir gelirle turnuvayı tamamlamış oluyor. Bu çok büyük bir rakam.
14: Evet, çok
13: rakam.
14: Büyük bir rakam. Gerçekten öyle. Peki şimdi bir katsayı farkından dolayı hani bir kulübümüz diğerinden biraz daha 1 milyon euronun üzerinde fazla para alacak dedik ama bu hani biraz finansal fair play açısından baktığımız zaman da UEFA'nın geçmiş başarılara hani bu kadar büyük para ayırması sizce adil mi?
13: Tabii ki bu tüm dünyada bizim ligimizde de uygulanan bir sistem. Yayın gelirleri ve diğer dağıtılan gelir kalemleri genelde geçmiş başarıların da değerlendirildiği, geçmiş başarıların da bir parametre olarak kabul edildiği bir projeksiyon ortaya çıkartıyor. Bu nedenle ben bunun adil olduğunu düşünüyorum. Zaten kulüpler Avrupa başarıları, kendilik başarıları bunların ölçüsünde belli bir puan topluyorlar ve bu puanlardan yayın gelirleri ölçüsünde bir hesaplama yapılarak bu katsayılar belirleniyor ve UEFA gelirleri kulüplere bu şekilde dağıtıyor. Yani ben adil bir düzen olduğunu düşünüyorum. Evet.
14: Peki şimdi 36 takım var. Bu da yeni bir format. Söyledim mi? Yani 36 takımlı yeni bir lig formatı var. Ödül havuzu da o oranda büyümüş oluyor aslında ve gelir modeli de işte katılım, performans, yeni değer sütunu diye üçe ayrılmış oluyor. Siz kendi bir hukukçu olarak baktığınız zaman UEFA'nın bu dağıtım modeliyle kulüpler arasındaki o makasın biraz kapandığını düşünüyor musunuz?
13: Bundan önceki format dediğiniz gibi 32 takımlıydı ve grup aşamasında yaklaşık değil tam anlamıyla 96 tane maç oynanıyordu grup aşamasında. Şu an 36 takımlı bu formatta artık 8 tane maç oynuyor tüm takımlar. Dördü iç sahada, dördü deplasmanda olmak üzere. Ve grup aşamasında, bu lig aşamasında 144 tane müsabaka gerçekleşiyor. Bu da takdir edersiniz ki hem yayın gelirlerini hem kulüplerin maç günü gelirlerini önemli ölçüde arttıran bir husus. UEFA'nın gelirleri de bu şekilde katlanmış oluyor ve kulüplere yapmış oldukları yardımlar, kulüplere yapmış oldukları ek bütçe aktarımları buna göre artmış bir şekilde devam ediyor. Ben bu formatı olumlu buluyorum. Çünkü bir önceki format uzun süre tüm futbol severlerini takip ettiği ve artık biraz böyle tabiri caizse sıkılmaya başladığımız bir formattı. Bu formatla artık hem aynı 3 rakiple 2 tane maç yapmak yerine hem farklı takımlardan, Avrupa'nın farklı şehirlerinden takımlardan 8 farklı rakiple maç yapıp hem daha keyifli hem daha fazla büyük maçın izlendiği bir format bu. Aradaki makas da dediğim gibi UEFA'nın gelirleri arttıkça, UEFA'nın kulüplere aktardığı para arttıkça tabii ki biraz daha daralmış oluyor.
14: Peki bu hani turnuvalardan gelen bu devasa gelirler özellikle kulüpler için baktığımız zaman onlara nasıl bir hareket alanı sağlıyor?
13: Tabii ki turnuvalardan gelen gelirler çok önemli kulüplerimiz için. Ancak kulüplerimizin bir de gider tabloları var.
14: Evet.
13: Biz burada gider tablolarını incelediğimizde kulüplerin maalesef çok kulüplerimizden ayaklarını, yorganlarına göre uzattıklarını görmüyoruz.
14: Evet.
13: Maalesef.
14: Borçlar burada, da zaten tabii bir hayli yüksek.
13: Yani burada kulüplerimiz Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi bir kadro kurmak için devasa harcamalar yapıyorlar. Her ne kadar UEFA'dan Şampiyonlar Ligi ile alakalı gelen gelirler atsa da bu yapmış oldukları transfer harcamaları da kat ve kat arttığı için yine biz burada denk bir bütçe sağlayamıyoruz maalesef kulüplerimiz açısından.
14: Yani başarılı olmak için daha fazla transfer yapılıyor ya da daha parlak isimler getirilmeye çalışılıyor. Bu da bu sefer tekrar maliyet yaratıyor aslında.
13: Kesinlikle, kesinlikle. Türkiye Ligi şu an İngiltere Premier Ligi ve Suudi Arabistan Ligi'nden sonra en fazla transfer harcamasının yapıldığı evet. 3. lig. Yani bir transfer enflasyonuyla karşı karşıyayız. Bu transfer harcamalarında genelde biz panikle, biraz daha popülist yaklaşımlarla ve taraftarın gazını alma amaçlı yapıldığını görüyoruz. Maalesef planlı, sistematik bir şekilde transfer yapan kulüp sayımız çok fazla değil Türkiye'de. Biraz daha gelir gider dengesinin gözetildiği, futbol aklının devrede olduğu bir transfer anlayışıyla yaklaşırsak biz transfer süreçlerine ve turnuva süreçlerine çok daha önemli başarılar, çok daha sürdürülebilir, istikrarlı başarılar kazanacağımıza ben inanıyorum.
14: Evet. Peki şimdi tabii Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın getirisi hani sadece UEFA'dan gelecek olan bu primler ya da gelirler değil. İşte maç günü gelirleri var, bilet satışları var, loca satışları var, VIP biletler var, markalı ürün satışları var. Yani pek çok şey sayabiliriz. Yeni sponsorluk anlaşmaları var. Şimdi öyle bir çarpan etkisi oluyor ki pek çok yerden de tekrar bir kazanç kapısına dönüşebiliyor. Bu açıdan baktığımız zaman hani bu iki takımla katılıyor olmamız nasıl bir çarpan etkisi yaratır?
13: Şimdi demin de değindiğim gibi Şampiyonlar Ligi formatının dağıtmış olduğu ücret kulüplere UEFA Avrupa Ligi'nin yaklaşık 5 katı. Yani çok büyük bir biz burada ekonomik büyüklükten bahsediyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Bu tabii ki Kulüplerin sponsorluk anlaşmalarına da yansıyor. Maç günü gelirlerine de yansıyor. Bilet fiyatlarına da yansıyor. Yapmış oldukları transferlere de yansıyor. O nedenle 4 iç saha maçı garanti her iki kulübümüz için. 4 tane büyük Avrupa takımıyla iç sahalarında maç yapacaklar. Ve ben bu maçlardan çok önemli ölçüde maç günü gelirleri, bilet gelirleri, yine bu maçların, bu Şampiyonlar Ligi arenasının ben sponsorluk anlaşmalarına da önemli ölçüde yansıyacağını ve gerçekten önemli firmalarla, önemli şirketlerle bu anlamda Şampiyonlar Ligi'nde kendini göstermek isteyen, Avrupa'nın en büyük futbol arenasında kendini göstermek isteyen markalarla büyük işbirliklerine imza atacaklarına inanıyorum kulüplerimiz.
14: Peki buna yayın haklarını da ekleyelim mi? Bu konuda da değerlendirmenizi alayım. Yani yeni formatta hem dijital hem küresel yayın hakları oldukça önemli bir noktaya geldi. Yani kritik bir boyuta ulaştı. Yani Türkiye pazarındaki yayın hakları pastası olarak baktığınız zaman neler söyleyebilirsiniz?
13: Evet, bu önemli bir konu. Önümüzdeki yıl yeni bir yayın ihalesi yapılacak ve tekrar bir ihale ile önümüzdeki yılların yayıncısı belli olacak. Baktığımız zaman, kıyas yaptığımız zaman Avrupa'daki yayın gelirleriyle ülkemizdeki lig yayın gelirlerine, demin ayak bastı parasından bahsettik. 19 milyon euro bir ayak bastı parası alıyor bu 36 takım. Peki kendi ligimize baktığımızda yayın geliriyle alakalı ne söyleyebiliriz? Geçtiğimiz yılın şampiyon takımı kim? Galatasaray. Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl yayın havuzundan almış olduğu toplam ücret, elde etmiş olduğu toplam gelir yaklaşık 16 milyon euro. Yani biz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde, yalnızca katılması halinde dahi şampiyon olması olduğu takdirde elde etmiş olduğu yayın gelirinden daha fazla bir
14: ayak
13: rakam.
14: Ayak bastı parasından bile daha düşük yüksek, mü
13: kesinlikle,
14: diyorsunuz?
13: Kesinlikle. Ayak bastı parasından bile daha düşük bir gelir elde etmiş oluyor. Bununla tabii futbolumuzun marka değeri açısından oldukça düşündürücü olduğunu ben düşünüyorum. Yani bunu oturup futbolun tüm paydaşları neden yayın gelirleri bu şekilde niye arttıramıyoruz, nasıl arttırırız? Günlük kısır tartışmalardan ziyade oturup bunları konuşup bunlara kafa yormamız gerekiyor diye düşünüyorum.
14: Peki o günlükten çıkıp hani bu gelirleri de bir kerelik gibi düşünmezsek ve daha kalıcı bir ekonomik güç odağı haline getirmeyi istersek, böyle bir hedef koyarsak ne yapılması gerekir? Yani sadece katılmak değil de biraz daha yapısal bir dönüşüm mü, yapısal bir model değişikliği mi gerekiyor?
13: Kesinlikle. Demin de bahsettiğim gibi bir önce denk bütçeyle alakalı çalışma yapılması lazım kulüplerimiz açısından. Yani ayaklarını yorganlarına göre uzatmaları lazım. Gelirlerini, giderlerini önlerine alıp bütçelerini, finans tablolarını güzel bir şekilde günlük popülist yaklaşımlardan kaçınarak, taraftarların tepkisinden kaçınarak aklı selim bir şekilde, kulübün geleceğini düşünen bir şekilde oturup bütçelerini iyi planlamaları, transferlerini, kadrolarını bu şekilde yönetmeleri ve dediğim gibi futbolun marka değerine daha hizmet eden yaklaşımlarda bulunmalarını ben faydalı olacağı kanaatindeyim Türkiye futbolu açısından.
14: Çok teşekkürler katıldığınız için ve verdiğiniz değerli bilgiler için. Yine biz takımlarımıza başarı dileyerek bu bölümü tamamlayalım. Spor hukukçusu ve kas hakimi Halil Kasapoğlu. Tekrar teşekkürler efendim. Şimdi bir haberle devam edeceğiz. Merkez Bankası faizde sadeleşmeye gitmişti. 3 puan gerilemişti faiz. Kamu bankaları da pazartesiden itibaren faizi, bu düşüşü kredi faizlerine yansıtacaklarını duyurdu.
15: Kamu bankaları Merkez Bankası'nın faiz hamlesini kredilere yansıtacak. Diyarbakır önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın genel müdürleri bir araya geldi.
16: Bankacılık sektörümüzü vakit kaybetmeksizin ticari kredi faizlerine de bu 3 puanlık indirimde hızlıca yansıtmalarını talep ediyoruz.
15: Merkez Bankası hafta başında piyasayı yeniden %37 faizden fonlamaya başladı. Faiz 3 puan düşmüş oldu. İş dünyasının bu indirim yansısın talebine genel müdürler olumlu yanıt verdi.
17: Hemen pazartesinden itibaren kamu bankaları olarak biz de 2-3 puan hemen aşağı indireceğiz tüm faiz oranlarını.
15: Toplantıda terörsüz Türkiye süreci de konuşuldu.
18: Türkiye'nin doğusunda batısında herhangi bir eve cenaze gelmemesi bizim en büyük kazancımız. Bunu bir de ekonomik olarak taçlandırırsak bu bizim önümüzü açacak.
15: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakır da uzun yıllar süren terörün ekonomik maliyetini açıkladı.
19: Bakın bu ülke terör dolayısıyla ya da o çatışmalar dolayısıyla 2.3 trilyon dolar kaybetti. Bu aslında yıllar itibariyle bakıldığında bir yılda yatırım yapılabilir ana rakam olarak 75 milyar dolardan bahsediyoruz.

Yeniden Fed Başkanı'nın yapacağı konuşma bekleniyor diyebiliriz. Ons altın 4600 dolarda tutunmaya çalışıyor. Gram altın da 7100 liranın biraz üzerinde fiyatlanıyor. Bugün açıklanan iki önemli veri var. Hemen bakalım. Bir tanesi ekonomik güven endeksi. Ekonomik güven endeksinde Ağustos'ta yükseliş var. Eşik değerin üzerine çıktı. 100'ü geçti. 100,6 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 99,8 iken Ağustos ayında %0,8 oranında artarak 100,6 değerini aldı. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği gösteriyor. 100'den küçük olması ise beklentilerin kötüleştiğini gösteriyor. Dış ticaret rakamları, dış ticaret açığı Temmuz'da %13,6 artışla 7 milyar 343 milyon dolara yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı'nın geçici verilerine göre ihracat Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 artarak 25,6 milyon dolar oldu. İthalat ise %5,1 artarak 32,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat Ocak-Temmuz dönemindeki 7 ayda %3,4 arttı, 161 milyar 539 milyon dolar oldu. İthalatta 7 aylık rakam ise %4,7'lik artışla 222 milyar 85 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı Ocak-Temmuz döneminde %8,3 arttı. Bu haberle haftayı tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bugün hava koşulları kuzeyde birden değişti. Sonbahar havası var. Bu akşam ve yarın akşam açık havada konsere gidecekler için, düğünleri olanlar için bilgilendirme yapalım. Cuma akşamı İstanbul, Kocaeli, tüm Batı Karadeniz hattı, Ankara, Sivas boyunca yağmurlar devam edecek. Cumartesi akşamı ise İstanbul, Kocaeli, Ankara, Batı Karadeniz hattında yağış çok az, hatta kesilebilir.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için.
3: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
4: İsrail ne yapmaya çalışıyor? Doğrudan Türkiye hedef alıyor.
2: Türkiye daha fazla inisiyatif alır gibi mi, ne dersiniz? Yani burada bir de böyle bir alan var.
3: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
2: Bu hafta eğitim üzerine yapılan bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını ele alacağız, tartışacağız. Kayıttayız da bu hafta İran'ın gölge yönetimine, müzakerelerde tıkanan noktalara, OPEC'te olan gelişmelere yakından bakacağız. İki konumuz olacak.
3: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
4: Üçüncü döneme anlamına mı geliyor NATO 3.0? Oradan başlayalım isterseniz.
2: Peki bunun ardında ne yatıyor? Yapay zeka öğrencilerin çözüm üretme kapasitesini köreltiyor mu?
3: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
2: Psikologlar, sosyologlar, siyasetçiler rinde içinde olduğu uzun, erimli bir sürece ihtiyaç var. Bunun hazırlığı da olması gerekiyor mu, ne dersiniz?
3: Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.
2: Merhaba, saat 3 oldu. NTV Devre Bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okula başlayacak öğrencilerin uyurma eğitimleri için önemli bir karar aldı. Memur velilere 1-11 Eylül haftasında günde 3 saat idari izin verilecek. Veliler de çocuklarıyla uyum etkinliklerine katılabilecek.
3: Okullar 14 Eylül pazartesi günü açılacak. Okul öncesi, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilerse 7-11 Eylül'de uyum haftası için okullarda olacak. Velilerin de çocuklarıyla uyum eğitimine katılması için önemli bir karar alındı. Uyum haftası boyunca memur velilere günde 3 saat idari izin verilecek. Aile ve nüfus 10 yılı çerçevesinde hayata geçirilen uygulamayla öğrencilerin okul uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirmek hedefleniyor. Bu kapsamda kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği karara ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderdi. Buna göre kamuda çalışan ebeveynlerden biri talep etmesi halinde öğrencinin eğitim kurumunun ders saatine uygun olarak idari izin alabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin uygulamayı sosyal medya hesabından değerlendirdi. Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda en güçlü yol arkadaşımız ailelerimiz diyen Tekin, ailemle okul yolu programıyla okul aile işbirliğimizi yıl boyunca güçlendirmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı.
2: Milli İstihbarat Akademisi yeni bir rapor yayımladı. Raporda teknolojinin gelişmesinin ülkelerin politikalarına ve ittifaklara etkisi anlatılıyor. Türkiye için değişen bu küresel düzende izlenecek yol haritası ortaya konuyor.
3: Gelişen teknoloji ülkeler arasındaki rekabeti ve ittifakları yeniden şekillendiriyor. Yapay zeka, kritik mineraller ve enerji altyapıları ülkelerin güvenliğini, siyasetini ve dış politikasını etkiliyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin hazırladığı son raporda teknolojinin Türkiye, ABD, Çin ve Avrupa Birliği ülkelerinin stratejilerini nasıl etkilediği ve Türkiye'nin konumu anlatılıyor. Teknopolitik düzende ittifaklar, stratejik rekabet ve Türkiye isimli raporda teknolojinin ittifakların kapsamını ve sınırlarını şekillendirdiği belirtiliyor. Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse, raporda teknolojinin dünya siyasetindeki güç dağılımı ve ittifak ilişkileri üzerindeki etkisinin arttığını söyledi. Teknolojik kapasitesi yüksek ülkelerin daha geniş hareket alanına ve pazarlık gücüne sahip olacağına da dikkat çekildi. Raporda ABD'nin yeni teknoloji ve güvenlik ağlarını örgütleme kapasitesiyle Çin'in üretim ölçeği ve sanayi derinliğiyle öne çıktığı ifade ediliyor. Avrupa Birliği'nin ise gücünü sanayi politikasıyla desteklemeye çalıştığı belirtiliyor. Peki Türkiye'nin bu alandaki politikası ne olacak? Raporda Türkiye'nin jeopolitik avantajına dikkat çekiliyor. Bunun teknolojik kapasiteyle desteklenmesi gerektiği belirtiliyor. Tek bir eksene bağlı kalmak yerine seçici entegrasyon modeli öneriliyor. Bu strateji ABD düzenleyici ve sanayi entegrasyonunu, ABD ve NATO ile güvenlik ve kritik teknoloji işbirliğini, diğer aktörlerle sektör bazlı ilişkileri birlikte yönetmeyi öngörüyor.
2: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, terörsüz Türkiye süreci için oluşturulan kurulları değerlendirdi. Kurulların içinden geçtiğimiz tarihi sürecin ritmine uygun çalışması bizim en büyük beklentilerimizden biri dedi.
4: Çerçeve yasa kapsamında biliyorsunuz sürecin işleyişinden sorumlu olacak bir takip ve değerlendirme kurulu oluşturuldu. Bu takip ve değerlendirme kurulu da ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirdi. Bu ilk toplantısını gerçekleştirerek çalışmalara başlamasını MYK'mız oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Zaman kaybetmeden hızla toplanmış olmaları ve çalışmaları bir şekilde koordine edebilmek için kurulların oluşturulması. Bu kurulların içinden geçtiğimiz tarihi sürecin ritmine uygun, kapsayıcı ve eş güdümlü bir şekilde çalışması bizim en büyük beklentilerimizden biri. Yalnızca bürokratik bir alana sıkışmış bir koordinasyondan değil, toplumsallaşan bir süreçten ve toplumun farklı kesimlerini de bu kurulların içerisine dahil edebilecek mekanizmaların etkin bir biçimde devreye konulması iyi olur.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Millet tarafından onay verildiğini görüyoruz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Türkiye Yüzyılı buluşmaları hakkında da bilgi verdi.
5: Bizim oy oranımızın, Cumhur İttifakımızın oy oranının çok çok üzerinde bir destekle bu yürüttüğümüz çalışmaların milletimiz tarafından onay verildiğini gözlemliyoruz.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, terörsüz Türkiye sürecine desteğin AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranını geçtiğini söyledi.
5: Sahaya çıktığımızda, insanlarla bir araya geldiğimizde, konuştuğumuzda bu açık bir şekilde de görülüyor.
3: AK Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Türkiye Yüzyılı buluşmaları hakkında bilgi verdi.
5: Terörsüz Türkiye ile birlikte geldiğimiz aşamanın, hayata geçirdiğimiz yasal düzenlemenin ve bunun arkasından umuyoruz ki terör örgütü PKK'nın burada varlığını tasfiye sürecinin gerçekleşmesi, Türkiye'nin yeni bir kalkınma dönemine gireceğine dair güçlü bir inancımız var. Tüm kadro sahada bu fikri, bu ana fikir etrafındaki gözlemlerimizi, milletimizle fikirlerimizi paylaşacağız.
3: Ahmet Büyükgümüş erken seçim tartışmaları hakkında da konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için teknik bir tarih düzenlemesi yapılabileceğini, bunun dışında gündemlerinde erken seçim olmadığını söyledi.
2: İBB davasında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını açıkladı. Mart 2025'te tutuklanan Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kararını duyurdu. Çalık, "Yoluma bugün bulunduğum yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam edeceğim," dedi. Bazı CHP'li belediye başkanları yeni partinin kurulmasının ardından istifa etmişti. Çalık, CHP'den istifa etmeyen başkanlar arasında bulunuyordu. FETÖ silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine ilişkin İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi. İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında Akıncı üssünde yakalanan darbe planlayıcılarından FETÖ hükümlüsü Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da, Ankara Adliyesi'nde hakim savcı olarak çalışırken meslekten ihraç edilen, hali hazırda tutuklu bulunan FETÖ hükümlüsü Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu Muğla'da gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Diğer iki şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Cem Küçük soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan programcı İsmail Çanak teslim oldu. İsmail Çanak İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan Çanak'ın dosya kapsamında bildiklerimi anlatacağım dediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında İsmail Çanak, iş insanı Serdar Özyurt ve gazeteci Ahsen Melek Kocatürk hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Nepal'deki yerleşim yerlerini yutan felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 500'e yaklaştı. Binden fazla kişidense haber alınamıyor. Tablonun ağırlaşmasından endişe edilirken bugün bir felaketin eşiğinden dönüldü. Kaya ve ağaç parçaları biriktiği için oluşan yapay göl bir anda önü açılınca bölge alarma geçti. Neyse ki alınan önlem sonucu korkulan olmadı.
3: Nepal'deki felaketten sonra ikinci sel riski paniğe yol açtı. Heyelan ve sel sırasında molozların önünü kesmesiyle oluşan su birikintisi patladı. Çinli ve Nepalli yetkililere göre buzul çığı nedeniyle Himalayalardan kopan kaya parçaları bir noktada birikti. Bu sayede büyük bir yapay göl meydana geldi. Suyun 150 metre uzunluğunda ve 3 milyon metreküp hacme ulaştığı belirtildi. Moloz birikintileri 1200 olimpik havuza eşdeğer olduğu açıklanan suyun basıncına dayanamayıp patladı. Ancak korkulan olmadı. Çinli ve Nepalli yetkililer sel felaketinden sonra gölü takibi aldı. Bölge halkına yüksek bölgelere sığınmaları için uyarı yaptı. Arama kurtarma çalışmalarına biriken su taşmadan hemen önce ara verildi. Böylece can kaybının önüne geçildi. Kurtarma çalışmaları tehlike geçtikten sonra devam etti. Nepal ordusu hidroelektrik santrali projesine ait tünelde mahsur kalanların yerini tespit etti. Hayatta kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Nepal'de 1000'e yakın kişiyle iletişim kurulamıyor. Bu kişilerin 517'sinin turist olduğu belirtiliyor. Tibet tarafında ise 500'den fazla kişi kayıp. Uzmanlara göre felakete sebep olan yaklaşık 600 metre genişliğinde bir buz kütlesiydi. Bir buzuldan kopan büyük kütle binlerce metre aşağıdaki vadiye sürüklendi. Buz kütlesi devasa su ve moloz dalgasının oluşmasına sebep oldu. Evler, altyapı tesisleri, köprüler, yollar suya kapılarak yok oldu. Amerikan The New York Times gazetesi ise olayı buz çığı olarak tanımladı. Bilim insanları iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının buzulun çöküşünü hızlandırmış olabileceğini belirtiyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump son günlerde sıkça gündeme gelen Rusya'nın NATO topraklarına saldırı iddialarına ilişkin konuştu. Bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi. ABD Başkanı İran konusuna da değinirken sürpriz bir kararnameye imza attı.
6: Putin'le çok iyi ilişkilerim var. NATO bölgesine saldırmayacak.
7: Rusya'nın NATO topraklarını hatta İngiltere'ye hedef alacağı iddia edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bunu yapmayacağını söyledi. Trump açıklamayı Beyaz Saray'da yaptı. CIA Direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya gerçekleştirdiği gizli ziyaretle Kremlin'i olası saldırılardan kaçınmaya çağırdığı iddiası gündem olmuştu. Trump'tan yalanlama geldi. Rusya ile İran arasında nükleer programı ilişkin yapıldığı belirtilen son görüşmeleri de yorumlayan Trump, Moskova'ya bu konuda bir yaptırım getirmeye açık kapı bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la son durumu da ele aldı. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve tankerlerin petrol taşımaya devam ettiğini iddia eden ABD Başkanı, İran'la konuşacak bir şey olmadığını söyledi. Onlarla görüşmek ya da başka bir şey yapmak niyetinde değiliz, dedi. Donald Trump, Oval Office'te yeni bir başkanlık kararnamesine de imza attı. Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirdi. Trump, kararnameye ilişkin açıklamasında söz konusu gölün New York'la Ontario arasında yer aldığını ve buranın adının Amerika Gölü olmasının normal olduğunu savundu. Trump bu adımı atmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Hatta Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanuslarının da adının değiştirilebileceğini sözlerine ekledi. Kanada Başbakanı Mark Carney'den ise tepki gecikmedi. Carney, gölün isminin değişmeyeceğini ve Ontario Gölü olarak kalacağını söyledi. ABD ile Kanada arasındaki ticari müzakerelerin geçen hafta sonuçsuz kalmasının ardından Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen pek çok üründe gümrük vergilerini %50'ye çıkaracaklarını açıklamıştı. Ontario Başbakanı ise bu karara sert tepki göstermişti.
2: İran ve Umman arasındaki görüşmelerin ardından Katar'dan da İran'a bir ziyaret gerçekleştirildi. Katar Başbakanı 6 aydır devam eden ABD-İran savaşını sona erdirecek diplomatik girişimlerin yeniden başlatılması için Tahran'ı ziyaret etti. İran'dan ABD'nin ekonomik yaptırımlarına ilişkin mesajlar da var.
8: İran'ın Hürmüz Boğazı'nda Umman'la anlaşmasının ardından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani de Tahran'daydı. El Sani, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. İranlı yetkililerle gerilimi azaltma çabalarını konuşan El Sani, diplomatik sürecin yeniden başlatılması çağrısı yaptı. Toplantılarda İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda geçici bir koridor kurmasını kapsayan çerçeve anlaşmada ele alındı. Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi konusu da gündeme geldi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai görüşme sonrası Lübnan merkezli Almanar televizyonuna konuştu. Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukasının devam etmesi halinde ekonomik çıkarlarını hedef alacaklarını söyledi. Rızai, Gazze ve Lübnan'da savaşın sona erdirilmesi şartıyla Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ifade etti. Boğaz'dan geçecek gemilere izin verilmesinin gelecekte Washington'la yapılacak bir mutabakata bağlı olduğunu söyledi. İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'ı aradığına ilişkin haberleri ise yalanladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD kamuoyunu korkutmayı amaçladığını belirtti.
2: İsrail sandığa gitmeye hazırlanırken Başbakan Benjamin Netanyahu'nun dış politikası diplomasi çevrelerinin yakın takibinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Türkiye Büyükelçilerinden Francis Ricciardone, Netanyahu'nun seçim öncesinde oy kaygısıyla yeni bir hasım arayışında olduğunu, ancak Ankara'nın bu provokatif hamlelere prim vermediğini söyledi.
3: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkede yaklaşan seçimler öncesinde Türkiye'yi karşısına almakta siyasi bir değer görüyor. Bu değerlendirme ABD'nin eski Türkiye Büyükelçilerinden Francis Ricciardone'ye ait. El Cezire'nin This is America programına katılan Ricciardone, Netanyahu'nun bölgedeki istikrarsızlığı ve devam eden savaş halini siyasi malzeme olarak kullandığını savundu. Eski Büyükelçi, İsrail Başbakanı'nın sandık öncesinde kendine yeni bir hasım yaratarak siyasi çıkar sağlama arayışında olduğunu belirtti. Ancak bu provokatif tavrın Türkiye cephesinde karşılık bulmadığını vurguladı. Ricciardone'ye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze ve Filistin politikalarına sert tepki gösterse de bunu Türk halkında bir düşmanlığa dönüştürmedi. Karşılıklı sert söylemlere rağmen iki ülke arasındaki gerilimin düşürülebileceğini ifade eden eski diplomat, İsrail seçimlerinde neler olacağını hep birlikte göreceğiz dedi. İsrail'in en etkili gazetelerinden Haaretz'te geçtiğimiz haftalarda yayınlanan başyazıda da Netanyahu'nun aklında hep iç politika bulunuyor, seçimler yaklaşıyor ve yeni düşmanlara ihtiyaç var ifadelerine yer verilmişti.
2: Hürmüz'ün ardından Babül Mendeb Boğazı'ndan da petrol sevk etmekte zorlanan Suudi Arabistan alternatif bir rotaya yöneldi. Suudiler Asya ülkelerine petrol sevkiyatı için Süveyş kanalından geçen daha az tehlikeli ancak daha uzun bir alternatif rotayı kullanıyor.
3: Suudi Arabistan uzun süredir dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı. Ancak İran savaşı Suudilerin petrol sevkiyatını zora soktu. Riyad son 6 ayı petrol sevkiyatı için alternatif güzergah arayışıyla geçirdi. Suudi Arabistan petrolünün büyük bölümünü sevk ettiği Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla ilk olarak Babül Mendeb Boğazı'na yöneldi. Doğudaki sahalarından elde ettiği petrolü Doğu Batı Boru hattıyla Kızıldeniz'deki Yanbu Limanı'na sevk etmeye başladı. Bu limanda tankerlere yüklenen petrol Babül Mendeb'ten geçirilerek Asya pazarlarına ulaştırılmaya başlandı. Ancak 20 Temmuz'da Husilerin saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan Babül Mendeb boğazını da kullanmakta zorluk çekmeye başladı. Bunun üzerine Suudi yetkililer yeni bir alternatif güzergah belirledi. Suudi tankerleri petrolü Kızıldeniz'in kuzeyine taşıyarak Mısır'daki bir başka boru hattı olan Sumed'e götürmeye başladı. Artık Suudi tankerler yüklerini Kızıldeniz'in batı kıyısındaki Ayn Suka limanında bulunan Sumed boru hattının terminalinde boşaltıyor. Suudi petrolü buradan Sumed boru hattıyla Mısır'ın Akdeniz kıyısına sevk ediliyor. Ardından petrol Akdeniz'de yeniden tankerlere yükleniyor, buradan Asya ülkelerine ulaştırılıyor. Bu ay içinde Sumed'den günde 1,9 milyon varil petrol geçirildi. Haziran'da bu oran 650 bin varildi. Bu petrolün çoğunun Suudi Arabistan'a ait olduğu belirtiliyor. Güney Afrika üzerinden Çin, Güney Kore, Japonya ve diğer ülkelere bu şekilde yapılan petrol sevkiyatı çok daha uzun zaman alıyor. Petrol Asya ülkelerine 2 ila 4 haftalık ilave bir sürede gidebiliyor. Tankerlerin fazladan yakıt tüketmesi ve diğer işletme maliyetleri nedeniyle bir varil petrolün maliyetine en az 5 dolar da ekleniyor. Asya ülkeleri bu nedenle petrolü daha pahalıya satın almak zorunda kalıyor.
2: Karadeniz'de gemilere yapılan saldırılar ticareti durma noktasına getirdi. Gemiler Trabzon açıklarına demirledi. Yüklerin çoğu sebze meyve. Bu yüzden ihracatçılar büyük zararla karşı karşıya.
3: Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu. Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor. Dünya Hürmüz Boğazı'nın etrafında bekleyen gemileri konuşuyor. Ancak Ukrayna Savaşı nedeniyle Karadeniz'de de benzer bir sorun var. Güvenlik riskini alamayan yük gemileri demir attı.
9: Firmalarımızın birçoğu büyük zararlar gördü. Bunun da farkındayız. Buradan hem ihracat yapan hem bu bölgeden ithalat yapan firmalarımızın birçoğu ve başka gemilerde drone saldırısına uğruyorlar. Maalesef bunların birçoğu da Karadeniz'de ki ticareti yapan bizim üyelerimiz.
3: Beklemek istemeyen gemiler seyir planlarını değiştirdi. Boşaltım bekleyenlerse mecburen duruyor. Üstelik gemilerin çoğu sebze, narenciye gibi bozulabilecek ürünlerle yüklü.
10: Herkes güvenlik açısından limanlarda beklemekte. Limanda bekleyen malın yarın akıbeti belli değil. Böyle olunca ihracatçılarımız müthiş zarar çekmekte. Hepsinin kendilerine göre bir planı, bir program var. Bu plan programı aksamakta, maddi yönden müthiş külfetler oluşturmaktadır.
3: İhracatçı zararına karşılık destek bekliyor. Konunun mücbir sebep kapsamına alınmasını istiyor.
2: İmalat sektörü için yeni kredi destek paketi hazırlandı. Şirketlere 250 milyar lira kullandırılacak. 6 ay ödemesiz dönem ve 36 ay vade imkanı sağlanacak.
3: İmalata 250 milyar liralık yeni finansman desteği geliyor.
11: İşletmelerimizin azmine ortak olacak, emeklerini değere dönüştürecek, kendilerine yeni bir nefes olacak yeni destek programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor.
3: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmalat Sanayi Finansman Desteği Tanıtım Programı'nın ayrıntılarını İstanbul'da açıkladı. Büyük işletmeler için 50 milyon lira olan kredi üst limiti 150 milyon liraya çıkarıldı. Firmalara sağlanacak kredi limitleri maliyetleriyle orantılı olarak belirlenecek. Kredilerde 6 aya kadar geri ödemesiz dönem imkanı sağlanacak. 36 aya kadar vadelendirme yapılacak.
11: Güncellenen destek mimarimizle tüm imalat sanayi sektörlerimizdeki firmalara hem sabit hem de değişken maliyetli kredi kullanma fırsatı sunuyoruz. 2026 yılı Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini, yani yılın ilk yarısındaki ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde, yani yılın ikinci yarısında korumaları karşılığında işletmelerimizin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak biz karşılayacağız.
3: İşletmeler yeni finansman programına 1 Eylül'den itibaren başvurabilecek.
2: Edirne'de tren garında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti. Edirne tren garındaki bir vagonun üstünden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vagonun üstünden indirilen EÇ'nin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. İstanbul merkezli 5 ilde hasarlı araçları değiştirdikleri tespit edilen 13 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin kaza, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alan araçların seri numaralarını değiştirdikleri tespit edildi. Ayrıca yurt dışından ya da piyasadan temin ettikleri hacizli ve yakalaması bulunan araçlara uyarladıkları belirlendi. Bu yöntemle 29 aracın değiştirilerek üçüncü kişilere satıldığı da iddialar arasında. Araçlar ele geçirilerek muhafaza altına alındı. 15 yıl önce market çalışanının cinsel saldırısına maruz kalan genç kadın, hapis cezasına mahkum edilen saldırgana ve işverenine tazminat davası açtı ve kazandı. Tazminatı ödeyen şirket, paranın saldırgana düşen kısmını mağdur kadından geri istedi. Alamayınca mağdur kadına icra başlattı.
3: 15 yıl önce saldırıya uğradı. Hapis cezasına çarptırılan saldırgan ve işverene tazminat davası açtı, kazandı. Tazminatın tamamını ödeyen işveren, çalışanın payına düşen parayı ise geri istedi. Taciz mağduru kadına icra takibi başlattı. İstanbul Şişli'de 15 yıl önce alışveriş poşetlerini taşıma bahanesiyle evine giren market çalışanı genç kadına cinsel saldırıda bulundu. Saldırgan kadını hem darp etti hem de evdeki parasını çaldı. Şüpheli cinsel saldırıya ve öldürmeye teşebbüsle hırsızlık suçlarından 29 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Genç kadın saldırganla işverene tazminat davası açtı. 643 bin lira tazminat kazandı. Cinsel saldırı mağduru kadın saldırganın ödeme gücü bulunmadığını belirterek zararın tamamından işverenin sorumlu olduğunu söyledi. Mahkeme kararıyla işveren tüm tazminatı genç kadına ödedi. Milliyet'ten Neslihan Keskin'in haberine göre işveren şirket ödediği tazminatın saldırgan çalışana düşen bölümünü mağdur kadından geri istedi. Kadından parayı alamayınca icra takibi başlattı ve maaşını haciz koydurdu.
12: İşverenin burada bir rücu hakkı varsa bu doğrudan faile yönelik olmalıdır. Esasında burada mağdurdan tekrardan bunun tahsil edilmek istenmesi mağduru ikinci kez mağdur etmektir. Bizim hukuk sistemimizdeki muhatap mağdur değil, sorumluluğu bulunan kişidir.
3: Şimdi genç kadın için yeni bir hukuk mücadelesi başladı.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim zirvesi ve gençlik diplomasi simülasyonu programının açılışında konuşuyor. Canlı olarak ekrana taşıyoruz.
13: Bir fikri projeye dönüştürmek, değerli gençler, önemlidir. Kamu kurumlarını, akademiyi, uzmanları, girişimcileri ve gençleri aynı hedef etrafında, ki hedefimiz belli, buluşturmak ise daha büyük bir emek ve güçlü bir irade ister. Bu nedenle bu programın hazırlanmasında emeği geçen başta Cemre Vakfımız olmak üzere tüm kurumlarımıza, sevgili gençlerimize, buraya katkı sunan akademisyenlerimize, uzmanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bakanlığımızla birlikte yine buluşmamıza katkı sunan İstanbul Teknik Üniversitemize tecrübeleri ve yine burada gençlerle o birikimlerini paylaşan akademisyen hocalarımıza ve bütün paydaşlarımıza gerçekten yürekten şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli misafirler, tabii sözlerime ben de üzerinde bulunduğumuz bu özel mekanı anlatarak başlamak isterim. Bizleri bir araya getiren bu ada geçmişte Yassı Ada olarak biliniyordu. 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü zorla hakkında verilen idam kararları milletimizin hafızasında derin bir yara bıraktı. Bugün bu ada Demokrasi ve Özgürlükler Adası adını taşıyor. Bu isim yaşanan acıları unutmadan milli iradeyi, demokrasiyi ve özgürlükleri gelecek nesillere, yani gençlerimize aktarma iradesinin aslında somut bir yansımasıdır. Bir zamanlar demokrasimizin ağır bir sınav verdiği bu mekanda bugün gençlerimizin diyaloğu, müzakereyi, uzlaşıyı ve ortak çözüm üretme iradesini öğreniyor olması gerçekten son derece anlamlıdır. Çünkü demokrasi de, diplomasi de, sevgili gençler, her şeyden önce konuşabilmek, birbirini dinleyebilmek ve ortak bir geleceği de birlikte kurabilmektir. Bugün burada 200 genç delege, 6 farklı müzakere bloğu altında geleceğimiz için gerçekten ortak çözüm üretmek adına bir araya geldiler ve önümüzdeki günlerde farklı ülkelerin ve müzakere gruplarının önceliklerini temsil edeceksiniz. Bu çok önemli. Öneriler hazırlayacak ve genel kurulda bunları savunacak ve ortak bir metin üzerinde uzlaşı sağlayacaksınız. Yani uzlaşı sağlamak öyle kolay değil. Kısacası aslında iklim diplomasisini yalnızca konuşmayacak, yaşayacaksınız. Ben şimdiden sizleri yapacağınız çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Bu yaptığınız çalışmanın çok önemli olduğunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Kıymetli gençler, bildiğiniz gibi Nepal'de çok ağır bir sel felaketi yaşandı. Yüzlerce kayıp var. Evler yıkıldı. Ocaklar söndü. En önemlisi hatıralar kayboldu. O insanların yaşayabilecekleri evleri, köyleri, mahalleleri kalmadı. Ben tüm insanlığa başsağlığı diliyorum. Geride kalan acılı ailelerin de yanında olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Tabii buradan çıkarılacak bir ders var değerli arkadaşlar. Bu sel felaketinin tek nedeni buzulların erimesi. Kopan parçaların sıvılaşması ve taşkının kentlere doğru akması. Biz bunu ülkemizde de yaşadık. Bartın'da, Rize'de, Giresun'da, Kastamonu'da seller yaşadık. Antalya'da Muğla'da tarihimizin en büyük orman yangınlarını yaşadık. Ve bir seferberlik anlayışıyla mücadele ettik. İşte bugün de bizi bir araya getiren neden bu. Çünkü o buzulları koparan, o felaketlere yol açan iklim değişikliği hepimizin, sevgili Muhammed'in de ifade ettiği gibi, tüm insanlığın ortak meselesidir. İlk önce anlamamız gereken şey şudur. Ülkelerin koşulları maalesef aynı değildir. Kalkınma düzeyleri, enerji sistemleri, iklim riskleri, finansmana ve teknolojiye erişim imkanları tamamen birbirinden farklıdır. Bugün Filistin'deki öncelik bir bardak suya erişebilmektir. Bugün Afrika'da gençler bir parça ekmeğin peşinden maalesef koşmaktadır. Bu nedenle iklim diplomasisi yalnızca kendi görüşümüzü anlatmak değil, bunu anlatabilirsiniz. Önemli olan karşınızdaki tarafın neden farklı düşündüğünü anlamak, ulusal koşulları doğru aktarmak ve farklı öncelikler arasında hareket alanı oluşturabilmektir. Bugün değerli arkadaşlar, bazılarınız belki kişisel olarak katılmadığınız bir düşünceyi savunacaksınız. Katılmayabilirsiniz ama onu savunacaksınız. Bence programın en kıymetli taraflarından birisi de bu. Çünkü iyi bir müzakereci yalnızca kendi fikrini savunan kişi değildir. Temsil ettiği tarafın önceliklerini doğru aktaran, dinleyen ve mümkün olan en geniş uzlaşıyı oluşturabilen kişidir. Gelecek COP müzakerelerinde bazen tek bir kelime üzerinde saatlerce işte çalışılmasının sebebi de budur. Bir, uluslararası anlaşmanın en kolay tarafı değerli arkadaşlar metin yazmaktır. Yazabilirsiniz. Sahada bir karşılığı olmaz. Netice alamayacağınız bir metni ifade edebilirsiniz. Aslında bu her alanda geçerli. Yani kanun çıkarırsınız ama işte karşılığı olmaz. Yönetmelik yazarsınız, uygulanamaz. Asıl olan adalettir değerli arkadaşlar. Herkesin kendisini o metnin içinde görebileceği ortak zemini kurabilmektir. İklim finansmanı da aslında bu gerçeğin en açık örneklerinden biri. Bir ülkeye hadi dönüştür kendini demek o kadar kolaydır ki. Ülke katkı beyanları veriliyor. O katkı beyanlarını gerçekleştir. Nasıl gerçekleştirecek? Asıl mesele o dönüşümün finansmanını, teknolojisini ve kapasitesini erişilebilir hale getirmektir. Finansman olmadan gelişmekte olan ülke yapamaz. Teknoloji erişemeden o farklılığı ortaya koyamaz sevgili gençler. Şu kapıda o genç girişimcilerinin projelerini gördüm. Bu bir teknoloji, bir Ar-Ge, inovasyon. İşte bunu bizim her alanda geliştirip tüm dünyayla paylaşmamız lazım. Başkaları ne der bilemem. Ben adil iklim diplomasisi diyorum.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasını bir kısmını canlı olarak ekrana taşıdık. Devam edelim gelişmelerle. Diyarbakır ve Mardin'den Elazığ'a giden aileler mangal kömürü çıkarmak için gece gündüz çalışıyor. Ailelerin Nisan ayında başlayan zorlu ekmek mücadelesi kar yağana kadar devam ediyor. Mesaiye meşe odunu toplayarak başlayan aileler bitirdikleri odun yanarken günlerce başında bekliyor.
3: Elazığ'da günün ilk ışıklarıyla ağaçlar kesiliyor, odunlar taşınıyor. Saatler sürecek hazırlığın ardından büyük kömür yığınları kuruluyor.
14: Elazığ'ın kırsalında ateş hiç sönmüyor. Günlerce kor kor yanıyor. Bir avuç emekçi ekmeğini ateşten çıkarıyor.
3: Torlukçular Orman İşletme Müdürlüğü'nün gençleştirme çalışmaları kapsamında kesime ayrılan meşe ağaçlarını kullanıyor.
15: Kesimini yaptıktan sonra dağda işte budama işlemi var, yola indirme işlemi var, ondan sonra ocağa çekme işlemleri var. Torluk haline getiriyoruz, ondan sonra üzerine bu çam püresi var, onu atıyoruz.
3: Odunların üzeri önce meşe yapraklarıyla örtülüyor. Üzeri toprakla kapatıldıktan sonra ateş yakılıyor.
14: Gündüzleri hummalı bir çalışma yürütüyorlar. Geceleri ise ateşin başında geçiyor. Diyarbakır ve Mardin'den gelen aileler aylarca evlerinden uzakta çadırda yaşıyorlar.
16: İşin zorluğu çoktur. Bunun gecesi var, gündüzü var. Yani daha saymasak bunu ateşe verdikten itibaren 15-20 gün başına bekleyeceğim.
3: Mangal kömürü üretimine kadınlar, hatta çocuklar da destek oluyor.
17: Odun topluyoruz, çatıyoruz, buduyoruz, çekiyoruz, atıyoruz. Yani zorlukları çok. Yemek yapıyoruz, çamaşır yıkıyoruz.
3: Meşe odunları 20 gün toprak altında yanarak mangal kömürüne dönüşüyor. Sonrasında satılmak üzere çevre illere gönderiliyor.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Garanti BBVA.
18: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
19: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
18: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
20: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
21: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
22: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
23: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
24: Anne dedi.
25: Hadi canım, baba dedi.
24: Bez dedi.
25: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
26: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Besli olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla BES'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Doğa dostu besleneceğiz. Ne yiyelim, nasıl yiyelim? Fizyolog Profesör Doktor Nazan Uysal Harzadin NTV Radyo'da anlattı.
4: Aslında burada birkaç basamağı var bunun. İlki belki de o an, o mevsim. Hangi meyve, sebze varsa onları yemek. Mesela kışın domates yerine kuru domates, domates salçası ya da işte şişelenmiş soslar gibi şeyler yemek daha sağlıklı. Çünkü zaten bu hem doğamız için hem de bizim vücudumuz için daha sağlıklı. Çünkü kışın o domatesi yetiştirebilmek için bir sürü işte seralarda enerji harcanıyor, bir sürü doğaya da zarar veren bir süreç yaşanıyor. Ha, ortaya çıkan ürün de o yazın ki yaz domatesinin içerdiği polifenoller, işte likopen başta olmak üzere vitamin, mineraller aynı miktarda olmuyor.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Editörlüğünü Profesör Doktor Selim Karahasanoğlu'nun üstlendiği Lale Devrimi adlı derleme Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabın bölümleri ilki 2015 yılında Sakarya'da, ikincisi 2018'de Tiran'da, üçüncüsü ise 2022'de İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi'ne sunulan tebliğler temel alınarak hazırlanmış. Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasında yaşanan dönem yaygın biçimde Lale Devri olarak tanımlanır. Derlemede yer alan makaleler söz konusu dönemi kültürel, siyasi ve toplumsal boyutlarıyla ele alıyor. Bunu yaparken de Lale'nin simgesel gölgesinde kalan bu zaman dilimini yeni araştırmalar ışığında yeniden tanımlamayı ve anlamlandırmayı hedefliyor. Lale Devri kimi zaman Osmanlı'da batılılaşmanın başlangıcı, kimi zamansa Padişah 3. Ahmet ile damadı Nevşehirli İbrahim Paşa'nın zevk ve sefaate dayalı hedonist tasarruflarının bir anlatısı olarak yorumlanmış. Kitabın giriş yazısında Profesör Doktor Selim Karahasanoğlu, Lale Devri adlandırmasının kendisinin de problemli olduğunu öne sürüyor. Nitekim kitaptaki makalelerin temel sorunsalı da bu anlayış üzerine kuruluyor. Erken batılılaşma ve sefahat arasında gidip gelen bu dönemin tanımı değil, bizatihi varlığı tarihsel bir mesele olarak ele alınıp sorgulanıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
8: İstanbul, Kocaeli, Bolu, Ankara, Batı Karadeniz hattında yağmur ara ara şiddetli yağacağından su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Ayrıca İzmir, Bodrum hattında Ege bölgesinde bu iki akşam hava rüzgarlı ve oldukça serin olacağından üşütme riskine karşı daha kalın giyinilmeli.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşuz sunar.
9: Merhabalar, yazın sofralarımızda en çok olan nedir? Kavun karpuz. Kavun karpuz deyince çekirdeği var, kabuğu var. Bunları da atmayalım, bu sefer onlardan kış hazırlığı yapalım. Evet, kış hazırlıklarını atıksız yapalım dedik ama bu sefer tersi. Sofralarımızdaki kavun karpuzun çekirdeklerini, kabuğunu değerlendiriyoruz, kış hazırlığı yapıyoruz. Şimdi karpuz ve kavunun çekirdeklerini bir kere atmayın, suda yıkayın. Şöyle bir kağıt üstüne serin ve o şekilde kurutun. Kavun çekirdeğinden bu şekilde şekerle birlikte öğüterek bir nevi badem ezmesi gibi yaparak sonra suyla karıştırarak şahane İzmir Seferat Mutfağı'nın sübye yani kavun çekirdeğinden yapılan şerbetini yapabilirsiniz. Somata veya somada da derler. Şimdi karpuz çekirdeğine gelince onu da öğüterek zahter karışımınızı yapabilirsiniz. Böyle şeylerin içine girer. Peki kabuklara gelelim. Karpuz kabuğu bir kere hem çok güzel turşu oluyor hem de çok güzel reçel oluyor. Ama her iki yöntemde de size öncelikle bir şey öneriyorum. O da kireç kaymağına yatırmak. Sönmüş kireç tabii ki macun halinde de olabilir ya da kurumuş topak topak olabilir. Ya macun halinde ya da topak halinde bulun. Şöyle diyelim ki bir kova veya koca bir leğen su için bir avuç topak veya bir iki kaşık kireç kaymağı yetecektir. Onu suda çözün. Bir süre sonra zaten böyle karıştırınca iyicene suyla karışacak ama bir süre sonra da dibe çökecek. Hatta suyun üstünde böyle camsı incecik bir tabaka oluşacak. İşte bu suyu bulandırmadan üstündeki o camsı tabakayı da alıp tekrar kireci suya karıştırmadan başka bir yere alın. Hazırladığınız karpuz kabuklarını İşte bu karışımda içinde bekleteceksiniz ya bir gece ya da birkaç saat ve karpuz kabuğu adeta camsı bir görüntü alacak. Şimdi karpuz kabuğunu yaparken de yeşil kısmını almıyoruz. Sadece beyaz kısmı mümkün olabildiğince birazcık pembe kısmı da girebilir. Bu şekilde isterseniz baklava şeklinde, isterseniz çubuk çubuk, isterseniz kare kare kesin. Artık turşuya veya reçele göre nasıl bir şekil istiyorsanız ve bu kireçli suda bekletin. Sonra kireçli sudan çıktıktan sonra turşusunu yapmak için salamuraya koyacaksınız. Salamura içinde ben sirkeli bir salamura öneriyorum. Birebir sirke ve su, 2 çorba kaşığı kaya tuzu kaynatın. Kaynatırken içine aromatik otlar, mesela 2 tane defne yaprağı veyahut da dereotu tohumları veya kişniş tohumu koyabilirsiniz. Sonra o sirkeli tuzlu su soğuduktan sonra karpuz kabuklarını temiz kavanozlara koyun. Üstüne de bunu dökün ve kapatın, karanlık bir yerde unutun. Reçeli yapmak için ise size bir numara söyleyeceğim. Reçeli normal yapın ama içine kuşburnu çay poşetleri de atın. O kıpkırmızı bir renk verecek. Çünkü içinde hibiskus çiçeği var. İşte karpuz gibi rengi olan bir karpuz reçeliniz olacak. Baharat olarak da karanfil tavsiyemdir. Takipte kalın, hoşça kalın.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
10: Dijitalleşme, sosyal medya ve yapay zeka. Hayatımızın bir parçası olan bu araçlar bazı duygu durum bozukluklarına neden olabiliyor. Özellikle gençlerde görülen bu sorunları Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu NTV Radyo'da anlattı.
11: Gençler için ben öncelikle dijitalleşmenin, teknolojik stresin, sosyal medyanın ve yapay zekanın katkıda bulunan önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Araştırmalar da açıkçası bunu destekleyen bulgular ortaya koyuyor. Neden? Çünkü artık sürekli herkes kendisini bir sosyal medya üzerinden başka insanlarla kıyaslama ile tanımlıyor. Yani hepimizin maruz kaldığı bir şey aslına bakarsanız bu. Bedenimiz, başarılarımız, kariyerimiz, ailemiz, sosyal ilişkilerimiz, yediğimiz içtiğimiz her şey artık bizim sosyal medya üzerinde dokümante ettiğimiz fotoğraflar, videolar aracılığıyla dokümante ettiğimiz ve başka insanlarınkine de tanık olduğumuz bir yerde duruyor ve dolayısıyla bu insanlardaki sahip olduklarıyla sahip olamadıkları arasındaki farkı daha fazla odaklanmalarına, bu farkı giderebilmekle ilintili kaygı hissetmelerine, gideremediklerinde hayal kırıklığı yaşamalarına, öfke duymalarına, bununla ilgili depresif olmalarına yol açıyor.
5: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
12: Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
13: Vakıfbank daima seninle.
14: Dünya
13: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Türkiye turnesine İstanbul, İzmir, Denizli, Antalya ve Ankara ile devam ediyor. Turnenin ilk ayağında binlerce müzikseverle buluşan ve pozitif organizasyonuyla gerçekleşen Say Plays Jazz on Tour with Skoda konserlerinin biletleri Biletix, Paso ve Bu Bilet'te.
14: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: cepte bulacaksın. Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
1: NTV Radyo. Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri. Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Bordo Mavililer yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Sonucun sorumluluğunu üstlenen teknik direktör Fatih Tekke de istifa ettiğini açıkladı. Tekke'nin istifa kararı Trabzonspor yönetimi tarafından kabul edilmedi.
4: Trabzonspor Avrupa Ligi'ne erken veda etti. Karadeniz ekibi playoff turunda Ferencvaros'a rövanş maçında 4-0 mağlup oldu. Bordo Mavililer'de Malinovski 13, Cabral'sa 57. dakikada kırmızı kart gördü. Ferencvaros'un golleri Odov'da, Korbu, Yusuf ve Listes'ten geldi. Takımıyla 61. maça çıkan Fatih Tekke, alınan sonucun sorumlusunun kendisi olduğunu belirterek istifasını sundu. Trabzonspor yönetimi ise Tekke'nin istifasını kabul etmediğini açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada Tekke'nin istifa kararını duygusal yoğunlukla aldığı kaydedildi. Fatih Tekke, teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Ahmetspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır denildi.
3: Beşiktaş Avrupa Ligi'ne ilk maçtaki attığı gollerle turladı. 3-0 yendiği maçın rövanşında 1-0 yenilen siyah beyazlılar lig aşamasına yükseldi.
5: Beşiktaş bir yıl aranın ardından tekrar Avrupa Ligi'nde. Siyah beyazlılar son 16 turu playoff mücadelesi rövanş maçında Kauno Jalgiris'e 1-0 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 3-0'lık skorla adını lig aşamasına yazdırdı. Kauno'ya galibiyeti getiren gol 64. dakikada Renan Oliveira

0: reddil edecek Galatasaray'la Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray yeniden Devler Ligi arenasında. Avrupa Fatih'inin rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK oldu. Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yaratmanın peşinde. Sarı lacivertliler Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK'la eşleşti. Fikstürün cumartesi günü belli olacağı Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 8-10 Eylül tarihleri arasında oynanacak. 36 takımla lig aşamasında ilk 8 takım son 16'ya kalacak. 9'da 24. sıraya alan takımlar son 16 için playoff oynayacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu 5 Haziran 2027'de Madrid'deki Metropolitano Stadında belli olacak.
1: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA'dan gelecek dev gelirle kasayı dolduracak. İki takım Şampiyonlar Ligi'nde minimum 61,3 milyon euroluk bir gelire sahip olacak. Performansa göre iki kulübün kazandığı tutarlar artacak.
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalmasıyla birlikte Türk futbolunda uzun bir aradan sonra bir ilk yaşandı. Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda Türkiye 19 yıl sonra iki takımla temsil edilecek. Fenerbahçe Fransız ekibi Lyon'u playoff turunda eleyerek Şampiyonlar Ligi'nin lig etabına kaldı. Trendyol Süper Lig'de bir önceki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray direkt katılma hakkı elde etmişti. Sarı Kırmızılar minimum 30,1 milyon euroluk geliri garantilerken Fenerbahçe ise minimum 31,2 milyon euroyu garantiledi. Fenerbahçe katsayı sıralamasında Galatasaray'a göre üst sıralarda olduğu için 1,1 milyon euro daha fazla gelir elde edecek. Şampiyonlar Ligi etabına katılan her takım gibi Galatasaray ve Fenerbahçe de herhangi bir maça çıkmadan 18,62 milyon euroluk taban ayak bağlı ücretini kasasına koyacak. Bu tutarın 17,87 milyon eurosu sezon başında peşin olarak, kalan 750 bin eurosuysa sezon sonunda kulüplere aktarılacak. Ligde alınacak galibiyet, beraberlik ve tur atlamalarında da bu gelir daha da artacak. Her takım galibiyet başına 2,1 milyon euro, beraberlik başına ise 700 bin euro alacak.
1: Amerika'nın voleybol takımı Polonya karşısında liderlik için sahaya çıkacak. Grup aşamasındaki son maç saat 19'da Sinan Erdem spor salonunda oynanacak. Letonya, Slovenya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup eden milliler Polonya'yı da yenmesi halinde grubu namağlup tamamlayacak. İki takım da aynı puana sahip. Polonya şu ana kadar bir set kaybederken milliler iki set verdi.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülke kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin havanın etkisinde kalacak. İstanbul'da sonbahar havası olacak. Gün boyu görülecek yağmur öğleden sonra daha şiddetli yağacak. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derece aralığında. Ankara ve Bursa'da da gök gürültülü sağanaklar var. Ankara 27, Bursa 26 derece. İzmir 35 derece ancak kuvvetlenen rüzgarla serinlik geliyor. Antalya ise 40 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Sağanak yağış en fazla Kocaeli, Sakarya, Yalova kesimini etkileyecek. Rüzgar kuvvetli. Kocaeli 24 derece iniyor. İç Anadolu'da uzun zaman sonra gök gürültülü sağanaklar etkili. Eskişehir 25 derece. Ege'de kuvvetlenen ve serinlik getiren rüzgarlarla sıcaklık 34-35 dereceye doğru inecek. Cumartesi düşüş daha fazla. Akdeniz'de kısım kısım başlayacak gök gürültülü sağanak yağış, cumartesi daha geniş alanı etkileyecek. Adana 35 derece. Karadeniz'de genelinde ama özellikle batısında kuvvetli sağanak var. Bolu ve Zonguldak 22-23 dereceye iniyor. Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde görülecek kuvvetli yağış Güneydoğu'ya da inecek. Erzurum 26, Diyarbakır 36 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Ve Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.
2: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile 77 kişi hakkında soruşturma tamamlandı. Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve 77 şüpheli hakkındaki iddianamede 20 müşteki, bir suçtan zarar gören kurum ve 11 mağdur yer aldı. Şüpheli için rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü üyeliği gibi suçlamalar var. Müzik grubu Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Tolga Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yöneltiliyor. Cem Küçük soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan programcı İsmail Çanak teslim oldu. İsmail Çanak İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan Çanak'ın dosya kapsamında bildiklerimi anlatacağım dediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında İsmail Çanak, iş insanı Serdar Özyurt ve gazeteci Ahsen Melek Kocatürk hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. DEM Partisi Sözcüsü Ayşe Güldoğan, terörsüz Türkiye süreci için oluşturulan kurulları değerlendirdi. Kurulların içinden geçtiğimiz tarihi sürecin ritmine uygun çalışması bizim en büyük beklentilerimizden biri dedi.
3: Çerçeve yasa kapsamında biliyorsunuz sürecin işleyişinden sorumlu olacak bir takip ve değerlendirme kurulu oluşturuldu. Bu takip ve değerlendirme kurulu da ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirdi. Bu ilk toplantısını gerçekleştirerek çalışmalara başlamasını MYK'mız oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Zaman kaybetmeden hızla toplanmış olmaları ve çalışmaları bir şekilde koordine edebilmek için kurulların oluşturulması. Bu kurulların içinden geçtiğimiz tarihi sürecin ritmine uygun, kapsayıcı ve eş güdümlü bir şekilde çalışması bizim en büyük beklentilerimizden biri. Yalnızca bürokratik bir alana sıkışmış bir koordinasyondan değil, toplumsallaşan bir süreçten ve toplumun farklı kesimlerini de bu kurulların içerisine dahil edebilecek mekanizmaların etkin bir biçimde devreye konulması iyi olur.
2: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara feshedilen YPG-SDG komutanı Mazlum Abdi'yi danışman olarak atadı. Suriye Resmi Haber Ajansı SANA Ahmet Şara'nın kararnameyle Amerika Birleşik Abdi'yi danışmanlığa atadığını duyurdu. Mazlum Abdi 26 Ağustos'ta terör örgütü YPG-SDG'nin feshedildiğini Şam'da düzenlediği basın toplantısında duyurmuştu. SDG'nin Suriye ordusuna entegre edileceğini de açıklamıştı. Suriye yönetimi ve SDG 29 Ocak'ta ateşkesin sağlanması ve grubun entegrasyonu üzerinde bir mütabakata varmıştı. İsrail Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetindeki bazı köylere askeri araçlarla girilirken Şam kırsalı topçu atışlarıyla hedef alındı. Saldırılara dair açıklama Suriye Devlet Televizyonu'ndan yapıldı. İsrail ordusunun Kuneitra'nın güney kırsalında bulunan Birika köyüne askeri araçlarla girdiği ifade edildi. Haberde ayrıca İsrail güçlerinin Şam'ın batı kırsalında bir bölgeye iki top mermisi fırlattığı kaydedildi. Saldırıların ardından can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ile Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir arasında ortak liste krizi çıktı. Netanyahu ve Gvir sosyal medyada tartıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu, aşırı sağcı Ben Gvir'in Yahudi Gücü Partisi ile aşırı sağcı bakan Smotrich'in dini Siyonizm Partisi'nin seçimlere ortak listeyle girmek zorunda olduğunu söyledi. İsrail sağının soldan daha fazla oy almasına rağmen bölündüğü için kaybettiğini ve Oslo anlaşmalarının bu nedenle imzalandığını savundu. Ben Givers'a Netanyahu'ya anlamadım diye yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Giver, Netanyahu'yu partisini zayıflatmakla suçladı. Netanyahu'dansa Yahudi Gücü Partisi'nin güçlenmesini istiyorum yanıtı geldi. İki taraf da birbirini İsrail'i tehlikeye atmakla suçladı. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nın direktörü John Ratcliffe'ın bu hafta içinde gerçekleştirdiği Moskova ziyareti tartışılmaya devam ediyor. Amerikan New York Times gazetesine göre CIA direktörü Rusya-Ukrayna savaşında durumun aleyhlerine döndüğü ve işler daha da kötüye gitmeden Ukraynalılarla anlaşmaları gerektiği konusunda uyarmak için Moskova'ya gitti.
4: Savaşta işler aleyhinize döndü. Askeri ve ekonomik açıdan durum kötüleşmeden Ukraynalılarla anlaşma yapın. Bu mesajın Ruslara Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın direktörü John Ratcliffe tarafından iletildiği söyleniyor. New York Times gazetesi Ratcliffe'in uyarıyı Moskova ziyareti sırasında Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Alexander Bortnikov'a iletti. Ancak CIA direktörü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu uyarıyı dikkate almaması halinde olası sonuçlarının ne olacağı konusunda herhangi bir tehditte bulunmadı. New York Times'a göre CIA analistleri uzun bir süredir danışmanlarının Putin'i savaşın gidişatı konusunda doğru bilgilendirmediğinden şüpheleniyor. Amerikalıların Ruslarla Başkan Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner aracılığıyla da temas kurdukları biliniyor. Ancak eski bir ajan olduğu için Rus lider Putin'in CIA üzerinden giden mesajları daha çok dikkate alacağına inanılıyor. New York Times'a göre Trump ve üst düzey danışmanları geçen yıl Rusya'nın kalabalık nüfusu ve nükleer silahları nedeniyle Ukrayna'yı yeneceği görüşündeydi. Ancak bu yıl Ruslar ağır kayıplar verdi ve cephedeki ilerleyişleri durdu. Ukrayna'nın drone teknolojisi sayesinde Rusları savaşta durdurabildiğine dikkat çekiliyor. CIA direktörü Moskova'daki temaslarında Ruslara Ukraynalılarla ciddi görüşmelere başlamalarının vaktinin geldiğini söyledi. Donbas'ta Rus ilerleyişinin durmasıyla Avrupalı diplomatların bu kış aylarında Moskova ve Kiev arasında barış sağlanması fırsatının doğacağından umutlu oldukları belirtiliyor. Washington Post'ta Putin'in İran savaşı nedeniyle ABD'nin zayıfladığı görüşünde olduğunu yazdı. ABD'nin mühimmat sıkıntısına düştüğüne dikkat çekiliyor. Washington Post'a göre CIA direktörü Rusları ABD'nin zayıf düştüğü kanısına kapılmamaları konusunda da uyardı. Rus yetkililere Ukrayna savaşının tırmandırılmasının Trump'ı Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'ye yakınlaştıracağı uyarısı da yapıldı.
2: Nepal'deki yerleşim yerlerini yutan felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 500'e yaklaştı. Binden fazla kişidense haber alınamıyor. Bilançonun ağırlaşmasından endişe edilirken bugün bir felaketin eşiğinden dönüldü. Kaya ve ağaç parçaları biriktiği için oluşan yapay göl bir anda önü açılınca bölge alarma geçti. Neyse ki alınan önlemler sonucu korkulan olmadı.
4: Nepal'deki felaketten sonra ikinci sel riski paniğe yol açtı. Heyelan ve sel sırasında molozların önünü kesmesiyle oluşan su birikintisi patladı. Çinli ve Nepalli yetkililere göre buzul çığı nedeniyle Himalayalardan kopan kaya parçaları bir noktada birikti. Bu sayede büyük bir yapay göl meydana geldi. Suyun 150 metre uzunluğunda ve 3 milyon metreküp hacme ulaştığı belirtildi. Moloz birikintileri 1200 olimpik havuza eşdeğer olduğu açıklanan suyun basıncına dayanamayıp patladı. Ancak korkulan olmadı. Çinli ve Nepalli yetkililer sel felaketinden sonra gölü takibi aldı. Bölge halkına yüksek bölgelere sığınmaları için uyarı yaptı. Arama kurtarma çalışmalarına biriken su taşmadan hemen önce ara verildi. Böylece can kaybının önüne geçildi. Kurtarma çalışmaları tehlike geçtikten sonra devam etti. Nepal ordusu hidroelektrik santrali projesine ait tünelde mahsur kalanların yerini tespit etti. Hayatta kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Nepal'de 1000'e yakın kişiyle iletişim kurulamıyor. Bu kişilerin 517'sinin turist olduğu belirtiliyor. Tibet tarafında ise 500'den fazla kişi kayıp. Uzmanlara göre felakete sebep olan yaklaşık 600 metre genişliğinde bir buz kütlesiydi. Bir buzuldan kopan büyük kütle binlerce metre aşağıdaki vadiye sürüklendi. Buz kütlesi devasa su ve moloz dalgasının oluşmasına sebep oldu. Evler, altyapı tesisleri, köprüler, yollar suya kapılarak yok oldu. Amerikan The New York Times gazetesi ise olayı buz çığı olarak tanımladı. Bilim insanları iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının buzulun çöküşünü hızlandırmış olabileceğini belirtiyor.
2: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'de göçmen kampında kriz çıktı. Septe'li bir grup göçmen kampını ateşe verdi. Kızıl Haç'ın gıda dağıtımını da engellemeye çalıştı.
5: Bir tarafta ellerinde İspanya bayrakları, taşlar, sopalar ve benzinle Septe sakinleri, öte tarafta çoğunluğu Afrika'dan gelen 10 bine yakın göçmen. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'de tansiyon yükseldi. 80 bine yakın göçmenin denizden girdiği Septe'de 8 bin göçmen kalmıştı. Göçmenler İspanya hükümetinin gösterdiği kamplara taşınsa da bir kısmı Septe'nin trampolin plajında çadırlarda kalmaya devam ediyor. Septeliler İspanya bayraklarıyla yürüyüş düzenledi. Havanın kararmasıyla birlikte protestolar sertleşti. Küçük barikatlar kuruldu. Bir grup bazı barakaları sökmeye çalıştı. Polis bölgeye girişleri engellerken grubu dağıtmak için plastik mermi kullandı. Eylemciler göçmenlerle önce tartıştı, ardından çadırları ateşe verdi. Çoğunluğu faslı olan göçmenler taşlar ve sopalarla bölge halkıyla çatıştı. Gerilimin tırmandığı sırada başka bir noktada da 4 asker göçmenler tarafından yaralandı. Güvenlik güçleri 12 kişiyi gözaltına aldı. Olay bir süre sonra yatışsa da şehirde gerilim sürüyor.
2: Bingöl'de kontrolden çıkan bir araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza Genç ilçesine bağlı Servi Yazılı Köyü yakınlarında meydana geldi. Bir hafif ticari araç kontrolden çıkarak yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada araçta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi de bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri sürüyor. İstanbul Gazi Osman Paşa'da aile arasında yaşanan tartışma sırasında sokağa fırlatılan saksılardan biri yoldan geçen adamın ölümüne neden oldu. Saksıları atan zanlı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
4: Tartıştığı kayınpederine 3. kattaki evinden saksılar fırlattı. Attığı saksılardan biri olayla hiçbir ilgisi olmayan ve o anda yoldan geçen Yaşar Yurtdere'ye isabet etti. 66 yaşındaki pazarcı hayatını kaybetti.
6: Kayınpederiyle şimdi bir sorun varmış. Yani babamla hiç bir ilgisi alakası yok.
4: Olay 12 Temmuz günü İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşandı. İddiaya göre İsmail Turna ile kayınpederi arasında husumet vardı. Turna evinin önüne gelen kayınpederiyle tartışıp binanın 3. katından aşağı saksılar atmaya başladı.
7: Aile içerisinde yaşanan kavga sırasında binanın 3. katından atılan iki toprak dolu peynir tenekesi konuyla ilgisi bulunmayan Yaşar Yurtdere'nin başına isabet etti. Yaşar Yurtdere'nin omuriliğinde ve omuz kemiklerinde kırıklar oluştu. Yurtdere hastanede süren 15 günlük tedavisinin ardından taburcu olduktan sadece 2 gün sonra hayatını kaybetti.
6: Benim babamla burada ağaçların şu kenarında duruyordu. Yani geçiyordu diyelim. Vatandaş şu gördüğünüz çatıdan peynir tenekesinin içine koymuş olduğu saksıları tek tek fırlattı. Millet aşağıdan bağırıyordu atmayın atmayın atmayın atmayın diye. 1, 2, 3, 4, 5. Beşincisi babama geldi. 6-7 tane at babam düştükten sonra atmaya da devam etti.
4: Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki Yaşar Yurtdere'nin bilinci kapalıydı. Birçok kemiğinde kırık vardı.
6: Felç oldu, elini kolunu oynatamadı damar tıkanıklığından dolayı. 12 gün kadar bir hastanede yattı. Ameliyat olduktan sonra Birkaç gün sonra zaten vefat etti.
4: Yaşar Kurtelen'in ölümünün ardından İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli İsmail Turna'yı gözaltına aldı.
6: Yaptığı şeyin cezasını çekmesini istiyorum. Sonuçta bir hayat aldı, bir can aldı.
8: Hain bu eylemi gerçekleştirirken bilerek, isteyerek ve sonuçları öngörerek söz konusu eylemini gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla suç kasten insan öldürme suçudur.
4: Zanlı İsmail Turna kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
2: İstanbul'da bir tekstil atölyesindeki yük asansörü birinci kattan yere düştü. Asansörde bulunan işçi ağır yaralandı. Gazi Osmanpaşa'da bulunan tekstil atölyesinde bir işçi yük asansörüne bindi. Asansör aniden zemin kata düştü. Gürültüyü duyan çevre sakinleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 23 yaşındaki işçi hastaneye kaldırıldı. Asansörün düşme anı güvenlik kamerasında yansıdı.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
9: TÜYAP'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: NTV Radyo'yu internette ntvradyo.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
10: Dünya markası Braz çatı sistemleri sunar.
11: Doğa takvimi. Bugün 28 Ağustos 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
12: Parçalı ay tutulmasının ardından ay bu gece dolunay. Bugün güneşin batışına yakın saatlerde doğu ufkuna bakarsanız yükselen dolunayı göreceksiniz. Kuzey Amerika yerlileri her dolunaya doğada o döneme denk gelen olaylardan, gelişmelerden kaynaklanan bir ad vermişler. Ağustos dolunayına da Kuzey Amerika'daki yerliler için önemli bir besin kaynağı olan Mersin balığının yılın bu mevsiminde büyük göllerde bol bulunması nedeniyle Mersin balığı dolunayı demişler. Yerli Amerikalılar sadece dolunay değil o ayı da bu adla anarlar, yani Mersin balığı ayı derler. Mersin balığının kökeni yaklaşık olarak 135 milyon yıl öncesine dayanıyor. Bu yüzden yaşayan fosil de deniyor. Zaten bu balık 100 yıldan fazla yaşar. Son olarak Anadolu'da ay döneminde yapılan işlere dair inanışlarını da hatırlatalım ve ekleyelim. Antalya'da Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü uzmanları Kızılçamlar'da yaptıkları araştırmada Anadolu köylüsünün ayın yenisinde olur börtü böcek, eskisinde olur börek çörek, kesme odunu ay büyürken, 40 koyunu küçülürken gibi sözlerinin bilimsel olarak doğru olduğunu belirledi.
11: Doğa takvimi.
10: Dünya markası Braz çatı sistemleri sundu.
1: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen

0: akbank.com'da.
1: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Türkiye turnesine İstanbul, İzmir, Denizli, Antalya ve Ankara ile devam ediyor. Turnenin ilk ayağında binlerce müzikseverle buluşan ve pozitif organizasyonuyla gerçekleşen Say Plays Jazz on Tour with Skoda konserlerinin biletleri Biletix, Paso ve Bubilet'te.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Reklam. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
6: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Suriye'nin bütünlüğüne dair önemli bir adım atıldı. YPG kendini feshetti. Açıklamayı YPG'den Mazlum Abdi yaptı. Gelişmelerin Suriye tarihinde barış, istikrar ve yeniden inşa için yeni bir sayfa açtığını ifade etti. Karar Şam'da, Ankara'da ve Washington'da olumlu karşılandı. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ile tek devlet anlayışının güçleneceğini dikkat çetti. Güvenlik kaynakları FES'in Suriye krizinin başından bu yana gerçekleşen en kritik jeopolitik kırılma olduğunu ifade ediyor. Bunun Türkiye'deki sürece ivme kazandıracağı vurgulanıyor. Kayıttayız da bu hafta YPG'nin Suriye'de varlığını sonlandırmasını, bunun bölgeye, Suriye'ye, Türkiye'deki sürece etkilerini konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Doktor Bilgay Duman. Bilgay Duman, Orta Doğu uzmanı. Hoş geldiniz programımıza.
7: Teşekkür ederim Mete Bey, sağ olun.
6: Bilgay Duman, uzun yıllarda Suriye üzerine çalışıyorsunuz. Son 10-15 yıla baktığımızda o kadar çok gelişme olayı oldu ki, ama son birkaç ayda bu gelişmeler daha da hızlandı. Hayata geçti ya da bir kısmı geçmek üzere. Çok genel ve kısa bir değerlendirmeyle başlayıp sonra detaylara girelim. Yani YPG SDG'nin kendini feshetmesi ve yani nasıl diyelim, Suriyeli Kürt figürlerin de şu an için siyasi olarak entegrasyonunun sanki başlaması arifesinde miyiz? Buyurun.
7: Evet. Ya, öncelikle şöyle söylemek lazım. Bu değişimin temelinde aslında ABD'nin ve Suriye politikasındaki değişim yatıyor. Biliyorsunuz ABD Suriye politikasında Biden yönetiminin ardından Trump döneminde bir kırılma yaşanmıştı. Washington bölgede merkezi otoriteleri destekleyen, devlet dışı aktörlerin merkeze entegre edilmesini öngören yeni bir yaklaşım benimsedi ki bunu da Irak merkezi hükümetinde, Suriye'deki yeni işte Aralık devriminden sonra ortaya çıkan Şara yönetimde destekleyerek yaptı. Daha öncesinde bildiğiniz gibi bir 10 Mart mutabakatı imzalanmıştı SDG ve Şam yönetimi arasında. Daha sonrasında da 29 Ocak 2026'da bir entegrasyon anlaşması imzalandı ki bundan sonraki süreçte hem Suriye'deki işte yeni meclisin kurulması, Suriye'deki yeni yönetimin oluşturulması konusunda SDG ile Şam yönetimi arasında daha yakın bir işbirliğinin ortaya çıktığını gördük ki bugüne kadar bu anlaşmanın ardından entegrasyon süreci genel itibariyle olumlu bir süreç ilerliyordu. Sivil ve idari yapılar ve hizmet odaklı kurumların devri daha hızlı gerçekleşmişti. Ama burada iki alanda temel problem yaşandığını görüyorduk. Bir tanesi güvenlik ve askeri alan, diğeri ise ekonomik alandaki özellikle petrol ve gaz sahalarının devrinin nasıl olacağıydı. Bugün itibariyle artık Mazlum Abdi'nin yani SDG liderinin de açıklamasıyla beraber artık bu sürecin de gittikçe hızlanacağını öngörebiliriz ki bu tekil bir gelişme okumak, tekil bir gelişme olarak okumak çok değerinde olmayacaktır bence. Özellikle terörü destekleyen devletler listesinden çıkartılması da Suriye'nin bu anlamda bence son derece önemli. Bu noktada önümüzdeki sürecin terörsüz Türkiye'de düşünüldüğünde Suriye merkezli gelişmeleri çok daha fazla bundan sonra izleyeceğiz de gibi geliyor bana açıkçası.
6: Evet, yani şöyle belki kısaca şey yapabiliriz dinleyicilerimiz açısından. YPG Suriye'nin, PKK'nın Suriye koluydu. IŞİD'le mücadele çerçevesinde SDG diye bir örgüt kuruldu. Evet, daha evet. Çatı örgüt. İşte içinde Hristiyanlar, efendim Araplar ya da farklı kökenliler de yer alıyordu. Ama YPG temel unsurunu oluşturuyordu. Şimdi bunun ikisi de ortadan kalktı ama PYD yani bu siyasi parti, siyasi kol hala duruyor herhalde değil mi?
7: Yani şu an itibariyle siyasi partiye ilişkin atılmış bir adım yok. Siyasi partinin daha Suriye merkezi hükümetle entegre olması konusunda da çalışmalar var ki bildiğiniz gibi PYD'nin eş başkanlarından ve YPG'nin de aynı zamanda komutanlarından olan kişiler Suriye yönetimine girmiş. Hatta işte Suriye'de Savunma Bakan Yardımcısına kadar yükselmişti. Bundan sonraki süreçte sanki biraz daha siyasi entegrasyonun da artacağını öngörebiliriz. Söylediğiniz çok doğru. YPG, PYD aslında tekil bir yapıydı Suriye'de PKK'nın uzantısı olarak. Daha sonrasında IŞİD'le mücadele konusunda SDG oluşturuldu. Aslında SDG'nin de genel yapısına baktığımızda daha çok 3'te 2'sinin neredeyse Araplardan oluştuğunu görmüştük. Arap aşiretlerden olduğunu görmüştük. Özellikle Aralık 2024 devriminden sonra, 8 Aralık devriminden sonra Suriyeli SDG içerisindeki Arap aşiretlerinde daha merkezi otoriteyle yakın bir işbirliği içerisine girme konusunda tavır aldığını görmüştük ki SDG'nin bence çözülmesinin noktasındaki temel nedenlerden biri de bu olmuştu. Suriye içerisindeki dinamikler, ABD politikasının değişmesi, terörsüz Türkiye ile beraber atılan adımların ben bunda çok etkili olduğunu düşünüyorum. Evet. Diğer taraftan Türkiye ve Şam yönetimi arasındaki ilişkilerin de yakınlaşmasıyla gittikçe güçlenmesi ve derinleşmesiyle beraber zaten SDG'nin de bundan sonraki süreçte siyasi ayağı olarak ifade edebileceğimiz PYD ve YPG yapılanmalarında özellikle Suriye ayağında çok fazla tekil yaşama fırsatı olmayacağını düşünüyorum açıkçası.
6: Peki. Şimdi bu örgütler feshedildi. Daha önce de bunun protokolü yapılmıştı. Önceleri daha farklı tabii planlar vardı ama onlar çok uymadı. Şimdi okuduğumuz kadarıyla 4 tane Tugay, yani nasıl diyelim eskiden SDG ya da YPG'ye bağlı milli ordu ya da Suriye ordusuna dahil oldu. Bunlar şimdi bunlar böyle tekil birlikler, bağımsız birlikler mi olacak? Yani Savunma Bakanlığı'nın kontrolü altında, ne bileyim, komutanları Arap olacak mı? Yani nasıl bir özerk yapı değil anladığım kadarıyla. Bir de
7: yok, hayır, özerk bir yapı değil.
6: Evet, ama yani peki, bunlar yekpare mi peki? Mesela Tugay'daki herkes Kürt kökenli mi? Yani öyle mi diyelim, ya da YPG kökenli mi? Nasıl oluyor bu?
7: Bunların daha çok SDG ve YPG'nin hakim olduğu bölgelere yerleştirilmesi söz konusu olacak. Yani aslında bölge halklarından oluşan bölgesel yapıların daha çok Tugaylar halinde yine Savunma Bakanlığı'na bağlı Suriye ordusu çerçevesinde daha çok kendi bölgelerine yerleştirilmesi planlanıyor. Çok tekil yapılar değil. Buradaki entegrasyonun zaten amacı bu. Doğrudan Suriye yönetiminde tekil bir silah kullanma tekelinin eline alınması merkezinde oluşturulan yapılar. Evet, yine kendi komuta kademeleri olacak, kendi yapıları olacak ama bunlar tekil ve özgür yapılar olmayacaklar.
6: Peki. Şimdi özellikle Türkiye'deki süreci de pozitif etkisi ya da katkısı olacağı da söylenmekte. Ne dersiniz?
7: Tabii ki. Yani terörsüz Türkiye zaten biliyorsunuz terörsüz Türkiye'den terörsüz bölgeye olarak ifade ediliyor. İşte terörsüz bölgedeki temel iki ana noktada Suriye ve Irak. Ki geçtiğimiz Şubat ayında aslında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan bununla ilgili temel bir açıklama yapmış. Artık Suriye'deki ayağı tamamladık. Bundan sonraki ayak Irak'ta demişti. Şimdi artık kendilerinin de ilanıyla beraber Suriye'deki ayakta çok daha bir rahatlama söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. En azından merkezi yönetimin daha ağırlık kazanması, PYD-YPG yapılanmasının, PYD-YPG yapılanmasının olduğu yerlerde çok daha önemli. Ama diğer taraftan tabii terörsüz Türkiye ile esas mücadele alanı yine Irak toprakları olacak ki siz de hani çok daha yakından biliyorsunuz o bölgeleri de pek çok kez ziyaret ettiğinizi ben yakından biliyorum. Bu noktada özellikle Kandil coğrafyasının nasıl şekilleneceği ki 1984'ten bu zamana kadar PKK'nın temel alanı, ana coğrafyası Irak toprakları olmuştu. Oradaki sürecin bundan sonraki devamına bakılacak ama tabii burada Suriye meselesi gündemdeyken hani İsrail'in Suriye politikasını da göz ardı etmemek gerekiyor.
6: Onu zaten soracaktım. Yani sonuçta Amerika'nın hakikaten tavır ve politika değiştirmesi. Tabii ki Türkiye'nin yani Suriye'deki varlığı, verdiği mücadele, askeri ve siyasi diplomatik baskısı bunlar tabii bir realite. Ama tabii memnun olmayanlar da var. İsrail başta. İran'da çok memnun mu ondan da emin değilim. Ne dersiniz?
7: Evet. Aynı ile katılıyorum. Yani söylediklerinizin altını çiziyorum. İsrail ve İran belki de SDG'nin entegrasyon sürecini ...den rahatsız olabilecek ya da akamete uğratmaya ve uygulamalarını engellemeye çalışacak iki bölgesel aktör olabilir. Özellikle tarafların bu tutumu, merkezi otoritesi işte güçlü bir Suriye'den duyulan rahatsızlığın ötesinde... ...daha çok Türkiye'nin bölgedeki hareket alanının genişlemesinden de bence duydukları endişeden besleniyor ki... ...dikkat edecek olursanız hem... terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkartılması, daha sonrasında SDG'nin kendini feshettiğini açıklamasının ilanıyla hem İsrail'in Ebu Zuhur'da yapmış olduğu hava üstünde, İdlib'deki hava üstünde yapmış olduğu saldırı, daha sonrasında özellikle güneydeki Suveyda bölgesindeki Dürzilerin işte İsrail'in ayrılmaz bir parçası oldukları yönündeki yapmış oldukları açıklamalar, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgaline devam ettirmesi ki ve aynı gün Savunma Bakanı Kat'ın Suriye'yi gören bir tepeyi ziyaret ederek Suriye'yi işaret etmesi. Bunlar İsrail'in rahatsızlıklarının en önemli göstergelerinden bir tanesi. Belki de bundan sonraki süreçte karşılaşacağımız yani en büyük meydan okuma İsrail başta olmak üzere. Tabii yine terörsüz Türkiye sürecinde İran'ın nasıl pozisyon alacağı olacak.
6: Peki son kısa bir yanıt rica edeceğim çünkü önümüzdeki günlerde daha uzun konuşacağız. Yani bundan sonraki tabii ki bir de tabii siyasi entegrasyon ve anayasa süreci. Ne dersiniz orada da bu seferki gibi kolay geçmedi tabii süreç ama daha ılımlı geçer mi yoksa ciddi tartışmalar olur mu?
7: Suriye'de daha ılımlı bir havanın olacağını düşünüyorum. Özellikle bu terörden destekleyen ülkeler arasından çıkartılmış olması Suriye'nin bundan sonraki hem bölgesel entegrasyon hem uluslararası entegrasyon açısından da önemli olacak. Tabi bu sadece hani Suriye merkezi hükümetiyle ilgili değil, Suriye'nin geneliyle ilgili atılacak adımları da beraberine getirecektir. Özellikle yani ekonomik yaptırımların uygulanması neredeyse 30 yıldır bu konuda baskının olması ki geçtiğimiz günlerde Şara ilk kez bir kredi kartıyla ödeme yaptı. Böyle sembolik bir görüntü de verildi. Bunlar bence önemli nüveler ki ABD'nin de bu yöndeki desteğinin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Suriye'deki normalleşme, entegrasyon, istikrar ve refah ortamı derinleştikçe aslında hem Suriye'nin kuzeyi hem Suriye'deki diğer alanlarında daha entegre bir biçimde hareket etmesi söz konusu olabilir. Bu tabii ki zaman alacak. Bununla ilgili meydan okumalar ve engeller ortaya çıkacaktır ama buradaki yine söylediğim gibi en önemli problem belki de İsrail ile karşılaşılacak problem.
6: Peki. Bilge Aktuman çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve yorumlarınız için.
7: Ben teşekkür ederim yayınlarda.
6: Kayıttayız'ın konuğu Doktor Mehmet Turan Çağlar. Mehmet Turan Çağlar, Altınbaş Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
6: Çok teşekkürler. Ne dersiniz, çok hızlı gelişmeler yaşanıyor ya da altyapısı hazırdı ve bölgesel konjonktürde yavaş yavaş buna uygun hale mi geldi? Suriye'deki gelişmeleri, yani YPG, SDG'nin kendini feshetmesi, silahlı unsurlar zaten Suriye ordusuna dahil oluyor. Bugün gelen haberler, SDG, artık eski SDG mi diyeceğiz, liderinin Cumhurbaşkanı Şaran'ın da danışmanı olduğu yönünde. Kısaca önce bir genel değerlendirme alayım, sonra detaylara geçelim. Buyurun.
0: Tabii son birkaç günde bu süreç hızlandı ama en az bir 2 senelik altyapısının oldu, 1,5 senelik altyapısının oldu. Hatta daha öncesinde de götürebileceğimiz bir süreçten bahsediyoruz. 2024 Aralık'ta Suriye'de iktidar el değiştirdikten sonra 2025'in başında yeni Suriye Merkezi Hükümeti'yle zaten YPG ve SDG arasında belli başlı görüşmeler başlamıştı. Orada belli başlı prensiplerden bahsediliyordu, bir mutabakat zaptından bahsediliyordu. Fakat ilerleyen aylarda 2026'nın başında tarafların çatışmaya başladığını da gördük. Şimdi bir yönetim değiştikten sonra normal olarak her aktör yeni yönetimin nasıl bir pozisyon alacağını ve yeni yönetimden ne beklediğini bir şekilde dile getirirken, benzer bir şekilde yeni yönetimde ülke içerisindeki silahlı gruplarla ve diğer siyasi gruplarla nasıl anlaşacağını zeminini arıyordu. Konjonktürün de değişmesine bağlı olarak YPG, SDG kanadı başlarda buna karşı değilken, ilerleyen zamanlarda belli başlı anlaşmazlıklardan ve kontrol alanlarının hala bulunmuyor olmasından dolayı 2026'nın başında çatıştılar. Fakat konjonktür değiştikçe ve Suriye hükümeti hem Suriye içerisindeki aktörleri hem de Suriye dışarısındaki aktörleri ikna etmeye başladıkça, SDG'nin de varlık sebebi artık ortadan kalkmaya başladıkça, SDG'nin bu gerilimi arttırıcı veyahut elindekini korumaya çalışmacı pozisyonunun pek bir anlamı kalmadı. Hmm. Bu açıdan bakarsak her iki tarafında belirli başlı kazanımlar elde etti. O yüzden bir kazan kazan durumun ortaya çıktığı son birkaç günde de hızlanan bir süreçten bahsedebiliriz.
6: Peki bu süreçte Türkiye'nin çok farklı alanlardaki hem baskısı, yaklaşımı, çabası, Amerika Birleşik Devletleri'nin politika değişikliği, Ankara, Washington zaman zaman belki belli alanlarda birlikte de çalıştılar gibi görülüyor. Ne dersiniz, yani mesela Washington nasıl bir Suriye kafasında hayal ediyor?
0: Şimdi 2015'te Suriye Demokratik Güçleri kurulurken YPG'nin merkezinde bulunduğu ve ABD'nin desteklediği oradaki temel argümanları zaten IŞİD'e karşı savaşıyoruz argümanıydı. Ki 2014 yılında da YPG ile IŞİD arasında çok ciddi çatışmalar yaşanmıştı. Bu açıdan bakarken 2015 yılındaki konjonktür ABD'nin SDG'yi belirli ölçülerde desteklemesi açısından mantıklı ve makul kırıyordu. Yani ABD perspektifinden bunu okursak. Fakat iç savaş bittikten sonra ve artık bazı şeyler yavaş yavaş oturmaya başladıktan sonra bu argüman boşa çıkmaya başladı. Bir süre işte IŞİD'li mahkumların ve ailelerinin neler olacağı, ne olacağı konusu tartışıldı. Fakat burada da özellikle bölgedeki aktörlerin, Suriye'nin komşularının, Türkiye başta olmak üzere bir araya gelerek belli başlı mekanizmaları devreye soktu ve yabancı IŞİD savaşçılarının ülkelerine dönmeye başladı, iade edilmeye başladığını gördük. Bu açıdan baktığımızda SDG'nin zaten varlık sebebi ortadan belirli ölçülerde kalkmış oluyor. İç savaş bitti, evet. IŞİD'li militanların geleceğiyle ilgili belli başlı mekanizmalar kuruldu. O zaman SDG artık ne yapacak gibi bir senaryo ortaya çıktı. İşin bir boyutu var. İkincisi, Amerikan dış politikasının aslında Irak'taki 2001 sonrası başarısız müdahalesinin getirdiği sonuçlar biraz da Suriye'de temkinli davranmasına sebep oldu. O yüzden Suriye'de ABD'nin federasyonu çok sesli bir şekilde dile getirdiğini hiçbir zaman görmedik. Çünkü Irak'taki federasyon yapısı hem ABD açısından hem de bölgedeki diğer aktörler açısından zaman zaman sorun çıkartıyordu. Şimdi böyle bir opsiyon da masadan kalkmış oldu. Üçüncü bir durum, ABD dış politikasının, bürokrasinin pozisyonundan ziyade Trump'ın da biraz pozisyonuyla alakalı. Trump da genel olarak bölgede devletlerle işlerini yürütmek istiyor. Devlet dışı aktörlerle yürütmek yerine. Bu açıdan baktığımızda SDG gibi silahlı gruplarla Trump'ın veya başka herhangi bir silahlı grupla Trump yönetiminin çok ciddi bir ilişki kurması gerçekleşmedi. Yani İran'la çatışmalarda da gördük. Kürtlerle ilgili şöyle bir açıklama yaptı. Oradaki silahlı gruplarla ilgili böyle bir açıklama yaptı. Ama genel olarak silahlı devlet dışı aktörlerin veya genel olarak devlet dışı aktörlerle ilişkileri yürütmenin çok da makul olmadığını düşünüp devletlerle yürütmeyi tercih ediyor. Bu açıdan baktığımızda da hem Türkiye önemli bir ortak ABD açısından, hem de yeni Suriye ABD yönetimini ikna ettiği için yeni merkezi Suriye yönetimiyle ilişkilerini yürütmeyi tercih etti. Bu açıdan baktığımızda 2015'ten bugüne geldiğimizde ABD'nin bu belki de 180 dereceye yakın bir pozisyon değişimi, uluslararası ve bölgesel konjonktürün de etkisiyle birlikte SDG'nin de 2015'teki hırslarını bir kenara bırakıp bugünkü şartları belirli ölçülerde kendi kitlesinin de en azından tahmini olarak tahmin edebilecek ölçüde kabul etmesine yol açtı diye okuyabiliriz.
6: Peki, bundan memnun olmayan İsrail var. Bunu zaten açıkça deklare ediyorlar. İran'da, yani oradan bir reaksiyon çok yok ama onlar da çok memnun olmayabilirler. Hatta İsrail, Tom Baran görevden alınması için bile kulis yaptığı yönünde bilgiler de var. Neden İsrail yani bu konuda mutsuz ya da memnun değil?
0: Orada da hem İsrail'in geleneksel dış politika yaklaşımına veya güvenlik yaklaşımına, bir de mevcut İsrail hükümetinin nasıl diyelim, bu güvenlik paranoyasına, hatta şizofreniye varan güvenlik yaklaşımına bakmak lazım. Suriye İsrail açısından her zaman için önemli olmuştur. Yani 1967 Golan'ı ele geçirmeden önce de çok önemliydi, sonrasında da önemliydi. Biz bunu Lübnan Savaşı'nda da gördük. Lübnan ikiye bölünürken belirli ölçülerde kontrol alanları olarak kuzeyde Suriye'nin kontrol alanını gördük, güneyde de İsrail'in kontrol alanını gördük. O yüzden çok ciddi bir rekabet halinde ve güçlü toparlanmış bir Suriye'yi tercih etmeyecektir. Çünkü her ne olursa olsun, iktidar ne kadar değişirse değişsin, toplumun da beklentilerini göz önünde bulundurursak ve tarihsel sorunları da göz önünde bulundurursak, İsrail ile Suriye arasında böyle süt liman ilişkilerinin gerçekleşmesi çok çok kolay değil. İmkansız diyemeyiz ama çok çok kolay da değil. Yani Golan Tepelerini geri vermezseniz Suriye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili tartışmalar devam edecek. Bu merkezi hükümetin meşruiyetine bile zarar verebilecek boyuta gelecektir. Bu açıdan baktığımızda bu ilişkilerin toparlaması bugünden yarına kolay değil. Şimdi böyle olduğunda, eğer ki Suriye ile anlaşamayacağınızı düşünüyorsanız, İsrail perspektifinden bakıyorum, orada görece güçsüz, dış müdahalelere açık bir Suriye'nin olması her zaman için İsrail açısından kabul edilebilir bir şey. Diğer bir boyut, Suriye'de artan bir Türkiye etkisi var. Bunu görüyoruz. Evet. Askeri olarak, politik olarak, ekonomik olarak belki Suudi Arabistan biraz daha ön plana çıkıyordur. Ama bu perspektiften baktığımızda Türkiye-İsrail gerilimi de buradaki Suriye'deki gelişmeleri biraz etkilemeye başladı. Yani burada SDG'nin denklemden çıkmaya başlaması, merkezi hükümete entegre olması hem siyasal hem de askeri anlamda Türkiye'nin de belirli ölçülerde hem etkisini hem de potansiyel olarak gelecekte artan etkisini gösteriyor Suriye'de. Bu da İsrail'i belirli ölçülerde rahatsız ediyor. Bir diğer pozisyon, bu kendilerinin söylemi. Ne kadar gerçek, ne kadar yalan, bu çok tartışmalı bir şey. Suriye'nin içerisindeki azınlıkları, bunu Dürzüler üzerinden okuyoruz ama kendilerinin koruyucusu olarak gösterme gibi bir misyon yüklemiş durumdalar. Bu da tabii askeri müdahaleyi aslında kolaylaştıran bir bahane. Evet. Şimdi böyle olduğunda merkezi hükümet güçlendikçe ve belli başlı silahlı gruplar artık entegre olmaya başladıkça, Türkiye'nin ülke içerisindeki etkisi arttıkça, yani iki boyutu var İsrail açısından, bu İsrail'i çok rahatsız edici bir pozisyona getirdi ve güvenlik kaygılarını sanki ABD dikkate almıyormuş gibi göstermeye çalıştı.
6: Evet.
0: İran başka bir mevzu tabii ki. Yani İran o sahneden çekildi, tekrar güçlenmesi çok mümkün gözükmüyor. Ama şunu da biliyoruz, İran zaman zaman Türkiye'yle de olmak üzere Kürt grupları açısından hem Irak'ta hem de Suriye'de rekabet ettiğini biliyoruz. Hı hı. Bu açıdan baktığımızda Suriye'nin, yeni Suriye'nin potansiyel olarak İstikrarlı bir Suriye'nin İran karşıtı olması da İran açısından İsrail kadar olmasa da rahatsız edici bir pozisyon yaratabilir tabii ki.
6: Peki, o zaman son soru, tabii bu süreç kolay geçmedi, belki son aylarda hani daha ılımlı geçti gibi görünse bile bir takım pazarlıklar, mücadeleler oldu. Suriye'nin içi açısından söylüyorum. Bundan sonra siyasi süreç başlayacak. Orada bir takım talepler olacak. Ama baktığımızda işte bugün Şahra'nın Cumhurbaşkanı danışmanı olduğunu, işte İlham Ahmet'in belki bir bakanlıkla görev alacağını. Dolayısıyla bir siyasi entegrasyon süreci de var. Anayasa tartışmaları da başlayacak. Ne dersiniz? İşte Kürtçe daha ilk yıllarda seçmeli bir ders olarak milli eğitim, yani oranın eğitim müfredatına girecek ve anayasa sürecinde de yine bu ılımlı hava devam eder mi? Ne dersiniz?
0: Ya bugünkü şartlara bakarsak bu ılımlı hava devam edecektir ama en nihayetinde siyasi müzakerelerden bahsediyoruz. Her taraf kendince maksimum getiriyi elde etmek isteyecektir ve bu da ister istemez belli başlı siyasi gerilimlere sebep olabilir. Fakat bu siyasi gerilimlerin silahlı çatışmaya dönüşüp dönüşmemesi aslında Suriye'nin geleceğini belirleyecektir. Şunu söylemek lazım. Evet, 2024'te iktidar el değişti ama 2024'te iktidarın el değişmesi iç savaşın bittiği anlamına gelmez. Çünkü iç savaşı tanımlarken evet belirli bir şiddet seviyesi önemli bir kriterdir. Belki 2024 sonrası bu düştü ama diğer önemli kriter merkezi yönetimin ülke genelindeki kontrolünü kaybetmesidir. Şimdi 2024'te iktidar değiştiğinde bütün ülke genelinde zaten kontrolü yoktu.
6: Evet.
0: Adım adım bu kontrolü yayarak aslında iç savaşı bitirmeye çalışıyor. Bu şartlar altında baktığımızda SDG'nin de belli başlı talepleri, geriye doğru gidersek YPG'nin, Kürt azınlığının temel hak ve özgürlükleri üzerine. Şimdi belli başlı hak ve özgürlükleri bu gruplara sunmanıza rağmen bunu kabul etmezlerse artık YPG'nin kendi argümanı da boşa çıkmış olur. Çünkü öyle veya böyle vatandaşlık mevzusu çözülecek gibi gözüküyor. Bu çok uzun bir mevzu.
6: Evet.
0: Beşer Esad döneminde bile bu konu çok önemli bir tartışma konuydu. Bunun dışında da Kürtçenin ulusal dillerden biri olarak kabul edilmesi, müfredata eklenmesi bence YPG açısından önemli temel hak ve özgürlükler çerçevesinde incelenebilecek, kabul edilebilecek noktalar olarak karşımıza çıkabiliyor. Bir de bunun üzerine özellik gibi çok da bölgedeki aktörlerin ve Suriye yönetiminin kabul etmeyeceği gibi bir taleple masaya gelmek ister istemez bu hakların da kaybolmasına sebep olabilir. Çünkü taraflar anlaşamadığında daha önce savaştılar. Şimdi entegrasyonla birlikte bu ihtimal biraz daha azalacaktır. Ama en nihayetinde merkezi yönetimde farklı grupların temel hak ve özgürlükleri arasında nasıl denge kurulacağı,
6: evet,
0: Suriye'nin geleceğini de belirleyecek. Yani Lübnan gibi herkesin tanındığı çok da kırılgan bir Lübnan kimliğinin bile veya işte gelecek Suriye kimliğinin bile çok kırılganlaştığı bir süreç mi olacak? Yoksa işte Beşer Esad gibi hayır hiç kimseyi tanımıyorum sadece Suriyeli vardır gibi çok katı bir pozisyon mu alacak? Bunların ikisi en uç noktalar. Muhtemelen bu iki uç noktadan ziyade orta bir noktada veya bu iki noktanın arasında bir yerde pozisyon alacaktır bütün aktörler. Bunu da biraz bize zaman ve siyasi müzakereler gösterecektir.
6: Peki. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Turan Çağlar katılımınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
6: Sağ olun. Uzmanların görüşleri böyle. Evet, Suriye'deki gelişmelerin önce Suriye'ye tabii ki bölgeye ve Türkiye'deki sürece etkileri şu an için olumlu gibi görülüyor. Ama çok çok önemli bir gelişme Suriye'de yaşananlar, bundan mutsuz olanlar da var tabii ki program içinde belirttiğimiz gibi. Ama önümüzdeki dönemde yine konuşacağımız konulardan biri olacak diye düşünüyorum Suriye'deki gelişmeler ve onun Türkiye'ye yansımaları. Ben Mete Çubukçu, editörüm Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
8: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bugün çalışma hayatında zaman zaman engelli emekliliğiyle de karıştırılan malulen emeklilik konusundan bahsedelim. Malulen emeklilik, sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkan veya çalışma gücünü ciddi ölçüde etkileyen hastalık ya da rahatsızlıklar sebebiyle kişinin çalışma hayatına devam edememesi durumunda belirli şartlarla SGK tarafından aylık bağlanmasını sağlayan bir sosyal güvenlik hakkıdır. Burada en önemli kriterlerden biri çalışma gücü kaybı oranıdır. Genel olarak SGK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kişinin çalışma gücünün en az %60'ını kaybettiğinin tespit edilmesi gerekir. Ancak kişinin elinde %60 veya üzerinde engelli sağlık kurulu raporu bulunması tek başına malulen emekli olacağı anlamına da gelmez. Son değerlendirmeyi SGK'nın yetkili sağlık kurulları yapar. Malulen emeklilik için sadece sağlık şartı da yeterli değildir. Genel olarak kişinin en az 10 yıldır sigortalı olması ve toplam 1800 gün priminin bulunması gerekir. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede mağlul olan sigortalılarda ise 10 yıllık sigortalılık süresi şart aranmaz, 1800 gün prim şartı devam eder.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu. Monaco'da yapılan kura çekiminde UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gruplar netleşti. Buna göre Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Fransa'dan Marsilya, Belçika'dan Union Saint-Gilloz, İngiltere'den Crystal Palace ve İsrail'den Hapoel Beersheba ile karşılaşacak. Almanya'dan Bayer Leverkusen, İskoçya'dan Celtic, Güney Kıbrıs Rum kesiminden Omonia ve Almanya'dan Hoffenheim'la deplasmanda mücadele edecek. Avrupa Ligi'nde 16-17 Eylül'de başlayacak lig aşaması 28 Ocak'ta tamamlanacak. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'sa Almanya'dan Freiburg, İskoçya'dan Hearts ve Çekya'dan Jablonec'i konuk edecek. Sırbistan'dan Kızıl Yıldız, Finlandiya'dan Kups, Bulgaristan'dan Ceska Sofia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi'nde maçlar 15 Ekim'de başlayacak ve 17 Aralık'ta sona erecek. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA'dan gelecek dev gelirle kasayı dolduracak. İki takım Şampiyonlar Ligi'nde minimum 61.3 milyon euroluk bir gelire sahip olacak. Performansa göre iki kulübün kazandığı tutarlar da artacak.
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalmasıyla birlikte Türk futbolunda uzun bir aradan sonra bir ilk yaşandı. Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda Türkiye 19 yıl sonra iki takımla temsil edilecek. Fenerbahçe Fransız ekibi Lyon'u play-off turunda eleyerek Şampiyonlar Ligi'nin lig etabına kaldı. Trend yol Süper Lig'de bir önceki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray direkt katılma hakkı elde etmişti. Sarı Kırmızılar minimum 30,1 milyon euroluk geliri garantilerken Fenerbahçe ise minimum 31,2 milyon euroyu garantiledi. Fenerbahçe katsayı sıralamasında Galatasaray'a göre üst sıralarda olduğu için 1,1 milyon euro daha fazla gelir elde edecek. Şampiyonlar Ligi etabına katılan her takım gibi Galatasaray ve Fenerbahçe'de herhangi bir maça çıkmadan 18,62 milyon euroluk taban ayak bağısı ücretini kasasına koyacak. Bu tutarın 17,87 milyon eurosu sezon başında peşin olarak, kalan 750 bin eurosuysa sezon sonunda kulüplere aktarılacak. Ligde alınacak galibiyet, beraberlik ve tur atlamalarında da bu gelir daha da artacak. Her takım galibiyet başına 2,1 milyon euro, beraberlik başına ise 700 bin euro alacak.
1: Trendyol Süper Lig'de 3. hafta bugün yapılacak tek maçla başlayacak. Açılış karşılaşmasında lider Gençler Birliği ilk iki maçından puan çıkaramayan Erzurumspor'u ağırlayacak. Mücadele saat 21.30'a başlayacak. Haftanın diğer eşleşmelerinde program şöyle. Cumartesi 3 maç var. Saat 19'da TÜMOSAN Konyaspor Kocaeli Sporu, saat 21.30'da Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'u Galatasaray'da Göztepe'yi ağırlayacak. Pazar programında da 3 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Eyüpspor Korendon Alanyaspor'la karşı karşıya gelirken saat 21.30'da Başakşehir Kasımpaşa'yı, Samsunspor'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Haftanın perdesi pazartesi günü oynanacak 2 maçla kapanacak. Saat 21'de Ahmetspor Kulübü Trabzonspor'u, saat 21.30'da da Beşiktaş Şorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.

0: olacak. İki takım da aynı puana sahip. Polonya şu ana kadar bir set kaybederken miniler iki set verdi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir çatı bir kez yapılır, bir ömür korur. 100 yıllık Kılıçoğlu tecrübesi ve uzmanlığıyla risk almayın. Çatınızda kiremit seçin.
2: Her mevsimde, her havada.
3: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Cumartesi ülke genelinde sıcaklık ortalamanın altında olacak. İstanbul'da gündüz yine yağış var. Akşamsa hafifleyecek. Kuvvetli rüzgar üşütüyor. Sıcaklık 24-25 derece. Ankara ve Bursa'da yağmur aralıklı. Sıcaklık 25 derece. İzmir'de kuvvetli rüzgar havayı serinletiyor. Sıcaklık 32 dereceye inecek. Antalya 36 derece. Akseki Alanya kesiminde yağış var.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Puga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 17.
2: Eve dönerken kuşağı başlıyor.

0: Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Haber özetleriyle başlıyoruz efendim. Nepal'deki yerleşim yerlerini yutan sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 500'e yaklaştı. Binden fazla kişidense haber alınamıyor. Bugün bir felaketin eşiğinden daha dönüldü. Kaya ve ağaç parçaları biriktiği için oluşan yapay gölün önü bir anda açıldı ve halka yüksek yerlere sığınmaları uyarısı yapıldı. Ancak alınan önlemler sayesinde korkulan olmadı. Ayrıntılar birazdan. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşın üzerinden 6 ay geçti. Henüz ateşkes sağlanabilmiş değil. İki tarafta defalarca zafer ilan etti. Bölgede değişen dengeleri ve son durumu paylaşacağız. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçları bu akşam tamamlanacak. İstanbul'un ev sahipliğindeki A grubunda Slovenya, Macaristan ve Türkiye, Polonya maçları oynanacak. Voleybol Federasyonu Türkiye maçı için özel bir çalışmaya imza attı. 2003'te Avrupa Şampiyonası'nda Polonya ile final oynayan milli takım bu karşılaşmayı Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip edecek. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar da orada. Son hazırlıkları birazdan ondan öğreneceğiz. Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkıp zeytinliğe sıçrayan yangın yakındaki villaların bahçelerine kadar yaklaştı. Kahramanmaraş'ta da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Işıklı mahallesinde otluk alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kuvvetli rüzgar nedeniyle ilerleyerek yakındaki zeytinliğe sıçradı. Alevler ardından da yakındaki villaların bahçelerine doğru ilerledi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere karadan müdahaleye devam ediyor. Kahramanmaraş'tan da bir yangın haberi geldi. Yangın Ahır Dağı'nda çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Manifest grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış müstehcenlik suçlamasıyla tutuklandı. Akış müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Akış tutuklama gerekçesinde çocukların ve gençlerin herhangi bir filtreleme olmadan manifest grubunun faaliyet ve eylemlerine doğrudan ulaşabildiği ve grubun yapımcısı olarak eylem ve hareketlerinden sorumlu olduğu ve tutulduğu belirtildi. Geniş kitlelere ulaştırarak kamuoya sunduğu ve meşrulaştırdığı vurgulandı. Akış savcılık ifadesinde grubun dans figürlerinin kendisinin yönetiminde gerçekleşmediğini söyledi. Sorumluluğum yok dedi. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile 77 kişi hakkında soruşturma tamamlandı. Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. Tutuklu bulunan Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve 77 şüpheli hakkındaki iddianamede 20 müşteki, bir suçtan zarar gören kurum ve 11 mağdur yer aldı. Şüpheliler için rüşvet, zimmet, irtikap, ihale, fesat karıştırma ve suç örgütü üyeliği gibi suçlamalar var. FİLE'nin Sultanları Avrupa Şampiyonası A grubundaki son maçında Polonya ile karşılaşacak. Voleybol Federasyonu bu karşılaşma öncesi özel bir çalışmaya imza attı. 2003'te Avrupa Şampiyonası'nda Polonya ile final oynayan milli takım bu karşılaşmayı Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip edecek. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar da 2003'teki kadronun baş antrenörü Reşat Yazıcıoğulları ile yayın için hazır. Sözü hemen Emin Çağlar ve konuğuna bırakalım. Emin.
1: Sinan Erdem Spor Salonu'ndan merhaba. Burada bugün Türkiye ile Polonya arasında 2026 Avrupa Şampiyonası grup maçı oynanacak. Oraya birazdan geleceğiz ama Türk voleybolunun nasıl ekol olduğunu, o ortaya çıkışın sonrasındaki başarıların artarak devam etmesini konuşacağız. Kiminle mi? Biraz önce bahsettin. 2003'teki Filenin Sultanlığı'nın baş antrenörü sevgili Reşat Yazıcıoğulları ile birlikte. Reşat Yazıcıoğulları hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Buraya bir saat önce geldim, gezdim. Burada sizin emeğiniz çok fazla. Bugün voleybol seviliyorsa, kız çocukları buradaysa, aileler buradaysa 2003 takımının yarattığı etkinin devam ettiğini görüyoruz. Çünkü önemli olan o temelleri atmak.
2: Evet.
1: Temeller sonrasında üzerine koyarak devam ediyor ama önce o temeller. Ben bir spor sever olarak kendi adıma hem o günler için hem bugünler için size teşekkür etmek istedim. Siz buraya geldiğinizde ne hissettiniz?
2: Çok çok uzun bir hikayenin en güzel, en yoğun yıllarını ve günlerini yaşıyoruz. Bu hikaye sadece 2003'te başlamadı. 2003'te dünya sahnesine açılmanın adımı atıldı. Ondan evvel de rahmetli bütün büyüklerimiz, gerçekten hepsinin çok büyük emekleri var. Bu emekler doğrultusunda uzun yıllar herhangi bir taviz vermeden üstüne her yıl koya 2003'teki biliyorsunuz Avrupa finali bizi tekrar dünya sahnesine çıkarttı. Avrupa'da en ciddi takımlardan biri olma yolunda çok büyük adımlar attık. Şimdi zaten görüldüğü gibi halkın desteğini aldığınız zaman işte böyle bir ortam oluyor. Halkımız Filenin Sultanlarına o lakabı boşuna vermedi. Gerçekten çok büyük fedakarlıklarla buraya gelindi.
0: Emin Çağlar ve konuğuna tekrar döneceğiz. Sıcak bir gelişme ekranlara da yansıyor. İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsü sitenin bahçe duvarına çarptı. Ayrıntıları Ali abla aktaracak. Ali.
3: Evet Burcu, kaza geçtiğimiz dakikalarda Zeytinburnu sahil yolunda Kennedy Caddesi üzerinde yaşandı. İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol üstünde bulunan bir sitenin duvarına çarptı ve şu anda olay yerinde çok sayıda yaralı olduğunu biliyoruz. Olayın ardından kaza yaşandıktan sonra önce çevredeki araçlarıyla yolculuk yapan vatandaşlar İETT otobüsünde yaralananlara müdahale etti. Ardından da itfaiye araçları ve ambulanslar oraya yönlendirildi. Şu anda yaralılara ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılacaklar. Dediğimiz gibi geçtiğimiz dakikalarda yaşandığı için çok sıcak bir olay. İlk aşamada çevrede yolculuk eden diğer araçlardaki yolcular durarak önce müdahale ettiler. Kazanın neden meydana geldiği şu aşamada bilinmiyor. Zeytinburnu sahil yolunda yaşandı bu kaza. Kennedy Caddesi'nde ilerliyordu Ataköy istikametine doğru. Bu sırada bilinmeyen bir nedenle İETT otobüsü kontrolden çıkarak yol üstünde bulunan bir sitenin duvarına çarptı. Ve şu anda ilk aşamada otobüsteki birçok yolcunun yaralandığını biliyoruz. Olay yerine ivedilikle itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışanlara müdahale ediyor. Ambulanslar da yaralıları şu anda çevredeki hastanelere sevk ediyorlar. Gelişmeleri takip ediyoruz.
0: Ali ablaya aktardı. İstanbul Zeytinburnu'ndaki kazada yaralılar olduğu bilgisi paylaşıldı. İETT otobüsü bahçe duvarına çarparak durabildi. Yaralılar olduğu bilgisi var. Yine gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Millilerin maçı öncesi Emin Çağlar ve konuğuna bir virgül koymuştuk konuşmalarına. Emin, tekrar sözü size bırakalım. Neler aktaracaksın konuğuna birlikte bizlere?
1: Teşekkür ederiz. İstanbul'da bir kazadan dolayı ara vermiştik. Devam ediyoruz. Reşat Yazıcıoğulları.
2: Geçmiş olsun diyorum.
1: Yakın bir çevre. Zeytinburnu.
2: Maalesef.
1: Kesinlikle.
2: Evet.
1: Kaldığımız yerde o biraz önce o çünkü duyulmadı. Rahmetli Cengiz Göllü ile o ilk kuruluş anını bir kez daha tekrarlamanızı rica edeceğim.
2: Ben milli takıma 1996'da A milli takıma Cengiz abiyle rahmetliye gittim. Tabii Deniz Esindu'yum da burada. Diğer bütün rahmetlilerin herkesin çok büyük emeği var. Ama ben biraz evvel biliyorsun yayına girmeden evvel de söyledim size. Biz ilk Bahar Kupası o zamanki turnuvalar 96, 30 sene olmuş. Oraya gittiğimizde iki kişiydik. Cengiz abi, ben, bir tane de soğutucumuz vardı. Yani şimdi nereden nereye gelindi? Bunun için de çok büyük bedeller ödendi. mücadeleden vazgeçilmedi. Yani küçük bir anı diye bunu söylüyorum. Her geçen dönem üzerine kondu. Bütün federasyon başkanlarımız, bütün antrenörlerimiz, hakemlerimiz, oyuncularımız, camia, bize gönül veren halkımız gerçekten büyük destek, işte görüyorsunuz. Bu kazanım kolay elde edilmedi. Bizim de çorbada bir katkımız olduysa mutluyuz. Çok yani gerçekten şurası, şu görüntü beni inanılmaz duygulandırıyor.
1: Duygulandığınızı evet. Görebiliyorum. Belki değil, ondan da eminim. Salona girdiğinizde hepinizin ismi tek tek anons edildiğinizde ben bu duygunun çok daha fazlası olacağını düşünüyorum. İnşallah. Geçen ay Sayın Başkan Mehmet Akif Sündağ'ı stüdyoda konuk ettik. İkinci Milletler Ligi şampiyonluğundan sonra. Orada kendisine şu soru soruldu. İlk şampiyonluk önemli, ilkler önemli ama tabii ki işte devam ettirmek. Devam ettirmenin yolu da bir sistemi, bir ekolü yaratmaktan geçiyor. Altyapılarda şampiyon bir takım. A takım seviyesinde şampiyon bir takım. Evet. O lise projesi, özel okullar, her yerde voleybolda bir şampiyonumuz var. Şampiyonluk gelince de doğal olarak herkes anılarını örnek alıyor. Ama o her dönem kendi jenerasyonunu yaratıyor. Voleybolda bu jenerasyonun sürekli şampiyonluklarla anılmasını siz neye bağlıyorsunuz?
2: Şimdi en önemli konu şu. Ben bu işe gireli 50 yıl oluyor. Yani 49 yıl evvel antrenör lisansımı aldım. 1977. Onun için her dönem üretim var voleybolda. Yani bu üretim her geçen sene büyüyor. Şimdi bu üretimin sonuçları da alt kategorilerde U16, U18, U20 oralardan elene elene A milli takıma kadar geliyor. Yani burada çok büyük bir üretim var. Bir şeyi üretmeden ayakta kalamazsınız. Voleybolun işte iki yabancı olduğu, üç yabancı, bunlar hepsi gelir geçer kurallar. Ama en önemli şey bizim Türk oyuncu yetiştirmemiz. Çok büyük bir havuz var. Aşağıda çok büyük bir ilgi var. Onun için bunu söylüyorum. Sürekli burayı gösteriyorum. Bunun gibi Türkiye'nin hemen hemen her yerinde voleybol var. Şimdi Türkiye'nin en uzak köşelerinden bile erişilebiliyor. Gidiyorlar, kulüplerimiz oralarda tarama yapıyorlar. Federasyonumuz tarama yapıyor. Liseye alıyor. Oradan çıkanlar oluyor. Kulüpler müthiş olanaklar. Yavaş yavaş bu ne oldu? Büyüdü. Yani özetle üretmediğiniz zaman bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Sayın Başkanımıza da teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon için ama onun da söylediği gibi asıl önemli olan zirveye çıkmak değil. Orada kalabilmek. Zirvede de bir kişilik yer var. Yani sivridir zirve. Orada tutunmak kolay değil. Onun için işte her zaman ilk üçün içinde olmak. Bu da bizim hakkımız. Yani camianın hakkı. Çünkü bununla ilgili hem üretim var hem büyük bir organizasyon var. Bunların sonucunda da buralarda kalmamız şans olmayacak.
1: Bu günkü tabloyu şansla açıklamak kesinlikle ve kesinlikle evet. imkansız. Çalışmanın, sistemin, evet. doğru yapılanmanın, evet. doğru kişilerin bir araya gelmesiyle oluşan ekol nedir? Sözlükteki karşılığı her anlamda evet. örnek olmak. Türk voleybolu dünyanın ekol ilerinden bir tanesi. Sonlara doğru gelirken şimdi o 2003 yani bir hocasına, bir babaya kızları sorulmaz, çocukları sorulmaz. İçeride onlarla görüşeceksiniz ama ben geçmiş senelerde Neslihan'a da sormuştum. Bu soruyu sorarken sormamak istiyorum ama tutamıyorum bir taraftan da kendimi. Kıyaslama hep yapılıyor. Kıyas üzerinden değil. 2003'ün takımı 2026'yı yarattı. 23'ü yarattı. 2019'u yarattı. Devam ediyor. Türk voleybolunun zirvesi, şampiyonluklar evet, dünya ikinciliğimiz var ama o olimpiyat henüz gelmedi. Olimpiyat hayalini biz, olimpiyat şampiyonluğu biz ne zaman yaşayacağız?
2: Şampiyonluk demeyelim de kürsü diyelim. Yani bu kolay bir şey değil. Allah korusun, kritik bir sakatlık olur, bir şey değil. Ama bir madalya taktığımız zaman o da gelecek. Yaklaşıyoruz. ona da yaklaşıyoruz. Biz vazgeçmeyiz. Yani bizim camia vazgeçmez. İnatçıyızdır biz. Oyuncularımız da öyledir, antrenörlerimiz, genç kardeşlerimiz, tecrübeliler, hepsi. Yani biz bundan geri kalmayacağız. O olimpiyat madalyasını da alacağız. İnşallah ha. Bronz mu olur, gümüş mü olur, altın mı olur, ama alacağız. İnşallah.
1: 23 yıl önce Polonya denklerimizi kaybettik. Bugün grup aşamasında oynuyoruz. Finalde bir kez daha oynayabiliriz. Yarı finalde bugünkü sıralama belirleyecek İtalya veya Sırbistan göreceğiz. Ama bizim yarı finalimiz garanti. Çok formlu oyuncularımız var. Sakatlık olmadığı sürece bunu yapacağımızdan eminiz. Yarının filenin sultanları olmak isteyenlere bugünün o mimarından mesajlar ne olur? Çünkü aileler buraya akın ediyor, bunu görebiliyoruz. Ailelere tabii ki mesaj, ama yarının fileli sultanlarına ilk baba Reşat Yazıcıoğlu ne söyler?
2: Vazgeçmeyin, çalışın, çalışın ve çalışın. Disiplinli olun, alçak gönüllü olun, birbirinize destek olun. Her şey kendiliğinden olacak, ama en önemli konu umutsuzluğa kapılmak yok. Vazgeçmek hiç yok. Kimin ne zaman nerede ne yapacağı hiç belli olmaz. Onun için herkese saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim yayına aldığınız için de. Tüm voleybol severlere saygılarımla.
1: Reşat Yazıcıoğlu, çok teşekkür ederiz. İçeride bir merakla bekliyoruz o ambiyansı, o anın tadını biz de yaşamaya çalışacağız. Tekrar teşekkürler.
2: İnşallah.
1: Reşat Yazıcıoğulları 2003'teki o ilk filenin sultanlarının baş antrenörüydü. Biz bugün burada Polonya maçını konuşmadık. Biz bugün burada yaratılan ekolün, ortaya çıkan Türk voleybolunun nasıl geliştiğini, ayak seslerini, kürsüyü konuştuk. Maça dair en birkaç notumu aktarayım. Polonya ile liderlik maçına çıkacağız. Polonya şampiyon bir ülke. Onu bir kez daha hatırlatalım. Biz şu ana kadar 2 set kaybettik. Polonya 1 set kaybetti. Bugün kazanan grubu lider tamamlayacak. Önü çok daha açık olacak. Aslında yol belli. Yarı finalde İtalya mı Sırbistan mı? Bugün onu aslında belirleyeceğiz. Ama burada hedefin final olduğunu, şampiyonluk olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Bugün Polonya maçı var. Önümüzdeki hafta final etabının tüm maçları İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda olacak. Burada bir voleybol ailesinin, bir spor kültürünün olduğunu görebiliyoruz. İstanbul'daki herkesi, Türkiye'deki voleybol severleri buraya bir kez daha davet edelim. Hatırlatalım, 19'da Türkiye-Polonya maçı başlayacak.
0: Emin Çağlar ve konundan sözü aldık. Az önce İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsü sitenin bahçe duvarına çarpmasının ardından Ali ablayla bir bağlantı yapmıştık. Şimdi son duruma ilişkin notları bir kez daha dinleyeceğiz. Ali, yeni bilgiler var mı? Yaralılar olduğunu söylemiştin.
3: Evet Burcu, kaza geçtiğimiz dakikalarda Zeytinburnu sahilinde Kennedy Caddesi üzerinde yaşandı. Otobüste şu an için yaralılar olduğunu biliyoruz, fakat kaç yaralı olduğunu henüz teyit edemedik, fakat öğrenmeye çalışıyoruz. Öncelikle bu bilgiyi paylaşalım. Kaza yaşandı, çok az bir süre oldu, yaklaşık 10 dakika önce yaşandı. Otobüsün bu duvara nasıl çarptığı henüz bilinmiyor. Otobüs şoförü bir kalp krizini yaşadı, bir sağlık sorunu mu yaşadı veya araçta bir problem mi yaşandı, bu konularda da henüz net bir bilgi yok. Fakat Ataköy istikametinde ilerlediği esnada bir kaza yaşandı ve sitenin duvarına çarptı. Ardından çevrede hareket halindeki olan araçlar durdular. Otobüstekilere yardım ettiler ve sitedekiler gelip araçtakilere şu anda yardım ediyorlar. Olaydan kısa bir süre sonra itfaiye ekipleri geldi. Ambulanslar da geldi. Yaralılar ilk aşamada çevredeki hastaneye götürüldü. Fakat itfaiye ekiplerinin otobüs içerisinde bir çalışması var şu anda. Bildiğimiz kadarıyla sıkışanların olduğu bir durum söz konusu ve şu anda onlara müdahale ediliyor. İlk yapılan müdahalelerin ardından da buradaki yaralılar hastaneye kaldırılacaklar. Dediğimiz gibi ekiplerin şu anda müdahalesi sürüyor, fakat kaç yaralı olduğu ilerleyen dakikalarda netleşecek.
0: Bu kazayla ilgili ayrıntıları sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Bültenimizdeki diğer gelişmelere de bakalım. Nepal'deki yerleşim yerlerini yutan felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 500'e yaklaştı. Binden fazla kişidense haber alınamıyor. Bilançonun ağırlaşmasından da endişe edilirken bugün bir felaketin eşiğinden dönüldü. Kaya ve ağaç parçaları biriktiği için oluşan yapay gölün önü bir anda açılınca bölge alarma geçti. Neyse ki alınan önlem sonucu korkulan olmadı.
4: Nepal'deki felaketten sonra ikinci sel riski paniğe yol açtı. Heyelan ve sel sırasında molozların önünü kesmesiyle oluşan su birikintisi patladı. Çinli ve Nepalli yetkililere göre buzul çığı nedeniyle Himalayalardan kopan kaya parçaları bir noktada birikti. Bu sayede büyük bir yapay göl meydana geldi. Suyun 150 metre uzunluğunda ve 3 milyon metreküp hacme ulaştığı belirtildi. Moloz birikintileri 1200 olimpik havuza eşdeğer olduğu açıklanan suyun basıncına dayanamayıp patladı. Ancak korkulan olmadı. Çinli ve Nepalli yetkililer sel felaketinden sonra gölü takip aldı. Bölge halkına yüksek bölgelere sığınmaları için uyarı yaptı. Arama kurtarma çalışmalarına biriken su taşmadan hemen önce ara verildi. Böylece can kaybının önüne geçildi. Kurtarma çalışmaları tehlike geçtikten sonra devam etti. Nepal ordusu hidroelektrik santrali projesine ait tünelde mahsur kalanların yerini tespit etti. Hayatta kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Nepal'de 1000'e yakın kişiyle iletişim kurulamıyor. Bu kişilerin 517'sinin turist olduğu belirtiliyor. Tibet tarafında ise 500'den fazla kişi kayıp. Uzmanlara göre felakete sebep olan yaklaşık 600 metre genişliğinde bir buz kütlesiydi. Bir buzuldan kopan büyük kütle binlerce metre aşağıdaki vadiye sürüklendi. Buz kütlesi devasa su ve moloz dalgasının oluşmasına sebep oldu. Evler, altyapı tesisleri, köprüler, yollar suya kapılarak yok oldu. Amerikan The New York Times gazetesi ise olayı buz çığı olarak tanımladı. Bilim insanları iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının buzulun çöküşünü hızlandırmış olabileceğini belirtiyor.
0: Yedinci ayına giren Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda Amerikan donanmasının mali açıdan zora girdiği belirtildi. İngiliz basında göre Washington yönetimi donanma masraflarını karşılamak için çeşitli kaynaklardan para aktarmak zorunda kaldı. Kongre'den ek bütçe talep edildi ancak henüz bir sonuç yok.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran Savaşı orduyu mali açıdan zora soktu. Haber İngiliz The Guardian gazetesine yer aldı. Gazetenin ulaştığı belgelere göre ABD donanması çatışmanın masraflarını karşılamak için personel maaşları ve diğer kaynaklardan para aktarmak zorunda kaldı. Washington için çıkmaza giren İran Savaşı ABD'nin mühimmat stoklarını da eritti. Savaşta İran'ın bölgedeki ABD üslerine düzenlediği misilleme saldırıları geniş çapta hasara neden oldu. Bu da bütçe üzerindeki baskıyı artırdı. Pentagon'un masrafları karşılamak için para aktarması, personel maaş ödemelerinde de açıklara neden oldu. Beyaz Saray Kongre'den ek bütçe talep etti. Ancak savaşın kamuoyu nezdinde düşük destek görmesi bunu da güç hale getirdi. Ordunun krizin gelmekte olduğunu bildiği belirtildi. Mayıs'ta Donanma Harekatları Komutanı Amiral Daryl Codley, Kongre'yi mali sıkıntının Temmuz'da hissedileceği konusunda uyardı. 2026 mali yılı bütçesi destansı öfke operasyonunu hesaba katacak şekilde hazırlanmadı dedi. Savunma Bakanı Pete Hegseth de Kongre'den acil finansman talep etti. Kritik açıklarla karşı karşıya olduklarını aktardı. Eski bir donanma subayı Harlan Ullman, Afganistan ve Irak'ta ek bütçe için Kongre onayının kolay bir şekilde alındığını hatırlattı. Çünkü bu askeri harekatların onayı Kongre'den gelmişti. Ancak İran için aynı durum söz konusu değil. Ullman'a göre Kongre'nin yetkilendirmediği bir çatışmanın parasını ödeme zorunluluğu bulunmuyor.
0: Bombaların altında yaşam mücadelesi veren Gazze'li çocukların tek umudu birkaç poşet parçası, biraz da iple yaptıkları uçurtmalardı. İsrail şimdi o uçurtmaları da hedef aldı. Onları savaş tehdidi saydı. O uçurtmaları ve çocukların yaşama tutunma gayretine tanıklık eden Profesör Doktor İbrahim Uygun, Gazze'de iyileştirdiği çocukları bir an olsun unutmuyor.
4: Dronların, savaş uçaklarının gölgesinde çocukluklarını yaşamaya çalışıyorlar. Gazze'de çocuklar her gün bomba korkusu ve enkaz yığınlarıyla dolu sokaklarda hayatta kalma mücadelesi vermekle kalmıyor. Dünyadaki her çocuk gibi oyunlar oynuyor, uçurtmalarını uçuruyor. Hatta en büyük lüksleri, oyuncakları, balon ve uçurtmalar. Evlerini, ailelerini kaybeden çocuklar ellerinde birkaç poşet parçası, biraz da iple tek umutlarını gökyüzüne bırakıyor. Ancak Gazze'li çocukların bugüne kadar kaybettiği her şeyi gibi uçurtmaları da İsrail'in hedefi haline geldi. İsrail o uçurtmaları savaş tehdidi olarak gördü.
5: Uçurtma evrensel olarak özgürlüğü ifade eder. İşgalci güçler Gazze'deki ne çocukların ne büyüklerin ne de hiç kimsenin hiçbir şekilde neşe içerisinde oynamasını, evlilik törenleri yapmalarını, onun dışında uçurtma uçurtmalarını hiçbir şekilde hazmedemiyorlar ve onların korku içerisinde bir yerlere sığınarak yaşamasını arzu ediyorlar ama onlar öyle değil.
4: Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla geçen yıl Gazze'ye giden Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Profesör Doktor İbrahim Uygun birçok yaralı çocuğu ameliyat etti. 65 gün kaldığı Gazze'de iyileştirdiği her çocuk hala aklında. Fotoğraflarını çekip video kaydı aldı. Onların tüm zorluklara rağmen taşıdığı umudu ve onları bir an bile unutmadı.
5: Uçurtmayı vurabilirsiniz ama oradaki çocukların yaşama aşkını, savaş aşkını hiçbir şekilde vuramazsınız. İleride uçurtmayla beraber onlar dronlar uçuracaklar, SİHA'lar uçuracaklar ve Mescid-i Aksa'yı onlar kurtaracak.
0: Rekabet Kurulu bitki koruma, beslenme ürünleri satışı yapan 18 işletmeye soruşturma açtı. Soruşturma teşebbüslerin birbirleriyle ürün bazlı fiyatlar ve satış miktarları, ulaşılması gereken hedefler, iskonto oranları gibi bilgileri paylaşmaları üzerine açıldı. Yapılan açıklamada söz konusu bilgi paylaşımının rakipler arası koordinasyona yol açabilecek nitelikte olup olmadığı kanun kapsamında değerlendirilecektir denildi. Soruşturma kararı doğrudan kanun ihlali ya da yaptırım anlamına gelmiyor. Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin deposundan yaklaşık 15 milyon lira değerinde ilaç hırsızlığı yapıldığı anlaşıldı. Depo görevlisi yıllık izne çıkınca yerine bakan kişi binlerce ilacın eksik olduğunu gördü. Gözaltına alınan zanlı borçları nedeniyle 2 milyon liralık ilacı sattığını itiraf etti.
4: Adana'da hastane deposundan 19 bin ilaç çalındı. İlaçların piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu belirlendi. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde radyoloji bölümü depo sorumlusu SC yıllık izne çıktı. Yerine bakan görevli yaptığı sayımda binlerce ilacın eksik olduğunu fark etti. Durum hastane yönetimine bildirildi. CS'ye ulaşılamayınca polise haber verildi. Ekipler depo sorumlusunu gözaltına aldı. CS ifadesinde borçları nedeniyle tehdit edildiğini söyledi. Şüpheli yaklaşık 2 milyon liralık ilacı alıp sattığını itiraf etti. Diğer ilaçlardansa haberi olmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Ayasofya'daki restorasyon sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 4 etaptan 3'ünün tamamlandığını açıkladı.
4: 3. Mehmet, 2. Selim, 3. Murat ve Şehzadeler Türbesi'nin restorasyonu tamamlandı. Türbe kubbelerinin kurşun örtüleri yenilendi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu Ayasofya'da sona yaklaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çalışmaları inceledi.
6: Minarenin deprem etkileri altındaki yapısal performansının arttırılması amacıyla paslanmaz çelik plakalar ve rot sistemleri uygulandı.
4: Bakan Ersoy, Ayasofya'nın kubbelerinde de güçlendirme çalışmalarının yapılacağını belirtti.
6: İç yüzeyi mozaik kaplama olduğu için kubbenin güçlendirme çalışmalarını dış yüzeyden gerçekleştireceğiz. Buralarda gerekli onarım ihtiyacı, gerekse kapsamlı güçlendirme uygulamaları sebebiyle tüm kurşun kaplamanın sökülmesi zorunluluğu doğmuştur.
4: Ersoy, Ayasofya'da ibadetle restorasyon çalışmalarının eş zamanlı sürdürüldüğünü de söyledi.
6: Restorasyon uygulamalarına başladığımız toplam 4 etaptan 3'ünü tamamlamış durumdayız.
4: Bakan Ersoy, Ayasofya'da kazı çalışmalarının da başlatıldığı ve belgeleme çalışması yapıldığını açıkladı.
0: Türkiye 18 yıllardan sonra Şampiyonlar Ligi'nde yeniden iki takımla Galatasaray ve Fenerbahçe ile temsil ediliyor. Kulüpler Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar getiri sağlayacak? Transferlerin maliyetini çıkarabilecekler mi? Spor hukukçusu ve eski KAS hakemi Halil Kasapoğlu NTV'ye anlattı. Bu haberle bu saat dilimini noktalıyoruz.
7: Kulüplerimizin biliyorsunuz transfer masrafları, oyuncu maaşları, menajerlik ücretleri, yapmış oldukları harcamaların, yapmış oldukları giderlerin birçoğu euro, dolar üzerinden yapılan masraflar ve harcamalar. Bu yüzden kulüplerimiz TL gelir elde etmesine rağmen euro ve dolar bazlı giderlerle arada bir kur farkı oluşuyor. Ancak burada direkt euro üzerinden ayak bastı parası biliyorsunuz UEFA'nın. Her katılan bu grup aşamasına katılan 36 kulüp için yaklaşık 19 milyon euro civarı. Bu 19 milyon euroluk gelir direkt olarak hem euro üzerinden olduğu için genelde gelirleri TL üzerinden olan kulüplerimiz için önemli bir rahatlama mekanizması. Ben bunu kur koruma mekanizması olarak yorumluyorum. Tabii UEFA bu 36 kulübe bu sezon boyunca Şampiyonlar Ligi sezonu boyunca yaklaşık 2,5 milyar euroluk bir para dağıtmayı planlıyor. Performans gelirleri var. Burayla bitmiyor iş. Kulüpler, bu 36 kulüp kazandıkları her mücadele için 2.1 milyon euro. Berabere kaldıkları, aldıkları her bir puan için de 700 bin euro gelir elde ediyorlar. Tabii bu turlar arttıkça da yine performans gelirleri artıyor. Son 16'ya kalan takımlara UEFA 11 milyon euroluk bir bütçe ayırıyor. Yine çeyrek final, yarı final, final mücadeleleriyle beraber turnuvanın kazananı Şampiyonlar Ligi kupasına sahibi olan takım yaklaşık 100-120 milyon euro arasında bir gelirle turnuvayı tamamlamış oluyor. Yayın gelirleri ve diğer dağıtılan gelir kalemleri genelde geçmiş başarıların da değerlendirildiği, geçmiş başarıların da bir parametre olarak kabul edildiği bir projeksiyon ortaya çıkartıyor. Bu nedenle ben bunun adil olduğunu düşünüyorum. Zaten kulüpler Avrupa başarıları, kendi lig başarıları bunların ölçüsünde belli bir puan topluyorlar ve bu puanlardan yayın gelirleri ölçüsünde bir hesaplama yapılarak bu katsayılar belirleniyor ve UEFA gelirleri kulüplere bu şekilde dağıtıyor. Yani ben adil bir düzen olduğunu düşünüyorum. Gelirler çok önemli kulüplerimiz için, ancak kulüplerimizin bir de gider tabloları var. Biz burada gider tablolarını incelediğimizde kulüplerin maalesef çok kulüplerimizden ayaklarını yorganlarına göre uzattıklarını görmüyoruz. Maalesef. Burada kulüplerimiz Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi bir kadro kurmak için devasa harcamalar yapıyorlar. Her ne kadar UEFA'dan Şampiyonlar Ligi ile alakalı gelen gelirleri atsa da bu yapmış oldukları transfer harcamaları da kat ve kat arttığı için yine biz burada denk bir bütçe sağlayamıyoruz maalesef kulüplerimiz açısından. Türkiye Ligi şu an İngiltere Premier Ligi ve Suudi Arabistan Ligi'nden sonra en fazla transfer harcamasının yapıldığı 3. lig. Yani bir transfer enflasyonuyla karşı karşıyayız. Bu transfer harcamalarında genelde biz panikle, biraz daha popülist yaklaşımlarla ve taraftarın gazını alma amaçlı yapıldığını görüyoruz. Maalesef planlı, sistematik bir şekilde transfer yapan kulüp sayımız çok fazla değil Türkiye'de. Biraz daha gelir gider dengesinin gözetildiği, futbol aklının devrede olduğu bir transfer anlayışıyla yaklaşırsak biz transfer süreçlerine ve turnuva süreçlerine çok daha önemli başarılar, çok daha sürdürülebilir, istikrarlı başarılar kazanacağımıza ben inanıyorum. Şampiyonlar Ligi formatının dağıtmış olduğu ücret kulüplere UEFA Avrupa Ligi'nin yaklaşık 5 katı. Yani çok büyük bir, biz burada ekonomik büyüklükten bahsediyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Bu tabii ki kulüplerin sponsorluk anlaşmalarına da yansıyor. Maç günü gelirlerine de yansıyor. Bilet fiyatlarına da yansıyor. Yapmış oldukları transferlere de yansıyor. O nedenle 4 iç saha maçı garanti her iki kulübümüz için. 4 tane büyük Avrupa takımıyla iç sahalarında maç yapacaklar. Ve ben bu maçlardan çok önemli ölçüde maç günü gelirleri, bilet gelirleri, yine bu maçların, bu Şampiyonlar Ligi arenasının ben sponsorluk anlaşmalarına da önemli ölçüde yansıyacağını ve gerçekten önemli firmalarla, önemli şirketlerle bu anlamda Şampiyonlar Ligi'nde kendini göstermek isteyen, Avrupa'nın en büyük futbol arenasında kendini göstermek isteyen markalarla büyük işbirliklerine imza atacaklarına inanıyorum. Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl yayın havuzundan almış olduğu toplam ücret, elde etmiş olduğu toplam gelir yaklaşık 16 milyon euro. Yani biz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde, yalnızca katılması halinde dahi şampiyon olması olduğu takdirde elde etmiş olduğu yayın gelirinden daha fazla bir rakam. Bununla tabii futbolumuzun marka değeri açısından oldukça düşündürücü olduğunu ben düşünüyorum. Yani bunu oturup futbolun tüm paydaşları neden yayın gelirleri bu şekilde niye arttıramıyoruz, nasıl arttırırız? Günlük kısır tartışmalardan ziyade oturup bunları konuşup bunlara kafa yormamız gerekiyor diye düşünüyorum.
8: NTV Radyo. Reklam.
9: Oo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
10: Tabii ya.
9: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
10: Tami.
9: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
11: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler. Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: İstanbul, Kocaeli, Bolu, Ankara, Batı Karadeniz hattında yağmur ara ara şiddetli yağacağından su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Ayrıca İzmir, Bodrum hattında Ege bölgesinde bu iki akşam hava rüzgarlı ve oldukça serin olacağından üşütme riskine karşı daha kalın giyinilmeli.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: NTV Radyo. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu. Monaco'da yapılan kura çekiminde UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gruplar netleşti. Buna göre Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Fransa'dan Marsilya, Belçika'dan Union Saint-Gilloise, İngiltere'den Crystal Palace ve İsrail'den Hapoel Beersheba ile karşılaşacak. Almanya'dan Bayer Leverkusen, İskoçya'dan Celtic, Güney Kıbrıs Rum kesiminden Omonia ve Almanya'dan Hoffenheim'la deplasmanda mücadele edecek. Avrupa Ligi'nde 16-17 Eylül'de başlayacak lig aşaması 28 Ocak'ta tamamlanacak. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'sa Almanya'dan Freiburg, İskoçya'dan Hearts ve Çekya'dan Jablonec'i konuk edecek. Sırbistan'dan Kızıl Yıldız, Finlandiya'dan Kups, Bulgaristan'dan Ceska Sofia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi'nde maçlar 15 Ekim'de başlayacak ve 17 Aralık'ta sona erecek. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA'dan gelecek dev gelirle kasayı dolduracak. İki takım Şampiyonlar Ligi'nde minimum 61.3 milyon euroluk bir gelire sahip olacak. Performansa göre iki kulübün kazandığı tutarlar da artacak.
4: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalmasıyla birlikte Türk futbolunda uzun bir aradan sonra bir ilk yaşandı. Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda Türkiye 19 yıl sonra iki takımla temsil edilecek. Fenerbahçe Fransız ekibi Lyon'u play-off turunda eleyerek Şampiyonlar Ligi'nin lig etabına kaldı. Trendyol Süper Lig'de bir önceki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray direkt katılma hakkı elde etmişti. Sarı Kırmızılar minimum 30,1 milyon euroluk geliri garantilerken Fenerbahçe ise minimum 31,2 milyon euroyu garantiledi. Fenerbahçe katsayı sıralamasında Galatasaray'a göre üst sıralarda olduğu için 1,1 milyon euro daha fazla gelir elde edecek. Şampiyonlar Ligi etabına katılan her takım gibi Galatasaray ve Fenerbahçe de herhangi bir maça çıkmadan 18,62 milyon euroluk taban ayak bağısı ücretini kasasına koyacak. Bu tutarın 17,87 milyon eurosu sezon başında peşin olarak, kalan 707 bin eurosuysa sezon sonunda kulüplere aktarılacak. Ligde alınacak galibiyet, beraberlik ve tur atlamalarında da bu gelir daha da artacak. Her takım galibiyet başına 2,1 milyon euro, beraberlik başına ise 700 bin euro alacak.
1: Trendyol Süper Lig'de 3. hafta bugün yapılacak tek maçla başlayacak. Açılış karşılaşmasında lider Gençler Birliği ilk iki maçından puan çıkaramayan Erzurumspor ağırlayacak. Mücadele saat 21.30'a başlayacak. Haftanın diğer eşleşmelerinde program şöyle. Cumartesi 3 maç var. Saat 19'da Tümosan Konyaspor Kocaelispor'u, saat 21.30'da Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'u Galatasaray'da Göztepe'yi ağırlayacak. Pazar programında da 3 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Eyüpspor Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya gelirken saat 21.30'da Başakşehir Kasımpaşa'yı, Samsunspor'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Haftanın perdesi pazartesi günü oynanacak 2 maçla kapanacak. Saat 21'de Ahmetspor Kulübü Trabzonspor'u, saat 21.30'da da Beşiktaş Şorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Amil erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde parkeye çıkıyor. Ay Yıldızlıların ikinci turdaki ilk rakibi Litvanya. Basketbol gelişim merkezindeki maç saat 21'de başlayacak. Türkiye ilk turda 6'da 6 yaparak C grubunu lider bitirdi. Litvanya ise D grubunda ikinci oldu. İkinci tur J grubunda minilerin diğer rakipleri İtalya, Sırbistan, İzlanda ve Bosna Hersek. Grubunu ilk üçte bitirecek takımlar 2027 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Amirli kadın voleybol takımı Polonya karşısında liderlik için sahaya çıkacak. Grup aşamasındaki son maç saat 19'da Sinan Erdem spor salonunda oynanacak. Letonya, Slovenya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup eden milliler Polonya'yı da yenmesi halinde grubu namağlup tamamlayacak. İki takım da aynı puana sahip. Polonya şu ana kadar bir set kaybederken milliler iki set verdi.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Ankara yolunun 4-5. Kilometrelerinde ve Yeni Köprü-Yüksekova yolunun 51-55. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeyin.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Bunlar çok zengin ha. Ve?
1: Mehmet'imiz bekar.
2: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
3: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
2: Evleneceksin yani.
4: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
5: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da. Şansa kalmaz işimiz
6: Umran Oto Ekspertiz. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
8: İyi günler sevgili dinleyiciler. Türkçenin söylenişi üzerine yaptığımız söyleşilere devam ediyoruz. Söyleşi diyorum çünkü isteğimiz ders vermek değil. Türlü nedenlerle dikkatsizce kullandığımız güzelim dilimizi biraz daha özen göstererek kullanmayı amaçlıyoruz. Belirli dini sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış genellikle 33 veya 99 taneden oluşmuş dizi nedir? Elbette biliyorsunuz. Ama nasıl söylüyorsunuz? Tesbih mi diyorsunuz? Tesbih mi? P ile mi? B ile mi? B ile söylenişi daha kolay gelse de doğrusu P ile olanı. Yani tesbih. Sonra Arapça aslı arefe olan, yani belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günlerini anlatan sözcük dilimize arife olarak girmiş. Yani arefe değil, arife şeklinde kullanıyoruz. Tabii bunlar gibi değişik söylenişleri olan abdest ve abdes için durum biraz farklı. Müslümanların bazı ibadetlerini gerçekleştirebilmek için yaptıkları arınma anlamında kullanılan sözcük abdest aslında. Ama genelde abdest ve abdes biçiminde kullanılıyor. Ve de o kadar yaygın ki bazı sözlüklere bile girmiş. Aslı abdest olsa da abdest ve abdes demek de kabul görüyor. Ayrıca abdesthane demeye çalışmak da ihtiyacımızı gidermemize geç kalmamıza neden olabilir. Ve maşallah, maşallah, hatta maşallah şeklinde kullanıldığını duyduğumuz sözcük maşallah ya da maşallah. Maşallah Allah'ın dediği olur söyleyişinin kısaltılmış şekli. Kullandığımız anlamları ise şunlar. Ne güzel, Allah nazardan saklasın anlamlarında beğenme duygularını bildirmek için söylenir. Maşallah şu güzelliğe bak. Umulmadık durumlar karşısında şaşkınlık ve sitem belirtmek için söylenir. Maşallah çok dakiksin. Yani yarım saattir seni bekliyoruz. Üzüntü ve sitem belirtmek için de söylenir. Maşallah adam aldatmakta üstüne yok. Bir de nazar değmemesi için çocukların üzerine iliştirilen ve üstünde maşallah yazılı nazarlık var tabii. Tekrar edelim. Tesbih değil tesbih, arefe değil arife, abdest yerine abdest, maşallah değil maşallah diyoruz. Sizi her görenin maşallah demesi dileğiyle hayırlı günler.
7: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
9: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
10: Araştırmalar, kaygı bozukluğu ve depresyon yaşayan kişilerin sayısında artış olduğunu ortaya koyuyor. 1990-2023 yılını kapsayan araştırmada hangi veriler var? Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu NTV Radyo'da anlattı.
11: Bulgular şaşırtıcı değil çünkü 1990'lardan bu yana yapılan her tür araştırma, özellikle 2020'li yıllarda baktığımız zaman hep bir artışa zaten işaret ediyordu. Birkaç sene önce dünya üzerinde 8 kişiden birinde bir ruh sağlığı sorunu varken bu oran geçtiğimiz yıl 7 kişide 1'e indi. Yani 1.2 milyar kadar insanda aslına bakarsanız bir ruh sağlığı sorunu olduğunu görüyoruz ve bu 1990'a göre baktığınızda aslında %24'lük bir artışa tekabül ediyor. Neden %24? Dünya nüfusu gittikçe artıyor ve yaşam süresi de uzuyor. Dolayısıyla bunları da hesaba katarak bir düzeltme yaptığınızda bu oran %24 oranında. Hiç azımsanacak bir rakam değil. Tabii ki çok yüksek bir artış olduğunu görüyoruz ve en dikkat çekici artış da kaygı bozuklukları ve depresyonda, özellikle pandemi döneminde bu iki sorunun hızla yükseldiğine tanık oluyoruz.
9: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
12: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
13: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Serin hava İstanbul üzerinden ülkeye giriş yaptı. Gece saatlerinde İstanbul'da gök gürültüleriyle birlikte kısa süre ama şiddetli bir yağış etkili oldu. Bu akşam, gece ve cumartesi sabah saatlerinde de İstanbul'da yağmur etkili olacak. Aralıklarla göreceğiz. Zaman zaman kuvveti de artabilir. Evet, öğle saatlerinde yağış ara vermişti ama akşam saatlerinde yine var. Yarın akşamsa etkili bir yağış beklemiyoruz. Olursa çok hafif olur. Yani yarın akşam için planlarınız varsa yağışın çok zayıf olacağını, havanın genellikle parçalı bulutlu olacağının altını çizelim. Sıcaklık tabi İstanbul'da bugün özellikle kuzey hatta Sarıyer tarafında 22-23 dereceye kadar indi. İlçe ilçe 23 ile 25 derece aralığındaydı. Yağış İstanbul'dan sonra Kocaeli, Sakarya ve Batı Karadeniz'e ulaştı. Yarın birçok noktada yağış var. Karadeniz'de, Sivas'ta, Doğu Anadolu'da, Kayseri tarafında, Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, buralarda yağmurlar kuvvetli olacak. Olumsuzluk yaratabilir. O derece kuvvetli olacak. Yine Adana, Mersin, Hatay tarafında da yağmurlarımız gök gürültülü ve şiddetli. Tedbirli olmak gerekiyor. Kuzey Kıbrıs'ta çok şiddetli bir yağış ihtimali var. Serinlik Ege'ye de ulaştı. Özellikle İzmir, Bodrum hattında hem bu gece hem yarın gece, hatta pazar gecesi de serin bir hava olacak. Geçtiğimiz günlere göre bir 5-6 derece düşüş var akşam saatleri için sıcaklıkta ama pazartesiden itibaren yeniden daha sıcak günlere başlayacağız. Özellikle çarşambaya doğru sıcaklıklar 30-35'lere doğru yükseliş gösterecek.
12: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
14: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
9: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
15: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
16: Selam, ben Piraye.
17: Ben de Rutkay.
16: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
18: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
19: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 18.
2: Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. İstanbul Zeytinburnu'nda özel halk otobüsü bir sitenin bahçe duvarına çarptı. 17 kişi yaralandı. Ayrıntıları NTV muhabiri Ali Ablay aktaracak. Ali?
3: Evet, Burcu, kaza geçtiğimiz dakikalarda yaşandı. Kennedy Caddesi üzerinde Zeytinburnu sahilinde ilerleyen YTT otobüsü bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bir sitenin duvarına çarptı ve kaza sonrası araçta sıkışanlar oldu. İlk müdahaleyi çevredeki araçtakiler ve sitede oturanlar yaptı. Ardından da olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçtaki 17 yaralı çevredeki hastanelere kaldırılırken bulunduğu noktada sıkışan YTT sürücüsü ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak o da hastaneye götürüldü ve ekiplerin şu anda bölgedeki çalışmaları yok. Kaza sonrası tabii ki trafikte bir yoğunluk yaşandı. Saat 5 sıralarında bu kaza meydana gelmişti. Kaza sonrası yol geçici bir süreyle trafiğe kapatıldı ve 7 kuleden itibaren otobüs kazasının yaşandığı bölgeye trafiğin akışı kesildi ve Kazlıçeşme'den ayrılarak Abay Caddesi üzerinden trafiğin akışı sağlandı. Şu an için ilk aşamada yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tabii kazanın neden yaşandığı henüz bilinmiyor. Otobüsün sürücüsünün herhangi bir sağlık problemi yaşadığı ya da otobüs içinde başka bir problem yaşandı İlerleyen dakikalarda ortaya çıkacaktır. Fakat bu cadde düz bir cadde, kolay kolay direksiyon hakimiyetinin kaybolmayacağı bir cadde aslında. Fakat dediğimiz gibi otobüsün şoförü herhangi bir sağlık problemi yaşamış olabilir veya araçta herhangi bir teknik problem meydana gelmiş olabilir. Bununla ilgili de bir çalışma başlatıldı ve bu çalışmalar şu an için sürüyor. Dediğimiz gibi kazada 17 kişi yaralandı ve çevre hastanelere kaldırıldı. Bulunduğu şoför grubunda sıkışan sürücü de sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartılarak hastaneye kaldırıldı ve kaza yapan otobüsün kaldırılması için şu anda ekiplerin müdahalesi sürüyor.
2: Ali Ablay aktardı. Bir kaza haberi de İstanbul Pendik'ten geldi. Askeri araç ve polis aracının karıştığı kazanın ayrıntılarını da Deniz Tüysüz aktaracak. Deniz.
4: Burcu, İstanbul Pendik'te zincirleme bir kaza olduğu belirtildi. Görüntüler de şu anda ekrana geliyor. Bir özel harekat polis aracının devrildiği, ancak şu ana kadar gelen haberlerde bir yaralının olmadığı belirtiliyor. Şu anda da itfaiyenin bölgedeki çalışması devam ediyor. Gördüğümüz gibi araçtaki özel harekat mensuplarının çıkarılmasına ilişkin işlem şu anda devam ediyor. Ama gelen son bilgiler, bu kazada yaralının olmadığı. Tabii önümüzdeki dakikalarda gelişecek durumlara göre bu da değişiklik gösterebilir. Şimdi yoğun bir saat, yoğun trafiğin olduğu saatler, iş çıkışı cuma günü, dolayısıyla o bölgede de bu zincirleme kaza gerçekleştiği için bir trafik yoğunluğu var. Ama hem aracın kaldırılması hem de diğer kazaya karışan diğer araçlarla ilgili işlemlerin yapılmasının ardından yolda trafiğe açılacaktır Burcu.
2: Deniz Tüysüz aktardı. Ayrıntıları devam edelim. Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkıp zeytinliğe sıçrayan yangın yakındaki villaların bahçelerine kadar yaklaştı. Kahramanmaraş'ta da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Işıklı mahallesinde otluk alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kuvvetli rüzgar nedeniyle ilerleyerek yakındaki zeytinliğe sıçradı. Alevler ardından da yakındaki villaların bahçelerine doğru ilerledi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere karadan müdahale ediyor. Kahramanmaraş'ta da yeni bir yangın haberi var. Yangın Ağırdağ'da çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için söndürme çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Millet tarafından onay verildiğini görüyoruz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Türkiye Yüzyılı buluşmaları hakkında da bilgi verdi.
0: Bizim oy oranımızın, Cumhur İttifakımızın oy oranının çok çok üzerinde bir destekle bu yürüttüğümüz çalışmaların milletimiz tarafından onay verildiğini gözlemliyoruz.
5: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, terörsüz Türkiye sürecine desteğin AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranını geçtiğini söyledi.
0: Sahaya çıktığımızda, insanlarla bir araya geldiğimizde, konuştuğumuzda bu açık bir şekilde de görülüyor.
5: AK Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Türkiye Yüzyılı buluşmaları hakkında bilgi verdi.
0: Terörsüz Türkiye ile birlikte geldiğimiz aşamanın, hayata geçirdiğimiz yasal düzenlemenin ve bunun arkasından umuyoruz ki terör örgütü PKK'nın burada varlığını tasfiye sürecinin gerçekleşmesi, Türkiye'nin yeni bir kalkınma dönemine gireceğine dair güçlü bir inancımız var. Tüm kadro sahada bu fikri, bu ana fikir etrafındaki gözlemlerimizi, milletimizle fikirlerimizi paylaşacağız.
5: Ahmet Büyükgümüş erken seçim tartışmaları hakkında da konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için teknik bir tarih düzenlemesi yapılabileceğini, bunun dışında gündemlerinde erken seçim olmadığını söyledi.
2: DEM Parti Sözcüsü Ayşe Güldoğan, terörsüz Türkiye süreci için oluşturulan kurulları değerlendirdi. Kurulların içinden geçtiğimiz tarihi sürecin ritmine uygun çalışması bizim için bizim en büyük beklentilerimizden biri dedi.
6: Çerçeve yasa kapsamında biliyorsunuz sürecin işleyişinden sorumlu olacak bir takip ve değerlendirme kurulu oluşturuldu. Bu takip ve değerlendirme kurulu da ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirdi. Bu ilk toplantısını gerçekleştirerek çalışmalara başlamasını MYK'mız oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Zaman kaybetmeden hızla toplanmış olmaları ve çalışmaları bir şekilde koordine edebilmek için kurulların oluşturulması. Bu kurulların içinden geçtiğimiz tarihi sürecin ritmine uygun, kapsayıcı ve eş güdümlü bir şekilde çalışması bizim en büyük beklentilerimizden biri. Yalnızca bürokratik bir alana sıkışmış bir koordinasyondan değil, toplumsallaşan bir süreçten ve toplumun farklı kesimlerini de bu kurulların içerisine dahil edebilecek mekanizmaların etkin bir biçimde devreye konulması iyi olur.
2: Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yla 77 kişi hakkında soruşturma tamamlandı. Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. Tutuklu bulunan Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve 77 şüpheli hakkındaki iddianamede 20 müşteki, bir suçtan zarar gören kurum ve 11 mağdur yer aldı. Şüpheliler için rüşvet, zimmet, irtikap, ihale, fesat karıştırma ve suç örgütü üyeliği gibi suçlamalar var. Cem Küçük soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan programcı İsmail Çanak teslim oldu. İsmail Çanak İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan Çanak'ın dosya kapsamında bildiklerimi anlatacağım dediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında İsmail Çanak, iş insanı Serdar Özyurt ve gazeteci Aslen Melek Kocatürk hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Manifest grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış müstehcenlik suçlamasıyla tutuklandı. Akış müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Akış tutuklama gerekçesinde çocukların ve gençlerin herhangi bir filtreleme olmadan manifest grubunun faaliyet ve eylemlerine doğrudan ulaşabildiği ve grubun yapımcısı olarak eylem ve hareketlerimden sorumlu tutulduğu belirtildi. geniş kitlelere ulaştırarak kamuoyuna sunduğu ve meşrulaştırdığı vurgulandı. Akış savcılık ifadesinde grubun dans figürlerinin kendisinin yönetiminde gerçekleşmediğini söyledi. Sorumluluğum yok dedi. İstanbul Gazi Osman Paşa'da aile arasında yaşanan tartışma sırasında sokağa fırlatılan saksılardan biri yoldan geçen adamın ölümüne neden oldu. Saksıları atan zanlı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
5: Tartıştığı kayınpederine 3. kattaki evinden saksılar fırlattı. Attığı saksılardan biri olayla hiçbir ilgisi olmayan ve o anda yoldan geçen Yaşar Yurtdere'ye isabet etti. 66 yaşındaki pazarcı hayatını kaybetti.
7: Kayınpederiyle şimdi bir sorun varmış. Yani babamla hiç bir ilgisi alakası yok.
5: Olay 12 Temmuz günü İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşandı. İddiaya göre İsmail Turna ile kayınpederi arasında husumet vardı. Turna evinin önüne gelen kayınpederiyle tartışıp binanın 3. katından aşağı saksılar atmaya başladı.
8: Aile içerisinde yaşanan kavga sırasında binanın 3. katından atılan içi toprak dolu peynir tenekesi konuyla ilgisi bulunmayan Yaşar Yurtdere'nin başına isabet etti. Yaşar Yurtdere'nin omuriliğinde ve omuz kemiklerinde kırıklar oluştu. Yurtdere hastanede süren 15 günlük tedavisinin ardından taburcu olduktan sadece 2 gün sonra hayatını kaybetti.
9: Benim babamla burada ağaçları şu kenarında duruyordu. Yani geçiyordu diyelim. Vatandaş şu gördüğünüz çatıdan peynir tenekesinin içine koymuş olduğu saksıları tek tek fırlattı. Millet aşağıdan bağırıyordu atmayın atmayın atmayın atmayın diye. 1, 2, 3, 4, 5. Beşincisi babama geldi. 6-7 tane at babam düştükten sonra atmaya da devam etti.
5: Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki Yaşar Yurtdere'nin bilinci kapalıydı. Birçok kemiğinde kırık vardı.
9: Felç oldu, elini kolunu oynatamadı damar tıkanıklığından dolayı. 12 gün kadar bir hastanede yattı. Ameliyat olduktan sonra birkaç gün sonra zaten vefat etti.
5: Yaşar Kurtelen'in ölümünün ardından İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli İsmail Turna'yı gözaltına aldı.
9: Yaptığı şeyin cezasını çekmesini istiyorum. Sonuçta bir hayat aldı, bir can aldı.
10: Hain bu eylemi gerçekleştirirsen bilerek, isteyerek ve sonuçları öngörerek söz konusu eylemini gerçekleştirmişsin. Dolayısıyla suç kasten insan öldürme suçudur.
5: Zanlı İsmail Turna kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
2: Manisa'da bir doktor hastalardan bıçak parası adı altında para topladığı iddiasıyla tutuklandı. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde görevli ortopedi uzmanı S.E. hakkında bir hastanın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. İddiaya göre S.E. 19 Mart'ta ameliyat edeceği hastadan bıçak parası adı altında 45 bin lira istemişti. Doktorun 1 Ağustos 2025 ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasındaki banka hesap hareketleri incelendi. Ameliyat masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan 51 hastadan para talep edildiği belirlendi. Bu şekilde 2 milyon 650 bin lira kazanç sağlayan doktor tutuklandı. ...15 yıl önce market çalışanının cinsel saldırısına maruz kalan genç kadın hapis cezasına mahkum edilen saldırgana ve işverenine tazminat davası açtı ve kazandı. Tazminatı ödeyen şirket paranın saldırgana düşen kısmını mağdur kadından geri istedi. Alamayınca mağdur kadına icra başlattı.
5: 15 yıl önce saldırıya uğradı. Hapis cezasına çarptırılan saldırgan ve işverene tazminat davası açtı, kazandı. Tazminatın tamamını ödeyen işveren çalışanın payına düşen parayı ise geri istedi. Taciz mağduru kadına icra takibi başlattı. İstanbul Şişli'de 15 yıl önce alışveriş poşetlerini taşıma bahanesiyle evine giren market çalışanı genç kadına cinsel saldırıda bulundu. Saldırgan kadını hem darp etti hem de evdeki parasını çaldı. Şüpheli cinsel saldırıya ve öldürmeye teşebbüsle hırsızlık suçlarından 29 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Genç kadın saldırganla işverene tazminat davası açtı. 643 bin lira tazminat kazandı. Cinsel saldırı mağduru kadın saldırganın ödeme gücü bulunmadığını belirterek zararın tamamından işverenin sorumlu olduğunu söyledi. Mahkeme kararıyla işveren tüm tazminatı genç kadına ödedi. Milliyet'ten Neslihan Keskin'in haberine göre işveren şirket ödediği tazminatın saldırgan çalışana düşen bölümünü mağdur kadından geri istedi. Kadından parayı alamayınca icra takibi başlattı ve maaşını haciz koydurdu.
11: İşverenin burada bir rücu hakkı varsa bu doğrudan faile yönelik olmalıdır. Esasında burada mağdurdan tekrardan bunun tahsil edilmek istenmesi mağduru ikinci kez mağdur etmektir. Bizim hukuk sistemimizdeki muhatap mağdur değil, sorumluluğu bulunan kişidir.
5: Şimdi genç kadın için yeni bir hukuk mücadelesi başladı.
2: Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okula başlayacak öğrencilerin uyum eğitimleri için önemli bir karar aldı. Memur velilere 7-11 Eylül haftasında günde 3 saat idari izin verilecek. Veliler de çocuklarıyla uyum etkinliklerine katılabilecek.
5: Okullar 14 Eylül pazartesi günü açılacak. Okul öncesi, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilerse 7-11 Eylül'de uyum haftası için okullarda olacak. Velilerin de çocuklarıyla uyum eğitimine katılması için önemli bir karar alındı. Uyum haftası boyunca memur velilere günde 3 saat idari izin verilecek. Aile ve nüfus 10 yılı çerçevesinde hayata geçirilen uygulamayla öğrencilerin okul uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirmek hedefleniyor. Bu kapsamda kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği karara ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderdi. Buna göre kamuda çalışan ebeveynlerden biri talep etmesi halinde öğrencinin eğitim kurumunun ders saatine uygun olarak idari izin alabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin uygulamayı sosyal medya hesabından değerlendirdi. Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda en güçlü yol arkadaşımız ailelerimiz diyen Tekin, ailemle okul yolu programıyla okul aile işbirliğimizi yıl boyunca güçlendirmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı.
2: Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibariyle okullarda tek tip kıyafet uygulaması başlatmıştı. 14 Eylül'de başlayacak eğitim öğretim yılı öncesi okullar forma görsellerini internet sitelerine koymak zorunda.
5: Okullarda serbest kıyafet uygulamasının kaldırılmasıyla başlayan forma zorunluluğu bu eğitim öğretim yılında da sürecek. Okullar yeni başlayacak öğrenciler için belirlenen forma görsellerini okulun resmi internet sitesinde paylaşmak zorunda. Tişörtler, pop ve bisiklet yaka, kazak ve süveterlerde bisiklet yaka ve V yakalı olabilecek. Pantolonların uzun ve rahat kesimli, eteklerin ise dizin altında olması zorunlu. Kıyafetlerde pamuk, yün ve keten gibi sağlıklı kumaşlar kullanılacak. Veliler belirlenen görsele göre alışverişini istediği her mağazadan yapabilir. Okulların velileri belirli mağazalara yönlendirmesi yasak. Kıyafetlerde yalnızca tek bir üreticide bulunabilecek özel baskı, desen ve kısıntı ayrıntıların yer alması da yasaklandı. Okullar tarafından belirlenen ve temin edilen armalar da formalara dikilecek. Yönetmeliğe göre ara sınıftaki öğrenciler eski formalarıyla devam edecek. Okul yeni formaya geçme kararı alsa bile ara sınıftaki öğrenciler en fazla 4 yıl süren kademe hayatları boyunca aynı formayı giyebilecek. Okulların tören, kutlama, belirli gün ve haftalarla ders içi ve ders dışı etkinlikleri için özel kıyafetler aldırması da yasaklanmıştı.
2: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası A grubundaki son maçında Polonya ile karşılaşacak. Ayrıntıları alacağız şimdi. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar yayına hazır. Emin, neler aktaracaksın?
12: Burcukaya teşekkürler. Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir festival havası olduğunu bir kere vurgulayalım. Voleybolun neden Türkiye'de son 20 yılda bir numaralı takım sporu olduğunu buraya geldiğimizde bir kez daha görebiliyoruz. Saha içini zaten biliyoruz ama Filenin Sultanlarını her yaştan seven, destekleyen, yarın onlardan biri olmak isteyen birçok sporcu adayının da burada olduğunu söyleyelim. Spor kültürü, evet, saha içinde adımlar atılıyor ama sahadaki desteğin ne kadar fazla olmasıyla da öne çıktığını bir kez daha hatırlatalım. Sayın Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yaklaşık 30 dakika önce alana geldi. Salondaydı zaten. Dışarıya, buradaki festival alanına geldi. Tek tek herkesle fotoğraf çekildiğini söyleyelim. Kendisine ilgili olduğunu, fazla olduğunu hatırlatalım. Saat 19'da Filenin Sultanları A grubundaki 5. maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. 4'te 4 yaptık. Polonya'yı da yendiğimiz takdirde grup lideri olacağız. Polonya Türkiye yenerse onlar grup lideri olacak. Onu bir kez daha hatırlatalım. Letonya'yla başlamıştı maceramız. Ardından Slovenya'yı, Macaristan'ı, Almanya'yı yendik ve 5. maçta Avrupa Şampiyonası'nın 8. gününde rakibimiz 2003'te bizim ilk kez finale çıktığımızda Ankara'daki o finalde yenildiğimiz Polonya. Polonya ile Türkiye'nin son yıllarda o gücünü bir kez daha hatırlatalım. 17 yayınında 2003'teki takımın baş antrenörü Reşat Yazıcıoğulları'yla canlı yayın yapmıştık. 2003 takımının 18.38'de salonda onların özel davetli olduğunu söylemiştik. Tek tek isimleri anons edilecek. Herkes ayakta alkışlanacak. 2003'teki filenin sultanları bugün bir kez daha anılacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun özel davetleri olarak burada olacaklar. Onu bir kez daha hatırlatalım. O törenin onların adına olacak o törenin 18.38'de başlayacağını bir kez daha hatırlatalım. Bundan önce Türkiye Polonya maçı öncesi Slovenya'nın maçı vardı. Uzamadı. 19'da Türkiye Polonya maçı başlayacak. Galibiyet bizi liderliğe taşıyacak ve son 16 turunda rakibimizin Portekiz olacağını bir kez daha hatırlatalım Burcu. İstanbul'da önümüzdeki hafta final etabı İstanbul'da olacak. Çeyrek final, son 16 çeyrek final, yarı final ve final hepsi Sinan Erdem Spor Salonu'nda olacak. Bir kez daha sadece voleybol severleri değil.
1: NTV Radyo.
2: İran ve Umman arasındaki görüşmelerin ardından Katar'dan da İran'a bir ziyaret gerçekleştirildi. Katar Başbakanı 6 aydır devam eden Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nı sona erdirecek diplomatik girişimlerin yeniden başlatılması için Tahran'ı ziyaret etti. İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik yaptırımlarına ilişkin mesajlar da vardı.
13: İran'ın Hürmüz Boğazı'nda Umman'la anlaşmasının ardından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani de Tahran'daydı. El Sani, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. İranlı yetkililerle gerilimi azaltma çabalarını konuşan El Sani, diplomatik sürecin yeniden başlatılması çağrısı yaptı. Toplantılarda İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda geçici bir koridor kurmasını kapsayan çerçeve anlaşmada ele alındı. Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi konusu da gündeme geldi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai görüşme sonrası Lübnan merkezli Almanar televizyonuna konuştu. Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukasının devam etmesi halinde ekonomik çıkarlarını hedef alacaklarını söyledi. Rızai, Gazze ve Lübnan'da savaşın sona erdirilmesi şartıyla Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ifade etti. Boğaz'dan geçecek gemilere izin verilmesinin gelecekte Washington'la yapılacak bir mutabakata bağlı olduğunu söyledi. İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'ı aradığına ilişkin haberleri ise yalanladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD kamuoyunu korkutmayı amaçladığını belirtti.
2: İsrail sandığa gitmeye hazırlanırken Başbakan Netanyahu'nun dış politikası diplomasi çevrelerinin yakın takibinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Türkiye Büyükelçilerinden Francis Richard Done, Netanyahu'nun seçim öncesinde oy kaygısıyla yeni bir hasım arayışında olduğunu ancak Ankara'nın bu provokatif hamlelere prim vermediğini söyledi.
5: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkede yaklaşan seçimler öncesinde Türkiye'yi karşısına almakta siyasi bir değer görüyor. Bu değerlendirme ABD'nin eski Türkiye Büyükelçilerinden Francis Richardone'ye ait. El Cezire'nin This is America programına katılan Richardone, Netanyahu'nun bölgedeki istikrarsızlığı ve devam eden savaş halini siyasi malzeme olarak kullandığını savundu. Eski Büyükelçi, İsrail Başbakanı'nın sandık öncesinde kendine yeni bir hasım yaratarak siyasi çıkar sağlama arayışında olduğunu belirtti. Ancak bu provokatif tavrın Türkiye cephesinde karşılık bulmadığını vurguladı. Richardone'ye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze ve Filistin politikalarına sert tepki gösterse de bunu Türk halkında bir düşmanlığa dönüştürmedi. Karşılıklı sert söylemlere rağmen iki ülke arasındaki gerilimin düşürülebileceğini ifade eden eski diplomat, İsrail seçimlerinde neler olacağını hep birlikte göreceğiz dedi. İsrail'in en etkili gazetelerinden Haaretz'te geçtiğimiz haftalarda yayınlanan başyazıda da Netanyahu'nun aklında hep iç politika bulunuyor, seçimler yaklaşıyor ve yeni düşmanlara ihtiyaç var ifadelerine yer verilmişti.
2: Kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı iklim zirvesi COP31 öncesinde dünyanın dört bir yanından gençler yine iklim sorunları için bir araya geldi. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 6 gün boyunca devam edecek zirvenin açılışını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı.
5: Oxford'dan Cambridge'e dünyanın birçok farklı ülkesinden üniversite öğrencisi Türkiye'ye geldi. Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı öncesi Gençler, Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda buluştu. İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı'nın açılış konuşmasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı.
14: Bugün burada 200 genç delege, 6 farklı müzakere bloğu altında geleceğimiz için gerçekten ortak çözüm üretmek adına bir araya geldiler ve önümüzdeki günlerde farklı ülkelerin ve müzakere gruplarının önceliklerini temsil edeceksiniz. Aslında iklim diplomasisini yalnızca konuşmayacak, yaşayacaksınız.
5: Zirvede iklim değişikliğinin neden olabileceği sorunlara dair gençlerin çözüm önerileri de dinlenecek.
14: COP31 başkanı olarak biz de ilk günden itibaren Bonn'dan Londra'ya, İstanbul'dan Çin'e hemen hemen her yerde aynı cümleyi tekrar ettik. Ben gençleri yalnızca gelecekte iklim değişikliğinin sonuçlarıyla karşılaşacak bir kesim olarak görmüyorum. Ve asla da görmeyeceğim. Ben gençleri bugünün çözüm ortakları olarak görüyorum.
5: İklim zirvesi 6 gün sürecek. 196 ülkeden katılımcının yer alacağı COP31 zirvesi ise 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.
2: Bütünün başında aktarmıştık, İstanbul Zeytinburnu'nda özel halk otobüsü bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Yaralılar olduğu bilgisini paylaşmıştık. Şimdi olay yerine NTV muhabiri Dilek Yaman Demir ulaştı. Hemen sözü ona vereceğiz ayrıntılar için. Dilek.
15: Burcu Kaya, iddiaya göre meydana gelen kazada yolculardan bir tanesi genç bir kadının hayatını kaybettiği iddia ediliyor. 16 da yaralı var. Şimdi hemen kameraman arkadaşım Oktay'la birlikte size meydana gelen kazayı göstersin. Ben de detayları aktarmaya çalışayım. Şimdi güvenlik kamerası görüntüsü dakikalar önce elimize ulaştı ve iddiaya göre otobüs, İETT otobüsü seyir halindeydi. Önünde başka bir sivil araç vardı. Sivil araç iddiaya göre bir anda sağ tarafa doğru dönmek istediği sırada otobüsün önüne geçti ve işte o sırada da otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. İşte buradaki İstanbul Kennedy Caddesi'nin üstündeki bir sitenin güvenlik duvarına çarptı. Yine iddialar arasında otobüs şoförünün duvarla koltuk arasına, yani direksiyon arasına sıkıştığı iddia ediliyor ki şu sıralarda otobüste halen olay yeri inceleme ekiplerinin olduğunu da belirtelim. Otobüs tamamen camları kırılmış durumda. Otobüsün kullanım dışı olduğunu da söyleyelim. Meydana gelen kaza sonrası demirlerde eğilmeler oluşmuş. Yine hemen şoför mahallini göstermesini rica edeceğim kameraman arkadaşımdan. Direksiyon tamamen önden sol tarafa doğru gelmiş durumda. Direksiyonla koltuğun arasında şoförün sıkıştığını söylemiştik. İşte siz de şimdi görüyorsunuz, direksiyon tamamen sol tarafta, yani yerinden çıkmış, oynamış durumda, koltukta ileri gelmiş. Tabii cam da tuzla buz olmuş. Ön tarafı, otobüsün ön tarafı aslında meydana gelen kazanın ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Otobüsün içinden bazı cam parçaları da dışarı fırlamış. Hemen burada otobüsün içindeki metal direkt fırlamış durumda. Yine otobüsün temizliği pratiğinde kullanılan bir alet edevat da var burada. Yine otobüste eşyalar da yolcuların eşyalarından da dışarı fırlamalar var. Sadece onlar da değil, meydana gelen kazada yer alan o sitenin yazılı olduğu büyük rakamlar da, ışıklı rakamlar da panelde yere düşmüş durumda kazanın etkisiyle. Otobüste artık kullanılamaz demek hiç yanlış olmaz. Cam tamamen paramparça ve camla birlikte otobüste neredeyse her yerinde meydana gelen kaza sonrası çarpma sonucunda bir hasar oluşmuş. Camları tamamen kullanım dışı ve camlardan artık yerlere sıçrayan parçaları da görebiliyoruz. Şoförün olduğu mahalde, yani ön sol, otobüsün sol ön kısmında da dikiz aynasını görüyorsunuz. Dikiz aynası yerinden çıkmış, sadece tutan ince bir kabloyla yere doğru düşmüş durumda. Kablo tutuyor desek yanlış da olmaz. Zaten hemen cam da tuzla buz olmuş. Sadece orası da değil, otobüsün üst kısmındaki mekanik kısmının bulunduğu panel de yerinden fırlamış ve aşağı doğru inmiş. Burada olay yeri inceleme ekipleri halen var. Otobüs şoförünün yine iddiaya göre itfaiye ekiplerinin yardımıyla bu alandan çıkarıldığı iddiası var. Ki sağ tarafta, biraz daha böyle gelelim, kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Otobüsün yolcu kısmı, yolcuların bindiği o kapı şu anda yok. O kapı tamamen kazanın, yani çarpmanın etkisiyle demir ve cam iç içe girmiş, kapı şu anda kullanılamıyor. Otobüste olay yeri inceleme ekipleri var dedik. Bir yandan da eşyaları kontrol ediyorlar, kimlik tespiti yapmaya çalışıyorlar. Yaralılar çevredeki yakın hastanelere gönderiliyor, tedavi altındalar. Hala 16 kişinin tedavi altında olduğunu söyleyelim. Bir ölünün, yani bu kazada, meydana gelen kazada bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisi de var. Bu mevcut bir kadının hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Bu otobüste sahil yolundan ileri doğru Bakırköy istikametine doğru giderken tam Zeytinburnu Kennedy Caddesi'nin olduğu, bu büyük blokların olduğu, tam olay yeri burası işte, tam büyük blokların olduğu yer. Burada emniyet güçlerinin çalışması halen devam ediyor. İşte güvenlik kameralarında görülen sivil araç tam buradan sağ tarafa doğru gitmeye çalışıyor. Gitmek istediği sırada, bir anda kararını değiştirip dönmek istediği sırada tekrar yoluna düz şekilde gidiyor. Ama işte İETT otobüsü tam da bu manevra sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Tam da arkamdaki bu lüks sitenin kapısında, girişindeki panellerin bulunduğu sitenin duvarına çarpıyor. İETT otobüsündeki incelemeler şu sıralarda halen sürüyor. Olay yerindeki eşyalar sahibinin bulması için güvenlik altına alınıyor. Kimlik tespiti de yapılacak bir yandan. Kimlik tespit çalışmaları da sürüyor. Sadece o da değil, burada polis ekipleri var. Belediyeden İETT İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri var. Tabii bir yandan da trafik polisleri de burada. Çünkü burası sahil yolu ve sahil yolunda bir trafik kazası sebebiyle yoğunluk da oluşmuş durumda. Bu yoğunlukla birlikte de artık trafik kilometrelerce uzuyor demek yanlış olmaz. Kontrollü bir şekilde araç şu sıralarda artık yerinden kaldırılacak ama halen olay yeri çalışması devam ettiği için otobüs şu kaza mahallinde halen bulunuyor. Bir yandan da trafik polislerinin burada kontrollü bir şekilde ulaşımı sağlamaya çalıştığını da gösterelim sizlere. Çünkü yol yardım aracıyla birlikte ambulans da burada. Müdahale etmek için olay yerine gelen emniyet güçlerinin araçları burada. Bir şekilde sağ yol, yani sahil yolundaki yan yol kullanım dışı bırakıldı. İşte bu yüzden E5'e sahil yoluna yönlendirilen araçların trafik oluşturulmaması için kontrollü bir şekilde sürüyor. Trafik polisleri var dedik, ambulans var dedik, yol yardım ekipleri de burada. Bir yandan da trafik polisleri buradaki olay yeri incelemelerini de sürdürüyor. Olaya ilişkin tabii ki de bir soruşturma başlatılacaktır. Adli ve idari bir soruşturma başlatılacak ve güvenlik kameraları da incelenecektir. O incelemelerden sonra kusur kimde, kazanın meydana gelmesindeki kusurun kimde olduğu belirlenecek. Belki de o güvenlik kameralarında izlediğimiz sivil aracın bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden olduğu gibi görülüyor ama tabii ki de yapılacak bilirkişi incelemesi sonrasında kusurun kimde olduğu ortaya çıkacak ve buna ilişkin de bir adli soruşturma da başlatılacaktır. Çünkü bu kazada iddiaya göre YTT otobüsünde yolcu olarak bir kadın hayatını kaybetti ve 16 kişi de yaralıydı. İşte bu kazaya ilişkin adli ya da idari soruşturmanın başlatılması da muhtemel.
1: NTV Radyo. Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bir

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i5 işlemcili, HP Victus Gaming Notebook

0: Expo.com.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: Reklam. NTV Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu. Monaco'da yapılan kura çekiminde UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gruplar netleşti. Buna göre Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Fransa'dan Marsilya, Belçika'dan Union Saint-Gilloise, İngiltere'den Crystal Palace ve İsrail'den Hapoel Beersheba ile karşılaşacak. Almanya'dan Bayer Leverkusen, İskoçya'dan Celtic, Güney Kıbrıs Rum kesiminden Omonia ve Almanya'dan Hoffenheim'la deplasmanda mücadele edecek. Avrupa Ligi'nde 16-17 Eylül'de başlayacak lig aşaması 28 Ocak'ta tamamlanacak. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'sa Almanya'dan Freiburg, İskoçya'dan Hearts ve Çekya'dan Jablonec'i konuk edecek. Sırbistan'dan Kızıl Yıldız, Finlandiya'dan Kups, Bulgaristan'dan Ceska Sofia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi'nde maçlar 15 Ekim'de başlayacak ve 17 Aralık'ta sona erecek. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA'dan gelecek dev gelirle kasayı dolduracak. İki takım Şampiyonlar Ligi'nde minimum 61.3 milyon euroluk bir gelire sahip olacak. Performansa göre iki kulübün kazandığı tutarlar da artacak.
8: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalmasıyla birlikte Türk futbolunda uzun bir aradan sonra bir ilk yaşandı. Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda Türkiye 19 yıl sonra iki takımla temsil edilecek. Fenerbahçe Fransız ekibi Lyon'u play-off turunda eleyerek Şampiyonlar Ligi'nin lig etabına kaldı. Trendyol Süper Lig'de bir önceki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray direkt katılma hakkı elde etmişti. Sarı Kırmızılar minimum 30,1 milyon euroluk geliri garantilerken Fenerbahçe ise minimum 31,2 milyon euroyu garantiledi. Fenerbahçe katsayı sıralamasında Galatasaray'a göre üst sıralarda olduğu için 1,1 milyon euro daha fazla gelir elde edecek. Şampiyonlar Ligi etabına katılan her takım gibi Galatasaray ve Fenerbahçe de herhangi bir maça çıkmadan 18,62 milyon euroluk taban ayak bağısı ücretini kasasına koyacak. Bu tutarın 17,87 milyon eurosu sezon başında peşin olarak, kalan 707 bin eurosuysa sezon sonunda kulüplere aktarılacak. Ligde alınacak galibiyet, beraberlik ve tur atlamalarında da bu gelir daha da artacak. Her takım galibiyet başına 2,1 milyon euro, beraberlik başına ise 700 bin euro alacak.
7: Trendyol Süper Lig'de 3. hafta bugün yapılacak tek maçla başlayacak. Açılış karşılaşmasında lider Gençler Birliği ilk iki maçından puan çıkaramayan Erzurumspor'u ağırlayacak. Mücadele saat 21.30'a başlayacak. Haftanın diğer eşleşmelerinde program şöyle. Cumartesi 3 maç var. Saat 19'da Tümasan Konyaspor Kocaelispor'u, saat 21.30'da Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'u Galatasaray'da Göztepe'yi ağırlayacak. Pazar programında da 3 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Eyüpspor Korendon Alanyaspor'la karşı karşıya gelirken saat 21.30'da Başakşehir Kasımpaşa'yı, Samsunspor'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Haftanın perdesi pazartesi günü oynanacak 2 maçla kapanacak. Saat 21'de Ahmetspor Kulübü Trabzonspor'u, saat 21.30'da da Beşiktaş Şorun Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Amil erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde parkeye çıkıyor. Ay Yıldızlıların ikinci turdaki ilk rakibi Litvanya. Basketbol gelişim merkezindeki maç saat 21'de başlayacak. Türkiye ilk turda 6'da 6 yaparak C grubunu lider bitirdi. Litvanya ise D grubunda ikinci oldu. İkinci tur J grubunda millilerin diğer rakipleri İtalya, Sırbistan, İzlanda ve Bosna Hersek. Grubunu ilk üçte bitirecek takımlar 2027 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Amirli kadın voleybol takımı Polonya karşısında liderlik için sahaya çıkacak. Grup aşamasındaki son maç saat 19'da Sinan Erdem spor salonunda oynanacak. Letonya, Slovenya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup eden milliler Polonya'yı da yenmesi halinde grubu namağlup tamamlayacak. İki takım da aynı puana sahip. Polonya şu ana kadar bir set kaybederken milliler iki set verdi.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.

0: Profesör Doktor Nazan Uysal Harzedin'e atıksız mutfak için pratik önerilerini sorduk.
1: Şu an sebzenin ve meyvenin en bol olduğu zaman birçok kişi hani bunu nasıl değerlendirebileceğimi düşünüyor. Hani ne yapayım da ziyan etmeyeyim noktasında. Mesela fazla meyveyi sirke yapmak, turşulamak yine sebzelerle ilgili iyi seçenekler olabilir. Derin dondurucuya atmak, evet bu da bir yöntem ama derin dondurucunun da bir maliyeti olduğunu unutmamak gerekiyor. O da bir enerji harcıyor sonuçta. Ben mesela derin dondurucumu orman meyvelerine ayırmayı tercih ediyorum. Bir de işte haftalık et alışverişimi haftalık veya işte ne bileyim daha uygun indirim zamanları uygun fiyatlıyken o zaman alıp kısa süreli birkaç haftalık depolama gibi kullanıyorum. Yoksa işte fasulyeler, patlıcanlar çok bunları önermiyorum. Belki bu mevsim kendim yapacağım için herkes öneririm. Kemik erimesini önlemede ve tedavide kurutmalar kullanılabilir. Sebze, meyve kurutmalar. Kemik erimesini önlemede mesela mürdüm eriği özellikle kanıtlanmış. Ne bileyim menopozda ya da 40 yaşını aşmış kadın dinleyicilerimiz için belki mürdüm eriği kurutabilirler. Her gün böyle bütün kış boyunca bir 3-4 tane yemek kemiklerini destekleyecektir. Hani kurutma da bir yöntem, onu demeye çalışıyorum. Güneşte kurutsak bile bunları katkı koruyucu ilaç ve benzeri bir şey kullanmadığımız için buzdolabında ya da derin dondurucuda bir şekilde korumak, muhafaza etmek gerekiyor. Onun da bir maliyeti var. Bunu da hesap etmek gerekiyor. Yani her şeyi kurutayım, her şeyi şey yapayım gibi değil. Elimize geçen fazla sebze, fazla yiyecek. Yakınlarımızla paylaşmak belki de. Yani her şeyi de biz yiyemeyiz. Her şeyi de kurutup konserve yapıp şunu bunu yapamayız. Ama onu da ziyan etmemek gerekiyor. Birileriyle paylaşmak belki daha uygun olacaktır.
2: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
4: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da. Büyük rahatlık
9: Paytier. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
10: Selam, ben Piraye.
11: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
13: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
14: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç,
8: ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
14: Merhabalar, yazın sofralarımızda en çok olan nedir? Kavun karpuz. Kavun karpuz deyince çekirdeği var, kabuğu var. Bunları da atmayalım, bu sefer onlardan kış hazırlığı yapalım. Evet, kış hazırlıklarını atıksız yapalım dedik ama bu sefer tersi. Sofralarımızdaki kavun karpuzun çekirdeklerini, kabuğunu değerlendiriyoruz, kış hazırlığı yapıyoruz. Şimdi karpuz ve kavunun çekirdeklerini bir kere atmayın, suda yıkayın. Şöyle bir kağıt üstüne serin ve o şekilde kurutun. Kavun çekirdeğinden bu şekilde şekerle birlikte öğüterek, bir nevi badem ezmesi gibi yaparak, sonra suyla karıştırarak şahane İzmir Seferat Mutfağı'nın sübye, yani kavun çekirdeğinden yapılan şerbetini yapabilirsiniz. Somata veya somada da derler. Şimdi karpuz çekirdeğine gelince, onu da öğüterek zahter karışımınızı yapabilirsiniz. Böyle şeylerin içine girer. Peki kabuklara gelelim. Karpuz kabuğu bir kere hem çok güzel turşu oluyor, hem de çok güzel reçel oluyor. Ama her iki yöntemde de size öncelikle bir şey öneriyorum. O da kireç kaymağına yatırmak. Sönmüş kireç tabii ki macun halinde de olabilir ya da kurumuş topak topak olabilir. Ya macun halinde ya da topak halinde bulun. Şöyle diyelim ki bir kova veya koca bir leğen su için bir avuç topak veya bir iki kaşık kireç kaymağı yetecektir. Onu suda çözün. Bir süre sonra zaten böyle karıştırınca iyicene suyla karışacak ama bir süre sonra da dibe çökecek. Hatta suyun üstünde böyle camsı incecik bir tabaka oluşacak. İşte bu suyu bulandırmadan, üstündeki o camsı tabakayı da alıp tekrar kireci suya karıştırmadan başka bir yere alın. Hazırladığınız karpuz kabuklarını İşte bu karışımda içinde bekleteceksiniz. Ya bir gece ya da birkaç saat. Ve karpuz kabuğu adeta camsı bir görüntü alacak. Şimdi karpuz kabuğunu yaparken de yeşil kısmını almıyoruz. Sadece beyaz kısmı, mümkün olabildiğince birazcık pembe kısmı da girebilir. Bu şekilde isterseniz baklava şeklinde, isterseniz çubuk çubuk, isterseniz kare kare kesin. Artık turşuya veya reçele göre nasıl bir şekil istiyorsanız. Ve bu kireçli suda bekletin. Sonra kireçli sudan çıktıktan sonra turşusunu yapmak için salamuraya koyacaksınız. Salamura içinde ben sirkeli bir salamura öneriyorum. Birebir sirke ve su, 2 çorba kaşığı kaya tuzu kaynatın. Kaynatırken içine aromatik otlar, mesela 2 tane defne yaprağı veyahut da dereotu tohumları veya kişniş tohumu koyabilirsiniz. Sonra o sirkeli tuzlu su soğuduktan sonra karpuz kabuklarını temiz kavanozlara koyun. Üstüne de bunu dökün ve kapatın, karanlık bir yerde unutun. Reçeli yapmak için ise size bir numara söyleyeceğim. Reçeli normal yapın ama içine kuşburnu çay poşetleri de atın. O kıpkırmızı bir renk verecek. Çünkü içinde hibiskus çiçeği var. İşte karpuz gibi rengi olan bir karpuz reçeliniz olacak. Baharat olarak da karanfil tavsiyemdir. Takipte kalın, hoşça kalın.
11: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sundu.
15: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kumluca Antalya yolunun 87-88. Kilometrelerinde ve Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
11: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
16: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Editörlüğünü Profesör Doktor Selim Karahasanoğlu'nun üstlendiği Lale Devrimi adlı derleme Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabın bölümleri ilki 2015 yılında Sakarya'da, ikincisi 2018'de Tiran'da, üçüncüsü ise 2022'de İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi'ne sunulan tebliğler temel alınarak hazırlanmış. Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasında yaşanan dönem yaygın biçimde Lale Devri olarak tanımlanır. Derlemede yer alan makaleler söz konusu dönemi kültürel, siyasi ve toplumsal boyutlarıyla ele alıyor. Bunu yaparken de Lale'nin simgesel gölgesinde kalan bu zaman dilimini yeni araştırmalar ışığında yeniden tanımlamayı ve anlamlandırmayı hedefliyor. Lale Devri kimi zaman Osmanlı'da batılılaşmanın başlangıcı, kimi zamansa Padişah 3. Ahmet ile damadı Nevşehirli İbrahim Paşa'nın zevk ve sefaate dayalı hedonist tasarruflarının bir anlatısı olarak yorumlanmış. Kitabın giriş yazısında Profesör Doktor Selim Karahasanoğlu, Lale Devri adlandırmasının kendisinin de problemli olduğunu öne sürüyor. Nitekim kitaptaki makalelerin temel sorunsalı da bu anlayış üzerine kuruluyor. Erken batılılaşma ve sefahat arasında gidip gelen bu dönemin tanımı değil, bizatihi varlığı tarihsel bir mesele olarak ele alınıp sorgulanıyor. Dinçer Güç Yeter'in Almanya'nın saygın edebiyat ödüllerinden Leipzig Kitap Ödülü'ne layık görülen Almanya Masalımız isimli romanı Kafka Kitap tarafından yayımlandı. Orijinali Almanca olan kitap Halil Özgen Asal tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Dinçer Güç Yeter 1979 yılında Almanya'nın Nettetal kentinde doğdu. Güç Yeter tiyatrocu, şair, yayın evi kurucusu ve yazar. Kahvehane işleten bir baba ve işçi bir annenin çocuğu olarak büyüyen Güç Yeter, gençlik yıllarında sanayi sektöründe çalışmış, daha sonra edebiyata yönelmiş. Almanya Masalımız bir ailenin üç kuşak boyunca süren yolculuğunu anlatırken, aynı zamanda misafir işçilik olarak adlandırılan tarihsel bir dönemin duygusal ve toplumsal haritasını çıkarıyor. Roman Anadolu'da başlayan ve Almanya'daki fabrikalara, kahvehanelere, işçi mahallelerine uzanan bir yolculuk boyunca üç kuşağın yaşamını iç içe geçmiş sesler aracılığıyla anlatıyor. Anlatının merkezinde Fatma, onun annesi Hanife ve oğlu Dinçer bulunuyor. Her biri kendi sesiyle konuşan karakterler üzerinden şarkılar, mektuplar, monologlar ve anılar aracılığıyla bir aile destanı kuruluyor. Anadolu köylerinin sert gerçekliği, göçün ilk yıllarındaki umut ve hayal kırıklıkları, fabrikalarda geçen uzun vardiyalar ve yeni bir dilde yaşam.

0: üniversitelerinde, doktorasını Harvard'da tamamladı. 1960'lı yıllarda bugün bahsini ettiğimiz Boşanma adlı romanını yazdı. Boşanma, hayattayken yayımlanan tek eseriydi. Taubes romanın yayınlanmasından kısa bir süre sonra 1969'da 41 yaşındayken intihar etti. Cesedini Susan Sontag teşhis etti. İntihar sebebinin romanına aldığı olumsuz eleştiriler olduğunu söyledi. Susan Taubes boşanmada aşkın ve inancın ardındaki iktidar ilişkilerini, kadın düşmanlığının görünmez biçimlerini ve bir kadının zihinsel özgürlüğe duyduğu ihtiyacı anlatıyor. Romancı, oyun yazarı ve şair Deborah Levy, Taubes'in romanı için boşanma sadece bir evliliğin bitişiyle ilgili değil, belki de en çok zekasıyla var olmaya çalışan bir kadını yıldırabilen ve köreltebilen kadın düşmanlığıyla ilgili diyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.

0: danışmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: NTV Radyo. Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri. Reklam.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Bugün hava koşulları kuzeyde birden değişti. Sonbahar havası var. Bu akşam ve yarın akşam açık havada konsere gidecekler için, düğünleri olanlar için bilgilendirme yapalım. Cuma akşamı İstanbul, Kocaeli, tüm Batı Karadeniz hattı, Ankara, Sivas boyunca yağmurlar devam edecek. Cumartesi akşamı ise İstanbul, Kocaeli, Ankara, Batı Karadeniz hattında yağış çok az, hatta kesilebilir.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: NTV'de akşam haberlerine başlıyoruz. İstanbul'da bir kazanın haberini takip ediyoruz. Bir süredir Zeytinburnu'nda meydana geldi bu kaza. Sahil yolunda özel bir halk otobüsü bir sitenin duvarına çarptı. Hayatını kaybeden bir vatandaş var. 22 yaralı, ikisinin de durumunun ağır olduğu ifade ediliyor. Hemen bir bağlantı yapalım. Olay yerine kazadan sonra NTV ekibinden Dilek Yaman Demir ulaştı. Son bilgiler Dilek, nedir, ne oluyor orada?
1: Şu sıralarda İETT otobüsünde hayatını kaybeden yolcuyu nakil etmek için cenaze nakil aracı geldi buraya. Şu sıralarda da şimdi biz de hemen engel olmadan kenara geçelim. Cenaze nakil aracına otobüsün içerisindeki hayatını kaybeden yolcuyu alacaklar. Bugün kaza akşam 17 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Küçükçekmece Soğuk Su hattında görev yapıyordu bu İETT otobüsü. İçinde çok sayıda yolcu da vardı. İddiaya göre, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüye göre, sivil bir araç tam da burada İETT otobüsünün önüne geçmek istedi ama aniden kararını değiştirdi ve tekrar yoluna devam etti. Ama işte tam da bu sırada İETT otobüsü buradaki lüks bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Şimdi kaza sebebiyle aslında şoförün de bulunduğu şoför mahallinde camla direksiyon arasına sıkıştığını da söyleyelim. Otobüs tamamen kullanım dışı, otobüste meydana gelen maddi hasar çok büyük. Onu da belirtelim. Yolcuların 22'sinin yaralandığı, ikisinin ise ağır şekilde yaralandığını da belirtelim. Şimdi otobüsün içinde sabah saatlerinden meydana gelen kaza saatinden beri inceleme ekipleri vardı. Olay yeri inceleme ekipleri buradaydı. Şimdi şu sıralarda da emniyet güçleri, adli tıp ve cenaze nakil aracı görevlileriyle birlikte hayatını kaybeden yolcuyu cenaze nakil aracını artık almak için çalışmalar şu sıralarda sürüyor. Otobüsün şoför mahallindeki direksiyonu görebiliyorsunuz. Direksiyon tamamen sol tarafa kazanın etkisiyle dönmüş durumda. Otobüs koltuğu da bulunduğu yerden çıkmış ve ileri doğru gitmiş. Yine sadece koltuk ve direksiyon değil, otobüsün üst kısmındaki mekanik aksamı da yere düşmüş durumda. Sitenin başında yer alan isimler yazılı olduğu peki isimler yere düştü. Sadece onlar da otobüs yolcuları da araçtan özel eşyaları dışarı çıkmış durumda. Tam da sitenin hemen ön kısmındaki çimenlik alanda. Az önce burada emniyet güçleri çalışmalar yaptı. Kimlik tespitiyle birlikte eşyaların sahibini bulmak için buradaki inceleme ekipleri vardı. Peki şimdi ne bekleniyor? Cumhuriyet savcısı gelecek olaya ilişkin, çünkü söz konusu kazaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca bir soruşturma başlatıldı. Şimdi Cumhuriyet savcısıyla görevliler gelecek. Olay yeri inceleme ekipleri de buradaydı zaten. Otopsi işlemleri için burada olacaklar ve ardından bu kaza hayatını kaybeden yolcuyla birlikte 22 kişinin bu kazaya ilişkin bir soruşturma yürütecek. Otobüsün camları da tamamen kullanım dışı, tamamen kırılmış durumda. Şiddeti demirlerin eğilmesinden de görebiliyorsunuz. Yolcuların tutunduğu, yolculuk yapmak sırasında tutunduğu o demirler tamamen eğilmiş durumda. Camlardaki kırıklar tuzla buz olmuş durumda. Otobüsün bazı aksamları da zaten dışarı fırlamış. Demir böyle tutunduğumuz o askılıklı demir aparatında dışarı çıktığını görebiliyorsunuz. Yine otobüsteki temizlik için kullanılan araçlar da dışarı fırlamış. Camlar tuzla buz olmuş ve şu sıralarda artık otobüste inceleme çalışmaları da sürüyor. Bir yandan da bu kazaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı dedik. Şimdi Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelecek. Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri incelenecek. Bir kusur tespit edilecek. Kusurdan sonra da başlatılacak bu soruşturma kapsamında hem adli hem de idari soruşturma yürütülecek.
0: Dilek Yaman Demir olay yerinden, kaza noktasından son bilgileri paylaştı orada. Savcı bekleniyor şimdi. Gerekli işlemlerin yapılması için 22 kişi yaralı, ikisinin durumu ağır ve bir de can kaybı var bu kazada. Günün öne çıkan başka haberleri de var elbette. Onlara da bir hızlıca haber turuyla bakalım şimdi. İstanbul Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Görevinden uzaklaştırılan tutuklu belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında olduğu 78 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. Savcılık 525 sayfalık iddianamede Hasan Mutlu çıkar amaçlı suç örgütü tanımlaması yaptı. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış müstehcenlik suçlamasıyla tutuklandı. Akış hakkında ayrıca uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından da soruşturma yürütülüyor. Akış savcılık ifadesinde grubun dans figürlerinin kendi yönetiminde gerçekleşmediğini ve sorumluluğunun bulunmadığını savundu. Aydın ve Kahramanmaraş'tan yangın haberleri geldi bugün. Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle zeytinliğe sıçradı. Alevler villaların bahçelerine kadar yaklaştı. Kahramanmaraş'ta da Ahır Dağı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı ve kontrol altına alma çalışması sürüyor. Nepal'de 579 kişinin hayatını kaybettiği felaketten sonra ikinci bir sel tehlikesi oldu. Buzul çığının taşıdığı kaya ve ağaç parçalarının oluşturduğu dev yapay gölün önü bir anda açıldı. Ancak bölge halkının önceden yüksek kesimlere çıkarılması ve arama kurtarma çalışmalarına ara verilmesi sayesinde bu kez korkulan olmadı. 7. ayına giren Amerika-İran savaşının Amerikan donanmasını mali açıdan zora soktuğu belirtiliyor. İngiliz basınına göre donanma savaş masraflarını karşılayabilmek için personel maaşlarına ayrılan ödenekler de dahil olmak üzere farklı kaynaklardan para aktardı. Beyaz Saray'ın kongreden istediği ek bütçe içinse henüz sonuç alınamadı. Hürmüz'den sonra Babülmendeb Boğazı'ndan da petrol sevk etmekte zorlanan Suudi Arabistan alternatif bir rotaya yöneldi. Suudiler Asya ülkelerine petrol sevkiyatı için Süveyş kanalından geçen daha az tehlikeli ancak daha uzun bir rotayı alternatif olarak kullanıyor.
2: Suudi Arabistan uzun süredir dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı. Ancak İran savaşı Suudilerin petrol sevkiyatını zora soktu. Riyad son 6 ayı petrol sevkiyatı için alternatif güzergah arayışıyla geçirdi. Suudi Arabistan petrolünün büyük bölümünü sevk ettiği Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla ilk olarak Babülmendeb Boğazı'na yöneldi. Doğudaki sahalarından elde ettiği petrolü Doğu Batı Boru hattıyla Kızıldeniz'deki Yanbu Limanı'na sevk etmeye başladı. Bu limanda tankerlere yüklenen petrol Babülmendeb'den geçirilerek Asya pazarlarına ulaştırılmaya başlandı. Ancak 20 Temmuz'da Husilerin saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan Babülmendeb Boğazı'nı da kullanmakta zorluk çekmeye başladı. Bunun üzerine Suudi yetkililer yeni bir alternatif güzergah belirledi. Suudi tankerleri petrolü Kızıldeniz'in kuzeyine taşıyarak Mısır'daki bir başka boru hattı olan Sumed'e götürmeye başladı. Artık Suudi tankerler yüklerini Kızıldeniz'in batı kıyısındaki Ayn Suka limanında bulunan Sumed boru hattının terminalinde boşaltıyor. Suudi petrolü buradan Sumed boru hattıyla Mısır'ın Akdeniz kıyısına sevk ediliyor. Ardından petrol Akdeniz'de yeniden tankerlere yükleniyor, buradan Asya ülkelerine ulaştırılıyor. Bu ay içinde Sumed'den günde 1,9 milyon varil petrol geçirildi. Haziran'da bu oran 650 bin varildi. Bu petrolün çoğunun Suudi Arabistan'a ait olduğu belirtiliyor. Güney Afrika üzerinden Çin, Güney Kore, Japonya ve diğer ülkelere bu şekilde yapılan petrol sevkiyatı çok daha uzun zaman alıyor. Petrol Asya ülkelerini 2 ila 4 haftalık ilave bir sürede gidebiliyor. Tankerlerin fazladan yakıt tüketmesi ve diğer işletme maliyetleri nedeniyle bir varil petrolün maliyetine en az 5 dolar da ekleniyor. Asya ülkeleri bu nedenle petrolü daha pahalıya satın almak zorunda kalıyor.
0: Rusya'dan, Kremlin'den bir açıklama var. Buna göre Rusya Devlet Başkanı Putin'in Bişkek'te düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceği duyuruldu. Putin-Erdoğan görüşmesinde Karadeniz ve Ukrayna konuları ele alınacak denildi. Putin'in Bişkek'teki temasları kapsamında ayrıca Çin, Hindistan ve İran liderleriyle de görüşmeleri olacak. 2026 Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 30 Ağustos 3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'de göçmen kampında kriz çıktı. Septeli bir grup göçmen kampını ateşe verdi. Kızılaç'ın gıda dağıtımını da engellemeye çalıştı. Ya!
3: Bir tarafta ellerinde İspanya bayrakları, taşlar, sopalar ve benzinle Septe sakinleri, öte tarafta çoğunluğu Afrika'dan gelen 10 bine yakın göçmen. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'de tansiyon yükseldi. 80 bine yakın göçmenin denizden girdiği Septe'de 8 bin göçmen kalmıştı. Göçmenler İspanya hükümetinin gösterdiği kamplara taşınsa da bir kısmı Septe'nin trampolin plajında çadırlarda kalmaya devam ediyor. Septeliler İspanya bayraklarıyla yürüyüş düzenledi. Havanın kararmasıyla birlikte protestolar sertleşti. Küçük barikatlar kuruldu, bir grup bazı barakaları sökmeye çalıştı. Polis bölgeye girişleri engellerken grubu dağıtmak için plastik mermi kullandı. Eylemciler göçmenlerle önce tartıştı, ardından çadırları ateşe verdi. Çoğunluğu faslı olan göçmenler taşlar ve sopalarla bölge halkıyla çatıştı. Gerilimin tırmandığı sırada başka bir noktada da 4 asker göçmenler tarafından yaralandı. Güvenlik güçleri 12 kişiyi gözaltına aldı. Olay bir süre sonra yatışsa da şehirde gerilim sürüyor.
0: Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, işletmelerin finansman sorununa dikkat çekti. Düşük maliyetli kredi verilmesi çağrısı yaptı.
2: İşletmeler finansman sorunu yaşıyor. KOBİ'lerin finansman maliyeti çok yüksek. İşletmelere düşük maliyetli kredi verilmeli. Bu ifadeler Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ın ekonomi değerlendirmesinden. Ankara Ticaret Odası'nın 29. dönem Ağustos ayı olağan meclis toplantısında konuşan Baran, enflasyonla mücadele önemli ama finansman ihtiyacı da büyük dedi.
4: Enflasyonla mücadeleyi son derece önemli buluyoruz. Ancak sahadan gelen sesler finansman ihtiyacı nedeniyle işletmelerin sıkıntı içinde olduğunu gösteriyor. KOBİ'lerimizin finansman ihtiyacı büyük ancak maliyet çok yüksek. İşletmeler kaynak yetersizliği nedeniyle işletme sermayesinden tüketiyor ve haliyle sermaye ihtiyacı daha da büyüyor.
2: Baran, KOBİ'lerin finansman talebinin kredi talebi olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. İşletmelerin ham madde almak, maaş ödemek ve dijitalleşmek için finansmana ihtiyacı olduğunu belirtti. Baran, işletmelerin maliyet artışına da vurgu yaptı. Enerji maliyetleri yüksek, vergi oranları işletmelerimizin omuzlarında ciddi ağırlık oluşturuyor. İstihdam üzerindeki yükler çok fazla. Bir taraftan maliyet artarken diğer taraftan fiyatlama yapmak zorlaşıyor, dedi. Baran, orta vadeli programdan beklentilerini de anlattı.
4: Biz iş dünyası olarak yeni OVP'de makroekonomik hedeflerin yanı sıra KOBİ'nin nasıl güçlendirileceğine dair yol haritasını da görmek istiyoruz. İş insanları olarak işletmelerimiz için biz de 3 yıl sonrasını planlayabilmek istiyoruz.
0: Bültenimizi burada noktalıyoruz. Ana haberle yeniden karşınızda olacağız. Hava durumu.
5: Cumartesi ülke genelinde sıcaklık ortalamanın altında olacak. İstanbul'da gündüz yine yağış var. Akşamsa hafifleyecek. Kuvvetli rüzgar üşütüyor. Sıcaklık 24-25 derece. Ankara ve Bursa'da yağmur aralıklı. Sıcaklık 25 derece. İzmir'de kuvvetli rüzgar havayı serinletiyor. Sıcaklık 32 dereceye inecek. Antalya 36 derece. Akseki, Alanya kesiminde yağış var. Hava durumu.
0: NTV Radyo. Gram altın 6.987, çeyrek 11.402, tam altın 45.471 lirada. BIST 100 endeksi 14.641, BIST 30 16.789'dan kapandı.

0: NTV Radyo. TÜYAP'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bine aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr. Şansa kalmaz işimiz
4: Umran Oto Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.
6: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri.
0: Reklam.
7: Sayın dinleyenler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Mevlid-i Nebi haftası programında konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
8: Sonsuz şükürler olsun. Alemlere rahmet, insanlığa hidayet, müminlere güzel ahlakın en yüksek timsali olarak gönderilen, ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun. İki cihan serverini dünya gözüyle gören, onun etrafında yıldızlar gibi hale ve halka oluşturan âline, ashabına ve ehli beytine selam olsun. Fahri kainat Efendimizin izinden giderek asırlardır ümmete hizmet eden, yol gösteren, felaha susayan, gönülleri irşad eden alim ve ariflerimizin, kalp ve ilim ehlinin mübarek ruhları şad olsun. İslam'ın izzetini her şeyin üstünde tutan İlahi Kelimetullah davası uğruna canlarını ortaya koyan, vatanı, milleti, ezanı, bayrağı, devleti ve ümmeti için her türlü cevri, cefayı, zorluğu göze alan kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin, o mücadele ve mücahede erlerinin aziz ruhları şad olsun diyorum. Kıymetli kardeşlerim, Müslümanlar olarak hafta başında biliyorsunuz Leyle-i Mevlid'i bir kez daha idrak ettik. Vesiletün necat, yani kurtuluş vesilesi olarak yeryüzünü teşrif eden Resulullah Efendimizin veladetinin bir sene-i devriyesine daha erişmenin mutluluğunu yaşadık. Gerek dualarımızla, gerek ibadetlerimizle o mübarek geceyi anlamına ve mehabetine uygun şekilde hissetmeye, değerlendirmeye çalıştık. Bu vesileyle Veladet-i Nebi'nin 1501. yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz, başta mazlumlar olmak üzere tüm insanlık için bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şunu öncelikle ve özellikle ifade etmek istiyorum. Veladet-i Nebi, Yüce Allah'ın sonsuz rahmetinin bu dünyadaki en güzel tecellisidir. Efendimizin bu aleme doğuşu, insanoğlunun kainattaki yerini, yaratılış gayesini ve istikametini yeniden keşfetmesinin başlangıcı olmuştur. Hani merhum Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerifinde diyor ya, belirince işaretleri dünyada Mustafa'nın, tuttu cihanı baştan başa nuru Mustafa'nın. İşte beşeriyetin inanç ve ahlak bakımından zifiri karanlığın pençesinde olduğu bir çağda Hatemül Enbiya Efendimiz insanlığın ufkunu nebevi bir nurla doldurmuştur. Peygamber aşkı, peygamber sevgisi müminlerin gönlünde nesillerden nesillere aktarılan en kıymetli miras olmuştur. Bu sevda İslam'la müşerref olduğu ilk günden itibaren milletimizin de kalbinde müstesna bir yer tutmuştur. Ecdadımız asırlar boyunca dini mübini İslam'ın sancaktarı olmuş, Efendimiz'e duyduğu aşk ve muhabbeti tertemiz bir imanla korumuştur. Bakınız burada merhum Nihat Sami Banarlı'nın çok anlamlı bir tespitini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gençlerimizin, özellikle de yeni yuva kuran çiftlerimizin bu hatırayı çok iyi dinlemesini rica ediyorum. Türk edebiyatının önemli isimlerinden merhum Banarlı, kırdan kente göçün başladığı yıllara ait bir anısını bakınız nasıl anlatıyor. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden İstanbul'a, Ankara'ya ve başka büyük şehirlere göç eden halkımız var. Bunlar ailece gelip apartmanlarda kapıcılık, iş hizmetleri ve başka işler yapıyorlar. Bilhassa kadın adları dikkatimi çekiyor. Gül, yaz gülü, Gülşah, Gülşan, gül dalı, güldane, gülizar, kır gülü, gül beyaz. Hatta erkek adı olarak da bazen Gülbey. Bu güllü isimlerin Anadolu'muzu gül bahçelerine çeviren güzel adların bu derece ısrarla niçin konulduklarını ben biliyorum. Ama yine de bilmezlikten gelerek soruyorum. Sizin oralarda gül bahçeleri çok olmalı. Köy evlerinin bahçelerinde çok mu çiçek yetiştirirsiniz? Adı gül dalı olan hanım cevap veriyor. Hayır bey, bizim oralarda çiçek bahçesi ne gezer? Biz toprağı tarla diye kullanırız. Peki kızlarınıza bu kadar çok ve güzel gül adlarını güle hasret duyduğunuz için mi koyuyorsunuz? Hayır bey, bizim hasret duyduğumuz başkadır. Bizim oralarda inanılır ki gül Hazreti Muhammed'in remzidir. Evet, gül Muhammed teridir diyen Yunus Emre gibi bir büyük şairin bizim milletimizden, bu topraklardan çıkması boşuna değildir. Bizim Resul-i Ekrem'e olan sadakatimiz yalnızca milli seziyemizde değil, dilimizde, edebiyatımızda, kültür ve sanatımızda da tezahür etmiştir. Süleyman Çelebi'nin kalbinden beyitlere dökülen Mevlid-i Şerif, yüzyıllardır Efendimiz'e duyulan hürmetin ortak sesidir. Fuzuli'nin su kasidesi, Resul-i Kibriya'nın bastığı toprağa ulaşma arzusuyla yanıp tutuşan bir gayenin, böyle bir gayretin ifadesidir. Şairlerimizin, ediplerimizin, hatta padişahlarımızın Efendimiz'e ithafen yazdığı naat-ı şerifler, milletimizin hak yolundaki adanmışlığının en veciz nişaneleridir. Kıymetli kardeşlerim, gönlü peygamber aşkıyla yanan isimlerden biri de rahmetli Mehmet Akif İnan üstadımızdı. Merhum Akif İnan, Efendimiz'e olan bağlılığını şu muhteşem mısralarla dile getirmişti. Özgürlük menşurum kanatlarından toprağım, devletim, bayrağım sensin. Maddemsin, manamsın, varım yoğumsun, ufkumsun, yakınım, uzağım sensin. Annem, babam, atam, kardeşim, yavrum, evim, barkım, bahçem ve bağım sensin. Seslerin kalbimin dudaklarında zamanım, dönemim ve çağım sensin. Ümidim, cihadım, şafağım sende, hicretim, menzilim, durağım sensin. Seninle olmaktır ahdim, yeminim, ordum, emirim ve otağım sensin. Övüncümüz, şerefimiz, sözümüz ve yegane önderimiz Resul-i Ekrem Efendimiz'i bugün bir kez daha kemali hürmetle yad ediyorum. Rabbim bizleri adı güzel, kendi güzel Muhammed'in yolundan ayırmasın diyorum. Kıymetli dostlar, az evvel hocamızın huşu içinde okuduğu, bizim de inşirah bularak dinlediğimiz Ahzab suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Gönüller Sultanı, nübüvvetinden önce de ahlakı ve erdemiyle tebarüz etmişti. O, her şeyden evvel etrafındakilerin kendisinden emin olduğu Muhammedül Emin'di. Duruşuyla, tavrıyla, sözü ve yaşantısıyla mütekemmil ahlakın en yüksek değerlerin tecessüm etmiş haliydi. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimiz bir hadisi şerifinde kendisinin bu misyonunu şöyle ifade etmişti. Benim ve benden önceki peygamberlerin durumu bir ev inşa eden kimseye benzer. O kimse evi güzelce yapıp mükemmel hale getirmiş, fakat bir köşede sadece bir tuğla yeri boş kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar ve şöyle derler: keşke şu tuğla da yerine konulmuş olsaydı. İşte ben o yeri boş bırakılan tuğlayım. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Hatemül Enbiya diyor ya. O tuğladaki bir toz zerresi olabilmeyi, Kur'an ve sünnetin ışığında ahlak-ı haseneyi kuşanabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin diyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, burada şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Müslümanlar olarak hem şahsi yaşantımızda hem iş ve aile hayatımızda hem de toplumla ve tabiatla kurduğumuz münasebetlerde işte bu ahlakı kendimize rehber edinmek zorundayız. Kur'an ve sünnetin kılavuzluğunda ahlak-ı hamidiyeyi, ahlak-ı haseneyi hayatımızın merkezine koymak durumundayız. Bu inancı ve bu kararlılığı her birimizin kuşanması gereklidir. Fakat bu anlayışı öncelikle kendi hayatımıza hakim kılmamız gerekir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi Efendimizin örnek ahlakıyla tanıştırmamız, onları Resul-i Kibriya'nın temsil ettiği değerlerle buluşturmamız hayati bir meseledir. Ancak bu şekilde kalplerimizde filizlenen, ailemizde yeşeren ve milletimizde boy veren kıymet hükümlerini bütün insanlığa ulaştırabiliriz. Şurası da mühimdir. Aktörler ve senaryolar değişse de iyi ile kötünün mücadele ettiği ve sonunda inşallah iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz. Filistin'den Lübnan'a, Sudan'dan Somali'ye, kalbimizin attığı coğrafyaların önemli bir kısmı yıllardır krizle, savaşla, istikrarsızlıkla boğuşuyor. Her şeyden habersiz, masum yavrular göz göre göre hedef alınıyor. Dünyayı tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan bebekler, çocuklar göekinler gibi toprağa düşüyor. Kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları, yardım görevlileri savaş ve çatışma ortamlarında değil, sivil yerleşim yerlerinde bombalarla katlediliyor. Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Lübnan'da aynı şekilde 1,3 milyon kardeşimiz İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. 4000'den fazla insan öldürüldü. Çoğu çocuk ve kadın, 12.000'i aşkın Lübnanlı yaralandı. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzurunu kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor. Biz de Siyonizmin yayılmacı emellerine dikkat çekerken bunu kendimiz için değil, hangi inanca mensup olursa olsun, bölgedeki tüm halklar adına, insanlık cephesi adına yapıyoruz. Kardeşlerim, daha önce de ifade ettim, bugün tekrar söylüyorum. Yakın tarihte Hitler'e, Pol Pot'a ve diğer gözü dönmüş zalimlere yönelik sessizliğin bedelini maalesef siviller ödemek zorunda kaldı. Hitler'in toplama kamplarında Pol Pot'un ölüm tarlalarında farklı kökenden, farklı inançlardan milyonlarca insan soykırıma uğradı. Ne yazık ki o dönemde insanlık olan biteni seyretmekle kaldı. Bugün aynı hata Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da tekrarlanıyor. Soykırım şebekesinin bu kural tanımaz, hukuk tanımaz, ilke, değer, sınır tanımaz politikalarına dünyadan gerekli reaksiyon gösterilmiyor. Ne küresel yapılar, ne de uluslararası toplum dün olduğu gibi bugün de katliamların önüne geçecek güçlü bir irade ortaya koyamıyor. Şu gerçeğin artık fark edilmesi gerektiğine inanıyorum. Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz. Asırlar boyunca tarihe yön, cihana nizam vermiş, ümmeti Muhammed'in bir duvarın tuğlaları gibi birbirine yeniden kenetlenmesini arzu ediyoruz. Müslümanlar olarak birbirimize inanarak, birbirimize dayanarak, omuz omuza, yürek yüreğe vererek istikbale hep beraber yürüyelim istiyoruz. Bütün çabamız ittifak ve ittihadın sağlanması içindir. Bütün gayretimiz coğrafyamızda huzur ve güven ikliminin inşası içindir. İnşallah gücümüzün yettiği kadar vahdet için, uhuvvetin tesisi için, İslam aleminin birlik ve bütünlük içinde hareket etmesi için elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Sadece yakın ve uzak coğrafyalarda değil, kendi ülkemizde de esasen bu şuurla siyaset yapıyor, 86 milyonun kardeşliğini ve kaderdaşlığını daha da güçlendirmenin yollarını arıyoruz. Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak ettiğimiz Mevlid-i Nebi haftası boyunca düzenlenen etkinliklerin, Peygamberimizin örnek şahsiyetiyle birlikte ümmetin vazettiği ittifak ve ittihat siyasetini de anlamamıza vesile olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle Kur'an-ı Kerim'in ve Sünnet-i Seniyye'nin rehberliğinde aziz milletimizin her bir ferdini kuşatan hizmet anlayışından dolayı Diyanet İşleri Başkanlığımızı yürekten tebrik ediyorum. Merkez teşkilatından taşra ve yurt dışı görevlilerine kadar müftülerimize, imamlarımıza, müezzinlerimize, eğitim görevlilerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize ve büro çalışanlarımıza şükranlarımı iletiyorum. Mevlid-i Nebi haftasının tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Bu kutlu vakti hakikat yolundaki yürüyüşümüze mecal, İslam medeniyetinin dirilişine milat kılmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Programımızı teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime tekrar teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşmayı mikrofona getirdik.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken Murat Ferman'la evdeki hesap.
11: İsterseniz ilginç bir manşetle başlayalım. Hayatımızdan bir başka kur korumalı mevduat KKM'ye geldi ve geçti. Evet, hatırlanacağı üzere 20 Aralık 2021'de döviz kurlarındaki sert yükseliş ihtimalini engellemek amacıyla gündeme koyulan ve 23 Ağustos 2025'te resmen kaldırılan KKM kur korumalı mevduat hesabı, kur farkının faizi aşması halinde aradaki farkın Hazine ve Merkez Bankası tarafından karşılanması esasına dayanıyordu. Bir süre Hazine ve Merkez Bankası bu aradaki farkı birlikte finanse ederken daha sonra bu yük tamamen Merkez Bankası'na devredilmiş oldu. Tabii netice itibariyle bu tür uygulamalar ilk defa veya orijinal haliyle Türkiye ekonomisinde karşımıza çıkmıyor. Daha evvel de döviz korumalı mevduat hesabı başlığı altında aynen aynı mantık çerçevesinde uygulanmıştı. 18 Ağustos 2023 tarihinde 3 trilyon 427 milyar liralık bir rakamla tarihi zirvesini KKM'nin Mayıs 2023 seçimleri sonrasında kademeli olarak tasfiyesine gidildiği görülüyor ve nihayet geçen hafta 4 milyon lira daha azalarak sıfıra inen bir KKM uygulamasından bahsediyoruz. Tabii bu tür uygulamaların artısı eksisi aradan bir parça zaman geçtikten sonra ve veriler netleştikten sonra daha objektif, daha serin bir kafayla yapılabilir ama ilk tespitler Hazine ve Merkez Bankası üzerinde 60 milyar dolarlık bir ek yükün bu çerçevede tahsis edildiğine işaret ediyor. İçeride en önemli gelişme bu ama dışarıda da önemli gelişmeler devam ediyor. Haftanın bu son gününde isterseniz belirli başlıklarla bunlara değinmeye çalışalım. Bir kere bugün senelik Jackson Hole toplantıları başlıyor. Dünya Merkez Bankaları ve Maliye Yönetiminin, bankacılık kesiminin, finans kesiminin önemli isimleri katılıyor. 1978 yılında Kansas City Federal Bankası tarafından başlatılmış ama 1982 yılında Jackson Hole bölgesine veya konumuna geçtikten sonra aynı şekilde Jackson Hole toplantıları olarak adlandırılıyor. Bu sene 27-29 Ağustos tarihleri arasında 45. toplantı düzenleniyor. Her toplantının bir teması var. Bu toplantı adeta paranın hani tabiri caizse yeniden icadına dair konuşma ve görüşmelerin, vizyoner toplantıların yapılacağı bir başlığa işaret ediyor. Finansal inovasyon, yenilikçilik, ödeme sistemleri ve para politikaları üzerindeki etkileri. Merkez bankacıları ve finansın, yüksek finansın ustalıklı oyuncuları adeta para ve ödeme sistemlerini yeniden tanımlamaya çalışacaklar ama Jackson Hole toplantılarında genellikle bu başlıktan ziyade arka planda konuşulanlar önem taşıyor veya öne çıkarılıyor. Bu seneki toplantıda da hiç şüphesiz Fed'in çiçeği burnunda başkanı Kevin Warsh'un konuşması yakından izlenecek. Özellikle altın fiyatlarında son haftalarda görülen %13'e veya %15'e neredeyse dayanan fiyat artışları, değer kazanışları, kripto paralardaki %25'lere ulaşan açıklanamayan yeni ataklar vesaire, bütün bunlar tabii Kevin Warsh'un sözlerine dikkatle bakılmasını gerektiriyor. Çünkü faiz artışına dair en ufak bir ima veya okuma bile altının nefesini kesecek. Nitekim geçtiğimiz son toplantıda faiz artırılması yönünde oy kullanan 3 üyeden biri olan Cleveland Bölgesel Fed Başkanı Beth Hammack tam toplantı öncesinde yeniden sıkı duruş göstermenin zamanıdır, gevşemeyelim dedi. Bu da enteresan bir nokta. Tabii İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ekonomik savaşı konusunda geçtiğimiz saatler içerisinde ilave açıklamalar gelmedi. Wall Street Journal'a bakılırsa ilk önce İran içerisinde bir benzin ve diğer gıda maddelerine hücum olduktan sonra durum görece sakin gözüküyor, takipte kalınıyor. Enteresan bir başka unsur, ticaret savaşları yeniden alevlendi. Kanada-Amerika ticaret görüşmeleri öncesinde el yükselten iki taraftan bahsediyoruz. Trump son noktayı koydu. Sınırdaki 5 büyük göller bölgesi denilen göller arasında Amerika'ya karşı en sert retoriği yürüten Ontario valisi ve belki de karşı olarak Ontario Gölü'nü Amerikan Gölü olarak adlandırdığını ifade etti. Buna dair bir genelge imzaladı. Ontario Gölü aslında Kızılderililerden geliyor. Parlayan sular anlamını taşıyor bundan sonra. En azından Amerikan kaynakları ve hariciyesi tarafından Amerikan Gölü olarak adlandırılacak. Rusya-Ukrayna Savaşı gölgede kaldı ama bugün 1646. günü yeni açılımlar oluyor. Başkentler bombalanıyor. Hiç de gözden uzak tutulmaması gereken bir unsur. Nihayet bu hafta sonu 30 Ağustos Büyük Zaferi'nin 104. yıl dönümü. Tabii Türkiye'nin özgürlük mücadelesinde, bağımsızlık mücadelesinde 30 Ağustos önemli bir taçlandırıcı noktayı, yakın tarihin önemli bir zaferini işaret ediyor. 30 Ağustos'un 104. yıl dönümü şimdiden kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onu ve silah arkadaşlarının aziz ve temiz hatıraları önünde hürmetle bir kere daha eğiliyoruz. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
12: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
13: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
14: 24-31 Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch Fit 4 siyah 5499 liraya, Xiaomi Redmi Buds 8 Pro ANC TWS kulak içi Bluetooth kulaklık 4199 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: NTV Radyo.
7: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri. Reklam.
8: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Ankara yolunun 4-5. kilometrelerinde ve Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51-55. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeyin.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
10: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
11: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bugün çalışma hayatında zaman zaman engelli emekliliğiyle de karıştırılan malulen emeklilik konusundan bahsedelim. Malulen emeklilik, sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkan veya çalışma gücünü ciddi ölçüde etkileyen hastalık ya da rahatsızlıklar sebebiyle kişinin çalışma hayatına devam edememesi durumunda belirli şartlarla SGK tarafından aylık bağlanmasını sağlayan bir sosyal güvenlik hakkıdır. Burada en önemli kriterlerden biri çalışma gücü kaybı oranıdır. Genel olarak SGK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kişinin çalışma gücünün en az %60'ını kaybettiğinin tespit edilmesi gerekir. Ancak kişinin elinde %60 veya üzerinde engelli sağlık kurulu raporu bulunması tek başına malulen emekli olacağı anlamına da gelmez. Son değerlendirmeyi SGK'nın yetkili sağlık kurulları yapar. Malulen emeklilik için sadece sağlık şartı da yeterli değildir. Genel olarak kişinin en az 10 yıldır sigortalı olması ve toplam 1800 gün priminin bulunması gerekir. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede mağlul olan sigortalılarda ise 10 yıllık sigortalılık süresi şart aranmaz, 1800 gün prim şartı devam eder.
10: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
12: Doğa takvimi. Bugün 28 Ağustos 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
13: Parçalı ay tutulmasının ardından ay bu gece dolunay. Bugün güneşin batışına yakın saatlerde doğu ufkuna bakarsanız yükselen dolunayı göreceksiniz. Kuzey Amerika yerlileri her dolunaya doğada o döneme denk gelen olaylardan, gelişmelerden kaynaklanan bir ad vermişler. Ağustos dolunayına da Kuzey Amerika'daki yerliler için önemli bir besin kaynağı olan Mersin balığının yılın bu mevsiminde büyük göllerde bol bulunması nedeniyle Mersin balığı dolunayı demişler. Yerli Amerikalılar sadece dolunay değil o ayı da bu adla anarlar, yani Mersin balığı ayı derler. Mersin balığının kökeni yaklaşık olarak 135 milyon yıl öncesine dayanıyor. Bu yüzden yaşayan fosil de deniyor. Zaten bu balık 100 yıldan fazla yaşar. Son olarak Anadolu'da ay döneminde yapılan işlere dair inanışlarını da hatırlatalım ve ekleyelim. Antalya'da Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü uzmanları Kızılçamlar'da yaptıkları araştırmada Anadolu köylüsünün ayın yenisinde olur börtü böcek, eskisinde olur börek çörek, kesme odunu ay büyürken, 40 koyunu küçülürken gibi sözlerinin bilimsel olarak doğru olduğunu belirledi.
12: Doğa takvimi.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Radyo tiyatrosu.
6: Ben de onlarla birlikte saldırdım, öldürdüm, yaraladım. Onlar ne yaptıysa aynını ben de yaptım. Sadece şu kadarını söyleyeyim, bir ara yorgunluktan mı, birinin itmesiyle mi yere düştüm. Sırtüstü yıkıldım toprağa. Öylece kaldım düştüğüm yerde. Üzerinden postallar geçiyordu. Asker üniformaları, kanlı insan bedenleri. Sonra sadece gökyüzü kaldı. Pürüzsüz, bulutsuz, masmavi bir gökyüzü. Gökyüzü değil de sanki bir ayna. Bana yüzümü değil, ruhumu gösteren bir ayna. İlk kez o zaman pişman oldum. İlk kez o zaman derin bir utanç duydum. İlk kez o zaman ellerime bulanmış olan kandan daha çok kızardı yüzüm. İlk kez o zaman utandım kendi varlığımdan, insan olduğumdan. Ama çok sürmedi. Gökyüzüyle arama yüzbaşı Cezmi'nin yüzü girdi.
14: Hayrola Şeysu var, vuruldun mu?
2: Her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da MTV Radyo'da, Radyo Tiyatrosu'nda. Radyo Tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
15: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışı

0: Expo.com.
1: Televizyon deyince vatan.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Evlenmeye niyetim yok.
5: Bunlar çok zengin ha. Ve
6: Mehmet'imiz bekar.
7: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
4: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
7: Evleneceksin ya anne.
8: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
9: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
10: Selam, ben Piraye.
11: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
13: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
14: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
15: Cumartesi ülke genelinde sıcaklık ortalamanın altında olacak. İstanbul'da gündüz yine yağış var. Akşamsa hafifleyecek. Kuvvetli rüzgar üşütüyor. Sıcaklık 24-25 derece. Ankara ve Bursa'da yağmur aralıklı. Sıcaklık 25 derece. İzmir'de kuvvetli rüzgar havayı serinletiyor. Sıcaklık 32 dereceye inecek. Antalya 36 derece. Akseki Alanya kesiminde yağış var.
14: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
16: Müzik arası.

haber bültenimize bugün akşam trafikte kararsızlığın ve küçük de olsa ani hareketlerin çok büyük ve acı sonuçları olabileceğini gösteren bir haberle başlıyoruz. Bunun son örneği öğleden sonra İstanbul'da Zeytinburnu'nda yaşandı. Bir belediye otobüsünün şoförü önündeki araç sağa dönmek için yavaşlayıp manevrada yapınca ve sonra hemen dönmekten vazgeçince kontrolünü kaybetti ve önce

0: Yol kenarındaki yeşil alana çıktı, sonra da hızla sitenin duvarına çarptı. Yolculardan ikisi hayatını kaybetti. Biri ağır, 16 yaralı var. Trafikte araç kullanan herkese ders olması gereken çok önemli bir haber bu. Bunun için hemen bağlantımızı yapalım. Dilek Yaman Demir, NTV muhabiri, olay olur olmaz oraya gitti ve şimdi de karşımızda. En son bağlantıda savcı bekleniyordu. Dilek, nedir orada durum?
1: Otobüsün içinde hayatını kaybeden bir yolcu vardı. O yolcu cenaze nakil aracıyla otobüsün içinden çıkarıldı. Şimdi de otobüsü bulunduğu yerden kaldırmak için çalışmalar başlatılmış durumda. Yere serilen mavi brandanın üzerine geçirilecekti aslında İETT otobüsü, ama İETT otobüsünün hem dikiz aynası hem de kırılan cam parçaları sebebiyle müşambanın gerekli önlemi alamayacağına karar verildi ve şimdi artık otobüsü yerinden, yani bulunduğu kaza mahallinden kaldırmak için çalışmalar yürütülüyor. Bu İETT otobüsü Küçükçekmece'den başlayıp Küçüksu'ya kadar gidecekti. İETT otobüsüydü, özel halk otobüsüydü ve içinde çok sayıda yolcu vardı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre bu şeritte ilerlerken önüne hemen sol şeritten başka bir sivil araç geçmek istedi ama kısa sürede fikrini değiştirdi. Yoluna devam etti o araç ama İETT otobüsü o araca çarpmamak için manevra yaptı. Manevra yaptıktan hemen sonra da bu sitenin, hemen ünlü bir sitenin önündeyiz, o sitenin alanına girdi. Yine o sitenin önündeki bahçe duvarına da hızla çarptı. Şimdi iddiaya göre İETT şoförünün durumunun ağır olduğunu söyleyelim. Yoğun bakımdaydı ve İETT otobüsünün duvarın çarpma etkisiyle direksiyonla koltuk arasına sıkıştığı bilgisi vardı. O şoför İETT'nin, o sürücüsü de itfaiyenin ilk yardımıyla koltuktan çıkarıldı. Şimdi bu kazada iki kişi hayatını kaybetti dedik. Bir tanesi biz geldiğimizde olay yerinde, otobüsün içindeydi. Olay yeri inceleme ekipleri bekleniyordu. Kimliğinin tespit edilme çalışmalarının halen sürdüğünü söyleyelim. Yaralılar yakınlardaki hastanelere kaldırıldı, tedavi altına alındı ama tedavisi devam eden bir başka yolcunun daha öldüğü bilgisi var. Yani bu kazada iki kişi şu anda hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var dedik. Yaralılardan bir tanesi de zaten otobüs şoförüydü. Biraz şimdi olay yerine doğru gidelim. Otobüsün meydana gelen o hasar sebebiyle otobüsün içindeki bir takım aksamlar da dışarı çıktı. Hemen ben otobüsün koltuğunu görüyorum. Otobüs koltuğu şu anda buradaki çarptığı alandaki bu yerde, otobüs koltuğu yerinden fırlamış durumda. Yine otobüsün parçaları dedik, bir de tutunmak için aslında güvenli yolculuk yapmak için tutunulan o demir parçası da fırlamış durumda. O da burada eğilmiş de durumda, hatta birden fazla yerinden çıkmayı bırakın artık. Neredeyse her yerinden eğilmiş durumda. Orada bu düz durması gereken işte bu demir şu sıralarda eğilmiş durumda. Yine yolcuların kişisel eşyaları da buraya saçılmış. Cam parçaları var. Otobüsün bir takım mekanik aksamları da burada. Yerinden, yani otobüsün çarpma etkisiyle fırladıktan sonra içeriden çıkan bir takım eşyalar var. Sadece o da değil, burada sitenin isminin yazıldığı harfler, o panel duvarda yerinden çıkmış. Panel duvarın elektrik kablolarını da görebiliyorsunuz. Onlar da buradan çıkmış. Şimdi de şu sıralarda artık temizlik işlemleri yapılıyor. Buranın temizlenmesi çalışmaları başladı. Sadece burası da değil, tabii bu sitenin sahibi olan bu sitenin bu yazıların olduğu hemen ön kısımdaki bahçe duvarının da biraz içeri göçmüş olduğunu görebiliyoruz. Kameraman arkadaşım Oktay da size şu sıralarda o duvarın eğik kısmını da gösteriyor. Bir yandan da otobüs kazasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında şimdi güvenlik kamera görüntüleri incelenecek. Sivil araç dedik, o güvenlik kameralarına yansıyan o görüntülerde sivil bir araç vardı. O aracın sürücüsü tespit edilecek. Bir kusur raporu hazırlanacak ki o kusur raporundan sonra da başlatılan bu soruşturma kapsamında belki bir takım gözaltı işlemleri de olabilir ama şu sıralarda meydana gelen Zeytinburnu Kennedy Caddesi'nde sahil yolunda sağ şeridinde kullanım dışı olduğunu belirtelim. Sadece yan yol değil, sahil yolundan trafik akmaya çalışıyor ki trafiğin oluştuğunu da söylemek yanlış olmaz. Kilometrelerce kuyrukta oluşmuş durumda çünkü yan yol tamamen kullanım dışı. Bu soruşturma kapsamında aslında idari soruşturmanın da olduğunu belirtelim. Hem idari hem adli yönden birden fazla soruşturma başlatıldı. İki yaralı, birden fazla 10 küsürde yaralı olduğunu söyleyelim bu kazada.
0: Dilek Yaman Demir, İstanbul'da olan bu feci kaza ile ilgili, belediye otobüsü kazası ile ilgili olay yerinden son bilgileri paylaştı. Biz de ana haber bültenimize bu kazaya ilişkin gelişmelerle başladık. Günün öne çıkan elbette başka önemli haberleri de var. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daydı. Bir programda konuştu. İsrail'e tepkisini sürdürdü. Verdiği mesajlar nasıldı? Kulak verelim.
2: Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Lübnan'da aynı şekilde 1,3 milyon kardeşimiz İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. 4000'den fazla insan öldürüldü. Çoğu çocuk ve kadın, 12 bini aşkın Lübnanlı yaralandı. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da bugün bu konuşmayı yaparken Moskova'dan, Kremlin'den bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gidecek ve Kremlin'in açıklaması da orada Rus lider Vladimir Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşeceği yönündeydi. Bir bağlantı yapalım, gelin Moskova'dan. Doktor Ümit Nazmi hazır karşımızda. İki ismin görüşmesinde nelerin konuşulma ihtimali var Ümit?
3: Evet, uzun bir aradan sonra Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelecek. Tabii nerede bir araya gelecekler? Bişkek'te. Çünkü bu sene Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinin gerçekleşeceği yer Kırgızistan'ın başkenti Bişkek. 30 Ağustos ve 3 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Burada tabii Putin birçok devlet lideriyle görüşme gerçekleştirecek. Bunlardan bazıları örneğin Hindistan lideri Modi, Pezeşkian, İran lideriyle görüşecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşmesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ise 1 Eylül tarihinde gerçekleşecek Bişkek'te. Tabii şurada bu noktada aslında Türkiye'nin farklı bir konumunun olduğunu da belirtmek lazım Şangay bağlamında. Çünkü Türkiye Şangay İşbirliği Örgütü üyesi değil. Fakat Türkiye Şangay'ın diyalog ortağı ve aynı zamanda Şangay İşbirliği Örgütü'ne diyalog ortağı olarak katılan, zirvelere katılan lider bağlamında tek NATO üyesi. Bundan dolayı da Türkiye'nin biraz daha farklı bir pozisyonu var. Çünkü hatırlatmak gerekirse Şangay'ın 5 kurucu ülkesi başta Rusya ve Çin olmak üzere Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan'dı. Daha sonra Belarus gibi, İran gibi, Hindistan, Pakistan gibi ülkelerin katılımıyla ona yakın üyesi oldu. Türkiye'nin daha farklı bir konumunda olduğunu söyleyebilirim. Tabii özellikle Türkiye bağlamında Karadeniz bölgesi konuşulacak konulardan bir tanesi. Çünkü Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ve gerilimin artmasıyla beraber Karadeniz bölgesi daha hassas bir konuma geldi. Ve burada hatta vurulan bazı gemiler oldu, Türk gemileri de oldu. Muhtemelen Karadeniz güvenliği konusu ele alınacaktır. Ve aynı zamanda tahıl konusu. Çünkü daha önce tahıl anlaşması yapıldığı zaman Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye arabulucu olmuştu ve katkı sağlamıştı. Muhtemelen tahıl konusu tekrar gündeme gelecektir. Çünkü Karadeniz'deki kızışan savaştan dolayı bu bölgeden iki tarafta tahıl üretimi, tahıl ihracatı daha doğrusu yapamıyor. Bu da dünya ekonomisini etkileyen noktalardan bir tanesi. Tabii farklı konular da var. Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk konusu, Türkiye tekrar bunu gündeme getirecektir. Çünkü Türkiye'nin pozisyonu bu savaşın bir an önce bitmesi ve 2022'deki İstanbul görüşmelerinden beri defaatle Türkiye savaşın bitmesi yönünde çaba sarf ediyor ve İstanbul'da da bazı arabuluculuk faaliyetlerinde de bulunduğu esir takası gibi konularda da Türkiye'nin bu sürece katkısı oldu. Tabii başka konular da var. Bu konulardan bir tanesi de İran meselesi. Çünkü İran konusunda da Rusya'nın bir bakıma İran'la müttefik ilişkisi olduğunu söyleyebilirim ve İran konusunda da görüşmeler olacaktır. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim, önemli bir zirve gerçekleşiyor ve bu zirve bir bakıma Rusya ve Çin açısından dünyanın çok kutupluluğuna şiarını paylaştığı bir zirve. Türkiye'nin de bu zirvede yer alması önemli çünkü Şangay İşbirliği Örgütü son yıllarda daha fazla ön plana çıkmaya başladı ve dünya politikasında daha fazla görünür olmaya başladı.
0: Dünyanın en feci afetlerinden birini, buz çığını yaşayan Nepal'de can kaybı 600'e yaklaştı. Üstelik 2000 kişiden de haber alınamıyor. Bugün bölgeyi yeniden alarma geçiren bir başka doğa olayı daha oldu. Ama neyse ki bu kez önlem alınabilmişti.
4: Nepal'deki felaketten sonra ikinci sel riski paniğe yol açtı. Heyelan ve sel sırasında molozların önünü kesmesiyle oluşan su birikintisi patladı. Çinli ve Nepalli yetkililere göre buzul çığı nedeniyle Himalayalardan kopan kaya parçaları bir noktada birikti. Bu sayede büyük bir yapay göl meydana geldi. Suyun 3 milyon metreküp hacme ulaştığı belirtildi. Moloz birikintileri 1200 olimpik havuza eş değer olduğu açıklanan suyun basıncına dayanamayıp patladı. Ancak korkulan olmadı. Çinli ve Nepalli yetkililer sel felaketinden sonra gölü takibe aldı. Bölge halkının yüksek bölgelere sığınmaları için uyarı yaptı. Arama kurtarma çalışmalarına biriken su taşmadan hemen önce ara verildi. Böylece can kaybının önüne geçildi. Kurtarma çalışmaları tehlike geçtikten sonra devam etti. Nepal ordusu hidroelektrik santrali projesine ait tünelde mahsur kalanların yerini tespit etti. Hayatta kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Uzmanlara göre felakete sebep olan yaklaşık 600 metre genişliğinde bir buz kütlesiydi. Bir buzuldan kopan büyük kütle binlerce metre aşağıdaki vadiye sürüklendi. Buz kütlesi devasa su ve moloz dalgasının oluşmasına sebep oldu. Evler, altyapı tesisleri, köprüler, yollar suya kapılarak yok oldu. Amerikan The New York Times gazetesi ise olayı buz çığı olarak tanımladı. Bilim insanları iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının buzulun çöküşünü hızlandırmış olabileceğini belirtiyor.
0: Bu haftaya terörsüz Türkiye süreciyle ilgili oluşturulan kurulun ilk toplantısıyla başlamıştık ve bugün o toplantıda oluşturulan alt kurullarla ilgili DEM Parti'den bir değerlendirme geldi.
5: Çerçeve yasa kapsamında biliyorsunuz sürecin işleyişinden sorumlu olacak bir takip ve değerlendirme kurulu oluşturuldu. Bu takip ve değerlendirme kurulu da ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirdi. Bu ilk toplantısını gerçekleştirerek çalışmalara başlamasını MYK'mız oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Zaman kaybetmeden hızla toplanmış olmaları ve çalışmaları bir şekilde koordine edebilmek için kurulların oluşturulması. Bu kurulların içinden geçtiğimiz tarihi sürecin ritmine uygun, kapsayıcı ve eş güdümlü bir şekilde çalışması bizim en büyük beklentilerimizden biri. Yalnızca bürokratik bir alana sıkışmış bir koordinasyondan değil, toplumsallaşan bir süreçten ve toplumun farklı kesimlerini de bu kurulların içerisine dahil edebilecek mekanizmaların etkin bir biçimde devreye konulması iyi olur.
0: Tutuklanmasından sonra Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Mutlu ve 77 şüpheli hakkında iddianame mahkemeye gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamede Hasan Mutlu çıkar amaçlı suç örgütü tanımlaması yaptı.
4: Hasan Mutlu çıkar amaçlı suç örgütü tanımlaması yapıldı. 78 şüpheli, 20 müşteki, 11 mağdur ve 3 müşteki şüpheli yer aldı. Şüphelilere rüşvet, zimmet, irtikap, ihale, fesat karıştırma, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama, resmi belgede sahtecilik, imar kirliliğine sebep olma gibi suçlamalar yöneltildi. Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında iddianame hazırlandı, mahkemeye gönderildi.
6: Halkımızın iradesini...
4: Tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, rüşvet, irtikap gibi suçlamalar yer aldı. Bayrampaşa Belediyesi suçtan zarar gören kurum olarak gösterildi. Hazırlanan 525 sayfalık iddianamede savcılık 37 farklı suç eylemine dikkat çekti. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli tutuklu bulunuyor.
0: Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış tutuklandı. Suçlama müstehcenlik. Akışsa dans figürlerinin kendisinin yönetiminde gerçekleşmediğini söyledi ve suçlamaları reddetti.
4: Tolga Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltilmişti. Tutuklamaya sevk yazısında Akış'ın çeşitli tarihlerde grubun konserlerini organize ettiği ve manifestin faaliyetlerinden sorumlu olduğu belirtildi. Grubun faaliyetleriyle ilgili yapılan bazı paylaşımların geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların herhangi bir filtreleme mekanizması olmaksızın bu içeriklere erişebildiği anlatıldı. Akış'ın savcılık ifadesinin ayrıntıları da ortaya çıktı. Tolga Akış, grubun dans figürlerinin kendisinin yönetiminde gerçekleşmediğini söyledi. Sorumluluğum yok dedi. Manifest grubuyla iş ilişkisindeki menajerlik gelir paylaşım oranlarına ilişkin de konuşan Akış, gelirin %60'lık kısmının manifest kızlarına eşit miktarda dağıtıldığını, %40'lık kısmının ise şirketin manifest projesi giderlerine ayrıldığını iddia etti. Ayrıca Akış, grup üyelerinin kendisiyle tatil yapma zorunluluğu olduğu ve hasta olduklarında sahneye baskıyla çıktıkları ve grup üyelerinin başka insanlarla görüşmelerinin yasaklandığı iddiasını da yalanladı. 6 Eylül 2025 tarihinde Küçük Çiftlik Park'taki Artı 18 konserinin ardından manifest üyeleriyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Bu dosyada kendisinin şüpheliler arasında olmadığını işaret etti. Akış, oradaki dans figürlerini kendisinin belirlemediğini ileri sürdü.
0: Okullar 14 Eylül'de açılacak ama mini mini birler haftaya pazartesi günü uyum eğitimi için okula gitmeye başlayacaklar. Bakanlık da küçükler yalnız kalmasın diye memur velilerin o ilk hafta için günde 3 saat idari izin kullanmalarına karar verdi.
4: Okullar 14 Eylül pazartesi günü açılacak. Okul öncesi, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilerse 7-11 Eylül'de uyum haftası için okullarda olacak. Velilerin de çocuklarıyla uyum eğitimine katılması için önemli bir karar alındı. Uyum haftası boyunca memur velilere günde 3 saat idari izin verilecek. Aile ve nüfus 10 yılı çerçevesinde hayata geçirilen uygulamayla öğrencilerin okul uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirmek hedefleniyor. Bu kapsamda kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği karara ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderdi. Buna göre kamuda çalışan ebeveynlerden biri talep etmesi halinde öğrencinin eğitim kurumunun ders saatine uygun olarak idari izin alabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin uygulamayı sosyal medya hesabından değerlendirdi. Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda en güçlü yol arkadaşımız ailelerimiz diyen Tekin, ailemle okul yolu programıyla okul aile işbirliğimizi yıl boyunca güçlendirmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı.
0: Bakanlık okullarda geçen yıl başlattığı tek tip kıyafet uygulaması ile ilgili de bir karar aldı bu yıl. Buna göre okullar, okul yönetimleri forma görsellerini internet sitelerine koymak zorundalar. Formaların nasıl olması gerektiği de tarif edildi.
4: Okullarda serbest kıyafet uygulamasının kaldırılmasıyla başlayan forma zorunluluğu bu eğitim öğretim yılında da sürecek. Okullar yeni başlayacak öğrenciler için belirlenen forma görsellerini okulun resmi internet sitesinde paylaşmak zorunda. Tişörtler, pop ve bisiklet yaka, kazak ve süveterlerde bisiklet yaka ve V yakalı olabilecek. Pantolonların uzun ve rahat kesimli, eteklerin ise dizin altında olması zorunlu. Kıyafetlerde pamuk, yün ve keten gibi sağlıklı kumaşlar kullanılacak. Veliler belirlenen görsele göre alışverişini istediği her mağazadan yapabilir. Okulların velileri belirli mağazalara yönlendirmesi yasak. Kıyafetlerde yalnızca tek bir üreticide bulunabilecek özel baskı, desen ve kısıntı ayrıntıların yer alması da yasaklandı. Okullar tarafından belirlenen ve temin edilen armalar da formalara dikilecek. Yönetmeliğe göre ara sınıftaki öğrenciler eski formalarıyla devam edecek. Okul yeni formaya geçme kararı alsa bile ara sınıftaki öğrenciler en fazla 4 yıl süren kademe hayatları boyunca aynı formayı giyebilecek. Okulların tören, kutlama, belirli gün ve haftalarla ders içi ve ders dışı etkinlikleri için özel kıyafetler aldırması da yasaklanmıştı.
0: Aylardır devam eden Amerika-İran gerginliği Amerikan donanmasını mali açıdan zorlamış durumda. O kadar ki Washington yönetimi donanma masraflarını karşılamak için çeşitli kaynaklardan para aktarmak zorunda kaldı. Ve Kongre'den de ek bütçe talep edildi.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran Savaşı orduyu mali açıdan zora soktu. Haber İngiliz The Guardian gazetesine yer aldı. Gazetenin ulaştığı belgelere göre ABD donanması çatışmanın masraflarını karşılamak için personel maaşları ve diğer kaynaklardan para aktarmak zorunda kaldı. Washington için çıkmaza giren İran Savaşı ABD'nin mühimmat stoklarını da eritti. Savaşta İran'ın bölgedeki ABD üslerine düzenlediği misilleme saldırıları geniş çapta hasara neden oldu. Bu da bütçe üzerindeki baskıyı artırdı. Pentagon'un masrafları karşılamak için para aktarması personel maaş ödemelerinde de açıklara neden oldu. Beyaz Saray Kongre'den ek bütçe talep etti. Ancak savaşın kamuoyu nezdinde düşük destek görmesi bunu da güç hale getirdi. Ordunun krizin gelmekte olduğunu bildiği belirtildi. Mayıs'ta Donanma Harekatları Komutanı Amiral Daryl Codley, Kongre'yi mali sıkıntının Temmuz'da hissedileceği konusunda uyardı. 2026 mali yılı bütçesi destansı öfke operasyonunu hesaba katacak şekilde hazırlanmadı dedi. Savunma Bakanı Pete Hegseth de Kongre'den acil finansman talep etti. Kritik açıklarla karşı karşıya olduklarını aktardı. Eski bir donanma subayı Harlan Ullman, Afganistan ve Irak'ta ek bütçe için Kongre onayının kolay bir şekilde alındığını hatırlattı. Çünkü bu askeri harekatların onayı Kongre'den gelmişti. Ancak İran için aynı durum söz konusu değil. Ullman'a göre Kongre'nin yetkilendirmediği bir çatışmanın parasını ödeme zorunluluğu bulunmuyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir sosyal medya paylaşımıyla yine gündemimizde. Kendisi sosyal medyada Amerika Birleşik Devletleri'nin gelmiş geçmiş başkanlarını bazı kategorilere ayırdı. Enteresan bir paylaşım. Belli ki çok konuşulacak. O halde gelin biz şimdiden konuşalım. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söze bir bağlanalım. Bu kategorileri anlatır mısın Begüm? Ne diyor Trump? Nasıl bir ayrıma gitmiş başkanlar arasında? Kendisini en üste koyduğunu gördük ama.
7: Seda, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya paylaşımında Amerikan siyasi tarihindeki başkanları kendi bakış açısından göre sınıflandırdı. Çeşitli kategorilere ayırarak büyük başkanlar, büyüğe yakın, ortalama, ortalama altı ve başarısız başkanlar şeklinde kategoriler var. Kendisini konumlandığı yer konusundaysa bir sürpriz yok denilebilir. En büyük başkan, en iyi başkan olarak en tepede yer alıyor şu listede ABD Başkanı Donald Trump kendisine göre. Büyük başkanlar kategorisinde ise George Washington, Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt ve Thomas Jefferson gibi eski başkanlar yer alıyor. Ortalama başkanlar kategorisinde Bill Clinton yer alıyor. O şekilde sınıflandırmış Trump Bill Clinton'ı. Başarısız başkanlar kategorisinde ise Joe Biden, Barack Obama ve Jimmy Carter yer alıyor. Özellikle Jimmy Carter'ın ismini İran Savaşı başladığından bu yana çok sıklıkla zikretmişti Trump. Tahran'da Amerikan Büyükelçiliği'nde rehin alınanların kurtarılma operasyonunun başarısız olmasına atıfta bulunarak Jimmy Carter olmak istemiyorum ifadesini kullanmıştı süreç içerisinde. Listede yer alanlar kadar yer almayanlar da dikkat çekti. Hem demokrat hem cumhuriyetçi eski başkanlardan. Örneğin Harry Truman, John F. Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan ve baba oğul Bush'ların ismi listede yer almadı. Ama bir gün önceki paylaşımında Donald Trump'ın eski başkan Bush'un nasıl değerlendirdiğini aşağı yukarı anlamak mümkün. Çünkü 2001-2021 görev başarıyla tamamlanmadı ifadesiyle bir paylaşımda bulunmuştu. Yani 2026 Hamaney'in resmiyle birlikte görev başarıyla tamamlandığı ifadesini kullanmıştı Trump. Yani İran Savaşı'nı kendi açısından bir başarı olarak gördüğünün sinyalini vermiş. 11 Eylül sonrası Afganistan Savaşı ve o süreci ise başarısızlık olarak gördüğünün zaten sinyalini vermişti. Trump bu paylaşımı bir yandan da aslında kendisinin Reagan Eski cumhuriyetçi başkanlardan Reagan'a kıyasla cumhuriyetçilerin kendisine daha fazla hayranlık duyduğunu gösteren bir anket verisiyle birlikte paylaşmıştı. Ama yaz verilerine baktığımızda aslında anketlerdeki performans bakımından biraz zor bir yazı geride bıraktı aslında Donald Trump. Reuters Ipsos'un anketine bakıldığında %33 Trump'a onay oranı. Bunda elbette ekonomideki olumsuz tablonun etkisi var. İran savaşına yeterince destek verilmemesinin etkisi var ki ekonomi konusu Trump'ın hem ilk döneminde hem de ikinci döneminde aslında güçlü olduğu yanlardan bir tanesiydi. Son anketlere bakıldığında özellikle Kasım ayında tabii kongre seçimleri, ara seçimler yaklaşıyor. Şu demokratların temsilciler meclisinde kontrolü ele alacağını işaret ediyor son anketler. %62'lik bir ihtimalle cumhuriyetçiler senatoda çoğunluğu muhafaza edebilirler ama orada da biraz zemin kaygan. Dolayısıyla tam da bu seçim öncesi, bu anketler öncesinde böyle bir paylaşım gelmiş oldu Donald Trump'tan. Trump'sa bu anketleri cumhuriyetçilerin moralini bozmaya yönelik anketler diyor. Gerçek anketlerde veriler çok güzel. İran dahil herkese karşı kazanıyoruz diyor Donald Trump. Seda.
8: Peki, Begüm Dönmez Ersöz'le konuştuk Trump'ın enteresan paylaşımına ilişkin notları. Dünyanın konuştuğu bir başka haber, aslında dünya basını CIA'in direktörünün John Ratcliffe'in Moskova'ya neden gittiğini araştırıyor. Bunun peşinde bir iddiaya göre CIA direktörü Rusya'yı Ukrayna Savaşı hakkında uyarmak için Moskova'ya gitti.
4: Savaşta işler aleyhinize döndü. Askeri ve ekonomik açıdan durum kötüleşmeden Ukraynalılarla anlaşma yapın. Bu mesajın Ruslara Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın direktörü John Ratcliffe tarafından iletildiği söyleniyor. New York Times gazetesi Ratcliffe'in uyarıyı Moskova ziyareti sırasında Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Alexander Bortnikov'a iletti. Ancak CIA direktörü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu uyarıyı dikkate almaması halinde olası sonuçlarının ne olacağı konusunda herhangi bir tehditte bulunmadı. New York Times'a göre CIA analistleri uzun bir süredir danışmanlarının Putin'i savaşın gidişatı konusunda doğru bilgilendirmediğinden şüpheleniyor. Amerikalıların Ruslarla Başkan Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner aracılığıyla da temas kurdukları biliniyor. Ancak eski bir ajan olduğu için Rus lider Putin'in CIA üzerinden giden mesajları daha çok dikkate alacağına inanılıyor. New York Times'a göre Trump ve üst düzey danışmanları geçen yıl Rusya'nın kalabalık nüfusu ve nükleer silahları nedeniyle Ukrayna'yı yeneceği görüşündeydi. Ancak bu yıl Ruslar ağır kayıplar verdi ve cephedeki ilerleyişleri durdu. Ukrayna'nın drone teknolojisi sayesinde Rusları savaşta durdurabildiğine dikkat çekiliyor. CIA direktörü Moskova'daki temaslarında Ruslara Ukraynalılarla ciddi görüşmelere başlamalarının vaktinin geldiğini söyledi. Donbas'ta Rus ilerleyişinin durmasıyla Avrupalı diplomatların bu kış aylarında Moskova ve Kiev arasında barış sağlanması fırsatının doğacağından umutlu oldukları belirtiliyor. Washington Post'ta Putin'in İran savaşı nedeniyle ABD'nin zayıfladığı görüşünde olduğunu yazdı. ABD'nin mühimmat sıkıntısına düştüğüne dikkat çekiliyor. Washington Post'a göre CIA direktörü Rusları ABD'nin zayıf düştüğü kanısına kapılmamaları konusunda da uyardı. Rus yetkililere Ukrayna savaşının tırmandırılmasının Trump'ı Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'ye yakınlaştıracağı uyarısı da yapıldı.
8: Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir orman yangını çıktı. Aleviler şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa süre içinde de büyüdü. NTV'den Merih Ak bölge temsilcimiz anlatacak şimdi. Fethiye'deki orman yangınına ilişkin bilgiler neler Merih?
9: Fethiye, Seda, havanın kararmasıyla birlikte özellikle baktığımızda Fethiye ve Köyceğiz'de peşi sıra iki orman yangını çıktı. Onu söyleyerek başlayalım. İlk yangın 19.35'te Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı. Karagelik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda sürdü ki burası Fethiye'nin hemen giriş noktası. Yani yerleşim yerlerine çok yakın. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılmaya başladı alevler. Çıkış nedeni belli değil ki öncelikli olarak orman karadan ekipler yine Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler müdahale etti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı farklı ekipler de bölgeye takviye amacıyla gönderilmeye başladı. Çünkü bölgedeki gerçekten kuvvetli rüzgar yangının hızlı bir şekilde ilerlemesine neden oldu. Ancak bu robo'ya takviye gelen ekipler saat 20 sıralarında Köyceğiz'de bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu çıkan yangına takıldı ki o yangın nedeniyle o da çıkan yangın öncelikle otluk alana ardından da ormanlık alana sıçradı. Yol kapatıldı ve şu an için baktığımızda o bölgede yani Köyceğiz, Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Dövüşbelen bölgesinde şu an trafik kapatılmış durumda. Bu yüzden daha aşağıda Akdeniz tarafından ekiplerin takviye amacıyla bölgeye gönderildiğini belirtelim. Tabii ihbarla birlikte yoğun bir şekilde yangına müdahale var. Ancak havadan müdahale yok. Havanın kararması nedeniyle havadan şu an için bir müdahale yok. Hem Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hem de baktığımızda yine Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba içerisinde çevredeki belediyelerden ve özel şirketlerin çok sayıda su tankeri de bölgeye su taşıyor. Tabii yerleşim yerine yakın olduğu için ki huzurevinin hemen üst bölgesinde bu yangın. Bu nedenle huzurevini tehdit etmeye başladı ve çevresindeki evleri. Bunun üzerine jandarma ekipleri Fethiye Kaymakamlığı'nın talimatıyla bu bölgeyi boşaltmaya başladı ki hızlı bir boşaltma yapılıyor şu an. Çünkü az önce söylediğim gibi gerçekten çok süratli bir yayılmanın olduğunu belirtmemizde yarar var. Ve karadan yoğun bir şekilde ekiplerin yangının önünü kesmeye çalıştığını belirtelim. Şu an için baktığımızda hem itfaiye ve hem orman ekipleri kontrol altına almak için yoğun bir mücadeleye girişmiş durumda. Bir diğer yangın az önce söylediğim gibi Köyceğiz Muğla Karayolu'nun Dövüşbelen bölgesinde çıkmıştı. Polis noktasına oldukça yakın bir noktada başladı. Yangın kontrol noktasına, polis kontrol noktasına bir tankerin patlaması sonucu yangın çıktı. Ve yangın çok kısa bir sürede öncelikli olarak otluk ardından da ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin bir bölümünde oradaki yangına müdahale ettiğini belirtelim. Tabii bölgedeki hava koşullarının olumsuz olması ki bütün Ege bölgesindeki valilikler peşi sıra uyarılar yapmıştı. En kritik 3 güne girildiği belirtilmişti yangın nedeniyle. İşte o ilk günü bu yangın çıktı ve akşam saatlerinde çıkması nedeniyle şu an için havadan bir müdahalenin olmadığını belirtelim. Karadan ekipler her iki yangında kontrol altına almak için yoğun mücadele içerisine giriştiler. Şunu da vurgulamakta yarar var. Karagedik Mahallesi'deki yangın nedeniyle boşaltılan yerler var. Başta huzur evi olmak üzere çevredeki çok sayıda evin de boşaltıldığını vurgulamakta yarar var. Ekipler şu an için o bölgede geniş güvenlik önlemi almış durumda Seda.
8: Fethiye'deki yangını takip ediyoruz. Norveç kralı öldü. 35 yıl tahtta kalmıştı. Yerine oğlu Haakon çıktı.
4: Halkla yakın ilişkiler kurdu. Kraliyetin daha modern bir yapıya kavuşmasında rol oynadı. Norveç'te 35 yıl boyunca tahta oturan Kral 5. Harald 89 yaşında hayatını kaybetti. 5. Harald son yıllarda sağlık sorunları nedeniyle birçok kez hastanede tedavi görmüştü. 2024'te Malezya'daki tatili sırasında kaptığı enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 5. Harald aynı yıl Kral geçen haftada karındaki bakteriyel enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Norveç Kraliyet Sarayı kralın ciddi sağlık problemleri sonrası Oslo'da hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölümünün ardından sarayın çatısındaki kraliyet bayrağı yarıya indirildi. Yüzlerce kişi çiçek bırakmak için Oslo'daki sarayın önünde toplandı. Hükümet cenaze törenini sonrasına kadar ülke genelinde yas ilan etti. Dünyadan Norveç'e taziye mesajı yağdı. Harald 14. yüzyıldan beri Norveç'te doğan ilk kraldı. 1991'de babasının ölümünün ardından tahta geçti. Kral Harald monarşiyi modernize etmiş, gelenekleri kırarak soylu olmayan bir kadınla evlenmişti. Aynı zamanda başarılı bir yelkenciydi. 5. Harald Norveç'i olimpiyat oyunlarında 3 kez temsil etti. Kralın ölümünün ardından 53 yaşındaki oğlu 8. Hakon adıyla Norveç'in yeni kralı olarak tahta geçti. Yeni kral olağanüstü kurul toplantısında bakanlarla bir araya geldi. Cinsel suçlardan hüküm giyen ve hapishanede ölen ABD'li Jeffrey Epstein'le bağlantısı ortaya çıkan Veliaht Prenses Mette Marit ise Norveç'in yeni kraliçesi oldu.
8: Sokağa saksı fırlatıp yoldan geçen kişinin ölümüne neden olan biri kasten öldürmek suçundan tutuklandı. Olay İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da yaşanmıştı. Aile arasındaki tartışmada öfkeyle camdan atılan saksı aslında saksı işlevi gören içi toprakla doldurulmuş peynir tenekesi tesadüfen oradan geçen kişiye denk gelmişti.
4: Tartıştığı kayınpederine 3. kattaki evinden saksılar fırlattı. Attığı saksılardan biri olayla hiçbir ilgisi olmayan ve o anda yoldan geçen Yaşar Yurtdere'ye isabet etti. 66 yaşındaki pazarcı hayatını kaybetti.
10: Kayınpederin yaşında bir sorun varmış. Yani babamla hiçbir ilgisi alakası yok.
4: Olay 12 Temmuz günü İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşandı. İddiaya göre İsmail Turna ile kayınpederi arasında husumet vardı. Turna evinin önüne gelen kayınpederiyle tartışıp binanın 3. katından aşağı saksılar atmaya başladı.
11: Aile içerisinde yaşanan kavga sırasında binanın 3. katından atılan içi toprak dolu peynir tenekesi konuyla ilgisi bulunmayan Yaşar Yurtdere'nin başına isabet etti. Yaşar Yurtdere'nin omuriliğinde ve omuz kemiklerinde kırıklar oluştu. Yurtdere hastanede süren 15 günlük tedavisinin ardından taburcu olduktan sadece 2 gün sonra hayatını kaybetti.
10: Benim babamla burada ağaçların şu kenarında duruyordu. Yani geçiyordu diyelim. Vatandaş şu gördüğünüz çatıdan peynir tenekesinin içine koymuş olduğu saksıları tek tek fırlattı. Millet aşağıdan bağırıyordu atmayın atmayın atmayın atmayın diye. 1, 2, 3, 4, 5. Beşincisi babama geldi. 6-7 tane at babam düştükten sonra atmaya da devam etti.
4: Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki Yaşar Yurtdere'nin bilinci kapalıydı. Birçok kemiğinde kırık vardı.
10: Felç oldu, elini kolunu oynatamadı damar tıkanıklığından dolayı. 12 gün kadar bir hastanede yattı. Ameliyat olduktan sonra birkaç gün sonra zaten vefat etti.
4: Yaşar Yurtdere'nin ölümünün ardından İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli İsmail Turna'yı gözaltına aldı.
10: Yaptığı şeyin cezasını çekmesini istiyorum. Sonuçta bir hayat aldı, bir can aldı.
12: Hain bu eylemi gerçekleştirirken bilerek, isteyerek ve sonuçları öngörerek söz konusu eylemini gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla suç kasten insan öldürme suçudur.
4: Zanlı İsmail Turna kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
8: Şimdi sırada tacize uğrayıp da borçlu çıkan bir kadının başına gelenler var. Bundan 15 yıl önce bir market çalışanının cinsel saldırısına maruz kalan genç kadın hapis cezasına mahkum edilen saldırgana ve işverenine tazminat davası açtı ve kazandı. Buraya kadar her şey normal. Tuhaflık bundan sonra başlıyor. İş yeri tazminatı ödedi. Ödedi ama saldırgana düşen kısmını da mağdur kadından geri istedi. Kadın vermedi. İş yeri de kadına icra başlattı.
4: 15 yıl önce saldırıya uğradı. Hapis cezasına çarptırılan saldırgan ve işverene tazminat davası açtı, kazandı. Tazminatın tamamını ödeyen işveren çalışanın payına düşen parayı ise geri istedi. Taciz mağduru kadına icra takibi başlattı. İstanbul Şişli'de 15 yıl önce alışveriş poşetlerini taşıma bahanesiyle evine giren market çalışanı genç kadına cinsel saldırıda bulundu. Saldırgan kadını hem darp etti hem de evdeki parasını çaldı. Şüpheli cinsel saldırıya ve öldürmeye teşebbüsle hırsızlık suçlarından 29 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Genç kadın saldırganla işverene tazminat davası açtı. 643 bin lira tazminat kazandı. Cinsel saldırı mağduru kadın saldırganın ödeme gücü bulunmadığını belirterek zararın tamamından işverenin sorumlu olduğunu söyledi. Mahkeme kararıyla işveren tüm tazminatı genç kadına ödedi. Milliyet'ten Neslihan Keskin'in haberine göre işveren şirket ödediği tazminatın saldırgan çalışana düşen bölümünü mağdur kadından geri istedi. Kadından parayı alamayınca icra takibi başlattı ve maaşını haciz koydurdu.
13: İşverenin burada bir rücu hakkı varsa bu doğrudan faile yönelik olmalıdır. Esasında burada mağdurdan tekrardan bunun tahsil edilmek istenmesi mağduru ikinci kez mağdur etmektir. Bizim hukuk sistemimizdeki muhatap mağdur değil, sorumluluğu bulunan kişidir.
4: Şimdi genç kadın için yeni bir hukuk mücadelesi başladı.
8: Sahipsiz köpeklerin saldırısıyla yaralanan gence 50 bin lira manevi tazminat ödenecek. Tazminatı kim ödeyecek derseniz idare. Yani olayın geçtiği yerden sorumlu Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi. Çünkü olay Çankaya ilçesi Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde 2023 yılında meydana gelmişti. Bacağından yaralanan Ahmet Furkan Tanrısever'in ailesi hizmet kusuru olduğu gerekçesiyle valiliğe, Büyükşehir Belediyesi'ne ve Çankaya Belediyesi'ne maddi manevi tazminat davası açmıştı. Mahkeme idareyi kusurlu buldu. 50 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Valilik ve belediyeler istinaf mahkemesine gitti, itiraz da ettiler ama itirazları kabul edilmedi. İlaç hırsızlığı haberi Adana'dan. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcılı Hastanesi'nin depo görevlisi yıllık izne çıktı. Onun yerine bakan kişi binlerce ilacın depoda eksik olduğunu fark etti. Sonra o görevli izne çıkan gözaltına alındı ve borçları nedeniyle milyonlarca liralık ilacı sattığını itiraf etti.
4: Adana'da hastane deposundan 19 bin ilaç çalındı. İlaçların piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu belirlendi. Çukurova Üniversitesi Balcılı Hastanesi'nde radyoloji bölümü depo sorumlusu S.C. yıllık izne çıktı. Yerine bakan görevli yaptığı sayımda binlerce ilacın eksik olduğunu fark etti. Durum hastane yönetimine bildirildi. C.S.'ye ulaşılamayınca polise haber verildi. Ekipler depo sorumlusunu gözaltına aldı. CS ifadesinde borçları nedeniyle tehdit edildiğini söyledi. Şüpheli yaklaşık 2 milyon liralık ilacı alıp sattığını itiraf etti. Diğer ilaçlardansa haberi olmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
8: Bilim insanları otizmi anlamaya bir adım daha yaklaştı. Oluşturdukları bir haritayla, büyük molekül haritasıyla bundan sonra hedef odaklı kişisel tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olabileceklerini düşünüyorlar.
4: Bilim insanları otizmin beyinde tam olarak nasıl geliştiğini ve tedavisinde nelerin etkili olabileceğini anlamaya bir adım daha yaklaşıyor. Araştırmacılar yapay zeka ve laboratuvarda büyütülen minyatür beyinlerden elde edilen verileri kullanarak otizmle ilişkili belirli genetik mutasyonların beyni nasıl yeniden yapılandırdığını ve bu duruma nasıl yol açtığını haritalandırdı. Science dergisinde yayınlanan bu moleküler haritanın otizme yönelik daha hedef odaklı tedavilerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği düşünülüyor. San Francisco, Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar genlerin ötesine geçerek proteinlerin birbiriyle nasıl iletişim kurduğuna odaklandı. Otizmle bağlantılı genetik mutasyonların beyindeki proteinler arasındaki etkileşimleri nasıl etkileyebileceğini sistemli bir şekilde araştırdı. Bu kapsamda otizmle bağlantılı 1800'den fazla protein etkileşimi tespit edildi. Bu etkileşimlerin %87'si bilim dünyası tarafından ilk kez keşfedildi. Haritanın oluşturulmasında bir yapay zeka sistemi de kullanıldı. Bu haritanın otizm üzerine şimdiye kadar yapılmış en büyük çalışma olduğu belirtiliyor. Haritanın özellikle 24 saat bakıma ihtiyaç duyan ve otizm spektrumunun %30'unu oluşturan 3. düzey otizmli bireyler için doğrudan bağlantılı olduğu da aktarılıyor. Otizmle ilişkili 250'den fazla gen bulunuyor ve her gen için ayrı bir ilaç geliştirmek imkansıza yakın. Otizmin genetik kökenlerine hedef alan bir tedavi bulmak, yüzlerce farklı kilit için tek bir anahtar aramaya benziyor. Çalışma sayesinde bilim insanlarının doğrudan genleri hedef alacak yüzlerce farklı ilaca ihtiyaç duymak yerine uzun vadede protein etkileşimlerini hedef alabilecek bir yol haritasına sahip olabileceği vurgulanıyor.
8: Bu
0: Mamografinin kadınlar için kanserin erken teşhisindeki önemini biliyoruz. Ama yapay zeka ile birleştirilen mamografinin artık yeni bir marifeti daha olacak. Ve bu da en az kanserde erken teşhis kadar önemli.
4: Meme kanseri taramasında kullanılan mamografi kadınlarda kalp ve damar hastalıklarını da teşhis edebilecek. Tel Aviv Üniversitesi'nin yürüttüğü yeni araştırma mamografi görüntülerinin gizli kalp risklerini yıllar öncesinden tespit edebildiğini ortaya koydu. Bilim insanları yaklaşık 30 bin kadının mamografi filmlerini yapay zeka ile inceledi. Araştırmacılar mamogramlarda görülen damar kireçlenmelerinin koroner arter hastalığı ile ilişkili olduğunu saptadı. Yani dokudaki sertleşmeler kalbe giden damarlardaki tıkanıklıkların ilk işareti sayılıyor. Yapay zekalı sistem sayesinde mevcut mamografi filmleri taranarak kadınların kalp hastalığı riski yıllar öncesinden haritalandırılabilecek. Sistem hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı ve inme riskini de %86'ya varan isabet oranıyla ortaya koyabiliyor. Uzmanlar bu yöntemin özellikle kadınlarda sessiz ilerleyen kalp krizlerinin önüne geçebilecek devrim niteliğinde bir erken tanı aracı olduğunu vurguluyor.
0: Ayasofya'daki restorasyonda son durumu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı. 4 etaptan 3'ünün tamamlandığını söyledi.
4: 3. Mehmet, 2. Selim, 3. Murat ve Şehzadeler Türbesi'nin restorasyonu tamamlandı. Türbe kubbelerinin kurşun örtüleri yenilendi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu Ayasofya'da sona yaklaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çalışmaları inceledi.
14: Minarenin deprem etkileri altındaki yapısal performansının arttırılması amacıyla paslanmaz çelik plakalar ve rot sistemleri uygulandı.
4: Bakan Ersoy, Ayasofya'nın kubbelerinde de güçlendirme çalışmalarının yapılacağını belirtti.
14: İç yüzeyi mozaik kaplama olduğu için kubbenin güçlendirme çalışmalarını dış yüzeyden gerçekleştireceğiz. Buralarda gerekli onarım ihtiyacı, gerekse kapsamlı güçlendirme uygulamaları sebebiyle tüm kurşun kaplamanın sökülmesi zorunluluğu doğmuştur.
4: Ersoy, Ayasofya'da ibadetle restorasyon çalışmalarının eş zamanlı sürdürüldüğünü de söyledi.
14: Restorasyon uygulamalarına başladığımız toplam 4 etaptan 3'ünü tamamlamış durumdayız.
4: Bakan Ersoy, Ayasofya'da kazı çalışmalarının da başlatıldığı ve belgeleme çalışması yapıldığını açıkladı.
0: Türk dizilerinin güncel durumunu ve geleceğinin konuşulduğu Türkiye markasının küresel anlatısı Türk dizileri programı İstanbul'da düzenlendi. İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda yapılan programda dizilerin başarıları ve yeni yol haritaları konuşuldu.
15: Bakın Kapadokya'da yol insanı değil, insan yolu takip eder. O yüzden
4: hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de tanınırlığı artırıyor. Türk dizileri 170'i aşkın ülkeye ihraç ediliyor ve 1 milyardan fazla izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'da düzenlenen Türkiye markasının küresel anlatısı Türk dizileri programında bu kapsamda yeni yol haritaları ele alındı.
16: Karşımızda Türkçenin uluslararası görünümünü arttıran, kültürümüzü dünyanın gündelik hayatının bir parçası haline getiren, destinasyonlarımızın birliğini güçlendiren ve Türkiye markasına değer katan çok güçlü bir kültürel etki alanı var.
17: Ömer Bey!
18: Siz ne yapacaksınız bu Ömer Bey?
17: Benim çok güzel bir projem var Antalya ile ilgili.
4: İletişim Başkanlığı'nın etkinliğinde Türk dizi sektörünün uluslararası arenada elde ettiği başarıları da değerlendirdi.
19: 2000'li yılların başındaki yaklaşık 10 milyon dolar seviyesinde bulunan dizi ihracatımız bugün 1 milyar doları aştı. Sektörümüzün geldiği nokta bu anlamda memnuniyet verici.
4: Organizasyonda sektör temsilcileri ve akademisyenlerin de katkı sağladığı panel yapıldı.
20: İki önemli rakibi var Türkiye'nin, Amerika ve İngiltere. Türk dizileri birçok coğrafyada bu iki büyük, çok güçlü film endüstrisi olan iki ülkeyi geçmiş durumda.
21: Türk dizileri Türk televizyonlarında olmasaydı bugün biz asla burada Türk dizilerini konuşuyor olmazdık. Türk medyasını bu konuda çok önemli ve çok kritik bir pozisyonda buluyorum.
4: Haziran 2025'te Antalya Gambit'te başlayan mini dizi iletişim projesi kapsamında 8 mini dizinin yayına alınmasıyla 9 milyar gösterim ve 5,5 milyar izlenmeye ulaşıldı.
8: Ana haber bültenimizi noktalayacağız. Filenin sultanlarından haberi de paylaşalım. Sultanlar Avrupa Şampiyonası A grubu 5. ve son maçında şu sıralarda Polonya ile karşı karşıya geliyor. İlk 4 maçını kazandı filenin sultanları. Güçlü rakibini de mağlup ederek grubu yenilgisiz olarak lider tamamlamak istiyorlar. 4. setteyiz şu anda. Türkiye setlerde 2-1 geride bu kez. 4. sette ise şu anda Türkiye 12-6 önde. Dileriz bu sette böyle bitecek önde olarak. Peki, ana haber bültenini burada noktalıyoruz bu haberle. 21 olduğunda yakın plan var. Buse Yıldırım karşınızda olacak. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.

dolar 48.24, euro 55.90, sterlin 65.36 seviyesinde. Euro dolar paritesi 1.15.79, sterlin dolar paritesi 1.35.29'u gösteriyor.

0: NTV Radyo.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Umran Oto Ekspertiz NTV Radyo.
6: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Kastildaroğlu Süt Ürünleri.
0: Reklam.
7: Müzik arası.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir

0: hava durumu.
1: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Serin hava İstanbul üzerinden ülkeye giriş yaptı. Gece saatlerinde İstanbul'da gök gürültüleriyle birlikte kısa süre ama şiddetli bir yağış etkili oldu. Bu akşam, gece ve cumartesi sabah saatlerinde de İstanbul'da yağmur etkili olacak. Aralıklarla göreceğiz. Zaman zaman kuvveti de artabilir. Evet, öğle saatlerinde yağış ara vermişti ama akşam saatlerinde yine var. Yarın akşamsa etkili bir yağış beklemiyor. Olursa çok hafif olur. Yani yarın akşam için planlarınız varsa yağışın çok zayıf olacağını, havanın genellikle parçalı bulutlu olacağının altını çizelim. Sıcaklık tabii İstanbul'da bugün özellikle kuzey hatta Sarıyer tarafında 22-23 dereceye kadar indi. İlçe ilçe 23 ile 25 derece aralığındaydı. Yağış İstanbul'dan sonra Kocaeli, Sakarya ve Batı Karadeniz'e ulaştı. Yarın birçok noktada yağış var. Karadeniz'de, Sivas'ta, Doğu Anadolu'da, Kayseri tarafında, Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, buralarda yağmurlar kuvvetli olacak. Olumsuzluk yaratabilir. O derece kuvvetli olacak. Yine Adana, Mersin, Hatay tarafında da yağmurlarımız gök gürültülü ve şiddetli. Tedbirli olmak gerekiyor. Kuzey Kıbrıs'ta çok şiddetli bir yağış ihtimali var. Serinlik Ege'ye de ulaştı. Özellikle İzmir, Bodrum hattında hem bu gece hem yarın gece, hatta pazar gecesi de serin bir hava olacak. Geçtiğimiz günlere göre bir 5-6 derece düşüş var akşam saatleri için sıcaklıkta ama pazartesiden itibaren yeniden daha sıcak günlere başlayacağız. Özellikle çarşambaya doğru sıcaklıklar 30-35'lere doğru yükseliş gösterecek.
0: Hava durumu. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.

0: Burası NTV Radyo. Saat 21. Yakın plan var.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Bugün yakın planda dış politika konuşacağız efendim. Önemli gelişmelerin yaşandığı bir haftayı yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Ve tüm yaşananlar Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü hadiseler hemen sınırımızın ötesinde yaşanıyor. Suriye'de YPG-SDG'nin fesi, İsrail'in bölgeye düzenlediği saldırılar, Türkiye ile Suriye üzerinden yaşanan gerilim gündemimizde olacak. Bir diğer sınır komşumuz İran'da bitmeyen savaş ve Hürmüz krizi. Son olarak deniz sınırımızın ötesinde Rusya-Ukrayna krizi. Tüm bu yaşananları, gündem maddelerini, gelişmeler ve analizler eşliğinde konuşacağız. Yakın planda bu hafta konuklarımız İran Araştırmaları Merkezi'nden Doçent Doktor Serhan Afacan ve DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman. Son olarak da hemen yanı başımda Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Yusuf Bahadır Keskin bulunuyor.

0: geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Şimdi bugün özellikle öncelikli olarak Suriye cephesiyle başlayacağız. Çünkü son bir hafta içinde yaşananlar hayli önemli. Şöyle kısa bir özet geçmek gerekirse önce Amerika Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Ardından YPG, SDG birkaç gün önce örgütü feshetti. Mazlum Abdi açıkladı bu fesih durumunu. Ve ardından da işte Suriye ordusuna entegre olmaları gündeme de geldi. Mazlum Abdi Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El-Sharani'nin aynı zamanda danışmanı oldu. Hemen size sormak istiyorum Sayın Afacan, bu gelişmeler bize ne anlatıyor?
2: Bu gelişmeler bize Suriye'de işlerin belirli ölçüde yolunda olduğunu anlatıyor. Öncelikle bunu söylemek lazım ki Suriye'nin herhalde sorunlarını saysak, içeriden ve dışarıdan kaynaklı sorunların uzun bir liste olabilir. Bir devletin başına gelebilecek potansiyel bütün sorunlarla hala karşı karşıya Suriye. Zaten iç savaş dönemini geçtik. 2024 aralığından itibaren başka bir gerçeklikle karşı karşıyayız ama iktidarı ele geçirdiğinizde muktedir olmuyorsunuz. Özellikle böyle savaş yorgunu, parçalanma tehlikesinin eşiğinde bulunan, hemen yanı başında İsrail gibi agresif, saldırgan bir devletle yaşamak durumunda olan, diğer tarafta Lübnan'da istikrarsızlıkla karşı karşıya olan ve tabii ki işte kuzeydoğusu ve çeşitli bölgelerinde ayrılıkçı bir takım unsurların var olduğu bir ülkede bütün bu sorunları iliklerine kadar yaşadı Suriye. Hatta hatırlıyorum yani 2024 aralığından itibaren, hadi diyelim 2025'ten itibaren Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara çok da eleştirilmişti. Yani kimileri tarafından bu süreçleri teenniyle, ihtiyatla ele almamakla eleştirilmişti. Hatırlayalım işte Laskiye ve genel anlamda Dürzilerin yaşadığı bölgelerde yaşananlar, özür dilerim, Nusayrilerin, Dürzilerin yaşadığı bölgeler, kimilerin tarafından da yeterince kararlı ve sert davranmamakla eleştirilmişti. Ama anlaşılan bir politikası varmış, bir yaklaşımı varmış. Bu yaklaşımın ben iki merhalesinin olduğunu düşünüyorum. Özetle söylemek gerekirse Bursa'nın, bu şu: öncelikle Suriye'yi uluslararası anlamda makbul, olabildiği ölçüde komşularıyla ve uluslararası taraflarla sorunlarını halletmiş bir ülkeye çevirmek, ki bu kendisinin elini güçlendirecekti. Türkiye çok büyük bir nefes borusu oldu. İlk noktadan itibaren Katar, Suudi Arabistan bölgede çok ciddi anlamda işini kolaylaştırdı ve sonraki aşamada özellikle Trump yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri bunu sağladığı ölçüde içeride de işi kolaylaştı. Çünkü Amerika ile Türkiye ile konuştuğunuzda SDG meselesini daha farklı ele alabiliyorsunuz. Diğer tarafta ekonominiz rahatlayabiliyor, özellikle Suudi Arabistan, Katar'ın etkisi. Dolayısıyla şu an itibariyle ben sorunların tamamen ortadan kalkmadığını ama daha yönetilebilir bir seviyeye geldiğini düşünüyorum Şara yönetimi açısından.
0: Peki, ilk değerlendirmeyi sizden de alalım. Hem tabii yaşananlar nasıl yankılandı sizde? Biraz da şu entegrasyon mevzusuna girebiliriz. SDG'ye, PG'nin entegrasyonu gerçekleşti ama bu nasıl oldu? Hangi kademede nasıl bir geçiş yaşandı?
1: Şimdi tabii SDG-YPG'nin entegrasyon süreci daha önce yapılmış olan bir anlaşmanın üzerine, ki bu anlaşma bir yıl kadar oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu süreç içerisinde birkaç kere bu anlaşmanın çok yürümeyeceğine dair fikirler de oluşmuştu aslında. Orada işte Halep'in kırsalında çatışmalar oldu, Fırat'ın doğusuna belli bir işte güç kümelenmesi oluştu vesaire. Ama sonunda geldiğimiz yerde o imzalanan anlaşma çerçevesinde bir yere geldi SDG'de. Şimdi burada tabii SDG'nin kendini lave etmiş olması YPG'den de önde şöyle bir fikir oluşturuyor bende. Bir kere bu bir diplomatik zafer başta. Çünkü burada Amerika'nın veya üçüncü ülkelerin arka çıktığı bir yapı vardı SDG. Biz hani hep onun üzerinde duruyoruz. SDG, YPG vesaire bunların ayrı olmadığı ama ayrı olduğuna dair çok büyük de bir fikir vardı. Bunun üzerine konuşuluyordu. Geldiğimiz yerde onun aslında çok da ayrı olmadığı kabul edilmiş oldu ve bu yapının dağılması aslında bir kere toprak bütünlüğü açısından artık en azından kuzeyde problemin bittiği anlamı taşıyor. Görüntü bu. Bunun da tabii Suriye için de faydaları var, çarpan etkisi var. Çünkü şimdi biz şunu biliyoruz. Yeniden bir devlet inşa etmeye çalışıyor Şara yönetimi. Doğal olarak burada her şey önemli. Yani ekonomi veya işte kamu idaresi, asayiş, her şey önemli. Her şeyi yeniden dizayn ediyor ve bunun içerisinde devamlı olarak ayağı bu teröre takılıyordu. Toprak bütünlüğünün sağlanmasıyla uğraşmaktan başka şeylere zaman ayıramıyordu. Biz bunu özellikle ekonomide çok gördük. Yani Suriye'nin ekonomisinin düzeltilmeye çalışıldığı, ki burada Katar gibi, Suudi Arabistan gibi faktörler var, buranın ekonomisine katkı sunan özellikle başat ülkeler de var. Onların bile bu terör yapısı burada durduğu sürece çok aktif olmadığını da görüyorduk. Şimdi bunların da önü açılmış oldu. Yani temelde bir siyasetin rahatlaması söz konusu aslında Suriye. Burada Mazlum Abdi'nin danışman olması, başkan danışmanı olması. Bunu da aslında ben şöyle yorumluyorum. Artık SDG yapısı altında her kim vardıysa hepsi için dert o işte... bir şeyler söyledi, o lavettiği söylenirken işte yeniden dil dedi, işte bazı örgütsel önceliklerden bahsetti, YPJ'den bahsetti ki orası ayrı bir konu hakikaten, sonuçta o kadın birliklerini orduya dahil edemeyeceğiniz için o entegrasyon sürecinde onun ayrı bir yeri vardı, o da çözülmüş, ondan bahsetti vesaire. Ama artık ben şunu görüyorum, artık devlet mekanizması içerisinde başkan danışmanı bir Mazlum Abdi'den bahsediyorsak, artık devletin dertlerini dert edinmeye başlamış olan bir Mazlum Abdi olması gerekiyor karşımızda. Yani Suriye'nin ekonomisi, Suriye'de çocukların eğitimi, kadınların durumu, genel olarak baktığınızda yaşanan sıkıntı, devlet mekanizmasının inşası vesaire, hepsinde artık bu yapının da o derdi dert edindiğini anlarız. Bu da yani hızlandıracağını ümit ediyorum çözüme giden yollarda.
0: Peki sizce de böyle olacak mıdır? Mesela şey, Mazlum Abdi'nin danışman sıfatıyla yönetimde yer alması, sonuçta Suriye tek tip bir milletten oluşan bir ülkede değil, yani birbirinden farklı mezheplerde, inanışlarda, kültürlerde pek çok bireyi barındırıyor. Mazlum Abdi'nin burada olması, dediği gibi belki de Sayın Sakman'ın hani bütün Suriye'nin derdini dert edinmek gibi bir şiarla ilerleyebilecek midir ve Suriye'nin iç politikası, dış politikası açısından ne ifade edecektir?
3: Tabii burada Suriye tarihine de baktığımızda Buse Hanım, o dengenin doğru gözetilmesi şart. Yani bir bağımsızlaştırma zihniyetiyle uzun yıllar orada olduğu gibi işte Kürt azınlığın yok sayıldığı, kimliğin verilmediği ciddi bir nüfusa, böyle bir yöntemin Suriye'de çok etkin şekilde sürdürülebilir olmadığını, oranın insanına aslında çok da bir hayır getirmediğini gördük ki günün sonunda Suriye'nin geldiği noktayı biz 12-13 sene en yakından hisseden ülke olduk Türkiye'de. Öbür tarafta da bu dengenin iyi gözetilmesi gerekiyor tabii ki. Yani bütün azınlıkların temsil haklarının verilmesi. Suriye'nin temel zenginliği budur. İşte Dürzisi, Nusayri'sine, Kürdünden belki öbür tarafta Çerkezine, Türkmenine birçok azınlığa ev sahipliği yapan bir toplumdan bahsediyoruz ve bunların tek bir çatı altında üniter bir formda bir arada tutabilmesi Suriye'nin yeniden istikrar kazanmasının aslında anahtarı. Bu sürecin en başından beri, yani Türkiye'nin temel söylemi de bu doğrultudaydı. Şara göreve geldiği ilk günden beri o da aslında bu çizgiden çok sapmadan ilerledi. Baktığımız zaman tabii burada azınlık statülerinin ön plana çıkarılması, bunun üzerinden bir politika kurgulanması temelde İsrail'in kullandığı bir araçtı. İlk önce işte YPG unsurları üzerinden bir harekete geçmeye çalıştı. Hatta bir dönem Amerika Birleşik Devletleri de dış politikasını buranın üzerine inşa etmişti. Özellikle Biden döneminde. Ama da bunun çok karşılığının olmadığını hem dışarıdaki aktörler hem de bizzat Suriye'nin kuzeyindeki o Kürt aktörler de çok net şekilde gördü. Bu süreç en başında belki Tolga Hocam'ın temas ettiği yerde bir sene önce de bu süreci başlatmış olabilirlerdi ki Suriye'nin belki bir senesi olabileceğinden daha yavaş ilerleyen bir yıl oldu 2026 geldiğimiz nokta. Bu teklif en başından kabul edilmiş olsaydı, Şeyh Maksud'daki o çatışma ortamına girilmemiş olsaydı bundan Suriye halkı fayda görerek çıkacaktı ama günün sonunda tabii gelinen nokta sevindirici. Sadece bu anlaşmanın daha önceki tecrübelerden hareketle söylüyorum, kağıt üzerinde kalmaması. Yani daha önceki anlaşmada da bu anlaşmanın uygulamaya geçmesi ağırdan alınmıştı yine SDG tarafından. Ama bu sefer muhtemelen çok daha hızlı ilerleyecek. Çünkü Şara da aynı şeyi söyledi. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan da aynı şeyi söyledi. Sahada nasıl ilerleyecek? Yani silahların bırakılmasından orada kurulacak yeni mekanizma nasıl işleyecek? Buna bakılması gerekiyor. Bu süreç başarıyla tamamlandığı senaryoda Suriye'nin bütün azınlıklarını temsil hakkının da bulunduğu senaryoda tabii Suriye'nin ayağa kalkması için aslında ideal bir ortam var. Evet, hemen yanı başında yıkıcı bir aktörün varlığından bahsediyoruz. Fakat o aktörün en önemli argümanı azınlıklar üzerinden inşa ettiği o retorik. Yeniden Dürziler üzerinden bu hareketi başlatmaya çalışıyorlar. Orada Hikmet El Hicri üzerinden bir organizasyon var yine. Ama tabii günün sonunda bu unsurların bir araya kalması Suriye'nin tıpkı eskideki gibi o Bilad-ı Şam'ın merkezi, o Levant bölgesine adını veren, oradaki ticaretin kalbi, siyasetin kalbi noktasına gelebilmesinin anahtarı tam olarak buradan geçiyor. Tabii bu da bu noktada üzerinde düşeni Şara yaptığını görüyoruz. Yani askeri kimliğini biliyorduk, komutan kimliğini biliyorduk. O konuda bir başarı sergilemişti İdlib'de. Günün sonunda siyasetçi olarak da bir diplomasi uygulayıcısı olarak da aynı şekilde ödevini iyi yaptığını görüyoruz ki bu peki, tek başına yapabileceği bir durum değil. Dışarıdaki aktörlerle de aynı etkileşimi doğru şekilde sürdürmesi gerekiyor.
0: Bir virgül koymamız gerekiyor çünkü bir canlı bağlantımız var. Yeni bir gelişme var değerli izleyenler. Topkapı'da, İstanbul Topkapı'da bir tramvay kazası meydana geldi. Konuyla ilgili ayrıntıları NTV ekibinden İlkay Dikici'den alacağız. İlkay, seni dinleyelim. Kazaya dair elimizde hangi bilgiler var?
4: Buse Yıldırım Zeytinburnu'nda T1 Kabataş Bağcılar seferini yapan tramvay hattında bir kaza meydana geldi. Pazartekeli Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı. Henüz çarpışmanın nedeni bilinmiyor. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Tabii çarpışmanın etkisiyle tramvayın içerisinde bulunan yolcular yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans, polis ekipleri sevk edildi. Bu ambulanslar da yaralara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptılar ve daha sonra da çevre hastanelere sevkleri gerçekleştiriyor. Şu dakikalarda da yine çevrede polis ekiplerinin bir koridor oluşturmuş, güvenlik koridoru oluşturmuş durumda. Aynı zamanda olayla ilgili incelemeler sürüyor. Zeytinburnu T1 Kabataş Bağcılar tramvay hattında meydana geldi bu kaza ve kazanın tam noktası da Pazartesi Topkapı durağı arasındaki yerde meydana geldi. İki tramvay çarpıştı. Bu çarpışmanın etkisiyle birlikte tramvayın içerisindeki yolcular o çarpmanın şiddetiyle yerlerinden kalktılar ve bazı kişilerin yaralandığı bilgisi elimizde mevcut. Henüz kaç yaralının olduğu bilgisi elimizde yok. Olay şu dakika itibariyle oldukça taze. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor. Tabii bölgede de bir trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. Bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Toparlayacak olursak T1 Kabataş Bağcılar aslında Pazartesi Topkapı durağı arasında iki tramvay çarpıştı. Yaralıların olduğu bilgisi var. Yaralılar da ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Bölgede çalışmalar devam ediyor bu yıldırım.
0: Evet, İlkay Dikici'den son bilgileri aldık. Gelişmeler oldukça kendisine bağlanmayı ve tabii siz izleyicilerimize aktarmayı sürdüreceğiz efendim. Yakın planda dış politika konuşmaya devam ediyoruz ama tabii bugün bir başka kaza daha vardı. Zeytinburnu'nda bir İETT otobüsü de bir bahçe duvarına çarptı. Bir kişi yaşamını yitirdi. İki kişi 17 yarı, ikisi ağır, 17 kişi yaralandı. Şimdi bir de yine çok yakın bir noktada Topkapı'da yine bu defa iki tramvay birbirine girmiş görünüyor. Yaralılar var, dediğimiz gibi ayrıntıları aktaracağız. Şimdi konularımıza dönecek olursak efendim, dış politikada özellikle son haftada Suriye'de yaşanan gelişmeleri konuşuyoruz. Ama tabii bunun Türkiye bağlamını da paylaşacağız. Size sormak istiyorum Serhan Afacan. Şimdi terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın meclisten geçmesi ve Suriye'de yaşananları da zamanlama açısından değerlendirdiğimiz zaman neler söylersiniz? Yani hani aradaki bağlantı bize ne anlatıyor?
2: Doğrudan bağlantılı. Hı hı. Bunu kesinlikle söylememiz lazım. Şimdi biliyorsunuz bu bizim ülkemizde terörsüz Türkiye süreci başladığından itibaren meclisteki çerçeve yasanın çıkışı ve tabii arada komisyonun çalışmaları kamuoyu nezdinde zaman zaman siyasi partiler arasında zaman zaman Kandil'in de buna dahil olduğu, İmran'ın da dahil olduğu, hatta zaman zaman Selahattin Demirtaş'ın da dahil olduğu bir sürü tartışmalar yaşandı. Çok doğaldı herhalde bunun aksini beklemek abesle iştikal olurdu. Çünkü çok girift bir konu. Tarafların çok net pozisyonları var. Bir sürü meselenin ele alınması gerekiyor, halledilmesi gerekiyor. Hatta hatırlayalım, komisyonun çalışmalarının çok uzadığına ilişkin eleştiriler de yapılmıştı.
0: Ve somut çıktılarının olmaması.
2: Evet, somut çıktısı yok falan, ne olacak gibi tartışmalar da yapılmıştı. Şimdi ortaya şu çıktı, o komisyon çalışmalarının yapıldığı süreç fevkalade de bereketli ve faydalı bir süreçmiş. Çünkü burada taraflar hem Türkiye içindeki pozisyonlarını istişare etmek, netleştirmek durumundaydı ki bu yapıldı. Trafik, yani Cumhurbaşkanı defaatle DEM heyetini kabul etti. DEM heyetinde İmralı'ya gitme izni verildi. Orada görüşmeler yapıldı vesaire. Bunların yapılması gerekiyordu elbette ve tabii ki kamuya açıklanan ya da açıklanmayan konunun farklı boyutlarıyla takip edilmesi gereken süreçler vardı. Ama bence sürecin demlenerek gitmesi tabiri caizse biraz da bölgesel gelişmeler diye gidiyordu. Çünkü biliyorsunuz ilk noktadan itibaren terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vurgusu yapıldı. Şimdi ben bu süreçte İran gibi, Irak gibi, belli ölçüde Suriye gibi doğrudan konunun içinde olan bütün bölgeler gitmesi fırsatı elde ettim. Irak'ta Erbil, Süleymani, İran'da yine farklı toplantılar. Şu çok net bir şekilde görülüyor. Irak'taki Kürt gruplar, yani oradaki bölgesel, Irak Kürdistan bölgesel yönetimi, Süleymaniye'de de elbette Erbil merkezi olmak üzere, Suriye'de de, İran'da da belli ölçüde, İran'ın durumu biraz daha farklı olmak üzere, bu çok tartışılıyordu zaten. Tartışılan temel olarak şuydu: buradan Türkiye Cumhuriyeti Devleti nereye gitmeye çalışıyor, nereye gitmek istiyor, yani buradan ne çıkacak? Aslında tartışma büyük oranda bunun etrafında şekillendi. Şimdi Türkiye ne dedi? Devlet dedi ki öncelikle bu terörü tamamen bırakacaksınız. Terör örgütü kendini feshedecek ve sadece PKK adı altında değil. SDG ve biliyorsunuz işte SDG'yi oluşturan unsurlar, bileşenler. Şimdi dolayısıyla zaten terörsüz Türkiye sürecini, terörsüz bölge süreci olmadan konuşsak bu sürecin tırnak içinde çok daha hızlı ilerlemesini bekleriz. Sizin egemenlik alanınız, sizin siyasal süreçleriniz, konuşursunuz. Kabul edilebilecek talepleri kabul edersiniz. Süreç ilerleyecekse ilerler, ilerlemeyecekse de daha önce ne yaşandıysa, yani sürecin tıkanması siyasal anlamda söylüyorum, ona benzer şeyler yaşanırdı. Ama burada kararlılık çok üst düzeydeydi Bursa'nın. Bence bunun altını çizmemiz lazım. Ve şimdi hocalarım da işaret ettiler. Suriye'de yeni dönemin başlamasıyla, az önce de belirttiğim gibi 2024 aralığındaki devrimle beraber neredeyse koşut olarak bununla Şam ile SDG arasında görüşmeler oldu ve zaten işaret edildi 10 Mart 2025'teki mutabakat. Yani Sayın Ahmet Şara ile ben şahsen mesela tam o anda yayındaydık bir başka platformda, şaşırdım, bir baktım Sayın Şara yanında Mazlum Abdi. Biraz hızlı gelmişti, yani nasıl bu noktaya bu kadar hızlı gelindi diye ve 8 maddeli bir mutabakat ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. İlk tepki ne olmuştu Ankara'dan? Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki olumlu karşılıyoruz, harfiyen uygulanmalı, ama uygulanmadı. Neden uygulanmadı? Çünkü Türkiye'nin orada entegrasyondan anladığı şu idi: nasıl ki PKK kendini feshetmek durumundaysa SDG de kendini feshedecek. Ondan sonrasında Kürtler zaten o mutabakatta da Suriye'nin asli bir unsuru olarak adlandırılıyordu ki öyle. Ondan sonrasında ayrıntılar konuşulabilir diye. Şimdi buraya da kolay gelinmedi. Gelinen noktada Mazlum Abdi işte Cumhurbaşkanı müşaviri oldu. Şimdi asıl mesele bu değil. SDG'yi iptal ettik dedi. Feshettik dedi. Şimdi asıl mesele bu. PKK fesh olduğu gibi. Bu demiyorum ki bütün sorunları halletti. 2000 tane orada Suriyeli olmayan, biliyorsunuz PKK'lı mevzu var. Bunlar nereye gidecek? Bir kısmı Türkiye'ye gelecek deniliyor. O da çerçeve vesaire ilgili. Kuşkusuz bir kısmı Irak'a gidecek deniliyor. Ancak olayın gelişim şekli, ilerleyiş şekli Türkiye'nin yaklaşımıyla ve Türkiye'deki terörsüz Türkiye süreci de doğrudan bağlantılıdır. Hatta eğer bu sorun halledilmemiş olsaydı bence Türkiye'deki süreçte bu kadar, en azından bu olgun noktasına bu kadar kolay gelmezdi.
0: Şimdi benzer bir soruyu Tolga Sakman'a da biraz sonra soracağım ama öncesinde yine bir bağlantı yapmamız gerekiyor. İzmir'e gideceğiz. Merih Ak, bölge temsilcimiz Merih Ak'tan. Fethiye'de devam eden yangınla ilgili son notları alacağız. Seni dinleyelim. Hareketli bir gece aslında haber açısından da, bu yüzden programda canlı bağlantılarımız sıklıkla oluyor. Şimdi de Merih'e soracağız. Merih, şimdi görüntüler de geliyor. Yangın bu yerleşim yerlerine yakın bir yer gibi görünüyor. Zannediyorum bölge halkı da şu anda müdahale etmeye çalışıyor. Ne dersin? Tam olarak nasıl bir yangın, ne zaman, neden başladı? Var mı elimizde bilgiler?
4: Buse yangını söndürmek için tabii ki hem itfaiye, hem Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, hem vatandaşlar el ele bir şekilde yoğun bir çaba içerisine girişmiş durumdular ki 1935'te başlamıştı yangın Fethiye'de, Fethiye'nin Karagedik Mahallesi yakınlarında. Evet, yerleşim yerlerine oldukça yakın bir noktada çıktı. Çıkış nedeni henüz belli değil. Rüzgarın da etkisiyle çok hızlı bir şekilde ormanlık alanda yayılmaya başladı ve özellikle de orman çevresine yapılan evleri de tehdit etmeye başladı. Bir huzurevi de ne de tehdit ettiğini belirtelim. Bu bölgedeki vatandaşlar Fethiye Kaymakamlığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri tarafından boşaltıldı. Çok sayıda hem Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekip, hem de baktığımızda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler öncelikli olarak konutların yerleşim noktalarına yangının sıçramaması için büyük bir mücadele içerisinde girişti. Aldığımız bilgilere göre bazı hurda niteliğinde olan araçların yandığı, bazı evlerin çatılarında ve bahçelerinde hasar olduğu ve huzur evinde deposunun yandığı yolunda bilgiler var. Ekipler buradaki soğutma, söndürme çalışmalarını sürdürüyor. İlerleyen saatlerle birlikte yangının yayılmasına etken olan rüzgarın hızını azaltması, buradaki çalışmalarda olumlu sonuçların alınmaya başlamasına neden oldu. Özellikle orman ekiplerinin karadan yaptıkları müdahaleyle yangını çevrelediğini de söyleyebiliriz ki bu bölgede çok küçük bir ormanlık alan var. Bu ormanlık alanın çevresi ekipler tarafından çevrilmiş durumda. Özellikle itfaiye ve yine orman ekipleri tomalarla birlikte yerleşim noktalarında evlerin hasar görmemesi için de yoğun mücadeleye girişti. Vatandaşlar da kendi çabalarıyla hem su taşıyarak hem de evlerini ya da bahçelerini ıslatarak yangının evlerine ve bahçelerine yansımaması için büyük bir mücadele içerisine girişmiş durumda. Ama şunu söylememizde yarar var. Özellikle rüzgarın yavaşlamasıyla birlikte yangının önemli bir ölçüde enerjisinin düştüğünü belirtebiliriz. Ekipler bu andan itibaren özellikle bölgedeki yangının kontrol altına almak ve tamamen söndürmek için yoğun bir çaba içerisine girişmiş durumdalar. Tabii Muğla Valiliği de bir dizi önlem aldı. Başta Fethiye'nin Adnan Menderes Bulvarı çevre yolu kavşağından Günlükbaşı merkez ışıklarına kadar olan bölgede, yine Poça Mahallesi'nden Barış Manço Bulvarı'na kadar olan bölgede yolları sivil araç trafiğine kapattı. Özellikle burada çalışmaya gelen araçların hızlı bir şekilde ilerlemesi için böyle bir kararın aldığını da biliyoruz. Yine Muğla Valisi Doktor İdris Akbüyük de olay yerine gidiyor şu aşamada. Yangını kısa bir sürede kontrol altına almak için mücadelenin yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti ki az önce söylediğim gibi gerçekten cansiperane bir mücadele var ve rüzgarın da hafiflemesi buradaki çalışmalara sonuca ulaştırmaya başlamış durumda. Özellikle şu anda ormanlık kesimde yangının etrafının çevrildiğini belirtebiliriz ki yerleşim noktalarında da yoğun bir çalışma var. Bu yangından yaklaşık 15-20 dakika sonra ise bir yangın haberi daha gelmişti. Köyceğiz Muğla Karayolu'nda Dövüşbelen çıkışında polis noktasının hemen yakın bir bölgede bir akaryakıt tankerinde bir patlama meydana gelmiş ve bu yangın öncelikli olarak otluk alan, ardından da ormanlık alana yansımıştı. Burada yapılan çalışmalardan sonra bu yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtebiliriz. Toparlayacak olursak 1935'te Karagedik Mahallesi yakınlarındaki yerleşim noktalarına, Fethiye'nin hemen İç bölgesi burası, çıkış nedeni o belli olmayan yangın rüzgarın da etkisiyle çok kısa bir sürede büyüdü. Yaklaşık 2-3 saatlik çalışma var bölgede. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölgedeki rüzgarın hafiflemesi yapılan müdahalelere yanıt alınmaya başlamasına neden oldu. Evler tehdit altındaydı. Huzurevi tehdit altındaydı. Bunlar boşaltıldı. Huzurevinin deposunun yandığı, bazı evlerde de bahçelerde ve çatılarında hasar olduğu yolunda bilgiler var. Ekipler yangını tamamen kontrol altına almak için şu aşamada
5: yoğun çalışmasını sürdürüyor Buse.
0: Merih Ak aktardı. Fethiye'deki yangına dair son bilgileri de kendisinden aldık. Bu yangına dair de gelişmeleri aktaracağız efendim sizlere gece boyunca. Şimdi yine sınırlarımızın dışında yaşanan gelişmelere geri dönecek olursak, terörsüz Türkiye süreci ve Suriye'de son hafta yaşanan gelişmelerin birbiriyle paralelliğini konuşuyoruz. Serhan Afacan biraz önce o bağlantıyı aktardı. Sayın Sakman, size de sormak isterim. Şimdi hangisi hangisine zemin oluşturdu? Türkiye'de terörsüz Türkiye sürecine girildi. Evet, çözüm yasası, çerçeve yasa meclisten geçti ve bunun gerçekten bir ivmeyle, bir büyük bir hızla ilerlenmesi özellikle istendi ve hemen sınırlarımızın dışında işte SDG'nin kendini fesli hangisi hangisine zemin oluşturdu?
1: Ben açıkçası ikisinin de birbirini hızlandırdığı kanaatindeyim. Yani Türkiye'de bu süreç devam etmiyor olsaydı SDG ile mücadele etmek orada çok daha zor olurdu. Ama SDG ile mücadele noktasında hem sahada hem de masadaki o mücadelede özellikle Suriye yönetimi bir merhale kat edememiş olsaydı, bu da Türkiye'de bu sürecin hızını kesme ihtimali vardı. Yani bunu aslında biraz Serhan Hoca'nın söylediği o terörsüz bölgeyle birlikte düşünmek gerekiyor. Zaten onu ayrı düşünemeyiz. Ayrı düşünürsek zaten o çözümün ruhuna da aykırı olduğu kanaatindeyim. Çünkü tamamen temizlenmesi örgütten, örgütün niyetlerinden, şiddetin bölgeye yayılmasından tamamen temizlenmesini siz masaya koyuyorsanız her parçasını bu sürecin içerisine dahil etmeniz gerekiyor. Zaten burada şunu söylemek lazım. Şimdi Türkiye'de bu süreç biliyorsunuz MGK'nın son bir kararına bağlı. Yani evet, örgüt tamamen feshedilmiştir, tüm hareketini durdurmuştur dediği andan itibaren aslında bu kurullar çalışacak, o 6 aylık süre başlayacak. Şimdi burası çok bağlayıcı bir hüküm. Yani PKK üzerinde de SDG-YPG üzerinde de artık tam bir gözetim başlıyor. Doğal olarak onların bütün hareketleri sonucu doğrudan etkileyecek ve bu da sadece askeri değil, siyasi noktada da bir baskı haline, bir hareket unsuru haline geldi. Şimdi Şam'ın özellikle SDG ile mücadele noktasında güçlendiğini biliyoruz. Hem siyasi olarak hem askeri olarak güçlendi. Şimdi bu güçle mücadele etmek SDG için de özellikle Amerika'nın, İsrail'in sahada olmadığı bir düzlemde çok mümkün değildi zaten. O yüzden ben az önce ilk başta şunu söyledim. Bu bir diplomatik zafer başta. Çünkü Amerika'yı siz SDG'nin arkasından uzaklaştırdınız. İsrail'in bölgeye nüfuzunu, bölgeye uzanmasını bir şekilde engellediniz veya engelliyorsunuz o hala o süreç içerisinde. Doğal olarak burada yapı kendi kendine kaldığı zaman sınırlılıklar, limitleri var ve onun içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Aynı Türkiye'deki gibi. Türkiye'de de aslında ilk başta PKK'nın arkasında o da destek veren aktörler buradan çekildi ilk başta sürecin başında. Ondan sonra zaten süreç ilerlemeye başladı. Bu yasayla birlikte işin, yani ben şöyle görüyorum, işin askeri boyutu zaten sonuçlandı. Yani o sahada mücadele bitti. Bunun artık tamamen sosyolojik olarak ve siyasi olarak sonuçlanması için aslında bu yasa çıktı ve o işte mensupların suçlarına göre yargılanması vesaire süreci başlayacak. Doğal olarak bunun psikolojik etkisini göz ardı etmemek lazım. Bu çok hızlı şekilde Irak'a yansıdı. Biliyorsunuz Irak'ta hem Bağdat'la hem Erbil'le çok hızlı temas edebiliyor artık Ankara. Çünkü önünde böyle bir engel kalmadı. Ve işte hocam oradaydı. O Erbil'le Süleymaniye'li ilişkilerin nereden nereye geldiğini en iyi bilenlerden biri hocamız. Doğal olarak o ilişkiler ancak bu şartlarda gerçekleşebilirdi. Aynısı Suriye ile Irak arasında da gerçekleşiyor. Yani bu sıralar çok biz görmüyoruz burada. Ama Şam'la Bağdat arasında da daha önce olmayan ilişkiler kurulmaya başlanıyor. İşte bu terörsüz bölgeyle ilgili bir şey. Bu ülkeler birbirleriyle temasını arttırdıkça işbirliği olasılığı artıyor. İşbirliği olasılığı arttıkça da bir daha bu tip şiddetin önceleneceği örgütsel yapılar aslında tamamen ortadan kalkıyor. Yani bir iyilik sarmalı haline geliyor bu. Bu kıymetli. Son bir de şunu söyleyeceğim hocama bırakmadan. Şara'nın yaptığı şey, bu entegrasyonla ilgili yaptığı şeyde şunu göz ardı etmemek de lazım. Evet, Suriye'de bir üniter devlet var. Yani planlanan, uygulanmaya koyulan bu. Tüm o kültürel çeşitliliğe, kimlik çeşitliliğine rağmen. Böyle bir şey yapıyorsanız temsilde çeşitlendirmek öncelikli, ama bunu Lübnan'daki gibi kotalarla, isimlerle yapmayacaksınız.
0: Çünkü bu büyük bir kaos getiriyor.
1: Bu o ayrışmayı sağlıyor. Biz mesela Şara'nın hükümetinde Kürt olduğunu biliyoruz. Hatta hani bu çok gözümüze sokulmuyor ama Dışişleri Bakanı'nın Kürt olduğunu biliyoruz. Hristiyan bir kadın bakan var vesaire. Yani baktığınızda bu çeşitlilik var. Ama bunun üzerinden
0: ayrı siyaset yapılacaksa o zaman diyorsunuz durum değişir. Orada evet, da yine Lübnan'daki benzer unsurlar, durumlar kesinlikle ortaya çıkabilir. Peki Yusuf Bahadır Keskin, ben de bir diğer boyutunu sormak istiyorum durumun. Şimdi bu bahsettiğimiz gelişmeleri aktardık, konuştuk ama bir de ekonomik anlamda da bir takım yükselişler söz konusu. Mesela uluslararası kart sistemine dahil edildi artık Suriye. Hatta kredi kartıyla işte kahve ödemeleri yapıldı. Bu görüntüler servis edildi. Biraz daha aslında burada meşru bir hükümet olduğunu mu görüyoruz? Suriye'deki ekonomik güç ya da bu ekonomik sisteme dahil edilmesi nasıl etkileyecektir? Hem Suriye'yi hem de tabii Türkiye'yi.
3: Aslında Suriye'de bu diriliş süreci demek belki yanlış olmayacak. Tekrar Suriye toplumunun ayağa kalktığı bu restorasyon sürecinde ekonomi bu işin en önemli ayağını oluşturuyor. Yani sürecin devamında Şara'ya verilen toplumsal desteğin kabul görmesi, entegrasyon sürecinin başarıyla ilerlemesi, aslında hepsinin temelinde ekonomi çok ciddi bir yer tutuyor. Her ne kadar bu siyasi reformlar yapılsın, ülke içerisindeki entegrasyon, bütünleşme çalışmaları doğru şekilde ilerletilsin, ekonominin desteklemediği noktada toplum bir yerden sonra artık o rahatsızlığı derine şekilde hissetmeye ve belki de homurdanmaya başlaması kaçınılmaz zaten.
0: Onlara sebep olan noktalardan bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Suriye'yi terör destek veren ülkelerce sistemden çıkarmasıydı. Arka arkaya gelişti tüm bu
3: gelişmeler. Öncelikle işte Sezar yaptırımları kaldırıldı. Bu noktada ardından şimdi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkartıldı ki 40 yıla yakın bir süredir o listenin içerisinde zaten Suriye. Bütün bunlar Suriye'ye yönelik yaptırımların önünü açan temel gereksinimler, olmazsa olmaz noktalar.
1: Bunlar Esad Suriyesi'nin...
3: Evet, Bağs'a yönelik yaptırımlardı zaten. Sonrasında da Esad'ın Arap Baharı sonrası içerideki politikalarına tepki olan bazı yaptırımlar vardı. İran'la güçlü bağlantılar dolayısıyla bazı yaptırımlar vardı. Ve bunların mutlaka aşılması gerekiyordu. Suriye yönetiminin bu süreci aşmasında Trump Sezar yaptırımlarından sonraki açıklamalarında da söyledi. İşte Türkiye'yi öne çıkardı. Katar'ı, Suudi Arabistan'ı öne çıkardı ki o dönem Körfez ülkelerinden Trump'a yapılan ziyaretlerde bu konu sürekli gündeme getirilmişti. Yani Suriye'ye ekonomik yaptırımların kaldırılması hususu. Bu güvenlik boyutuyla da desteklendiği senaryoda artık Suriye'ye yavaş yavaş yabancı yatırımların, akan yabancı yatırımların aslında hızlanması gerekiyor. Çünkü Bursa'nın şöyle bir maliyet var. Restorasyon sürecinin en azından ilk aşamasının tamamlanması için 261 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediliyor ki bunun sağlanması mevcut kapasiteyle Suriye'nin kendi başına yapabileceği bir iş değil. Körfez ülkeleri, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt her ne kadar destek veriyorsa dahi onların da kendi başlarına kaldırabilecekleri bir yük değil ki. Zaten başlarında ayrı bir bela var. Bu Hürmüz'ün kapatılması konusu ekonomik olarak onları ciddi darboğaza sürükledi. Bütün bu boyutuna baktığımızda aslında Suriye'nin bölge içinde ne kadar değerli olduğunu anladığımız bir dönemden geçiyoruz. Neden? İşte Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bu kriz, yarın belki Babül Mendeb'de bu krizin derinleşmesi, alternatif rota arayışlarını, alternatif bağlantısallık projelerini çok daha değerli kılıyor.
0: Burada bir soru sorabilir miyim? Amerika Birleşik Devletleri'nin için böyle bir destek veriyor. Tam olarak çıkarı nedir bölgede? Hem Şara hükümetine verdiği destek, hem işte Suriye'nin kalkınmasında Tombarak gibi isimlerle aracı olması.
1: Çok önemli bir konu.
3: Burada öncelikle tabii Suriye'deki bu iktidar değişikliği en önemli yeri tutuyor. Yani İran'la doğrudan bağlantılı, İran'a tamamen ya da işte Rusya'nın güdümünde bir Esad yönetimi yerini dünyaya izlemiyor. dünyaya entegre olmak isteyen, tekrar o normal devlet statüsünü kazanmak isteyen bir yönetime bıraktı. Hı hı. Bu hem Suriye adına hem de Suriye'nin tekrar yapıcı bir sürece dahil edilmesi arayışında olan bütün aktörler için bir fırsat. İşte bölgesel aktörlerden bunları destekleyenler olduğunu da görüyoruz. Türkiye kısmen işte Irak kapasitesi doğrultusunda, ama en önemlisi başta Suudi Arabistan, Katar ve bazı Körfez ülkeleri bu işin içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinde bir teşvik sistemi oluşturdular aslında. Her oturuşta Trump'a bunu ön plana çıkartarak ve sürecin devamında aslında İran'ın bölgedeki etkisinin kırılması noktasında da Suriye'deki yeni yönetim ciddi bir şans. Bunun oluşmasının, Suriye'nin yeniden ayağa kalkıp bölgedeki aktörlere entegre olmasının şöyle bir başka faydası olacak. Tam onu söylüyordum. Bağlantısallık boyutunda bu ulaştırma, küresel ulaştırma güzergahlarında yaşanan bu krizler, küresel ticaretteki bu daralma, batıya hatta doğuya petrol arzının ciddi şekilde daralması, Suriye'nin coğrafi olarak ya da işte transit merkezi olarak ne kadar değerli olduğunu bir kez daha ön plana çıkardı. Şimdi Irak'tan Suriye üzerinden Akdeniz'e ulaşacak bir hat konuşuluyor. Öbür taraftan Türkiye'den başlayıp işte modern Hicaz demiryolu projesi, işte Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan alternatif bir hat konuşuluyor. Hı hı. Kalkınma yolu, orta koridor, modern Hicaz demiryolu, bunlar önlerinde tabii çok uzun zaman var şu an için, ama bir araya getirilip entegre edildiğinde bölgede ciddi bir bağlantısallık kapasitesi ortaya çıkartacak ki bu sadece bu ülkelere değil, küresel anlamda o ulaştırma ağları, lojistik altyapı konusunda bütün dünyaya ciddi bir fayda sağlayacak.
0: Konuşacağız sözü, Hürmüz boyutunu da birazdan konunun. Tabii ki İran-Amerika Savaşı'na da değinerek de konuşacağız. Orada ayrıntılı bir şekilde dinleyeceğiz. Bir kısa reklam arasına gidelim, ardından konuşmayı sürdüreceğiz.
6: NTV Radyo. Hava durumu. Cumartesi ülke genelinde sıcaklık ortalamanın altında olacak. İstanbul'da gündüz yine yağış var. Akşamsa hafifleyecek. Kuvvetli rüzgar üşütüyor. Sıcaklık 24-25 derece. Ankara ve Bursa'da yağmur aralıklı. Sıcaklık 25 derece. İzmir'de kuvvetli rüzgar havayı serinletiyor. Sıcaklık 32 dereceye inecek. Antalya 36 derece. Akseki Alanya kesiminde yağış var. Marmara'da yağmur gündüz orta kuvvetli devam edecek. Akşamsa hafifliyor. Kuvvetli rüzgar soğuk esiyor. Kocaeli 24, Çanakkale 26, Edirne parçalı bulutlu 29 derece. Pazar hava açıyor. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde'de yağmur çok daha şiddetli yağacak. Sıcaklık 23-24 dereceye iniyor. Ege'de kuvvetlenen Poyraz'la hissedilen sıcaklık 6 derece birden azalacak. Manisa 30, Denizli 33, Bodrum 31 derece.
7: Hava durumu.
6: Yakın plan devam ediyor.
0: Yakın planda sınırlarımızın dışında yaşanan gelişmeleri konuşuyoruz. Bu blokta Suriye'yi konuşmaya devam edeceğiz, ama tabii ki işin Suriye, İsrail ve Türkiye boyutuyla konuşacağız. Biraz önce aslında SDG'nin fesini, Mazlum Abdi'nin Şahra'nın danışmanı oluşunu ve işte artık uluslararası sisteme entegre oluşunu, bunun terörsüz Türkiye ile bağını konuştuk. Sıra geldi işte tüm bu yaşananlardan tedirginlik duyanlara, özellikle İsrail'de tedirginlik yarattığına dair bazı haberler karşımıza çıkıyor ki bunu destekleyen bir takım hadiseler de yaşanıyor. Sahada ciddi bir gerilim var. Dün gece yine Suriye'de bazı köylere baskınlar düzenlendi, topçu atışları yapıldı ve hatırlayacaksınız 10 gün önce de yine bir hava üssü hedef alınmıştı. Türkiye ile söylemsel de bir gerginlik yaşandı. Peki bu gerilim daha da artar mı? İsrail Suriye'de yaşanan gelişmelerden, buradaki aslında Otton Baran da ifade ettiği tek devlet, tek millet ifadesinden ya da tek bayrak ifadesinden neden rahatsız Sayın Afacan?
2: İsrail neden rahatsız?
0: Evet, İsrail.
2: Yani İsrail'in rahatsız olması için muhtemelen oldukça kendileri açısından. İsrail'in tavrına bakarsak ya İsrail her şeyden rahatsız. Yani Lübnan'ın durumundan rahatsız. Gazze'de barış planının işlemesinden rahatsız. İran'ın elinde olmayan nükleer silahlara sahip olmasından rahatsız. Türkiye'nin Suriye ile ilişkileri geliştirmesinden rahatsız. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki pozisyonundan rahatsız.
0: Neden?
2: Çünkü İsrail, bakın geçenlerde biliyorsunuz Vance çok üzerinde durmadığımız bir açıklama yaptı. Dedi ki İsraillere söyledik, daha fazla insan öldürerek kendinizi daha güvenli hale getiremezsiniz. Ya böyle bir yaklaşım yok. Hatta yine geçtiğimiz günlerde Amerika'nın eski Riyad Büyükelçisi de aynı bunu söyledi. Oldukça demode, işe yaramaz bir güvenlik perspektifi takip ediyor İsrail dedi. Daha fazla kişi öldürerek güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Şimdi bakın İsrail'in varlığı, varoluşu bu bölgede savaş yapmasına, her yere saldırmasına bağlı. Böyle başladı. Yani tarihsel bir anlatı yapmayacağım. 48'e gidelim. 48'den itibaren böyle başladı. Gerisi de var elbette bunun. Ve İsrail'in devamlı surette daha saldırganlaşmaya ihtiyacı var. Bu bir doktrin aynı zamanda. Yani biz savaş yapmadan duramayız. Çünkü koşullar olağan olursa bunlar güç biriktirecekler ve kolektif olarak bize saldıracaklar ki biliyorsunuz İsrail kolektif hafızasının, devlet hafızasının da en büyük travması ya da korkusu Arapların kolektif bir şekilde İsrail'e saldırması.
0: Bu inşa edildi nesiller boyunca.
2: Tabii tabii bu inşa edildi. Toplumda yani görüldüğü gibi Netanyahu gibi bir soykırımcının perspektifini dahi satın alan bir toplumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla büyük oranda sadece devlet ideolojisi, siyonizm anlamında değil, toplumsal anlamda da hasta bir ülkeden bahsediyoruz. Yani toplumun önemli bölümü de hasta bir ülkeden bahsediyoruz. İdeolojik olarak zaten biliyorsunuz Birleşmiş Milletler kararları da var bununla alakalı. Genel kurul kararları. Siyonizm bir tür ırkçılıktır. Ayrımcı bir ideolojide de buraya zaten girmeye gerek yok. Şimdi dolayısıyla İsrail Suriye'nin istikrara kavuşmasını istemiyor. Ya da istikrara kavuşacaksa bütün devlet kabiliyetlerini yitirmiş. Kendini belki bir miktar polis ve zayıf bir ordunun dışında koruyacak herhangi bir kapasiteye sahip bulunmayan bir Suriye hayal ediyor. Ki bu eşyanın tabiatına aykırı. Çünkü Suriye dediğimiz devlet, biz sarsıntılarla konuşuyoruz ama Orta Doğu'nun esaslı devletlerinden bir tanesi. Bir de zaten bu Orta Doğu'da devlet yok falan meselesini bir yere bırakmamız lazım. Bunların en genci 100 yıllık devletler artık. Yani bunlar basbayağı devlet oldular. Farklı bir yapılanma içinde olabilirler. Siyasal sistemleri farklı olabilir. Bunların içinde birkaç tane ciddi siyasal sistem varsa, Basri rejimini biz elbette sorunlu bir rejim olarak görüyoruz. Özellikle Hafız Esed döneminde. Ama Suriye Basri da dahil, Cumhuriyet tecrübesi de dahil, iç savaş da dahil maalesef bütün bu tecrübeleri geçmiş olan bir devlet. Yani İsrail'in giydirmeye çalıştığı gömlek Suriye'ye olmaz. Zaten olmadı da şimdiye kadar. Dolayısıyla burayı istikrarsız tutmaya çalışıyor. Türkiye'yi buradan neden uzak tutmaya çalışıyor derse, bu Ebu Zuhr saldırısı çok konuşuldu. Bakın yani
0: üstünden bahsediyorsun.
2: Evet, İdlib'deki Ebu Zuhr üstünden bahsediyorum ki birkaç ay önce de Palmira yakınlarındaki üste aynı gerekçelerle saldırmışlardı. Biz saldırmasak Türkiye orada üst kuracaktı falan diye konuşmuşlardı. Bu defa kuzeye geldiler. Orada aynı gerekçelerle bir saldırı düzenliyorlar. Yani dışarıdan tamamen bağımsız bir gözlemci Türkiye ve İsrail'in tavrına baksa, Türkiye o kadar ağırbaşlı bir şekilde İsrail'in bu saldırgan tavrını yönetti ki Türkiye açısından çünkü hiçbir şey ifade etmiyor İsrail'in bu saldırganlığı. Çünkü İsrail Türkiye'yi kendisi gibi dengesiz, fevri hareketler yapmaya çekmeye çalışıyor. Türkiye ise dedi ki zaten bizim böyle bir planımız yoktu.
0: Bugün Middle East Eye'da da benzer bir analiz vardı. Yine Türkiye'nin sakin duruşuyla ilgili olarak o analizde de yani hani farklı bir yerde tutulmuş. Yani Netanyahu'nun tavrının bir nevi delilik olarak tanımlandırmakla birlikte Türkiye'nin neden nasıl bu kadar sakin kaldığını onlar da tabii sorguluyorlar. Bu konuda ne dersiniz?
2: Kesinlikle. Yani zannediyorum Ragıp Soylu'nun analizinden bahsediyor olmalısınız ki bu Amerika'da da, İsrail'de de hatta yapılıyor bu tarz eleştiriler. Yani bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz, Türkiye'den sizi ciddiye alan yok. Çünkü ne söylediğiniz anlaşılmıyor, ne istiyorsunuz? İki tane egemen devlet var. Amerika Birleşik Devletleri var. Geçen sene ABD Başkanı Nisan ayında bilmiyorum kaçıncı defa ağırladığı Netanyahu'yu, dördüncü ya da beşinci defa ağırlarken demedi mi? Dedi ki ben dedi sizin Suriye'deki sorunlarınızı Türkiye ile çözebilirim dedi Netanyahu'ya. Erdoğan'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi ilişkilerim var ama dedi dönerek Netanyahu'ya makul olmalısınız. Hı hı. Şimdi makuliyet orada gerekiyor. Şimdi Türkiye zaten İsrail'in ne yapabileceğini çok iyi biliyor. Yani İsrail, bakın İsrail'in geleceği hiç iyi bir yere doğru gitmiyor. Bunu ayrıca belki konuşmamız gerekiyor.
0: Bir sonraki turda tabii ki.
2: Evet, çok tipik, çok saldırgan, öngörülebilir hareketler yapıyor. Bunda başarılı oluyor ama bunu İsrail'in gücüne de atıf etmememiz lazım. Çünkü İsrail bir saldırganlık yaptığı zaman, yani İran'a saldırıyor, NATO Genel Sekreteri diyor ki İsrail'in kendini müdafaa hakkı var. İsrail İran'a saldırıyor. Gazze'de o kadar insanı öldürüyor. Hatırlayalım. ABD Başkanı diyor ki yok diyor, şifa hastanesinin bu değil, öbür takım vurdu falan diyor. Şimdi dolayısıyla buradan gelen bir gücü var. Ama stratejik anlamda Türkiye oradan uzak tutmak ve olabildiği ölçüde Suriye'de Suriye hükümetini zayıf tutmaya çalışıyor diyebiliriz. İsrail'in temel hedefi olarak.
0: Peki Türkiye ve İsrail'in bölge çıkarları hangi noktalarda çatışıyor? Bunu da sizden dinleyelim.
1: Şimdi bir kere İsrail toplumunda şöyle bir şey de başladı. Türkiye ile İsrail'i düşman eden Netanyahu, Türkiye'nin İsrail'in burnunun dibine gelmesine de bir cevap veremiyor. Şimdi İsraillerin bakışı bu. Doğal olarak bu Türkiye karşıtlığının da bir şekilde yönetilemez, yönlendirilemez bir hale gelmesi söz konusu. Bu İsrail siyaseti için çok zehirli bir şey. Yani bunu biz hep böyle seçim vesaire konuşacağız herhalde belki sonra.
0: Tabii.
1: Bunları konuşuyoruz ama sanki bu birkaç zaman sonra ancak düzelebilecek bir şey haline geldi. Şimdi Suriye'de neden iki ülke karşı karşıya geliyor? Çünkü aslında burada şimdi en son yapılan şeye bakmak lazım. Netanyahu'nun ofisi bir video yayınladı biliyorsunuz bu Ebu Zuhr saldırısından sonra. Biz bunu neden yaptık? Ne kadar haklıyız burada, Türkiye'nin suçu bu vesaire demek için bir video yayınladı. Ben açıkçası orada Ankara'dan çok Washington'a mesaj verdiğini anladım.
0: Öyle mi? Nasıl bir mesaj?
1: Yani çünkü orada sürekli özellikle Tom Barak'ın söylediklerine cevap veren bir İsrail vardı. Çünkü Türkiye zaten yani onu gördü, cevap vermedi, takip etti. Hatta yani o konuyla ilgili çok sonra açıklamalar yapıldı. İlk işte Tom Barak söyledi, ondan sonra Netanyahu'nun ofisi cevap verdi vesaire. O yüzden burada Washington'a verdiği sanki mesaj şuydu. Ben burada benim önceliklerimi göz ardı edemezsin. Yani bu Tom Barak'ın özellikle normalde işte her tarafa işte itidal çağrısında bulunuyoruz. Burada saldırıların hedefi aslında o değildi. O yüzden çok
0: hatta
1: da
0: uzlaşma
1: şey yapmayın.
0: Hatta uzlaşma için bir komisyon kurulsun gibi
1: yani
0: çağrıları
1: var. Bu tip şeyler
0: var.
1: Yapmaktansa bu sefer doğrudan işte gereksiz bir tırmandırma demesi aslında doğrudan İsrail'i suçladı o da. Yani bölgenin istikrarını hedef aldığını açık şekilde Amerikan tarafı da gördü, gösterdi. İsrail de bunu bir şekilde kendini temizlemek ve orada aslında Tom Barak'ın sözlerinin Tom Barak'a ait olduğu ve orada ne kadar yanlış bir insan olduğu vesaire özelinde bir mesaj verdiği kanaatim.
0: Hatta Tom Barak'la ilgili zannediyorum görevden alınması ile ilgili
1: baskı
0: takım
1: yapılıyor.
0: Evet, lobi faaliyetleri
1: evet.
0: Yapıldığına
1: hatta
0: dair
1: yani
0: haberler
1: şu anda,
0: çıktı.
1: Barak bildiğim kadarıyla Washington'da ve geri dönmemesi üzerinde çok büyük bir baskı başladı bile.
0: Bu etkiler mi peki bölgedeki
1: siyaseti artık? Ben zannetmiyorum. Zannetmiyorum çünkü Trump'ın politikası bu, Tom Barak'ın değil. Sonuçta ne kadar kariyer diplomatı olmasa da bir diplomat ve başkanın temsilcisi.
0: Siz buraya girmişken biraz önce değinmek istediğiniz konu Amerika'nın buradaki
1: evet.
0: çıkarına da o zaman değinelim. Trump neden burada var olmak istiyor, güçlü olmak istiyor?
1: Trump'ın aslında bölgede politikası, İsrail hani biz hep söylüyoruz ya Netanyahu ile Trump'ın arası kötü vesaire. Yani bunlar sonuçta yani böyle arkadaşlarda da araları bozuldu vesaire değil. Yani iki devlet yöneticisi başkanı olarak bakmak lazım. Ve Trump'ın burada Netanyahu'ya karşı o soğumasının, o ilişkinin bozulmasının nedeni bölgede Trump'ın politikasının Netanyahu tarafından bozulması. Şimdi Trump bölgede nispi bir istikrar, nispi bir huzur istiyor. Bu yani barış güvercini olduğundan değil. Amerika'nın ve nispeten İsrail'in çıkarlarını bu yönde gördüğü için istiyor bunu. Yani biz çok eleştirdik bu İbrahim anlaşmalarını. Çünkü İsrail'e çok büyük bir alan açma ihtimali vardı. Ama İsrail yöneticiler onu az gördü. Yeterli görmedi İbrahim anlaşmalarını. O yüzden o böyle devam eden, sürdürülen, Amerika'nın İsrail'in arkasında durduğu bir süreç haline dönüşemedi. İşte ilk imzacılar birkaç tane ona daha sonra katıldı ama o devam edemedi. Trump'ın yapmaya çalıştığı İsrail'in şiddetini bir şekilde durdurmak. Çünkü şiddet yayılırsa bölgede ticaret yapamıyor, ticaret yolları kapanıyor, bölge ülkeleriyle temas edemiyor, ekonomiye bir artı değer sağlayamıyor. O zaman da bölgedeki partnerlerle, bölgedeki aktörlerle artık temas etmeye başladı. Burada terör örgütü gibi bir yapıyla SDG ile bir arada olmanın maliyetlerini karşılamaktansa Türkiye'nin arkasında olduğu bir Suriye yönetimiyle hareket etmek çok daha mantıklı, çok daha ekonomik olarak, siyasi olarak mantıklıydı. O yüzden bu yönde bir politika benimsedi. Barak da bu yönde aslında tüm açıklamalarını, eylemlerini bu yönde yapıyor.
0: Peki Bahadır Keskin, sizin bu konuda düşünceniz nedir? Hem tabii İsrail'in çıkarları hem Amerika'nın çıkarları doğrultusunda neler yaşanıyor?
3: Biden döneminde özellikle 7 Ekim Aksal Tufan Operasyonu'ndan sonra şunu gördük Buse Hanım. İsrail'in çıkarları Amerika Birleşik Devletleri cephesinde bile Amerikan çıkarlarının önüne konulan bir noktaya geldi. Yani bir soykırımı savunmaya çalışmak, meşrulaştırmaya çalışmak yıllardır, yaklaşık 80 senedir liberal söylemler, uluslararası hukuk, uluslararası örgütler bunun üzerine bir hegemonya inşa etmiş, etmeye çalışmış Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün o araçlarını kaldırıp bir kenara atmasını gerektirdi. Yani bir soykırımı savunmak zorunda kaldı Amerika Birleşik Devletleri. Tolga Hocam'ın dediği gibi bu durum Amerikan hegemonyasına artık gittiği zarar verdi. Yani bu Trump'ın kişisel bir refleksi miydi bu yaklaşım? Yoksa Amerikan devletinin bir refleksi miydi? Belki burada biraz derine inmek gerekebilir. Şöyle bir gerçeklik var. Liberal değerlerini büyük ölçüde kaybetmeye başladı. Öbür taraftan bakıyoruz, bir petrodolar sisteminden bahsetmiştik. Yine İsrail'in o bitmeyen güvenlik paranoyalarına dayandırabiliriz. Teolojik, eskatolojik, mesiyanik saplantılarına dayandırabiliriz bu İran saldırısını. Ama günün sonunda ortaya çıkan statüko yine Amerikan çıkarlarına doğrudan zarar veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyasını sarsan bir sistem ortaya çıktı. O petrodolar sistemine orta vadede, uzun vadede darbe vuracak. Belki Körfez'deki aktörleri Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra yeni alternatif ortaklara, güvenlik partnerleri arayışına itecek bir durum ortaya çıktı ki işte Mekke Savunma Anlaşması'nı gördük. Belki kapalı kapılar ardında Çin'le bazı temaslar olduğuna dair yine bazı iddialar geliyor ki bu çok hani henüz ham bir durum, olgunlaşmış bir durum değil. Ama tabii şöyle bir gerçeklik var. İsrail'in bölgedeki politikaları kendisine de ciddi zarar veriyor. Ama maalesef Serhan Hocam çok doğru bir yere temas etti. O toplumsal rahatsızlık, burada olumsuz bir rahatsız olmadan bahsetmiyorum, toplumun İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un dediği gibi canavarlaşmasından bahsediyoruz. Bütün bu güvenlik paranoyası üzerinden tutulan, o edinilen saldırgan tutum toplumun maalesef yarıdan fazlasında meşru. Yani bunu yaklaşan seçimler öncesi anketlerde görüyoruz. Şimdi en saldırgan isimlerden bir tanesi işte Netanyahu, Likud'a bakıyoruz. Hala birinci parti olmaya aday. Beraberindeki o Yahudileri, yani dini ağırlıklı bir ittifak var. Smotri, öbür tarafta işte Ben-Gvir. Onları birleştirmeye çalışıyor. Orası da yine Netanyahu'ya çok uzak bir blok değil. Öbür tarafta muhalefete bakıyoruz. Muhalefet de aslında Netanyahu'nun yaptıklarını, ya bunlar işte uluslararası hukuka aykırı, bunlar işte sen soykırım yaptın demiyor, ya da Lübnan'da işgal yürütüyorsun, Batı Şeria'da işgal yürütüyorsun demiyor. Yöntemlerin yanlış diyor. Yani
0: hatta zaman zaman da Netanyahu'nun politikalarını yumuşak bulanlar da var. Yani hani aralarında.
3: Ve Netanyahu'nun politikalarını aslında yanlışlamıyorlar. Sadece yöntemlerini yanlışlıyorlar. Bu maalesef İsrail toplumunun çok da sağlıklı bir gidişat içerisinde olmadığını gösteriyor. Ama bu ne zamana kadar devam edebilir? Şu bugüne kadar belki gerçekten bir devletle doğrudan karşı karşıya gelmediler. Bunun verdiği bir özgüven olur. Yıllarca Amerika Birleşik Devletleri'nin her durumda İsrail'in arkasında olduğu geçmişten kaynaklanıyor olabilir. Hani öyle ki Sovyetler Birliği ile dönem dönem işte 70'lerde karşı karşıya gelindi. Sovyet uçakları vuruldu. İsrail yine bu konudan zarar görmeden çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin işte USS Liberty gemisi batırıldı. 30'un üzerinde Amerikan askeri öldürüldü. İsrail yine bundan hiçbir zarar görmeden çıktı. Ama bu düzen muhtemelen sonsuza kadar gitmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri cephesinde dahi, yani orası son kaleydi İsrail için, orada dahi bu şekilde ilerlemeyecek. Bunu nereden gördük? Bu süreç ciddi bir maliyet yaratıyor aslında İsrail adına. Bu ekonomik maliyetler tartışılır, siyasi maliyetler tartışılır ama insanların zihnindeki o algının değişmesinin maliyeti kolay telafi edilemeyecek. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde şöyle bir gerçeklik var. İnsanlar İsrail eleştirdiğiniz zaman, yani Amerika'da doğup büyüyüp oranın yerleşiyor olan insanlar sizi hemen antisemitist olmakla eleştirebiliyor, suçlayabiliyorlar. Ama gelinen noktada Üniversite olayları patlak verdi. İnsanlar, üniversitelerde gençler İsrail'in soykırım yaptığını ve bu soykırımın durdurulması gerektiği çağrıları yaptı. Keza Avrupa'da, Avrupa'nın en küçük şehirlerinde dahi insanlar bir hafta sonu etkinliği olarak Filistin bayraklarıyla sokağa döküldü. Yani yıllardır inşa edilen o Holokost üzerinden inşa edilen algı büyük ölçüde yıkıldı. İşte siz Piyanist filmi yaptınız, işte Schindler'in listesi yaptınız, bir mağdur algısı oluşturdunuz ve bu mağdur algısı üzerinden bütün yıkıcılığı, saldırganlığı tolere ettiniz İsrail Devleti'nin. Ama günün sonunda artık bu algının yıkılması, İsrail adına belki de yerine konması en zor kayıp bu süreçte.
0: Peki, şimdi sizin sözlerinizle birlikte bir reklam arasına gidelim. Reklamların ardından seçimlerle birlikte Netanyahu'nun politikası, İsrail'in geleceğini konuşacağız. Kısacık bir ara.

0: Poyraz'da hissedilen sıcaklık 6 derece birden azalacak. Manisa 30, Denizli 33, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de Adana, Mersin, Hatay boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış etkili. Rüzgar da şiddetli. Adana 31 derece. Karadeniz'in genelinde sağanak sürüyor. Ancak Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, Ordu'da şiddeti daha fazla. Su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Doğu Anadolu'da Erzincan, Kars, Ardahan'da yağış daha şiddetli. Güneydoğu'da Gaziantep, Adıyaman kesiminde yağış var. Erzurum 23, Diyarbakır 35 derece.
1: Hava durumu. Yakın plan devam ediyor.
2: Yakın plana devam ediyoruz efendim. Konuklarımızla birlikte bir kez daha hatırlatmak isterim kimlerle konuşuyoruz. İran Araştırmaları Merkezi'nden Doçent Doktor Serhan Afacan, DİPAM Başkanı Tolga Sakman ve Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Yusuf Bahadır Keskin bizlerle birlikte. Şimdi bu blokta konuşacağımız konu da yine İsrail ama İsrail'deki seçimler. Şimdi tabii sadece İsrail'de değil, Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim yapılacak. Ve dünyasında bu ara seçimlere odaklanmış durumda. Çünkü herkes aslında pozisyonunu Trump'ın biraz daha güçlenip biraz daha güçsüzleşme ihtimaline göre sanıyorum şekillendirecek önümüzdeki süreçte. Ve bir de işte İsrail'de Ekim ayında seçim yapılacak. Bu genel seçimler, Netanyahu gidecek mi kalacak mı, bu konuşuluyor. Ama her iki ülkedeki seçimler de bu toprakları fazlasıyla yakından ilgilendiriyor. Çünkü dış politikalarını buralar üzerinden biraz da şekillendiriyorlar. Özellikle Netanyahu'nun son zamanlarda işte Suriye'ye saldırıları, Türkiye ile yaratmak istediği o kriz bu seçimlerle mi bağlantılı? Ne dersiniz Serhan Afacan?
3: Şimdi seçimlerle kuşkusuz bağlantısı var. Ama örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nden isterseniz başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimleri biz biraz daha ABD-İran hattındaki gelişmeler üzerinden okuyoruz. Belki oraya geliriz sonraki aşamada. Çünkü ABD orada malum bir tıkanıklık içinde bulunuyor. Ve bunu daha fazla ilerletmeye çalışması, koşulları zorlamaya çalışması anlaşılan Trump'ın seçimlerde çok işine yaramayacak. Her halükarda anlaşılan ABD Başkanı Trump'ın hoşuna gitmeyecek bir görüntü çıkacak seçimlerden takip edebildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bu seçimler bittiğinde Trump daha mutlu bir adam olmayacak. Ki zaten şimdiden takipçilerini, sevenlerini, destekçilerini konsolide etmek için beni azletmeye çalışacaklar falan diyerek bunu...
2: Siz en azından seçimlerde bir güç kaybı yaşayacağını mı düşünüyorsunuz?
3: Öyle gözlemliyorum. Bundan 3-5 ay önce diyordu ki yerel politika umurumda değil, İran politika, İran'dan bahsederken İran stratejisini, ama biliyoruz ki umurunda. Çünkü öbür türlü başı çok ağrıyacak, kendisi de bunu biliyor. Başını ağrıtanlardan bir tanesi de Netanyahu. Ben başından itibaren Trump'la Netanyahu arasında çok net bir bakış açısı farkı olduğunu düşünüyorum. Az önce Tolga hocamın da dediği gibi bu Trump Netanyahu'dan daha iyi bir insan anlamına elbette gelmiyor. Biraz taktik farklar anlamında. Gazze'de zaten bunu gördük. Lübnan'da da gördük. Konuşabiliriz ayrıca. 17 Haziran'daki mutabakatta Lübnan'da. Trump taahhüt etti oradaki savaşı durdurmaya ama bunu gerçekleştiremedi. Hatırlayalım, az önce bahsi geçti. Bizzat Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile devrimden birkaç ay sonra Mayıs ayında Riyad'da görüştü. Bizzat yüz yüze görüştü. Kimse beklemiyordu bunu. Evet. Orada görüştü. Oradan itibaren Beyaz Saray'da da ağırladı. Dolayısıyla
2: gerçek meşruiyetçi zaten.
3: Tam anlamıyla. Ve aslında İsrail'e de şunu söyledi. Ben bu adamla çalışacağım. Sen de buna göre davran. Onu da sağlayamadı. Şimdi Türkiye konusunda Netanyahu'nun ipini bağlamaya çalışıyor. Onda da muvaffak olamıyor. Şimdi dolayısıyla ortada bir Netanyahu problemi var ve her anlamda ABD'ye ve bizzat ABD Başkanı'na maliyet ödetmeye devam ediyor. Şimdi İsrail'de Eisenkot'un biraz daha önde olduğuna dair haberler okuyorum. Yapılan anketlere vesaire bakıyorum eski genelkurmay başkanlarından. Ama tabii ki İsrail'de şunu çok net biliyoruz ki yani Netanyahu gittiğinde daha iyi biri gelmeyecek. Sadece belki taktikleri itibariyle, nihai strateji değil, taktikleri itibariyle farklılıklar olabilir. Ama şunu da azımsamamak lazım bu Hüseyin'in. Belki Netanyahu'ya dair şahsen benim gördüğüm en önemli nokta bu. Şimdi İsrail Başbakanı olabilirsiniz. İsrail Başbakanı olmaktan gelen otomatik bir gücünüz oluyor. Olabilir üzerinde ABD'de dünyayla olan ilişkiler, ama Netanyahu kadar Amerikan iç politikasını Kongre'yi manipüle etmeyi becerebilen bir başka başbakan olmadı İsrail tarihinde. Ki zaten bunu Amerikalılar da söylüyorlar. O nedenle demokratlar nefret ediyorlar Netanyahu'dan. Yani

0: Obama'nın son dönemlerinde olanları gördük. Obama'yı çiğneyerek gelip ve kongrede konuşma yaptığını gördük Netanyahu'nu. Dolayısıyla Biden da biliyorsunuz sevmiyordu ama Biden zaten zayıf bir başkandı. Bugün cumhuriyetçiler arasında İsrail'in ABD Orta Doğu politikasını İsrail'e endekslemenin ne kadar büyük maliyetler doğurduğu artık çok açık tartışılıyor. Yani bizzat MAGA'cılar arasında da bilindiği gibi yani Trump ekibi, Trump'ın yoldaşları arasında da bu tartışılıyor. Şimdi dolayısıyla Netanyahu onun seçilmemesi her halükarda coğrafyaya nefes aldırır. Ya bunu çok açık söylemek lazım ve muhtemelen ondan sonraki aşamada zaten layık olduğunu bulmaya doğru gider. Çünkü iç yargıda malum İsrail içinde zaten bir sürü yargıyla başı dertte. Bunu bir şekilde buradan kaçmak için türlü manipülasyonlara girişti.
1: Ve uluslararası arenada da kendisi hakkında açılmış.
0: Yani hava sahasından dahi geçemeyeceği çok sayıda ülke var ki gördük. Biliyorsunuz Macaristan'dan işte New York'a giderken böyle bayağı takla atarak gitmişti hatırlayalım. Uçağını takip etmiş olduğu yolu. Dolayısıyla Netanyahu'nun kazanmaması bence şu an Washington'ın da en azından Trump yönetiminin de temennisidir. Bizim açımızdan da elbette Netanyahu'nun olmaması önemlidir ama Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri bunu defaatle söylediler. Çok farklı şekillerde söylediklerini yakın zamanda ve geçmişte hatırlıyorum. İsrail'de mesele Netanyahu değil elbette. Geçmişte de mesele örneğin Ariel Sharon olmadığı gibi yani Ariel Sharon gidiyor Netanyahu geliyor Netanyahu gidiyor geçmişte farklı örnekleri var ama şu konjonktürde Netanyahu'nun yerine gelen bir başka başbakan bu Gazze'deki barış planına bu kadar direnemez. Lübnan'da, Suriye'de, İran'da saldırganlıklarını bu kadar pervasızca bence devam ettiremez. Bu manada elbette Netanyahu'nun gitmesi bence bölgedeki bütün devletlerin Orta Doğu'daki belki bir iki istisna var mıdır bilmiyorum ama ve hatta gördüğüm kadarıyla Washington'da birçok kişinin temennisi oylarının düşmeye de devam ettiği elbette söyleniyor ama az önce de ifade ettim altını çizerek de ifade etmek isterim yani dengesini kaybetmiş bir kamuoyu var İsrail'de yani bu çok net yapılan araştırmalar belli söylemler belli dolayısıyla buradan Netanyahu'nun işini arayacak en azından tekrar takla atarak yeni bir hükümet kurmasını sağlayacak bir aritmetik çıkarsa şahsen ben buna da şaşırmam.
1: Peki sizce Sayın Sakman seçimlerde İsrail'de neler yaşanacak? Örneğin Trump bir destek verecek mi ya da destek verdiği başka bir isim var mı? Bu politikaları okuyabiliyor musunuz? Çok da kısa bir süre kaldı çünkü.
2: Şimdi Trump yani illaki birine destek vereceğiz ama bu Netanyahu olmayabilir tarzında açıklamalar olmuş. Biz bunu zaten tahmin edebiliyoruz. Netanyahu'ya destek vermeyecek. Bu bölgede işte az önce de anlattığım hocaların da bahsettiği politikaların çatışması nedeniyle. Ama şimdi İsrail siyasetinde hocanın söylediği şey önemli. Yani toplumun gittikçe ekstremleşmesi söz konusu. Doğal olarak siyaset doğrudan etkileniyor bundan. Yani şimdi 3 isim konuşuluyor. Netanyahu, Eisenkot ve eski başbakan Bennett. Şimdi üçünün de siyaseten söylemlerinin çok birbirinden farklı olmadığını görüyoruz. Üçü de Filistin'in kurulmasına karşı. Bennett sanırım Türkiye aleyhinde bir şey söylemedi ama diğer ikisinin Türkiye'nin karşısında olduğunu biliyoruz. Üstelik Eisenkot'un mesela dahiye doktrini gibi, çimleri biçme doktrini gibi vesaire yani çok da insanlık suçuna karşılık gelen eylemleri de oldu.
1: Nedir bunlar?
2: Dahiye doktrini sivil altyapının da vurulmasını öngörüyor. Filistin'de devamlı olarak saldırıların devam etmesi ve burada sivil altyapının da vurularak orada herhangi bir hareket alanının tanınmaması. Bu zaten suç. Çimleri biçme doktrini de devamlı olarak böyle sesi çıkan, sözü dinlenen isimlerin hiç dayanmadan, hiç beklemeden onların öldürülmesi üzerine kurgulanmış. O işte uzayan çimin kesilmesi gibi bir benzetmeyle. Burada da yine herhangi birinin arkasından insanların yürümesini engellemek, herhangi bir fikrin oluşmasını, onun kökleşmesini engellemek. Baktığımızda bu da zaten insanlığa karşı işlenmiş suçlar dahilinde. Yani bu Genelkurmay Başkanı iken ortaya koyduğu hal siyaseten de geleceği zaman neler yapacağını 3 aşağı 5 yukarı gösteriyor. Ama burada Trump'la ilişkilerin kurulması önemli bir faktör. Yani şimdi az önce söylediğimiz İsrail ile Amerika'nın arasında evet bir gerilim var ama aynı zamanda devam eden ilişkiyi de göz ardı etmemek lazım. Yani işte Barak faktörü var, evet, İsrail'in karşısında, ama bir de Amerika'nın İsrail Büyükelçisi vardır ki herhalde Netanyahu'dan daha şahin bir adam. Yani orada çok daha İsrail'i savunan, İsrail'in şiddetini savunan da bir Amerikan Büyükelçisi var. Yani bu dengeyi de kurmaya çalışıyor bir yandan. İsrail toplumuyla, İsrail siyasetiyle dengeyi de kurmaya çalışıyor. Hem kendi seçimi, Amerika'daki seçim, hem İsrail'deki seçime dahil olabilmek, müdahil olabilmek adına bunu yapıyor. Seçilecek olan isim de ya işte siyaseten belli, 3 aşağı 5 yukarı, ama Amerika ile ilişkileri nasıl kurgulayacağına bakmak gerekiyor. Yani ben bugüne kadar İsrail'de Amerika ile arasını bu kadar açabilme kabiliyeti gösteren bir başbakan görmedim. Tarihinde yok İsrail'de. Bunun tekrarını yapmamak birinci öncelik olacak yeni gelecek olan ismin. Çünkü ya Amerika ile ilişkiyi kurmak zorunda, onu beslemek, onu geliştirmek zorunda. Çünkü o işte tarihsel perspektiften orada Orta Doğu'daki varlığının korunması vesaire Amerika'ya bağlı olduğunu unutuyor bazen Netanyahu. Yani bugün bile hala işte tüm o silahlar vesaire konuştuğumuzda biz bir anlaşmayı göz ardı etmememiz lazım. O da Amerika ile İsrail arasındaki anlaşma. İsrail'e Amerika'nın verdiği söz şu: Orta Doğu'ya hangi silahı satarsam sana onun bir model üstünü satacağım. Şimdi bu anlaşmayı yaptığı bir ülkeyle ilişkisini koparmaması lazım. O yüzden de yeni gelecek olanın o işte Trump'a uyum sağlaması. Amerikan tarafında da evet bir güç kaybı olacak belli ki ara seçimden sonra. Ama o güç kaybını çok hızlı şekilde dış politikaya dış politikayla tolere edeceğini düşünüyorum. Çünkü en güçlü olduğu yer Trump'ın dış politika.
1: Yani aynı zamanda son dönemi bununla birlikte okuduğumuzda yani, neler olacaktır?
2: Tabii bir de öyle bir şey var. Yani kalan dönemini iyi geçirmesi lazım. Ve belki kendi kafasınca yeni bir dönem inşa etmesi lazım. Bunun için de dış politikayı öncelemesi lazım. Şimdi burada İran'ı belki konuşuruz sonra, ama bu önemli bir faktör.
1: Orada da yeni gelişmeler var, onları da aktaracağız biraz.
2: Ama çok daha ilerisi de var. Yani Çin'le, Rusya'yla, Orta Doğu geneliyle vesaire politikaları da ortaya koyması gerekiyor. Çünkü Trump'ın, yani bakmayın İran'da evet bir saplandı, ama İran'a gelene kadar yani neredeyse istediği çizgide gitti dış politikada. Tüm o hani tırnak içinde söyleyeyim deli adam söylemlerine rağmen o altta okuduğunuz şey ilerledi. Şimdi o başarıyı, yine tırnak içinde söylüyorum, o başarıyı topluma anlatması ve onun üzerinden kendi gücünü konsolide etmesi de gerekecek. Hem seçim öncesi hem de seçimden sonra.
1: Peki şimdi İsrail tarafına son kez şöyle bir bakalım. Sonra biraz bölgede yaşananları, ittifakları da konuşacağız ama bu özellikle seçim döneminde yükselen bir Türkiye karşıtlığı, sizin de ifade ettiğiniz bir durum. Sadece liderler düzeyinde değil, topluma yayılmaya çalışılan bir durum söz konusu. Bu artık hani İsrail artık Türkiye için bir güvenlik tehdidi haline mi gelecek? Böyle mi algılanacak? Bu düşmanlık kalıcı bir noktada mı, yoksa işte sizce liderlerin değişimiyle geçici bir durum olur ve sonradan yeni anlaşmalar kurulur mu?
3: Tabii şimdi işin Musa seçim matematiğine girmeden önce İsrail'de en dikkat çekici konulardan bir tanesi toplumda havalimanına indiğinizde, Ben Gurion havalimanına indiğinizde İbrahim Tatlıses şarkıları falan yükseliyor. Yani Türkiye'den bu 7 Ekim öncesi süreçten bahsediyorum. Türk toplumuna dönük İsrail toplumunda öyle ciddi bir olumsuzluk aslında yoktu. 7 Ekim'den sonra bizzat Netanyahu, Smotrich, Ben-Gvir bu gibi isimler tarafından bu toplumsal algı inşa edilmeye çalışıldı. Ne derece başarılı onu gözlemleyemedik. Tabii 7 Ekim'den sonra bölgeye gidip, ama seçim matematiğinin değişmesi için Netanyahu'nun böyle bir koza ihtiyacı var. Çünkü içeride hocalarım da anlattı, net bir sıkışmışlık durumu var. Yani Netanyahu için ya yeniden koltuğa oturup, başbakanlık koltuğuna oturup yeni bir dönemin planlanması senaryosu var. Öbür taraftaki senaryo daha kötü. Yani koltuğu kaybettiğinde yargı reformundan ekonomiye, ki özellikle yargı reformu konusu Netanyahu'nun başını ağrıtabilecek yolsuzluk konuları var aynı şekilde. Zaten 7 Ekim'den önce bu tartışılıyordu. İnsanlar Tel Aviv'de ellerine işte bayraklar alıp Netanyahu'yu protesto etmeye çıkıyordu. On binlerce insan her akşam. Tabii 7 Ekim'den sonra bu konu biraz rafa kaldırıldı o saldırganlıkla birlikte. Ama şu var: mevcut siyasetteki sıkışmışlık, işte Eisenkot Genelkurmay Başkanı, eski Genelkurmay Başkanı bir yükseliş içerisinde. Netanyahu'nun İsrail siyasetindeki kimliği neydi? İşte güvenlikçi bir isim. Yani İsrail, ben varsam İsrail güvende, ben yoksam İsrail'in güvenliği tartışmalı hale gelecek. Böyle bir çizgi oluşturabilmişti. Ama Eisenkot'un varlığı bu noktada biraz o imajı sarstı. Öbür tarafta sağ partiler, özellikle işte o aşırıcı sağ partilerin biraz kendi içinde bölündüğünü gördük. Küçük küçük yeni partiler ortaya çıkmaya başladı. Ve bu da aslında Netanyahu'yu rahatsız ediyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada da yine bir tweet atmıştı. Ben Güvre bir çağrıda bulunmuştu. İşte koalisyonu bozmayın, gelin falan diye. Seçime ortak listeyle girilmesi yönünde. Bu rahatsızlığın sebebi mevcut sağ partiler baraj altında kaldığında oradaki 3.25'lik barajı geçemediklerinde sol tarafa kayacak o vekiller Knesset'teki sandalyeye ve 61'in sağlanması ciddi şekilde zor duruma girecek. Belki Arap partilere ihtiyaç duyulacak bu konuda. Belki daha merkez partilere ihtiyaç duyulacak. Hal böyle olduğunda bu küçük sağ parti enflasyonu ciddi şekilde sorun oluşturuyor. Ve Netanyahu'ya artık bu seçimde şu sorulacak. Yani 7 Ekim yaşandı. 7 Ekim'den bu yana yaptıklarının bilançosu bir nevi İsrail toplumu tarafından değerlendirilecek. Bu noktada ben de çok ümitli değilim. Hocam da dedi alternatifleri de sağlıklı alternatifler değil Netanyahu'nun zaten ve tabii şu var. Netanyahu dönemi artık böyle şöyle hatırlanacak. Kalıcı savaş, sürekli savaş, herkesle savaş ama bir güvenlik, kalıcı güvenlik sağlanabildi mi? Sağlanamadı. Şimdi Suriye'de İran tehdidinden bahsediliyordu. İran tamam Suriye'den çıkartıldı. Tehdit bitti mi? Çok daha aslında güçlü bir tehdit var şimdi. İsrail tarafından bakıyorum ve tırnak içerisinde söylüyorum. Yani Türkiye'yi tehdit konumuna koydunuz. İran'ı oradan çıkardınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin işte şeytan devlet diye nitelediği İran varken yanı başınızda. Onun yerine Türkiye'yi getirip Türkiye'yi demonize ediyorsunuz. Türkiye'yi düşmanlaştırıyorsunuz. Ama bir NATO üyesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Trump'ın iyi ilişkilere sahip olduğu bir devlet başkanı var başında ve Suriye'yi ayağa kaldırmaya çalışıyor. Bölgesel ittifaklar yapıyor. Hal böyle olduğunda çok daha komplike bir rakip aslında İsrail adına ve bu aslında bu Türkiye'yi düşmanlaştırma, Türkiye'yi rakipleştirme konusu İsrail toplumunda ne kadar satın alınacak? Seçimler biraz da bunu gösterecek biraz da. Kendi içerisinde tabii yine tartışılacak çok konular var. Bu genelde Amerikan seçimlerinde söylerim ben bunu. Biz hep Amerikan dış politikası üzerinden değerlendiririz. İşte İran politikası şöyle olur, İsrail politikası, Rusya böyle olur diye. Ama Amerikan toplumu oy verirken bunları çok değerlendirmiyor. İşte Kürt yasasına bakıyor, göçmen meselesine bakıyor. Ya da konutlara bakıyor, petrole bakıyor. Aynen öyle. Bakıyor İsrail'de zamanlar. De biraz güvenlik merkezli mi ilerleyecek bu seçim ya da bu doğrultuda rasyonel bir hareket mi edecek İsrail seçmeni yoksa Netanyahu'nun o söylemleri yine satın alınacak mı? Bu sonuç biz de merakla takip ediyoruz ama Netanyahu çok köklü bir eski bir siyasetçi. Bu işi biliyor. Süreç yaklaştıkça o seçim matematiğini değiştirecek yeni saldırganlıklara girişebileceği endişesi bende var.
1: Evet, bölgede de var aslında ve dolayısıyla farklı ittifaklar da konuşuluyor. Bu noktada işte Mekke savunma anlaşması bunun bir parçası olarak da belki görülebilir ama daha farklı ittifaklar söz konusu. Şimdi bölgede yakın olan ülkelere baktığımızda İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan bu ülkeler bir yakın ilişki içerisinde. Türkiye ise biraz daha Suudi Arabistan, Pakistan, Suriye gibi aktörlerle ilişki içerisinde. Bu ittifaklar bize ne anlatıyor? Mesela bir gelişme daha var. Yunanistan'la İsrail'in ittifak yaptığı ya da işte bölgede bazı işbirlikleri içinde olduğuna dair son bir gelişme. Yunanistan'la İsrail ülkenin savunma kapasitesini modernize etmeyi hedefleyen ve maliyetinin 3.1 milyar euroya ulaşması beklenen Aşil Kankanı projesi kapsamında pazartesi günü Tel Aviv'de anlaşmalar imzalayacak. Şimdi bu ve benzeri pek çok haberde paylaştığımız için bu yakınlıklar, ittifaklar tekrar şekillenir mi bu haliyle size ne anlatıyor?
0: Şimdi bu 2019 Kasım'ıydı hatırladığım kadarıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasında deniz yetki alanına ilişkin bir anlaşma imzalanmıştı. Hatta o zaman çok tartışılmıştı bu. Çünkü o zaman Türkiye'nin bilindiği gibi Mısır'la ilişkileri de iyi değildi. Zaten İsrail'e olan durum izahtan varisi. Yunanistan'la da böyle bir kriz alanı vardı ve bazıları bu anlaşmayı oldukça yanlış okumuştu, anlayamamıştı. Çok da tartışılmıştı o anlaşma. Sonra yaşanan gelişmeler bize gösterdi ki Türkiye Libya ile bu anlaşmayı yapmamış olsaydı neredeyse Doğu Akdeniz'de belli ölçüde söz söyleyemeyecek noktaya kadar gerileyecekti. Çok stratejik bir anlaşma olmuştu. O meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle yapılmış olan anlaşma. Şimdi bu Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı biz daha çok konuşacağız. Neden konuşacağız? Birincisi, bir kere anlaşmanın kendini ispat etmesi gerekiyor her şeyden önce. Yani bir anlaşma, kağıt üstünde anlaşma oldu diye maksat hasıl olmuyor bilindiği gibi. Nitekim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO'nun, NATO anlaşmasının 5. maddesini işaret etti ve kolektif savunma dedi. Özü itibariyle yaptığımız şey budur dedi. Öyleyse bu mutlaka bir kriz alanında test edilecek. Kaçınılmaz, bu iş böyledir. Ya ön alıcı bir hamle yapacak bu devletler. Farz ederim ki ABD-İran arasındaki gerilim tırmandı ki ben bunu bekleyenlerden değilim de, hani farz edelim böyle oldu. O zaman Suudi Arabistan saldırıyor, orada bununla karşı karşıya kalacağız. Ancak her halükarda şunu çok iyi görüyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti konjonktürel bir ortada kriz var diye Suudi Arabistan'la Pakistan'la ortak savunma anlaşması imzalamaz. Bu senin bir kere bunu bence hatırlamamız lazım. Yani çünkü ortak savunma anlaşması iki devletin muhtemelen imzalayabileceği en ileri düzey anlaşmadır. Yani kendi güvenliğinizi sağladığınız gibi bir de üçüncü devletlerin ya da ikinci üçüncü devletlerin güvenliğini de deruhte etmiş oluyorsunuz. Bu çok önemli ki NATO ile alakalı zaten durum ortada. NATO'nun da Türkiye'nin pozisyonu ortada. Yani teknik olarak farz edelim Rusya, hani konuşuluyor ya bugünlerden, Polonya'ya saldırsa ya da Baltık ülkelerinden birine saldırsa teknik olarak Türkiye Cumhuriyeti savaşa girmiş olacak Rusya ile. Çünkü ortak savunma anlaşmasını imza attınız. Şimdi ortada bir İsrail krizi var diye, İran krizi var diye, İran'a karşı değil ama tabii ki İran'ı da içerecek şekilde bu anlaşmalar imzalanmaz. Demek ki daha büyük bir öngörü var burada. Yani daha büyük bir gelişmeye ilişkin tavır alınıyor. Bunu ben şöyle görüyorum. Bunlardan bir tanesi, anlaşılan Ankara'nın değerlendirmelerine göre İsrail bu irrasyonalitesinden, mantıksızlığından geri adım atmayacak. En azından görülür gelecekte geri adım atmayacak. Bu da ne demek oluyor? Bundan bir 3-5 sene önce İsmet'i konuşuyorduk, hatırlayalım. Yunanistan'da İsrail güya İsrail gazını alacaklardı. Akdeniz üzerinden Girit falan derken Avrupa'ya ulaştıracaklardı. Amerikalılar bir noktada hadi canım sen de dedi, işin içinden çıktı. Yani neden, nerede bu para, nerede bu altyapı? Dolayısıyla İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan arasındaki gelişmeleri kesinlikle küçümsemememiz lazım ki zaten ben kesinlikle küçümsendiğini de düşünmüyorum. Yani Ankara'da yapılan Türkiye Cumhuriyeti'nin açıklamalarının pozisyonuna baktığımızda hep bunu önlemenin iki yolu vardır. Bir tanesi, taraflarla konuşursunuz Yunanistan'a, hani senin bu gittiğin yol yol değil. Biz NATO'da aynı paktın içindeyiz. Avrupa Birliği, ben aday ülke konumundayım. Dolayısıyla birçok ortak mecra var. Yani bu maceralardan uzak dur diye. Ama uzak durmazsa ne yapacaksınız? Bu sadece telkinde olmaz. O zaman kendi anlaşma zeminlerinizi, kendi savunma zeminlerinizi oluşturacaksınız ve burada Pakistan ve Suudi Arabistan çok önemli iki aktör. Çünkü Orta Doğu'da şu anki durumda Suudi Arabistan'ı biz çok konuşacağız bu arada. Ben bugünlerde Suudi Arabistan'ın az konuşulduğunu düşünüyorum. Çünkü Suudi Arabistan önümüzdeki süreçte muhtemelen Orta Doğu'nun, Arap Orta Doğu'sunun en güçlü aktörü olarak ortaya çıkacak. Yani insan kaynağı buna müsait, doğal kaynakları zaten buna müsait. Bu anlamda, mali anlamda da, uzmanlık anlamında da çok ciddi birikimler oluşturdu. Normalde Mısır'ın olduğu yerde konuşmamamız lazım ama Mısır'ın durumu ortada. Mısır adı konmamış. Yani en azından biz bu kadar yoğun tartışmıyoruz. Derin bir ekonomik krizin içinde. Yani Mısır'ın ekonomik anlamda, yani yoksa Mısır'ın insan kapasitesi, beşeri sermayesi falan kıyas kabul etmez. Ortada 100 milyonu aşkın müthiş bir entelektüel birikimi olan vesaire, tarihsel birikimi olan bir ülke ama devlet kapasitesi olarak gelinen noktada o kadar iç açıcı bir durumda değil. Suudi Arabistan'ın ise önünün daha çok açık olduğunu görüyoruz. Hatta bence bu İran'ın Körfez ülkelerini, ta yukarıdan aşağı kadar bütün Körfez ülkelerini yıprattığı noktada Suudi Arabistan burada karlı çıkan devletlerden bir tanesi. Çünkü
1: burada bununla da ilgili bir yeni gelişme var. Hazır siz girmişken bu konuya, ben bu gelişmeyi aktarıp Tolga Sakman'a dönmek istiyorum. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan bir açıklama var. Ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere bölgedeki ülkelerle işbirliğine hazırdır diyor. İran için sizde de bir gülümse ve görüyorum tabii sebebini soracağım. Değerlendirmenizdir. Yavaş yavaş da Amerika-İran savaşına doğru geçerken, bölge ülkelerinin önemine geçerken bu mesaj bize ne anlatıyor? Daha önce de benzer mesajlar verilmişti. Bunu da hatırlatarak sorayım.
2: Şimdi bir şu şeyden başlayacağım müsaade ederseniz, evet. Hocam bıraktığı yerden. Yani İsrail'in bölge politikasında böyle bir önden giden bir tavrı vardı. Biz bunu biliyoruz. İşte bir altıgen ittifakı dedi mesela. O altıgen ittifakı Hindistan'dan başlıyordu. Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Ukrayna çevreliyor. Yani baktığınızda yani Türkiye'nin çevresindeki ülkeler. Yani ilk hedefi Türkiye'yi çevrelemek mi? Hani burayı ayrıca tartışmak lazım. Ama ortaya koyduğu strateji buydu. Ama yani şunu açık şekilde onlar da gördü herhalde. Hindistan öngörülemez, emirlikler yönetilemez ülkeler. Doğal olarak onlarla herhangi bir ittifak yapmak çok zor. Onlarla işbirliği yapmak vesaire. Ve geldiği yerde Yunanistan'la işte bu işbirliğini yoğunlaştırdı, ilerletti. Bunu tabii ki Türkiye'nin de buna karşı politikası var. Bununla ilgili bunu derinleştirmek için işte İsmet projesi sonlandı ama şimdi başka bir projeyle onu bir şekilde yeniden gündeme getirmeye çalışıyorlar. Elektrik projesi, Great Sea Interconnect projesi. Yine aynı şekilde İsrail'den başlayıp Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a giden bir elektrik taşıma projesi ve bunu yine Avrupa Birliği'ne finanse ettirmek vesaire gibi bir durumları da var. Yani bunların çözülmesi gerekiyor. Yani Yunanistan siyaseti üçüncü devletler işin içine girdiği zaman çok hızlı manipüle oluyor. Biz bunu tarihte hep gördük. Ne zaman biriyle ilişkiyi artırsa Türkiye karşısında hemen siyaseti Türkiye'nin karşısına yoğunlaşıyor. O işbirliği bitince veya işte Türkiye'ye bir adım atınca bu söylem bitiyor. Sonra Türkiye ile normalleşme süreci başlıyor. Seçim sırasında yine benzeri şeyler oluyor. O yüzden burada Yunanistan'ın hareketini ihtiyatlı bir şekilde takip etmek lazım. Ama İsrail'in bölgede yeni ittifaklar aradığı aşikar, bunu göz ardı edemeyiz. Şimdi İran'ın yaptığı körfez ülkeleriyle işbirliği yapabiliriz vesaire. Açıkçası İran siyaseti zaten körfez ülkeleriyle bir süredir o gerilimi azaltmak, onlarla ilişkiyi sürdürmek vesaire için adım atmaya da çalışıyor. Ama İran iç dinamikleri buna izin vermiyor. Yani özellikle devrim muhafızları böyle bir ilişkiyi kurmak, siyasete, diplomasiye yönelmek vesaire. Ne zaman siyaset İran'da böyle adım atsa devrim muhafızları düzeltiyor ya da düzelttiriyor bu söylemi. Doğal olarak burada Körfez ülkeleriyle yine benzeri bir söylemin çok büyük ihtimalle bugün yarın yine İran'dan bunun karşısında bir söylem de gelecek.
1: Yani Pezeşkiyan'ın bu açıklaması devrim muhafızları tarafından kabul yok görmüyor. Mu sayılacak?
2: Yani yok sayılsa yine iyi, bu düzelttiriliyor her seferinde. Ve yani Körfez ülkelerinin Amerika'nın yanında olmaması gerektiği vesaire gibi bir söylemle o ortam yine gergin tutulacak.
1: Peki. Ben bir reklam arasına tekrar gitmek istiyorum izninizle. Ardından konuşacağız Amerika-İran savaşını, bu bitmeyen savaşı daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Son gelişmeler eşliğinde yine kısa bir ara.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Yakın plan devam ediyor.
2: Yakın plana devam ediyoruz. Dış politikayı konuşuyoruz. Suriye'de yaşananları konuştuk. Amerika ve İran'daki o bitmeyen savaşı değerlendiriyoruz konuklarımızla. Birlikte son gelen mesajı paylaştık. İran bölge ülkeleriyle bir işbirliği içinde olmak istediğine dair mesaj paylaşıyor. En azından Pezeşkian'dan bu ve benzeri yönde açıklamalar geldi. Serhan'ın Facan'dan alalım, düzeltmek istiyorum. Efendim Yusuf Bahadır Keskin'den dinleyelim. Bu gelişme bize ne anlatıyor? Bir anlaşma sağlanır mı?
3: Aslında Şubat sonundaki saldırılardan bu yana o zaman dilimine baktığımız zaman Körfez ülkelerinde, Riyad'da mesela bu mesaj nasıl okunmuştur? Ne derece güven uyandırmıştır? Burada ciddi soru işaretleri var. Öncelikle hem İran'ın genel stratejisi, savunma stratejisi, Körfez ülkelerini hedef alma stratejisi ki onlar tarafsız kalmaya çalıştıkça bu saldırıların hedefi olmuşlardı. Keza tehditler aynı şekilde ilerledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik tehditlerinde karşılık olarak hep Körfez ülkelerinin hedef alınacağı yönünde de karşılık verilmişti. Enerji altyapısı konusunda özellikle bu tartışma ön plana çıkmıştı. İster istemez bu işbirliği teklifinin ne kadar karşılığı olduğunu, ne kadar uygulanabilir olduğu sorgulanır durumda. Pezeşkian'ın durumu da aynı şekilde sorgulanabilecek bir durumda. Yani liderliği tamamen Pezeşkian'ın söylemleri doğrultusunda bir strateji mi uygulayacak İran? Yoksa karar alma mekanizmasında, işte orduda, devrim muhafızlarında farklı tutumlar mı sahip yansıtılacak? Yani bütün bu sorular bir araya geldiğinde bu Pezeşkian'a da iyimser bir teklif ama ne Suudi Arabistan'da ne diğer Körfez ülkelerinde çok kabul görecek bir teklif değil mi?
2: Birleşik Arap Emirlikleri'yle son kertede hatırladığım kadarıyla ilişkiler ticari anlamda da kesilme noktasına getirilmişti. Yani bu Amerika'nın uyguladığı ekonomik yaptırımlarla bağlantılı bir mesaj olarak algılanır mı? Neden böyle bir mesaj verilme gibi?
3: Aslında böyle bir mesajı, hatta böyle bir işbirliğine İran tarafının ihtiyacı olduğu aşikar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarla boğma stratejisi İran'a yönelik biraz uzun süreceye de benziyor ama aslında İran'ın bu konuda bir çözüm arayışı olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin geleneksel yaptırımları biraz daha sertleştirme arayışına girdiğini gördük Buse Hanım. Bundan önce de yaptırımlar vardı İran'a yönelik. Uzun süredir bu yaptırımlar devam ediyordu. Ama yaptırımlar sürekli olarak işte paravan şirketler, arkadan dolanmalar, alternatif kanallarla aşılabiliyordu bir nebzeye kadar. Sürecin bu noktaya geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri artık bu kanalları da kapatma arayışına girdi ki ekonomik baskı İran yönetimi, İran toplumu üzerinde daha sert hissedilsin diye. Aslında uzun yıllar bu ekonomik yaptırımların aşılabilmesi için en önemli kanallardan bir tanesi Dubai'ydi. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai üzerinden bu süreç ilerliyordu. Son dönemde 19 Ağustos'tan sonraki süreçte ADNOC'un, Abu Dhabi işte National Oil Company, Ulusal Petrol Şirketi'nin gemilerinin hedef alınması, Birleşik Arap Emirlikleri karasularının hedef alınması İran tarafından insansız hava araçlarıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin sert bir tepkisiyle karşılaştı ki sürecin başından beri az defa bu kadar sert tepki göstermişti Birleşik Arap Emirlikleri ve ekonomik yaptırımlardan bahsedildi. Ekonomik yaptırımlar Dubai'nin İran ekonomisi için önemi göz önünde tutulduğunda İran üzerinde etkili araçlardan bir tanesi olabilir. Bu savaş döneminde dahi işte kripto sistemler üzerinden Dubai kanalından Tahran'a para aktarıldığı iddiaları şeyde Batı medyasında yer buldu. İçerisine işte altın doldurulan özel uçakların Abu Dhabi'den, Dubai'den kalkıp Tahran'a gittiği iddia edildi. Bunlar iddia boyutunda. Ama ekonomik olarak bir kanal vardı aslında Dubai üzerinden. Bu kanal son saldırılardan sonra ne kadar kapanır? Gerçekten bu kanal kapandığında İran üzerindeki etkisi tahmin edildiği gibi sert, ağır, yıkıcı bir etki olur mu ekonomik boyutta? Bunları tabii bize biraz hem bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin sahaya yansıyan tepkisi tam olarak ne olacak bu gösterecek. Hem de İran'ın buna yönelik belki bir manevra yapabilmesi durumu bize bunu gösterecek. Ama tabii ki ekonomik yaptırımların ağırlaşması İran içerisindeki o karar alma sürecinde bölünmeyi de bence derinleştirecek. Yani şimdi Pezeşkian onun penceresinden bakıldığında ekonomik yaptırımların daha derinleştiği senaryoda Amerika Birleşik Devletleri de uzlaştığımızda belki bu yenilgi olarak, bir teslimiyet olarak da algılanabilir. Yani bunun çok fazla derinleşmeden belki optimum noktada bu anlaşmaya varmak Amerika Birleşik Devletleri ile İran açısından en iyisi olarak görülüyor. Ama daha bu Şahin isimlere baktığımızda, devrim muhafızlarının tutumuna baktığımızda, onlar biraz daha bu süreci devam ettirmeyi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu boğma stratejisine direnebilecekleri yönünde iyimserler bence ki biraz daha sert bir tutum takınıyorlar Pezeşkiyan'a kıyasla. Bu karar alma süreci tabii nasıl şekillenir? Yeni bir dini lider var. Uzun yıllar o dini liderliği yapan isimden sonra gelmiş. İşte insanlar göremedikleri için kameralar önünde ya da insan içerisinde göremedikleri için bazı eleştiriler, soru işaretleri olmuş bir dini lider. Bu karar alma mekanizmasındaki bölünme İran'ın bir uzlaşmasını, bir kalıcı bir anlaşma yapma sürecini nasıl etkiler? İran siyasetini nasıl etkiler? Hani geleneksel olarak bakıldığında Şahinlerin İran içerisinde güçlü olduğunu da biliyoruz. Şöyle bir gerçeklik var. Dönem dönem uzlaşmacı isimlerin Ali Larijani bile belki gösterilebilir burada. Yavaş yavaş siyasetten bir nevi ne diyeyim gücünün azaltıldığı dönemleri de gördük. Ve bu süreçte de Pezeşkiyan'ın ben biraz daha yapıcı, uzlaşmacı bir tutum içerisinde olduğunu ama bunu yapabilecek kapasitesinin olup olmadığı konusunda çok emin değilim tabii.
2: Peki şimdi bir yandan işte o diplomasi ya da bir yandan ekonomik yaptırımlarla bu en azından müzakere zeminini oturtmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri ama savaşın başına baktığımız zaman taraflardan biri İsrail'de. Şimdi evet dondurulmuş bir savaş söz konusu, bir çatışma söz konusu değil İsrail ile İran arasında direkt. Ancak Netanyahu belli ki yeniden bir kuşatma isteği içerisinde. Times of İsrail'in haberine göre Netanyahu Tahran'la anlaşmaya varmanın mümkün olmayacağını savunarak İran yönetiminin liderlerini vahşiler olarak nitelendirdi. Tahran'la anlaşmaya varabileceğinden şüphe duyduğunu belirterek Trump'a da İran üzerindeki kuşatmanın sıkıştırılması seçeneğinin sunulduğunu söyledi. Ve İran'ın bize saldırmasına izin vermeyeceğiz. Bize saldırırlarsa şimdiye kadar yaşadıklarından çok daha güçlü, hayal ettiklerinin ötesinde bir darbe alacaklar dedi. Yeni yapılmış açıklamalardan bir tanesi. Ve işte o seçimleri de göz önünde bulundurduğumuz zaman provokatif gölge saldırılar söz konusu olur mu? İran-İsrail arasında yeniden bir çatışma mümkün olur mu?
0: Şimdi öncelikle bugün çok önemli bir gelişme yaşandı biz programa girdikten sonra. Asıl açıklama İran devrim lideri Mujtaba Hamenei'den geldi. Bence günün en önemli açıklaması oydu. Uzunca bir açıklama yayınladı çünkü. Birçok önemli meseleye değindi. Burada konuştuklarımız da buna dahil. Biliyorsunuz İran'da bu hafta hükümet haftası. Dolayısıyla hükümet yetkililerine dönüp bir sürü etkinlikler yapılıyor. Normal koşullarda eğer Mujtaba Hamenei aktif işinin başında olsaydı hükümet yetkilileriyle toplantılar yapacaktı. Mevcut durumunda elbette mesaj yayınlamakla yetindi. Bu arada kritik bazı açıklamaları var. Öncelikle şunu söylüyor, diyor ki yani düşman türlü hile ve desiseler peşinde. Dolayısıyla biz şu an böyle doğrucu olacağız diye, objektif olacağız diye zaaflarımızı konuşmamalıyız. İşte ekonomimiz kötü, efendime söyleyeyim, cephanemiz tükeniyor ya da her neyse. Düşman çünkü bunu bizim aleyhimize kullanacak. Biz biraz daha var olan güçlü yanlarımızı vurgulamalıyız diyor. Diğer taraftan da biliyorsunuz İran Meclisi 2 hafta kadar önce, hatta 10 gün oldu, bir kanun çıkardı. Bu çok önemli bir kanun. İran vatandaşlarını yabancı misyonlarla ve yabancı basın organlarıyla konuşma konusunda çok ciddi kısıtlamalar getirildi. Ve bunun birçok koşulda casuslukla eşdeğer olacağı ve ciddi sonuçları olacağına ilişkin uyarılar da var bunun içinde. Şimdi benzer bir şey Mujtaba Hamenei de söylüyor. Dolayısıyla diyor ki laflarınıza dikkat edin. Bunu hükümet yetkililerine elbette birinci elden söylüyor ki peş peşe İran Cumhurbaşkanı'ndan ve Meclis Başkanı, Müzakere Heyetinin Başkanı Kalibaf'tan da açıklamalar geldi. Hürmetlerini, bağlılıklarını vesaire ifade eden ve onun söylediklerinin izinden gittiklerini söyleyen. Orada bir şey daha söylüyor Mujtaba Hamenei, diyor ki toplumsal insicamın kesinlikle bozulmaması gerekir. Yani toplumsal bütünlük önemlidir. Dolayısıyla toplumda işte müzakere edilmeli, edilmemeli, savaş yapılmıyor, yapılmamalı gibi. Ve ben işin başındayım. En doğru şekilde bu süreci yöneteceğiz diye malini aktarmak gerekirse. Yani buradan şunu anlıyoruz. İran'ın hangi yöne gideceği konusunda çok ciddi İran içinde bir tartışma var. Ve açık bir şey söyleyeyim. Bu tartışmayı askerler yapmıyor. Bu tartışma İran'da siyasi cepheler ve siyasi çevreler arasında yapılan, Tahran'da yapılan bir tartışma büyük oranda. Çünkü askerlerin zaten işi başını aşmış ve ben İran'da askerlerin, devrim muhafızları da buna dahil, genel anlamda çok şahin olduğunu düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Tabii şahinliği nasıl tanımladığımıza bağlı. Çünkü savaşı yapan, aynı İran-Irak savaşında olduğu gibi bu savaşı da yürütenler bunlar. Kaybın ne anlama geldiğini biliyorlar. Nereye kadar ilerleyip ilerlemeyeceklerini biliyorlar. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla İran Silahlı Kuvvetleri bu süreçte makul giden taraf, açık konuşayım. Tabii ki Amerika, bakın dikkat edin, İran'ın neredeyse 7 Haziran'da sen Lübnan'ı vuruyorsun diye İsrail'i vurması dışında İran'ın proaktif yaptığı bir saldırı yok. 28 Şubat dahil, hatta geçen sene 13 Haziran'da başlayan savaş dahil. İsrail vurdu, İran vurdu. Amerika vurdu, İran vurdu. Çünkü proaktif bir saldırı yapmalarının bedelin ağır olacağını biliyorlar ve devamlı daha reaktif ve ABD'nin ve İsrail'in yaptığını caydırıcı hamleler yapmakla yetiniyorlar. Dolayısıyla Tahran'da yapılan siyasal tartışmalarla devrim muhafızlarının pozisyonunu birbirinden ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Hatta benim kanaatim şu, devrim muhafızları behemihal bence anlaşma taraftarı. Çok net. Ama elbette bir takım hayati koşulları var, kırmızı çizgileri var. Ve bunun da devrimi ayakta tutmak olduğunu düşünmüyorum. Bu olduğunu düşünmüyorum koşulun. Yani Amerika, İran rejimini yıkmak istiyordu. Bunlar da ayakta tutmak değil. Ayakta tutmak ve sürdürülebilir olarak ayakta tutmak istiyorlar. Yani sadece mevzu ayakta tutmak da değil. Bu da şu anlama geliyor. Biz sadece Amerika tamam bizi yıkmayı başaramadı. Öyleyse yıkılmamışken anlaşma yapalım değil. Amerikalılara diyorlar ki, bu da yansıdı açık kaynaklara. Tamam biz sizinle anlaşalım. Biz Hürmüz'de de statüyü kabul edelim. Yeni bir statü yapalım ama bize birkaç tane teminat vermeniz lazım. Bunlardan bir tanesi şudur. Bir daha bize saldırmayacağınıza bizi temin edin. Haziran'da saldırdınız, geçen sene dinlendiniz, geldiniz Şubat'ta. Şimdi tekrar dinlenip 6-7 ay sonra, seçimlerden sonra biz böyle bir şey istemiyoruz diyorlar ki bu çok makul bir beklenti. Bu bir. İkincisi, İran'ı her anlamda zayıflatacak sert yaptırımlar uygulamayacağınızı da bize taahhüt edin ki hatırlayalım 17 Haziran'daki 14 maddeli mutabakatta bunlar vardı zaten. Bunların her biri vardı. Yani Hürmüz'de vardı, yaptırımlar konusunda vardı.
2: Bir de vekil güçler durumu var. Bu da
0: elbette.
2: Belki de güçsüzleştirecek bir...
0: Tabii yani vekil güçler bambaşka bir tartışma.
2: Bu arada dokunulmaması
0: isteniyor. Evet evet, o vekil güçler bambaşka bir tartışma konusu. Dolayısıyla şu an İran'da yaşananları bence bu siyasal gruplar arasındaki işte sertlik yanlıları ya da taviz yanlıları şeklinde yorumlamamak lazım. Benim gördüğüm kadarıyla devrim muhafızları, hatta diyelim ki Hatem-ül Enbiya karargahı, bilindiği gibi İran'da devrim muhafızları ve ordu olmak üzere iki silahlı kuvvet var. Bunun her biri, yani İran'da silahlı kuvvetler bence anlaşmadan yana. Burada konu ne tür bir anlaşma olduğu. Yani ila nihayet devam edelim demiyorlar. Şimdi bu Pezeşkiyan'ın konusuna geldiğimizde, şimdi Pezeşkiyan zaten İran anayasasına göre bu barış anlaşmasını imzalamaya yetkili değil ki. İran anayasası bu yetkiyi zaten devrim liderine veriyor. Anayasal bir hak bu. Dolayısıyla Pezeşkiyan savaş...
2: Şu an görünürde yok.
0: O ama aktif. Ama aktif. En son yaptığı atamalarla da gördük ki ben özellikle Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanlığı'na genel sekreterine Muhsin Rezai'nin getirilmesini, başka tayinler de var, ayrıntısına girmeyeyim, çok önemli buluyorum. Çünkü Muhsin Rezai hem kendi selefinden, Zülkadri'den daha fazla konuşuyor. Hem de biliyoruz ki konuştuğunda Müşteba Hamen'in pozisyonunu konuşuyor. Çünkü doğrudan temaslı olduğu, doğrudan güvendiği bir isim. Dolayısıyla aktif olduğunu anlıyoruz ve bence Buğsa'nın bunun üzerine bilhassa durmaya ihtiyacı duyuyorum. Bence Müşteba Hamen'i de savaşı bitirmek istiyor. Ve ortaya çıkışı da savaş bittikten sonra olacak. Bu da çok anlamlı. Çünkü babası da 1989 yılında İran-Irak savaşı bittikten sonra Hümeyni savaşı bitirmişti. Ondan sonra yeniden yapılanma süreciyle beraber geldi. Bu koşulda hem güvenlik anlamında çıkamaz hem de çıkıp ne diyecek? Yani çünkü bugün bir şey diyeceksiniz, yarın başka bir şey söylemeniz lazım. Amerika burada aktif olan taraf, biraz daha İran reaktif olan taraf. Dolayısıyla bu sertlik yanlısı ya da taviz yanlısı şeklinde okumaktan ziyade tarafların pozisyonuna burada bakmak lazım. lazım ve İran, tekrar edeyim bunun altını çizerek tamamlamış olayım, İran bence kesinlikle ve kesinlikle anlaşma yanlısı. Burada mesele İran'ın anlaşmadan ne anladığı konusu. Bu da sadece devrimi korumak değil, devrimi sürdürülebilir, devrimi ve rejimi sürdürülebilir şekilde korumaktır.
2: Peki şimdi İran, Amerika, İsrail denklemine de şöyle bir nokta koyup yavaş yavaş da Rusya tarafına geçelim isterim. Burada da önemli gelişmeler var. Bugün dedik işte hep sınırlarımızın etrafında gerçekten önemli gelişmelerin yaşandığı bir haftaydı. Deniz sınırımızın hemen ötesinde de yine savaş yeniden hareketleniyor mu diye soruyoruz. Çünkü Rusya Ukrayna'ya karşı hava saldırılarını yeniden yoğunlaştı. Özellikle Kiev ve çevresi yoğun bir şekilde İHA saldırıları altında son günlerde. Gerilim neden yükseldi ve nasıl çözülebilir bu düğüm? Artık son blokta bunu konuşalım derim.
4: Şimdi aslında Rusya-Ukrayna savaşı artık bizim iki tarafında elindeki son raddenin ne olduğunu çözme savaşı olarak değerlendirebiliriz. Yani limitleri zorluyor iki tarafta. Ve doğal olarak iki tarafın da kazanıp kaybetme hali tamamen pes etmeye bağlı. Doğal olarak bu pes etme noktasına gelmemeye çalışıyorlar. Şimdi Rusya noktasında şunu göz ardı etmemek lazım. Rusya özellikle o yaptırımlar, o savaşın ilk dönemindeki herkesin baskı kurduğu dönemde bir anda kendi ekosistemini oluşturuyor. Bir anda demeyelim ama kendi ekosistemini oluşturdu. Yani savunma sanayini ön plana çıkardı. Ekonomiyi ona göre dizayn etti. İlişkileri ona göre yönetti. Üstelik şimdi mesela bir şekilde petrolünü satıyor, gölge filolar vesaire, artık ne derseniz deyin ama sonuçta bu petrol satılıyor ve üstelik bu yüksek rakamlardan da satılıyor. Yani Amerika'nın İran'a açtığı savaş nedeniyle yükselmiş olan petrolden, yani bir şekilde Rusya'nın ekonomisine katkı sağlayan Amerika gibi oldu bu çerçevede. Doğal olarak burada bunu destekliyor. Ama ne kadar paranız da olsa, ne kadar stratejinizi bu yönde de ilerletseniz bir üretim kapasitesi, üretim sınırı var. Şimdi bu askeri üretim, savunma sanayi noktasında biraz limitleri öngörülmeye çalışılıyor Rusya'nın. O yüzden de biraz işte NATO ile karşı karşıya gelecek, Ukrayna'ya daha fazla saldıracak vesaire gibi söylemlerle biraz orayı çözmeye çalışıyorlar. Ukrayna'da özellikle bu transatlantik ilişkilerde kendine bir kanal bulmaya çalışıyor. Yani açıkçası Zelenski Amerika'ya karşı Avrupa'yı, Avrupa'ya karşı Amerika'yı sürekli olarak kullanıp kendisine işte silah alımı veya siyasi destek süreçlerini ilerletiyor. Daha birkaç hafta önceydi yanlış hatırlamıyorsam Ukrayna'da Moskova'ya çok büyük bir hava saldırısı, yine İHA'larla hava saldırısı gerçekleştirmişti. Yani herkes birbirini sınamaya devam ediyor. Ben açıkçası şu anda yani ortada iki tarafı da ikna edecek veya masaya getirecek bir gelişme yok. Yani neden yarın masaya otursunlar da müzakereye başlasınlar? Buna neden olacak bir şey yok. Ama burada Avrupa'nın durumunu sanki Putin biraz daha okumaya başladı. Yani Avrupa'nın Rusya tehdidinden önce, yani böyle bir tehdit olmadığını Avrupa'ya ikna etmeye çalışıyordu. Çünkü hani bu tehdit algısı oluştukça bir Rus karşıtlığı oluşuyor Avrupa'da, bunu istemiyordu. Ama fark etti ki bunu yönetmek, tehdidi yönetmekten daha zor. O yüzden şimdi tehdidi yönetiyor Putin. Ve Avrupa'yı bir şekilde tehdit eden, Avrupa'nın karşısında olan bir Rusya'yı oluşturdu. Doğal olarak da burada yani Avrupa'nın da bu tehdide yönelik Putin'le daha ılımlı hale gelebileceğini ümit ediyor. Şunu da göz ardı etmeyelim. Yine İran savaşı ile birlikte biliyorsunuz o enerji ihtiyacı Avrupa'da bazı yaptırımları gevşetmesine neden oldu Rusya'ya karşı. Bu da Rusya için önemli bir zaman. Yani bu zamanları kolluyor biliyorsunuz. Doğal olarak da bu ihtiyaç zamanında Avrupa'yı tehdit etmesi önemli. Son şunu hatırlatacağım. Trump bu yaptırım uyguladığı ülkelerin sistemin dışına itildiğinin farkında. Çin'i mesela biraz daha böyle sistemi içinde tutmak için elinden geleni yapıyor. İran özelinde mesela bu ekonomik baskılar vesaire bir şekilde onu sistemin dışına iteceğini biliyor. Evet, hep söylemi buydu ama çok uygulama taraftarı değildi. Farkındaysanız son bu yaptırımları Başkan Yardımcısı ve Hazine Bakanı duyurdu. Onlar gerçekleştirme adımı attı. Aynısı Rusya'da da geçerli. Rusya'ya da çok fazla yaptırımlarla, baskılarla sistemin dışına itmek istemiyor. Doğal olarak da burada Putin de bunu fark ettiğinden kullanıyor.
2: Peki işte burada da o müzakere arayışlarında Amerika Birleşik Devletleri bir devreye girmiş gibi görünüyor. New York Times'ta yer alan bir haber, CIA direktörü John Ratcliffe'in Moskova ziyareti. Aslında günlerdir konuştuğumuz bir ziyaret. Neden konuya pek çok farklı teori de aslında ortaya atıldı ama işte bu gizli görüşmenin aslında Ratcliffe'in Rusya'ya askeri ve ekonomik koşullar kötüleşmeden Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek bir anlaşmaya varma çağrısı yaptığı belirtildiği bildiriliyor. Bu çağrı işe yarar mı aslında? Evet, Rusya'nın ekonomisinden de bahsediyoruz burada. Artık bir başka savaşı götüremeyeceği aşikar gibi mi görünüyor? Yine diğer ülkeler tarafından da ve tabii yine sorunun aslı bu çağrı Amerika tarafından Rusya'da bir şekilde karşılık bulur mu?
3: Tabii Amerika Birleşik Devletleri boyutundan baktığımızda bir CIA direktörünün gitmesi, Ratcliffe'in gitmesi kendi içerisinde anlamlar taşıyor. Yani neden bir diplomat değil, neden Dışişleri Bakanı ya da daha ılımlı isimler varken Witkoff gidebilirdi, Kushner gidebilirdi, damadı. Neden bir CIA direktörü gitti? Bu ister istemez işin birazcık daha sert bir mesaj verme arayışı mı sorusunu beraberinde getiriyor. Daha önce bir CIA direktörü 2021'de gitmişti yine Moskova'ya, Kremlin'de ziyarete. Yine benzer bir acaba kırmızı çizgi çekmek için mi gitti? Bu soru akıllara geliyor otomatikman ama 2021'de çektiği kırmızı çizgi hiçbir işe yaramamıştı. 2022'de savaş başlamıştı. Yani Rusya-Ukrayna'daki işgalini ikinci sezonuna başlamıştı. Kırım'dan sonra, 2014'ten sonra. Bu ziyaret genel olarak aslında Rusya'nın yeni daha topyekun bir saldırıya başlamaması için bir uyarı olabileceği şeklinde lanse ediliyor. Biraz Amerikan basını bu bağlamda yaklaştı o mevzuya. Ama pratikte Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir durumu var mı gerçekten? Böyle bir pozisyonu var mı diye baktığımızda özellikle Trump döneminde bunun olmadığını görüyoruz. Yani Trump Rusya'yı o geleneksel soğuk savaş algımız bizi hep karşısına koyuyor Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'nın. Ama bu süreçte aslında özellikle Trump döneminde öyle değil. Trump biraz daha hocamın bıraktığı yerden devam edeyim. Rusya'yı tamamen karşısına almadan, hatta Rusya'yı ötekileştirip dışlayıp belki küresel rakibi Çin'in kucağına atmadan birazcık daha bir orta yol bulmaya çalışıyor. Bu uğurda hatta o geleneksel transatlantik ittifakının da çatırdadığını gördük. Yani ne diyor Trump sürekli? Ben Ukrayna'ya silah veriyorum demiyor. Ben Avrupalı NATO üyelerine satıyorum. Onlar veriyor Ukrayna'ya diyor. Yani doğrudan o savaşın bir parçası olmamaya aslında özen gösteriyor. Patriot konusunda çok böyle Ukrayna'yı savunuyormuş gibi davranmıyor. Son Ağustos ayının krizlerinden bir tanesi oydu. Patriot bataryalarının artık teslim edilmeyeceği, bir kısmının geri çekileceği ki Ukrayna'nın savunulması için hayati önem taşıyor. Avrupa'dan tepki geldi. Almanya dedi ki o olmuyorsa biz Taurus füzeleri verelim dedi. Tauruslar ama aynı işlevi görmüyor, hava savunma sistemi değil. Bu Ukrayna'nın savunmasını artık Rusya'dan gelen füzeleri havada karşılama üzerine değil de Rusya'nın içinde o füzelerin atıldığı lojistik merkezleri vurma üzerine bir konsepte sürükleyecek. Bu da savaşı da daha derinleştirecek bir ihtimal.
2: Siz savaşın daha mı uzayacağını düşünüyorsunuz bu noktada?
3: Amerika Birleşik Devletleri bu pozisyonunu korursa savaşın daha uzayabileceği, sertleşebileceği senaryo var. Peki. Diplomatik bir baskı kurması gerekiyor ama diplomatik baskı içinde şu var. Tarafların kırmızı çizgilerini ortadan kaldırması lazım.
2: O kırmızı çizgileri de izninizle ben Serhan Afacan'a sormak istiyorum. Çünkü yaklaşık 1,5 dakika bir süre kaldı. Kapanışı sizle yapalım. Siz kısa süre içinde bir barış geleceğini düşünüyor musunuz Rusya-Ukrayna Savaşı'nda?
0: Kısa süre içinde mümkün değil. Ama tabii bu ziyarete ilişkin biliyorsunuz çok farklı değerlendirmeler yapıldı. Bunlardan birkaç tanesi tehdit içerikli. Rusya'ya yani yanlış yaparsınız bu Baltık ülkelerine karşı. NATO'yu herhangi bir şekilde rahatsız edecek bir şeye girişmeyin. İkincisi şu söylendi, dendi ki İran'la olan durumumuzu yanlış değerlendirmeyin. Yani orada giriftar pozisyonda olmamız zaafa düştüğümüz anlamına gelmiyor. Bir interceptorlar, tahtlar konusunda biliyorsunuz Amerika'nın zaafı içinde olduğuna ilişkin düşünceler vardı. Yani Amerika artık buraya destek veremez Ukrayna'ya diyerekten bir harekete geçmeyin. Üçüncüsü de tabii ki Amerika'nın Rusya'ya daha kabul edilebilir koşullarla Ukrayna ile anlaşma yapma konusunda teşvik etmeye çalıştı Putin'i. Her ne kadar Putin'le tabii görüşmedi CIA direktörü. Benim gördüğüm kadarıyla anlaşma yakın değil ama şu an zaten anlaşmanın konuşulduğunu düşünmüyorum. Yani tırmanmanın engellenmesi çalışılıyor. Bunun başarılabileceğini düşünüyorum ben bu aşamada. Çünkü bundan sonra gelen haberler bence bunlar bir oranda spekülatif. Çok olayın o boyutuna vakıf olma iddiasında değilim ama işte Baltık ülkelerinden birine ya da Polonya'ya bir Rus harekatı karadan bunun ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Bunun olacağını düşünmüyorum ama Amerikalılar galiba buradaki askeri tırmanmayı engellemeye çalışacaklar. Anlaşma değil ama bu konuda bence muvaffak olacaklar.
2: Peki, teşekkür ediyoruz tüm değerlendirmeler için, tüm konuklarımıza sağ olun demek istiyorum. İran Araştırmaları Merkezi'nden doçent doktor Serhan Afacan, DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman ve Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Yusuf Bahadır Keskin bizlerle birlikteydi. Dış politikada bu hafta yaşanan tüm gelişmeleri değerlendirdiler. Biz birazdan devam edeceğiz efendim. Bugün yarın da haberleri aktarmaya dakikalar sonra görüşmek dileğiyle.

0: yoklukta varlık, imkansızlıkta çare bulan bir millet ve o milleti özgürlüğüne kavuşturan bir deha, Mustafa Kemal Atatürk. 30 Ağustos Zafer Bayramı 104. yılında coşkuyla kutlanıyor. NTV büyük zaferin yazıldığı topraklardan canlı yayında. Özel dosyalar, uzman konuklarla zaferin analizi. Burak Özcan'ın sunumuyla 30 Ağustos Zafer Bayramı Dumlupınar'dan canlı yayınla gün boyu NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da.
1: Doğa Takvimi. Bugün 28 Ağustos 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Parçalı ay tutulmasının ardından ay bu gece dolunay. Bugün güneşin batışına yakın saatlerde doğu ufkuna bakarsanız yükselen dolunayı göreceksiniz. Kuzey Amerika yerlileri her dolunaya doğada o döneme denk gelen olaylardan, gelişmelerden kaynaklanan bir ad vermişler. Ağustos dolunayına da Kuzey Amerika'daki yerliler için önemli bir besin kaynağı olan Mersin balığının yılın bu mevsiminde büyük göllerde bol bulunması nedeniyle Mersin balığı dolunayı demişler. Yerli Amerikalılar sadece dolunay değil, o ayı da bu adla anarlar, yani Mersin balığı ayı derler. Mersin balığının kökeni yaklaşık olarak 135 milyon yıl öncesine dayanıyor. Bu yüzden yaşayan fosil de deniyor. Zaten bu balık 100 yıldan fazla yaşar. Son olarak Anadolu'da ay döneminde yapılan işlere dair inanışlarını da hatırlatalım ve ekleyelim. Antalya'da Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü uzmanları Kızılçamlar'da yaptıkları araştırmada Anadolu köylüsünün ayın yenisinde olur börtü böcek, eskisinde olur börek çörek, kesme odunu ay büyürken, 40 koyunu küçülürken gibi sözlerinin bilimsel olarak doğru olduğunu belirledi.
1: Doğa Takvimi.
3: Hava durumu.
4: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Serin hava İstanbul üzerinden ülkeye giriş yaptı. Gece saatlerinde İstanbul'da gök gürültüleriyle birlikte kısa süre ama şiddetli bir yağış etkili oldu. Bu akşam, gece ve cumartesi sabah saatlerinde de İstanbul'da yağmur etkili olacak. Aralıklarla göreceğiz. Zaman zaman kuvveti de artabilir. Evet, öğle saatlerinde yağış ara vermişti ama akşam saatlerinde yine var. Yarın akşamsa etkili bir yağış beklemiyor. Olursa çok hafif olur. Yani yarın akşam için planlarınız varsa yağışın çok zayıf olacağını, havanın genellikle parçalı bulutlu olacağının altını çizelim. Sıcaklık tabi İstanbul'da bugün özellikle kuzey hatta Sarıyer tarafında 22-23 dereceye kadar indi. İlçe ilçe 20

0: de serin bir hava olacak. Geçtiğimiz günlere göre bir 5-6 derece düşüş var akşam saatleri için sıcaklıkta, ama pazartesiden itibaren yeniden daha sıcak günlere başlayacağız. Özellikle çarşambaya doğru sıcaklıklar 30-35'lere doğru yükseliş gösterecek. Hava durumu.
1: Müzik arası.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz gece yarısını gösteriyor. Saatler 23 efendim. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Gelin günün son saatinde günün öne çıkan başlıklarına teker teker bakalım.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler yerleşim yerlerini tehdit etti. Köyceğiz'de de yangın vardı. Bölgedeki son durumu bir telefon bağlantısıyla sizlere aktaracağız. Donald Trump'ın birkaç hafta içinde sona ereceğini söylediği İran Savaşı 6. ayına girdi. Bugün itibariyle ateşkes girişimleri sonuç vermedi. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz aşılamadı. Can kaybı ve savaşın maliyeti büyürken Washington başlangıçta belirlediği hedeflere ulaşamadı. Geride kalan 6 ayı mercek altına alacağız. Canlı bağlantılarımız olacak Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İran'a. Ve teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden peş peşe kaygı verici uyarılar geliyor. Bill Gates milyonlarca işin kalıcı olarak ortadan kalabileceğini söyledi. Teknolojinin artık daha yavaş ilerlemesini istiyorum dedi. Ve tarihçi ve yazar Yuval Noah Harari ise insanların ekonomik ve siyasi karar süreçlerinin dışında kalabileceğini söylüyor. Onun da endişeleri var. Meta'nın çocuklarda bağımlılık yaratan tasarım iddiaları karşısındaki milyarlarca dolarlık uzlaşması da algoritmaların gücünü yeniden gündeme taşıdı. Gelecek gerçekten insanın kontrolünde mi? Bunu konuşacağız Profesör Doktor Erkan Saka'yla birlikte. Kendisine sorularımız olacak efendim. Geleceği konuşacağız. Ve tek bir mamografi iki hayati hastalığı birden haber verebilir. Bir sağlık haberi. Yeni bir araştırmaya göre meme kanseri taramasında yapılan görüntüler kadınlardaki kalp krizi ve inme riskini de yıllar öncesinden gösterebiliyor. Yaklaşık 30 bin kadın üzerinde geliştirilen yöntem %86'ya varan da isabet sağladı.

0: Evet, gecenin yeni gelişmesiyle başlayalım. Muğla'nın Fethiye ile Köyceğiz ilçelerinde yangın çıktı. Yangın evleri de tehdit etti. Yangındaki son durumu alacağız. Şimdi son bilgileri bize NTV bölge temsilcisi Merih Ak aktaracak. Merih, merhaba. Son elimize ulaşan görüntülerde yangının, alevlerin en azından yerleşim yerlerine yakın olduğu yönündeki görüntülerdeki ekranlara geliyor. Ve elbette bölge halkının da yangına müdahale etme çabalarını görüyoruz. Durum nedir? Bir yaralı var mı? Ya da risk ne durumda şu an için?
1: Buse, aslında bölgedeki riskin büyük oranda ortadan kalktığını söyleyebiliriz ki yangın ilk çıktığı dakikalarda gerçekten bölgede çok kuvvetli bir rüzgar vardı ve özellikle de Fethiye'de çıkan yangın Karagedik mahallesinde başlamış, ormanlık alanda başlamış ve yerleşim yerlerini çok tehdit eden bir hal almıştı. Ki bunun üzerine kaymakamlığın da talimatıyla o bölgedeki evler ve bir huzur evi boşaltıldı. Ki 1935'te başlamıştı yangın. Ekiplerin yoğun mücadelesine karşın ilk aşamada kuvvetli rüzgara karşı herhangi bir adım atılamadı ve yangın hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Huzurevi ve evlerin boşaltılmasının ardından özellikle Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yine bölgedeki çok sayıda belediyenin arazözleri bölgeye geldi. Özel arazözler bölgeye, su tankerleri bölgeye geldi, düzeltiyorum. Yapılan çalışmalara vatandaşlar da katıldı. Yoğun bir mücadele vardı ta ki rüzgar dinleneye kadar. Rüzgarın dinmesiyle birlikte, rüzgar o hızını azaltmasıyla birlikte de özellikle gece görüş kabiliyetine sahip helikopterler devreye girdi. Onların da katkısıyla birlikte ilk aşamada yangının etrafı çevrildi. Yerleşim yerlerine olan tehdit ortadan kaldırıldı ve yaklaşık bir saat önce yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede şu an için baktığımızda soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Hem itfaiye hem orman ekipleri soğutma çalışmaları yapıyor. Zaman zaman harlayan noktalar var. Oralara su sıkılarak yangının yeniden başlamasının önüne geçiliyor. Tabii şu an gece, bu yüzden tam ne kadarlık bir hasarın meydana geldiği ilişkin net bir bilgi yok elimizde. Ama huzurevinin deposunun zarar gördüğü, yandığı yolunda bir bilgi var. Yine bazı evlerin çatılarının ve bahçelerinde de yangın nedeniyle hasarların oluştuğu bildirildi ki ekiplerin yarın özellikle havanın aydınlanmasından sonra bölgede yapacağı çalışmalarla buradaki hasar tespit çalışmaları da belirlenmiş olacak. Rüzgarın dinmesi, çıktığı nokta andaki hızını yitirmesi özellikle yangının bir anlamda faciaya dönmesini engellemiş oldu ki Fethiye'de de yürekler ağza geldi açıkçası. Gerçekten çok kuvvetliydi rüzgar ve yerleşim yerlerine doğru inmesi ya da oraya doğru esmesi de oradaki vatandaşlara büyük korkulu anlar yaşamasına neden oldu. Yine o vatandaşların da ellerinde işte hortumlarla, küreklerle yangın söndürme çalışmalarına katıldığını belirtelim. Emniyet müdürlüğü, emniyete ait ya da jandarma ait tomalar da bölgeye gönderildi ve özellikle o bölgede evlerin etrafında, yerleşim yerlerinin etrafında set oluşturuyorlar. Evlerin alevlere, yerleşim noktaları ulaşması da engellenmiş oldu. Şu an için baktığımızda Fethiye'de artık soğutma çalışması gerçekleştiriliyor ve bölgedeki hasar tespit çalışmalarına da daha sonra başlayacağını belirtebiliriz. Tabii bu yangından yaklaşık 20 dakika, yani 1935 yılından sonra bu sefer bir yangın haberi de Köyceğiz Muğla Karayolu'nun Doğuşbelen çıkışında yaşandı. Akaryakıt tankerinin patlaması sonucu oluşan bir yangındı bu. Yangın öncelikli olarak otluk alanda etkisini gösterdi. Ardından ormana sıçradı. Yangın nedeniyle Muğla-Fethiye yolu trafiğe kapatıldı emniyet güçleri tarafından. Yapılan çalışmaların ardından da 2 saatlik süreç içerisinde oradaki yangında kontrol altına alınmış oldu. Toparlayacak olursak Muğla'da her iki noktada Fethiye ve Köyceğiz'de çıkan yangın şu an için kontrol altına alınmış durumda. Ekipler şu an bölgede soğutma çalışması yapılıyor. İlerleyen saatlerde de hasar tespit çalışmalarına başlanacak bu işe.
0: Merih Ak aktardı efendim. Şimdi İstanbul'dan bir haber paylaşacağız. Zeytinburnu'nda Kabataş-Bağcılar hattında iki tramvay çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı. Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. İki tramvayın neden çarpıştığı araştırılıyor. Yine İstanbul'dan, bu defa Zeytinburnu'ndan bir kaza haberi. Özel halk otobüsü duvara çarptı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 16 kişi de yaralandı. Otobüsün kaza yapmasına neden olan otomobilin sürücüsü ise duramayarak yoluna devam etti. O görüntülere bakalım.
2: Otobüsün önüne kırdı. Özel halk otobüsü duvara çarptı. Kazada iki kişi öldü. Biri ağır, 16 yolcu yaralandı. Kaza İstanbul Zeytinburnu sahilinde yaşandı. Özel halk otobüsü Kennedy Caddesi'nde ilerlediği sırada bir otomobil aniden önüne kırdı. Otomobilden kaçmaya çalışan otobüs sürücüsü ani manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs bir sitenin duvarına çarptı. Kazaya sebep olan otomobil sürücüsü ise yoluna devam etti.
3: Çok gürültülü bir ses geldi. Hemen bir camlara falan baktık yani. Baktık, şeye girmiş otobüs. Duvara girmiş, şok olduk yani. Hatta bana söyleseniz böyle bir kaza olabilir mi burada diye anlatamam yani size.
2: Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Otobüsteki yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi uzun süre trafiğe kapandı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi haftası programına katıldı. Erdoğan konuşmasında İsrail'e yönelik tepkilerini sürdürdü. Cumhurbaşkanı, İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her yolu deniyor dedi.
4: Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'i bu sözlerle eleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Mevlid-i Nebi haftası kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde program düzenledi. Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Orta Doğu ülkelerine yönelik saldırılarına dikkat çekti.
4: Lübnan'da 1,3 milyon kardeşimiz İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. 4000'den fazla insan öldürüldü. Çoğu çocuk ve kadın, 12 bini aşkın Lübnanlı yaralandı. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor.
5: Erdoğan konuşmasında ittifak vurgusu da yaptı.
4: Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşta 6 ay geride kaldı. Washington savaşın başında açıkladığı hedeflere ulaşamadı. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülemedi. Ateşkes belirsizliği de sürüyor. 6 aylık tabloyu ve Elbette ki son açıklamaları konuşacağız. NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersöz ve NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'la birlikte her ikisi de şu anda karşımızdalar. Merhaba diyelim ve önce Begüm'e dönelim. Begüm, 6 ayın sonunda sahada ve diplomaside nasıl bir tablo oluştu? Amerika başlangıçta koyduğu hedeflere ulaşabildi mi? Orada ne konuşuluyor?
6: Buse, ABD Başkanı Donald Trump'ın küçük bir sefere çıkıyoruz 4-6 hafta arasında sürecek dediği savaşta 6 ay geride kaldı ve şu an içinde savaş sonlanmış değil, sonu da görünmüyor. Haziran ayında imzalanan mutabakat zaptı imzalandığı yerde duruyor. Amerika'nın silah stokları, mühimmat stokları azalmış durumda. Amerikan kamuoyunda da çok hararetli tartışmalara yol açmıştı bu durum. Amerika, Trump yönetimi geldiğimiz noktada askeri seçenekten çok ekonomik baskıyı artırma stratejisini benimsemiş durumda, ancak bunun da etkisi şimdiden sorgulanmakta. ABD Maliye Bakanı Scott Bessent son adımları açıklamasından bu yana yeni bu ekonomik baskının, Trump'ın da eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik izolasyon olacak demişti. Bunun biraz daha somutlaşması sanki zaman alıyor gibi görünüyor. Trump yönetimi İran Savaşı boyunca çeşitli hedefler ortaya koymuştu. Gündeme getirmişti. Bunlardan bir tanesi İran'ın nükleer silahlara sahip olma kapasitesinin yok edilmesiydi. Nükleer silaha, nükleer programa ilişkin henüz bir görüşme olmuş değil taraflar arasında. Hürmüz'ün yeniden açılması bir hedef olarak belirlenmişti ki başlangıçtaki hedefler arasında aslında bu da yer almıyordu. Çünkü savaştan önce zaten Hürmüz Boğazı açıktı. Bir diğer hedef İran'ın savunma endüstrisinin ciddi zarar almasıydı. İran'ın donanmasının, hava kuvvetlerinin elimine edilmesi yönünde bir takım hedefler konulmuştu. Amerika askeri kabiliyetlerin, İran'ın askeri kabiliyetlerinin geriletilmesi konusunda taktik bazı başarılar kazandığı yorumları yapılıyor, ama bir yandan da İran'ın füze kabiliyetine, bir miktar füze kabiliyetine hala sahip olduğunu biliyoruz. Diğer yandan Amerika'nın bölgedeki müttefiklerinin korunması konusu. Orada da yine bir soru işareti var, çünkü İran'ın Amerikan saldırıları karşısında bölgedeki ülkelere misilleme yaptığını biliyoruz. Kuveyt, Bahreyn, Ürdün gibi. Hatta Ürdün'deki saldırıda Amerikan askerleri hayatını kaybetmişti. Amerika 18 askeri personelini kaybetti bu savaşta. Bir yandan da savaşın ekonomik etkisi Amerika'da daha fazla hissedilmeye başlandı. Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde artan benzin fiyatları iyice artık halk tarafından da, seçmen tarafından da gündeme daha çok getiriliyor, daha çok hissediliyor. Özellikle İran Savaşı'nın Amerikan kamuoyuna yeterince iyi anlatılamadığı yönünde eleştiriler gündeme gelmişti. Son anketlere de baktığımızda Amerikalıların sadece %31'i İran'a yönelik askeri saldırılara destek veriyor. Daha az bir oranda Amerikalı da Trump'ın İran Savaşı'nı yönetme biçimine destek veriyor. Dolayısıyla çok fazla İran Savaşı'na Amerikan kamuoyunda desteğin olmadığını biliyoruz. Seçim öncesi de, ara seçim öncesi de Cumhuriyetçiler gittikçe artık İran Savaşı'nın bu ara seçimleri kazanmaları potansiyeline zarar verebileceği görüşünü daha sık ve daha yüksek sesle dile getiriyor gibi görünüyor. Savaşın maliyeti Amerika'ya 38 milyar dolara aşmış durumda. Öyle ki Pentagon Kongre'den ek bütçe talep ediyor. Dolayısıyla kim kazanıyor bu savaşı sorusunun cevabı geldiğimiz noktada kimse kazanmıyor şeklinde veriliyor. Evet, Amerika daha büyük bir askeri güç, ama İran'da asimetrik kabiliyetlerini kullanmakta savaşta.
0: Peki Begüm, bundan sonrası için nasıl bir tablo var? Hürmüz Boğazı'ndaki düğümün çözülmesi ve kalıcı ateşkes için yakın vadede bir umut konuşuluyor mu?
6: Buse, Amerikalı yetkililer Hürmüz Boğazı'nı zaten biz kontrol ediyoruz diyor. Özellikle ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik etmesi, operasyonu, umman rotasını kullanan gemilerin gizli de olsa bu rotayı kullanan gemilerin sayısının artması sebebiyle Amerika geçişleri zaten biz kontrol ediyoruz argümanını işliyor bir süredir. İran'a baktığımızda ise Hürmüz Boğazı üzerinde bir kalıcı kontrolü sağlama hedefinden pek vazgeçmiyor. hiçbir şey benzemiyor. O konuda kararlı gibi görünüyor. Hem Hürmüz kartını daha sağlam oynamak hem de bu süreç içerisinde bir takım başka tavizler koparabilmek için. Ama bir yandan da tabii İran Dışişleri Bakanı örneğin son günlerde Washington'la diplomasi yeniden rayına oturabilir. Ama eğer Amerika ekonomik baskının işe yaramadığı gerçeğini kabul ederse mesajını veriyor. Bir yandan da bu son ekonomik baskının baskıyı gaddar bir araç olarak nitelendiriyorlar. Dolayısıyla gelinen noktada evet yoğun bir çatışma yok ama ciddi bir diplomasi de yok gibi görünüyor. Taraflar bekle gör politikasını uyguluyor gibi görünüyor şu an için Buse.
0: Peki Begüm'ü dinledik. Amerika Birleşik Devletleri'nde savaşının 6. ayında neler konuşuluyor aktardı bizlere. Gidelim İran'a. Amerika Birleşik Devletleri İran ekonomisine yönelik yeni bir hamle yaptı ve İran'ın dolar erişimi için kullandığı bir bankaya yönelik harekete geçti. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, Amerika neden bu bankayı hedef aldı? Önemi ne ve bir etkisi olur mu yaptırımlar açısından?
7: Bu karar Buse bir anlamda Trump'ın İran'a yönelik başlattığı bu ekonomik yeni maksimum baskı politikasının daha da büyüyeceği ve genişleyeceği anlamına geliyor diyebiliriz. Çünkü ABD'nin gerekçesi Mısır'a ait olan bu bankanın Dubai'deki şubesi hedef alındı. Gerekçe ise İran'ın finansal sistemiyle bağlantı kurması söz konusu bankanın. ABD Hazine Bakanlığı'na göre Mısır'a ait söz konusu bankanın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şubesi İran'ın yaptırımları aşmak için kullandığı gölge bankacılık ağının kritik bir finansal kanalı haline gelmiş durumda ve ABD'nin iddiasına göre 2024 ile 2026 yılları tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden söz konusu Mısır Bankası yaklaşık 1.8 milyar dolarlık bir işlem gerçekleştirdi. Bu işlem devrim muhafızları ve İran Savunma Bakanlığı ile bağlantılı değerlendiriliyor. Bu söz konusu devrim muhafızlarına bağlı bazı paravan şirketler üzerinden çalıştığı müşterilerin bu şirketler olduğu yine ABD'nin yaptırım gerekçesi olarak ifade ediliyor. Dubai İran için son derece önemli. Yaptırımlardan kaçabilmek, uluslararası ticarette özellikle para transferi ve döviz işlemlerinde Dubai bir merkez olarak kullanılıyor ve ABD yönetimi İran'a yönelik yeni ekonomik maksimum baskı politikasında ilk adımını bu şekilde atmış oldu diyebiliriz Buse.
0: Peki bir de şunu soralım. İran dini lideri Müşteba Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan yeni açıklamalar var. O açıklamaların ayrıntıları nedir?
7: İran lideri Müşteba Hamaney hükümet haftası dolayısıyla devlet televizyonunda yayınlanan bir mesaj paylaştı. Uzun bir metin ancak önemli başlıklar var. Öncelikli olarak ülke içerisinde savaş sonrasındaki İran'ın geldiği durumu da göstermek açısından önemli. Toplumsal bütünlüğü bir kırmızı çizgi olarak belirledi Müşteba Hamaney. Toplumsal bütünlüğü hedef alacak, parçalayacak her türlü devlet kararının yanlış olacağını söyledi ve bir anlamda devletin alacağı tüm kararlarda ve uygulayacağı politikalarda meşru zeminin toplumsal bütünlük olması gerektiğini söyleyerek kesin bir dille toplumsal bütünlüğe zarar veren kararların alınmaması gerektiğini ilan ediyorum vurgusunu yaptı. Ülke içerisinde yapay kutuplaşmalara dair bir eleştirisi oldu. Direkt şu ifadeyi kullanıyor. Savaş mı, müzakere mi, uzlaşma mı yoksa sertlik mi ya da ABD ile anlaşma mı, savaşa geri dönme mi şeklinde oluşturulan kutuplaşmanın İran'a zarar verdiğini söyledi ve hükümete destek mesajı verdi. Hükümetin savaş boyunca politikalarını desteklediğini belirtti. Ancak bir uyarısı vardı. Yeni yaptırım kararlarıyla birlikte ekonomik bir savaşa girildiğini ve direniş ekonomisinin hükümet tarafından ekonomi politikalarının merkezine getirilmesi gerektiğini söyledi. Nedir direniş ekonomisi? Yerel üretimi artırma ve doların etkisinden bir şekilde sıyrılma, yerel para birimine daha fazla ticarette kullanma şeklinde değerlendiriliyor. Baba Hamaney'in de ortaya koyduğu bir söylemdi ve Müşteba Hamaney'e de direniş ekonomisi vurgusu yapmış oldu Buse.
0: Ali Çabuğ'da dinledik efendim. 6. ayında Amerika'da ve İran'da nasıl yankılanıyor tüm bu gelişmeler konuştuk. Şimdi yine sınırlarımızın dışından bir haber. Nepal'de yaşananları paylaşacağız. Nepal'de çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği sel faciasının bıraktığı yıkım uydu görüntülerine de yansıdı. Çin-Nepal sınır hattının sel sularının ardından neredeyse yok olduğu görüldü. Şimdi izleyeceğiniz görüntülerde Nepal-Çin sınır hattının bulunduğu bölgede sel sularının araziyi büyük ölçüde değiştirdiği ve sınır çevresindeki belirgin alanların silindiği görüldü. Bazı yolların ve yerleşim yerlerinin artık haritada yer almadığı ortaya çıktı. Görüntüler selin yalnızca can ve mal kaybına değil, bölgenin coğrafi görünümünde de ciddi değişime neden olduğunu gösterdi.

0: Efendim bugün yarın da şimdi de iç siyasetteki gelişmeleri aktaracağız. Belediyeler ve yargı üzerinden tutuklanmasının ardından Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Mutlu ve 77 şüpheli hakkında yolsuzluk iddialarıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianame mahkemeye gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamede Hasan Mutlu çıkar amaçlı suç örgütü tanımlaması yaptı.
1: Hasan Mutlu çıkar amaçlı suç örgütü tanımlaması yapıldı. 78 şüpheli, 20 müşteki, 11 mağdur ve 3 müşteki şüpheli yer aldı. Şüphelilere rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama, resmi belgede sahtecilik, imar kirliliğine sebep olma gibi suçlamalar yöneltildi. Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında iddianame hazırlandı, mahkemeye gönderildi.
2: Halkımızın iradesini...
1: Tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, rüşvet, irtikap gibi suçlamalar yer aldı. Bayrampaşa Belediyesi suçtan zarar gören kurum olarak gösterildi. Hazırlanan 525 sayfalık iddianamede savcılık 37 farklı suç eylemine dikkat çekti. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli tutuklu bulunuyor.
0: Komedyen Deniz Göktaş hakkında tutukluğuna yapılan itiraz sonrası tahliye kararı verildi. Ancak karar sonrası mahkemeye çıkarılan Göktaş yeniden tutuklandı. Komedyen Deniz Göktaş 1 Haziran'da İstanbul Harbiye'de sahnelediği Ölü Deniz gösterisinde dini değerleri aşağılama suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanmıştı. Avukatının yaptığı tutukluluğa itiraz kararı sonrası Göktaş hakkında tahliye kararı verildi. Deniz Göktaş ardından Segbis sistemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik basın yayın yoluyla suçu ve suçluyu övme suçlamasıyla Deniz Göktaş hakkında yeniden tutuklama kararı verdi ve Göktaş yeniden tutuklandı. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış müstehcenlik suçlamasıyla tutuklandı. Akış dans figürlerinin kendisinin yönetiminde gerçekleşmediğini söyledi. Suçlamaları reddetti.
1: Tolga Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltilmişti. Tutuklamaya sevk yazısında Akış'ın çeşitli tarihlerde grubun konserlerini organize ettiği ve manifestin faaliyetlerinden sorumlu olduğu belirtildi. Grubun faaliyetleriyle ilgili yapılan bazı paylaşımların geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların herhangi bir filtreleme mekanizması olmaksızın bu içeriklere erişebildiği anlatıldı. Akış'ın savcılık ifadesinin ayrıntıları da ortaya çıktı. Tolga Akış, grubun dans figürlerinin kendisinin yönetiminde gerçekleşmediğini söyledi. Sorumluluğum yok dedi. Manifest grubuyla iş ilişkisindeki menajerlik gelir paylaşım oranlarına ilişkin de konuşan Akış, gelirin %60'lık kısmının manifest kızlarına eşit miktarda dağıtıldığını, %40'lık kısmının ise şirketin manifest projesi giderlerine ayrıldığını iddia etti. Ayrıca Akış, grup üyelerinin kendisiyle tatil yapma zorunluluğu olduğu ve hasta olduklarında sahneye baskıyla çıktıkları ve grup üyelerinin başka insanlarla görüşmelerinin yasaklandığı iddiasını da yalanladı. 6 Eylül 2025 tarihinde Küçük Çiftlik Park'taki +18 konserin ardından manifest üyeleriyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Bu dosyada kendisinin şüpheliler arasında olmadığına işaret etti. Akış, oradaki dans figürlerini kendisinin belirlemediğini ileri sürdü.
0: Bir reklama gideceğiz. 1,5 dakika sonra karşınızdayız. Bir yere ayrılmayın lütfen.
3: Masal Buya.
4: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
3: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
4: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nartane.
3: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
4: Bambaşka bir Türk kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Türk kedisi versiyonu o.
3: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
4: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Dere tepe hala koşuyor.
3: Masal Buya NTV Radyo'da.
4: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
3: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
4: Büyükleri Masal başlıyor.
3: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz.

0: Aranın ardından bugün yarına devam ediyoruz. İstanbul Gazi Osman Paşa'da aile arasında yaşanan tartışma sırasında sokağa fırlatılan saksılardan biri yoldan geçen Yaşar Yurtdere'nin ölümüne neden oldu. Saksıları atan zanlı kasten öldürme suçuyla da tutuklandı.
1: Tartıştığı kayınpederine 3. kattaki evinden saksılar fırlattı. Attığı saksılardan biri olayla hiçbir ilgisi olmayan ve o anda yoldan geçen Yaşar Yurtdere'ye isabet etti. 66 yaşındaki pazarcı hayatını kaybetti.
2: Kayınpederin yaşında bir sorun varmış. Yani babamla hiç bir ilgisi alakası yok.
1: Olay 12 Temmuz günü İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşandı. İddiaya göre İsmail Turna ile kayınpederi arasında husumet vardı. Turna evinin önüne gelen kayınpederiyle tartışıp binanın 3. katından aşağı saksılar atmaya başladı.
3: Aile içerisinde yaşanan kavga sırasında binanın 3. katından atılan içi toprak dolu peynir tenekesi konuyla ilgisi bulunmayan Yaşar Yurtdere'nin başına isabet etti. Yaşar Yurtdere'nin omuriliğinde ve omuz kemiklerinde kırıklar oluştu. Yurtdere hastanede süren 15 günlük tedavisinin ardından taburcu olduktan sadece 2 gün sonra hayatını kaybetti.
2: Benim babamla burada ağaçların şu kenarında duruyordu. Yani geçiyordu diyelim. Vatandaş şu gördüğünüz çatıdan peynir tenekesinin içine koymuş olduğu saksıları tek tek fırlattı. Millet aşağıdan bağırıyordu atmayın atmayın atmayın atmayın diye. 1, 2, 3, 4, 5. Beşincisi babama geldi. 6-7 tane at babam düştükten sonra atmaya da devam etti.
1: Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki Yaşar Yurtdere'nin bilinci kapalıydı. Birçok kemiğinde kırık vardı.
2: Felç oldu. Elini kolunu oynatamadı. Damar tıkanıklığından dolayı. 12 gün kadar bir hastanede yattı. Ameliyat olduktan sonra birkaç gün sonra zaten vefat etti.
1: Yaşar Kurtelen'in ölümünün ardından İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli İsmail Turna'yı gözaltına aldı.
2: Yaptığı şeyin cezasını çekmesini istiyorum. Sonuçta bir hayat aldı, bir can aldı.
4: Hain bu eylemi gerçekleştirirken bilerek, isteyerek ve sonuçları öngörerek söz konusu eylemini gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla suç kasten insan öldürme suçudur.
1: Zanlı İsmail Turna kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
0: Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin deposundan yaklaşık 15 milyon lira değerinde ilaç hırsızlığı yapıldığı anlaşıldı. Depo görevlisi yıllık izne çıkınca yerine bakan kişi binlerce ilacın eksik olduğunu gördü. Gözaltına alınan zanlı borçları nedeniyle ilaçları sattığını itiraf etti.
1: Adana'da hastane deposundan 19 bin ilaç çalındı. İlaçların piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu belirlendi. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde radyoloji bölümü depo sorumlusu SC yıllık izne çıktı. Yerine bakan görevli yaptığı sayımda binlerce ilacın eksik olduğunu fark etti. Durum hastane yönetimine bildirildi. CS'ye ulaşılamayınca polise haber verildi. Ekipler depo sorumlusunu gözaltına aldı. CS ifadesinde borçları nedeniyle tehdit edildiğini söyledi. Şüpheli yaklaşık 2 milyon liralık ilacı alıp sattığını itiraf etti. Diğer ilaçlardansa haberi olmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Şimdi bir konuğumuz olacak. Yapay zekaya ve yapay zekanın geleceğini, insanlığın geleceğini bir parantez açacağız. Yalnızca artık soruda yanıt veren bir araç değil. Ekonomiden siyasete karar mekanizmalarının bir parçası olmuş durumda. Ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates dünyanın bu hızlı dönüşümüne hazırlıksız olduğunu söylüyor. Ve bu konuda endişelendiğini belirtiyor son yaptığı açıklamalarda. İlk defa teknolojinin yavaş ilerlemesini istiyor. Özellikle yapay zeka anlamında dedi önceki gün yaptığı açıklamada. Ve yazar Yuval Noah Harari ise son 10 yıl içinde insanların hayatlarını yöneten sistemleri anlayamaz hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. Hatta bunun için de açıkçası bazen inekleri, tavukları örnek gösterebiliyor. Onlar da sistemin farkında değiller. İnsanlar da bu noktaya gelebilir ifadesini kullanıyor. Peki algoritmalar insan aklının önüne geçtiğinde kontrol kimde olacak? Biraz bunu konuşacağız. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erkan Sakay'la hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk.
0: Şimdi Bill Gates dünyanın yapay zeka çağının yaratacağı sarsıntıya hazırlıksız olduğunu söylüyor. Ve Harari'nin de kontrolü kaybedebiliriz uyarısıyla birlikte okuduğumuzda, düşündüğümüzde tehlike ne tam olarak ve ne kadar yakın?
5: Bence böyle bir tehlike yok. Bir kere hani böyle bir felaket tellallığı yapmaları ilginç. Yani Yuval Harari'nin durumu daha farklı. Ama bu büyük teknoloji devlerinin liderleri epeydir bunu yapıyor. Yani Elon Musk da benzer şeyler söyledi. Cloud'un kurucusu da benzer şeyler söylüyor. Bunları söylerken bir taraftan da aslında her zamankinden daha hızlı bir şekilde de yapay zeka modellerini geliştirmeye devam ediyorlar. O yüzden böyle ilginç bir durum var. Yani hani ne kadar bu söylediklerini bizzat ciddiye almalıyız emin olamıyorum. Şimdi açarız da biraz. Evet bir şey var. Tarihimizde görülmedik kadar bir hani yapay zekada ilerleme var. Ama bu kontrolümüzün tamamen dışına çıkıyor anlamına gelmiyor aslında görebildiğim kadarıyla. Öncelikle bunu söyleyeyim. Genellikle böyle yeni bir teknoloji çıktığında ve yapay zeka da bu arada gayet ciddi bir teknoloji. Gerçekten hani son yıllarda çıkan belki de karşılaştığımız en devrimci, dönüştürücü teknoloji. O yüzden daha çok heyecan yaratabiliyor. Bu dönemde de genellikle ya böyle tepkisellik başlıyor ya da onu aşırı bir sevme, optimizm başlıyor. Bence onun arasında bakmak gerek. İkisinin arasında bir yerde durmamız daha iyi olur.
0: Ve galiba bu hıza ayak uydurabilme ve uyduramama durumuna göre de işte bize korkutucu gelebiliyor şimdi. Önceki teknolojilerde o iletişim çağının başlangıcından beri bunu hazmetmek, anlamak, algılamak için bir zamanımız oldu. Ve işte bütün nesiller tek tek deneyimledi, birbirini aktardı ve fakat yeni nesiller dahi içine doğmuş olmalarına rağmen bunu kovalamakta, gerçekten yakalamakta epey zorlanıyorlar. Peki biraz önce bahsettiğiniz bu teknoloji devlerinin tehlike bulmamanıza rağmen öyleymiş gibi konuşmasının sebebi nedir? Yani burada o endişe evhamı yayma sebebinin altında da bir sebep var mı?
5: Gerçekten ondan çok emin olamıyorum ama yani mesela Elon Musk'ın bence OpenAI'deki kontrolü kaybetmesi ve hani kendi şirketini kurup rakip olması ona böyle biraz pazar payı kapma çabaları da var gibi. Yani şundan dolayı tabii ki iyi niyetli ve böyle söylüyor olabilirler ama şimdi bizim elimizde bir 30 yıllık bir deneyim var aslında, dijital dönüşüm deneyimi ve büyük teknoloji devlerinin çoğu da çok da iyi bir sınav vermedi. Yani söylediklerinin aslında arkasında hep başka bir şeyler olabiliyor. Başka niyetler, bir piyasa kapışması ve rekabet vesaire gibi olabilir. Bu arada hani Microsoft da bir öne çıkmıştı ama şimdi biraz gerilemeye başladı. OpenAI ile ChatGPT ile olan işbirliğinde diğer rakipler öne çıkıyor. Bu durumda hani frene basma çabası var gibi geliyor. Hani geri kalınca gibi. Böyle bunların arasındaki ekonomi politiğe bakmakta fayda var. Onun dışında mı dediğinize katılıyorum. Gerçekten hızlı bir şekilde, en hızlı belki de adapte kullanımı yayılan uygulama ChatGPT'di ve sonra da diğerleri geldi. Bir sarsıntı yaşıyoruz hepimiz. Gerçekten biz üniversitede de herhalde genel internet gelişi, dijital dönüşümün tamamını düşündüğümde hepsi kadar etkili tek başına yapay zeka. Ama yine de biz insanlar aslında çoğu kararı veriyoruz. Ve bunu aslında tartışarak da nasıl devam edeceğine de karar verebiliriz. Birazdan belki örnekler de vereceğim birkaç şeyde. Özellikle algoritma bağlamında. Ama tabii ki normal. Yani her teknoloji çıktığında benzer bir şey gördük. Onun altını çizelim. Onun için biraz sakin olup belki hani bunun okur yazarlığına bir kafa yormamız lazım hep beraber. Çok paydaşlı bir durum o kesin. Ama bu genellikle çok artı ya da çok eksi sözleri fazla da ciddiye almadan daha orta yoldan gitmekte fayda var diyeyim. Şimdi
0: alıp göğüslemek, kabul etmek gerekiyor belki. Uyum sağlamak gerekiyor ki esneklik bu anlamda insanoğlunun aslında en iyi yapabildiği şey. Hayatta da bu şekilde kaldı. Yapay zeka çağında da böyle kalacak gibi. Peki aynı zamanda işte Microsoft'un kurucusu Bill Gates birçok mesleğin kalıcı olarak ortadan kalkabileceğini söylüyor ki bu zaten yıllardır duyduğumuz bir şey. Bu dönüşüm refah mı getirecek yoksa güç ve serveti daha dar bir kesimde mi toplayacak? Buna dair ihtimaller konuşuluyor. Sizin görüşünüz nedir? Hem bunu dinleyelim hem de sonuçta geleceğe dair bir provizyon da çizilmeye çalışılıyor. Ve burada distopik olan ne? Yani neler olabilir? Biraz daha somut örneklerle gitmek gerekirse. Korkutulan çünkü bu sanıyorum.
5: Şimdi öncelikle yani her teknolojide olduğu gibi burada da bazı meslekler gidecek. Bazıları dönüşecek. Yeni meslekler çıkacak bu arada. Bu biraz hızlı gerçekleşiyor gibi. O yüzden bu telaş ve kaygı da anlaşılır. Ama zaten hep olan şey yine olacak. Bu bakımdan aslında bir bakıma yeni bir şey yok. Ama tabii ki özellikle bazı mesleklerin daha çabuk etkileneceğine hiç şüphemiz yok. Bu arada dijital dönüşüm yüzünden aslında sermaye çoktandır çok küçük bir kesimin elinde. Yani şimdi eski büyük sermaye gruplarını düşünürsek, şirketleri, holdingleri vesaire, aslında büyük teknoloji devleri o kadar çok servet biriktirdi ki yani yapay zekaya gelmeden önce de zaten ciddi bir eşit olmayan bir dağılım var. Onu altını çizmek lazım ve bu devam edebilir eğer böyle giderse. Yani alternatifler, rakipler çıkmazsa şu anda, çünkü neredeyse hepimiz 3 ya da 4 şirketin aracını kullanıyoruz, yapay zeka araçlarını. Bir tekelleşme daha da ileri düzeyde olacak gibi gözüküyor. Bununla birlikte şunu da belirteyim, son 2 yılda bizzat Bill Gates'in kendi şirketi de çok sayıda insanı işten çıkardı. Bunların yerine yapay zeka ile yapacağız dediler. İşte call center'dan başka bir sürü alana kadar. Ve bu yıl geri istihdam etmeye başladılar.
0: Öyle mi?
5: Yani aslında evet, yani
0: sevindirici.
5: Bu yıl aslında çoğu şirket pişman oldu. Evet, çünkü aslında evet ilerleme var ama bu şeyleri, yeni araçlarını pazarlarken kendileri de o kadar böyle bir ileri gittiler ki işte insana ihtiyaç kalmayacak, çoğu yerde biz makineye geçeceğiz dediler. Ondan sonra çoğu yerde insana hala ihtiyaç olduğu çıktı. Evet, bence o dönüşüm sürecek. Meslekler bazıları gidecek, bazıları gelecek ama bu yıl itibarıyla son 3 yılda işten atılan bir sürü kişiyi tekrar işe almaya başladı. Büyük teknoloji devleri de ve benzeri şirketler de. Rahatlıkla da izleyiciler de arayıp bulabilir böyle listeyi de diyeyim.
0: Peki yeni meslekler listesini o zaman sizden dinleyelim. Biraz önce değindiniz, neler olacaktır? En azından izleyicilerimize de bir fikir vermiş olalım.
5: Yani aslında yeni meslekten çok belki var olan meslekleri aslında yapay zeka ile adapte edebilmek ilk etapta. Yani şu anda ben de tahayyül edemiyorum. Yepyeni pozisyonlar çıkabilir. Ama şu var, genelde biz öğrencilerimize de tavsiye ettiğimiz şey. Şimdi yapay zeka bize bir şey sunuyor ve ortalama bir şey ve ortalamanın seviyesini yükseltiyor. Mesela bir içerik üretirken, ama hemen hemen aynı içerik gelmeye başlıyor hepimize. Ya burada fark yaratabilmemiz çok önemli. Ve hani aslında o insani değerler tekrar öne çıkıyor. Yani sizin bir farklılık yaratacak kendi dokunuşunuzu o içeriye koyabilmeniz lazım. Bunun için de kendinizi donatmanız gerekiyor. Ve muhtemelen önümüzdeki aylarda ya da zamanlarda yani bu insani özelliklerini kullanan bireyler, bir fark yaratmaya çalışan, yani tamamen yapay zekanın içeriğini alıp olduğu gibi kullanmayan insanlar daha önemli pozisyonlara gelebilecekler. Ayrıca sosyallik içeren meslek grupları da belki de daha büyük bir yükseliş içine girecek. Yani işte ne bileyim, hasta bakımından tutun bir şekilde bir sosyal angajman gerektiren ne varsa, hani makinenin şu anda ekranda gördüğümüz robotların da en azından yakın zamanda yapamayacağı şeyleri, ki yapamayacaklar şeyleri içeren mesleklerde tekrar önem kazanacak. Yani bazen yepyeni değil, belki de geride bıraktığımız, küçümsediğimiz meslekler şimdi daha önem kazanabilecek önümüzdeki zamanlarda.
0: Peki şimdi yine algoritmaların yapay zeka ile birlikte kanaatlerimizi ve siyasi tercihlerimizi yönlendirebileceğine dair bazı iddialar da var. Bunun adına bazı çalışmalar yapıldığı söyleniyor. Hatta otokrat sistemlerin bundan çok daha net ve daha kolay bir şekilde etkilenebileceğine dair bir makale okumuştum geçtiğimiz günlerde. Buna dair ne söylersiniz? Gelecekte böyle siyasi yönlendirmeler için, tercihler için kullanılmaya başlandı mı şimdiden?
5: Kullanılıyor zaten, kullanılabilir de. Şimdi burada bilgiye nasıl eriştiğimiz, onu kısaca görmemiz yeterli. Yani daha önce bir sürü yerden besleniyorduk. Hani başka insanlardan, kitaplardan, medyadan vesaire. Şimdi giderek tek bir araca, yani bir yapay zeka chatbotuna güveniyoruz. Bilgiyi oradan alıyoruz. Tam da işte bu noktada algoritmik etki çok fazla olabilir. Ve oluyor da. Yani bir kere epistemolojik olarak bizim bilgi kaynağımız tek bir mecraya dönüşüyor. Ve o mecra bize ne verirse, genellikle iyi şeyler veriyor. Gündelik hayatta sorduğumuz şeylerde sorun yok. Ama işte böyle daha hassas konulara geldiğinde aslında belli bir perspektiften bunu sunacak. Şimdi burada da işte aslında algoritmalar öyle hani bir yüzsüz, tamamen anonim ve kendi başına çalışan makineler değil. Onun altını çizip biraz da burada Harari'yi o yüzden eleştirmek istiyorum. Çünkü aslında bu algoritmaları birileri yaratıyor. Evet, yani bir yerden sonra otomasyonla tabi bunlar, automate ediyorlar. Ama sonuçta biz bunlara müdahale ediyoruz. Hangi veri kaynaklarıyla işleyeceğini ve ne şekilde işleyeceğini algoritmaların. O yüzden aslında bunlar hiç dokunamayacağımız, kontrol edemeyeceğimiz mekanizmalar değil. Birileri aslında onları kontrol ediyor. Burada mesele o birileri, o şirketleri, platformlara müdahale edebilmemiz.
0: Peki son bir soru daha. Kısa bir cevap rica edeceğim süre dolayısıyla. Tamam. Şimdi Meta, çocuklarda bağımlılık yaratan tasarım iddiaları karşısında geçtiğimiz gün milyarlarca dolar ödemeyi kabul etti. Büyük de bir miktar, yani en azından biz insanlar için, faniler için.
5: Evet.
0: Kullanım sınırlamaları getirmeyi de kabul etti. Bu uzlaşma teknoloji şirketlerinin sorumluluğu açısından bir dönüm noktası olarak kabul edilmeli ve emsal de teşkil eder mi açıkçası?
5: Etmeyebilir. Şundan dolayı büyük bir ceza. Ama az önce sormuştunuz ya, bu servet birikmesi, tekelleşmesi, bu büyük teknoloji devleri ve Meta'nın o kadar parası var ki aslında bu hataları olduğunu, işte çocuklarla ilgili sorunların olduğunu zaten iç raporlarında görmüşlerdi. Ama bunu görmezden gelip devam etmeyi tercih ettiler çünkü çok para kazanıyorlar ve gerekirse cezamızı öderiz diyorlar. Şu ana kadar ki bu en yüksek ceza, ama hep daha fazla kazandıkları için ve hani sistemi değiştirmek yerine buna devam ediyorlar. Bu tabii ki bence hiç yoktan iyidir bu yönde. Yani en azından suç işledikleri, bir şekilde bir hata yaptıkları hani kayda geçti. Yasal bir hani artık zemin var. Ve şöyle söyleyeyim, bu bireylerin ötesinde bir şey. Böyle kamu kuruluşlarının, büyük hani kuruluşların, devletlerin bazı regülasyonlar yapması, bazı müdahaleler yapması gerekiyor. Bu bağlamda bu önemli bir karar. Yani bunu sansür olarak vesaire hiç düşünmemek gerekiyor. Bu durumda biz vatandaşların yapamadığını yaptılar, ama yeterli olmayabilir. Dediğim gibi çok paraları var, ödeyip geçebilirlerdi.
0: Peki, ki öyle de yaptılar. Bakalım öyle yapmaya devam edecekler mi? Çok teşekkür ediyoruz tüm değerlendirmeler için.
5: Teşekkür ederim.
0: Yapay zekayı konuştuk efendim Profesör Doktor Erkan Sakay'la birlikte. Türk Peki 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne yeniden iki takımla Galatasaray ve Fenerbahçe ile temsil ediliyor. Kulüpler Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar getiri sağlayacak? Transferlerin maliyetini çıkarabilecekler mi? Spor hukukçusu ve eski KAS hakemi Halil Kasapoğlu anlattı. Onun anlattıklarıyla noktalayacağız efendim. Bu dilimi saat başında karşınızdayız. Birazdan görüşmek dileğiyle.
6: Kulüplerimizin biliyorsunuz transfer masrafları, oyuncu maaşları, menajerlik ücretleri, yapmış oldukları harcamaların, yapmış oldukları giderlerin birçoğu euro, dolar üzerinden yapılan masraflar ve harcamalar. Bu yüzden kulüplerimiz TL gelir elde etmesine rağmen euro ve dolar bazlı giderlerle arada bir kur farkı oluşuyor. Ancak burada direkt euro üzerinden ayak bastı parası biliyorsunuz UEFA'nın. Her katılan, bu grup aşamasına katılan 36 kulüp için yaklaşık 19 milyon euro civarı. Bu 19 milyon euroluk gelir direkt olarak hem euro üzerinden olduğu için genelde gelirleri TL üzerinden olan kulüplerimiz için önemli bir rahatlama mekanizması. Ben bunu kur koruma mekanizması olarak yorumluyorum. Tabii UEFA bu 36 kulübe bu sezon boyunca, Şampiyonlar Ligi sezonu boyunca yaklaşık 2,5 milyar euroluk bir para dağıtmayı planlıyor. Performans gelirleri var. Burayla bitmiyor iş. Kulüpler, bu 36 kulüp kazandıkları her mücadele için 2.1 milyon euro. Berabere kaldıkları, aldıkları her bir puan içinde 700 bin euro gelir elde ediyorlar. Tabii bu turlar arttıkça da yine performans gelirleri artıyor. Son 16'ya kalan takımlara UEFA 11 milyon euroluk bir bütçe ayırıyor. Yine çeyrek final, yarı final, final mücadeleleriyle beraber turnuvanın kazananı, Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi olan takım yaklaşık 100-120 milyon euro arasında bir gelirle turnuvayı tamamlamış oluyor. Yayın gelirleri ve diğer dağıtılan gelir kalemleri genelde geçmiş başarıların da değerlendirildiği, geçmiş başarıların da bir parametre olarak kabul edildiği bir projeksiyon ortaya çıkartıyor. Bu nedenle ben bunun adil olduğunu düşünüyorum. Zaten kulüpler Avrupa başarıları, kendilik başarıları, bunların ölçüsünde belli bir puan topluyorlar ve bu puanlardan yayın gelirleri ölçüsünde bir hesaplama yapılarak bu katsayılar belirleniyor ve UEFA gelirleri kulüplere bu şekilde dağıtıyor. Yani ben adil bir düzen olduğunu düşünüyorum. Gelirler çok önemli kulüplerimiz için. Ancak kulüplerimizin bir de gider tabloları var. Biz burada gider tablolarını incelediğimizde kulüplerin maalesef çok kulüplerimizden ayaklarını, yorganlarına göre uzattıklarını görmüyoruz. Maalesef. Burada kulüplerimiz Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi bir kadro kurmak için devasa harcamalar yapıyorlar. Her ne kadar UEFA'dan Şampiyonlar Ligi ile alakalı gelen gelirler atsa da bu yapmış oldukları transfer harcamaları da kat ve kat arttığı için yine biz burada denk bir bütçe sağlayamıyoruz maalesef kulüplerimiz açısından. Türkiye Ligi şu an İngiltere Premier Ligi ve Suudi Arabistan Ligi'nden sonra en fazla transfer harcamasının yapıldığı 3. lig. Yani bir transfer enflasyonuyla karşı karşıyayız. Bu transfer harcamalarında genelde biz panikle, biraz daha popülist yaklaşımlarla ve taraftarın gazını alma amaçlı yapıldığını görüyoruz. Maalesef planlı, sistematik bir şekilde transfer yapan kulüp sayımız çok fazla değil Türkiye'de. Biraz daha gelir gider dengesinin gözetildiği, futbol aklının devrede olduğu bir transfer anlayışıyla yaklaşırsak biz transfer süreçlerine ve turnuva süreçlerine çok daha önemli başarılar, çok daha sürdürülebilir, istikrarlı başarılar kazanacağımıza ben inanıyorum. Şampiyonlar Ligi formatının dağıtmış olduğu ücret kulüplere UEFA Avrupa Ligi'nin yaklaşık 5 katı. Yani çok büyük bir, biz burada ekonomik büyüklükten bahsediyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Bu tabii ki kulüplerin sponsorluk anlaşmalarına da yansıyor. Maç günü gelirlerine de yansıyor. Bilet fiyatlarına da yansıyor. Yapmış oldukları transferlere de yansıyor. O nedenle 4 iç saha maçı garanti her iki kulübümüz için. 4 tane büyük Avrupa takımıyla iç sahalarında maç yapacaklar. Ve ben bu maçlardan çok önemli ölçüde maç günü gelirleri, bilet gelirleri, yine bu maçların, bu Şampiyonlar Ligi arenasının ben sponsorluk anlaşmalarına da önemli ölçüde yansıyacağını ve gerçekten önemli firmalarla, önemli şirketlerle bu anlamda Şampiyonlar Ligi'nde kendini göstermek isteyen, Avrupa'nın en büyük futbol arenasında kendini göstermek isteyen markalarla büyük işbirliklerine imza atacaklarına inanıyorum. Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl yayın havuzundan almış olduğu toplam ücret, elde etmiş olduğu toplam gelir yaklaşık 16 milyon euro. Yani biz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde, yalnızca katılması halinde dahi şampiyon olması olduğu takdirde elde etmiş olduğu yayın gelirinden daha fazla bir rakam. Bununla tabii futbolumuzun marka değeri açısından oldukça düşündürücü olduğunu ben düşünüyorum. Yani bunu oturup futbolun tüm paydaşları neden yayın gelirleri bu şekilde niye arttıramıyoruz, nasıl arttırırız? Günlük kısır tartışmalardan ziyade oturup bunları konuşup bunlara kafa yormamız gerekiyor diye düşünüyorum.

piyasalarda son durum şöyle. Dolar 48.24, Euro 55.92, Sterlin 65.38'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.15, Sterlin dolar paritesi 1.35'te düşüşte.

0: TV Radyo. Hava durumu. Cumartesi ülke genelinde sıcaklık ortalamanın altında olacak. İstanbul'da gündüz yine yağış var. Akşamsa hafifleyecek. Kuvvetli rüzgar üşütüyor. Sıcaklık 24-25 derece. Ankara ve Bursa'da yağmur aralıklı. Sıcaklık 25 derece. İzmir'de kuvvetli rüzgar havayı serinletiyor. Sıcaklık 32 dereceye inecek. Antalya 36 derece. Akseki Alanya kesiminde yağış var. Marmara'da yağmur gündüz orta kuvvetli devam edecek. Akşamsa hafifliyor. Kuvvetli rüzgar soğuk kesiyor. Kocaeli 24, Çanakkale 26, Edirne parçalı bulutlu 29 derece. Pazar hava açıyor. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde'de yağmur çok daha şiddetli yağacak. Sıcaklık 23-24 derece iniyor. Ege'de kuvvetlenen Poyraz'la hissedilen sıcaklık 6 derece birden azalacak. Manisa 30, Denizli 33, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de Adana, Mersin, Hatay boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış etkili. Rüzgar da şiddetli. Adana 31 derece. Karadeniz'in genelinde sağanak sürüyor. Ancak Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, Ordu'da şiddeti daha fazla. Su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Doğu Anadolu'da Erzincan, Kars, Ardahan'da yağış daha şiddetli. Güneydoğu'da Gaziantep, Adıyaman kesiminde yağış var. Erzurum 23, Diyarbakır 35 derece. Hava durumu.
1: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatler gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yeni günün yeni saatinde gecenin gündemini aktaracağız. Gündemde yangın haberi var. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı. Bölgede yanan evler oldu. Vatandaşlar tahliye edildi. Alevlerle mücadele sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü hem Fethiye hem de aynı saatlerde Köyceğiz ilçesinde başlayan yangınların kontrol altında olduğunu duyurdu. O görüntülere bakalım birlikte.
1: Ormanlık alandan yükselen alevler evlere kadar ulaştı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Bir yandan tahliyeler yapılırken diğer yandan yangına müdahale edildi.
2: Yürü oğlum, yürü!
3: Allah'a şükür can kaybı olmadan kontrol altına aldık. Tabii Fethiye'de meydana gelen yangında özellikle mahallelerimiz büyük risk altındaydı. 78 hane, 574 vatandaşımızı da güvenli bölgeye aldık.
1: Muğla'nın Fethiye ilçesindeki orman yangını dün 19.30'da Karagedik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa süre içinde büyüdü. Geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye Köyceğiz'den giden ekipler yolda yakıt tankeri patlaması sonucu çıkan ikinci yangının engeline takıldı. Bölgede ulaşım durdu. Köyceğiz'de de söndürme çalışması başlatıldı. Saatler ilerledikçe Fethiye'deki yangının yerleşim yerleri için oluşturduğu tehdit arttı. Yangının ulaştığı mahallelerde zarar gören evler oldu. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Fethiye Huzurevi ile çevredeki çok sayıda ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzurevindeki 64 kişinin güvenli alanlara sevk edildiğini duyurdu. Bakan Göktaş, yangından etkilenenler için 8 aracımız ve 36 psikososyal destek personelimiz başta olmak üzere toplam 72 personelimiz de sahadayız dedi. Sık sık yön değiştiren ve söndürme çalışmalarını güçleştiren rüzgar gece etkisini yitirdi. Bunun üzerine gece görüş kabiliyetine sahip helikopterler de yangın söndürme çalışmasına katıldı. Saatler süren uğraşların sonunda hem Fethiye'de hem de Köyceğiz'de alevler kontrol altına alındı. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışması sürüyor. Hasar tespit çalışmalarına günün aydınlanmasıyla birlikte başlanacak.

0: Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan tahliye vaadiyle para talep eden bir avukat 4 kişi gözaltına alındı. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Ersoy'dan yüksek miktarda para isteyen şüpheliler Yavuz Küçük Yeşil, Erkan Uzun, Hacı Eşiyok ve avukat Erel Muallaoğlu gözaltına alındı. Şüphelilere teknik takip sonucu suçüstü yapıldı. Şüphelilerin gözaltına alınma anlarının da kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde 4 şüphelinin bir kafede buluştuğu ve toplantı yaptıkları anda polislerin geldiği görülüyor. Müşteki Ersoy'un cezaevinde kendisine yapılan teklifin ardından durumu avukatı aracılığıyla savcılığa bildirip suç duyurusunda bulunmuştu. 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma ve dava süreçlerini konu alan bir belgeselle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Dün ekranlarınıza taşıdık haberi hatırlayacaksınız. Savcılık soruşturma kapsamında belgeselle ilişkili olduğu belirtilen 31 kişinin finansal hareketlerinin tespit edilmesini talep etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'na yazı gönderdi. 31 kişinin tüm finansal hareketlerinin tespit edilerek başsavcılığa bildirilmesi talep edildi. Soruşturma şüphelilerin bağlantıları, para hareketleri ve dezenformasyon faaliyetlerinin finansal boyutunun tespitine yönelik ilerliyor. Elde edilecek yeni delil ve tespitlere göre kapsamının ve hakkında işlem yapılacak kişi sayısının belirleneceği öğrenildi. Bazı internet sitelerinde yayınlanan belgeselin Narin Güran soruşturmasını itibarsızlaştırmaya yönelik olduğu iddia ediliyordu. Bu kapsamda halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Nepal'deki yerleşim yerlerini yutan felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 579'a yükseldi. Binden fazla kişidense hala haber alınamıyor. Bilançonun ağırlaşmasından endişe edilirken bugün bir felaketin eşiğinden dönüldü. Kaya ve ağaç parçaları biriktiği için oluşan yapay göl bir anda önü açılınca bölge alarma geçti. Neyse ki alınan önlem sonucu korkulan olmadı.
1: Nepal'deki felaketten sonra ikinci sel riski paniğe yol açtı. Heyelan ve sel sırasında molozların önünü kesmesiyle oluşan su birikintisi patladı. Çinli ve Nepalli yetkililere göre buzul çığı nedeniyle Himalayalardan kopan kaya parçaları bir noktada birikti. Bu sayede büyük bir yapay göl meydana geldi. Suyun 3 milyon metreküp hacme ulaştığı belirtildi. Moloz birikintileri 1200 olimpik havuza eş değer olduğu açıklanan suyun basıncına dayanamayıp patladı. Ancak korkulan olmadı. Çinli ve Nepalli yetkililer sel felaketinden sonra gölü takip aldı. Bölge halkına yüksek bölgelere sığınmaları için uyarı yaptı. Arama kurtarma çalışmalarına biriken su taşmadan hemen önce ara verildi. Böylece can kaybının önüne geçildi. Kurtarma çalışmaları tehlike geçtikten sonra devam etti. Nepal ordusu hidroelektrik santrali projesine ait tünelde mahsur kalanların yerini tespit etti. Hayatta kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Uzmanlara göre felakete sebep olan yaklaşık 600 metre genişliğinde bir buz kütlesiydi. Bir buzuldan kopan büyük kütle binlerce metre aşağıdaki vadiye sürüklendi. Buz kütlesi devasa su ve moloz dalgasının oluşmasına sebep oldu. Evler, altyapı tesisleri, köprüler, yollar suya kapılarak yok oldu. Amerikan The New York Times gazetesi ise olayı buz çığı olarak tanımladı. Bilim insanları iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının buzulun çöküşünü hızlandırmış olabileceğini belirtiyor.
0: Nepal'de yaşanan sel felaketinin ardından tur rehberi Türk vatandaşı Elena Öksüz'den haber alınamıyor. Açıklama İstanbul Rehberler Odası'ndan geldi.
2: Elena Öksüz bu bölgede ve 8 Ağustos'tan beri aslında bu bölgede Tibet'ten Nepal'e giriş yapıyor. Nepal bölgesinde yine batıdan gelen karışık bir grupla birlikte buluşarak oradaki turlarını yapıyorlar. 26'sındaki bu olayla birlikte otelden ayrıldığını biliyoruz.
3: Nepal'de yaşanan sel felaketinde bir Türk vatandaşı da kayboldu. Tur rehberi olan Elena Öksüz'den 26 Ağustos tarihinden bu yana haber alınamıyor. Aynı zamanda Rusya vatandaşı da olan Öksüz'ün Litvanya'dan Nepal'e gittiği biliniyor.
2: Nepal'e girerken kullanmış olduğu pasaportu Rus pasaportu. O yüzden Dışişleri Bakanlığımızın bir haberi olmuyor. Bir Türk vatandaşımızın orada olduğundan çift vatandaş olması, hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Rusya vatandaşı olması dolayısıyla vize muafiyetinden faydalanmak amacıyla bunu yapıyor.
3: Öksüz'ün kayıtlı olduğu İstanbul Rehberler Odası Dışişleri Bakanlığı'yla da irtibata geçirdiğini belirtti.
2: Kayıp olan üyemizin bildirimini yaptık. Sıkı bir takiple birlikte biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
3: Öksüz'ün Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'a giderek ekiplere çevirmenlik yaptığı da biliniyor.
0: Rusya son saldırılarla Ukrayna'da bulunan mühimmat depolarını hedef aldı. Çok sayıda patlama meydana geldi. Şimdi hemen Kiev'e gidelim. Deniz Berktay karşımızda. Deniz, saldırılardaki son durumu senden dinleyeceğiz. Tansiyon yükseliyor mu yeniden?
4: Evet, tansiyon hem de epey yükseliyor. Çünkü karşılıklı olarak hava savaşları, hava saldırıları epey artıyor. Ve savaş cepheden ziyade şu anda cephe gerisine kayıyor. Ve bugün akşam, daha doğrusu geride bıraktığımız gün akşam saatlerinde Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve Kiev iline, yani şehrin dışında Kiev'in kırsalına hava saldırıları düzenledi. İnsansız hava araçları ile İHA'larla yoğun bir saldırı düzenledi ve bu saldırıdaki hedeflerden biri de Kiev'in hemen batısında bulunan Buça ilçesi oldu ve Buça ilçesindeki mühimmat depoları oldu. En son gelen bilgilere göre burada mühimmat depolarının havaya uçurulduğu, büyük patlamaların meydana geldiği bildiriliyor ve bunun sonucunda da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bütün batıya, Avrupa'ya bağlayan ana yolun ulaşıma kapatıldığı bildiriliyor. Dolayısıyla patlama geniş bir alanda etkisini gösteriyor. Bunun dışında da Rusya Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını son birkaç gün içinde de epey yoğunlaştırdı. Dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve diğer pek çok şehirde sabahtan akşama sürekli olarak sirenler çaldı ve sirenler çaldığı zaman burada alışveriş merkezleri kapatılıyor, toplumsal hayat duruyor. Dolayısıyla sabahtan akşama kadar sürekli sirenler çalıyordu, çeşitli saldırılar meydana geldi ve ayrıca Ruslar İHA'larla Ukrayna'daki elektrik altyapısını da hedef almaya başladılar ve ayrıca demiryolu altyapısını da hedef almaya başladılar. Özellikle Dnieper Nehri'nin doğusunda, yani Ukrayna'nın doğu bölgelerine doğru gidildiği zaman Rus hava saldırılarının etkileri daha da fazla hissediliyor. Ruslar özellikle Ukrayna'nın doğu bölgelerinde, Poltava gibi bu taraflarda benzin tesislerine hedef alıyorlar. Dolayısıyla şu anda Kiev'den doğuya doğru karayoluyla gitmek de önemli bir sorun teşkil ediyor. Bu tabii ki aynı zamanda Ukrayna

0: Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek ifadeleri kullanıldı. İki liderin görüşmede Karadeniz ve Ukrayna konularını ele alacağı aktarıldı. Açıklamada ayrıca Vladimir Putin'in Bişkek'teki temasları kapsamında Çin, Hindistan, Ermenistan ve İran liderleriyle de görüşeceği ifade edildi. 2026 Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi 30 Ağustos 3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'in direktörü John Ratcliffe'in bu hafta içinde gerçekleştirdiği Moskova ziyareti tartışılmaya devam ediliyor. Amerikan New York Times gazetesinde bu ziyaretle ilgili yeni bilgiler var. Bakalım.
1: Savaşta işler aleyhinize döndü. Askeri ve ekonomik açıdan durum kötüleşmeden Ukraynalılarla anlaşma yapın. Bu mesajın Ruslara Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın direktörü John Ratcliffe tarafından iletildiği söyleniyor. New York Times gazetesi Ratcliffe'in uyarıyı Moskova ziyareti sırasında Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Alexander Bortnikov'a iletti. Ancak CIA direktörü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu uyarıyı dikkate almaması halinde olası sonuçlarının ne olacağı konusunda herhangi bir tehditte bulunmadı. New York Times'a göre CIA analistleri uzun bir süredir danışmanlarının Putin'i savaşın gidişatı konusunda doğru bilgilendirmediğinden şüpheleniyor. Amerikalıların Ruslarla Başkan Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner aracılığıyla da temas kurdukları biliniyor. Ancak eski bir ajan olduğu için Rus lider Putin'in CIA üzerinden giden mesajları daha çok dikkate alacağına inanılıyor. New York Times'a göre Trump ve üst düzey danışmanları geçen yıl Rusya'nın kalabalık nüfusu ve nükleer silahları nedeniyle Ukrayna'yı yeneceği görüşündeydi. Ancak bu yıl Ruslar ağır kayıplar verdi ve cephedeki ilerleyişleri durdu. Ukrayna'nın drone teknolojisi sayesinde Rusları savaşta durdurabildiğine dikkat çekiliyor. CIA direktörü Moskova'daki temaslarında Ruslara Ukraynalılarla ciddi görüşmelere başlamalarının vaktinin geldiğini söyledi. Donbas'ta Rus ilerleyişinin durmasıyla Avrupalı diplomatların bu kış aylarında Moskova ve Kiev arasında barış sağlanması fırsatının doğacağından umutlu oldukları belirtiliyor. Washington Post'a Putin'in İran savaşı nedeniyle ABD'nin zayıfladığı görüşünde olduğunu yazdı. ABD'nin mühimmat sıkıntısına düştüğüne dikkat çekiliyor. Washington Post'a göre CIA direktörü Rusları ABD'nin zayıf düştüğü kanısına kapılmamaları konusunda da uyardı. Rus yetkililere Ukrayna savaşının tırmandırılmasının Trump'ı Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'ye yakınlaştıracağı uyarısı da yapıldı.
0: Karadeniz'de gemilere yapılan saldırılar ticareti durma noktasına getirdi. Gemiler Trabzon açıklarına demirledi. Yüklerin çoğu sebze meyve. Bu yüzden ihracatçılar büyük zararla karşı karşıya.
1: Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu. Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor. Dünya Hürmüz Boğazı'nın etrafında bekleyen gemileri konuşuyor. Ancak Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'de de benzer bir sorun var. Güvenlik riskini alamayan yük gemileri demir attı.
2: Firmalarımızın birçoğu büyük zararlar gördü. Bunun da farkındayız. Buradan hem ihracat yapan hem bu bölgeden ithalat yapan firmalarımızın birçoğu ve başka gemilerde drone saldırısına uğruyorlar. Maalesef bunların birçoğu da Karadeniz'deki ticareti yapan bizim üyelerimiz.
1: Beklemek istemeyen gemiler seyir planlarını değiştirdi. Boşaltım bekleyenlerse mecburen duruyor. Üstelik gemilerin çoğu sebze, narenciye gibi bozulabilecek ürünlerle yüklü.
3: Herkes güvenlik açısından limanlarda beklemekte. Limanda bekleyen malın yarın akıbeti belli değil. Böyle olunca ihracatçılarımız müthiş zarar çekmekte. Hepsinin kendilerine göre bir planı, bir program var. Bu plan programı aksamakta, maddi yönden müthiş külfetler oluşturmaktadır.
1: İhracatçı zararına karşılık destek bekliyor. Konunun mücbir sebep kapsamına alınmasını istiyor.
0: Hürmüz'ün ardından Babül Mendeb Boğazı'ndan da petrol sevk etmekte zorlanan Suudi Arabistan alternatif bir rotaya yöneldi. Suudiler Asya ülkelerine petrol sevkiyatı için Süveyş kanalından geçen daha az tehlikeli ancak daha uzun bir alternatif rotayı kullanıyor.
1: Suudi Arabistan uzun süredir dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı. Ancak İran savaşı Suudilerin petrol sevkiyatını zora soktu. Riyad son 6 ayı petrol sevkiyatı için alternatif güzergah arayışıyla geçirdi. Suudi Arabistan petrolünün büyük bölümünü sevk ettiği Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla ilk olarak Babülmendeb Boğazı'na yöneldi. Doğudaki sahalarından elde ettiği petrolü Doğu-Batı boru hattıyla Kızıldeniz'deki Yanbu Limanı'na sevk etmeye başladı. Bu limanda tankerlere yüklenen petrol Babülmendeb'den geçirilerek Asya pazarlarına ulaştırılmaya başlandı. Ancak 20 Temmuz'da Husilerin saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan Babülmendeb Boğazı'nı da kullanmakta zorluk çekmeye başladı. Bunun üzerine Suudi yetkililer yeni bir alternatif güzergah belirledi. Suudi tankerleri petrolü Kızıldeniz'in kuzeyine taşıyarak Mısır'daki bir başka boru hattı olan Sumed'e götürmeye başladı. Artık Suudi tankerler yüklerini Kızıldeniz'in batı kıyısındaki Ain Suka limanında bulunan Sumed boru hattının terminalinde boşaltıyor. Suudi petrolü buradan Sumed boru hattıyla Mısır'ın Akdeniz kıyısına sevk ediliyor. Ardından petrol Akdeniz'de yeniden tankerlere yükleniyor, buradan Asya ülkelerine ulaştırılıyor. Bu ay içinde Sumed'den günde 1,9 milyon varil petrol geçirildi. Haziran'da bu oran 650 bin varildi. Bu petrolün çoğunun Suudi Arabistan'a ait olduğu belirtiliyor. Güney Afrika üzerinden Çin, Güney Kore, Japonya ve diğer ülkelere bu şekilde yapılan petrol sevkiyatı çok daha uzun zaman alıyor. Petrol Asya ülkelerini 2 ila 4 haftalık ilave bir sürede gidebiliyor. Tankerlerin fazladan yakıt tüketmesi ve diğer işletme maliyetleri nedeniyle bir varil petrolün maliyetine en az 5 dolar da ekleniyor. Asya ülkeleri bu nedenle petrolü daha pahalıya satın almak zorunda kalıyor.
0: Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okula başlayacak öğrencilerin uyum eğitimleri için önemli bir karar aldı. Memur velilere 7-11 Eylül arasında haftasında günde 3 saat idari izin verilecek. Veliler de çocuklarıyla uyum etkinliklerine böylece katılabilecek.
1: Okullar 14 Eylül pazartesi günü açılacak. Okul öncesi, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilerse 7-11 Eylül'de uyum haftası için okullarda olacak. Velilerin de çocuklarıyla uyum eğitimine katılması için önemli bir karar alındı. Uyum haftası boyunca memur velilere günde 3 saat idari izin verilecek. Aile ve nüfus 10 yılı çerçevesinde hayata geçirilen uygulamayla öğrencilerin okul uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirmek hedefleniyor. Bu kapsamda kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği karara ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderdi. Buna göre kamuda çalışan ebeveynlerden biri talep etmesi halinde öğrencinin eğitim kurumunun ders saatine uygun olarak idari izin alabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin uygulamayı sosyal medya hesabından değerlendirdi. Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda en güçlü yol arkadaşımız ailelerimiz diyen Tekin, ailemle okul yolu programıyla okul aile işbirliğimizi yıl boyunca güçlendirmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı.
0: Yükseköğretim Kurulu vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücretlerine ilişkin öğrencilerden gelen şikayetler üzerine denetimlerini sıkılaştırdı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre öğrenciler aleyhine sonuç doğuran uygulamalara ilişkin başvuru, ihbar ve şikayetler Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından günlük olarak değerlendirileceği belirtildi. Kurallara aykırılık tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli işlemler yapılacağı duyuruldu. Hazırlık veya birinci sınıfa yerleştirme yılı dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretlerine 2026-2027 akademik yılı için yapılacak artış %25'i geçmemesi gerekiyor. Öğrenim ücreti eğitimin dönemlik veya yıllık olmasına bakılmaksızın yıllık ve belirli bir tutar olarak belirlenecek. ...15 yıl önce market çalışanının cinsel saldırısına maruz kalan genç kadın hapis cezasına mahkum edilen saldırgana ve işverenine tazminat davası açtı ve kazandı. Tazminatı ödeyen şirket paranın saldırgana düşen kısmını mağdur kadından geri istedi. Alamayınca mağdur kadına icra başlattı.
1: 15 yıl önce saldırıya uğradı. Hapis cezasına çarptırılan saldırgan ve işverene tazminat davası açtı, kazandı. Tazminatın tamamını ödeyen işveren çalışanın payına düşen parayı ise geri istedi. Taciz mağduru kadına icra takibi başlattı. İstanbul Şişli'de 15 yıl önce alışveriş poşetlerini taşıma bahanesiyle evine giren market çalışanı genç kadına cinsel saldırıda bulundu. Saldırgan kadını hem darp etti hem de evdeki parasını çaldı. Şüpheli cinsel saldırıya ve öldürmeye teşebbüsle hırsızlık suçlarından 29 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Genç kadın saldırganla işverene tazminat davası açtı. 643 bin lira tazminat kazandı. Cinsel saldırı mağduru kadın saldırganın ödeme gücü bulunmadığını belirterek zararın tamamından işverenin sorumlu olduğunu söyledi. Mahkeme kararıyla işveren tüm tazminatı genç kadına ödedi. Milliyet'ten Neslihan Keskin'in haberine göre işveren şirket ödediği tazminatın saldırgan çalışana düşen bölümünü mağdur kadından geri istedi. Kadından parayı alamayınca icra takibi başlattı ve maaşını haciz koydurdu.
4: İşverenin burada bir rücu hakkı varsa bu doğrudan faile yönelik olmalıdır. Esasında burada mağdurdan tekrardan bunun tahsil edilmek istenmesi mağduru ikinci kez mağdur etmektir. Bizim hukuk sistemimizdeki muhatap mağdur değil, sorumluluğu bulunan kişidir.
1: Şimdi genç kadın için yeni bir hukuk mücadelesi başladı.
0: Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan gence 50 bin lira manevi tazminat ödenecek. Mahkeme idareyi kusurlu buldu. Olay Çankaya ilçesi Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 2023 yılında meydana gelmişti. Bacağından yaralanan Ahmet Furkan Tanrısever'in ailesi hizmeti kusurlu bulduğu gerekçesiyle Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açmıştı. Mahkeme idareyi kusurlu bulmuş, 50 bin lira tazminat ödenmesine hükmetmişti. Valilik ve belediyelerin istinaf mahkemesine yaptıkları itiraz kabul edilmedi. Afyonkarahisar'da pamuk şeker satan zihinsel engelli seyyar satıcıyı darbeden zabıta memuru görevden uzaklaştırıldı. Zabıta ekipleri Bankalar Caddesi'nde pamuk şeker satan zihinsel engelli Hüseyin Sakay'ı satış yapmaması için uyardı. Tepki gösteren satıcıyla zabıta arasında arbede yaşandı. Zabıta memurlarından biri Hüseyin Sakay'a tekme ve yumruk attı. Elindeki su şişesiyle boynuna vurdu. Çevredekilerin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve tabii tepki çeken görüntülerin ardından Afyonkarahisar Belediyesi zabıta memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı. Milli İstihbarat Akademisi yeni bir rapor yayımladı ve bu raporda teknolojinin gelişmesinin ülkelerin politikalarını ve ittifaklara etkisi anlatılıyor. Türkiye için değişen bu küresel düzende izlenecek yol haritası ortaya konuluyor.
1: Gelişen teknoloji ülkeler arasındaki rekabeti ve ittifakları yeniden şekillendiriyor. Yapay zeka, kritik mineraller ve enerji altyapıları ülkelerin güvenliğini, siyasetini ve dış politikasını etkiliyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin hazırladığı son raporda teknolojinin Türkiye, ABD, Çin ve Avrupa Birliği ülkelerinin stratejilerini nasıl etkilediği ve Türkiye'nin konumu anlatılıyor. Teknopolitik düzende ittifaklar, stratejik rekabet ve Türkiye isimli raporda teknolojinin ittifakların kapsamını ve sınırlarını şekillendirdiği belirtiliyor. Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse, raporda teknolojinin dünya siyasetindeki güç dağılımı ve ittifak ilişkileri üzerindeki etkisinin arttığını söyledi. Teknolojik kapasitesi yüksek ülkelerin daha geniş hareket alanına ve pazarlık gücüne sahip olacağına da dikkat çekildi. Raporda ABD'nin yeni teknoloji ve güvenlik ağlarını örgütleme kapasitesiyle Çin'in üretim ölçeği ve sanayi derinliğiyle öne çıktığı ifade ediliyor. Avrupa Birliği'nin ise gücünü sanayi politikasıyla desteklemeye çalıştığı belirtiliyor. Peki Türkiye'nin bu alandaki politikası ne olacak? Raporda Türkiye'nin jeopolitik avantajına dikkat çekiliyor. Bunun teknolojik kapasiteyle desteklenmesi gerektiği belirtiliyor. Tek bir eksene bağlı kalmak yerine seçici entegrasyon modeli öneriliyor. Bu strateji AB ile düzenleyici ve sanayi entegrasyonunu, ABD ve NATO ile güvenlik ve kritik teknoloji işbirliğini, diğer aktörlerle sektör bazlı ilişkileri birlikte yönetmeyi öngörüyor.
0: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'de göçmen kampında kriz çıktı. Septeli bir grup göçmen kampını ateşe verdi. Kızıl Haç'ın gıda dağıtımını engellemeye çalıştı.
5: Bilmiyorum. Bir tarafta ellerinde İspanya bayrakları, taşlar, sopalar ve benzinle Septe sakinleri, öte tarafta çoğunluğu Afrika'dan gelen 10 bine yakın göçmen. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'de tansiyon yükseldi. 80 bine yakın göçmenin denizden girdiği Septe'de 8 bin göçmen kalmıştı. Göçmenler İspanya hükümetinin gösterdiği kamplara taşınsa da bir kısmı Septe'nin trampolin plajında çadırlarda kalmaya devam ediyor. Septeliler İspanya bayraklarıyla yürüyüş düzenledi. Havanın kararmasıyla birlikte protestolar sertleşti. Küçük barikatlar kuruldu, bir grup bazı barakaları sökmeye çalıştı. Polis bölgeye girişleri engellerken grubu dağıtmak için plastik mermi kullandı. Eylemciler göçmenlerle önce tartıştı, ardından çadırları ateşe verdi. Çoğunluğu faslı olan göçmenler taşlar ve sopalarla bölge halkıyla çatıştı. Gerilimin tırmandığı sırada başka bir noktada da 4 asker göçmenler tarafından yaralandı. Güvenlik güçleri 12 kişiyi gözaltına aldı. Olay bir süre sonra yatışsa da şehirde gerilim sürüyor.
0: Norveç Kralı 5. Harald tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Babasının 1991'de hayatını kaybetmesiyle kral unvanı alan 5. Harald 35 yıl tahta kaldı. Kralın yerine ise oğlu Haakon tahta çıktı.
1: Halkla yakın ilişkiler kurdu. Kraliyetin daha modern bir yapıya kavuşmasında rol oynadı. Norveç'te 35 yıl boyunca tahta oturan Kral 5. Harald 89 yaşında hayatını kaybetti. 5. Harald son yıllarda sağlık sorunları nedeniyle birçok kez hastanede tedavi görmüştü. 2024'te Malezya'daki tatili sırasında kaptığı enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 5. Harald aynı yıl kalp bili ameliyatı da geçirdi. Kral geçen haftada kanındaki bakteriyel enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Norveç Kraliyet Sarayı kralın ciddi sağlık problemleri sonrası Oslo'da hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölümünün ardından sarayın çatısındaki kraliyet bayrağı yarıya indirildi. Yüzlerce kişi çiçek bırakmak için Oslo'daki sarayın önünde toplandı. Hükümet cenaze törenini sonrasına kadar ülke genelinde yas ilan etti. Dünyadan Norveç'e taziye mesajı yağdı. Harald 14. yüzyıldan beri Norveç'te doğan ilk kraldı. 1991'de babasının ölümünün ardından tahta geçti. Kral Harald monarşiyi modernize etmiş, gelenekleri kırarak soylu olmayan bir kadınla evlenmişti. Aynı zamanda başarılı bir yelkenciydi. 5. Harald Norveç'i olimpiyat oyunlarında 3 kez temsil etti. Kralın ölümünün ardından 53 yaşındaki oğlu 8. Haakon adıyla Norveç'in yeni kralı olarak tahta geçti. Yeni kral, olağanüstü kurul toplantısında bakanlarla bir araya geldi. Cinsel suçlardan hüküm giyen ve hapishanede ölen ABD'li Jeffrey Epstein'le bağlantısı ortaya çıkan Veliaht Prenses Mette Marit ise Norveç'in yeni kraliçesi oldu.
0: İmalat sektörü için yeni kredi destek paketi hazırlandı. Şirketlere 250 milyar lira kullandırılacak. 6 ay ödemesiz dönem ve 36 ay vade imkanı da sağlanacak.
1: İmalata 250 milyar liralık yeni finansman desteği geliyor.
6: İşletmelerimizin azmine ortak olacak, emeklerini değere dönüştürecek, kendilerine yeni bir nefes olacak yeni destek programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmalat Sanayi Finansman Desteği Tanıtım Programı'nın ayrıntılarını İstanbul'da açıkladı. Büyük işletmeler için 50 milyon lira olan kredi üst limiti 150 milyon liraya çıkarıldı. Firmalara sağlanacak kredi limitleri maliyetleriyle orantılı olarak belirlenecek. Kredilerde 6 aya kadar geri ödemesiz dönem imkanı sağlanacak. 36 aya kadar vadelendirme yapılacak.
6: Güncellenen destek mimarimizle tüm imalat sanayi sektörlerimizdeki firmalara hem sabit hem de değişken maliyetli kredi kullanma fırsatı sunuyoruz. 2026 yılı Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini, yani yılın ilk yarısındaki ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde, yani yılın ikinci yarısında korumaları karşılığında işletmelerimizin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak biz karşılayacağız.
1: İşletmeler yeni finansman programına 1 Eylül'den itibaren başvurabilecek.
0: Merkez Bankası hafta başında faizde sadeleşmeye gitmiş, piyasa faizi 3 puan gerilemişti. Kamu bankaları indirimi pazartesinden itibaren kredi faizlerine yansıtacağını duyurdu.
7: Kamu bankaları Merkez Bankası'nın faiz hamlesini kredilere yansıtacak. Diyarbakır önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın genel müdürleri bir araya geldi.
8: Bankacılık sektörümüzü vakit kaybetmeksizin ticari kredi faizlerine de bu 3 puanlık indirimi de hızlıca yansıtmalarını talep ediyoruz.
7: Merkez Bankası hafta başında piyasayı yeniden %37 faizden fonlamaya başladı. Faiz 3 puan düşmüş oldu. İş dünyasının bu indirim yansısın talebine genel müdürler olumlu yanıt verdi.
9: Hemen pazartesinden itibaren kamu bankaları olarak biz de 2-3 puan hemen aşağı indireceğiz tüm faiz oranlarını.
7: Toplantıda terörsüz Türkiye süreci de konuşuldu.
10: Türkiye'nin doğusunda batısında herhangi bir eve cenaze gelmemesi bizim en büyük kazancımız. Bunu bir de ekonomik olarak taçlandırırsak bu bizim önümüzü açacak.
7: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakır da uzun yıllar süren terörün ekonomik maliyetini açıkladı.
11: Bakın, bu ülke terör dolayısıyla ya da o çatışmalar dolayısıyla 2.3 trilyon dolar kaybetti. Bu aslında yıllar itibariyle bakıldığında bir yılda yatırım yapılabilir ana rakam olarak 75 milyar dolardan bahsediyoruz.
0: Diyarbakır ve Mardin'den Elazığ'a giden aileler mangal kömürü çıkarmak için gece gündüz çalışıyor. Ailelerin Nisan ayında başlayan zorlu emek mücadelesi kar yağına kadar da devam ediyor. Mesaiye meşe odunu toplayarak başlayan aileler biriktirdikleri odun yanarken günlerce de başında bekliyor.
1: Elazığ'da günün ilk ışıklarıyla ağaçlar kesiliyor, odunlar taşınıyor. Saatler sürecek hazırlığın ardından büyük kömür yığınları kuruluyor.
12: Elazığ'ın kırsalında ateş hiç sönmüyor. Günlerce kor kor yanıyor. Bir avuç emekçi ekmeğini ateşten çıkarıyor.
1: Torlukçular Orman İşletme Müdürlüğü'nün gençleştirme çalışmaları kapsamında kesime ayrılan meşe ağaçlarını kullanıyor.
13: Kesimini yaptıktan sonra dağda işte budama işlemi var, yola indirme işlemi var, ondan sonra ocağa çekme işlemleri var. Torluk haline getiriyoruz, ondan sonra üzerine bu çam püresi var, onu atıyoruz.
1: Odunların üzeri önce meşe yapraklarıyla örtülüyor. Üzeri toprakla kapatıldıktan sonra ateş yakılıyor.
12: Gündüzleri hummalı bir çalışma yürütüyorlar, geceleri ise ateşin başında geçiyor. Diyarbakır ve Mardin'den gelen aileler aylarca evlerinden uzakta çadırda yaşıyorlar.
14: İşin zorluğu çoktur. Bunun gecesi var, gündüzü var. Yani daha saymasak bunu ateşe verdikten itibaren 15-20 gün başına bekleyeceğim.
1: Mangal kömürü üretimine kadınlar, hatta çocuklar da destek oluyor.
15: Odun topluyoruz, çatıyoruz, buduyoruz. Çekiyoruz, atıyoruz. Yani zorlukları çok. Yemek yapıyoruz, çamaşır yıkıyoruz.
1: Meşe odunları 20 gün toprak altında yanarak mangal kömürüne dönüşüyor. Sonrasında satılmak üzere çevre illere gönderiliyor.
0: Antalya'nın Akseki ilçesinde tarihi Sarı Hacılar Köyü, düğmeli evleri ve yaklaşık 600 yıllık camisiyle turistlerin ilgi odağı oluyor. 55 kişinin yaşadığı köyü bu yıl 100 bin kişi ziyaret etti.
16: Özgün mimarisi ve tarihi dokusuyla görenlere hayran bırakıyor. Düğmeli evleriyle betonsuz köy olarak anılıyor. Tarihi Sarı Hacılar Köyü her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
17: Sarı Hacılar Köyü'nün en güzel yanlarından bir tanesi de bu köy. Dünyada beton yapıyı barındırmayan tek köy. Nasıl bunu söyleyebiliyoruz? Çünkü dediğim gibi katran ağacı ve bölgede bulunan taşlar, katran ağacı da yine aynı şekilde bu bölgenin bitkisidir. Sadece bunlarla yapılıyor ve bölgedeki bütün evler tamamen yığma taş ve katran ağacından oluşuyorlar.
16: Antalya'nın Akseki ilçesindeki 25 haneli tarihi Sarı Hacılar Köyü'nün nüfusu 55. Ancak düğmeli evler, kervan yolu ve yaklaşık 600 yıllık camisiyle turistlerden yoğun ilgi görüyor. Köy bu yılın ilk 8 ayında nüfusunun yaklaşık 1800 katı ziyaretçiyi ağırladı. Köyü ziyaret edenlerin sayısı 100 bini geçti.
18: Köyümüzdeki çalışmalarımıza 1999 yılından itibaren devam ediyoruz. Turizm köyü olması yolunda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Gerek Çekül Vakfı, gerek işte Akseki Kaymakamlık ve tüm kurumlar, Turizm Bakanlığı hepsinin desteğiyle köyümüzü bu noktaya getirdik.
16: Sarıcılar Köyü geleneksel mimarisini korumaya devam ediyor. Yeni yapıların ancak bölgenin özgün mimarisine uygun şekilde düğmeli ev tekniğiyle inşa edilmesine izin veriliyor.
0: Kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı iklim zirvesi COP31 öncesinde dünyanın dört bir yanından gençler yine iklim sorunları için bir araya geldi. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 6 gün boyunca devam edecek zirvenin açılışını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı. Kurum, Nepal'deki felaketin nedeni iklim değişikliği ve küresel ısınma dedi.
1: Oxford'dan Cambridge'e dünyanın birçok farklı ülkesinden üniversite öğrencisi Türkiye'ye geldi. Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı öncesi Gençler, Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda buluştu. İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı'nın açılış konuşmasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı.
19: Bugün burada 200 genç delege. 6 farklı müzakere bloğu altında geleceğimiz için gerçekten ortak çözüm üretmek adına bir araya geldiler ve önümüzdeki günlerde farklı ülkelerin ve müzakere gruplarının önceliklerini temsil edeceksiniz. Aslında iklim diplomasisini yalnızca konuşmayacak, yaşayacaksınız.
1: Kurumun gündeminde Nepal'deki felaket de vardı.
19: Bu sel felaketinin tek nedeni buzulların erimesi, kopan parçaların sıvılaşması ve taşkının kentlere doğru akması. Çünkü o buzulları koparan, o felaketlere yol açan iklim değişikliği hepimizin, tüm insanlığın ortak meselesidir.
1: Zirvede iklim değişikliğinin neden olabileceği sorunlara dair gençlerin çözüm önerileri de dinlenecek.
19: COP31 başkanı olarak biz de ilk günden itibaren Bonn'dan Londra'ya, İstanbul'dan Çin'e hemen hemen her yerde aynı cümleyi tekrar ettik. Ben gençleri yalnızca gelecekte iklim değişikliğinin sonuçlarıyla karşılaşacak bir kesim olarak görmüyorum. Ve asla da görmeyeceğim. Ben gençleri bugünün çözüm ortakları olarak görüyorum.
1: İklim zirvesi 6 gün sürecek. 196 ülkeden katılımcının yer alacağı COP31 zirvesi ise 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.
0: Manisa'da üzüm hasadı sürüyor. Rekolte oldukça yüksek. Sezonun ilk kuru üzümü de satışa çıktı. İlk satış sembolik olarak 4000 liraya satıldı.
20: Çıkartmak isteyen arkadaşımız var mı?
1: Çekirdeksiz kuru üzüm pazara indi. İlk üzüm sembolik açık artırmayla 4000 liradan satıldı.
20: 4000 lira.
1: Manisa Türkiye'de üzüm üretiminin en fazla yapıldığı il. Şehirde hasat sezonu Ağustos ortasında başladı. Bu yıl rekolte oldukça yüksek.
21: Birlik beraberlik içinde hep beraber gücümüzü, kuvvetimizi birleştirerek bu kalkınma serüveninde hasreten tarımsal kalkınmayı iyi bir mecrada sürdürülebilir bir düzlemde götürmemiz en önemli milli ve stratejik hedefimiz.
1: Satışa çıkan ilk kuru üzüm yüksek fiyattan satıldı. Ancak bu sadece sembolik. Fiyat şu an kilo başına 80 lira. Üreticiler devletin müdahalesiyle fiyatın 150 liraya çıkmasını umuyor.
22: Temmuz sonunda müstahsil alım tescil verilerine göre kayıtlara giren çekirdeksiz kuru üzüm miktarı 210 bin ton. 22 Ağustos tarihi son ihracat raporuna göre de gerçekleştirilen 140 bin ton ihracat ile ülkemize 455 milyon dolar kazandırılmıştır.
1: Manisa'da üzüm hasadı Ekim ayı başına kadar devam edecek.
0: Bursa'da KOAH hastası Hanife Tiryaki ormana doğru ilerleyen anız yangınını durdurmak için var gücüyle mücadele etti. 65 yaşındaki kadın yangını görünce adeta hastalığını unuttu. Nefes almakta güçlük çeken kadını ekipler çalışma sonrası evine kadar bıraktı. Ertesi günde kadının evine teşekkür etmek için gittiler. Hanife Tiryaki'nin cesareti itfaiye ekibinin vefasıyla buluştu.
2: Orada evim var. Ben
3: geldim. Kova hastası. Yavrum. Valla emeği çok.
1: Hastalığını unuttu, alevlerin önüne geçti. 65 yaşındaki KOAH hastası Hanife Tiryaki, alevler ormana sıçramasın diye var gücüyle mücadele etti.
4: Yaptığı şey gerçekten çok kıymetliydi. Hani büyük gözleriyle yangını buradan koşman, gelmen.
2: Yangının yani daha dumanını gördüm, ben buradan koştum. KOAH hastasıyım ama o kadar böte böcekler var, oralarda canlılar var. Evet. Ne demek? Onlara bir faydam olduysa ne mutlu bana. Doğru.
1: Bursa'nın Yenişehir ilçesinde anız yangını ormana doğru ilerledi. Yangın çıkan alana yakın bir bölgede yaşayan Hanife Tiryaki dumanı görünce hemen evinden çıktı. İtfaiye ekiplerine yardım etmek için koşturdu. Yangının ormana sıçramaması için ekiplere elinden geldiğince destek oldu. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri kendilerine yardım eden 65 yaşındaki kadını görev sonrası eve bıraktı. Bir gün sonra da teşekkür etmek için ziyarete gittiler.
2: Gelenden sonra biraz bir şey çektim. Hani zulüm zahmet çektim, hani nefes alamadım ama sonra düzelttim kendimi biraz.
4: Çok geçmiş olsun. Elinize,
2: sağ ol, Allah razı olsun. Nefesim tıkandı, beni getirdiler. Tamam. Hızır gibi yetişti bana. Hani iyi oldu. Yoksa ben eve gelemezdim. Orada bir tarafta yığılırdım.
0: Bilim insanları otizmle ilişkili biyolojik mekanizmaları şimdiye kadarki en ayrıntılı moleküler haritalardan biriyle ortaya koydu. Bunun gelecekte daha hedef odaklı tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olabileceği düşünülüyor.
1: Bilim insanları otizmin beyinde tam olarak nasıl geliştiğini ve tedavisinde nelerin etkili olabileceğini anlamaya bir adım daha yaklaşıyor. Araştırmacılar yapay zeka ve laboratuvarda büyütülen minyatür beyinlerden elde edilen verileri kullanarak otizmle ilişkili belirli genetik mutasyonların beyni nasıl yeniden yapılandırdığını ve bu duruma nasıl yol açtığını haritalandırdı. Science dergisinde yayınlanan bu moleküler haritanın otizme yönelik daha hedef odaklı tedavilerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği düşünülüyor. San Francisco, Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar genlerin ötesine geçerek proteinlerin birbiriyle nasıl iletişim kurduğuna odaklandı. Otizmle bağlantılı genetik mutasyonların beyindeki proteinler arasındaki etkileşimleri nasıl etkileyebileceğini sistemli bir şekilde haritalandırdı. Bu kapsamda otizmle bağlantılı 1800'den fazla protein etkileşimi tespit edildi. Bu etkileşimlerin %87'si bilim dünyası tarafından ilk kez keşfedildi. Haritanın oluşturulmasında bir yapay zeka sistemi de kullanıldı. Bu haritanın otizm üzerine şimdiye kadar yapılmış en büyük çalışma olduğu belirtiliyor. Haritanın özellikle 24 saat bakıma ihtiyaç duyan ve otizm spektrumunun %30'unu oluşturan 3. düzey otizmli bireyler için doğrudan bağlantılı olduğu da aktarılıyor. Otizmle ilişkili 250'den fazla gen bulunuyor ve her gen için ayrı bir ilaç geliştirmek imkansıza yakın. Otizmin genetik kökenlerini hedef alan bir tedavi bulmak, yüzlerce farklı kilit için tek bir anahtar aramaya benziyor. Çalışma sayesinde bilim insanlarının doğrudan genleri hedef alacak yüzlerce farklı ilaca ihtiyaç duymak yerine, uzun vadede protein etkileşimlerini hedef alabilecek bir yol haritasına sahip olabileceği vurgulanıyor.
0: Tıp dünyasında ezber bozan bir gelişmeyle devam edelim şimdi. Meme kanserinin erken teşhisinde kullanılan mamografi, yapay zeka sayesinde artık ölümcül kalp hastalıklarını da önceden haber verecek.
1: Meme kanseri taramasında kullanılan mamografi, kadınlarda kalp ve damar hastalıklarını da teşhis edebilecek. Tel Aviv Üniversitesi'nin yürüttüğü yeni araştırma, mamografi görüntülerinin gizli kalp risklerini yıllar öncesinden tespit edebildiğini ortaya koydu. Bilim insanları yaklaşık 30 bin kadının mamografi filmlerini yapay zeka ile inceledi. Araştırmacılar mamogramlarda görülen damar kireçlenmelerinin koroner arter hastalığı ile ilişkili olduğunu saptadı. Yani dokudaki sertleşmeler kalbe giden damarlardaki tıkanıklıkların ilk işareti sayılıyor. Yapay zekalı sistem sayesinde mevcut mamografi filmleri taranarak kadınların kalp hastalığı riski yıllar öncesinden haritalandırılabilecek. Sistem hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı ve inme riskini de %86'ya varan isabet oranıyla ortaya koyabiliyor. Uzmanlar bu yöntemin özellikle kadınlarda sessiz ilerleyen kalp krizlerinin önüne geçebilecek devrim niteliğinde bir erken tanı aracı olduğunu vurguluyor.
0: Facebook ve Instagram'ın çocuklarda bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı iddiasıyla açılan dava Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde. 40'tan fazla eyalet sosyal medya devi Meta'ya karşı birleşti. Meta o davada uzlaşmak istedi ve hem tazminat ödemeyi hem de çocuklara ve gençleri koruyucu sınırlandırmalar getirmeyi kabul etti. Biz de bu haber dolayısıyla sosyal medyanın çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini irdeleyelim istedik. NTV'den Melike Şahin'in hazırladığı parantezi dosya haberi ekranlarınıza getirelim ve şimdilik bülteni noktalayalım. Saat başında karşınızdayız. Birazdan görüşmek dileğiyle.

0: sosyal medyaya bakmak için uyumuyorum neredeyse.
1: Bağımlı olmuşlar artık. Çocuklar telefona bağımlı olmuş.
2: TikTok hesabım var. Ablam açtı bana.
3: Peki biraz küçük değil misin acaba?
2: Olabilir. Ben her gün kullanıyorum onu.
4: Kimi haber almak, kimi vakit geçirmek, kimi de içerik üretmek için kullanıyor. Şu kesin ki sosyal medya uygulamaları giderek hayatımızda çok daha büyük bir yer kaplıyor. Ancak aşırı ve kontrolsüz kullanım bazı olumsuzluklara yol açabiliyor. Sosyal medya bağımlılığı hem beden hem de ruh sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Evet, kullanıp kullanmamak bizim elimizde ama teknoloji şirketleri de çok da masum değil. Algoritma ekran süresini uzatmaya yönelik çalışıyor ve bağımlılığa uygun koşullar sunuyor. İşte bu yönde bir mahkeme kararı da var.
5: Sonsuz kaydırma, filtreler, rekabeti ve kıyaslamayı artıran beğeni ve izlenme sayıları. Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 eyalet, Facebook ve Instagram'ın çocuklarda bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı iddiasıyla Meta'ya karşı birleşmiş, 1,4 trilyon dolarlık dava açmıştı. Meta uzlaşma istedi. Eyaletlere 17 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Uzlaşma yalnızca tazminatı içermiyor. Sosyal medya devi uygulamalarında değişikliğe de gidecek. Gençlerin sosyal medya kullanımına kısıtlamalar getirecek.
6: Beyin gelişen bir organ. Aslında 22-25'li yaşlara kadar değişiyor, gelişiyor nöronların birbirleriyle olan bağlantıları. Ve bu 6 yaş öncesi dönem çok daha hızlı. 6-18 yaş arası ve değişiyor, gelişiyor ve henüz olgunlaşmamış yeterince. Savunmasız ve gelişmemiş olduğu için burada bizim devreye giren şey aslında gelişmemiş bir beyne biz sanki bir erişkinmiş gibi bir materyal veriyoruz.
1: Instagram'a falan giriyor, TikTok açıyor kendini ama biz engelliyoruz yani, asla açtırmıyorum. Karşıyım.
3: Günde kaç saat ortalama vakit geçiriyor?
1: Full. Full onunla geçiriyor.
7: Heves yapıyorlar ama takipteyiz yani. Takip ediyorum. Yeğenim ve kızım. Günde 2 saati falan geçirmemeye çalışıyorum ya. 1 saat akşam, 1 saat gündüz olmak vaktiyle.
3: Sosyal medyada günde ne kadar vakit harcıyorsun?
8: 5 ila 6 saat.
5: 18 yaş altı kullanıcılar Instagram ve Facebook'u günde 2 saatten fazla kullanamayacak. Çocuklar sosyal medyaya gece saatlerinde erişemeyecek. Aslında bugüne kadar isteğe bağlı bırakılan birçok kullanım tercihi uygulama tarafından yaş grubuna göre sınırlandırılacak.
3: Psikolojik destek ihtiyacı duyulan birçok sorunda bu sosyal medya kullanımı da aslında bir faktör olarak karşımıza çıkıyor değil mi? Çünkü biz mesela işte küçük yaşta estetik uygulamalar diyoruz. Orada da yine sosyal medya konusu önümüze geliyor. Ya da zorbalık diyoruz, yine orada da sosyal medya önümüze çıkıyor.
6: Birçok psikopatolojide buraya gelen hani çocukların %90'ında diyebilirim ben, 4 saat ve üzeri ya da sorunlu ve sıkıntılı bir kullanım söz konusu. Bu yaş büyüdükçe artıyor. Ergenlerde bu da çok daha fazla. Hatta benim görüşmeme geliyor. Telefonu hala elinde ve hala bir şekilde orada çevrim içi. Birçok faktör var bizde aslında psikiyatrik rahatsızlıkların oluşumunda. Çok ciddi onların işlerinden, tetikleyicilerden ya da oluşumuna katkı verenlerden bir tanesi sorunlu internet kullanımı.
0: Günde 10 saat kullanıyorum. Sürekli bakmam gerekiyor gibi hissediyorum yani. Öyle söyleyeyim. Aslında var ya.
3: Şeye bakıyor musunuz? Kaç kişi beğendi? Kaç kişi izledi?
0: Kesinlikle bakıyorum yani. Zaten ona bakıyorum yani. Neredeyse ona bakıyorum en az.
3: Ne kadar vakit harcıyorsunuz?
9: Yani günde 2-3 saat harcıyorumdur müsait vaktimde.
3: Siz nasıl görüyorsunuz oğlunuzun sosyal medya kullanımını?
10: Bazen faydalı olduğunu düşünüyorum. Evet, faydaları da var. Ama bazen de mesela uyarıyorum, çok telefonda takılıyorsun diye.
5: 18 yaş altındakilere okul saatlerinde bildirim gönderilmeyecek.
6: İçeriği ne kadar kullandığı, nasıl kullandığı, gece kullanıyor mu, sabah kalkar kalkmaz bakıyor mu? Ya aynı alkol bağımlılığının aslında internete ve oyuna bağlanmış halini düşünebiliriz. Yani bir yoksunluk yaşıyor. Onu aldığınız zaman çocuk ciddi krizler geçiriyor. Hiçbir şekilde dışarı çıkmak istemeyen, kendini kapatan, eşlik eden psikiyatrik diğer durumlar da çok çok önemli. Okula gidemeyen çocuklar var.
3: Günde ne kadar sosyal medya kullanıyorsunuz?
11: Yani 8 saat falan.
3: En fazla ne kadar uzak kalabilirsiniz telefonda?
11: Yani ben mesela 1 saat falan bakmadığımda çok sıkıntıdan bazen kafayı yiyorum böyle.
3: Siz nasıl kullanıyorsunuz sosyal medyayı?
11: Yani çok kullanıyorum.
3: Kaç saat mesela?
11: 5 saat falan olabiliyor.
3: Mesela deseler ki size bütün gün bugün telefona bakma hiç, olur mu?
11: Olmaz.
5: Karşılaştırma ve rekabeti azaltmak, yetersizlik hissinin önüne geçmek için çocuk kullanıcılarda beğeni ve reaksiyon sayıları gösterilmeyecek. Açılan dava sayesinde kazanılan bu koruma kalkanı şimdilik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılar için geçerli olacak.
8: Ülke genelinde sıcaklık ortalamanın altında olacak. İstanbul'da gündüz yine yağış var. Akşamsa hafifleyecek. Kuvvetli rüzgar üşütüyor. Sıcaklık 24-25 derece. Ankara ve Bursa'da yağmur aralıklı. Sıcaklık 25 derece. İzmir'de kuvvetli rüzgar havayı serinletiyor. Sıcaklık 32 dereceye inecek. Antalya 36 derece. Akseki Alanya kesiminde yağış var.
5: Hava durumu.
12: Piyasalarda son durum şöyle. Dolar 48.24, Euro 55.92, Sterlin 65.38'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.15, Sterlin dolar paritesi 1.35'te düşüşte.

0: TV Radyo. İkinci 50 dönemi için yaşlara göre nasıl bir yol haritası çıkarılmalı?
1: Birinci yapmanız gereken genetik mirasınızı bu dönemde biraz daha ön plana almanız lazım.
0: Durma, düşme, üşütme mottosu neden önemli?
1: Ne kadar çok hareket ederseniz ikinci 50'de o kadar çok kasınız, o kadar güçlü kemiğiniz ve o kadar az yağınız olur.
0: Yoğun ilaç ve takviye kullanımı nelere yol açar?
1: Parasetamol dediğimiz bir ağrı kesici var. Onu çok sık kullandığımız zaman karaciğerimiz etkileniyor.
0: Burcu Kaya soruyor.
2: Vitality mi yoksa longevity mi daha önemli?
0: Profesör Doktor Osman Mühtüoğlu yanıtlıyor.
1: Longevity'yi hedefleyip bunu vitality korunaklığı altında yürütürsek çok daha iyi bir noktaya ulaşırız.
0: Profesör Doktor Osman Mühtüoğlu'yla Yaşasın Hayat bugün 21.15'te NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da.
3: Doğa Takvimi. Bugün 29 Ağustos 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Keçi orman yangınlarını önlemede önemli bir görev yapar. Ormanlarda birinci derece yanıcı madde olarak tanımlanan otları temizler, çalı çırpıyı seyreltir, patika yollarda alevlerin hızla yayılmasını engeller. Ormanı tarama yeteneği, sarp yamaçlara tırmanabilmesi önemlidir. Özellikle Akdeniz ormanlarındaki çalıların tüketimine en iyi uyum sağlayan hayvan kabul edilir. Çünkü hem diğer hayvanlara göre daha fazla çalı türüyle beslenir, hem de yılın çeşitli dönemlerine göre farklı bitki türlerini yiyerek dengeyi sağlar, ot kalitesini iyileştirir. Ancak buna rağmen ağaçlara zarar verdiği gerekçesiyle 1956 yılında keçilerin ormana girmesi yasaklanmış, ormana giren her bir keçi için sahibine para cezası kesilmiş. Sonuçta 1960 yılında Türkiye'nin nüfusu 27 milyon, keçi varlığı 24,5 milyonken 1994 yılında keçi varlığı 9,5 milyona, 2009 yılında da 5 milyona gerilemiş. Keçinin ormana girmesini yasaklayan ve ceza getiren düzenleme 14 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yumuşatıldı. Ardından yayımlanan ormanlarda, otlak, yaylak ve kışlaklarda hayvan otlatılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikte de keçiye itibarı iade edildi. Ormana zarar vermediği, sanılanın aksine fahri dip temizleyici olarak yangını önlediği vurgulandı. Keçilerin kontrollü olarak izin verilen alanlara girip otlamasına izin veriliyor. Bugün keçilerin ormandaki varlığı yangına karşı önemli kabul ediliyor. Ancak orman köylülerinin çok daha önemli olduğunu ekleyelim. Orman köylüleri ormanı izler, yangın riskine karşı ormandaki toprak örtüsünü denetler ve yangını hemen fark edip harekete geçerken ilgili yerleri de müdahaleye çağırır.
3: Doğa Takvimi. Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatler 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Yeni bir gelişmeyle de başlıyoruz hemen. Bir telefon bağlantımız olacak. Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 35'i tutuklandı. Soruşturmaya ilişkin ayrıntıları NTV ekibinden İlkay Dikici aktaracak bizlere. İlkay, seni dinleyelim.
1: Buse Yıldırım, Alihan Kuriç ve diğer şüpheler hakkında cinayet soruşturması başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bugün 35 kişi tutuklandı. Kuriç 16 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmaların ardından bir dizi operasyonlar yapıldı ve bu operasyonlar kapsamında da gözaltına alınan kişiler vardı. İşte en son operasyonda 37 kişi gözaltına alınmıştı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri tamamlandığı gün, geçtiğimiz gün içerisinde ve o işlemlerin ardından da savcılar sevk edildiler. Savcılıktan ifade verdi 37 kişi. O ifade işleminin ardından da mahkemeye sevk edildi. 37 kişiden 35'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. İki kişi hakkında da adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Yürütülen soruşturmadan birkaç detay paylaşacak olursak, yapılan bu soruşturma kapsamında MASAK raporları oluşturulmuştu. O MASAK raporlarında 20 Ağustos'tan sonra hazırlanan bir rapor da soruşturma dosyasına girmişti. Bu raporda Alihan Kuriç'in annesi, babası, babaannesi ve kayınpeder adına 1818 tapu işlemi tespit edilmişti. Bu işlemlerden ile birlikte Alihan Kuriç ve eşinin kullandığı lüks araçlarla Kuriç ve kardeşi adına yarış atlarının olduğu da yine bu soruşturma raporlarında yer almıştım. Toparlayacak olursak, yürütülen bu soruşturmada 37 kişi gözaltına alınmıştı. 35 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Buse Yıldırım.
0: İlkay Dikici'yi dinledik. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı. Bölgede yanan evler olduğu vatandaşlar tahliye edildi. Yangınlar yoğun çabaların ardından kontrol altında.
2: Ormanlık alandan yükselen alevler evlere kadar ulaştı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Bir yandan tahliyeler yapılırken diğer yandan yangına müdahale edildi.
3: Yürü oğlum. Allah'a şükür can kaybı olmadan kontrol altına aldık. Tabii Fethiye'de meydana gelen yangında özellikle mahallelerimiz büyük risk altındaydı. 78 hane, 574 vatandaşımızı da güvenli bölgeye aldık.
2: Muğla'nın Fethiye ilçesindeki orman yangını dün 19.30'da Karagedik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa süre içinde büyüdü. Geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye Köyceğiz'den giden ekipler yolda yakıt tankeri patlaması sonucu çıkan ikinci yangının engeline takıldı. Bölgede ulaşım durdu. Köyceğiz'de de söndürme çalışması başlatıldı. Saatler ilerledikçe Fethiye'deki yangının yerleşim yerleri için oluşturduğu tehdit arttı. Yangının ulaştığı mahallelerde zarar gören

0: evler oldu. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Fethiye Huzurevi ile çevredeki çok sayıda ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzurevindeki 64 kişinin güvenli alanlara sevk edildiğini duyurdu. Bakan Göktaş, yangından etkilenenler için 8 aracımız ve 36 psikososyal destek personelimiz başta olmak üzere toplam 72 personelimiz de sahadayız dedi. Sık sık yön değiştiren ve söndürme çalışmalarını güçleştiren rüzgar gece etkisini yitirdi. Bunun üzerine gece görüş kabiliyetine sahip helikopterler de yangın söndürme çalışmasına katıldı. Saatler süren uğraşların sonunda hem Fethiye'de hem de Köyceğiz'de alevler kontrol altına alındı. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışması sürüyor. Hasar tespit çalışmalarına günün aydınlanmasıyla birlikte başlanacak.
1: Zeytinburnu'nda Kabataş Bağcılar hattında iki tramvay çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı. Zeytinburnu'nda T1 Kabataş Bağcılar tramvay hattının Pazar Tekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. İki tramvayın neden çarpıştığı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e yönelik tepkilerini sürdürdü. Erdoğan, İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her yolu deniyor dedi.
2: Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'i bu sözlerle eleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde program düzenledi. Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Orta Doğu ülkelerine yönelik saldırılarına dikkat çekti.
2: Lübnan'da 1,3 milyon kardeşimiz İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. 4000'den fazla insan öldürüldü. Çoğu çocuk ve kadın, 12 bini aşkın Lübnanlı yaralandı. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor.
0: Erdoğan konuşmasında ittifak vurgusu da yaptı.
2: Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz.
1: 7. ayına giren Amerika-İran savaşında Amerikan donanmasının mali açıdan zora girdiği belirtildi. İngiliz basınına göre Washington yönetimi donanma masraflarını karşılamak için çeşitli kaynaklardan para aktarmak zorunda kaldı. Kongreden ek bütçe talep edildi ancak henüz bir sonuç yok.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran savaşı orduyu mali açıdan zora soktu. Haber İngiliz The Guardian gazetesine yer aldı. Gazetenin ulaştığı belgelere göre ABD donanması çatışmanın masraflarını karşılamak için personel maaşları ve diğer kaynaklardan para aktarmak zorunda kaldı. Washington için çıkmaza giren İran savaşı ABD'nin mühimmat stoklarını da eritti. Savaşta İran'ın bölgedeki ABD üslerine düzenlediği misilleme saldırıları geniş çapta hasara neden oldu. Bu da bütçe üzerindeki baskıyı artırdı. Pentagon'un masrafları karşılamak için para aktarması, personel maaş ödemelerinde de açıklara neden oldu. Beyaz Saray Kongre'den ek bütçe talep etti. Ancak savaşın kamuoyu nezdinde düşük destek görmesi bunu da güç hale getirdi. Ordunun krizin gelmekte olduğunu bildiği belirtildi. Mayıs'ta Donanma Harekatları Komutanı Amiral Daryl Codley, Kongre'yi mali sıkıntının Temmuz'da hissedileceği konusunda uyardı. 2026 mali yılı bütçesi destansı öfke operasyonunu hesaba katacak şekilde hazırlanmadı dedi. Savunma Bakanı Pete Hegseth de Kongre'den acil finansman talep etti. Kritik açıklarla karşı karşıya olduklarını aktardı. Eski bir donanma subayı Harlan Ullman, Afganistan ve Irak'ta ek bütçe için Kongre onayının kolay bir şekilde alındığını hatırlattı. Çünkü bu askeri harekatların onayı Kongre'den gelmişti. Ancak İran için aynı durum söz konusu değil. Ullman'a göre Kongre'nin yetkilendirmediği bir çatışmanın parasını ödeme zorunluluğu bulunmuyor.
1: İsrail sandığa gitmeye hazırlanırken Başbakan Benjamin Netanyahu'nun dış politikası diplomasi çevrelerinin yakın takibinde. Amerika'nın eski Türkiye Büyükelçilerinden Francis Ricciardone, Netanyahu'nun seçim öncesinde oy kaygısıyla yeni bir hasım arayışında olduğunu ancak Ankara'nın bu provokatif hamlelerine prim vermediğini söyledi.
3: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkede yaklaşan seçimler öncesinde Türkiye'yi karşısına almakta siyasi bir değer görüyor. Bu değerlendirme ABD'nin eski Türkiye Büyükelçilerinden Francis Ricciardone'ye ait. El Cezire'nin This is America programına katılan Ricciardone, Netanyahu'nun bölgedeki istikrarsızlığı ve devam eden savaş halini siyasi malzeme olarak kullandığını savundu. Eski Büyükelçi, İsrail Başbakanı'nın sandık öncesinde kendine yeni bir hasım yaratarak siyasi çıkar sağlama arayışında olduğunu belirtti. Ancak bu provokatif tavrın Türkiye cephesinde karşılık bulmadığını vurguladı. Ricciardone'ye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze ve Filistin politikalarına sert tepki gösterse de bunu Türk halkında bir düşmanlığa dönüştürmedi. Karşılıklı sert söylemlere rağmen iki ülke arasındaki gerilimin düşürülebileceğini ifade eden eski diplomat, İsrail seçimlerinde neler olacağını hep birlikte göreceğiz dedi. İsrail'in en etkili gazetelerinden Haaretz'te geçtiğimiz haftalarda yayınlanan başyazıda da Netanyahu'nun aklında hep iç politika bulunuyor, seçimler yaklaşıyor ve yeni düşmanlara ihtiyaç var ifadelerine yer verilmişti.
1: İran dini lideri Müçteba Hamaney hükümet haftası nedeniyle paylaşım yaptı. Toplumsal bütünlüğü kırmızı çizgi olarak betimledi. Bu bütünlüğü bozacak kararların alınamayacağını ifade etti. Ayrıntıları ise NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
4: İran lideri Müçteba Hamaney hükümet haftası dolayısıyla devlet televizyonunda yayınlanan bir mesaj paylaştı. Uzun bir metin ancak önemli başlıklar var. Öncelikli olarak ülke içerisinde savaş sonrasındaki İran'ın geldiği durumu da göstermek açısından önemli. Toplumsal bütünlüğü bir kırmızı çizgi olarak belirledi Müçteba Hamaney. Toplumsal bütünlüğü hedef alacak, parçalayacak her türlü devlet kararının yanlış olacağını söyledi ve bir anlamda devletin alacağı tüm kararlarda ve uygulayacağı politikalarda meşru zeminin toplumsal bütünlük olması gerektiğini söyleyerek kesin bir dille toplumsal bütünlüğe zarar veren kararların alınmaması gerektiğini ilan ediyorum vurgusunu yaptı. Ülke içerisinde yapay kutuplaşmalara dair bir eleştirisi oldu. Direkt şu ifadeyi kullanıyor: savaş mı, müzakere mi, uzlaşma mı yoksa sertlik mi ya da ABD ile anlaşma mı, savaşa geri dönme mi şeklinde oluşturulan kutuplaşmanın İran'a zarar verdiğini söyledi ve hükümete destek mesajı verdi. Hükümetin savaş boyunca politikalarını desteklediğini belirtti. Ancak bir uyarısı vardı. Yeni yaptırım kararlarıyla birlikte ekonomik bir savaşa girildiğini ve direniş ekonomisinin hükümet tarafından ekonomi politikalarının merkezine getirilmesi gerektiğini söyledi. Nedir direniş ekonomisi? Yerel üretimi artırma ve doların etkisinden bir şekilde sıyrılma, yerel para birimine daha fazla ticarette kullanma şeklinde değerlendiriliyor. Baba Hamaney'in de ortaya koyduğu bir söylemdi ve Müçteba Hamaney'e de direniş ekonomisi vurgusu yapmış oldu.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SDG'nin fesine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu bölgesel güvenlik ve terörsüz Türkiye açısından önemli olduğunu söyledi.
5: Bu gelişmeyi Suriye'nin toprak bütünlüğünün, iç huzurunun ve siyasi birliğinin güçlendirilmesi, terör örgütlerinin silahlı yapılar olarak varlıklarının sona erdirilmesi ve terörsüz Türkiye hedefimizin bölgesel güvenlik boyutu açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriyoruz.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SDG'nin fesine ilişkin ilk kez konuştu. Suriye'nin birlik ve bütünlüğünü çok önemli gördüklerini söyledi. Bakan Güler'in gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
5: Terörsüz Türkiye süreci de işte bu mücadeleyle elde edilen güvenlik kazanımlarımızı kalıcı hale getirmeyi, terörü bir daha dönmemek üzere ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamıyla çıkarmayı amaçlamaktadır.
0: Güler, bir üst rütbeye terfi eden askeri personel için düzenlenen rütbe terfi töreninde konuştu. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun sürece dahil olan tüm kurumların yürüteceği faaliyetleri ilişkin esasları belirlediğini söyledi.
5: Bakanlık olarak biz de ilgili kurumlarımızla yakın koordinasyon içerisinde üzerimize düşen görevleri büyük bir hassasiyetle yerine getirmeye, sürecin her aşamasını titizlikle takip etmeye devam edeceğiz.
0: Bakan Güler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması için ortak güvenliğimizin güçlendirilmesinin yanı sıra savunma ve güvenlik işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacağına, bölgesel ve küresel barış ve istikrarın sürdürülmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz, dedi. Tarihi bir
1: adım. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, terörsüz Türkiye süreci için oluşturulan kurulları değerlendirdi. Kurulların içinden geçtiğimiz tarihi sürecin ritmine uygun çalışması bizim en büyük beklentilerimizden biridir, dedi.
6: Çerçeve yasa kapsamında biliyorsunuz sürecin işleyişinden sorumlu olacak bir takip ve değerlendirme kurulu oluşturuldu. Bu takip ve değerlendirme kurulu da ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirdi. Bu ilk toplantısını gerçekleştirerek çalışmalara başlamasını MYK'mız oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Zaman kaybetmeden hızla toplanmış olmaları ve çalışmaları bir şekilde koordine edebilmek için kurulların oluşturulması. Bu kurulların içinden geçtiğimiz tarihi sürecin ritmine uygun, kapsayıcı ve eş güdümlü bir şekilde çalışması bizim en büyük beklentilerimizden biri. Yalnızca bürokratik bir alana sıkışmış bir koordinasyondan değil, toplumsallaşan bir süreçten ve toplumun farklı kesimlerini de bu kurulların içerisine dahil edebilecek mekanizmaların etkin bir biçimde devreye konulması iyi olur.
1: Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış müstehcenlik suçlamasıyla tutuklandı. Akış dans figürlerinin kendisinin yönetiminde gerçekleşmediğini söyledi. Suçlamaları reddetti.
3: Tolga Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltilmişti. Tutuklamaya sevk yazısında Akış'ın çeşitli tarihlerde grubun konserlerini organize ettiği ve manifestin faaliyetlerinden sorumlu olduğu belirtildi. Grubun faaliyetleriyle ilgili yapılan bazı paylaşımların geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların herhangi bir filtreleme mekanizması olmaksızın bu içeriklere erişebildiği anlatıldı. Akış'ın savcılık ifadesinin ayrıntıları da ortaya çıktı. Tolga Akış, grubun dans figürlerinin kendisinin yönetiminde gerçekleşmediğini söyledi. Sorumluluğum yok dedi. Manifest grubuyla iş ilişkisindeki menajerlik gelir paylaşım oranlarına ilişkin de konuşan Akış, gelirin %60'lık kısmının manifest kızlarına eşit miktarda dağıtıldığını, %40'lık kısmının ise şirketin manifest projesi giderlerine ayrıldığını iddia etti. Ayrıca Akış, grup üyelerinin kendisiyle tatil yapma zorunluluğu olduğu ve hasta olduklarında sahneye baskıyla çıktıkları ve grup üyelerinin başka insanlarla görüşmelerinin yasaklandığı iddiasını da yalanladı. 6 Eylül 2025 tarihinde Küçük Çiftlik Park'taki Artı 18 konserinin ardından manifest üyeleriyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Bu dosyada kendisinin şüpheliler arasında olmadığına işaret etti. Akış, oradaki dans figürlerini kendisinin belirlemediğini ileri sürdü.
1: Komedyen Deniz Göktaş hakkında tutukluluğuna yapılan itiraz sonrası tahliye kararı verildi. Ancak karar sonrası mahkemeye çıkarılan Deniz Göktaş yeniden tutuklandı. Komedyen Deniz Göktaş 1 Haziran'da İstanbul Harbiye'de sahnelediği Ölü Deniz gösterisinde dini değerleri aşağılama suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanmıştı. Avukatının yaptığı tutukluluğa itiraz kararı sonrası Göktaş hakkında tahliye kararı verildi. Deniz Göktaş ardından Segbis sistemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik basın yayın yoluyla suçu ve suçluyu övme suçlamasıyla Deniz Göktaş hakkında tutuklama kararı verdi. Göktaş yeniden tutuklandı. Ve Cem Küçük soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan programcı İsmail Çanak teslim oldu. İsmail Çanak İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan Çanak'ın dosya kapsamında bildiklerimi anlatacağım dediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında İsmail Çanak, iş insanı Serdar Özyurt ve gazeteci Ahsen Melek Kocatürk hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Soruşturmayı İstanbul Başsavcılığı yürütüyor. Tutuklanmasının ardından Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Mutlu ve 77 şüpheli hakkında yolsuzluk iddialarıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianame mahkemeye gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamede Hasan Mutlu çıkar amaçlı suç örgütü tanımlaması yaptı.
3: Hasan Mutlu çıkar amaçlı suç örgütü tanımlaması yapıldı. 78 şüpheli, 20 müşteki, 11 mağdur ve 3 müşteki şüpheli yer aldı. Şüphelilere rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama, resmi belgede sahtecilik, imar kirliliğine sebep olma gibi suçlamalar yöneltildi. Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında iddianame hazırlandı, mahkemeye gönderildi.
7: Halkımızın iradesini...
3: Tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, rüşvet, irtikap gibi suçlamalar yer aldı. Bayrampaşa Belediyesi suçtan zarar gören kurum olarak gösterildi. Hazırlanan 525 sayfalık iddianamede savcılık 37 farklı suç eylemine dikkat çekti. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli tutuklu bulunuyor.
1: İstanbul Gazi Osman Paşa'da aile arasında yaşanan tartışma sırasında sokağa fırlatılan saksılardan biri yoldan geçen Yaşar Yurtdere'nin ölümüne neden oldu. Saksıları atan zanlı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
3: Tartıştığı kayınpederine 3. kattaki evinden saksılar fırlattı. Attığı saksılardan biri olayla hiçbir ilgisi olmayan ve o anda yoldan geçen Yaşar Yurtdere'ye isabet etti. 66 yaşındaki pazarcı hayatını kaybetti.
8: Kayınpederin yaşında bir sorun varmış. Yani babamla hiç bir ilgisi alakası yok.
3: Olay 12 Temmuz günü İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşandı. İddiaya göre İsmail Turna ile kayınpederi arasında husumet vardı. Turna evinin önüne gelen kayınpederiyle tartışıp binanın 3. katından aşağı saksılar atmaya başladı.
9: Aile içerisinde yaşanan kavga sırasında binanın 3. katından atılan iki toprak dolu peynir tenekesi konuyla ilgisi bulunmayan Yaşar Yurtdere'nin başına isabet etti. Yaşar Yurtdere'nin omuriliğinde ve omuz kemiklerinde kırıklar oluştu. Yurtdere hastanede süren 15 günlük tedavisinin ardından taburcu olduktan sadece 2 gün sonra hayatını kaybetti.
8: Benim babamla burada ağaçların şu kenarında duruyordu. Yani geçiyordu diyelim. Vatandaş şu gördüğünüz çatıdan peynir tenekesinin içine koymuş olduğu saksıları tek tek fırlattı. Millet aşağıdan bağırıyordu atmayın, atmayın, atmayın, atmayın diye. 1, 2, 3, 4, 5. Beşincisi babama geldi. 6-7 tane at babam düştükten sonra atmaya da devam etti.
3: Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki Yaşar Yurtdere'nin bilinci kapalıydı. Birçok kemiğinde kırık vardı.
8: Felç oldu. Elini kolunu oynatamadı. Damar tıkanıklığından dolayı. 12 gün kadar bir hastanede yattı. Ameliyat olduktan sonra birkaç gün sonra zaten vefat etti.
3: Yaşar Kurtere'nin ölümünün ardından İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli İsmail Turna'yı gözaltına aldı.
8: Yaptığı şeyin cezasını çekmesini istiyorum. Sonuçta bir hayat aldı, bir can aldı.
10: Hain bu eylemi gerçekleştirirken bilerek, isteyerek ve sonuçları öngörerek söz konusu eylemini gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla suç kasten insan öldürme suçudur.
3: Zanlı İsmail Turna kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
1: Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin deposundan yaklaşık 15 milyon lira değerinde ilaç hırsızlığı yapıldığı anlaşıldı. Depo görevlisi yıllık izne çıkınca yerine bakan kişi binlerce ilacın eksik olduğunu gördü. Gözaltına alınan zanlı borçları nedeniyle 2 milyon liralık ilacı sattığını itiraf etti.
3: Adana'da hastane deposundan 19 bin ilaç çalındı. İlaçların piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu belirlendi. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde radyoloji bölümü depo sorumlusu S.C. yıllık izne çıktı. Yerine bakan görevli yaptığı sayımda binlerce ilacın eksik olduğunu fark etti. Durum hastane yönetimine bildirildi. CS'ye ulaşılamayınca polise haber verildi. Ekipler depo sorumlusunu gözaltına aldı. CS ifadesinde borçları nedeniyle tehdit edildiğini söyledi. Şüpheli yaklaşık 2 milyon liralık ilacı alıp sattığını itiraf etti. Diğer ilaçlardansa haberi olmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Bursa'da emniyet birimleri bir ihbar üzerine durdurup arama yaptıkları şüphelinin protez bacağına gizlenmiş 830 gram uyuşturucu ele geçirdi. Suriye uyruklu zanlı tutuklandı. Bursa'da narkotik şube uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında rutin çalışmalarını sürdürüyordu. Ekipler bir ihbar üzerine operasyon başlattı. İstanbul-İzmir otoyolunda bir araçta uyuşturucu olduğu belirtiliyordu. Araç Karabalçık Kuzey gişelerinde durduruldu. Arama yapıldı. Suriye uyruklu şüphelinin protez bacağında 830 gram sentetik uyuşturucu olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibariyle okullarda tek tip kıyafet uygulaması başlatmıştı. 14 Eylül'de başlayacak eğitim öğretim yılı öncesi okullar forma görsellerini internet sitelerine koymak zorunda.
3: Okullarda serbest kıyafet uygulamasının kaldırılmasıyla başlayan forma zorunluluğu bu eğitim öğretim yılında da sürecek. Okullar yeni başlayacak öğrenciler için belirlenen forma görsellerini okulun resmi internet sitesinde paylaşmak zorunda. Tişörtler, pop ve bisiklet yaka, kazak ve süveterlerde bisiklet yaka ve V yakalı olabilecek. Pantolonların uzun ve rahat kesimli, eteklerin ise dizin altında olması zorunlu. Kıyafetlerde pamuk, yün ve keten gibi sağlıklı kumaşlar kullanılacak. Veliler belirlenen görsele göre alışverişini istediği her mağazadan yapabilir. Okulların velileri belirli mağazalara yönlendirmesi yasak. Kıyafetlerde yalnızca tek bir üreticide bulunabilecek özel baskı, desen ve kısıntı ayrıntıların yer alması da yasaklandı. Okullar tarafından belirlenen ve temin edilen armalar da formalara dikilecek. Yönetmeliğe göre ara sınıftaki öğrenciler eski formalarıyla devam edecek. Okul yeni formaya geçme kararı alsa bile ara sınıftaki öğrenciler en fazla 4 yıl süren kademe hayatları boyunca aynı formayı giyebilecek. Okulların tören, kutlama, belirli gün ve haftalarla ders içi ve ders dışı etkinlikleri için özel kıyafetler aldırması da yasaklanmıştı.
1: Nepal'de çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği sel faciasının bıraktığı yıkım uydu görüntülerine yansıdı. Çin-Nepal sınır hattının sel sularının ardından neredeyse yok olduğu görüldü. Görüntülerde Çin-Nepal sınır hattının bulunduğu bölgede sel sularının araziyi büyük ölçüde değiştirdiği ve sınır çevresindeki belirgin alanların silindiği görüldü. Bazı yolların ve yerleşim yerlerinin artık haritada yer almadığı da ortaya çıktı. Görüntüler selin yalnızca can ve mal kaybına değil bölgenin coğrafi görünümünde de ciddi değişime neden olduğunu gösterdi. Fransa'da şiddetli fırtına ve dolu etkili oldu. Yaklaşık 2200 hane elektriksiz kaldı. Ülkenin birçok şehrinde etkili olan fırtına ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Fransa İçişleri Bakanı vatandaşlara azami dikkat ve yetkililerin talimatlarına uyma çağrısında bulunurken dolu yağışı da kameralara bu şekilde yansıdı. Özellikle Paris ve ülkenin doğu ve güneydoğu kesimlerinin yağıştan etkilendiği belirtildi. 7 ilde fırtına riski nedeniyle turuncu alarm seviyesinin devam ettiği ifade ediliyor. Bombaların altında yaşam mücadelesi veren Gazze'li çocukların tek umudu birkaç poşet parçası, biraz da iple yaptıkları uçurtmaydı. İsrail şimdi o uçurtmaları da hedef aldı. Onları savaş tehdidi saydı. O uçurtmaları ve çocukların yaşama tutunma gayretine tanıklık eden Profesör Doktor İbrahim Uygun, Gazze'de iyileştirdiği çocukları bir an olsun unutmuyor.
3: Dronların, savaş uçaklarının gölgesinde çocukluklarını yaşamaya çalışıyorlar. Gazze'de çocuklar her gün bomba korkusu ve enkaz yığınlarıyla dolu sokaklarda hayatta kalma mücadelesi vermekle kalmıyor. Dünyadaki her çocuk gibi oyunlar oynuyor, uçurtmalarını uçuruyor. Hatta en büyük lüksleri, oyuncakları, balon ve uçurtmalar. Evlerini, ailelerini kaybeden çocuklar ellerinde birkaç poşet parçası, biraz da iple tek umutlarını gökyüzüne bırakıyor. Ancak Gazze'li çocukların bugüne kadar kaybettiği her şeyi gibi uçurtmaları da İsrail'in hedefi haline geldi. İsrail o uçurtmaları savaş tehdidi olarak gördü.
7: Uçurtma evrensel olarak özgürlüğü ifade eder. İşgalci güçler Gazze'deki ne çocukların ne büyüklerin ne de hiç kimsenin hiçbir şekilde neşe içerisinde oynamasını, evlilik törenleri yapmalarını, onun dışında uçurtma uçurtmalarını hiçbir şekilde hazmedemiyorlar ve onların korku içerisinde bir yerlere sığınarak yaşamasını arzu ediyorlar ama onlar öyle değil.
3: Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla geçen yıl Gazze'ye giden Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Profesör Doktor İbrahim Uygun birçok yaralı çocuğu ameliyat etti. 65 gün kaldığı Gazze'de iyileştirdiği her çocuk hala aklında. Fotoğraflarını çekip video kaydı aldı. Onların tüm zorluklara rağmen taşıdığı umudu ve onları bir an bile unutmadı.
7: Uçurtmayı vurabilirsiniz ama oradaki çocukların yaşama aşkını, savaş aşkını hiçbir şekilde vuramazsınız. İleride uçurtmayla beraber onlar dronlar uçuracaklar, siyahlar uçuracaklar ve Mescid-i Aksa'yı onlar kurtaracak.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Nasrettin Hoca yine bir iş peşindeymiş. Eşeğine iki ağır heybe yüklemiş ve şehirde sağa sola bir şeyler sehberek dolaşmaya başlamış. Meraklı birkaç çocuk yolda onu durdurup ne yaptığını sormuş. Hoca, görmüyor musunuz? Şehre tuz döküyorum demiş. Bu cevapla çocukların kafaları daha da karışmış. Neden bunu yaptığını sorduklarında hoca bağırmış. Her yıl yaptığım şey yapıyorum. Benden önce de babam bunu yapardı. Bizi kaplanlar da korusun diye şehre tuz döküyorum. Ama hoca demişler, ne kaplanı? Neden bu değerli tuzu bu kadar zamanını de çabanı bizi kaplanlardan korumak için harcıyorsun ki? Burada hiç kaplan yok ki. Doğru demiş hoca. Bu şehirde bir tane bile kaplan görülmedi. İşte döktüğüm tuzun ne kadar etkili olduğunun kanıtı.

0: Kavun mevsimi gelmişti. Herkes Bilge Hoca'nın kavunu çok sevdiğini biliyordu. Köylüler genellikle ilk kavunlar olur olmaz getirirlerdi. O nedenle okula gelecek ilk kavunlar heyecanla bekleniyordu. Sonunda bir gün yaşlı Bilge yüzünde çocukça bir tebessümle onu sohbet için bekleyen talebelerinin yanında geldi. "Bugün sohbette kavun var." diyerek mevsimin ilk meyvelerini öğrencilerin arasında paylaştırıp her birine kendi eliyle bir dilim uzattı. "Tadına bakın, güzel mi?" diye sordu. Bütün öğrenciler hep bir ağzından çok tatlı ve lezzetli olduğunu söylediler. Birden bir talebe, "Hocam, lezzet kavunda mı bulunur yoksa ağızda mı?" diye sordu. Bunu duyan öteki talebeler hemen hoca tarafında fark edilmek için bu soruya atlayıp bir cevap verdiler. Biri kavunda olduğunu iddia etti. Ancak bu sayede aynı kavunu yiyenler aynı fikirde olabilirlerdi. Başka biri tam tersine dilde olduğunu söyledi. Sonuçta tadı hisseden oydu. Hatta yenmemiş kavunun tadı olmadığını bile iddia etti. Yine başka bir tanesi tadı aslında kavunun ve dilinin birleşiminden doğduğunu söyledi. Bir öğrenci tat beyinde algılanır derken başka bir öğrenci esas kalp algılar dedi. Birden hoca yüksek sesle bütün bu tartışmaları kesti. "Susun. Kavun güzel. Sadece yiyin."
1: Masal rüya.
0: Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir serçe vardı. Ve bir gün bu serçenin ayağına bir diken battı. Ay, diken de acıyor mu acıyor. Her ayağı yere bastırmaya çalıştığı zaman o diye geziyor. Basamıyor ayağı, çok fena oldu. Ama aynı zamanda yani ayağın altından bir diken çıkartmak ne kadar zor. Burada çocuğunuz sorabilirsiniz, belki çocuklarınız benzer bir olay geçirmiş olabilirler. Yani ne kadar zor oluyor ayağın altından bir şey çıkartmak. O yüzden yardıma ihtiyacı var. Geçiyor gidiyor bir evin önünde, ne görsün? Tatlı mı tatlı, pamuk gibi beyaz saçlı tatlı bir nine oturuyordu. Ve nine orada oturup örgü örüyordu. Bizim serçe ona geldi. "Ay ay ay nineciğim, bana yardım etmen gerekiyor. Ayağıma bir diken battı, onu çıkartır mısın?" "Hoy hoy," dedi nine. Ve hemen böyle bir küçük bir iğne alıp aldı ve dikeni çıkarttı. Oh, bir rahatlama oldu. Bir rahatladı bizim serçemiz. Hemen de böyle sevindi. Ondan sonra dedi ki, "Dur, dur nine. Bu dikenle neler yapabiliriz? Bu dikeni yakabiliriz ve ondan çok güzel bir ateş yapabiliriz. Sen beni bekle nineciğim. Benim birkaç işlerim var. Onları bitirip geri geleceğim. Sana sen ve ben bu dikenimizi yakarız ve güzel bir ateş yaparız, ısınırız." Nine de, "Tamam serçe," dedi. Ve serçe uzaklara uçtu. Yalnız nine bekliyor, bekliyor. Serçe geri gelmiyor. Nine ekmek hamuru hazırlamıştı. Güzel ekşi mayalı ekmek, uzun uzun mayalanmıştı. Artık onu pişirmeye zamanı geldi. Bizim bu serçe de belki geri gelmeyecek. Nine düşündü ki, "Ben bu dikeni fırınıma koyarım. Güzel ısıtırım da benim fırınımı." Ve öyle de yaptı. İçine ekmeğini koydu, ekmek pişti, çıktı, bütün ev ekmek gibi kokuyor, çok güzel. Tam münifis bir ekşi mayalı ekmek çıkartmıştı. Hatta ayva reçeli çıkartmıştı, çünkü ninemiz ayva reçeli çok sever ve onu ekmekle beraber yemek üzereydi. Kendi yaptı ayva reçeli, kendi bahçesindeki ayvalarla. O zaman kim gelsin? Serçe. "Nine, Nerede benim dikenim? Gel yakalım beraber. Yine de ama Selçuk'cum sen gelmeyince ben yaktım senin dikenim. Hatta ekmeğimi pişirdim onunla. Oo, demek ki sen sana verdiğim dikeni beni beklemeden yaktın mı?

0: ve öylesine diyerek ninenin güzel yeni fırından çıkan simsıcak ekmeği kapıp uzaklara uçmaya başladı. Uzaklarda uçuyor ve tepenin üstünden geçtiğinde bir tane çoban görüyor. Çoban da orada koyunlarına bakıyor, iniyor. Çoban kardeş, ben sana ekmek getirdim. Sen bekle beni, birkaç işlerim var. Geri geldiğim zaman beraber yeriz, tamam mı? Çoban, hay hay tabii ki, dünden razı. Sen git serçe, ben seni bekliyorum. Serçe gitti de bir türlü geri gelemedi. Çoban bekliyor. Bizim çobanımız da aç. Ne yapsın? Kenardan yemeği başladı. Ye derken hepsini bitirdi. Ve o zaman kim geldi?
1: Serçe.
0: Ve serçe dedi ki, çoban kardeş, hadi gel beraber ekmeğimizi yiyelim. Ama sen gelmeyince ben bu ekmeği yedim. Ben sana ekmek getirmiştim. Beraber yiyecektik ve sen beni beklemedin mi?

0: madem bekleyemedin artık o benim diyerek çobanın en güzel, en böyle bol bol yünlü olan koyunu kaptı ve uzaklardan uçtu. Uçtu, uçtu, uçtu. Uçarken köylerinden üstüne geçerken ne görsün, bir köyde düğün var. Hemen de inmiş. Düğünde vardı, masalar hazır, herkes toplandı. Dedi ki, size bu koyun veriyorum. Emanet ediyorum. Siz onu bir güzel hazırlayın, kessin ve çevirmeyi başlayın. Ondan sonra ben geri gelirim ve hep beraber yeriz. Düğün dernek, herkes çok mutlu. Hay hay diyorlar, hemen hazırlıyorlar. Ve serçe gittiği zaman kesiyorlar, hazırlıyorlar, çevirmeyi başlıyorlar. Yalnız böyle güzel kokuyor ki. Ve serçe bir türlü gelmiyor. Ne yapsınlar?
1: Yemeye başladılar.
0: Yemeye başladılar. Küçük küçük küçük yiyelim derken hepsini bitirdiler. Ve o zaman kim geldi?
1: Serçe.
0: Serçe geldi. Serçe. Ve serçe dedi ki, yiyelim beraber arkadaşlar. Koyun nerede? Kokusunu alıyorum da onu görmüyorum. İnsanlar böyle, utançtan öksürmeyi başlıyor. Şimdi sen gelmeyince biz de küçük küçük yemeye başladık. Ve kusurumuza bakma ama sanıyorum bu koyunun hepsini bitirmiş olabiliriz. Oo, hoş, çok hoş. Ben size bir koyun getirdim ve siz beklemeden onu yediniz mi?

Zaten serçe fark etmişti. Gelin orada herkes eğlenirken bir köşede üzgün üzgün ağlamış gözlerle, kıpkırmızı gözlerle duruyordu. Serçe biliyordu bu düğün herkes için bir kutlamaysa onun için çok üzgün bir gün olduğunu. Hazır bu bahaneyle beraber aldı gelini ve onu uzaklarda uçurdu. Gelin de kaçmaktan o kadar mutlu oldu ki serçe mi uçuyor gelin mi belli değil. İkisini kanatlanmış gibi. Serçe uçuyor uçuyor uçuyor. Tepelerin üstüne geçerken bir ses duydu. Bizim serçemiz de şarkı söylemeyi çok seven bir kuş. Zurna bir duydu, tutamıyor kendisini, hemen gidiyor. İndiriyor gelini ve dans etmeye başlıyor. Ama dans ederken bir bakıyor ki zurnacı gelini çok tatlı bakıyor. Ama daha fazlası gelin yanakları kıpkırmızı olmuş. Gözler kıpır kıpır olmaya başlamış. Altan altan kıkır diyor. Aa dedi. Bunların arasında ne var acaba? Gelin zurnacıya bakıyor. Zurnacı geline bakıyor. Serçe de anlıyor. Tabii ki. Gel gel zurnacı kardeş. Bak ellerin dolu bu zurna ile. Ben ellerinden bu zurna alsam sen de benim gelinimle beraber gezmeye gidersen ben de ve öylesine yollarımız ayrı gider. Zurnacı hay hay dedi. Gelin de hay hay dedi. Öyle de oldu. O zaman serçemiz aldı zurna ve minarın en üst noktaya gitti, uçtu ve minarın en üstünde şu şarkı söylemeye başladı.

Kralin 7 oğlu vardı. Gitmey vakti gelince onları başucuna toplayıp onlarla şöyle vedalaştı. Öte taraftan beni çağırdıklarını duyuyorum. Uzun zamandır. Artık daha fazla bekletmeyeceğim. Bu son yolculuk için hazırım. Sizi kraliyetime bırakıyorum. Hayatım boyunca kendimi bu ülkenin hükümdarı değil, onun bahçıvanı olarak gördüm. Ona iyi baktım. Onu sevdim, ona hizmet ettim. Ve şimdi bereket her köşede gül açıyor. Güneş hiç eksik olmuyor. Gülen çocuk sesleri sokakları dolduruyor. Umarım siz de benim gibi ona adanırsınız. Bu hayatta bir şey öğrenmişsem o da şudur. Mutluluk yaşamak isteyen kul onu her şeyden inşa eder. En küçük olaydan bile. Sıra dışı olaylar beklemeden sıradanlığın güzelliğini görmeyi öğrenin. Ve son olarak saray bahçesinin ortasında beyaz bir kule var. Onun kapısını asla açmayacağınıza söz verin. Bu sayede huzur içine yatırın. 7 oğul söz verdiler ama tabii ki tutmadılar.

13 gece boyunca en büyük oğlu ay ışığında parlayan beyaz kuleyi merakla seyretti. 14. geceyi dolunayda çıkıp kulenin mavi kapısını açtı. İçinden bir ceylan çıkıp koşmaya başladı. Şimşek gibi uzaklaştı ama prens en hızlı atın üzerine binip onu takip etti. Sonunda ceylan onu bir şehre kadar götürdü. Prens o sabah şehre girdi. Bir sonraki sabah kellesi sarayın dış duvarında asili duruyordu. Bir ay geçmeden ikinci oğul da kuleyi merak etmeye başladı. O da kuleyi 13 gün ay ışığında seyretti. Ve bir sonraki dolunayda mavi kapıyı açıp ceylanı takip ederek aynı şehre geldi. Ve bir sonraki sabah kellesi abisinin yanında duvarda duruyordu. Ve böylece her ay bir prens beyaz kulenin mavi kapısını açıp içinden çıkan ceylanla beraber aynı şehri, aynı sonu bulmaya geliyor.

yedinci prense kadar. O da yalnız kalıp iyice merak ediyordu. Beyaz Kule'nin mavi kapısını değil, o kardeşlerini merak ediyordu. Dönmemeleri onların başına ya çok güzel ya da çok kötü bir şey geldiği anlamına geliyordu. Ve onların karşılaştığı kaderi, onlara yardım edip edemeyeceğini merak ettiği için bir dolunay gecesinde o da Beyaz Kule'nin mavi kapısını açıp fırlayan Ceylan'ı takip etmeye başladı. Uzun bir takipten sonra geldi o aynı şehre ve o sabah girip şehri gezdikten sonra sarayın diş duvarında asili kardeşlerinin kellelerini görüp üzülmeye başladı. Etrafta sordu, bir bakkala girip neden o gençlerin öldüğünü sordu. Ama bakkalın tek cevabı güzeldir, tatlıdır, ucuzdur, al oğlum al, sorgulama, hemen al oldu. Bu cevaba anlam veremeyen genç prens fırına girip gençlerin kellelerini sordu. Yeni çıktı oğlum, çıtır, taze, sıcak, al ye, gerisini boş ver oğlum, bakma, sorma. İyice şaşırıp berbere girip tıraş olurken sohbet arasında kelleleri sordu. Bir elindeki ustura boğazına tutan kuaför kulağına fısıldadı. Yabancı, yenisin buralarda. Sorma, sorgulama. Geç bu şehri. Kurtar kendini. Meraktır bu gençleri öldüren. Gururdur. Akıllı ol, başını eğ. Geç, yaşarsın. Bu gençlerin tek günahı meraktır. Bizim sarayda bir prenses var. Senelerdir tek bir kelime konuşmadı. Kralımız da onu konuşturabilen bir yabancı genç ile evlendirmeye niyetli. Ama bir gece onunla geçirip onu konuşturamayan bir sonraki sabah gördüğün gençler gibi olur. Sen akıllı ol. Merak etme, geç yolunu. Senelerdir kaç genç meraktan öldü. Onlar yapamamışsa sen de yapamazsın. Kendini farklı zannetme. Ama genç prens kendini farklı zannetmese de altı güçlü, akıllı, cesaretli kardeşinin kimle karşılaştığını, nasıl ve neden öldüğünü anlamak istedi. O nedenle saraya gidip krala kızını konuşturmayı denemek istediğini söyledi. Kral yaşlı ve yorgundu. Canını kaybedecek bu gencin yüzüne bakıp gözleri doldu. Genç yabancı, yoluna git. Kızım seninle de konuşmaz. İnan yarın seni öldürmek benim kalbimi kıracak. Cesaretini ispatlamak için hayat sana bol fırsat verir. Kendini başka bir ölüm seç. Ama genç ısrar edince ona gece geri gelmesini söyledi.

0: Akşamı beklerken genç prens sarayın bahçesini gezdi. Bir ağacın altına oturup yuvadan düşmüş genç bir bülbül gördü. Şefkatli ellerle onu alıp titreyen bedeni bir an kalbine yakın tutup ısıtıp sakinleştirdikten sonra onu yuvaya yerleştirdi. Tam o an annesi geldi. Yavruma kendininki gibi baktın. Gönlü temiz insan, ben sana yardım ederim. Akşam konuşmayan prensese gittiğinde mumluğun dibinde yerleşirim. Seninle konuşmayınca benimle konuş. Bakarız, belki de bir gün daha yaşamana sebep olurum. O zaman mutlu olurum. Akşam prens iki muhafızla beraber prensesin evine girdi. Muhafızlar perdelerin arkasında saklanıp onları dinliyor. Prensesin söyleyeceği ve prensin hayatını kurtarabilecek tek bir kelime bekliyorlardı. Ona girerken bülbül görünmeden eve girip mumluğun dibindeki karanlığa saklandı. Prens girip prensesi selamladı, hatırını sordu ama prenses pencereden bakıp ona yüz çevirmedi bile. O zaman prens yüksek bir sesle "Merhaba ev, seni de selamlıyorum. Merhaba kapı, merhaba pencere, merhaba mum." Ve mumdan bir cevap. "Merhaba temiz kaplı prens, hoş geldin bu duvarların arasında." Prenses şaşırıp döndü, kaşları fırladı ama tek bir kelime söylemedi. O zaman bülbül devam etti. "Prens, madem gelmişsin ve bir gece beraber geçireceğiz, izin ver de bir zamanlar kör bir aşıktan duyduğum bir masalı anlatayım. Vakit geçer, kendimizi eğiliriz." Prens oturup muma bakıp dinlemeye başladı. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir diyarda yolu paylaşan üç yolcu, gece atlarına ve eşyalarına zarar gelmesin diye nöbet tutuyorlar. İlk nöbet tutan bir marangozdu. Gece yalnız saatler daha çabuk geçsin diye ihlamur küdükten bir kadın oydu. Sonra onun yatma saati geldi. Bir sonraki nöbet tutan terzi, İhlamur'dan kadını görünce ona öyle güzel bir elbise dikip giydirdi ki kadın adeta canlı görünmeye başladı. Bir sonraki nöbet de şahire aitti. O da bu genç kadınla konuşmaya başladı. Ona şiir okudu ve ona baka baka aşık oldu. Gecenin sonunda Tanrı'ya dua edip bu kadına ruh üflemesini istedi. Onun duası duyuldu ve kadına can geldi. Sabah tabii ki üç yolcu tartışmaya başladılar. Her biri bu kadını kendi yarattığını düşünüyordu. Ya sence prens, bu soruna nasıl bir cevap bulursun? Prens hemen cevapladı. Tabii ki marangoz. Sonunda ter ile onu hiçten kendi hayalinden yarattı. Birden odanın karanlık köşesinden bir ses yükseldi. Prens, ne dediğini bilmiyorsun. Aman aman, kim konuşuyor? Marangoz bu kadını bir düş olarak yarattı. Terzi ise katkısı çok az. Ama şair, işte o. Kadını sevdi, ona kendinden bir şey verdi. Öyle saf bir sevgi ki Tanrı bile onu görebildi. O işte kadına kendi ruhun bir parçasını verdi. Prenses konuştuktan sonra odada bir sessizlik oldu. Prens sakin ama üzgün bir sesle, "Senin sessizliğinden 6 kardeşim öldü," dedi. Prens, belki de onların kaderi sana yol açmaktı. Olağanları sorgulama. Geçmişi bir daha yaşama fırsatımız olmaz. Bizi ancak bugün düşüyor. Bu da bize yetmeli. Masal beraber mutlu yaşadıklarını söylüyor. Az söz, az ses. Ama sessizlikten gelen huzurun lezzetiyle yaşadıklarını söylüyor. Masal burada susuyor. Biz de daha fazlasını söylemeyelim.
1: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tek

0: dereceye inecek. Antalya 36 derece. Akseki Alanya kesiminde yağış var.
1: Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Süleymancıların lideri olan Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında başlatılan cinayet soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 37 kişiden 35'i tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Alihan Kuriş 16 Ağustos'ta tutuklandı. Ardından soruşturmayı derinleştiren savcılık bir dizi operasyonlarla çok sayıda ismi gözaltına aldı. 25 Ağustos'ta yapılan operasyonda gözaltına alınan 37 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği 35 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı. Bölgede yanan evler oldu, vatandaşlar tahliye edildi. Alevlerle mücadele sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü hem Fethiye hem de aynı saatlerde Köyceğiz ilçesinde başlayan yangınların kontrol altında olduğunu duyurdu.
1: Ormanlık alandan yükselen alevler evlere kadar ulaştı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Bir yandan tahliyeler yapılırken diğer yandan yangına müdahale edildi.
2: Yürü oğlum, yürü! Allah'a şükür can kaybı olmadan kontrol altına aldık. Tabii Fethiye'de meydana gelen yangında özellikle mahallelerimiz büyük risk altındaydı. 78 hane, 574 vatandaşımızı da güvenli bölgeye aldık.
1: Muğla'nın Fethiye ilçesindeki orman yangını dün 19.30'da Karagedik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa süre içinde büyüdü. Geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye Köyceğiz'den giden ekipler yolda yakıt tankeri patlaması sonucu çıkan ikinci yangının engeline takıldı. Bölgede ulaşım durdu. Köyceğiz'de de söndürme çalışması başlatıldı. Saatler ilerledikçe Fethiye'deki yangının yerleşim yerleri için oluşturduğu tehdit arttı. Yangının ulaştığı mahallelerde zarar gören evler oldu. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Fethiye Huzurevi ile çevredeki çok sayıda ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzurevindeki 64 kişinin güvenli alanlara sevk edildiğini duyurdu. Bakan Göktaş, yangından etkilenenler için 8 aracımız ve 36 psikososyal destek personelimiz başta olmak üzere toplam 72 personelimiz de sahadayız dedi. Sık sık yön değiştiren ve söndürme çalışmalarını güçleştiren rüzgar gece etkisini yitirdi. Bunun üzerine gece görüş kabiliyetine sahip helikopterler de yangın söndürme çalışmasına katıldı. Saatler süren uğraşların sonunda hem Fethiye'de hem de Köyceğiz'de alevler kontrol altına alındı. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışması sürüyor. Hasar tespit çalışmalarına günün aydınlanmasıyla birlikte başlanacak.
0: 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin ve dava süreçlerini de konu alan bir belgeselle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Savcılık bu kapsamda belgeselle ilişkili olduğu belirtilen 31 kişinin finansal hareketlerinin tespit edilmesine talep etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'na yazı gönderdi. 31 kişinin tüm finansal hareketlerinin tespit edilerek başsavcılığa bildirilmesi talep edildi. Soruşturma, şüphelilerin bağlantıları, para hareketleri ve dezenformasyon faaliyetlerinin finansal boyutunun tespitine yönelik ilerliyor. Elde edilecek yeni delil ve tespitlere göre kapsamının ve hakkında işlem yapılacak kişi sayısının belirleneceği öğrenildi. Bazı internet sitelerinin yayınlanan belgeselin Narin Güran soruşturmasını itibarsızlaştırmaya yönelik olduğu iddia ediliyordu. Ve bu kapsamda halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

0: Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan tahliye vaadiyle para talep eden bir avukat 4 kişi gözaltına alındı. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Ersoy'dan yüksek miktarda para isteyen şüpheliler Yavuz Küçük Yeşil, Erkan Uzun, Hacı Eşiyok ve avukat Erel Muallaoğlu gözaltına alındı. Şüphelilere teknik takip sonucu suçüstü yapıldı. Şüphelilerin gözaltına alınma anlarının da kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde 4 zanlının bir kafede buluştuğu ve toplantı yaptıkları anda polislerin geldiği görülüyor. Müşteki Ersoy'un cezaevinde kendisine yapılan teklifin ardından durumu avukatı aracılığıyla savcılığa bildirip suç duyurusunda bulunmuştu. Nepal'deki yerleşim yerlerini yutan felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 579'a yükseldi. Binden fazla kişiden de haber alınamıyor. Bilançonun ağırlaşmasından endişe edilirken bir felaketin eşiğinden daha dönüldü. Kaya ve ağaç parçaları biriktiği için oluşan yapay göl bir anda önü açılınca bölge alarma geçti. Neyse ki alınan önlem sonucu korkulan olmadı.
1: Nepal'deki felaketten sonra ikinci sel riski paniğe yol açtı. Heyelan ve sel sırasında molozların önünü kesmesiyle oluşan su birikintisi patladı. Çinli ve Nepalli yetkililere göre buzul çığı nedeniyle Himalayalardan kopan kaya parçaları bir noktada birikti. Bu sayede büyük bir yapay göl meydana geldi. Suyun 3 milyon metreküp hacme ulaştığı belirtildi. Moloz birikintileri 1200 olimpik havuza eş değer olduğu açıklanan suyun basıncına dayanamayıp patladı. Ancak korkulan olmadı. Çinli ve Nepalli yetkililer sel felaketinden sonra gölü takip aldı. Bölge halkına yüksek bölgelere sığınmaları için uyarı yaptı. Arama kurtarma çalışmalarına biriken su taşmadan hemen önce ara verildi. Böylece can kaybının önüne geçildi. Kurtarma çalışmaları tehlike geçtikten sonra devam etti. Nepal ordusu hidroelektrik santrali projesine ait tünelde mahsur kalanların yerini tespit etti. Hayatta kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Uzmanlara göre felakete sebep olan yaklaşık 600 metre genişliğinde bir buz kütlesiydi. Bir buzuldan kopan büyük kütle binlerce metre aşağıdaki vadiye sürüklendi. Buz kütlesi devasa su ve moloz dalgasının oluşmasına sebep oldu. Evler, altyapı tesisleri, köprüler, yollar suya kapılarak yok oldu. Amerikan The New York Times gazetesi ise olayı buz çığı olarak tanımladı. Bilim insanları iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının buzulun çöküşünü hızlandırmış olabileceğini belirtiyor.
0: Nepal'de yaşanan sel felaketinin ardından tur rehberi Türk vatandaşı Elana Öksüz'den haber alınamıyor. Açıklama İstanbul Rehberler Odası'ndan geldi.
2: Elana Öksüz bu bölgede ve 8 Ağustos'tan beri aslında bu bölgede Tibet'ten Nepal'e giriş yapıyor. Nepal bölgesinde yine batıdan gelen karışık bir grupla birlikte buluşarak oradaki turlarını yapıyorlar. 26'sındaki bu olayla birlikte otelden ayrıldığını biliyoruz.
3: Nepal'de yaşanan sel felaketinde bir Türk vatandaşı da kayboldu. Tur rehberi olan Elana Öksüz'den 26 Ağustos tarihinden bu yana haber alınamıyor. Aynı zamanda Rusya vatandaşı da olan Öksüz'ün Litvanya'dan Nepal'e gittiği biliniyor.
2: Nepal'e girerken kullanmış olduğu pasaportu Rus pasaportu. O yüzden Dışişleri Bakanlığımızın bir haberi olmuyor. Bir Türk vatandaşımızın orada olduğundan çifte vatandaş olması, hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Rusya vatandaşı olması dolayısıyla vize muafiyetinden faydalanmak amacıyla bunu yapıyor.
3: Öksüz'ün kayıtlı olduğu İstanbul Rehberler Odası Dışişleri Bakanlığı'yla da irtibata geçildiğini belirtti.
2: Kayıp olan üyemizin bildirimini yaptık. Sıkı bir takiple birlikte biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
3: Öksüz'ün Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'a giderek ekiplere çevirmenlik yaptığı da biliniyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gidecek. Erdoğan'ın zirve kapsamında Rus lider Vladimir Putin'le görüşmesi bekleniyor. Görüşmeye dair açıklama Kremlin'den geldi. Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek ifadeleri kullanıldı. İki liderin görüşmede Karadeniz ve Ukrayna konularını ele alması bekleniyor. Açıklamada ayrıca Vladimir Putin'in Bişkek'teki temasları kapsamında Çin, Hindistan, Ermenistan ve İran liderleriyle de görüşeceği ifade edildi. 2026 Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi 30 Ağustos 3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'in direktörü John Ratcliffe'in bu hafta içinde gerçekleştirdiği Moskova ziyareti tartışılmaya devam ediyor. Amerikan New York Times gazetesinde bu ziyaretle ilgili yeni bilgiler var. Aktaralım.
1: Savaşta işler aleyhinize döndü. Askeri ve ekonomik açıdan durum kötüleşmeden Ukraynalılarla anlaşma yapın. Bu mesajın Ruslara Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın direktörü John Ratcliffe tarafından iletildiği söyleniyor. New York Times gazetesi Ratcliffe'in uyarıyı Moskova ziyareti sırasında Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Alexander Bortnikov'a iletti. Ancak CIA direktörü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu uyarıyı dikkate almaması halinde olası sonuçlarının ne olacağı konusunda herhangi bir tehditte bulunmadı. New York Times'a göre CIA analistleri uzun bir süredir danışmanlarının Putin'i savaşın gidişatı konusunda doğru bilgilendirmediğinden şüpheleniyor. Amerikalıların Ruslarla Başkan Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner aracılığıyla da temas kurdukları biliniyor. Ancak eski bir ajan olduğu için Rus lider Putin'in CIA üzerinden giden mesajları daha çok dikkate alacağına inanılıyor. New York Times'a göre Trump ve üst düzey danışmanları geçen yıl Rusya'nın kalabalık nüfusu ve nükleer silahları nedeniyle Ukrayna'yı yeneceği görüşündeydi. Ancak bu yıl Ruslar ağır kayıplar verdi ve cephedeki ilerleyişleri durdu. Ukrayna'nın drone teknolojisi sayesinde Rusları savaşta durdurabildiğine dikkat çekiliyor. CIA direktörü Moskova'daki temaslarında Ruslara Ukraynalılarla ciddi görüşmelere başlamalarının vaktinin geldiğini söyledi. Donbas'ta Rus ilerleyişinin durmasıyla Avrupalı diplomatların bu kış aylarında Moskova ve Kiev arasında barış sağlanması fırsatının doğacağından umutlu oldukları belirtiliyor. Washington Post'a Putin'in İran savaşı nedeniyle ABD'nin zayıfladığı görüşünde olduğunu yazdı. ABD'nin mühimmat sıkıntısına düştüğüne dikkat çekiliyor. Washington Post'a göre CIA direktörü Rusları ABD'nin zayıf düştüğü kanısına kapılmamaları konusunda da uyardı. Rus yetkililere Ukrayna savaşının tırmandırılmasının Trump'ı Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'ye yakınlaştıracağı uyarısı da yapıldı.
0: Karadeniz'de gemilere yapılan saldırılar ticareti durma noktasına getirdi. Gemiler Trabzon açıklarına demirledi. Yüklerin çoğu da sebze meyve içeriyor. Bu yüzden ihracatçılar büyük zararla karşı karşıya.
1: Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu. Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor. Dünya Hürmüz Boğazı'nın etrafında bekleyen gemileri konuşuyor. Ancak Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'de de benzer bir sorun var. Güvenlik riskini alamayan yük gemileri demir attı.
4: Firmalarımızın birçoğu büyük zararlar gördü. Bunun da farkındayız. Buradan hem ihracat yapan hem bu bölgeden ithalat yapan firmalarımızın birçoğu ve başka gemilerde drone saldırısına uğruyorlar. Maalesef bunların birçoğu da Karadeniz'deki ticareti yapan bizim üyelerimiz.
1: Beklemek istemeyen gemiler seyir planlarını değiştirdi. Boşaltım bekleyenlerse mecburen duruyor. Üstelik gemilerin çoğu sebze, narenciye gibi bozulabilecek ürünlerle yüklü.
5: Herkes güvenlik açısından limanlarda beklemekte. Limanda bekleyen malın yarın akıbeti belli değil. Bu böyle olunca ihracatçılarımız müthiş zarar çekmekte. Hepsinin kendilerine göre bir planı, bir program var. Bu plan programı aksamakta, maddi yönden müthiş külfetler oluşturmaktadır.
1: İhracatçı zararına karşılık destek bekliyor. Konunun mücbir sebep kapsamına alınmasını istiyor.
0: Rusya-Ukrayna savaşının şiddetlenebileceği ve Karadeniz'den tahıl sevkiyatının daha fazla aksayabileceği endişesi buğday fiyatını 3 yılın zirvesine taşıdı. Öte yandan Amerikalı Yatırım Bankası JP Morgan'dan küresel gıda krizi uyarısı geldi. Son çatışmalar dünyanın en önemli tahıl ihracat bölgelerinden biri olan Karadeniz'de limanlara ve tahıl terminallerine zarar verdi. Bölgeden yapılan sevkiyatlar önemli ölçüde geriledi. Gösterge buğday vadeli işlemleri %2,6 yükselerek Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Finans kuruluşu JP Morgan ise Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası bir gübre tedarik sorununun gıda enflasyonunu sert bir şekilde artırarak 2027 yılına kadar küresel çapta büyük bir gıda krizini tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Banka %2,8 olan global gıda enflasyonunun 2027 başlarında %5'e çıkabileceğini söyledi. Hürmüz'ün ardından Babül Mendeb Boğazı'ndan da petrol sevk etmekte zorlanan Suudi Arabistan alternatif bir rotaya yöneldi. Suudiler Asya ülkelerine petrol sevkiyatı için Süveyş kanalından geçen daha az tehlikeli ancak daha uzun bir alternatif rotayı kullanıyor.
1: Suudi Arabistan uzun süredir dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı. Ancak İran savaşı Suudilerin petrol sevkiyatını zora soktu. Riyad son 6 ayı petrol sevkiyatı için alternatif güzergah arayışıyla geçirdi. Suudi Arabistan petrolünün büyük bölümünü sevk ettiği Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla ilk olarak Babül Mendeb Boğazı'na yöneldi. Doğudaki sahalarından elde ettiği petrolü Doğu Batı Boru hattıyla Kızıldeniz'deki Yanbu Limanı'na sevk etmeye başladı. Bu limanda tankerlere yüklenen petrol Babül Mendeb'ten geçirilerek Asya pazarlarına ulaştırılmaya başlandı. Ancak 20 Temmuz'da Husilerin saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan Babül Mendeb Boğazı'nı da kullanmakta zorluk çekmeye başladı. Bunun üzerine Suudi yetkililer yeni bir alternatif güzergah belirledi. Suudi tankerleri petrolü Kızıldeniz'in kuzeyine taşıyarak Mısır'daki bir başka boru hattı olan Sumed'e götürmeye başladı. Artık Suudi tankerler yüklerini Kızıldeniz'in batı kıyısındaki Ayn Suka limanında bulunan Sumed boru hattının terminalinde boşaltıyor. Suudi petrolü buradan Sumed boru hattıyla Mısır'ın Akdeniz kıyısına sevk ediliyor. Ardından petrol Akdeniz'de yeniden tankerlere yükleniyor, buradan Asya ülkelerine ulaştırılıyor. Bu ay içinde Sumed'den günde 1,9 milyon varil petrol geçirildi. Haziran'da bu oran 650 bin varildi. Bu petrolün çoğunun Suudi Arabistan'a ait olduğu belirtiliyor. Güney Afrika üzerinden Çin, Güney Kore, Japonya ve diğer ülkelere bu şekilde yapılan petrol sevkiyatı çok daha uzun zaman alıyor. Petrol Asya ülkelerine 2 ila 4 haftalık ilave bir sürede gidebiliyor. Tankerlerin fazladan yakıt tüketmesi ve diğer işletme maliyetleri nedeniyle bir varil petrolün maliyetine en az 5 dolar da ekleniyor. Asya ülkeleri bu nedenle petrolü daha pahalıya satın almak zorunda kalıyor.
0: Milli İstihbarat Akademisi yeni bir rapor yayınladı. Raporda teknolojinin gelişmesinin ülkelerin politikalarına ve ittifaklara etkisini anlatıyor. Türkiye için değişen bu küresel düzende de izlenecek yol haritası ortaya konuyor.
1: Gelişen teknoloji ülkeler arasındaki rekabeti ve ittifakları yeniden şekillendiriyor. Yapay zeka, kritik mineraller ve enerji altyapıları ülkelerin güvenliğini, siyasetini ve dış politikasını etkiliyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin hazırladığı son raporda teknolojinin Türkiye, ABD, Çin ve Avrupa Birliği ülkelerinin stratejilerini nasıl etkilediği ve Türkiye'nin konumu anlatılıyor. Teknopolitik düzende ittifaklar, stratejik rekabet ve Türkiye isimli raporda teknolojinin ittifakların kapsamını ve sınırlarını şekillendirdiği belirtiliyor. Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse, raporda teknolojinin dünya siyasetindeki güç dağılımı ve ittifak ilişkileri üzerindeki etkisinin arttığını söyledi. Teknolojik kapasitesi yüksek ülkelerin daha geniş hareket alanına ve pazarlık gücüne sahip olacağına da dikkat çekildi. Raporda ABD'nin yeni teknoloji ve güvenlik ağlarını örgütleme kapasitesiyle Çin'in üretim ölçeği ve sanayi derinliğiyle öne çıktığı ifade ediliyor. Avrupa Birliği'nin ise gücünü sanayi politikasıyla desteklemeye çalıştığı belirtiliyor. Peki Türkiye'nin bu alandaki politikası ne olacak? Raporda Türkiye'nin jeopolitik avantajına dikkat çekiliyor. Bunun teknolojik kapasiteyle desteklenmesi gerektiği belirtiliyor. Tek bir eksene bağlı kalmak yerine seçici entegrasyon modeli öneriliyor. Bu strateji AB ile düzenleyici ve sanayi entegrasyonunu, ABD ve NATO ile güvenlik ve kritik teknoloji işbirliğini, diğer aktörlerle sektör bazlı ilişkileri birlikte yönetmeyi öngörüyor.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu, millet tarafından onay verildiğini görüyoruz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Türkiye Yüzyılı buluşmaları hakkında da bilgi verdi.
6: Bizim oy oranımızın, Cumhur İttifakımızın oy oranının çok çok üzerinde bir destekle bu yürüttüğümüz çalışmaların milletimiz tarafından onay verildiğini gözlemliyoruz.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, terörsüz Türkiye sürecine desteğin AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranını geçtiğini söyledi.
6: Sahaya çıktığımızda, insanlarla bir araya geldiğimizde, konuştuğumuzda bu açık bir şekilde de görülüyor.
1: AK Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Türkiye Yüzyılı buluşmaları hakkında bilgi verdi.
6: Terörsüz Türkiye ile birlikte geldiğimiz aşamanın, hayata geçirdiğimiz yasal düzenlemenin ve bunun arkasından umuyoruz ki terör örgütü PKK'nın burada varlığını tasfiye sürecinin gerçekleşmesi, Türkiye'nin yeni bir kalkınma dönemine gireceğine dair güçlü bir inancımız var. Tüm kadro sahada bu fikri, bu ana fikir etrafındaki gözlemlerimizi, milletimizle fikirlerimizi paylaşacağız.
1: Ahmet Büyükgümüş erken seçim tartışmaları hakkında da konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için teknik bir tarih düzenlemesi yapılabileceğini, bunun dışında gündemlerinde erken seçim olmadığını söyledi.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin'de terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Ekonomide yaratacağı etkilere değindi.
7: Yarım asırlık terör meselesini kalıcı çözüme kavuşturuyoruz ve inşallah barışın kalıcı kaldığı bu topraklardan hiçbir annenin artık ağlamadığı güçlü bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz. Şehirlerimize hem yeni yatırımlar gelecek, hem yeni üretim tesisleri, istihdam çoğalacak.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı. Mardin'de kameraların karşısına geçen Göktaş, aileler için huzur, gençler için daha iyi bir gelecek vaat ettiğini söyledi. Bakan Göktaş, ailelere verilen doğum yardımında aylık ödemelerin yapıldığını da açıkladı. Son durum hakkında bilgi verdi.
7: Bugüne kadar toplam faydalanıcısı 1.278.581 çocuğumuza 25 milyar liralık bir ödeme gerçekleştirdik. 745.150 çocuğumuza da her ay düzenli bir ödeme gerçekleştirmeye devam ediyoruz.
1: Bakan Göktaş, yeni evlenecek 302.972 gencin aile ve gençlik fonuna başvurduğunu da söyledi.
7: Bu kapsamda da 7.600 genç Mardinli kardeşimizin yuva kurmalarına destek olduk. 480 çiftimizin de 496 çocuğu da yine Mardin'de bu desteklerimizle dünyaya geldi.
0: Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okula başlayacak öğrencilerin uyum eğitimleri için önemli bir karar aldı. Memur velilere 7-11 Eylül haftasında günde 3 saat idari izin verilecek. Veliler de çocuklarıyla uyum etkinliklerine katılabilecek.
1: Okullar 14 Eylül pazartesi günü açılacak. Okul öncesi, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilerse 7-11 Eylül'de uyum haftası için okullarda olacak. Velilerin de çocuklarıyla uyum eğitimine katılması için önemli bir karar alındı. Uyum haftası boyunca memur velilere günde 3 saat idari izin verilecek. Aile ve Nüfus 10 yılı çerçevesinde hayata geçirilen uygulamayla öğrencilerin okul uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirmek hedefleniyor. Bu kapsamda kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği karara ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderdi. Buna göre kamuda çalışan ebeveynlerden biri talep etmesi halinde öğrencinin eğitim kurumunun ders saatine uygun olarak idari izin alabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin uygulamayı sosyal medya hesabından değerlendirdi. Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda en güçlü yol arkadaşımız ailelerimiz diyen Tekin, ailemle okul yolu programıyla okul aile işbirliğimizi yıl boyunca güçlendirmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı.
0: Yükseköğretim Kurulu vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücretlerine ilişkin öğrencilerden gelen şikayetler üzerine denetimlerini sıkılaştırdı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre öğrenciler aleyhine sonuç doğuran uygulamalara ilişkin başvuru, ihbar ve şikayetler Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından günlük olarak değerlendirileceği belirtildi. Kurallara aykırılık tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli işlemler yapılacağı duyuruldu. Hazırlık veya birinci sınıfa yerleştirme yılı dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri de 2026-2027 akademik yılı için yapılacak artış %25'i geçmemesi gerekiyor. Öğrenim ücreti eğitimin dönemlik veya yıllık olmasına bakılmaksızın yıllık ve belirli bir tutar olarak belirlenecek. ...15 yıl önce market çalışanının cinsel saldırısına maruz kalan genç kadın, hapis cezasına mahkum edilen saldırgana ve işverenine tazminat davası açtı ve kazandı. Tazminatı ödeyen şirket paranın saldırgana düşen kısmını mağdur kadından geri istedi. Alamayınca mağdur kadına icra başlattı.
1: 15 yıl önce saldırıya uğradı. Hapis cezasına çarptırılan saldırgan ve işverene tazminat davası açtı, kazandı. Tazminatın tamamını ödeyen işveren, çalışanın payına düşen parayı ise geri istedi. Taciz mağduru kadına icra takibi başlattı. İstanbul Şişli'de 15 yıl önce alışveriş poşetlerini taşıma bahanesiyle evine giren market çalışanı genç kadına cinsel saldırıda bulundu. Saldırgan kadını hem darp etti hem de evdeki parasını çaldı. Şüpheli cinsel saldırıya ve öldürmeye teşebbüsle hırsızlık suçlarından 29 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Genç kadın saldırganla işverene tazminat davası açtı. 643 bin lira tazminat kazandı. Cinsel saldırı mağduru kadın saldırganın ödeme gücü bulunmadığını belirterek zararın tamamından işverenin sorumlu olduğunu söyledi. Mahkeme kararıyla işveren tüm tazminatı genç kadına ödedi. Milliyet'ten Neslihan Keskin'in haberine göre işveren şirket ödediği tazminatın saldırgan çalışana düşen bölümünü mağdur kadından geri istedi. Kadından parayı alamayınca icra takibi başlattı ve maaşını haciz koydurdu.
8: İşverenin burada bir rücu hakkı varsa bu doğrudan faile yönelik olmalıdır. Esasında burada mağdurdan tekrardan bunun tahsil edilmek istenmesi mağduru ikinci kez mağdur etmektir. Bizim hukuk sistemimizdeki muhatap mağdur değil, sorumluluğu bulunan kişidir.
1: Şimdi genç kadın için yeni bir hukuk mücadelesi başladı.
0: İmalat sektörü için yeni kredi destek paketi hazırlandı. Şirketlere 250 milyar lira kullandırılacak, 6 ay ödemesiz dönem ve 36 ayda vade imkanı sağlanacak.
1: İmalata 250 milyar liralık yeni finansman desteği geliyor.
9: İşletmelerimizin azmine ortak olacak, emeklerini değere dönüştürecek, kendilerine yeni bir nefes olacak yeni destek programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmalat Sanayi Finansman Desteği Tanıtım Programı'nın ayrıntılarını İstanbul'da açıkladı. Büyük işletmeler için 50 milyon lira olan kredi üst limiti 150 milyon liraya çıkarıldı. Firmalara sağlanacak kredi limitleri maliyetleriyle orantılı olarak belirlenecek. Kredilerde 6 aya kadar geri ödemesiz dönem imkanı sağlanacak. 36 aya kadar vadelendirme yapılacak.
9: Güncellenen destek mimarimizle tüm imalat sanayi sektörlerimizdeki firmalara hem sabit hem de değişken maliyetli kredi kullanma fırsatı sunuyoruz. 2026 yılı Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini, yani yılın ilk yarısındaki ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde, yani yılın ikinci yarısında korumaları karşılığında işletmelerimizin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını Bakanlık olarak biz karşılayacağız.
1: İşletmeler yeni finansman programına 1 Eylül'den itibaren başvurabilecek.
0: Merkez Bankası hafta başında faizde sadeleşmeye gitmiş, piyasa faizi de 3 puan gerilemişti. Kamu bankaları indirimi pazartesinden itibaren kredi faizlerine yansıtacağını duyurdu.
10: Kamu bankaları Merkez Bankası'nın faiz hamlesini kredilere yansıtacak. Diyarbakır önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın genel müdürleri bir araya geldi.
11: Bankacılık sektörümüzü vakit kaybetmeksizin ticari kredi faizlerine de bu 3 puanlık indirimde hızlıca yansıtmalarını talep ediyoruz.
10: Merkez Bankası hafta başında piyasayı yeniden %37 faizden fonlamaya başladı. Faiz 3 puan düşmüş oldu. İş dünyasının bu indirim yansısın talebine genel müdürler olumlu yanıt verdi.
12: hemen pazartesinden itibaren kamu bankaları olarak biz de 2-3 puan hemen aşağı indireceğiz tüm faiz oranlarını.
10: Toplantıda terörsüz Türkiye süreci de konuşuldu.
13: Türkiye'nin doğusunda batısında herhangi bir eve cenaze gelmemesi bizim en büyük kazancımız. Bunu bir de ekonomik olarak taçlandırırsak bu bizim önümüzü açacak.
10: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakır da uzun yıllar süren terörün ekonomik maliyetini açıkladı.
14: Bakın bu ülke terör dolayısıyla ya da bu çatışmalar dolayısıyla 2.3 trilyon dolar kaybetti. Bu aslında yıllar itibariyle bakıldığında bir yılda yatırım yapılabilir ana rakam olarak 75 milyar dolardan bahsediyoruz.
0: Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, işletmelerin finansman sorununa dikkat çekti. Düşük maliyetli kredi verilmesi çağrısında bulundu.
1: İşletmeler finansman sorunu yaşıyor. KOBİ'lerin finansman maliyeti çok yüksek. İşletmelere düşük maliyetli kredi verilmeli. Bu ifadeler Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ın ekonomi değerlendirmesinden. Ankara Ticaret Odası'nın 29. dönem Ağustos ayı olağan meclis toplantısında konuşan Baran, enflasyonla mücadele önemli ama finansman ihtiyacı da büyük dedi.
15: Enflasyonla mücadeleyi son derece önemli buluyoruz. Ancak sahadan gelen sesler finansman ihtiyacı nedeniyle işletmelerin sıkıntı içinde olduğunu gösteriyor. KOBİ'lerimizin finansman ihtiyacı büyük ancak maliyet çok yüksek. İşletmeler kaynak yetersizliği nedeniyle işletme sermayesinden tüketiyor ve haliyle sermaye ihtiyacı daha da büyüyor.
1: Baran, KOBİ'lerin finansman talebinin kredi talebi olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. İşletmelerin ham madde almak, maaş ödemek ve dijitalleşmek için finansmana ihtiyacı olduğunu belirtti. Baran, işletmelerin maliyet artışına da vurgu yaptı. Enerji maliyetleri yüksek, vergi oranları işletmelerimizin omuzlarında ciddi ağırlık oluşturuyor. İstihdam üzerindeki yükler çok fazla. Bir taraftan maliyet artarken diğer taraftan fiyatlama yapmak zorlaşıyor, dedi. Baran, orta vadeli programdan beklentilerini de anlattı.
15: Biz iş dünyası olarak yeni OVP'de makroekonomik hedeflerin yanı sıra KOBİ'nin nasıl güçlendirileceğine dair yol haritasını da görmek istiyoruz. İş insanları olarak işletmelerimiz için biz de 3 yıl sonrasını planlayabilmek istiyoruz.
0: Bilim insanları otizmle ilişkili biyolojik mekanizmaları şimdiye kadarki en ayrıntılı moleküler haritalardan biriyle ortaya koydu. Bunun gelecekte daha hedef odaklı tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olabileceği düşünülüyor.
1: Bilim insanları otizmin beyinde tam olarak nasıl geliştiğini ve tedavisinde nelerin etkili olabileceğini anlamaya bir adım daha yaklaşıyor. Araştırmacılar yapay zeka ve laboratuvarda büyütülen minyatür beyinlerden elde edilen verileri kullanarak otizmle ilişkili belirli genetik mutasyonların beyni nasıl yeniden yapılandırdığını ve bu duruma nasıl yol açtığını haritalandırdı. Science dergisinde yayınlanan bu moleküler haritanın otizme yönelik daha hedef odaklı tedavilerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği düşünülüyor. San Francisco, Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar genlerin ötesine geçerek proteinlerin birbiriyle nasıl iletişim kurduğuna odaklandı. Otizmle bağlantılı genetik mutasyonların beyindeki proteinler arasındaki etkileşimleri nasıl etkileyebileceğini sistemli bir şekilde haritalandırdı. Bu kapsamda otizmle bağlantılı 1800'den fazla protein etkileşimi tespit edildi. Bu etkileşimlerin %87'si bilim dünyası tarafından ilk kez keşfedildi. Haritanın oluşturulmasında bir yapay zeka sistemi de kullanıldı. Bu haritanın otizm üzerine şimdiye kadar yapılmış en büyük çalışma olduğu belirtiliyor. Haritanın özellikle 24 saat bakıma ihtiyaç duyan ve otizm spektrumunun %30'unu oluşturan 3. düzey otizmli bireyler için doğrudan bağlantılı olduğu da aktarılıyor. Otizmle ilişkili 250'den fazla gen bulunuyor ve her gen için ayrı bir ilaç geliştirmek imkansıza yakın. Otizmin genetik kökenlerini hedef alan bir tedavi bulmak, yüzlerce farklı kilit için tek bir anahtar aramaya benziyor. Çalışma sayesinde bilim insanlarının doğrudan genleri hedef alacak yüzlerce farklı ilaca ihtiyaç duymak yerine, uzun vadede protein etkileşimlerini hedef alabilecek bir yol haritasına sahip olabileceği vurgulanıyor.
0: Noktalıyoruz. Yeni saatte görüşmek dileğiyle.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Bugün yakın planda dış politika konuşacağız efendim. Önemli gelişmelerin yaşandığı bir haftayı yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Ve tüm yaşananlar Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü hadiseler hemen sınırımızın ötesinde yaşanıyor. Suriye'de YPG-SDG'nin fesi. İsrail'in bölgeye düzenlediği saldırılar. Türkiye ile Suriye üzerinden yaşanan gerilim gündemimizde olacak. Bir diğer sınır komşumuz İran'da bitmeyen savaş ve Hürmüz krizi. Son olarak deniz sınırımızın ötesinde Rusya-Ukrayna krizi. Tüm bu yaşananları, gündem maddelerini, gelişmeler ve analizler eşliğinde konuşacağız. Yakın planda bu hafta konuklarımız İran Araştırmaları Merkezi'nden Doçent Doktor Serhan Afacan ve DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman. Son olarak da hemen yanı başımda Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Yusuf Bahadır Keskin bulunuyor. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Şimdi bugün özellikle öncelikli olarak Suriye cephesiyle başlayacağız. Çünkü son bir hafta içinde yaşananlar hayli önemli. Şöyle kısa bir özet geçmek gerekirse önce Amerika Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Ardından YPG-SDG birkaç gün önce örgütü feshetti. Mazlum Abdi açıkladı bu fesih durumunu. Ve ardından da işte Suriye ordusuna entegre olmaları gündeme de geldi. Mazlum Abdi Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El-Sharani'nin aynı zamanda danışmanı oldu. Hemen size sormak istiyorum Sayın Afacan. Bu gelişmeler bize ne anlatıyor?
2: Bu gelişmeler bize Suriye'de işlerin belirli ölçüde yolunda olduğunu anlatıyor. Öncelikle bunu söylemek lazım ki Suriye'nin herhalde sorunlarını saysak içeriden ve dışarıdan kaynaklı sorunların uzun bir liste olabilir. Bir devletin başına gelebilecek potansiyel bütün sorunlarla hala karşı karşıya Suriye. Zaten iç savaş dönemini geçtik. 2024 aralığından itibaren başka bir gerçeklikle karşı karşıyayız ama iktidarı ele geçirdiğinizde muktedir olmuyorsunuz. Özellikle böyle savaş yorgunu, parçalanma tehlikesinin eşiğinde bulunan, hemen yanı başında İsrail gibi agresif, saldırgan bir devletle yaşamak durumunda olan, diğer tarafta Lübnan'da istikrarsızlıkla karşı karşıya olan ve tabii ki işte Kuzeydoğu'su ve çeşitli bölgelerinde ayrılıkçı bir takım unsurların var olduğu bir ülkede bütün bu sorunları iliklerine kadar yaşadı Suriye. Hatta hatırlıyorum yani 2024 aralığından itibaren, hadi diyelim 2025'ten itibaren Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara çok da eleştirilmişti. Yani kimileri tarafından bu süreçleri teenniyle, ihtiyatla ele almamakla eleştirilmişti. Hatırlayalım işte Laskiye ve yeni anlamda Dürzilerin yaşadığı bölgelerde yaşananlar, özür dilerim Nusayrilerin, Dürzilerin yaşadığı bölgeler. Kimilerin tarafından da yeterince kararlı ve sert davranmamakla eleştirilmişti. Ama anlaşılan bir politikası varmış, bir yaklaşımı varmış. Bu yaklaşımın ben iki merhalesinin olduğunu düşünüyorum. Özetle söylemek gerekirse bu sanırım bu şu. Öncelikle Suriye'yi uluslararası anlamda makbul olabildiği ölçüde komşularıyla ve uluslararası taraflarla sorunlarını halletmiş bir ülkeye çevirmek ki bu kendisinin elini güçlendirecekti. Türkiye çok büyük bir nefes borusu oldu. İlk noktadan itibaren Katar, Suudi Arabistan bölgede çok ciddi anlamda işini kolaylaştırdı ve sonraki aşamada özellikle Trump yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri bunu sağladığı ölçüde içeride de işi kolaylaştı. Çünkü Amerika ile Türkiye ile konuştuğunuzda SDG meselesini daha farklı ele alabiliyorsunuz. Diğer tarafta ekonominiz rahatlayabiliyor, özellikle Suudi Arabistan, Katar'ın etkisi. Dolayısıyla şu an itibariyle ben sorunların tamamen ortadan kalkmadığını ama daha yönetilebilir bir seviyeye geldiğini düşünüyorum Şara yönetimi açısından.
0: Peki ilk değerlendirmeyi sizden de alalım. Hem tabii yaşananlar nasıl yankılandı sizde? Biraz da şu entegrasyon mevzusuna girebiliriz. SDG-YPG'nin entegrasyonu gerçekleşti ama bu nasıl oldu? Hangi kademede nasıl bir geçiş yaşandı?
3: Şimdi tabii SDG-YPG'nin entegrasyon süreci daha önce yapılmış olan bir anlaşmanın üzerine ki bu anlaşma bir yıl kadar oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu süreç içerisinde birkaç kere bu anlaşmanın çok yürümeyeceğine dair fikirler de oluşmuştu aslında. Orada işte Halep'in kırsalında çatışmalar oldu, Fırat'ın doğusuna belli bir işte güç kümelenmesi oluştu vesaire. Ama sonunda geldiğimiz yerde o imzalanan anlaşma çerçevesinde bir yere geldi SDG'de. Şimdi burada tabii SDG'nin kendini lave etmiş olması YPG'den de önde şöyle bir fikir oluşturuyor bende. Bir kere bu bir diplomatik zafer başta. Çünkü burada Amerika'nın veya üçüncü ülkelerin arka çıktığı bir yapı vardı SDG. Biz hani hep onun üzerinde duruyoruz. SDG, YPG vesaire bunların ayrı olmadığı ama ayrı olduğuna dair çok büyük de bir fikir vardı. Bunun üzerine konuşuluyordu. Geldiğimiz yerde onun aslında çok da ayrı olmadığı kabul edilmiş oldu ve bu yapının dağılması aslında bir kere toprak bütünlüğü açısından artık en azından kuzeyde problemin bittiği anlamı taşıyor. Hı hı. Görüntü bu. Bunun da tabii Suriye için de faydaları var, çarpan etkisi var. Çünkü şimdi biz şunu biliyoruz. Yeniden bir devlet inşa etmeye çalışıyor Şara yönetimi. Doğal olarak burada her şey önemli. Yani ekonomi veya işte kamu idaresi, asayiş, her şey önemli. Her şeyi yeniden dizayn ediyor ve bunun içerisinde devamlı olarak ayağı bu teröre takılıyordu. Toprak bütünlüğünün sağlanmasıyla uğraşmaktan başka şeylere zaman ayıramıyordu. Biz bunu özellikle ekonomide çok gördük. Yani Suriye'nin ekonomisinin düzeltilmeye çalışıldığı ki burada Katar gibi, Suudi Arabistan gibi faktörler var. Buranın ekonomisine katkı sunan özellikle başat ülkeler de var. Onların bile bu terör yapısı burada durduğu sürece çok aktif olmadığını da görüyorduk. Şimdi bunların da önü açılmış oldu. Yani temelde bir siyasetin rahatlaması söz konusu aslında Suriye. Burada Mazlum Abdi'nin başkan danışmanı olması. Hı hı. Bunu da aslında ben şöyle yorumluyorum. Artık SDG yapısı altında her kim vardıysa hepsi için dert o işte bir şeyler söyledi o lavettiği söylenirken. Hı hı. İşte yeniden dil dedi, işte hı hı. bazı örgütsel önceliklerden bahsetti. YPJ'den bahsetti ki orası ayrı bir konu. Hakikaten sonuçta o kadın birliklerini orduya dahil edemeyeceğiniz için o entegrasyon sürecinde onun ayrı bir yeri vardı. O da çözülmüş. Ondan bahsetti vesaire. Ama artık ben şunu görüyorum. Artık devlet mekanizması içerisinde başkan danışmanı bir Mazlum Abdi'den bahsediyorsak artık devletin dertlerini dert edinmeye başlamış olan bir Mazlum Abdi olması gerekiyor karşımızda. Yani Suriye'nin ekonomisi, Suriye'de çocukların eğitimi, kadınların durumu, genel olarak baktığınızda yaşanan sıkıntı, devlet mekanizmasının inşası vesaire hepsinde artık bu yapının da o derdi dert edindiğini anlarız. Bu da yani hızlandıracağını ümit ediyorum çözüme giden yollarda.
0: Peki sizce de böyle olacak mıdır? Mesela şey, Mazlum Abdi'nin danışman sıfatıyla yönetimde yer alması, sonuçta Suriye tek tip bir milletten oluşan bir ülkede değil. Yani birbirinden farklı mezheplerde, inanışlarda, kültürlerde pek çok bireyi barındırıyor. Mazlum Abdi'nin burada olması, dediği gibi belki de Sayın Sakman'ın hani bütün Suriye'nin derdini dert edinmek gibi bir şiarla ilerleyebilecek midir? Ve Suriye'nin iç politikası, dış politikası açısından ne ifade edecektir?
1: Tabii burada Suriye tarihine de baktığımızda Buse Hanım, o dengenin doğru gözetilmesi şart. Yani bir bağıslaştırma zihniyetiyle uzun yıllar orada olduğu gibi işte Kürt azınlığın yok sayıldığı, kimliğin verilmediği ciddi bir nüfusa böyle bir yöntemin Suriye'de çok etkin şekilde sürdürülebilir olmadığını, oranın insanına aslında çok da bir hayır getirmediğini gördük ki günün sonunda Suriye'nin geldiği noktayı biz 12-13 sene en yakından hisseden ülke olduk Türkiye'de. Öbür tarafta da bu dengenin iyi gözetilmesi gerekiyor tabii ki. Yani bütün azınlıkların temsil haklarının verilmesi. Suriye'nin temel zenginliği budur. İşte Dürzisi'den Nusayri'sine, Kürdün'den belki öbür tarafta Çerkezi'ne, Türkmen'ine birçok azınlığa ev sahipliği yapan bir toplumdan bahsediyoruz ve bunların tek bir çatı altında, üniter bir formda bir arada tutulabilmesi Suriye'nin yeniden istikrar kazanmasının aslında anahtarı. Bu sürecin en başından beri, yani Türkiye'nin temel söylemi de bu doğrultudaydı. Şara göreve geldiği ilk günden beri o da aslında bu çizgiden çok sapmadan ilerledi. Baktığımız zaman tabii burada azınlık statülerinin ön plana çıkarılması, bunun üzerinden bir politika kurgulanması temelde İsrail'in kullandığı bir araçtı. İlk önce işte YPG unsurları üzerinden bir harekete geçmeye çalıştı. Hatta bir dönem Amerika Birleşik Devletleri de dış politikasını buranın üzerine inşa etmişti. Özellikle Biden döneminde. Ama da bunun çok karşılığının olmadığını hem dışarıdaki aktörler hem de bizzat Suriye'nin kuzeyindeki o Kürt aktörler de çok net şekilde gördü. Bu süreç en başında belki Tolga Hocam'ın temas ettiği yerde bir sene önce de bu süreci başlatmış olabilirlerdi ki Suriye'nin belki bir senesi olabileceğinden daha yavaş ilerleyen bir yıl oldu. 2026 geldiğimiz nokta. Bu teklif en başından kabul edilmiş olsaydı, Şeyh Maksud'daki o çatışma ortamına girilmemiş olsaydı, bundan Suriye halkı fayda görerek çıkacaktı. Ama günün sonunda tabii gelinen nokta sevindirici. Sadece bu anlaşmanın daha önceki tecrübelerden hareketle söylüyorum, kağıt üzerinde kalmaması. Yani daha önceki anlaşmada da bu anlaşmanın uygulamaya geçmesi ağırdan alınmıştı yine SDG tarafından. Ama bu sefer muhtemelen çok daha hızlı ilerleyecek. Çünkü Şara da aynı şeyi söyledi. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan da aynı şeyi söyledi. Sahada nasıl ilerleyecek? Yani silahların bırakılmasından orada kurulacak yeni mekanizma nasıl işleyecek? Buna bakılması gerekiyor. Bu süreç başarıyla tamamlandığı senaryoda, Suriye'nin bütün azınlıklarının temsil hakkının da bulunduğu senaryoda, tabii Suriye'nin ayağa kalkması için aslında ideal bir ortam var. Evet, hemen yanı başında yıkıcı bir aktörün varlığından bahsediyoruz. Fakat o aktörün en önemli argümanı azınlıklar üzerinden inşa ettiği o retorik. Yeniden Dürziler üzerinden bu hareketi başlatmaya çalışıyorlar. Orada Hikmet El Hicri üzerinden bir organizasyon var yine. Ama tabii günün sonunda bu unsurların bir araya kalması Suriye'nin tıpkı eskideki gibi o Bilad-ı Şam'ın merkezi, o Levant bölgesine adını veren, oradaki ticaretin kalbi, siyasetin kalbi noktasına gelebilmesinin anahtarı tam olarak buradan geçiyor. Tabii bu da bu noktada üzerinde düşeni Şara yaptığını görüyoruz. Yani askeri kimliğini biliyorduk, komutan kimliğini biliyorduk. O konuda bir başarı sergilemişti İdlib'de. Günün sonunda siyasetçi olarak da bir diplomasi uygulayıcısı olarak da aynı şekilde ödevini iyi yaptığını görüyoruz ki bu peki, tek başına yapabileceği bir durum değil. Dışarıdaki aktörlerle de aynı etkileşimi doğru şekilde sürdürmesi gerekiyor.
0: Size sormak istiyorum Serhan Afacan. Şimdi terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın meclisten geçmesi ve Suriye'de yaşananları da zamanlama açısından değerlendirdiğimiz zaman neler söylersiniz? Yani hani aradaki bağlantı bize ne anlatıyor?
2: Doğrudan bağlantılı. Hı hı. Bunu kesinlikle söylememiz lazım. Şimdi biliyorsunuz bu bizim ülkemizde terörsüz Türkiye süreci başladığından itibaren meclisteki çerçeve yasanın çıkışı ve tabii arada komisyonun çalışmaları kamuoyu nezdinde zaman zaman siyasi partiler arasında zaman zaman Kandil'in de buna dahil olduğu, İmran'ın da dahil olduğu, hatta zaman zaman Selahattin Demirtaş'ın da dahil olduğu bir sürü tartışmalar yaşandı. Çok doğaldı herhalde bunun aksini beklemek abesle iştikal olurdu. Çünkü çok girift bir konu. Tarafların çok net pozisyonları var. Bir sürü meselenin ele alınması gerekiyor, halledilmesi gerekiyor. Hatta hatırlayalım, komisyonun çalışmalarının çok uzadığına ilişkin eleştiriler de yapılmıştı.
0: Ve somut çıktılarının olmaması,
2: evet, dolayısıyla. Somut çıktısı yok falan, ne olacak gibi tartışmalar da yapılmıştı. Şimdi ortaya şu çıktı, o komisyon çalışmalarının yapıldığı süreç fevkalade de bereketli ve faydalı bir süreçmiş. Çünkü burada taraflar hem Türkiye içindeki pozisyonlarını istişare etmek, netleştirmek durumundaydı ki bu yapıldı. Trafik, yani Cumhurbaşkanı defaatle DEM heyetini kabul etti. DEM heyetinde İmralı'ya gitme izni verildi. Orada görüşmeler yapıldı vesaire. Bunların yapılması gerekiyordu elbette ve tabii ki kamuya açıklanan ya da açıklanmayan konunun farklı boyutlarıyla takip edilmesi gereken süreçler vardı. Ama bence sürecin demlenerek gitmesi tabiri caizse biraz da bölgesel gelişmelerle ilgiliydi. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz ilk noktadan itibaren terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge, hı hı, vurgusu yapıldı. Şimdi ben bu süreçte İran gibi, Irak gibi, belli ölçüde Suriye gibi doğrudan konunun içinde olan bütün bölgeler gitme fırsatı elde ettim. Irak'ta Erbil, Süleymani, İran'da yine farklı toplantılar. Şu çok net bir şekilde görülüyor. Irak'taki Kürt gruplar, yani oradaki bölgesel, Irak Kürdistan bölgesel yönetimi, Süleymaniye'de de elbette Erbil merkezi olmak üzere, Suriye'de de, İran'da da belli ölçüde, İran'ın durumu biraz daha farklı olmak üzere, bu çok tartışılıyordu zaten. Tartışılan temel olarak şuydu, buradan Türkiye Cumhuriyeti Devleti nereye gitmeye çalışıyor, nereye gitmek istiyor, yani buradan ne çıkacak? Aslında tartışma büyük oranda bunun etrafında şekillendi. Şimdi Türkiye ne dedi? Devlet dedi ki öncelikle bu terörü tamamen bırakacaksınız. Terör örgütü kendini feshedecek ve sadece PKK adı altında değil, SDG ve biliyorsunuz işte SDG'yi oluşturan unsurlar, bileşenler. Şimdi dolayısıyla zaten terörsüz Türkiye sürecini, terörsüz bölge süreci olmadan konuşsak bu sürecin tırnak içinde çok daha hızlı ilerlemesini bekleriz. Sizin egemenlik alanınız, sizin siyasal süreçleriniz, konuşursunuz. Kabul edilebilecek talepleri kabul edersiniz. Süreç ilerleyecekse ilerler, ilerlemeyecekse de daha önce ne yaşandıysa, yani sürecin tıkanması siyasal anlamda söylüyorum, ona benzer şeyler yaşanırdı. Ama burada kararlılık çok üst düzeydeydi Buse'nin. Bence bunun altını çizmemiz lazım. Ve şimdi hocalarım da işaret ettiler. Suriye'de yeni dönemin başlamasıyla az önce de belirttiğim gibi 2024 aralığındaki devrimle beraber neredeyse koşut olarak bununla Şam ile SDG arasında görüşmeler oldu ve zaten işaret edildi. 10 Mart 2025'teki mutabakat. Yani Sayın Ahmet Şara ile ben şahsen mesela tam o anda yayındaydık bir başka platformda. Şaşırdım, bir baktım Sayın Şara yanında Mazlum Abdi. Biraz hızlı gelmişti. Yani nasıl bu noktaya bu kadar hızlı gelindi diye. Ve 8 maddeli bir mutabakat ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. İlk tepki ne olmuştu Ankara'dan? Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki olumlu karşılıyoruz, harfiyen uygulanmalı, ama uygulanmadı. Neden uygulanmadı? Çünkü Türkiye'nin orada entegrasyondan anladığı şu idi. Nasıl ki PKK kendini feshetmek durumundaysa SDG de kendini feshedecek. Ondan sonrasında Kürtler zaten o mutabakatta da Suriye'nin asli bir unsuru olarak adlandırılıyordu ki öyle. Ondan sonrasında ayrıntılar konuşulabilir diye. Şimdi buraya da kolay gelinmedi. Gelinen noktada Mazlum Abdi işte Cumhurbaşkanı müşaviri oldu. Şu asıl mesele bu değil. SDG'yi iptal ettik dedi. Feshettik dedi. Şimdi asıl mesele bu. PKK fes olduğu gibi. Bu demiyorum ki bütün sorunları halletti. 2000 tane orada Suriyeli olmayan, biliyorsunuz PKK'lı mevzu var. Bunlar nereye gidecek? Bir kısmı Türkiye'ye gelecek deniliyor. O da çerçeve vesaire ilgili. Kuşkusuz bir kısmı Irak'a gidecek deniliyor. Ancak olayın gelişim şekli, ilerleyiş şekli Türkiye'nin yaklaşımıyla ve Türkiye'deki terörsüz Türkiye süreci de doğrudan bağlantılıdır. Hatta eğer bu sorun halledilmemiş olsaydı bence Türkiye'deki süreçte bu kadar, en azından bu olgun noktasına bu kadar kolay gelmezdi.
0: Yine sınırlarımızın dışında yaşanan gelişmelere geri dönecek olursak, terörsüz Türkiye süreci ve Suriye'de son hafta yaşanan gelişmelerin birbiriyle paralelliğini konuşuyoruz. Serhan Afacan biraz önce o bağlantıyı aktardı. Sayın Sakman, size de sormak isterim. Şimdi hangisi hangisine zemin oluşturdu? Türkiye'de terörsüz Türkiye sürecine girildi. Evet, çözüm yasası, çerçeve yasa meclisten geçti ve bunun gerçekten bir ivmeyle, bir büyük bir hızla ilerlenmesi özellikle istendi ve hemen sınırlarımızın dışında işte SDG'nin kendini fesi hangisi hangisine zemin oluşturdu?
3: Ben açıkçası ikisinin de birbirini hızlandırdığı kanaatindeyim. Yani Türkiye'de bu süreç devam etmiyor olsaydı SDG ile mücadele etmek orada çok daha zor olurdu. Ama SDG ile mücadele noktasında hem sahada hem de masadaki o mücadelede özellikle Suriye yönetimi bir merhale kat edememiş olsaydı bu da Türkiye'de bu sürecin hızını kesme ihtimali vardı. Yani bunu aslında biraz Serhan Hoca'nın söylediği o terörsüz bölgeyle birlikte düşünmek gerekiyor. Zaten onu ayrı düşünemeyiz. Ayrı düşünürsek zaten o çözümün ruhuna da aykırı olduğu kanaatindeyim. Çünkü tamamen temizlenmesi örgütten, örgütün niyetlerinden, şiddetin bölgeye yayılmasından tamamen temizlenmesini siz masaya koyuyorsanız her parçasını bu sürecin içerisine dahil etmeniz gerekiyor. Zaten burada şunu söylemek lazım. Şimdi Türkiye'de bu süreç biliyorsunuz MGK'nın son bir kararına bağlı. Yani evet, örgüt tamamen feshedilmiştir, tüm hareketini durdurmuştur dediği andan itibaren aslında bu kurullar çalışacak, o 6 aylık süre başlayacak. Şimdi burası çok bağlayıcı bir hüküm. Yani PKK üzerinde de SDG-YPG üzerinde de artık tam bir gözetim başlıyor. Doğal olarak onların bütün hareketleri sonucu doğrudan etkileyecek ve bu da sadece askeri değil, siyasi noktada da bir baskı haline, bir hareket unsuru haline geldi. Şimdi Şam'ın özellikle SDG ile mücadele noktasında güçlendiğini biliyoruz. Hem siyasi olarak hem askeri olarak güçlendi. Şimdi bu güçle mücadele etmek SDG için de özellikle Amerika'nın, İsrail'in sahada olmadığı bir düzlemde çok mümkün değildi zaten. O yüzden ben az önce ilk başta şunu söyledim. Bu bir diplomatik zafer başta. Çünkü Amerika'yı siz SDG'nin arkasından uzaklaştırdınız. İsrail'in bölgeye nüfuzunu, bölgeye uzanmasını bir şekilde engellediniz veya engelliyorsunuz o hala o süreç içerisinde. Doğal olarak burada yapı kendi kendine kaldığı zaman sınırlılıklar, limitleri var ve onun içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Aynı Türkiye'deki gibi. Türkiye'de de aslında ilk başta PKK'nın arkasında ona destek veren aktörler buradan çekildi ilk başta sürecin başında. Ondan sonra zaten süreç ilerlemeye başladı. Bu yasayla birlikte işin, yani ben şöyle görüyorum, işin askeri boyutu zaten sonuçlandı. Yani o sahada mücadele bitti. Bunun artık tamamen sosyolojik olarak ve siyasi olarak sonuçlanması için aslında bu yasa çıktı ve o işte mensupların suçlarına göre yargılanması vesaire süreci başlayacak. Doğal olarak bunun psikolojik etkisini göz ardı etmemek lazım. Bu çok hızlı şekilde Irak'a yansıdı, biliyorsunuz. Irak'ta hem Bağdat'la hem Erbil'le çok hızlı temas edebiliyor artık Ankara. Çünkü önünde böyle bir engel kalmadı. Ve işte hocam oradaydı. O Erbil'le Süleymaniye'li ilişkilerin nereden nereye geldiğini en iyi bilenlerden biri hocamız. Doğal olarak o ilişkiler ancak bu şartlarda gerçekleşebilirdi. Aynısı Suriye ile Irak arasında da gerçekleşiyor. Yani bu sıralar çok biz görmüyoruz burada. Ama Şam'la Bağdat arasında da daha önce olmayan ilişkiler kurulmaya başlanıyor. İşte bu terörsüz bölgeyle ilgili bir şey. Bu ülkeler birbirleriyle temasını arttırdıkça işbirliği olasılığı artıyor. İşbirliği olasılığı arttıkça da bir daha bu tip şiddetin önceleneceği örgütsel yapılar aslında tamamen ortadan kalkıyor. Yani bir iyilik sarmalı haline geliyor bu. Bu kıymetli. Son bir de şunu söyleyeceğim hocama bırakmadan. Şara'nın yaptığı şey, bu entegrasyonla ilgili yaptığı şey de şunu göz ardı etmemek de lazım. Evet, Suriye'de bir üniter devlet var. Yani planlanan, uygulanmaya koyulan bu. Tüm o kültürel çeşitliliğe, kimlik çeşitliliğine rağmen. Böyle bir şey yapıyorsanız temsilde çeşitlendirmek öncelikli, ama bunu Lübnan'daki gibi kotalarla, isimlerle yapmayacaksınız.
0: Çünkü bu büyük bir kaos getiriyor.
3: Bu o ayrışmayı sağlıyor. Biz mesela Şara'nın hükümetinde Kürt olduğunu biliyoruz. Hatta hani bu çok gözümüze sokulmuyor ama Dışişleri Bakanı'nın Kürt olduğunu biliyoruz. Hristiyan bir kadın bakan var vesaire. Yani baktığınızda bu çeşitlilik var. Ama bunun üzerinden bir söylem yok.
0: Ayrı siyaset yapılacaksa o zaman diyorsunuz durum değişir. Orada evet. Da yine Lübnan'daki benzer unsurlar, durumlar kesinlikle ortaya çıkabilir.
4: Yakın Plan devam edecek.

durumu. Ülke genelinde sıcaklık ortalamanın altında olacak. İstanbul'da gündüz yine yağış var. Akşamsa hafifleyecek. Kuvvetli rüzgar üşütüyor. Sıcaklık 24-25 derece. Ankara ve Bursa'da yağmur aralıklı. Sıcaklık 25 derece. İzmir'de kuvvetli rüzgar havayı serinletiyor. Sıcaklık 32 dereceye inecek. Antalya 36 derece. Akseki, Alanya kesiminde yağış var. Marmara'da yağmur gündüz orta kuvvetli devam edecek. Akşamsa hafifliyor. Kuvvetli rüzgar soğuk esiyor. Kocaeli 24, Çanakkale 26, Edirne parçalı bulutlu 29 derece. Pazar hava açıyor. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde'de yağmur çok daha şiddetli yağacak. Sıcaklık 23-24 dereceye iniyor. Ege'de kuvvetlenen Poyraz'la hissedilen sıcaklık 6 derece birden azalacak. Manisa 30, Denizli 33, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de Adana, Mersin, Hatay boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış etkili. Rüzgar da şiddetli. Adana 31 derece. Karadeniz'in genelinde sağanak sürüyor. Ancak Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, Ordu'da şiddeti daha fazla. Su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Doğu Anadolu'da Erzincan, Kars, Ardahan'da yağış daha şiddetli. Güneydoğu'da Gaziantep, Adıyaman kesiminde yağış var. Erzurum 23, Diyarbakır 35 derece. Hava durumu. NTV Radyo'da